0: Tekrar Habertürk gündeme hoş geldiniz. NATO zirvesi sona erdi. Gerçekten de Türkiye böyle büyük bir organizasyondan alnının akıyla çıkmış görünüyor. Dönüp dönüp tüm liderler zirveye katılan Türkiye'ye teşekkür ettiler ki bu sonuç bildirgesinin de nereye yansıdı. Trump da az önce düzenlediği basın toplantısında başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere zirveye katkı sağlayan herkese tek tek teşekkür etti. Erdoğan vurgusu zaten Trump'ın bugün kimle görüştüyse hepsinde vardı. Bildirgede başka şeyler de var. Ali Bey, sizinle başlamak isterim Sayın Ali Şahin. Büyük bir zirve, beklentiler büyüktü ve sonuçlandı. Ortada bir bildirge de var. Siz de okumuşsunuzdur. İran ve Ukrayna biraz öne çıkıyor ama müttefiklik vurgusu da gözden kaçmaması gereken bir diğer unsur. Nasıl buldunuz? Türkiye beklentilerine ulaştı mı diğer görüşmelerine bakınca?
1: Evet. Kerem Bey, öncelikle tekrar Ankara'dan iyi akşamlar diliyor, iyi yayınlar diliyorum. Öncelikle söze başlarken bir teşekkürüm var. Ankaralılara teşekkür ediyorum, Ankara halkına. Çünkü son birkaç gündür daraltılmış bir bölgede süren olağanüstü bir zirve var. Bu zirveye göstermiş oldukları hem sabır için hem tahammül için Ankaralılara buradan teşekkürlerimi sunmak durumundayım. Zaten neticeyi görünce eminim ki Ankaralılar da bu daraltılmış birkaç gün için bence buna değdi demişlerdir. Çünkü Türkiye'nin itibar ve imaj açısından ülkemizin özellikle hem bölgesel hem de küresel anlamda yeniden o güç merkezlerinde, yeniden oluşan güç merkezlerinde, yeniden şekillenen o merkezlerde aldığı konum ve pozisyon bakımından buna değdiğini düşünmüşlerdir. Tabii zirve öncesi bir takım beklentiler vardı. Küresel ölçekte hem Avrupa içerisinde hem Amerika içerisinde acaba Amerika Birleşik Devletleri NATO'dan ayrılacak mı gibi bir takım sorular vardı zirve başlayıncaya kadar. Bugün gelinen nokta itibariyle ve bildirgeye de baktığımızda hayır, Amerika Birleşik Devletleri NATO'dan ayrılmıyor. Ancak NATO içerisinde yeni bir takım şekillenmeler var. Amerika Birleşik Devletleri ve Trump'ın bir takım beklentileri var. O yönde bir ilerleme görüyoruz. Nedir bu? Öncelikle zirve sonucunda ve zirvenin bildirgesine baktığımızda bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri merkezli oluşmuş o yük merkezinin Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa'ya doğru kaydığını ve Avrupa merkezli bir güç paylaşımı yüklenmesi meselesine doğru evrildiğini görüyoruz. Bu çok önemli bir nokta. Aslında Trump'ın bir süredir NATO ile ilgili ve NATO üyeleriyle, özellikle Avrupa'daki NATO müttefikleriyle ilgili serzenişleri de bu yöndeydi. Yük almaları konusundaydı. Yaklaşık 1 trilyon dolar sizleri Rusya'dan korumak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri bir harcama yaptı. Siz de bu yükü artık yüklenmek durumundasınız diyerek bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri merkezli olan NATO'nun yük merkezinin odak noktasını Avrupa'ya kaydırmış oldu. Bu birinci önemli gelişme. İkinci önemli gelişme, belki de ilk kez bir NATO zirvesinde işte İran ve bir ticari yol, bir enerji hattı gündeme oturmuş oldu. Ve bir gündem maddesi, bir bildirge maddesi haline gelmiş oldu. Bu hem enerji nakil hatlarının güvenliğini sağlamak, hem ticaret yollarının güvenliğini sağlamak adına önümüzdeki dönemlerde NATO'nun bir takım misyon üstlenebileceğine yönelik mesajlar vermesi bakımından bence yine altı çizilmesi gereken önemli bir konu. Yine Ukrayna'ya Rusya Savaşı'nda 70 milyar euroluk bir askeri desteğin sağlanması konusunda taahhütün verilmesi, bu önemli bir altı çizilmesi gereken bir konu. Amerika Birleşik Devletleri için NATO demek aynı zamanda müttefiklerine silah satışı demek. İşte aslında bu yük paylaşımı derken Amerika Birleşik Devletleri NATO müttefiklerine satılan silahların %60'ını Amerika Birleşik Devletleri satıyor. Bu satışların biraz daha yükselmesi anlamına geliyor. %5'lik bu gayri safi milli hasılanın yine savunmaya harcanması ve ayrılması konusunda beklentiler gündeme geldi. Bu konuda bir karar alındı. Ancak orada altı çizilmesi gereken şöyle bir önemli nokta var. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve özellikle Trump %5'lik gayri safi milli, yurt içi milli hasılanın savunmaya ayrılmasını beklerken aslında Amerika Birleşik Devletleri de gayri safi yurt içi hasılasının %5'ini savunmaya harcamıyor, ayırmış durumda değil. Birinci sırada bugün gelinen nokta itibariyle en fazla gayri safi yurt içi hasılasını savunmaya ayıran kimdir? Polonya %4'lük bir dilimle. Evet. Ondan sonra Litvanya %3.8'lik bir dilimle geliyor. Amerika'nın da bu yönde işte belki bu yük paylaşımı konusunda o %5'lik dilim beklentisini biraz Avrupa'ya kaydırmış olması Amerika'nın beklentilerini, NATO'nun veya Trump'ın beklentilerini karşılayacak gibi
0: görünüyor.
1: Türkiye peki beklentilerini karşıladı mı?
0: Burada bir virgül koyalım isterseniz. Bir virgül koyalım, devam edeceğiz çünkü. Gürkan, sizi böyle alabilir miyim? Belli başlıklar çıkardık. Bildirgeye ilişkin. İsterseniz burada konuşalım. Yani bir yandan beklentileri tartışırken diğer yandan da sonuca yansıyanlar. Hani biz barış bekliyorduk. Daha çok destek çıktı Ukrayna'ya. Ne dersiniz? Şöyle alayım isterseniz sizi.
2: Nasıl bir barış bekliyordum bilmiyorum ama yani bu NATO bildirisine baktığımız zaman NATO'dan soğuk savaş örgütüdür. Misyonun önemli ölçüde esasen 90'ların başında tamamlamış bir örgüttür. Ama işte o 1-0 dönemi.
0: Evet.
2: 2-0'ın altını öyle çok fazla doldurabildiğini düşünmedim zaten. 3-0'ın da doldurulamadığını görüyoruz. Bu NATO zirvesi sonuç bildirisine geliriz. Benim gözümde iki açıdan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın bir önceki zirveye katılmamış olması ama Ankara'ya gelmesi, Erdoğan'ın hatırına gelmiş olması bunu ifade etti. Birkaç kez ifade etti. Tamam. Ama bizatihi NATO'nun en önemli liderinin, en büyük askeri gücünün başındaki ismin bir önceki ilahi zirvesine gelmeyip muhtemelen bundan sonrakine de gitmeyecek. Bu son NATO zirvesi bile olabilir Trump'ın. Önümüzdeki sene belki zirve bile yapılmayacak. Sonrasındaki
0: şimdiden
2: durumda,
0: duyuruldu işte. Bir Arnavutluk'ta
2: önemliydi.
0: Yapılacağı
2: duyuruldu. Yani NATO üzerinde, NATO'nun devamlılığı, varlığı üzerindeki tartışmalar, yani tartışanlar için söylüyorum. Trump'ı buraya getirebilmek, bir NATO zirvesine getirebilmek önemliydi, anlamlıydı. Bunu Erdoğan sayesinde başarmış görünüyorlar. Bu açıdan NATO'nun genel dengeler açısından Amerika hala burada. Nitekim genel yaklaşımlara, ifadelere de yansıdı. Buradayım, merak etmeyin, Amerika NATO'dan çıkıyor, gidiyor falan değil denildi, burada denildi. Bu açıdan önemli. Birincisi bu. İkincisi, NATO içindeki çatlak devam ediyor. Öyle NATO birlik falan filan, bu beşinci madde.
0: Ya biraz Avrupa'ya ayar oldu.
2: Beşinci madde zirve. Bütün NATO bildirilerinde klasik cümle olarak oraya eklenir, evet. Zaten. Orada bir değişiklik olmaz. Söylenmesi gerekir, yazılması gerekir ama bugün Trump'lığını yaptı. Danimarka'ya, Kanada'ya, İspanya'ya yönelik İtalya'ya. Sözleri, yani Danimarka için kullanılan ifadeler toprak bütünlüğüne tabii. Tehdit.
0: Tabii.
2: NATO içinde edilecek laflar değil ama Trump bu yapardı. Kimseyi şaşırtmadı. Yaptı. İspanya için kullandığı
0: olmaması
2: ifadeler.
0: Olmaması gereken bir ülke dedi.
2: Tabii. Düşün yani. İspanya için kullandığı ifadeler, yani yeniler yutulur cinsten değil ki İspanya Başbakanı Sanchez, yani Avrupa içinde dünya vicdanını yansıtan belki tek Hristiyan lider, bir Katolik, evet. Lider olarak bizim Türkiye'den siyasetçilerin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Gazze'deki soykırıma, İsrail karşıtlığına tepki göstermesi doğal kabul edilebilir. Müslüman bir ülkedir, komşuyuz, tarihi bağlarımız var ama Avrupa'nın göbeğinden bir tane Sanchez, bir sol parti, gerçek bir solun nasıl olduğunu da bütün dünyaya gösteren bir çıkışla, sol budur, vicdanın sesidir diyen bir lider onu yerden yere vurdu. Dolayısıyla NATO içindeki tablo çok fazla o anlamda değişmedi. Harcanacak olan paralar, işte gayri safi yurt içi hasıla meselesi, Ali Bey'in sözünü etti. Orada evet, Avrupa'ya biraz daha fazla artık elinizi cebinize atın denildi. Bu hep söyleniyor. Biraz da hamleler yapılıyor gibi görünüyor. 50 milyar euro, 70 milyar euro biraz Ukrayna bağlantısı üzerinden de olsa. Evet, güç merkezi kayıyor diyemeyiz, odak kayıyor da diyemeyiz belki ama en azından Avrupalılarda o refah toplumu, Amerika zaten bizi korur. Biz sosyal politika tedbirleriyle refahımıza ferah beza devam edelim, hayatımızı sürdürelim yaklaşımı bitiyor. Pamuk eller cebe dedi, bir süredir diyordu ve bu o kararlılığın devam ettiğini gösterdi. Hem Ankara'ya gelişi, hem bu konudaki ısrarı, hem de NATO'ya yönelik olumsuz, sert ifade.

0: zirveyi yapabilmesi belki izleyiciler katılmayabilir ama çok zordu. Kolay değildir. Lojistik itibariyle çok zordu. İstanbul yapar. İstanbul zaten her zaman bir dünya başkentiydi. İmparatorluk merkeziydi ama Ankara bu işin altından yüzünün aldığının akıyla çıktı. Yüzünün akıyla çıktı. Bu işi kıvırabildi. 25-32 devlet ya da hükümet başkanının aynı anda 3000 gazetecinin aynı anda lojistik olarak
1: sadece Amerika'dan bir kişi geldi.
0: Yani Ankara için sıkıntılı, kolay bir şey değildi 25-30 sene öncesine göre. Ama sorunsuz bir şekilde atlattı. Türkiye'nin performansı da görebildiğimiz kadarıyla olumluydu. Öyle bir şey yansımadı olumsuz. Bu bakımdan önemliydi. Bir de Erdoğan-Trump ilişkisi zaten bilinen o ilişki. Türk-Amerikan ilişkilerinden daha ileri bir ilişki.
1: Cumhurbaşkanı şunu söyledi. Daha güçlü bir NATO'nun temelleri Ankara'da atıldı dedi. F-16'larımız Estonya başta olmak üzere hava polisliği görevini yapacak NATO adına dedi. Bunu görevi üstlenecek dedi. Rusya, Ukrayna, Zelenski Trump'la görüştü. Zelenski Erdoğan'la görüştü. Adil bir barışın kaybedeni olmaz hatırlatması yaptı ve çağrıda bulundu. Rus tarafına da, Ukrayna tarafına da. Gelin İstanbul'da masaya oturalım, bu işi çözelim dedi. Yayının başında da söylemiştim. Özellikle Türkiye'ye yapılan yaptırımların kalkması, F-35'lerin verilmesi konusunda iki odaktan sert açıklamalar gelmişti. Netanyahu ve Miçotakis'ten. Onlara yanıt verdi. Benim hükmümde değerleri yok dedi bu açıklamaların. Yaptırımların fiili anlamda kalktığını söyledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Meteor takımının çok beğeni topladığını söyledi. Hatta kimi liderlerin Yeniçerileri tanırız dediğini aktardı. Ve son olarak da Avrupa Birliği. Avrupa Birliği'nin de 53 yıllık bir zulme dönüştüğünü umarım Avrupa Birliği'nin de yeni dönemde kapıyı aralamasını beklediklerini söyledi. Çalışıp bunu da çözmemiz gerekiyor dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ankara'ya gideyim hemen. Bülent Atasever'e, uluslararası terör ve güvenlik uzmanı Bülent Atasever. Siz de dinlediniz Sayın Cumhurbaşkanı'nı Bülent Bey. Bir anlamda zirvenin özetiydi. Tüm sorulara da içtenlikle cevap verdi. Ne dersiniz?
2: Krizlerinde olmasını bekledik. Özellikle bu sabah hatırlıyorsunuz. Bilhassa Trump ve Rutte görüşmesi vardı. Trump burada son derece sert bir çıkış yaptı. Hatta biz bir ara oradaki bütün basın mensuplarıyla beraber, medyadaki arkadaşlarla beraber bir dostluk fotoğrafı, NATO'nun gelenekselmiş liderler fotoğrafı çekilecek mi diye bile düşündük. Tabii bunda Trump'ın bir tekniği olduğunu unutulmaması gerekiyor. Trump bildiğiniz gibi son derece pragmatik bir adam, bir iş adamı ve bu anlamda öncelikli olarak biraz el yükseltiyor. Açıklamalar son derece sertti bildiğiniz gibi. Özellikle İspanya'ya yönelik olarak bir hayli ağır ifadeler kullandı. Danimarka'ya bu vermiş olduğu %5'lik taahhütün yerine getirilmesi adına bir baskı gördük bütün ülkelerin üzerinde. Bunları gözden kaçırmamak gerekiyor. Tabii bu noktada İspanya'dan biraz bir Trump'ın ağırlığını koyduğu bir zirve olduğunu söylemek lazım Kerem Bey. Yani hem medya anlamında hem de bu külliyedeki ortamda bütün konuşulan şey Trump ne dedi, ne zaman gelecek, ne söyleyecek hep bunun üzerinde yoğunlaştı. Biz çok diğer liderlerin neler söylediği konusunda mesela basın toplantıları vardı küllerin içinde farklı ülkelerin liderlerinin ve bunlar daha böyle oradaki davetlere medyaya açıktı ama çok fazla rağbet görmedi işin doğrusu. Ve birden işte Trump'ın basın toplantısı olacağı zaman bütün o alt kattaki salonun tamamının koridorlara varana kadar da dolduğunu gördük. Bu çerçevede Trump'ın bu zirveye bir ağırlığını koymuş olduğunu söylemek gerekiyor benim gözlemlediğim kadarıyla. Tabii burada çok da fazla Trump'a fazla sert çıkışlarında olmadığını gördük. Çünkü az önce Gürkan Bey söyledi yani bu tabii şunu sormak lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nin orada kim karşı çıkabilecek? Amerika Birleşik Devletleri NATO'dan çekildiğini açıklasa veyahut da bir NATO'yu kriz durumuna soksa kim koruyacak? Ve defaatle de konuştuk biliyorsunuz. Şimdi İspanya ile Polonya'nın tehdit algısı farklı. Yani burada bu arada şunu da gördük biz oradaki bütün ülkeler yani gelen NATO üyesi olan ülkelerin tamamının cebinde farklı ajandalar vardı. Her biri farklı şeyleri dillendirdi. Yani bu anlamda da aslında bir

0: içinde bölünmüştük, parçalanmış meselesi biraz daha ortaya çıktı ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Türkiye'nin de bunu toparlaması beklenen bir hava vardı işin doğrusu. Çok şükür kazasız belasız atlattık gerçekten. Her ne kadar Trump'ın birkaç tane böyle bizi şaşırtan beklemediğimiz çıkışı da olsa. Hürmüz
1: Evet.
0: Boğazı konusunun çok konuşulmasını beklemiyorduk işin doğrusu. Ve dün akşamki krizden sonra zaten açıklamayı da yaptı. Bundan sonra oradan da çatışmanın devam edeceğini söyledi. Biz Ukraynalı oradaki basın mensubu arkadaşlarımızla görüştüğümüz zaman onlar da biraz aslında sanki ceplerine para konulduğu ve çatışmaya devam etmelerini istendiği yönündedir. Yani burada Avrupa'nın hazır olmadığını onlar da biliyorlar. Ordu olarak hazır değiller. Bir çatışma durumuna hazır değiller. 70 milyar dolara yakın biliyorsunuz Ukrayna'ya bir yardım açıkladılar. Ve bu çerçevede Ukrayna'nın bir kalkan olarak kullanılmaya devam ettiğinde biz bir şekilde göreceğiz diye işin doğrusu düşünüyorum. Ve buradaki o basın mensupları da benzer biçimde aslında ifade kullandı. Tabii burada
1: Peki.
0: Ukrayna ne kadar dayanabilecek? Yeni bir acaba Rusya ile masaya oturabilecek mi? Bütün bunlar soru işareti olarak havada kaldı benim için.
1: Peki, teşekkür ederim. Sürem çok hızlı olduğu için o kadar çok sorun vardı, soruları da attım. Mümkün olduğu kadar hızlı gitmemize fayda var. Nasuh Güngör de Ankara stüdyomuzda, Ankara temsilcimiz. Günlerdir onunla da zirveyi konuşuyoruz. Bütün ekip Ankara, İstanbul dört koldan uğraştılar. Nasuh Güngör, hoş geldiniz.
2: Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Herkese iyi
1: Beni en
2: akşamlar.
1: iyi anlayacak isim sensin. Çok az sürem var. İzlenimlerin neler? Cumhurbaşkanını beraber dinledik. Öncesi Trump'ı dinledik. Bitti. Hiç bu sefer yeme içme kısmını sormayacağım. Direkt ne aldık ne verdik.
2: Tamam. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden yürüyerek çıktım. Mesafemiz çok yakın biliyorsun Ankara'daki temsilciliğimizi. Gün boyunca yayın yaptık, 3 gündür yayın yapıyoruz. Oradaki memur arkadaşlardan birisi bana yürürken takıldı, nereye gidiyorsunuz diye. Tekrar yayına gidiyorum. Ya dedi ki, abi konuşmaya doyamadın herhalde. O yüzden ben seni çok iyi anlıyorum ve olabildiğince de kısa tutmaya çalışacağım. Şimdi bu zirvenin tabii ki zirve içinde bir zirve olduğunu, bir zirveden daha fazlası olduğunu elbette abartılardan uzak bir biçimde aktarmaya, anlatmaya çalıştık. Kendi anladığımız biçimiyle Habertürk ekranlarında seninle ve değerli konuklarımızla birlikte. Zirve içinde zirve, Sayın Cumhurbaşkanı'yla ayağını tozuyla geldiği Ankara'da bir basın toplantısı beraber olan Trump'ın yaptığı açıklamalar, Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalardı. Bu çünkü Türkiye'yi ilgilendiren boyutları kadar, çünkü zirve öncesinde bunun Türkiye açısından önemli bir dönüm noktası olacağı, NATO içindeki, ittifak içindeki gücünün yeniden tarif edileceği ama esasen asıl ilişki biçimindeki değişimin Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni sayfalar açılması olacağı konuşuluyordu. Öyle de görünüyor. Yani burada her şey böyle süt liman değil. Bir takım arızalar da çıkabilir zaman içinde yol üzerinde ama onlara zaman olursa değiniriz. Fakat burada Amerikan tarafında özellikle Trump'ın daha dün itibariyle hem katsayı yaptırımlarının, yasakların kaldırılması anlamında hem F-35'ler anlamında söylediklerinin üzerinde duracağı anlaşılıyor. Ha, burada başkanın yetkisi ne kadardır, kongrenin buradaki tutumu nedir? Bütün bunlara dair ayrıntılar var ama benim görebildiğim kadarıyla bunları çözmek konusunda bir irade ortaya çıkmış. Fiili olanın hukuki olana dönüşmesiyle ilgili bir süreç var Ankara'nın da ABD'nin de önünde. Fakat diğer bir konu, yani burada Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi dönüşümünün de gerçekleştiğine bir bakmak gerekiyor. Yani Trump'ın burada daha ilk işte Cumhurbaşkanı ile yaptığı dünkü basın toplantısında böyle bir İngiltere'yi, Almanya'yı, Fransa'yı amiyane bir deyimle tokatlayan çok ağır ifadeler. Yani beni yalnız bıraktılar, aynı şekilde test ettim onları, o testten başarılı çıkamadılar gibi ifadeleri daha sonra yumuşar mı diye beklendi. Biliyorsun NATO Genel Sekreterinin açıklamalarında bu atmosfer biraz daha ılımlıydı. Yani Avrupalılar gayret gösteriyorlar, Kanada ile
1: NATO
2: çok sıkça
1: Genel
2: andılar.
1: Sekreterinin
2: İşte
1: gücü
2: bu
1: İran'a
2: %5 o.
1: yetiyor. Nasıl? Onun gücü İran'a yetiyor. İran'a çılgınlar diyor, aptallar diyor vesaire diyor. NATO Genel Sekreteri kim, yani nerede ne konuşacağını çok iyi biliyor.
2: NATO Genel Sekreterine atfen bir benzetme var ya, kendisini de yaptığı bir açıklama ya da kırdığı bir pot yüzünden aslında bu bir gerçeği de yansıtıyor. Bu güçlü bir NATO Genel Sekreteri değil.
1: Evet.
2: Yani daha önceki NATO Genel Sekreterlerinin de Amerikan'ın güdümünde ya da yakınında olmadığını elbette söyleyemeyiz. Çünkü NATO'nun kurucu iradesi belli ama onların da kendilerince bir tarzı vardı. Önceki genel sekreterin mesela bugünkü NATO'nun, 2030'daki NATO'nun konseptine dair konuştuklarını bugün aslında fiiliyata geçiriyor NATO.
1: Evet.
2: Bu genel sekreter öyle biri değil.
1: Evet.
2: Doğru. Trump'ın önünü açmaya çalışıyor. Onun söylemediklerini üstlenmeye çalışıyor vesaire. Şimdi buradaki hikayede ikinci bir bölüm oldu. Trump bugün, o dün

0: işte Almanya'sına, Fransa'sına, İngiltere'sine saydırdığı lafları kapalı kapılar ardında söylememiş. Yani bu da enteresan bir bilgi. Evet. Niye söylemedi? Tekrar etme gereği duymamış olabilir. Muhataplarının cevap vermesine dair bir isteği, arzusu olabilir. Ama bütün bunlar buradaki zirvenin asıl konusunun hem Türkiye'nin bu anlamda kendi bulunduğu coğrafyada oyun kurucu, bölgesel düzen kurucu rolünün artması, bir diğer yandan ise yani Avrupa'daki müttefiklerin güvenlik sorunlarının bir şekilde çözülmesi konusundaki gündemi değiştirmiyor. Avrupalıların bu konuda henüz bir refleks verdiğini de görmedik. Az önce çok önemli bir şey söyledi Bülent Bey. Yani gerçekten diğer liderlerin basın toplantıları kimsenin ilgisini bile çekmedi. Yani evet, daha magazin kısmı vardı onların. Niye Macron gözlüğünü çıkarmıyor vesaire vesaire gibi. Son cümlem şöyle olsun zaman kısıtlığı yüzünden. Bence burada Türkiye ile Avrupa'nın bir bölümü arasında, Avrupa Birliği'nin ana aktörleri arasında değil henüz, bir entegrasyon, bir yakınlaşmanın sinyallerini görüyoruz. Buradan bir Avrupa Birliği üyeliği falan çıkacak mı diyorsanız benim cevabım kendi payıma hayırdır. Böyle bir süreçte değil zaten. Avrupa'nın doğusunda daha sonradan diğer üyelere nazaran, daha sonradan NATO'laştırılan diyeyim, ben öyle bir ifade kullanıyorum, ülkelerle Polonya başta olmak üzere, Baltık hattıyla ikinci sırada olmak üzere Türkiye'nin daha çok yakınlaşacağını, savunma sanayindeki entegrasyonun, işbirliğinin, ortak üretimlerin ve ittifakların da buralarda şekilleneceğini düşünüyorum ilk etapta. Bakalım sürekli Amerika gitmesin vesaire diye böyle çığırtkanlık yapan NATO'nun büyük müttefikleri, Avrupa'nın, Avrupa Birliği'nin büyük ülkeleri bu aşamada nasıl bir tavır izleyecekler? Bence bunun cevabı henüz burada tam olarak verilmiş değil. Onun cevabını biraz pratikte göreceğiz.
1: Peki, çok teşekkür ederim Nasuhi. Nala Yazgan, sizi böyle alayım isterseniz. Türkiye'ye verilen sözler, az önce Hürkan Zengin'de de konuştuk. Erdoğan açıklamaları var. Diyor ki 5 tane F-35 sözü aldık. Buradan başlayalım. Buyurunuz.
2: Evet, uzun süredir konuşuyoruz F-35'leri bize verecekler mi, vermeyecekler mi diye. Burada biraz da Erdoğan...
1: F-35 deyince siz de heyecanlanıyorsunuz tabii.
2: Yani evet, 20 yıl önce falan çalıştığım bir projeydi üzerinde Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşarken. Burada Trump sözünün arkasındadır diyerek aslında biraz da hani bir baskı da kuruyor Trump'ın evet, üzerinde. Hani sözünü verdi, artık almamız gerekiyor diye. Diğer yandan KA motorlarını konuşuyoruz. Şimdi
1: az önce de söyledi Cumhurbaşkanı.
2: Evet.
1: Onda bir sorun yaşamayacağız diyor.
2: Evet, çünkü hukuki ve siyasi açıdan farklı kararlar. Yani burada KA motorlarını alma ihtimalimiz çok daha yüksek. Evet. 80 adet F-110 motoru bize vermeyi düşünüyorlar ve zaten kongreye bildirim süreci de başladı. Evet. Yani süreci başlattılar. Muhtemelen Ağustos ayında onaylanacak. Yani kongrede ciddi bir muhalefet olmayacaktır ama olsa bile siyasi olarak bu motorların önünü kesmesi zor. Yani burada bir irade var Trump ve hukuki açıdan da siyasi açıdan da bu motorların gelmesi muhtemelen bu yıl sonu ya da 2027'nin ilk aylarında muhtemelen elimize geçecek. Bizim Kaan uçağında 2 motor olduğu için bu 80 adet bizim ilk 40 uçağımızı
1: çözecektir.
2: Zaten o sırada da biz yerli motor çalışmalara devam ediyoruz. Bu motor aslında F-110 bizim hani Türkiye'de çok bilmediğimiz bir motor değil. Daha önceden F-16'ya da benzeyen bir motor. Ve biz bir şey aldığımız zaman bakımını ve yedek parçalarını da kendimiz yaptığımız için aslında bu süreçler biraz daha uzuyor. Ve biz daha önce de hani aşina olduğumuz bir motor geliyor ama şimdi Kaan'da 2 motor olduğu için F-16 gibi değil. Yani hani motorların İkisinin de hani ters yöne gitmesi gerekiyor, içe doğru falan. Hı. Hani teknik konular var. O yüzden fazla detaya girmeyeyim, evet, biliyorum. Ben günlerce konuşabilirim.
1: Yani detaya gidersek Nasuhi'ye gümüş motoru hatırlatacağım.
2: Zamanımız az, biliyorum. Hızlıca böyle olur, geçeyim. Yani motorların yani bu sene sonunda ya da 2027'nin başlarında gelme ihtimali çok yüksek. Ama F-35'de ya hem siyasi engeller var, hem hukuki engeller var, hem S-34 var, S-400'ler var. Şimdi S-400 yüzünden zaten başlamıştı bütün bu katsa ve hala biz onlara sahibiz. Bunun çeşitli yolları var çözülebilecek. Bilmiyorum hani nasıl bunu çözeceğiz. Belki başka bir ülkeye konuşlandırabiliriz, bir depoya koyabiliriz. Oradan gelip bir bakarlar, ha buradaymış deyip şey ilerleyebilirler.
1: Valla sokakta konuşulunca herkes şey diyor, kesin Azerbaycan'a veririz.
2: Libya'ya falan da götürebiliriz. Bir depoya koyabiliriz. Evet. Yani hani bu da olabilir. Çünkü burada radar sistemleri entegre olduğu için yani S-400'lerin orada olmasını istemiyor.
1: Peki. Yaptırımları kaldıracağız diyor. F-35'i düşüneceğiz diyor hala.
2: Ya burada da şey var. Niye şu anda bize veriyor?

0: F-35'i. Çünkü biz Kaan'da çok ilerleme kaydettik ve şimdiden siparişler var. Evet. Şimdi eğer biz F-35'i alırsak aslında şöyle bir şey de olabilir. Bizim satacağımız ülkelere bakın Türkiye de F-35 alıyor. Yani Kaan yapıyor ama diyerek hani oradaki rekabeti de market payını da belki F-35'in biraz daha yükseltmek için de şimdi bu planlama olmuş olabilir. Dostlarımıza yaptırım istemiyoruz. Zaten Trump en başından beri bize karşı çok...
1: Bildirgeye de yansıdı o. Bildirgede de var.
0: Evet, evet, evet.
1: Ve Erdoğan'la dostluğu zaten bütün karelerde neredeyse şu görüntü var.
0: Evet, tam bir böyle hani kanka besti portresi çiziyorlar. Ve zaten hani demişti Trump gelmeden önce de sorduklarında gelecek misiniz Ankara'ya diye. Belki başka bir yerde olsaydı gelmezdim ama Erdoğan olduğu için geleceğim demişti ve geldi.
1: Peki, çok teşekkür ederim. Yunal Hocam, şimdi sizi alayım böyle. Hızlı hızlı gidelim.
2: Ya ne kadar hızlı konuşmalar oldu bunlar. Çok...
1: Vallahi süre o kadar hızlı gidiyor ki. Birincisi iki tane çatlak ses çıktı. Netanyahu ve Miçotakis'ten. Hemen F-35 meselesi. Hava üstünlüğünü kaybederiz vesaire. Erdem o LED'i de ekrana getirebilir. Yani bu zirve bizim NATO'daki hava gücümüzü çok arttıracak bir noktaya gelir mi? Yani filolara bakıyoruz. Tabloya bakıyoruz. Tabloyu da niye siz okuyorsunuz? Altımız üstümüzde kaynıyor. Ne dersiniz?
3: Şimdi tabii şöyle. Burada Türkiye, Yunanistan, İsrail. Bir mukayese tablosu biraz anlamlı. Özellikle Yunanistan'ın F-35 biliyorsunuz 20 adet alım planı var. 20 artı daha var o aynı şekilde opsiyon. İsrail'de zaten var F-35. Biz de tabii F-35'i almak istediğimiz zaman Yunanistan veya işte Trump'ın yol açmasıyla beraber diyelim Yunanistan'dan ve İsrail'den çatlak bir ses çıktı.
1: Evet.
3: Çünkü neden? Yunanistan'ın hava gücünü ve İsrail'in hava gücünü dengeleme ve daha üst bir kabiliyete ulaşma endişesini taşıyor her iki ülke. Ama şu bir gerçek. Biz Türkiye olarak... Biz bu gücümüzü elde edeceğimiz silah sistemlerini, hava gücünü ülkemizin ulusal çıkarları ve güvenliği için alıyoruz. Herhangi bir ülkeye saldıralım, orada kullanalım gibi bir projemiz, planımız yok. Bize saldırılmadıktan sonra bizim saldırmayacağımızı her zaman söylüyoruz. Aynı zamanda bu kabiliyetler... Kolektif güvenliğin yani NATO çerçevesindeki bir kabiliyet arttırma.
1: Evet.
3: Burada bizim tabii özellikle Yunanistan için söylüyorum. Bizim alacağımız, temin edeceğimiz F-16 modernizasyonu, Eurofighter, Kaan, Milli Muharip Uçağın kazanılması ve aynı zamanda F-35'lerin temin edilmesi noktasında bütün bu amaç ve hedef NATO kapsamı içerisinde ortak, müttefik ruhuna uygun bir şekilde silah sistemlerinin temin edilmesi ve kullanılması meselesi var.
1: Evet.
3: Burada Yunanistan'ın endişelenmesine gerek yok. Yani onu söylemek istiyorum. İsrail'e gelince, İsrail şimdi Orta Doğu'da tabii ki kendi çapında bir at oynatmak istiyor. Suriye sahasında, Lübnan'da vesaire bunu biliyoruz, yaşıyoruz, görüyoruz. Doğu Akdeniz'de de bir etki üretmek istiyor. Yunanistan'la işbirliği halinde Doğu Akdeniz ve Ege ve Kıbrıs üzerinde bir kuşak oluşturmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin hava gücünün güçlü hale gelmesi durumunda bu kuşağın kırılacağını düşünüyorlar. Aslında o kuşak biz hava gücünün de ötesinde F-35 olsa da olmasa da biz o kuşağı her zaman kıracak, yaracak güce ve kabiliyete sahibiz.
1: Evet.
3: Bunu da anlamalılar. Yani F-35'e fix olup İsrail ve Yunanistan karalar bağlamalarına gerek yok. Bu açıdan da bakmak gerekiyor. Türkiye her zaman kendi güvenliğini ve çıkarlarını koruyacak şekilde istediği yer ve zamanda mevcut...
1: O açıklamalar da gelsin nereden?
3: Alır. Evet. Şimdi...
1: Yani sözlerinizden şunu da anlıyorum. Endişe etmekte sayısal olarak haklılar ama şunu fark etmiyorlar. Biz hücum için değil savunma için bunları alıyoruz.
3: Evet. Yani sayısal olarak değil, tabii bunu kullanacak olan eğitimli pilotlarımız her zaman o bir, yüksek bir çarpan etkisidir.
1: Evet.
3: Bunu da altını çizmek isterim.
1: Ya açık açık diyor ki bu katil adam, İsrail'i yok etmek istiyor Erdoğan ve Türkiye. İşte gizlemiyor niyetini. Özellikle de F-35'lere dikkat çekiyor. Orta Doğu'daki güç dengesi. Kendini de bir güç dengesi olarak bir yere koyuyor. Yani Amerika'sız hiçbir şey olan bir katil ülke. Ya yani bunu da dediğim için utanmıyorum. Hakikaten yani her gün soykırımın devam ettiği bir ülkeden söz ediyoruz ve nedense isyan etmiyorlar. Yani buna Netanyahu, cevap da yine şeyden geldi, Trump'tan geldi.
3: Netanyahu şunu herhalde, bu şu madde diyor ki, yani güç dengesini F-35'lerle yok edileceğini düşünüyor.
1: Evet.
3: Yani şu anda güç dengesinin kendinden
1: yana olduğunu,
3: değerlendiriyor. Aslında yine yanılıyor. Ben onu söylemek istedim. Yani evet. Bu F-35'leri temin etmek ve güç dengesi, şu anda güç dengesi her zaman Türkiye'nin lehinedir.
4: Hava,
3: bu
4: güç hava dengesini, havada da öyle mi?
3: Elbette ki. Ben az evvel onu söyledim. Yani çarpan etkisi sayı üzerinden değil, o eğitim üzerinden, tecrübe üzerinden bakmak gerekiyor. Güç dengesinde biz bu fırsatı ele geçirdik diye Türkiye lehimize diye bir mütecaviz duruma girmeyi derdim hiçbir zaman.
4: Mesele o değil ki, belki adam sana saldırmayı düşünüyor, saldırmayınca sen de ona bedelini, cevap vereceksin yani. Bedelini, onun üzerine kuruyorlar senaryoyu.
1: O da yani hem de NATO'ya saldırmış olacak.
3: O zaman tabii ki bedelini ve karşılığını elbette
4: ne olacak, NATO İsrail'e mi saldıracak?
3: Güç dengesi.
1: Yani bize saldırsa NATO'ya saldırır.
4: Öyle mi? Amerika, Almanya, İngiltere falan İsrail'e mi saldıracak? NATO ülkesine yani, saldırdı diye. Var mı öyle
1: bir? İmzaladıkları şeyin altında o yazıyor. Bugün dedin ya en başta.
4: Tabii.
1: Trump'ın cevabı?
3: Yani Türkiye F-35'leri alacak. Tabii bu 5 adeti herhalde kastediyor.
1: O aslında biraz Amerika'nın kendi şeyinde de, yapısında da, yani o Trump'ı da aşan bir noktası var onun.
3: Yani burada tabii Netanyahu'ya da bir mesajı var.
1: Evet.
3: Komuta kontrolün, o söylüyor zaten Trump, bende diyor, patron benim diyor. Burada da aslında yine onu ifade ediyor. Yani Netanyahu sen sesini çıkarma, onu ben karar veririm.
1: Evet.
3: Veriyorum veya verdim. Şimdi
1: şu cümle de önemli. Ben olmasam bakın, belki karşı tarafta İran savaşa dahil olurdu Türkiye diyor Trump.
3: Şimdi bu şöyle, oradaki silahlı Kürt gruplara biliyorsunuz Trump'ın silah desteği verdiğini söyledi.
1: Evet.
3: Türkiye bundan elbette rahatsız olurdu bu savaşın devamı süresi içerisinde. Çünkü o zaman eğer Kürt gruplar, silahlı Kürt gruplar İran içlerine doğru...
1: 5 numarayı da verin.
3: İran'da muhalif bu silahlı Kürt gruplar İran rejimini devirmeye yönelik veya içeride bir kaos, kargaşa üretmeye yönelik verdikleri silahlarla bir etki üretmeye kalkışma durumunda, bu orada yeni bir bölgesel durumun oluşmasına sebebiyet verirdi. Bu Türkiye'nin çıkarları açısından uygun değildi. Onun için Türkiye burada bu duruma müdahil olarak müdahale etti. Silahlı Kürt grupların kullanılmaması, bunların harekete geçirilmemesi ve bu konu bloke edildi. Şimdi bu kullanıldığı yani biz buna müdahale ettiğimiz zaman, ki edebilirdik buna, bu müdahalemiz İsrail'in planını, Amerika'nın planını düşürür.
1: Tabii.
3: O yönden Trump onu söylüyor da. Yani bu bizim İran'a karşı bir savaş, İran'ı karşımıza almamız anlamında değil. Bu Trump'ın söylenmesinde yanlış bir ifade, değerlendirmeler görüyorum. Bizim İran'a karşı bir kullanılmamız veya kullanmamız meselesi asla değil.
4: İran'la birlikte İsrail'e karşı diyor değil mi? Onu kastediyor.
3: Yani bu tabii. aynı zamanda müdahale etmemiz bizim İsrail'in oyunu bozacağı gibi İran'ın lehine olurdu. Ama burada bir denge politikası yürütülmek suretiyle hem bölgesel bir şekilde savaşın daha fazla yayılmaması, daha büyük bir kaosun yaratılmaması adına silahlı Kürt grupları bloke edilmek suretiyle aslında burada savaşan her iki tarafın bence lehine ve İran'ın da lehine olmuştur.
1: Evet. Peki. Miçotakis'le konuşmuş olduk aslında. Hani sürem gittiği için tekrar hatırlatmak.
3: Kararlarla ilgili de birkaç bir şey var.
1: Ha, buyurun.
3: Sorularından sonra ben söyleyeyim. Bu karar maddeleri bir gelebilir mi? Ben onu çünkü biraz...
1: Hangisini istediniz?
3: 6 madde bildirge.
1: Bildirgeyi getirir misiniz ekrana? Evet.
3: Belki tabii birbiriyle bağlantılı olduğu için belki başa döndük gibi ama manalandırmak adına. Şimdi ben bu 6 maddelik bu bir sonuç bildirgesi.
1: Gürkan Zengin söyledi. Zaten bundan önceden yazılıyor da.
3: Hayır, bunlar tabii ki yazılıyor. Fakat alınan kararlar, başka kararlar da var aslında burada. O kararlar henüz yayınlanmadı.
1: Evet.
3: Bunu NATO'nun sitesinden takip edebilir. Birkaç gün içinde herhalde bu çıkar. Bu en az 70-80 maddedir. Vilnius kararlarına baktım ben 90 madde.
1: Evet.
3: 70-80 maddeden, 90 maddeden aşağı değil kararlar. Böyle 6 maddelik. Bu bir bildirge. Bunun aslında kararların detaylarına bakmamız gerekiyor. Şimdi kararlarda alınan konuşulanlar, salonda ifade edilenler, her ülkenin teklifleri vesaire bunlar birleştirilecek. Bir kararlar manzumesi çıkacak.
1: Evet.
3: Genel Sekreterlik bunu yayınlayacak. Şimdi bu biz buna odaklıyız ama kararların içinde... Önce şunu hatırlatmam gerekiyor. Bu liderlerin aldığı bu kararlar bir siyasi karar. Şimdi bunların askeri politik değerlendirmesi yapılacak. NATO karargahında.
1: Nasıl uygulanacak?
3: Askeri politik değerlendirmede bu siyasi alınan kararların içinde kapalı ve açık görevler var. Kapalı ve açık görevler analiz edildikten sonra vazifeler belirlenecek. Ona göre askeri politik kararlar hep teknik detaylandırılarak bu 1 yıl, 2 yıl, 3 yıllık süre içerisinde, belki 5 yıllık süre içerisinde açılımlarıyla NATO'da bu alınan kararların etkileri görünecek.
1: Evet.
3: Şimdi bunu niye söylüyorum? Adana'da NATO kol ordusu karargahı kuruluyor denildi 15-20 gün önce, bir ay önce. Bu nereden çıktı dendi. 2023 Vilnius kararları, orada var o karar. Ha diyeceksiniz ki peki orada Adana'da kurulacak diye mi? Hayır. İşte bakın bu anlatmak istediğim konu.
1: Açık gizli.
3: Bu siyasi kararda der ki güney kanadında işte örnek güney kanat bölgesinde coğrafyada NATO'nun mobilize kol ordu seviyesine veya demeyebilir onu komutanlık ve karargah yapılarının yeniden gözden geçirilip yeniden değerlendirileceği diye ifade kullanır bu. Bu yuvarlak bir ifadedir. Siz bunu açtığınız zaman askeri teknikte bu detaylanır, bir olur bir kol ordu karargahı. Şimdi bu nereden çıktı denildiğinde 3 yıl önce alınan kararın bizim de imza attığımız NATO toplantısında karara bağlanmış olan bir husus.
1: Evet.
3: Şimdi burada da bu kararlar anıldıktan sonra belki 2 sene sonra Erzurum'da bir NATO kol ordu karargahı diyecekler. Nereden çıktı denilecek yine. Nereden çıktı değil, karar metinlerinin kapalı açık görevlerinden ortaya çıkacak.
1: Peki.
3: Şimdi burada... Bunu
1: son cümlenizi rica edeyim.
3: Burada bir savunma sanayi devrimi var. Aslında bu çok önemli Avrupa'da. Ve biz bunun da ortağı olmuş olduk. Burada 5 biliyorsunuz ana konu var. İşte yani uzun menzilli silah sistemleri, evet. İHA sistemleri vesaire. Bunun için söylüyorum. Avrupa kendi programını Türkiye'ye dahil etmemesiyle ilgili bir serzenişimiz var. NATO çatısı altında... Sisteme entegre olundu şu anda.
1: Bu aslında... Ürettiklerimizle.
3: Yani alınan kararda bu bağlanmış oldu.
4: Ya ne oldu tabii. Şimdi? Seyfi delmiş mi olduk diyorsunuz?
3: Evet onu söylüyorum. Yani şimdi bakın.
4: Ne istinaden söylüyorsunuz bunu?
3: 5 alanda İHA, işte uzun menzilli sistem, hava savunma sistemi vesaire uzay gözetleme sistemleri gibi 5 ana başlık altında ülkeler gruplandırıldı. Bu gruplandırılan ülkelerde işte Türkiye'de bunların bazılarında var. Dolayısıyla Avrupa'nın kendi aldığı o savunma sanayi sisteminde girmek sorunken NATO sistemiyle şu anda bu duruma ortak olunmuş oldu. Yani kolektif üretim dediğimiz sisteme.
1: Peki.
3: Bu bir şey daha bağlıyor burada zamanı hemen son söyleyeyim Kerem Bey. Bu kolektif üretim aynı zamanda stratejik bir bağımlılığı da getiriyor.
1: Evet.
3: Yani stratejik bağımlılık dediğim ülkeler arasında böyle bir bağ da oluşturmuş oluyor. Bu tabii Türkiye'nin de bu sisteme entegre olmasını ileride çıkarılması veya dışarıda bulundurulmasını da önüne engel çekmiş oluyor. Böyle de bir avantajı var. Yani bu sanayi devrimi dediğim

0: A demek ki konu.
1: Peki, çok teşekkür ederim. Bizi aydınlattınız. Aramıza Nur Hekimoğlu, beden dili uzmanı Nur Hekimoğlu da kapıda. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Hemen merhaba. Sizi böyle alayım ben.
2: Tabii.
1: Şimdi birinci sıradan başlayalım. Zirvenin özel anları, meşhur bir adamız. Bunu vereyim. Bize hızlı hızlı lütfen bu görüntüler, bu değil, bu değil, bu değil. Bir Trump Erdoğan'la başlayalım. Trump Erdoğan'la başlayalım. Arkadaşlar, beni duyuyor musunuz?
2: Not kağıdımı koyayım.
1: Buyurun. Sıralı gideceğiz. Daha sonra Trump Sanchez, Trump Meloni. Bu görüntü dünya basında çok yer buldu.
2: Evet.
1: Hatta sözlerden ziyade bu görüntüler üzerinden Amerikan basını bile bu samimiyet şaşırttı dendi. Trump'ı biz şöyle biliyoruz ya, işte karşısına geleni azarlayan bir,
2: sağ solu belli olmayan.
1: Sağ solu belli olmayan.
2: Ne tepki vereceği belli olmayan. Evet, aslında ne tepki vereceği belli olmayan bir lider olarak tanıyoruz. Fakat aslında zeki olduğunu da düşünüyorum bu konuda. Çünkü nerede ne yapacağını çok detaylı bir şekilde artık karar veriyor ve ona göre davranıyor. Özellikle Sayın Erdoğan'la görüşmelerinde buna çok dikkat ediyor. Birkaç lider var, onlarla görüşmelerinde de aynı şekilde.
1: Çok dokunmayı seven
2: çok
1: bir...
2: Dikkat ediyor, çok dokunmayı seviyor. Ama Tayyip Bey'le görüştüğü zaman, tokalaştıktan sonra birbirlerine dokunmaları, omuzlarına ellerini koymaları aslında dostane bir yaklaşım. Duygusal yakınlığı ifade ediyor. Dostane yaklaşım, samimiyet, iyi niyetler ifade eden bir beden dili aslında sunuyor bize.
1: Peki. Şimdi Trump Sanchez, Trump Meloni gelsin.
2: Bunu kenara koysam olur mu, kullanmasam?
1: Şimdi Erdoğan'la bu kadar samimiyken özellikle Meloni ile bir mesafesi var. Meloni ve bakışları Trump'ın. Aslında Meloni hiç oralı olmuyor. Gelmeden önce de uzaklaştırılmalı demişti Meloni için. Buna ne dersiniz?
2: Daha önce Merkel'in bakışlarını konuşuyorduk Tayyip Bey'e. Şimdi Meloni'nin bakışlarını konuşuyoruz. Evet, hayranlık dolu bakışları var ama çok normal, çünkü çok önemli bir aktör, küresel bir aktör olarak biz bu görüşmelerde, bu zirvelerde yer alıyoruz ve ev sahipliği yapıyoruz. Tabii ki bir kadın olarak, lider olarak tabii ki çok güçlüler, fakat ne olursa olsun bir kadın olarak daha duygusalız erkeklere nazaran ve ondan sebep hayranlık duyabilir, o şekilde bakıyor olabilir. Çünkü tebessüm eder bir şekilde bakıyor.
1: Mesela şurada saçlarını düzeltiyor. Onlar, bir rahatsızlık var değil mi aslında?
2: Onlar biraz heyecandan kaynaklanır. Biraz tedirginlikten kaynaklanır. Kendimize dokunmak isteriz. Kendimizi pek iyi hissetmediğimiz zaman bu mesajı gönderebilir bize aslında.
1: Peki, yine konuşulan görüntülerden bir tanesi Macron'un koşusu ve gözlükleriydi. Macron gelsin. Macron da zirve öncesi nerede koşacak? Hangi parkı boşaltalım? Ankara günlerce bununla da meşgul oldu. Macron da bütün zirve boyunca gözlüğünü çıkarmadı. Yine koşusunu yaptı. 7 kilometre koştu. Bunun peşinde de bir görüntüsü olacak. Bir de külliyeye gelişi var. O da hazır olsun, gelsin. Macron'da rahat tavırları sanki biraz dikkat çekiciydi.
2: Gözünde bir rahatsızlık var diye ben de okudum. Evet. O şekilde bildiğim için onun için bir yorum yapamayacağım gözlüğüyle ilgili. O rahatsızlığı gizlemek isteyebilir, göstermek istemeyebilir kendince. Sabah şöyle bir izlediğimde şöyle bir kendi kendime iç sesimle konuştum. Canım, bir günde koşmayıver dedim kendi kendime. Ondan sonra da dedim ki imaj her şeydir.
1: Bu bir imaj değil mi?
2: Tabii ki. Yani sonradan da şöyle elleri belinde falan bir duruşu vardı galiba, yanlış hatırlamıyorsam.
1: Külliyeye girişi.
2: Evet, külliyeye girişinde. Bu bir imaj çalışması. Ne olursa olsun işte genç, dinamik, halka yakın.
1: Şu.
3: Kamerada olabilir mi acaba gözlüğünde?
0: Nasıl? Kamera var mıdır acaba gözlüğünde?
1: Olabilir.
2: Olsa herhangi bir kamera...
1: Olabilir.
2: Bilemem, o kadar teknolojik.
1: Bir Suriye'den geliyor, biraz Suriye etkisi var galiba yürüyüşünde.
2: Ellerin arkada birleşmesi biraz... Biraz meydan okuma gibi değerlendirilebilir. Biraz buraların ağası benim gibi değerlendirilebilir kendince.
3: Orijinal beden dilinde yok galiba Kerem.
1: El belinde yürümek değil mi?
3: Evet evet, onun bak yıllardır hani Sayın Cumhurbaşkanı da ikisinin böyle değerli hocamın böyle araya girdim kusura bakmasın ama yani o el beden diline çok biraz da biz dikkat ettiğimiz için amatörce bu beden dili bu halini ilk defa görüyorum ben.
1: Valla ben de senin gibi düşünüyorum. Ben de ilk defa görüyorum.
2: Normalde diplomaside yani, tabii ki diplomaside hani bu tür tavırlar kabul edilemez. Fakat işte biraz sanki meydan okuyormuş gibi bir mesaj veriyor karşı tarafa, izleyenlere. Evet.
1: Bence biraz da sahte bir efelik hissiyatı var bende. Ben uzmanı değilim.
2: Estağfurullah.
1: Yanılabilirim.
2: Tabii ki bunlar İzlanda... öğrenilen şeyler ve sonradan uygulanan şeyler.
1: İzlanda Başbakanı da külliyemize hayranlığı var. Bir de o gelsin. Hızlı gidelim.
2: Hanımefendi çok genç.
1: Ve çok güzel bir kadın.
2: Çok güzel bir kadın ve çok genç tabii ki. İzlanda çok küçük bir ülke. Bizdeki binalar gibi, mimariler gibi yapılar olmayabilir.
1: Ve hayranlığını da bakışıyla gizlemiyor
2: tabii
1: yani.
2: Tabii ki gördüğünde hayranlık, o görsel hayranlık uyandırmış olabilir. Çok doğal. Zaten verdiği tepkiler de ağzını açması, bakışı, şöyle bir etrafı kolaçan edişi, bu yaşadığı şaşkınlığı, hayranlığı ifade ediyor aslında.
1: Peki en ilginizi çekeceğini düşündüğüm, Çekya'yı vermeyelim, Miçotakis. Miçotakis, şimdi Dana'nın kuyruğunu koptuğu ya. Miçotakis'in gelişinden başlayalım. Mehter takımı da oradaydı.
2: Eşiyle
1: Yeniçeriler
2: gelirken. Evet.
1: Şimdi ilk önce o Mehter marşını bir işitelim. Ekranı tekli görelim. Gelişini. Mehter biraz da coşuyor burada.
2: Biraz daha ses yükseliyor.
1: Yükle biraz sesi. Şimdi bunun üzerine, bu görüntü üzerine Yunan basında çok mizah dönüyor tabii. Türkiye'de de dönüyor. Bu gelişi, gelişinde bir Mehter'le bir ilkilmesi var. Bir gün sonra, bu resmi karşılama, bir gün sonraki gelişine bakalım. Aynı Miçotakis bu kez nasıl yürüyor? Yürüyüşünde bir sıkıntı var.
2: Sıkıntı yok aslında, biraz kabarmış.
1: Ne dersiniz?
2: Şimdi bu ilk görsel.
1: Aslında birçok görüntü kendini anlatıyor
2: eşiyle,
1: da.
2: Tabii ki mutlaka eşiyle olan yürüyüşünde, ilk görselde, ilk videoda çok zarif, çok beyefendi şekilde. Aslında olması gerektiği gibi yan yana yürüyorlar.
1: Evet.
2: Ama Mehter takımının çaldığı marş tabii ki...
1: heyecanlandırıyor.
2: Heyecanlandırmaktan öte farklı duygular da hissettirebilir. Çünkü biz çok köklü, yüzyıllara dayanan bir geçmişten gelen millet, hatta buraya katılan birçok ülke o toprakların, o Osmanlı topraklarının içinde olan ülkeler. Ve onu daha da hissettirmek amacıyla biraz daha ses yükselmiş olabilir orada.
1: Peki yani Rütük kızmazsa bir mizahı paylaşır, ben de söyleyeyim. İkinci yürüyüşünü ve birinci yürüyüşünü yan yana koyup Kemal Sunal'ın Sahte Kabadayı
2: filminden.
1: Hani onda da öyle, o da evet. Yürüyüşü var
2: orada
1: ya.
2: Da,
1: onu yapanlar var. Cız diyeyim.
2: Biraz daha bedenimizi büyük göstermek istediğimizde kollarımızı, omuzlarımızı açarız. Biraz daha heybetli görünmek için.
0: Bel ve kalçasında bir sorun var herhalde.
1: Olabilir. Macron'da da var galiba. Yani ikisinde de var. Şimdi bir de şey gelsin. En rahatı Macar. Macar başbakanı seçimi de aldı. Geldi, hemen kapağı İstanbul'a attı.
2: İstanbul'da gezdi değil mi?
1: İşte İstanbul'un meşhur kedileri. Bir kedi turizmi de başladı biliyorsunuz. İstanbul'a evet. Kedi fotoğrafı çekmeye geliyorlar. Bu da Macar Başbakanı. Gezinin en rahat adamı.
2: Kendisi çok genç. Aslında Macaristan'da da Osmanlı yapıları, Osmanlı mimarisi var ve belki görmek istemiştir. Kendi ülkesindeki mimariyle karşılaştırmak istemiştir. Benim gördüğüm, okuduğum korumaları yoktu. Doğru mu?
1: Evet, evet. Bilmiyorum ama... bizim korumalarımız korudular.
2: Tamam, korumaları yok şeklindeydi. Aslında bu hareketler hep tavırlar, ben sizdenim, halktanım, halka yakınım mesajı vermek için yapılan tavırlar. Ne olursa olsun korumaları olmayabilir çok yakında kadrajda ama yine de etrafta sonuçta
1: bir turist
2: korumaları
1: gibi
2: var.
1: İstanbul'u
2: dolaşmış, gezmiş. Evet, tabii.
1: Peki bir de Edirhaba. Edirhaba'nın ayakkabıları. Şimdi aile fotoğrafı çekiliyor. Edirhaba'nın giydiği ayakkabılara dikkat edin. Edirhaba'da kilolu bir pehlivan şeyi var. Bayağı. Herhalde rahat etmek için belki ayaklarında bir sıkıntı vardır.
2: Daha
1: şu
2: önce
1: atmosferi bozuyor mu sizce?
2: Evet, bozuyor ama artık bütün zirvelere, etkinliklere kendi ülkesinde de o şekilde katılıyor. Boyu çok uzun. Daha önce basketbolcu olduğunu duymuştum.
1: Yani Cumhurbaşkanımız çok uzun.
2: Ondan da uzun.
1: Bile
2: evet,
1: uzun.
2: Ondan da uzun. Protokolde artık
1: burada,
2: kuralları
1: bak,
2: yok
1: burada
2: sayıyor.
1: Burada dikkatinizi çektim ben. Biraz geriye alabilir miyiz şu görüntüyü?
0: Ayakkabılarını gösteriyor.
1: Hayır, boyu uzun diyor. Ben aşağıda durayım diyor. Tekrar çekiyorlar, bakın.
0: Yok, Rutte ayakkabısını da gösteriyor Trump'a.
1: Evet. Okuyalım.
2: Daha önce basketbolcu
1: arka tarafta olmalıydım
2: için
1: diyor.
2: Belki fazla uzun boylu olması, yapılı olması daha rahat ettiği için ama bütün toplantılarda, bütün etkinliklerde, bütün zirvelerde artık spor ayakkabıyı tercih ediyor ve kuralları yok sayıyor aslında kendisi.
1: Peki. Çok
2: belki
1: teşekkür ederim.
2: Belki ayakkabı bulamıyordur o kadar büyükse ayakları, bilemiyoruz.
1: Çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için, sağ olun.
4: Trump bir şey demiyor ama Zelenski'ye kızıyordu.
1: Trump kendi dünyasında. Kısa bir araya gideceğim, aradan sonra aynı hızla devam edeceğiz.
5: Farkında mıyız? Biyolojik çeşitliliğin bizim için ne kadar önemli olduğunun farkında mıyız? Biyolojik çeşitlilik dediğimiz dünyadaki yaşam çeşitliliğidir. İklimimizdir, şifamızdır, gıdamızdır, mirasımızdır. Bir ekosistemde tüm canlılar birbirine bağlıdır. Tek bir canlıyı bile yitirdiğimizde ekosistem işlevini ve üretkenliğini yitirmeye başlar. Çeşitlilik ne kadar fazlaysa ekosistemler de o kadar güçlü olur. Biyolojik çeşitliliğin öneminin farkına varalım ve doğa ile uyumlu yaşayalım. Tema Vakfı.

0: Habertürk gündeme devam ediyoruz. Ali Bey, sizi çok beklettim. Tam Türkiye'nin kazanımlarını konuşuyordunuz. Bir virgül atmıştım. O virgülü yeri şimdi geldi. Sürem de hızlı gitti. Kızamazsınız. Sayın Cumhurbaşkanımız konuştu. Kızarsanız siz bilirsiniz.
1: Sayın Cumhurbaşkanımız konuştuğu zaman sadece biz değil, bütün bir dünya dinliyor ve bütün bir dünya merakla izliyor açıkçası. Bu açıdan da Türkiye'nin itibarı, Türkiye'nin imaj açısından da son derece önemli bir zirveydi. Ben gerçekten de emeği geçen Sayın Cumhurbaşkanımız da teşekkür ve tebriklerini sundu. Ben de yine bu zirvede emeği geçen tüm aktörlere teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten Türkiye'nin itibarı açısından, imaj açısından son derece önemliydi. Bu kısa süreyi alan boşlukta da Nasuhi Bey ile onu değerlendirdik biraz açıkçası kendi aramızda. Şimdi Türkiye açısından bence çok önemli bir kırılma yaşandı. Şöyle ki hem Türkiye içerisinde Türkiye algısı, hem bölgesel Türkiye algısı, hem de küresel ölçekte bir Türkiye algısı oluşması açısından son derece kıymetli bir zirveydi bu. Bundan sonraki sürece de etkileri hem bölgesel anlamda hem küresel anlamda hem Türkiye içerisindeki süreçlere bence etkisinin derinleşerek devam edeceği kanısındayım. Öncelikle şunu değerlendirmekte fayda var. Bu zirveyle birlikte Türkiye hem NATO içerisinde hem de tam göbeğinde bulunduğu Orta Asya, Orta Doğu, Kafkaslar, Avrupa içi ve Afrika sınırlarına kadar bugüne kadar işte güç dengelerini etki eden bir faktör olmaktan çıkarak güç dengelerini inşa eden, güç dengelerine yön veren bir aktöre dönüştü. Yani bir denge kuran aktör konumuna geçmiş oldu. Bu hem Orta Doğu'daki kimi güç merkezleri için bence çok önemli bir mesaj içeriyor. Hem Rusya için, hem İran için, hem Avrupa Birliği içerisindeki kimi işte Türkiye karşıtı ve Türkiye'nin önüne bugüne kadar set çeken çevreler için, hem Kuzey Afrika'daki aktörler için, bence Türkiye'nin o nüfuz alanındaki kimi aktörler için de son derece önemli bir mesaj içeriyor. Yine Trump'ın özellikle ilk günden son basın toplantısındaki sürece kadar sürekli Türkiye'nin çok güçlü bir ordusundan, çok güçlü bir ülke olmasından, bölgesel bir güçten küresel güce doğru evrilen bir aktöre dönüşmesinden, Recep Tayyip Erdoğan faktöründen ve aktöründen bahsetmiş olması aslında Türkiye'yi aynı zamanda bölgesel bir aktör olmaktan çıkartıp küresel bir güce de dönüştürdü. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız ile Trump arasında son derece güven merkezli bir zemin var. Bu hem Avrupa Birliği veya işte Avrupa'daki İngiltere, Fransa, Almanya başta olmak üzere, İtalya, İspanya başta olmak üzere birçok ülkeyle türbülanslı bir süreçteyken Recep Tayyip Erdoğan'a olan, Cumhurbaşkanımıza olan güvenini ve saygısını da açıkçası defalarca belirtmek durumunda kaldı. Bunun temel bir nedeni var bence. Bunun temel nedenini de daha önceleri bence Eddie Rama açıklamıştı. Çünkü Trump Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanımıza güveniyor. Diğer ülkenin işte Avrupa'daki diğer müttefiklerine ise bir güven sorunu yaşıyor. Bunu işte çeşitli hem NATO'nun çeşitli adımlarında hem İran Savaşı ve Körfez sürecinde beyan etmiş oldu. Recep Tayyip Erdoğan Trump için söylediğini yapan, yaptığını da söyleyen bir lider. Ama diğer liderler söz konusu olduğunda aynı refleksi okuyamıyor. Bu anlamda Trump'ın hem bölgesel bir güç olarak Orta Doğu'da Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki ilişkilerini muhafaza etmek ve güçlendirmek adına güvenebileceği bir aktör. Hem de küresel ölçekte Avrupa meselelerinde, İran meselelerinde yine İsrail'i dengelemek konusunda bence ben hem Netanyahu'yla çok yakınım hem de Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyorum derken aslında Türkiye ile İsrail arasında bir dengeyi de Orta Doğu'da inşa etmiş oldu. Yine bunları yaparken şu kısım da çok önemliydi. Yaptırımlardan kurtulmuş olması Türkiye'nin en önemli bence kazanımı. İşte bu zirve başlamadan önce Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile ve Avrupa ile ilgili bütün şeyleri, sorunları yaptırımlar üzerineydi. hem Katsa yaptırımları ile ilgili Trump'ın bir irade koymuş olması, hem F-35'lerle ilgili sürecin başlıyor olması, yine Kaan için veya işte hala Pakistan'a satmış olduğumuz o Atak helikopterlerinin 35 Atak helikopteri vardı ve bunlar motorları Amerikan menşeili motorlar olduğu için Amerikan yaptırımlarına maruz kaldığı için teslim edememiştik. İşte bunun da önü açılmış oldu. Aslında Türkiye'nin hem bölgesel güçten bir küresel sürece evrilme sürecinde hem Amerika Birleşik Devletleri'nin tarafından maruz bırakıldığı yaptırımlardan kurtulması bağlamında son derece büyük kazanımlar elde edilmiş oldu. Bundan da önemlisi belki Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri tarihte hiç olmadığı kadar çok daha stabil bir türbülanslı süreçten çıkıp daha stabil bir zemine girmiş oldu. Zirvenin en kazançlı çıkan taraflarını sıralayacak olursak, bir, tüm bu saydığım sebeplerden dolayı Türkiye, ikincisi Amerika Birleşik Devletleri'nin işte yük paylaşımının merkezini Amerika'dan Avrupa'ya kaydırmış olması ve silah satışları, özellikle Ukrayna'ya 70 milyar euroluk bir silah satışını garanti altına almış olması hasebiyle Amerika Birleşik Devletleri. Üçüncü merkez ise bence yine NATO'nun hem Türkiye hem de Amerika Birleşik Devletleri ile 3-0 sürecine girmiş olması, bu üç kazananı Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve NATO olarak ortaya koymuş durumda diyebiliriz.
0: Çok teşekkür ederim. Gürkan Zengin, bir manşet atsaydın bu zirveye ilişkin nasıl bir manşet atardın?
2: Türkiye açısından başarılı ama NATO içindeki çatlağın derinleşerek devam ettiğini gösteren bir zirve oldu. Dediğim gibi Trump'ın belki son zirvesi olacak ama NATO ittifakının devamlılığı açısından sorun teşkil eden, önceliklerin farklı olduğu, yani NATO'nun en büyük askeri gücünün başındaki adamın üye ülkelerin toprak bütünlüğüne laf ettiği, İspanya gibi bir ülkenin hırpalandığı ve klasik Trump yaklaşımlarının devam ettiği bir zirve oldu. Ama Türkiye açısından başarılıydı. Benim burada vurgulamak istediğim iki konu var. Bu zirve bu manada başarılı. İşte savunma harcamaları daha da artacak belki. İşte bu Avrupa'ya kayacak hassasiyetler, işte kapasite artırımı. Bunlar güzel olabilir, sıkıntı yok. Ama şunu bir unutmayalım. Bu Trump savunma harcamalarının üye ülkelerin gayri safi yurt içi hasılasının %5'i olmasını neden istiyor? Avrupa'da çok büyük bir güvenlik ihtiyacı var. O yüzden mi istiyor? Hayır. Trump Amerikan silah sanayinin para kazanması için istiyor. Çünkü NATO üyesi ülkeler o silahları, yani bugün 3 birim harcadıkları parayı 9 birime çıkartmalarını istiyor. Yani %5 biraz o demek, ülke ülke değişir ama o paralar nereden alınacak o silahlar? Amerika Birleşik Devletleri'nden alınacak. Herhalde Çin'den, Rusya'dan alınacak değil, Amerika'dan alınacak. Amerikan silah sanayini pompalayacaksınız. Yani oraya destek atacaksınız, büyük desteklere. Evet. Adamın aklındaki şey bu. Yoksa Avrupa'da büyük bir güvenlik ihtiyacı var. Hayır, bu değil yani. Dolayısıyla önce bunu bilelim. İkincisi, Türkiye konusunda bu F-35'te 5 uçağın sözü verildi. İyi, güzel, verilsin. Zaten hakkımız, paramızı ödemişiz. Ya uçağı verin ya parayı verin. Bu kadar basit. Bunun ötesinde konuşmaların çok anlamı yok. Ya uçakları gönderin ya parayı gönderin. Bir bu var ama sanki bu uçaklar almak için işte S-400'leri nasıl devre dışı bırakabiliriz? Oraya mı satabiliriz, buraya mı satabiliriz? Ne münasebet? Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu S-400 silah sistemini Amerika'dan savunma sistemi alamadığı için almıştır. Aldı.
3: Patriotları vermiş.
2: Kaldı ki Patriotlarla ilgili olarak 6 sene müzakere yürüttük Amerika Birleşik Devletleri ile ve o müzakereler başarısız oldu. Vermediler bize Patriotları. Türkiye'de bir zeminde gitti Ruslardan S-400 aldı. Ve S-400 Patriotlarla, kimse kusura bakmasın, karşılaştırılması mümkün olmayacak derecede ileri bir hava savunma sistemidir. Bu uzmanların söylediği şeyler bunlar. Raporlarda, menzillerde, radar menzillerinde, şurada burada üstünlüğü açık olan bir sistemdir. Türkiye'nin hava uçak jet filosu eskirken ve kendi çelik kuvvesini henüz tam manasıyla devreye sokmamışken ihtiyaç duyduğu, hala da o ihtiyacın devam ettiğini düşünüyorum. İsrail'in elinde F-35'ler, Yunanistan'ın elinde F-35'ler var iken, bizde yokken, programdan çıkartılmışken, 5 taneyi bile ne zaman alacağımız, alamayacağımız belli değilken S-400'leri niye elden çıkarttığımı ben anlamıyorum. Evet. Yeni bataryalarla Türkiye'nin tamamının güvence altına alınması gerekirken, dünyanın en gelişmiş hava savunma sistemi bizdeyken Niye bunu elden çıkartmam gerekiyor? İşte Amerika'daki yasaya göre senin elden çıkartman gerekiyor. Bu devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz. Bu bir. Biz bunu ihtiyaça istinaden aldık. İki. Aldığımız şeyi şimdi tekrar hani bir özür dilermiş gibi, ya çok büyük hata yaptık biz bunu alarak bilmem ne. Bu zihniyeti ben anlamıyorum. Bu yaklaşımı da anlamıyorum. Bizim devletimize de bu yakışacak bir şey değildir. Almışsan almışsındır. Devamını da almanın gerektiğini düşünüyorum. O ihtiyaç da kalkmamış. Bu bir. İki. Bu arada F-35'lerle ilgili alalım da, hani bu sistemin içine girdik de, bir takım ciddi soru işaretleri de ortadan kalkmış değil. Hani bunlar uçan bilgisayarlar ve sisteme dışarıdan müdahale edilebilir denilen bir argüman, bir tartışma da var. Bunu da çok yalanlayan insan göremedim doğrusunu isterseniz. Yani uçakların kalkabilmesi Amerika'dan indirilecek kodlarla, tıpkı bilgisayarlarımızdaki gibi kodlarla kilitlenebiliyor diye bir değerlendirme var. Bunu da hava generaller söylüyor, uzmanlar söylüyor ve bunun uygulamaları da görüldü. Burada bu konulara yakın bir insan da var. Bu meseleler de tam izale edilmiş değil. Yani biz bugün milli güvenlik siyaset belgemizde potansiyel tehdit olarak nereye algılıyoruz? Demin hocam da konuştum. Nereye algılıyoruz? Bize Rusya'dan mı bir tehdit gelecek? Hindistan'dan mı, Çin'den mi? Hint'ten nereden gelecek bir tehdit? Bölgesel düzeyde tehdit İsrail'den gelecek. Hani baş edemeyeceğimiz bir tehdit olduğundan demiyorum. Çok rahat baş edebiliriz de ama hava gücü olarak bir İsrail var. Oradan gelecek. Benim F-35'lerim İsrail'le gireceğim bir sıcak çatışmada kullanabileceğimi garanti edebiliyor musunuz? Yunanistan'la gireceğim bir çatışmada, ölçü değil Yunanistan, Türkiye'nin dengi değil, şu değil, bu değil ama Yunanistan'la girecek bir çatışmada benim F-35'lerim devrede olabilecek mi mesela yani? Avrupa'nın, Amerika'nın Yunanistan'a nasıl baktığını, Türkiye'ye nasıl baktığını, İsrail'in mevzu bahis olduğunda, İsrail mevzu bahis olduğunda Avrupa'nın ve Amerika'nın Türkiye'ye nasıl baktığını, İsrail'e nasıl baktığını biz bilmiyor muyuz? Dolayısıyla F-35'ler alınacaksa, bir şekilde angajmanına girilmiş, bunlara bakılmış olduğunu varsayarak söylüyorum. Alınacaksa da bunların Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kime, ne zaman, ne şekilde ihtiyaç duyulursa o zaman sınırsız bir şekilde kullanılabileceğinin de garanti edilmesi lazım. Yani Akıncı'dan bizim F-35'lerimizin kalkması Amerika'dan basılan bir düğmeyle engellenebilecekse böyle bir savunma sistemi olmaz. Bunun bir kamuoyuna, bakın bu aylardır, yıllardır bu Türkiye'de konuşulur, durulur. Türk Genelkurmayı'ndan, Savunma Bakanlığı'ndan Türk kamuoyunu net bir biçimde aydınlatıcı bir izah daha gelmemiştir. Bu F-35'ler öyle değildir kardeşim. Bu bilgiler doğru değil. Konuşmayın bunları. Denilmedi. Denilmedi. Bunu bekliyoruz. Böyle kontrol edilebilen, ha NATO içinde bir mücadelede NATO ile Rusya savaşırsa Türkiye'de bir mekanizma içinde F-35'leri kullanabilir. Doğru. Şuraya
0: zaten
2: ama,
0: o zaman o F-35'ler
2: yani karşı, Yunanistan'a karşı potansiyel Türkiye'nin tehdit algıları içinde potansiyel muarızlarına karşı kullanamayacak mı, kullanacak mı? Bir de böyle soru işaretleri varken bu kadar da hani rüzgarlara kapılara konuşmanın da çok fazla alemi olmadığını düşünüyorum. Elbette Türk Devleti, Türkiye'nin Savunma Bakanlığı, İstihbaratı Genel Kurmayı bunlara bakıyordur, bunları görüyordur ama bizim de bunlara bir herhalde bir kamuoyu gerçekliği var. Artık dış politikanın analiz kabiliyetleri içinde veya analiz çerçeveleri içinde kamuoyu diye bir gerçeklik var. Ve bu kamuoyunun bazı konularda bir değerli, toplu, düzgün, derinlikli bir biçimde aydınlatılması icap eder.
0: Peki, çok teşekkür ederim. Çok önemli soru. Hızlıca. Tam size soracağım. Siz ona eklemenizi yapın ama önce sorumu sorayım. Bir yandan da Trump İran meselesinde, İran vuruldu. Hatta Trump buradayken vuruldu. Bu akşam da vurabiliriz dedi. Hakaret eden sözler söyledi İran halkına. Acaba benim aklıma şu geliyor. Yani İsrail zaten bu işlerden çok rahatsız. Yeniden bir İsrail kurgusuyla mı karşı karşıyayız?
3: Ben zaten en başından beri hiç inanmadım yani hani bir tamam mutabakat imzalandı filan ama hani zaten Trump da söyledi Orta Doğu'da artık ateşkesler böyle dedi. Yani ara sıra birbirlerini vuruyorlar dedi, bu normal dedi. Yani ben hani bu işin uzayacağını düşünüyorum. Yine vururlar birbirlerini, İran da vurabilir tekrar, İsrail de tekrar başlatabilir, Amerika da tekrar vurabilir, bu böyle gidecek. Yani dalgalı dalgalı gidecek. Sonra tekrar oturacaklar, biraz daha müzakere yapacaklar. Sonra biraz daha işte birbirlerine füze gönderecekler. Hürmüz açılacak, kapanacak. Şimdi zaten petrol fiyatları da düştüğü için şimdi tekrar vurmaya da başlarlar. Dün onlara çok sert vurduk dedi Trump.
0: Evet. Şöyle diyor, bunlar hasta insanlar, gemilere roket atmayı seçtiler ve bizi dün akşam, biz de dün akşam onları çok sert vurduk. Kirli oynuyorlar, onları sevmiyorum. İran'ın nükleersizleştirmesini sağlayacağız.
3: Zaten yani o mutabakat metninde de Hürmüz için Trump tamamen bir yani tamamen özgürleşmesini, bütün ticari gemilerin istedikleri yerlerden geçmelerini istiyor.
0: Evet.
3: Buna karşılık İran hayır, sadece bizim belirlediğimiz rotadan geçmesi gerekiyor gemilerin ve oranın yönetimi Umman'a ve İran'a ait diyor. Çünkü her iki ülkenin de orada kara parçası var Boğaz'ın iki yanında ve gemiler İran'ın belirlediği rotadan geçmediği zaman da vururuz diyordu ve geçmediklerinde vurdu. İşte Amerika'da tekrar geri vurdu. Yani böyle devam edecek muhtemelen. Arada sırada müzakereci, işte Arakçı filan diyecek. İşte hani açacağız, kapatacağız filan. Biraz daha müzakereler her zaman tabii ki devam edecek kapalı kapılar ardında. Yani birbirlerine füze atarken de devam edecek bu. Ama hani bu böyle artık uzun bir şeye yayılacak. Biraz toparlayacaklar, tekrar vuracaklar filan. Şimdi bu F-35 meselesinde de evet oradaki o software sadece İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolünde ve her update olduğunda eğer bize vermezlerse onları biz kaldıramayız zaten.
2: Nasıl yani? Bu böyle mi?
3: Evet, sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde ve İsrail'de var ve İsrail'deki
2: kaldıramayız ne demek yani?
3: Yerinden kaldıramayız yani öyle. Şimdi 4. nesil uçaklardan ayıran en büyük özelliği, hani biz hep böyle görünmezlik diyoruz, stealth diyoruz ama aslında en önemli özelliği sensörleri.
2: Yani
3: her yerinde sensörler var ve bunların hepsi entegre biçimde. Şimdi F-35 en gelişmişi dünyadaki.
2: Tamam.
3: Oradaki radar, yani bir sürü AES radarı var, işte elektro-optik radar var filan, işte infrared bilmem ne, bir sürü şeyler var ve bunların hepsini toplayıp tek bir, yani bir ana bilgisayar düşünün, orada ekrana veriyor. Hani eskiden pilot tek tek bakıyordu, karşılaştırıyordu, ona göre karar veriyordu. Şimdi direkt uçak onu söylüyor ve böylelikle hem işte human error, insan hatası azalıyor, hem daha hızlı karar verilebiliyor, hem hepsi bir arada topluca zaman olarak da daha şey. Şimdi bu sensör

de F-35'teki radar sadece vuracağı hedefi görmüyor. F-35 kalktığı zaman yer küredeki yüksek çözünürlüklü olarak oradaki görüntüyü de veriyor. Hı hı. Yani dolayısıyla şurada gemi var, şurada cephanelik var, şurada mühimmat deposu var vesaire. Oranın bütün şeyini oradan ana bilgisayara gönderiyor ve buradan İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri de o bilgiye, o dataya eş zamanlı olarak sahip.

0: Biz de...
1: Yani biz kaldırsak bile bunu özellikle yani bir Troy atı gibi, Truva atı gibi düşünün yani bunu. Bizim hani her şeyimizi
2: yani
1: görebilecekler.
2: Kalktığı zaman da bilgileri paylaşıyor diyor.
1: Evet yani hani bizim onların
0: biz de kalktığımız zaman onların görmesi...
1: Biz onlarınkini göremiyoruz. Onlar bizimkini görüyor. Onlarda kontrol software'ın. Yani bu Alice diye ilk zamanlar ben çalışırken 3 milyon satırlık bir kod
0: yani
1: vardı.
0: Biz böyle bir uçak mı
1: devamı
0: şimdi
1: değişiyor.
0: Yani? Kontrolü İsrail'de ve Amerika'da olan. Bizim de kontrol mekanizmaları sınırlı olan.
1: Evet.
0: Kontrol mekanizmaları sınırlı olan bir uçağı satın almaya çalışıyoruz. Bunda da memnun oluyoruz. Mutlu
1: yani
0: oluyoruz.
1: Hani ihtiyacımız olduğunda da kullanamayacağımız için. Ama şöyle bir avantajı var. Bunu daha önce de söylemiştim. Şimdi F-35 görünmez bir uçak filan. Biz şimdi F-35'leri alırsak onları savaş olmadan da kendimiz uçurabileceğiz.
0: Savaş yokken sorun yok.
1: Şimdi normalde F-35'leri test için falan uçururken yanlarına bir şey koyuyorlar. Radar kanatları falan koyuyorlar. İşte radarlar onu F-16 sanıyor. Yani biraz büyütüyorlar. Reflektör denen şeyler koyuyorlar. Eğer biz onu olursak bizim özgürlüğümüz şurada olacak. O reflektörleri koymadan da biz F-35'i uçurabileceğiz.
2: Onu yani uçurduğumuz... F-35 alıp F-16 gibi mi kullanacağız?
1: Yok bu şey için şimdi F-35'in üzerinde bir şey var, bir katman var, o çok pahalı. Bir de görünmezlik, şimdi motoru çok ısındığı için egzozdan çıkan izin gözükmemesi için bir soğutucu sistemi var. Onu her iniş kalkışta yenilemeleri gerekiyor o sıvıyı ve o çok pahalı bir sıvı. Aynı zamanda üzerindeki katmanı da belirli yani saat uçuştan sonra tekrar hepsini kazıyıp tekrar o şeyi yapmaları gerekiyor. Hani geldiği zaman radardan elektromanyetik silah geri gitmesin, onu emsin diye. Ama çok yüksek ısıda olduğu için bir süre sonra zarar veriyor. Dolayısıyla normalde uçarken...
2: İran'da F-35'i ısıdan dolayı vurdular.
1: Evet, iz düşümünü görüyorlar şeydeki, egzozdaki. Yani. Ve çünkü çok yüksek ısıya çıkması gerekiyorken ne kadar ısı yükselirse o kadar verimli oluyor. Yani hani havayı alıyor içine, sıkıştırıyor, patlatıyor. Ondan sonra egzozdan geri veriyor. Orada işte o soğutucu. Anladım. Bizim Kaan'da da zaten o şey var. Yani o soğutma şeyi sisteminin şeyini, tek hücreli single cell kristal şeyi falan var. Ve Türkiye de çok ileri gitti o konuda. Yani onu da yapacak artık kapasitedeyiz. Burada yani bizim yapabileceğimiz F-35'leri o reflektör kanatları olmadan eklemeden uçurarak Türkiye'de onu kendi radarlarımıza tanıtmak. Çünkü radarın görevine gönderiyor. İşte geri bir şey iz düşümü geldiğinde bakıyor bu neye benziyor filan diye. Şimdi onu eğer biz hani F-35'in uçtuğunu biliyor olacağız. Oradan gelen iz düşümünü kendi radarlarımıza tanıtırsak biz F-35'i kullanamazsak dahi düşman bize saldırdığında belli ülkelerden onların F-35'lerinin bize doğru yaklaştığını görebileceğiz.
2: Peki.
1: Öyle bir avantajı şimdi olabilir.
2: Kerem Bey, peki. Şimdi
3: ben bir şey sorabilir miyim?
2: Sistemleri bir tabii teknoloji geliştikçe...
4: Buyurun,
2: buyurun
4: da söyle.
2: Teknoloji gelişti.
4: Pardon, bir soru var. Buyurun.
3: Ya aslında komutanımıza sormuş olacağım bir tarafıyla da. Yani şimdi fonksiyonları farklı olmakla birlikte mesela S-400'lerle ilgili... Az önce hanımefendinin ifade ettiği çerçevede ne söyleyebiliriz mesela? Bu S-400'ler mesela canımızın istediği gibi kullanabileceğimiz, Rusların isterse yedek parçasını, mühimmatını vermeyerek önümüzü tıkayabileceği ve çalışamaz hale getireceği sistemler değil mi?
0: Bu konuda bir bilgi ya var
3: bir
0: mı?
3: Başkasının
0: F-35'lerdeki
3: silahtan,
0: sorunumuz S-400'lerde de var mı diye
3: başkası,
0: soruyor anladım.
3: Bende var bilgi de ben de daha uzmanla, yani bendekiler amatörce bilgilerdir de. Bir başkasının yaptığı bir silaha, bir savunma aracına, bir şemsiyesine veya savunma sistemine yani sürekli böyle zaten işte tümüyle bizim kontrolümüzde olmadığı takdirde bunları kullanmayalım demenin pratik karşılığı ne? Ben anlamadım Nalan Hanım söylediklerini.
2: Peki. Buyurun.
3: Ve S-400'le ilgili sorumda yineliyorum.
2: Benim söyleyeceğimle Nalan Hanım'ın söyleyeceği etkisi farklı olur. Yani ben şimdi asker olarak söylersem daha başka yanlış anlaşılırım. Nalan Hanım rahat söyleyebilir bunları ama şimdi şöyle.
3: Nalan Hanım konuyu şey, çalışmış ve söyledi. Komutanım niye yanlış
2: yok,
3: olsun ki sizin söyleyeceğiniz?
2: Şimdi, bir defa bu uçaklardaki yani F-35'teki bir konfor bu. Yani teknolojinin bütün yüksek kabiliyetlerini o uçakta birleştiriyorsun. Şimdi elimizdeki cep telefonu da öyle. Ama çoğumuz bunun %20'sini belki kullanıyoruz kabiliyet ve kapasitesine. %30'unu kullanıyoruz. İhtiyacımıza göre olan bölümleri kullanıyoruz telefonda. Bazıları %5'ini bile kullanıyor ama
4: evet.
2: Birçok kabiliyet var. Uçakta da dışarıdan istismar edilebilecek olan yani silah sistemleri için söylüyorum genel, istismar edilebilecek veya ihtiyaç olmayan o birçok gördüğünüz

0: sistemler aslında kullanılmayacak sistemler olabilir o anda. Göreve göre değişir, pilotun kendi kabiliyetine, arzusuna göre değişebilir. O bir taktik resim. Şimdi siz bütün taktik resmin üzerinde uçarak görev yapma hedefleriniz o anda olmayabilir. Yani siz her zaman o taktik resmi, her şeyi görerek uçma ihtiyacı duymazsınız. Yani belirli bir görev vardır. Daha dar bir alanda uçarsınız. Yani
1: ya ama soru çok somut bir soru. S-400 de mi aynı F-35?
0: S-400 şimdi şöyle
1: yani bakın. Düğmeye basınca bize satan bunu kapatabilir mi?
0: Şimdi bakın şöyle bir şey bu. İnsanoğlu, aklı, siz nasıl düşünüyorsanız karşı tarafta bir başkaları da onu düşünür. Ticari olarak satarken de düşünür, içine çip yerleştirebilir, başka türlü tedbirler alabilir. Bu sadece biz S-400'e veya şuna bağlamadan bunu düşünmemiz gerekir. Her zaman bu tür yabancı silah sistemlerinde bunlar karşı tarafın niyet ve şeyine bağlı, dostluğunuza, ilişkilerinize bağlı. Bu olabilir, bilmiyorum, ben olur demiyorum yani, olabilir bunlar. Olmaz diye bir şey yok ama... Bu korkular üzerinden...
2: Bu konuda ben de düşüncelerimi Kerem Bey paylaşabilirsem...
0: Tabii. Bu korkuların üzerinde bir kurgulama yapamazsınız ama. Yani bunun için söylüyorum ben. İkincisi bizim insanımız, bakın şuna önce bir yana koyalım. Bizim insanımız bunun tuzağını da çipini de çözebiliyoruz. Bak bu kabiliyetimiz var. İkincisi... bunu eğer öyle bir durumla karşılaşırsak aşacak yetenekli bizim insanlarımız da var. Yani ona takılıp kalacak bir endişeye bence gerek yok diye düşünüyorum.
1: Peki. Buyurunuz.
0: Bu ne diyorum? O F-35'in birçok elektronik sistemini devre dışı bırakıp bizim uçaklarımızı kaldıracak pilotlarımız ve o silah sistemini muharebe sahasında kullanacak yetenekli insanlarımız da var.
1: Peki. Buyurunuz. Ne eksik kaldı? Ali Bey siz mi?
3: Ali Bey herhalde bir şey söyleyecekti evet. Ama. Evet.
2: Evet.
1: Buyurun.
2: Kerem Bey, öncelikle F-35'lerle alakalı şu konuların da altını çizmek gerekiyor. Bir kere ne Türk Silahlı Kuvvetleri ne de Türkiye gibi bir ülke herhangi bir kendisine yönelik saldırıda kullanamayacağı ve bütün yetkileri bir başka ülkede olacak bir silaha yatırım yapmaz. Öncelikle şunu da bilinmesinde yarar var. Türkiye aynı zamanda F-35 uçaklarının bir ortağı. Yani bu uçak geliştirilirken Türkiye'de yine o geliştirilme sürecine katkı sunan ve aynı zamanda bu uçaktan edinmek isteyen bir ülkeydi. Bir kere kullanamayacağımız, herhangi bir saldırı anında kendimizi koruyamayacağımız veya misillemede bulunamayacağımız bir savaş aracını veya bir malzemesini kullanmamız veya almamız mümkün değil zaten. Evet. Bir de şu şekilde düşünmek lazım. F-35 alınırken Türkiye'nin konjonktürel coğrafyasını bulunduğu tehditleri, karşı karşıya maruz kaldığı meydan okumaları da göz önünde bulundurmak lazım. Türkiye sadece İsrail'den veya Avrupa'dan gelecek işte bir takım güvenlik tehditleriyle, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek güvenlik tehditleriyle karşı karşıya olacak bir ülke değil. Kuzeyimizde Rusya'dan gelebilecek bir tehdit. Yine doğumuzdan gelecek, Orta Doğu'dan gelecek bir takım tehditlere karşı bu F-35'lerin de kullanılabileceğini düşünmek ve görmek lazım. F-35'lerin alınma süreci sadece Türkiye'nin bir hava savunmasına, işte alternatifsiz hava savunmasına bir güç katmak değil. Aslında Türkiye'nin çeşitliliğini artırma çabası ve girişimi. Türkiye F-35 ile birlikte biliyorsunuz İngiltere ile Eurofighter Typhoon uçaklarını da satın almak için bir mutabakat yaptı. Kendi sistemini de geliştiriyor. Türkiye açıkçası bu silahların kullanımında alanını, elini genişletmek adına yani gerektiğinde Eurofighter'ı, gerektiğinde F-35'i, gerektiğinde ise nedir o? Kaan, kendi milli uçağını kullanabilme kabiliyetine erişmek istiyor. Bir üçüncüsü ise bu uçaklara sahip olmak, bu sistemlere sahip olmak aynı zamanda bir caydırıcılık etkisine sahip. Yani bu sistemlere sahip olarak bölgenizde bir caydırıcılık da ortaya koymuş oluyorsunuz. Bunun

0: bu noktaların da altını çizmekte yarar gördüm açıkçası.
1: Çok teşekkür ederim. Bülent Atasever, yeniden İran Harbi'ne döneyim. Bu akşam da vurabiliriz dedi. Az önce Nalan Yazgan'a da sormuştum. İsrail'in oyunu mu tekrar sahnede? Ateşkesten rahatsızdı zaten. Üzerine üstlük bir de NATO geldi. NATO zirvesinden çıkan mesajlar. Ve İran vurulmaya başlandı. Trump da çok ağır konuştu. Ne dersiniz?
2: Kerem Bey, ben kısaca şu F-35 meselesinde bir iki cümle etmek istiyorum.
1: Buyurun.
2: Yani 5 adet uçak alınacak ve Netanyahu'nun tepinmeye başladığını görüyorsunuz.
1: Evet.
2: Yunanistan'ın tepinmeye başladığını görüyorsunuz. Bu uçaklar bu kadar düğme basınca kapanacaksa eğer, ki çok daha teknik saatlerce konuşabiliriz. Yani burada Alice ve Odin gibi bir takım bulut sistemlerine bağlı olduğunu, bunların bir takım teknik özelliklerin Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğini, radar uçuş mekanizmaları vesaire, çok sayıda ayrıntı var. Yani burada anlaşmayı nasıl yaptınız? Bugün aslında Trump onu söyledi. Eğer biz burada bir şeyin arkasında duruyorsak, F-35 meselesinde anlaşmaları imzalayırsak ve söz versek bunu tutacağız dedi. Yani bu kadar bakkaldan ciklet alıyor gibi bu silahların alınmadığını hatırlatmak gerekiyor. Bir ikinci mevzu da şu, burada komutan daha iyi bilecektir. Terörle mücadele döneminde gece uçuş görüşlerinin verilmediği zamanlar oldu. Helikopterlerimiz geceleri çok 90'lı yıllarda özellikle harekatlar yapamadılar. Bunun karşısında Türk mühendislerinin devreye girip şimdi artık kendi kendimize yaptığımız bir süreç var. Yani bu F-35 meselesi bu kadar düğmeye bastı da uçmadı falan gibi bir durum değil deyip İran meselesine geri dönerseniz, bu Hürmüz Boğazı konusunda NATO toplantısı sırasında olması Kerem Bey benim çok dikkatimi çeken bir konu. Yani burada aslında Trump'ın da halen Hürmüz'ü kapatabilirim ve yanımda durmadınız diye NATO'da bütün gün boyunca konuştuğunu gördük. Hatta 2 gün boyunca her söyleminde neredeyse bunu söyledi. Burada bir göz daha veriyor. Hürmüz tekrar kapanırsa burada sıkışacak olan ülke Amerika Birleşik Devletleri mi, yoksa enerji çerçevesinde Avrupa mı? Bunun gözden kaçınılmaması lazım. Ve yine benzer biçimde Hürmüz'ün kontrolünü bırakmak istemeyen bir İran gerçekliği var. Biz buna benzer çatışmaları dikkat ediyorsanız birkaç gün önce de gördük, 1 hafta önce de gördük, 2 hafta önce de gördük. Her bir İran'a haber verilmeyen tanker geçişi gerçekleşeceği sırada mutlaka böyle bir İran tarafından saldırı geliyor. Ve arkasından bu saldırıların yapıldığı Keşm gibi ve oradaki Bender Abbas gibi aslında bu saldırıların gerçekleştiği alanlara Amerika Birleşik Devletleri'nin bir hava saldırısı gerçekleştiğini görüyoruz. Arkasından Körfez ülkelerinde alarm çalıyor, sabahleyin kriz bitmiş oluyor. Yani evet, aslında bu gerçekleşen olayın da bundan sonra sürekli tekrar edeceğini görmek gerekiyor. Bir taraftan da silahlı diplomasi diyorum ben buna biraz. Tarafların hala görüşmekte olduğunu, belki bu Hürmüz başlığının görüşüldüğü sırada tarafların güç kaybetmemek adına tekrar birbirlerine tırnak içinde horozlanmakta olduklarını, masadaki şartları kabul ettirmek adına çatışmayı başlatıp durdurup tekrar başlattıklarını, inişli çıkışlı bir bundan sonra süreç olacağını ben işin doğrusu düşünüyorum.
1: Peki. Ünal Hocam, siz ne dersiniz? Eski şiddetinde mi olur harbin yeniden başlaması? Yoksa Nalan da söyledi, Bülent Bey de söyledi. Yani müzakere sürecinde böyle karşılıklı atışmalar olur ama müzakerelerde yürür. İran meselesine ilişkin olarak.
3: Şimdi bu meseleyi biliyorsunuz çok tartıştık. Bu savaşın sonunda ateşkes ilan edildiği gün, müzakerelerin başladığı dönemde şu sonuca gideceğini aşağı yukarı değerlendirmiştik. Nasuhi Bey de çok aynı konu üzerinde, hatırlıyorum o günlerde bunu değerlendirmişti. Yani benzer bir ortak akıl var, bunu demek istiyorum. Bütün dünyada bütün değerlendirmeciler, bu konudaki görüş bildirenler hep şu noktaya ulaştılar. Bu müzakere kırılgan, kör topal yürür. Zaman zaman çatışmalar olur. Ateşkes bozulacaktır. Ama müzakereler de bir taraftan yürüyecektir.
1: Evet.
3: Trump da zaten aslında bugünkü ifadesinde de satır arasında bunu söyledi. Müzakerelerin de devam edeceğini söyledi. Bir kelimeyle bir arada söyledi bunu, sıkıştırdı. Evet. Belki kayboldu o kelime orada ama bunu da ifade etti. Yani şu, artık İran ve Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'de tekrardan bu çatışmanın başlamasından yana görünmüyorlar. Çatışmadan nükleer meselenin halledilmesini, füze meselesinin halledilmesini bekliyorlar. En azından böyle bir sonuca ulaşabileceğini umuyorlar.
1: Şöyle bir cümlesi var. Diyor ki Yerin altında

0: nükleer silahları. Biz diyor izliyoruz diyor. Kimse yaklaşamıyor oraya diyor.
1: Kabiliyet bizde diyor. Şöyle anlaşma müzakereyle sonuca ulaşırsak biz o zaman o anlaşma maddesinden birisini de zaten gelip biz çıkaralım, teslim alalım maddesini koyarız demek istiyor. Dolayısıyla gelip yerinden çıkarız. Bizde var o teçhizat diyor. Yani siz yerin altından onu çıkaramazsınız diyor.
2: Siz çıkarırken evet, patlatırsınız. Sadece biz o
1: teknoloji. Yani çıkaran da biz oluruz demek istiyor. Onu da ekliyor. Şimdi ama tabii şu var. İran tüm bunlara rağmen şunu görüyorum ben. Geri adım atmıyor. Atmayacağı da benziyor.
0: Ya bir de yaz devam ederken orada.
1: Bu durum o az evvel bahsettiğimiz kırılganlığın vesairenin ötesine bunu taşıyacağını ifade ediyor bize, anlatıyor. Emaresi bu. Ne zaman? İşte Kasım seçimlerinden Amerika Birleşik Devletleri belki o güne kadar bunu böyle götürecek. Ondan sonra İran'da, İsrail'deki seçimler de bitmiş olacak. Kasım'dan sonra nasıl bir siyasi tablo gelişecekse hem İsrail açısından hem Amerika açısından, Trump açısından nasıl bir tablo ortaya çıkacaksa yeni bir karar alma noktasına gelecekler. Ama benim gördüğüm şu var. Trump İran'a bu NATO zirvesindeki açıklamalarından şunu görüyorum. Trump İran'a fena takmış durumda. Kafayı iyice takmış durumda. Hatta yani bence bu savaştan önceki söylemlerinden daha da sert ve çok daha böyle saldırgan bir ruh hali var. Dolayısıyla bu şunu ifade ediyor bize. Seçimlere kadar sabır, seçimlerden sonra görüşürüz gibi bir mesaj ben çıkardım buradan. İran'a yönelik. Artık İran'la daha fazla müzakerenin, konuşmanın çok anlamlı olmadığını söylüyor. Hakaret ediyor filan. Netanyahu da muhtemelen bu söyleme eşlik edecektir birkaç gün içerisinde. Çünkü görüşmesi var biliyorsunuz. Tekrar gidecek Amerika'ya. Bu görüşmedeki ortak açıklamalara bakmak gerekiyor. Muhtemelen hatta petrol fiyatlarının bugün düştüğünü falan çok düşük
0: birazdan
1: diyor.
0: Birazdan uzmanına soracağım.
1: Yani işte bu hem piyasayı ayarlamak hem İran'a yönelik o emellerini de planlı bir şekilde yürütmek isteyen bir Amerikan aklı ve bakış açısı var diye görüyorum.
0: Peki. Nasuh Güngör, Suriye Devlet Başkanı da Türkiye'ye geldi. Trump'la görüştü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Fakat belli yerlerden hep aynı haberler yayıldı. Şöyle ki, dediler ki ya Macron gitti, parsayı topladı. Zaten değerli şeylerini Amerika'ya verecek. Türkiye'ye bir şey kalmadı. Biraz da böyle küçümseyen dille hep aynı mihvalde şeyler çıktı. Biz nasıl görelim bu Şara'nın temaslarını ve Suriye meselesini?
3: Şimdi Şara'nın tabii Türkiye'deki NATO zirvesine davet edilmesi ve burada bulunması Türkiye'nin Suriye devriminden bu yana şekillendirdiği politikanın bir parçası. Yani bir yandan Şam'daki rejimi kuvvetlendirmek, diğer yandan kendi sınır güvenliğini tehdit eden terör yapısından kurtulmak, onun dezavantajlı konumunu kendisinin avantajına dönüştürmek ve bir entegrasyon sürecine sokmak. Terörsüz Türkiye kapsamında bu söylediklerim. Ama şunu da ifade edeyim ki
0: Trump da dedi yani terör listesinden çıkarıyoruz.
3: Zaten yani Trump görüştü biliyorsun Suudi Arabistan'da. O görüşmeye Sayın Cumhurbaşkanı da uzaktan erişimle katıldı. Yani bu uluslararası meşruiyetini artırmak ama bu uluslararası meşruiyet meselesinin şöyle bir parantezi de var. Yani Türkiye burada ciddi bir siyasi nüfuza sahip, Suriye rejimine gerçekten yani yol rehberliği yapıyor başından ilk günden beri hatta öncesinden beri. Yani o Suriye devrimi başladığı günlerde herkesin şaşkın bakışları arasında bir taraftan Suriye Milli Ordusu diğer taraftan HTŞ diye adlandırılan yapı ilerlerken birçok kişi işte Rusya direnir, İran şunu yapar, bunu yapar diyordu ama iş hiç öyle olmadı. Şam'da bir rejim ortaya çıktı. Şu anda o rejimi Türkiye kendi siyasi şemsiyesi altında, yani tırnak içinde de söylemiyorum, gayet net söylüyorum, himaye ediyor, daha ileriye taşımak istiyor, daha güçlü olsun istiyor. Çünkü kendisinin kafasındaki güvenlik konseptinde Suriye çok önemli bir alanı teşkil ediyor. Burası tamam. Şimdi Macron'un gelip buradan bir şeyler topladığı ve devşirdiği meselesi, yani kusura bakmasınlar, bunu gündeme getirenler arasında dostlarım da varsa beni bağışlamasınlar çünkü onlara ağır saldıracağım. Yani birazcık tarih ya lütfen. Bu Fransızlar dediğimiz adamların bir manda dönemi var Suriye'de. Geçtiğimiz yüzyılın yani Birinci Dünya Savaşı'nın biraz sonrasındaki bir hikaye. Bu manda

0: döneminde yaptıkları çok temel bir iş var. Suriye'deki Nusayriye azınlığın daha çok harbiye ve mülkiye diyelim, oradaki karşılığı mülkiye değil ama daha çok idari anlamda üniversitelere gitmesi, adam yetiştirmesi, dolayısıyla o azınlık iktidarının temellerini atması. Diğer taraftan Sünni ahali ise daha çok Halep merkezli olarak başka alanlarda ticari alanlara yönlendirmesi. Suriye'de yaşanan sorunların temelinde, arka planında, ben çok kabaca anlatıyorum, bu çok daha derinlikli bir hikaye ama böyle bir hikaye var. Bunun mimarı tırnak içinde yine Fransa ve bu Fransa şimdi işler tersine dönmüş. Yani kendileri orada bir devrim gerçekleştirmiş, oradaki azınlık iktidarını yıkmış, yani Fransızlardan kalan o tortuyu ortadan kaldırmış. Fransa gelip oradan bir şeyler devşirecek, öyle mi? Bir şeyler alacak ve bu Türkiye'nin mesela aleyhine olacak. Vallahi Türkiye oturduğu yerden buna en fazla tebessüm edebilir. Bunu gayet net olarak söyleyeyim. Ayrıca Türkiye, Fransa olsun, başka ülkeler olsun, Suriye'nin inşasında ekonomik olarak oraya bir takım desteklerin verilmesine, ki bu konuda Arap dünyasının zenginlerini de harekete geçirmeye çalışıyordu. Ki bu araya işte Körfez'deki hikayeler, İran saldırıları falan da girdi. Hali hazırda Suriye'nin ayağa kalkması için çok ciddi kaynaklara ihtiyaç var. Türkiye'nin bu düzeyde bir kaynağı yok biliyorsunuz. Uluslararası meşruiyeti açma meselesi aynı zamanda bölgesel meşruiyet. Suriye'de kurulan bir rejimin Riyad'dakileri, ne bileyim Kuveyt'tekileri, Katar'dakileri tehdit eden bir yapı olmadığını onlara anlatmak. Dolayısıyla burayı el birliğiyle ayağa kaldırmak Türkiye'nin gündemi. Fransa elini cebine atacaksa, gelip bu inşaaya katılacaksa Türkiye'nin buna bir itirazı olmaz. Ama Fransa'nın burada bir nüfuzu olacak, Fransa burada etkinlik olacak. Bu sadece hikaye, bence o tarafıyla konuşmaya bile değmez yani.
1: Peki. Şimdi bir de işin ekonomik boyutu, daha doğrusu bizi ilgilendiren ekonomik boyutu. Yani petrol fiyatları dünkü saldırıdan sonra yükseldi. Yayınımıza Hatice Kolçak da katılıyor, ekonomist. Hatice Hanım, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar Kerem Bey. Teşekkür ederim.
1: Sizi görmek ne güzel. Şimdi petrol fiyatları arttı. Trump bugün dedi ki gider ayak, merak etmeyin, o da kendi seviyesini bulacak, tekrar düşecek dedi. Piyasaları ne bekliyor bu zirveden sonra?
2: Petrol tabii dünden bugüne, özellikle bugün 80 dolara %8 gibi çok hızlı bir çıkış yaptı. Yani bu İran geriliminin tekrar alevlenmesi, özellikle Trump'ın bu söylemleriyle beraber ortalık gerildi. Yani gerilim tam böyle geride kaldı derken bugün %8'lik bir yükseliş piyasaları gerçekten tamamen satışa yönlendirdi ve çok ciddi her yerde satışlar gördük. Petrol tabii niye önemli Kerem Bey? Enflasyon. Yani dünya şundan korkuyor. İşte biz zaten savaştan sonra son 2 aydır enflasyonu konuşuyoruz. Başta işte Amerika olmak üzere işte petrol fiyatları yukarı gittikçe enflasyon da daha da çok artacak. İşte bu bize merkez bankalarının daha fazla faiz artışını getirecek önümüze demek. Dolayısıyla piyasa, buradaki piyasanın korkusu şu oldu. Eğer bu gerilim tırmanmaya devam ederse, ki biz savaş başladıktan sonra Brent'te 120 doları gördük. Çok ciddi, çok korkunç rakamlardı. O zaman gerek piyasalarda gerekse de işte küresel büyüme tarafında bayağı korkulan senaryolar gündemimize gelmişti. Sonra tabii bugün geldiğimiz noktada 70 dolarlara gerilediğinde epey bir rahatlık oldu. Neden? İşte o barış anlaşması geçici de olsa piyasa buna inanmaya başlamıştı. 70 dolara tam böyle savaştan önceki zamana geri giden bir petrol fiyatıyla beraber tam böyle yelkenleri suya indiren, hemen hemen indirmek üzere olan bir piyasa, arkasından tekrar bu gerilimle beraber piyasalarda yeniden satışlara döndü diyebiliriz.
1: Peki Hatice Hanım, tabii ki, Hatice Hanım, yani bize öğretilen ekonomide harp çıkarsa en güvenli yatırım altındır. Değerli madenler artar. Ama resmen bilmiyorum, dünyanın öteki taraflarında da aynı mı? Altın yatırımcısı resmen oyuna gelmiş gibi hissediyor kendini. Evi, arabayı satanlar, evi, arabayı geri alamıyorlar altına yatıranlar. Altın da çakıldı. Bunu bir anlatır mısınız bize? Ne oluyor?
2: Ya çok haklısınız. Herkes çok haklı. Çünkü gerçekten normalde savaş olduğunda, jeopolitik riskler çıktığında altın fiyatları yukarı gider. Çünkü altın krizden beslenir. Jeopolitik risklerin yükselmesiyle bundan beslenir.
1: Üstelik özür dilerim. Ama bu... Üstelik bir de düğün zamanıydı. Yani yazın, yaz zamanı altın fiyatları da artar. O, olmuyor yani.
0: Hocam Kerem evet, nereye yatırım yani... yapalım diye soracak. O yüzden lafı dolaştırıyor.
2: Evet. Ya aslında
1: Keşke.
2: düğün yapacaklar için hani bu rakamlar oldukça iyi seviyeler.

0: Hani alım yapmayı düşünenler varsa
1: Yok,
0: aslında
1: o
0: bir
1: işin
0: fırsat.
1: latifesi de yani
0: Tam tersi.
1: altın niye çakılıyor ve dünyada da mı böyle?
0: Şimdi Kerem Bey, tabii altın fiyatı dünyada belirleniyor. Yani bizim belirlediğimiz bir şey değil. Biz içeride gram altını konuşuyoruz. Tabii ki dolar TL bacağı da olduğu için, ama dünyada altın fiyatını biz ons üzerinden okuruz. Ons altın ne kadar? Bugün bakıyoruz şu saatlerde 4070-4080 dolar civarında. Ve biz bu sene 5600 doları gördük. Oradan buralara kadar düştük. Niye çakılıyor? Şimdi bu sene o kadar, aslında iki tane büyük dayak yedi. Hatta üç tane büyük dayak yedi diyebilirim. Yani bayağı arka arkaya. İlk dayağı biz sene başında çok hızlı bir yukarı gidiş gördük. 5600 dolara hızlı giden bir altın teknik bir düzeltme yapması gayet beklenen bir şeydi. Tam teknik düzeltme yapıyor, her şey yoluna girecek çünkü ana trendde bir bozulma yoktu dedik. Hemen arkasından Şubat'ın sonuna doğru savaş patladı. Şimdi savaş patlayınca altının daha da çok gitmesi gerekirken şöyle bir şey oldu. Şimdi petrol fiyatları, riskler arttı. Petrol yukarı gittikçe piyasa şöyle düşünmeye başladı. Diyor ki evet, burada bir risk var ama arkasından da öyle bir enflasyon geliyor ki bu petrol fiyatlarının yukarı gitmesiyle belli ki merkez bankaları, işte Amerika Merkez Bankası faiz artıracak. Ve biz önümüzü göremiyoruz. Yani bu savaş nereye gidecek? Petrol fiyatları hatırlarsınız 150 dolar, 200 dolar senaryoları vardı ki 120 dolara kadar gitti. Böyle olunca piyasa her şeyi sattı. Yani sadece altını değil. Neden? Nakite yakın olmak istedi. Yani şöyle düşünün. Bir kriz var, bir yangın var. Bu yangında elinizdeki borsayı satıyorsunuz, Bitcoin'i satıyorsunuz, gümüşü satıyorsunuz. Ve orada her şey satıldığı için nakite ihtiyacınız olduğundan işte margin call'lar devreye giriyor, panik satışları devreye giriyor ve siz elinizdeki en güvenli liman olan altını da satmak zorunda kalıyorsunuz. İşin bir bu ayağı var Kerem Bey. Bir de şunu hatırlayalım, savaş dönemi neden düştü? Körfez ülkeleri bile sattı. Neden? Çünkü para transferlerini doğru düzgün gerçekleştiremediler. İşte petrollerini satamadılar. Ne yaptılar? Ellerindeki işte altını satıp nakide geçmek istediler. Yani aslında en güvenli bildiğimiz alandan büyük dayak geldi diyebiliriz. Şimdi sonrasında diğer aslında üçüncü bir tokadı da FED'den yedi. Amerika Merkez Bankası FED en son Haziran ayında yaptığı toplantıda yeni başkan Kevin Warsh şöyle dedi. Enflasyonda riskler yukarı yönlü. Biz bu sene faiz indirimi yapmayı düşünüyorduk. Ama bu Orta Doğu'daki gerilim petrol fiyatlarının yukarı gitmesiyle beraber enflasyonu tetiklediği için faiz artışı yapma ihtimalimiz güçlendi dedi. Bak oradan da mesela bir büyük bir tokat da oradan yedi. Dolayısıyla altın kafasını kaldıramıyor. Yani kaldırtmasına müsaade etmiyorlar desek daha doğru olur. Çünkü şöyle bir genel bütün küresel sisteme açıkçası ben baktığımda, hani güvenli alan neresi, güvenli liman neresi diye baktığımda benim açımdan altın yine bir numarada duruyor. Çünkü şu anda borsaya baktığınızda en riskli yerlerden bir tanesi. Hani bizim borsadan bahsetmiyorum. Küresel anlamda Amerika borsaları bugün hani balon endişeleriyle, aşırı değerlenmiş haliyle buradan zaten bir korkuluyor. Kriptonun durumu da malum. Para nereye gidecek? Yani nereye akıllı para, nereye park edecek? Risklerin çoğaldığı bir yerde nakite bu ara biraz daha yakın durmak istiyor. Ama yatırımsa eğer konu, orada bence hala ana trendde altının gideceği yer var gibi duruyor.
1: Peki.
0: Bugün özeli böyle ama orta uzun vadeli baktığımız zaman bence hala güvenli liman olarak görebiliriz.
1: Peki. Hatice Kolçak, bir kadın olarak tabii en güvenli liman altını tercih etmenizi çok iyi anlayabiliyorum. Umarım bu çiziz perspektifi Nasuhi de işitmiştir. O da yatırımlarını böyle değerlendirir diye
0: Kerem Bey,
1: düşünüyorum.
2: Tamam
0: bu
2: tamam.
0: arada
2: Tamam, ben sormuş olayım, sorun yok ya.
0: peki bir cümleyle ben kapatmak istiyorum. Özellikle tabii ki küçük yatırımcı, altın yatırımcıları bizi dinliyor. Şimdi şu anda kısa vadede baktığımız zaman riskler var. Mesela teknik olarak 4060 dolar altında riskli bir seviyedir. Yani burada altının rahatlaması için bizim 4335-4340 doların üzerine atmamız lazım. Maalesef uzun zamandır burayı geçemiyor. Dolayısıyla küçük yatırımcı şuna dikkat etsin. Kısa vadede para kazanmak için girilecek bir noktada değiliz.
1: Evet.
0: Ama ben topluyorum, yatırımcıyım, orta uzun vadeli hedeflerim var diyenler için de tabii bunlar kısa vadeli fırsatlar olarak görülebilir diye eklemek istedim.
1: Peki Hatice.

0: Kolçak, sizi görmek güzeldi. Çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Son dakikalarım, şu Lübnan'dan da bahsetmeden olmayacak. Hazır, Nalan siz de buradasınız. İsrail çekilecek dedi Trump. Lübnan'la ilgili de yeni bir gelişme bekliyor musun? İsrail vazgeçmez.
1: İsrail zaten en baştan beri söyledi. Yani hepsi, Genelkurmay Başkanı söyledi, Savunma Bakanı söyledi, Netanyahu söyledi. Biz çekilmeyeceğiz. Ve Trump bizden bunu istemedi. Ama zaten biz çekilmeyeceğiz diye de, hatta Netanyahu bunu da söyledi. Şimdi bir ateşkes üzerinde anlaşıldı Washington DC'de İsrail ve Lübnan devletleri tarafından, ama hani sahada bu ateşkes devam etmiyordu. Şimdi biraz daha durulsa da yine Lübnan'ın güneyinde devam ediyor. Yani daha dün gece topçu ateşleri İsrail tarafından Lübnan'ın güneyinde vardı ve o işgal ettiği yerlerde de şu anda İsrail oradaki evleri dinamitleyip havaya uçuruyor. Yani orayı insansızlaştırmaya devam ediyor ve oranın sakinleri geri dönemiyorlar. Evet. Yani geri dönenler açısından da bazen işte kendini tehdit görerek mesela 9 kişiyi vuruyor. Yani oradan geçen birini vuruyor İsrail askeri ve diyor ki yani hani bu işte Hizbullah milisiydi falan, ama yani ölen kadınlar da var, çocuklar da var, aileler hepsi yok oluyor. Yani bu katliam devam ediyor Lübnan'da. İsrail çekilmeyeceğini söylüyor, çekilmiyor. Son zamanlarda Beyrut'a vurmadı. Hani tesellimiz bu. Ama bu vurmayacağı anlamına da gelmiyor ve Beyrut'ta ki istihbarat dronları 7/24 devam ediyor. Yani o vızır vızır uçuş, o psikolojik harp aslında hala daha da devam ediyor.
0: Peki. Gülkan Zengin, İran'ı size hiç sormadım. İran meselesi eskisinden daha mı iyi olur, daha mı kötü olur? Şiddet anlamında söylüyorum.
2: Kısa bir cevap vereyim. Ben başından beri bu Amerika'nın, İran'ın o coğrafyada...
0: Özür dilerim. Bir cümleyi eklemem lazım. Ha. Mesela Trump'ın İran'la ilgili sözlerine bakınca sanki artık arkadaşlar bu İran işini hep beraber halledelim şeyi de çıkıyor.
2: Bildiriye de girdi İran.
0: Evet.
2: Sağlıklı bir durum değil. Bir NATO bildirisine İran, evet, konusunun girmesinin. İsrail'i birlikte girse de bölge nükleer silahlardan arındırılıyor, arındırılmalıdır gibi bir ifade olsaydı çok daha doğru düzgün bir şey olurdu. Öyle olmadı ama işte adamın dayatmaları oluyor. Trump'ın, biliyorsun. Ama İran coğrafyasında, Hürmüz Boğazı'nda bir tıkanıklık var. Yani İran'ın orada net coğrafi üstünlüğü var ve ağzıyla kuş tutsa, 40 takla atsa İran'ı orada geri adım atmaya zorlayamıyor askeri, evet, olarak. Yani dünyanın en büyük askeri gücü olabilir ama coğrafya üstünlüğü diye Ünal Bey daha iyi bilir, bir durum da vardır. Bir Hürmüz Boğazı'nda bunu kıramadı. Kim,
0: kendisi de söyledi bugün, dedi ki karadan girmeyi asla düşünmüyorum.
2: Karadan giremiyorsun, havadan adam indiremiyorsun. İşte yani o orası çok dar bir alan. Yani Amerika'nın gücü her yere yeter ama bu bedeli öyle ağır, öyle ağır olabiliyor ki o coğrafyada, bunu gördü. Dolayısıyla biz neyin olmayacağını, ben bütün buradaki yayınlarda bunu söyledim. Neyin olamayacağını birkaç gün, birkaç hafta içinde gördük. Yani orayı askeri güç kullanarak aşamıyor. İran en önemli kozu olarak bunu devreye soktu ve o kartı kullanmaya devam ediyor. Durum değişmedi. Yani bugün de yeni bir askeri güç oluşturup birkaç yüz bin Amerikan askerini oraya sokmayacaksan, öyle bir niyeti de yok, orayı kırıp açamayacaksın. Dolayısıyla böyle bir işte Bülent Bey söyledi galiba, silahlı diplomasi diye ifade, evet, etti ya. Yani böyle bir adım ileri, iki adım geri ama sonuçta bir şekilde... Hatice Hanım o kadar dert etmesin, bu böyle devam edecek bir kriz olamaz. Çünkü bu şekilde anlaşacaklar ama İran diplomasisi çürüten bir diplomasidir. Zamana yayar, sabır. Evet. Yani Trump gibi bir adamı bile belli ki bezdirmişler yani. Evet. İranlılar öyledirler, bezdirirler, evet, çürütürler görüşmeleri.
0: Dünyanın en bitmez oyunu İran'la müzakere.
2: Ama yapacağı bir şey yok. Askeri olarak elde edeceği bir şey olmadığı için siyasi çözüm bir şekilde bulacak.
0: Evet. Ne dersiniz İzmir Hocam?
3: Vallahi ben de en son şeyini, yani Trump'ın bezdiğini artık yani burasına geldiğini
2: yani,
3: ve aslında belki ruhen saldırganlığını söylüyor ama gerçekte de bir teslimiyeti yansıtan da bir şeyi vardı.
2: Çaresizliği ifade ediyor.
3: Evet, evet, ifadesini hakaret satır ederek araları onu okuyoruz yani, öyle görünüyor.
0: Peki Bülent Bey, son sözünüzü rica edeyim. Ne dersiniz?
4: Ben bir Kerem Bey şunu hatırlatmak istiyorum. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın bir açıklaması vardı, hatırlayacaksınız. Hürmüz'de eğer mayınlar toparlanacaksa dedi, Türkiye de buna dahil olabilir. Yani bu çerçevede ben biraz daha önümüzdeki dönemde Trump'ın bugün işi biraz NATO'ya vermeye çabaladığını ve böyle bir Somali'de hatırlayacağımız üzere korsanlığa karşı biliyorsunuz bir koalisyon oluşturulmuştu. Trump'ın biraz işi buraya doğru itelemeye çalıştığını söyleyeceğim. Az önce Gürkan Bey çok güzel söyledi. çözümsüz bir nokta. Yani bir türlü aşamadı orayı. Bu anlamda da

0: işte bu müttefiklerden biraz destek almaya çabalacak. Böylelikle İran'da bir garanti vermiş olacak. İsrail'i de aslında bu kadar saldırganlıktan soğutacak. Orada çok farklı devletlerin, gemilerin bulunması. Ben
1: Evet.
0: biraz öyle düşünüyorum işi. Bugünkü çıkışından ben onu anladım işin doğrusu.
1: Peki, çok teşekkür ederim. Nasıl izin verirse son söz vekilindir düşüncesinden hareketle son sözü sayın milletvekilimize verelim. AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali
2: Ya
1: Şahin'e.
2: estağfurullah.
3: Efendim.
2: Ben 3 gündür konuşma rekorları kırmış bir adamım. Yani istediğin kadar benden söz alabilirsin ya.
1: Peki son söz
3: son
1: vekilindir.
3: söz
1: Sayın vekilimiz
3: genelde
1: buyurun.
3: Asillerindir.
1: Buyurunuz.
3: Çok teşekkür ediyorum Kerem Bey. Ben Amerika Birleşik Devletleri ve İran yaklaşımına, ilişkisine yönelik şöyle bir teorimi burada bir kez daha yinelemek isterim açıkçası. Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel ölçekte asla ortadan kaldırılmasına izin vermeyeceği, ancak belli bir tehdit seviyesinde tutmak için çaba sarf edeceği üç tane simbiyotik ilişki içerisinde olduğu, varlık sebebi olan üç tane ülke vardır. Bunlardan bir tanesi Kuzey Kore. Kuzey Kore, Amerika Birleşik Devletleri ile bir varoluşsal, Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Kore ile bir varoluşsal ilişki içerisindedir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik bölgesine yerleşebilmesi, oraya olağanüstü silah satabilmesi için Kuzey Kore korkusu ile Pasifik'in şuur altını yönetmesi gerekiyor. İkinci ülke Rusya'dır. Rusya korkusu ile Avrupa'nın şuur altını yöneterek hem Avrupa'ya yerleşmek hem de oraya olağanüstü silah satışları, işte bu korku hala bugün Ukrayna üzerinden devam ediyor. Üçüncü ülke ise İran'dır. İran korkusu ile Orta Doğu'nun, Körfez'in ve Sünni dünyanın şuur altını yöneterek, İran korkusuyla hem Orta Doğu'ya yerleşmek hem de Orta Doğu'ya olağanüstü silah satışları yapmak için vardır. Eğer bugün bir ülke, herhangi bir ülke, Orta Doğu'da İran'ı tümüyle ortadan kaldırabilecek bir duruma gelse, Amerika Birleşik Devletleri o ülkeye İran'ı ortadan kaldırmaması için fiziki bir müdahalede bulunacak durumdadır. Önemli olan Amerika Birleşik Devletleri için İran'ın Orta Doğu'da bir, kendi menfaatleri için, iki, İsrail'i tehdit etmeyecek tehdit seviyesinin altına çekilmesidir. Bu noktaya geldikten sonra İran, Amerika Birleşik Devletleri için Orta Doğu'da bir varlık sebebidir.
4: Körfez'i tehdit edecek kadar, İsrail'i tehdit etmeyecek kadar.
1: Kısa ve
3: evet.
1: Net başlık.
3: Evet.
1: AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Nasuhi Güngör, çok teşekkür ederim. Bir kez de ekranlardan söyleyeyim.
2: Ederim.
1: Hem Ankara ekibine hem İstanbul ekibine bu zirvede gösterdikleri üstün performansına ötürü de tebrikler, teşekkürler. Elinize, emeğinize sağlık.
2: Çok çok teşekkür ediyorum size.
1: Aslında hepinizi ekranda görmeyi arzu ediyorduk ama basın toplantıları sarktı. Ama arkadaşlarımıza teşekkürü bu ekranlardan etmiş olayım. Tekrar teşekkürler.
2: En yaşlı üye sıfatıyla beni gönderdiler. O yüzden rahat olabilirsin ya.
1: O yüzden izin istedim. Son söz vekilindir diye. Ünal Atabay, çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Sağolunuz. Nala Yazgan, uzun bir aradan sonra görüştük. Çok teşekkürler. Katıldınız. Gürkan Zengin, çok teşekkür ederim. Çok güzel başlıklar verdiniz. Ve Bülent Atasever. Bülent Atasever de Ankara'daydı. O da zirvenin yorgunluğunu bizimle atmış oldu herhalde. Bülent Atasever, çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağolunuz. Kısa bir ara.
5: Pestisitler, tarımsal ürünlere zarar veren bitki hastalıklarını, zararlılarını ve yabancı otları yok etmek veya kontrol altına almak için kullanılan bileşiklerdir. Pestisitler, zamanında, doğru ve uygun miktarda kullanıldığında, istenen kalite ve görünümde ürün elde edilmesini sağlar. Hastalık ve zararlıların neden olduğu kayıpları en aza indirir ve birim alandan alınan verimi artırır. Yanlış kullanıldığında ise doğal dengenin bozulmasına ve ürünlerde kalıntıya sebep olur. Pestisitler, bilimsel çalışmalar doğrultusunda hazırlanan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca onaylanan etiket bilgilerine göre kullanılmalıdır. İlaçların etiket bilgilerine uygun kullanılmaması, çok sayıda ilaçlama yapılması veya dozundan fazla ilaç kullanılması, olması gerekenden fazla ilacı karıştırarak uygulama yapılması

0: gerekli durumlar dışında pestisitlerin, yayıcı, yapıştırıcı gibi diğer maddelerle karıştırılarak uygulanması, son ilaçlamayla hasat arasında geçmesi gereken süreye uyulmaması, ilaçlamada kullanılan alet ve makinelerin bakımının düzenli bir şekilde yapılmaması, pestisit kalıntısına neden olan başlıca etkenlerdir. Ürünlerde yasal limitlerin üzerinde pestisit kalıntısı bulunması, tüketici sağlığı açısından çeşitli riskler taşır. Bununla birlikte diğer ülkelerle yapılan ticareti de olumsuz etkiler. Pestisitlerin olumsuz etkilerini azaltmak için tarımsal üretimde karşılaşılan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadelede alternatif yöntemlere öncelik verilmelidir. Entegre mücadele bu yöntemlerin başında gelmektedir. Entegre mücadele, hastalık, zararlı ve yabancı otların çevreyle ilişkilerinin göz önünde bulundurularak tüm mücadele yöntemlerinin birbiriyle uyumlu ve sıralı bir biçimde uygulanmasıdır. Öncelikle mekanik, biyoteknik, biyolojik mücadele yöntemleri tercih edilmeli, kimyasal mücadele ise son seçenek olarak ele alınmalıdır. Ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından pestisit kalıntılarının tespitine yönelik sıkı denetimler yapılmaktadır. Prosedürlere uymayan çiftçilere idari para cezası uygulanmakta ve uygunsuz ürünler imha edilmektedir. Hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele yöntemleriyle doğru pestisit kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için size en yakın il, ilçe, tarım ve orman müdürlüklerine başvurabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.
1: Habertürk gündemi noktalıyoruz. NATO'yu günlerdir konuşuyoruz. Sonucunu da tanıklık etmiş olduk. Daha etkileri çok konuşulur. Biz de konuşmaya devam ederiz. Pazar günü Habertürk gündem yine aynı saatte. Akşam saat 8'de bekliyoruz. Şimdilik hoşçakalınız.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 25, Edirne yağmurlu 28 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla güneşli 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 31, Adana yağmurlu 33 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon güneşli 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 32, Konya yer yer yağmurlu 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Kars yağmurlu 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 38 derece.

Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 9 Temmuz Perşembe sabahında gelişmelerle karşınızdayız. Saatlerimiz 5'e yaklaşırken ABD Başkanı Trump'ın NATO zirvesinde İran'ı yeniden sert bir şekilde vuracağız açıklamasından saatler sonra İran'a saldırı başladı. Birçok kentte patlama sesleri duyuldu. Nükleer santral bulunan Bushehr kentinden dumanlar yükseldi. O görüntüleri paylaşan Trump bu İran'ın gemilere yönelik saldırısının intikamı diye yazdı.
1: ABD İran'a saldırı başlattı. Birçok kentte patlamalar yaşandı. ABD Başkanı Trump o görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. ABD ordusundan yapılan açıklamada İran'a ek saldırılar düzenlemeye başladık ifadeleri kullanıldı. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere düzenlediği saldırılar gerekçe gösterildi. Sirik, Bender Abbas, Bushehr, İran Şehir, Çabahar ve Kunarek kentleriyle Cask ve Ebu Musa adalarında patlama sesleri duyuldu. Çabahar bölgesinde ise kısmi elektrik kesintisi yaşandı. Bir hastaneye de mermi isabet etti. Bu şehirden alevlerin yükseldiği görüldü. Askeri üsse iki füzenin isabet ettiği bildirildi. İran medyası bu şehirdeki nükleer santrale zarar gelmediğini aktardı. Ayrıca bir ABD İHA'sının düşürüldüğü bildirildi. ABD Başkanı Trump, İran'daki patlamaların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bu, İran'ın gemilere yönelik bombalı saldırısının bir intikam ifadelerini kullandı. Eğer bu tekrar yaşanırsa durum çok daha kötü olacak diye yazdı. Trump ayrıca İran'ın kendisini aradığını ve anlaşma yapmayı çok istediklerini söyledi. İran'dansa açıklamalar peş peşe geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi, ABD'nin düşmanca eylemleri cevapsız kalmayacak dedi. Dini lider Hamaney'in danışmanı Rızai de düşman ve suç ortakları ağır şekilde cezalandırılacak diye belirtti. Amerikan Axios'a konuşan yetkiliye göre bu saldırılar önceki günlerde gerçekleşen saldırılardan daha geniş kapsamlı. CNN International'a konuşan bir yetkili ise İran'la ateşkesin geçici olarak sona erdiğini savundu. Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin hedef alınması üzerine ABD saldırılardan İran'ı sorumlu tutarak misilleme yapmıştı. ABD Başkanı Trump, Ankara'daki NATO zirvesinde İran'ı yeniden vuracaklarını belirtmişti.
0: ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından Kuveyt, Bahreyn ve Katar'da sirenler çaldı. Körfez bölgeleri alarma geçti. İran'ın olası saldırılarına karşı Kuveyt, Bahreyn ve Katar'da sirenler çaldı. Kuveyt ordusu füze ve İHA saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu. Bahreyn İçişleri Bakanlığı ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurarak halka güvenli bölgelere yönelmeleri çağrısında bulundu. Katar'da ise cep telefonlarına yüksek güvenlik tehdidi uyarısı gönderildiği açıklandı. Kısa süre sonra tehlikenin geçtiği bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi zirvenin ardından kameralar karşısına geçti. NATO zirvesinin başarıyla tamamlandığını açıkladı. Daha güçlü bir NATO'nun temellerinin Ankara'da atıldığını söyledi. ABD Başkanı Trump'a teşekkür eden Erdoğan, F-35'lerin satışı konusunda olumlu bir yaklaşım olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı birçok önemli konuya da değindi.
2: Gerek Sayın Başkan, gerekse bizler bu konularda mutabıkız. F-35 konusunda da Sayın Trump aslında

0: Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşımın içerisinde inşallah F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiği anda da bütün dünya Amerika verdiği sözü tuttu diyecek. Bizi izlemeye devam edin.
1: F-35 satışı konusunda Trump'ın olumlu yaklaşım içerisinde olduğunu söyledi. Netanyahu ve Mitsotakis'in F-35 açıklamalarına tepki gösterdi.
0: Her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok. Zira Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Mitsotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin ardından açıklamalarda bulundu. Zirvenin başarıyla tamamlandığını belirtti.
0: Tertiplediğimiz NATO zirve toplantımızı az önce başarıyla tamamladık. İttifak içinde Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstleneceği, adil bir külfet paylaşımı suretiyle askeri kapasitelerimizin tahkim edileceği daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da atmış bulunuyoruz.
1: Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki gücünü anlattı.
0: Halihazırda NATO'nun ikinci büyük kara ordusunu sevk ve idare ediyoruz. Çelik Kubbe projesi aynı zamanda NATO'nun bulunduğumuz bölgelerdeki en güçlü bir bilek güreşidir. Bütün adımlarımızı attık. Birilerinin elinde farklı kubbeler varsa bizde de çelik kubbe var.
1: Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'a Kaan motorlarının satışı soruldu.
0: Konuyu ben Sayın Trump'la daha önce görüştüm. Kendileri olumlu bir yaklaşım sergilediler. İnşallah bir sıkıntı olmayacak.
1: Katsa yaptırımlarının ne zaman kalkacağı ile ilgili Erdoğan, yaptırımların kalkması için Trump'la mutabık kaldık dedi.
0: Amerika'nın bize karşı yaptırımlar konusunda herhangi bir uygulaması yok. Yani büyük oranda, büyük ölçüde bunlar kalkmış vaziyette. Böyle bir sıkıntımız yok. Herhangi bir sıkıntı anında da Sayın Trump sağ olsun aradığımız zaman 24 saat içerisinde bize döner. Ve 24 saat içerisinde de gerekli olan cevabı alırız.
1: Trump'ın İran'la alakalı bence ateşkes bitti açıklamalarıyla ilgili soruya yanıt veren Erdoğan, elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz dedi. Hürmüz savaş gölüne dönmemeli dedi. NATO zirvesinde liderlerin mehteran birliğince karşılanması konusunda Erdoğan hepsi övgüyle bahsetti. Tokalaşırken muhteşemdi dediler. Hatta bazıları biz Yeniçerilerinizi tanırız dedi ifadelerini kullandı.
0: Temellerini Ankara'da
2: ABD Başkanı Donald Trump Ankara'daki NATO zirvesi marjında önemli mesajlar verdi. İran'la anlaşma zaptı benim için bitti diyen Trump, Halk Adası'nı ele geçirebileceklerini söyledi. Suriye'nin ise terör listesinden çıkarılacağını ve yaptırımları fiilen kaldırdıklarını belirtti. Zirvenin başarılı şekilde sonlandığını kaydetti.
3: We just concluded a very successful NATO summit here in Turkey, and I want to thank President Erdogan, who's really a great man. He's a great leader.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, NATO Liderler Zirvesi'nin ardından kameraların karşısına geçti. Ankara'da basın toplantısı düzenledi. Trump konuşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek başladı. Amerikan Başkanı'na Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışı da soruldu.
3: So whether or not we do that, I haven't totally made up my mind, but
1: Trump'ın gündeminde İran'da vardı. Nükleer silah sahibi olmamaları için İran'da olduklarını savundu. Şu an bir dağın altında gömülüp bunu çıkaramazlar dedi. Kendisinin İran'ın öldürülecekler listesinde bir numarada olduğunu iddia etti. Ancak savaşın yeniden başlayacağını sanmadığını söyledi.

0: Tremendous military success. We can play games, but I'm not sure I want to make a deal. Let's just finish the job.
1: NATO'ya en büyük katkıyı Amerika Birleşik Devletleri'nin sağladığını söyleyen Trump, savunma için 1 trilyon doların üzerinde harcama yaptık dedi. Şirketlerimiz 3 milyar dolarlık savunma anlaşması yaptı. Amerika Birleşik Devletleri en iyi drone teknolojisine sahip ifadelerini kullandı. Trump zirve marjında yoğun bir diplomasi trafiği de gerçekleştirdi. İlk görüşmesi NATO Genel Sekreteri Rutte ile oldu. Amerikan Başkanı burada da İran'la varılan mutabakat zaptının geçerliliğini yitirdiğini, Park Adası'nı ele geçirebileceklerini söyledi.
0: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people.
1: Ukrayna lideri Zelenski ile yaptığı görüşmede ise Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek istediğini söyledi. Zelenski ülkesini yeniden inşa etmeye dönmek istiyor dedi. Ukrayna'ya Patriot üretme lisansı vereceklerini de açıkladı. Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Shara ile de bir araya geldi. Shara'nın yaptığı işten gurur duyuyoruz diyen Trump, Suriye'nin terör listesinden de çıkarılacağını söyledi.
0: We released sanctions from the country, which really, I think was a big boost. The sanctions was a very important thing.
1: Amerikan Başkanı zirvenin ardından ülkesine döndü.
2: Beştepe'de düzenlenen tarihi NATO Liderler Zirvesi tamamlandı. Zirvenin çıktılarını açıklayan NATO Genel Sekreteri Rutte, ittifak her zamankinden daha güçlü olduğunu gösterdi diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. İttifak üyelerinin savunma harcamalarını artıracağını belirten Rutte, 50 milyar doları aşan yeni alım duyurusu yapıldı dedi.
1: Bu zirve ittifakın her zamankinden daha güçlü olduğunu gösterdi dedi. Ev sahipliği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
3: 32 liderin bulunduğu odada gördüğüm şey muazzam bir birlik duygusuydu. İttifakın her zamankinden daha birlik içinde olduğunu hissettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mükemmel ev sahipliği yaptığı zirvede Lahey'de verilen taahhütler artık hayata geçiriliyor.
1: Beştepe'de düzenlenen tarihi NATO Liderler Zirvesi tamamlandı. Zirvenin çıktılarını NATO Genel Sekreteri Rutte açıkladı. İttifak üyelerinin 5. maddeye bağlılığının teyit ettiğini belirten Rutte, 50 milyar dolara aşan yeni anlaşmalara vurgu yaptı.
4: İttifakın güvenliğini artıracak savunma harcamalarına ağırlık verilmesi üzerinde anlaşıldı. Savunma harcamaları konusunda bazı rahatsızlıklar vardı ve ABD Başkanı bu sorunun çözülmesini sağladı. 50 milyar dolardan fazla yeni alım duyurusu yapıldı. Yakıt depolama önlemine de 27 milyar euro yatırım yapılacak.
1: Zirvenin gündeminde Rusya-Ukrayna savaşının olduğunu da söyleyen Rutte, Ukrayna'da barış için çabalamaya devam edeceğiz dedi. Ukrayna'ya askeri yardımın artırılması kararı alındığını belirtti. Son dönemde gerilen NATO ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump arasındaki ilişkiyle ilgili ise Trump ve Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya tamamen bağlı olduğunu biliyorum dedi. Trump'ın İran konusundaki açıklamaları da sorulan Rutte, İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağı konusunda şüphe yok ve Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer özgürlüğüne saygı gösterilmeli ifadesini kullandı. Rutte, bir sonraki NATO Liderler Zirvesi'nin Arnavutluk'ta olacağını da söyledi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Bloomberg, NATO üyesi ülkelerin 2027'de yapılması planlanan Liderler Zirvesi'ni Trump'la gerilimden kaçırmak için erteleyebileceğini öne sürmüştü.
2: Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı. Bildirgede 5. madde kapsamındaki kolektif savunmaya bağlılık teyit edildi. Savunma için de 20 milyar dolarlık yeni tedarik yapılacak.
1: Tarihi zirvenin bildirgesi açıklandı. 5. madde kapsamındaki kolektif savunmaya bağlılık teyit edildi.
5: Biz Kuzey Atlantik İttifakı Devlet ve Hükümet Başkanları, Washington Antlaşması'nın 5. maddesi uyarınca, kolektif savunmamıza ve transatlantik bağı olan sarsılmaz bağlılığımızı yeniden teyit etmek üzere Ankara'da toplandık. Ankara'da 50 milyar dolardan fazla yeni alım duyurusu yapıyoruz ve kolektif üretim kapasitesini genişletmeye ve yeniliği hızlandırmak için sanayi ile birlikte çalışmaya kararlıyız. Birimize yapılan saldırı, hepimize yapılmış saldırıdır.
1: 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi bildirgesine göre Avrupalı

0: Müttefikler ortak savunmada daha fazla sorumluluk üstlenecek.
1: Ukrayna, transatlantik güvenliğe katkıda bulunmaktadır ve müttefikler, Ukrayna'nın özgürlüğünü, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmasında sarsılmaz desteğimizde birleşmiş durumdadır. Müttefikler, 2026 yılı için Ukrayna'ya 70 milyar avro askeri teçhizat, yardım ve eğitim sözü vermekte ve 2027 yılında en az eş değer seviyeleri sürdürme konusundaki egemen taahhütlerini teyit etmektedir.

0: İran öne çıktı. Nükleer silaha sahip olmamasının altı çizildi.
1: İttifak, daha geniş güvenlik ortamımızı tanımlayan stratejik rekabete, yaygın istikrarsızlığa, hibrit tehditlere ve tekrarlayan şoklara yanıt vermeye ve uyum sağlamaya devam etmektedir. Müttefikler, İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini yinelemekte ve İran'ı Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer özgürlüğüne tam olarak saygı göstermeye çağırmaktadır. Türkiye'nin bize gösterdiği cömert misafirperverlikten dolayı minnettarız. Bir sonraki görüşmemizi dört gözle bekliyoruz.
2: NATO'nun Avrupa liderleri Ankara'daki zirvenin ardından birlik mesajları verdi. İngiltere Başbakanı Starmer, NATO Ankara'dan daha güçlü çıktı dedi. Liderlerin gündeminde ABD Başkanı Trump'ın Avrupa'daki askerlerini geri çekeceği uyarısı da vardı.
3: NATO zirvesine katılan liderler zirveyi değerlendirdi, birlik mesajı verdi. İtalya Başbakanı Meloni, NATO karşı karşıya bulunduğu zorlukların farkında olan birlik içinde bir ittifaktır dedi. Savunma harcamalarına ilişkin taahhütlere uymak istediklerini belirtti. Avrupa'nın kendi güvenliğini sağlamasının zamanı geldi dedi. ABD Başkanı Trump'ın Avrupa'daki tüm askerlerini çekebileceği uyarısı hakkında da konuştu.
4: ABD birliklerine gelince şu an itibariyle herhangi bir resmi geri çekilme konusunda bilgilendirilmedik.
3: İspanya Başbakanı Sanchez de ABD'nin Avrupa'daki birlikleriyle yapacağı her şey egemen bir karar olacaktır değerlendirmesini yaptı. İngiltere Başbakanı Starmer, NATO'nun Ankara'dan daha güçlü çıktığını söyledi. Ukrayna ve İran'da gerilim devam ederken bunu başarmamız çok önemli ifadelerini kullandı. Almanya Başbakanı Merz de ittifakın birliğine vurgu yaptı.
5: Her durumda NATO'nun birliğini sağlamaya büyük katkıda bulunduğumuzdan emin olarak Almanya'ya dönüyorum.
3: Zirveden önce konuşan liderler geçtiğimiz yıl Lahey'de gündeme gelen taahhütlerin Ankara'da yerine getirileceği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.
2: Kuvvet komutanlıklarını tek çatı altında toplayan Ay Yıldız Karargahı kapılarını ilk kez NATO Savunma Bakanları için açtı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yeni karargahın ittifakın savunma ve güvenliğine yönelik çalışmalarında yapılacağı bir yer olacağını vurguladı.
0: Konuk bakanlar askeri bando eşliğinde karşılandı. Hatıra fotoğrafı çektirildi. Ay Yıldız Karargahı kapılarını ilk kez NATO Savunma Bakanları için açtı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO zirvesi kapsamında inşası devam eden karargahın Yıldız bölümünde resepsiyon verdi. Karargahın yakın bir tarihte faaliyete geçeceğini ve dünyanın sayılı büyüklükteki karargahlarından biri olacağını belirtti.
6: Genelkurmay Başkanlığımız ile kuvvet komutanlıklarımızı tek çatı altında toplayarak hem müşterek harekat kabiliyetimizi en üst seviyeye çıkarmayı hem de bürokratik süreçleri hızlandırarak maksimum hıza ve verimliliğe ulaşmayı hedefliyoruz. Karargahın emniyeti, çelik kubbe stratejisi bağlamında en üst düzey hava ve kara savunma tedbirleriyle en modern teknolojiye dayalı emniyet sistemleri kullanılarak sağlanacaktır.
0: Güler, karargahın ittifakın savunma ve güvenliği için önemine de dikkati çekti.
7: Bu yerleşkemiz, kriz ve savaş senaryolarında kesintisiz iletişim ve sevki idare imkanı sunacak şekilde akıllı ve sürdürülebilir bina teknolojileriyle donatılmıştır. Burası, modern bir karargah olmasının ötesinde, Türkiye'nin savunma ve güvenlik alanındaki sağlam ve kararlı duruşunun da somut bir sembolüdür. Yeni karargahımızın gerek ülkemizin gerekse ittifakımızın savunma ve güvenliğine yönelik çalışmaların yapılacağı bir yer olacağından eminim.
2: Emine Erdoğan, NATO zirvesi için Ankara'ya gelen devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı. Lider eşleri önce yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi. Ardından da Türk mutfağı lezzetlerini tadıp geleneksel el sanatları ürünlerini yakından inceledi.
8: The First Lady of the Republic of Turkey, Emine Erdoğan.
0: Yuvarlak masa toplantısına katıldılar. Türk mutfağı lezzetlerini tattılar. Geleneksel el sanatları ürünlerini incelediler. NATO zirvesi için Ankara'ya gelen liderlerin eşleri Emine Erdoğan tarafından ağırlandı.

0: Emine Erdoğan misafir lideri eşlerini Çankaya Köşkü'nde tek tek karşıladı. Çocuklar teknoloji ve güvenlik, gelecek nesli korumak temalı yuvarlak masa toplantısı yapıldı. Emine Erdoğan toplantıda çocuk güvenliğinin önemine dikkati çekti.
1: Çocuk güvenliği dijital platformlara sonradan eklenen bir ayar değil, tasarımın ilk ilkesi olmalıdır. Algoritmaların kara kutusu açılmalı, teknoloji şirketleri ürünlerinin toplumsal etkilerini bağımsız denetime sunmalıdır. Ben konuşmaya başlayalı henüz yarım dakika olmadı. UNICEF rakamlarına göre bu kısacık sürede bile 60 çocuk daha internetle tanıştı ve sınırsız bir dünyanın kapısından içeri adım attı. Bu sınırsızlık imkanlar kadar tehlikeler için de geçerli. Maruziyet de, yönlendirme de, veri takibi de sınırsız.
0: Emine Erdoğan'ın ardından başta Fransa Cumhurbaşkanı'nın eşi Brigitte Macron olmak üzere çok sayıda lider eşiyle toplantıda söz aldı. This is therefore not about banning technology for children. Yuvarlak masa toplantısının ardından Emine Erdoğan lider eşleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Konuk lider eşleri Türk gastronomisini yansıtan lezzetlerin tadına bakarak Türk mutfağını yakından tanıma fırsatı buldu. Yemekte misafirlere fava, Urla enginarı, Anadolu usulü kabak çiçeği dolması ve asma yaprağı dolması, keşkekle emir alem çileğinin de aralarında bulunduğu eşsiz lezzetler ikram edildi. Lider eşleri yemeklerini, İznik çinisi örneklerini barındıran salonda ve Türk nakış kültürünü yansıtan masa örtülerinin üzerinde yedi. Emine Erdoğan ve lider eşleri aile fotoğrafı sonrası geleneksel el işçiliğini yansıtan kumaşlar, nakışlar ve işlemelerin yer aldığı bir koleksiyonu inceledi. Güney Kore Devlet Başkanı'nın eşi Kim Hae-yong programa, Türkiye'ye önceki gelişinde Emine Erdoğan'ın hediye ettiği sof kumaşından yapılan şal ve çantayla katıldı.
2: Ankara, NATO zirvesi için ittifak liderlerini ağırlıyor. Dünya basını da bu önemli zirveyi geniş şekilde haberleştirdi. Öne çıkan manşetler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump arasındaki yakın ilişkiye odaklandı.
0: Ankara'nın ev sahipliğinde yapılan NATO zirvesi dünya basını tarafından yakından takip ediliyor. Manşetlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la görüşmesi öne çıkıyor. Amerikan Fox televizyonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerikan Başkanı Trump'ı sıcak şekilde karşıladığını belirtti. Görüşmedeki olumlu havaya vurgu yapan kanal bu durumun alışılmışın dışında olduğunu aktardı. Haberde Erdoğan'la Trump arasındaki ilişkinin yakın ve güçlü olduğuna işaret edildi. CBS televizyonu zirvenin Ankara'da düzenlenmesini Türkiye açısından önemli bir diplomatik kazanım olarak değerlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan için kurduğu "Kendisi harika bir lider. En başından beri kimyamız çok iyi uyuştu" ifadelerine yer verdi. CNN International ise görüşmenin savunma sanayi boyutunu ön plana çıkardı. Trump'ın Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışı konusunda yakında bir karar verileceğini söylediğini duyurdu. İngiliz yayın kurumu BBC, Trump'ın NATO'ya karşı tepkisini gizlemediğini ve zirveye katılma sebebinin Erdoğan olduğunu aktardı. Alman Welt televizyonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ve Rusya ile iletişim kanallarını aynı anda açık tutabilen önemli bir köprü kurucu olduğunu belirtti. Katar merkezli El Cezire televizyonu, Trump'ın Türkiye'nin bölgedeki krizlerin yönetiminde oldukça etkili bir rol oynadığına dair sözlerine dikkat çekti.
3: Merhaba, Erşkar.
0: Yunan basınında da gündem zirveydi. Kati Merini gazetesi, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Türkiye'ye yönelik sıcak sözlerini öne çıkardı. Demokratya, Yunanistan Başbakanı'nı kenarda kalmakla eleştirirken Trump'ın F-35'lere kapıyı açması Yunan hükümetinin aleyhine olarak yorumlandı.
2: Başkent 22 yıl aradan sonra tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptı. Şimdi ekranlarınıza 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde yaşanılan ilginç anları, yüzleri gülümseten detayları ve çok konuşulanları getireceğiz.
0: Zirve boyunca güneş gözlüğünü bir an olsun çıkarmadı. Yunanistan

0: Cumhurbaşkanı Mitsotakis'in yürüyüşü ise gözlerden kaçmadı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın beyaz ayakkabısı çok konuşuldu. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalemini incelediği anlar dikkat çekti. Ankara tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptı. 36. NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesinde öne çıkan ayrıntılar vardı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron zirve boyunca güneş gözlüğünü çıkarmadı. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in de Beştepe'ye gelirken yürüyüşü gündem oldu. Mitsotakis basın toplantısı sırasında Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'un omzuna dokunarak selamlaştı. Aile fotoğrafı çekiminde ise gözler Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın beyaz spor ayakkabısındaydı. Hatta öyle ki Rutte, Rama'nın spor ayakkabılarını Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a göstermeye çalıştı. Ancak Trump'ın karşılık vermediği görüldü. Bu sırada Rama bir basamak alta ineyim mi diyerek uzun boyuna gönderme yaptı. Zirve kapsamında hükümet başkanlarına adlarının yazılı olduğu kalemler hediye edildi. MİT Başkanı İbrahim Kalın da bir süre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalemini inceledi. Çekya'daki gerilim zirveye de yansıdı. Çekya Başbakanı Andrej Babiš ile Cumhurbaşkanı Petr Pavel arasında da soğuk rüzgarlar esti. Babiš de heyete almak istemediği Pavel, aile fotoğrafının iki ayrı ucunda konumlandı. Zirvede Türk mutfağı ise katılımcılardan tam not aldı.
1: Zirvenin ikinci gününde katılımcılara zeytinyağlılardan, levreye, somondan, et dönere kadar çok sayıda yemek ikram edildi.
0: Coğrafi işaretli ürünler ve yöresel lezzetler katılımcılara ikram edildi.
1: Zirveyi takip eden ve serinlemek isteyen basın mensuplarına Kahramanmaraş dondurması ikram edildi. Maraş dondurmasına yabancı basın mensuplarının ilgisi yoğun oldu.
0: Ve zirvenin maskotu Ankara kedileri. Hem kendilerini sevdirdiler hem konukların yüzlerini güldürdüler. Zirvenin resmi atmosferini yumuşattılar.
2: Ankara'daki tarihi NATO Liderler Zirvesi'ne Grönland krizi damga vurdu. ABD Başkanı Trump ilhak talebini yineleyerek Grönland bizim için büyük bir sorun derken Danimarka Başbakanı Grönland satılık değildir diyerek Trump'a tepki gösterdi.
0: Grönland bizim için büyük bir sorun dedi. İlhak talebini yineleyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump aksi halde Avrupa'dan asker çekebileceğini söyledi. Greenland is a big problem for us. NATO üyesi ülkelerin liderleri tarihi zirve için toplanırken Grönland konusunda zaman zaman gerilim yaşandı. Grönland'ı ilhak etme fikrini bir kez daha gündeme getiren Amerikan Başkanı Trump, bunun gerçekleşmemesi halinde Avrupa'daki tüm Amerikan askerlerini çekebileceği tehdidinde bulundu. Grönland'ın Danimarka değil, Amerika Birleşik Devletleri tarafından kontrol edilmesi gerektiğini yineleyen Trump, ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacımız var ifadelerini kullandı. Trump'ın açıklamaları Danimarka Başbakanı Frederiksen'in tepkisini çekti. Frederiksen, Grönland satılık değildir diyerek Trump'a tepki gösterdi.
3: Greenland is of course not for sale. We hope that all, including all allies, will respect the Greenlandic people right for self-determination.
0: Daha önce Washington'da bir araya gelen Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka ve Grönland Dışişleri Bakanlarının görüşmesi sonrasında temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, Amerika Birleşik Devletleri'nin Grönland'ı ele geçirme arzusunun açık olduğu kaydedilmişti.

Ve gündemin diğer önemli konularıyla devam edelim. Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alan alevlere teslim oldu. Bodrum'da dün gece saatlerinde maki ve otluk alanda yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle alevler geniş bir alana yayıldı. İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti. Alevlere karşı 2,5 saat süren bir mücadelenin ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları ise sürüyor. İstanbul Bakırköy'de bir otomobil yayaya çarptı. E5 karayolu üzerinde yaşanan kaza ölümle sonuçlandı. Kaza E5 karayolu Ankara istikametinde yaşandı. Bir yaya karşıya geçmeye çalıştığı esnada

0: otomobil çarptı o yayaya ve o kişi çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Henüz kimliği belirlenemeyen yayanın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Alınan güvenlik önlemleri nedeniyle E5 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Şahsın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İBB yolsuzluk davasında bugün Ekrem İmamoğlu'nun savunma yapması bekleniyordu. Savunma sırası ona geldiğinde İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tartışma yaşandı. Mahkeme İmamoğlu'nun susma hakkını kullandığını kayıtlara geçti. 4 ay önce başlayan duruşma maratonu 6 sanığın talihisiyle son buldu.
1: Savunma yapıp yapmama tartışması uzadı. Tansiyon yükselince mahkeme başkanı Ekrem İmamoğlu'nu salondan çıkarttı. Mahkeme heyeti İmamoğlu'nun susma hakkını kullandığına karar verdi. Ara kararla birlikte 6 sanık tahliye edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 59'u tutuklu 414 sanıklı yolsuzluk davasında savunma sırası Ekrem İmamoğlu'na geldi. Duruşmayı izlemek için CHP Grup Başkanı Özgür Özel de salonda yerini aldı. Öğle arasının ardından Ekrem İmamoğlu kürsüye geldi. İmamoğlu, sorgu için gelmedim, itirazlarımı dile getireceğim diye söze başladı. Mahkeme başkanı ile İmamoğlu arasında savunma tartışması yaşandı. Başkan, eğer savunma yapmazsanız susma hakkınızı kullandınız diye kayıtlara geçelim dedi. Tansiyon bu sözlerle birlikte yükseldi. Mahkeme başkanı Ekrem İmamoğlu'nun salondan çıkartılmasına karar verdi. Heyet İmamoğlu susma hakkını kullandı diye kayıtlara geçti. Duruşma salonuna yeniden getirilmeyen İmamoğlu yerine avukatları dinlendi. Avukatlar susma hakkı kararının hukuka aykırı olduğunu savundu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel mahkeme salonunda yaşananlara tepki gösterdi.
2: En evrensel hukuk kuralıdır. Savunma hakkı kısıtlanamaz. Üç kelime. Savunma hakkı kısıtlanamaz. Bunu bilmeyen kimse yok bu dünya üstünde. İçerideki hakim, İçerideki başkan dışında.
1: Savcı 3 sanık için tahliye talep etti. Mahkeme 1 saatlik aranın ardından aralarında görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 6 sanığın tahliyesine karar verdi. Duruşmalara 17 Ağustos'a kadar ara verildi. Dava devam ederken Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir soruşturma daha açıldı. Mahkeme heyetine yönelik söylediği "ben savunma yapmam, iddianameyi yapanları yargılayacağım" sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı kamu görevlisini tehdit suçlamasıyla soruşturma yürütecek.
0: İstanbul'da aracıyla çarptığı Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan ve ABD'de tutuklu bulunan Timur Cihan Timur için Türkiye'de yargılama başladı. 5 tanık olay anında neler yaşandığını anlattı. Cihan Timur'u suçladı. Baba Özer Acı, "oğlumu ölüme terk ettiler" diyerek tepki gösterdi. Dava 11 Eylül ertelendi.
3: Acımız tazelendi. Olaylar tekrar başa döndü gibi.
4: Onlar gelmesinler. Ben adalete sesleniyorum. Lütfen benim oğlumun kanı yerde kalmasın.
5: ABD'de tutuklandı, 2 yıl iadesi beklendi. Oğuz Murat Acı'yı hayattan koparan Timur Cihan Timur için Türkiye'de yargılama başladı.
6: 2 yıldır beklediğimiz bir gündü ve bugün nihayetinde kamuoyunun beklediği bu davanın ilk duruşmasını gördük.
5: Oğuz Murat Acı 1 Mart 2024'te Kemerburgaz'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur'un neden olduğu trafik kazasında hayatını kaybetti. Annesi Eylem Tok, oğlunu önce Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçırdı. Aylar sonra Amerika'da yakalanıp tutuklanan Timur Cihan Timur hakkında Türkiye'de açılan davanın ilk duruşması görüldü. İade süreci henüz sürdüğü için duruşma Cihan Timur olmadan başladı. Mahkeme önce Oğuz Murat Acı'nın aile fertlerini dinledi. Baba Özer Acı, kazadan hemen sonra 112'nin aranmadığını ve oğlunun ölüme terk edildiğini savundu. "Bu olaya sebep olan herkesten şikayetçiyim" dedi. Timur Cihan Timur'dan da şikayetçi olduğunu yineledi.
3: Burada taksirli, bilinçli taksirli adam öldürme var. buradan yargılanacaklar. Davamızın arkasındayız.
5: Acı ailesinin ardından tanıklara geçildi. O gece Timur Cihan Timur'un ve arkadaşının aracında olanlar dinlendi. Tanıklar Cihan Timur'un hızlı araç kullandığını, onu uyardıklarını söyledi. Viraja sert girdiği için direksiyon hakimiyetini kaybetti dediler. Bir tanık Timur araçtan indikten sonra özel şoförünü, ardından da annesini aradı dedi.
6: Aynı arabada olan arkadaşlarının ortak ifadesi şudur. Cihan Timur çok hızlı şekilde virajı alamadığı için kaza yapmıştır. O yüzden bu olayda %100 kusurlu olduğunu bugünkü yargılamada bir daha görmüş olduk.
5: Tanıklara 112'yi neden aramadıkları soruldu. Kimi şokta olduğunu söyledi, kimi de olay yerine gelenler arıyordu diye yanıt verdi. Yaralıların telefonunu neden aldınız sorusuna, flaşıyla yaralının kafasına bakıyordum, cebimde unutmuşum cevabı geldi.
4: Sanki benim oğlum bugün gitmiş gibi oldum. Oradaki avukatın konuşmaları, benim evladımın nasıl bir derecede gittiğini. Ya yüz ifadelerine baktıkça ben bittim.
5: Kazada yaralananların avukatları sanıktan şikayetçi olmadıklarını beyan etti. Oğuz Murat Acı'nın eşinin avukatı da tazminat ödemesi alındı, şikayetçi değiliz dedi. Anne Pervin Acı duruşma esnasında fenalık geçirdi.
3: Çok üzücü bir olay. Şükrü Hanım'ın avukatı katilin babasının avukatlarıyla beraber aynı masada aynı şeyi paylaştılar. Bu çok üzücü bir olay. Yazıklar olsun diyorum.
5: Mahkeme Timur Cihan Timur'un iade sürecinin beklenmesine karar verdi. Duruşma 11 Eylül'e ertelendi.
0: Kocaeli'de misafirliğe gittiği evde silahla vurularak hayatını kaybeden Ece Naz Macit'in annesi konuştu. Acılı anne faillerin en ağır cezayı almasını istedi.
7: Bütün yaşantılarını alabiliyorlar. En temiz zekatına giriyor. Umutların yalan olabiliyor. Bak bakalım kim kime geliyor.
8: Arkadaşa inandı. Kurban gitti. Kendi gibi gördü. Saf temiz bir kızı çünkü benim kızım.
1: Ece Naz daha 18 yaşındaydı. Misafirliğe gittiği evde silahla vuruldu. Canından oldu.
8: Çok iyi niyetliydi, güler yüzlüydü, kimseye zararı yoktu, kahkahası vardı, ömre bedeldi.
7: Geliyor mu sesim? Beni duyuyorsun değil mi?
1: Kocaeli Darıca'da yaşayan Ece Naz Macit, 29 Haziran'da bir arkadaşıyla birlikte misafirliğe gitti. O evden saatler sonra silah sesi yükseldi. Komşular polise ihbarda bulundu. Eve giren polis Ece Naz Macit'i kanlar içinde buldu. Hastaneye kaldırılan genç kız kurtarılamadı.
8: Çünkü benim çocuğum aç gitmiş. Kahvaltı hazırlarken, patates kızartırken o patates elinde gitti. Kızartırken tezgaha dönük arkası, silahla sıkmak nedir?
1: Olay sırasında evde olan ikisi erkek, üç kişi gözaltına alındı. Şüpheliler kasten öldürme suçundan tutuklandı.
8: Ben bu bir kişinin değil yargılanmasını, üç kişinin de yargılanmasını istiyorum. Çünkü üçünün de parmağı var.
1: O gün evde neler yaşandığı, Ece Naz'ın nasıl vurulup öldüğü soruşturmayla ortaya çıkacak. Anne Döne Macit, sorumluların en ağır cezayı almasını istiyor.
8: Benim çocuğum Azrail'in yanında geziyormuş, bilmiyormuş.
4: Çiçeğimi aldı gittiler. Onun kanı yerde kalmasın ne olur.
7: Bütün yaşantılarını alabiliyorlar. En temizlik.
0: Malum havalar ısındı, orman yangını haberleri de eksik olmuyor. Aydın Bozdoğan'da zeytinlik alanda başlayıp büyüyen yangın bir mahalleyi de tehdit etti. Mahalle sakinleri hem kendi canlarını hem de hayvanlarını kurtarmak için adeta zamana karşı yarıştı.
1: Zeytinlikte çıkan yangın büyüdü. Ekipler seferber oldu. Alevler köye yaklaşınca evler tahliye edildi. Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde otluk ve zeytinliklerin olduğu alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın geniş bir alana yayıldı.
9: Şu anda alevlerin boyutu yükseldi.
1: İhbar üzerine ekipler harekete geçti. Bölgeye 6 uçak, 8 helikopter, orman işçileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Türkiye'nin en büyük yangın söndürme helikopteri olan ve bir kere de 10 tona kadar su atabilen CH-47 Chinook tipi helikopter de yangın söndürmek için desteğe geldi. nokta atışıyla sularını bırak.

0: akan helikopter alevlerin kontrol altına alınmasında önemli rol oynadı. Yangın Yazıkent mahallesine yaklaşmaya başlayınca hemen tahliye başladı. 20 ev boşaltıldı. Hayvanlar da güvenli alana alındı. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Yangın yaklaşık 8 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı.
1: Hatay'da oğlak otlatmaya çıkan ve kaybolan kadından iyi haber geldi. Kayıp kadın volkanik arazide yarık içindeki mağarada bulundu.
2: Hayvanları otlatmak için Mera'ya gitti, ortadan kayboldu. Ekiplerin seferber olduğu kadından saatler sonra sevindirici haber geldi. Hatay Hassa'da yaşayan 46 yaşındaki Naciye Kıran sabah saatlerinde oğlakları alıp Mera'ya gitti. Bir süre sonra oğlakları eve döndü ama Naciye Kıran ortada yoktu. Kardeşinden haber alamayan Ayşe Kıran jandarmaya ihbarda bulundu.
3: Her gün karşılaştığı insanları. Onlar da demişler ki en son işte biz 9'da göl var, ilerideki gölün orada gördük. En son kuzenim dedi işte burayı tarif etti, burada gördüm dedi. Ama geldik bir türlü aradık bulamadık. Yer yarıldı, Çin'e mi girdi, ne oldu bu iş?
2: Jandarma, AFAD ve itfaiyeden oluşan arama kurtarma ekipleriyle köylüler kayıp kadını bulmak için seferber oldu. Saatler sonra Naciye Kıran'dan iyi haber geldi. 46 yaşındaki kadın volkanik arazide yarık içindeki mağarada bulundu. Sağlık durumu iyi olan kadın tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.
1: Evinde hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in otopsi sonuçları çıktı. İrtem'in etil alkol zehirlenmesi nedeniyle öldüğü belirlendi. Ece İrtem'in otopsi raporu Adli Tıp Kurumu'nca başsavcılığa gönderildi. Raporda İrtem'in kanında yüksek miktarda etil alkol tespit edildiği ve ölümünün alkol zehirlenmesi neticesinde meydana geldiği belirtildi. 15 Haziran'da Kadıköy'deki evinde hayatını kaybeden Ece İrtem, Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Işıl karakteriyle tanınıyordu. Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Srebrenica'daki katliamdan kaçanların kullandığı güzergahta barış yürüyüşü başladı. Yürüyüşte Bosna bayraklarının yanında Türkiye ve Filistin bayrakları da dalgalandırıldı.
0: Srebrenica soykırımı kurbanlarını anmak için yapılan yürüyüş başladı. Bu yıl 22.si yapılan yürüyüşe binlerce kişi katılıyor. Barış yürüyüşüne katılacaklar Nezuk kasabasında bir araya geldi. Ölüm yolu olarak bilinen yol, 1995'teki soykırımdan kaçmak isteyen Boşnak siviller tarafından Tuzla kentine ulaşmak için kullanılmıştı. Aynı yoldan yürüyecek yaklaşık 6.000 katılımcı 10 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaşarak yürüyüşü tamamlayacak. Katılımcılar günde ortalama 35 kilometre yürüyecek. 22. kez yapılan barış yürüyüşüne soykırımdan kurtulan Boşnaklar da katılıyor. Katılımcılardan bazıları Filistin bayrakları taşıyor. Bazıları da Türk bayrakları ve Bosna'nın o dönemde kullandığı altın zambaklı bayrakları dalgalandırıyor. Yürüyüşe katılanlar arasında çocuklar ve yaşlılar da yer alıyor. Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikleri 11 Temmuz 1995'te Birleşmiş Milletler'in güvenli alan ilan ettiği Srebrenica'yı işgal etmiş, Hollanda askerlerine sığınan sivil boşnaklar Sırplara teslim edilmişti. Otobüs ve kamyonlara bindirilen 8.372 boşnak öldürüldü. Ardından bulunmamaları amacıyla çeşitli toplu mezarlara gömüldü. Şimdiye kadar 6.772 kurban Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa verildi. Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı 2007'deki kararında Srebrenica ve civarında yaşananları soykırım olarak nitelendirdi. Srebrenica soykırımının 31. yılında 11 Temmuz'da kimlik tespiti yapılan ve ailelerin onay verdiği 10 soykırım kurbanı daha Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
1: İstanbul'da bir apartmanda sabaha karşı can pazarı yaşandı. Binada çıkan yangında mahsur kalanları kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu.

0: Bodrum'da yangın çıktı, apartmana duman yayıldı. Mahsur kalanlar balkonlara çıkıp yardım bekledi. İstanbul Kağıthane'de sabah saatlerinde 5 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Yoğun duman binanın üst katlarına yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri bir yandan da üst katta mahsur kalanlar için harekete geçti. Sepetli merdiven aracılığıyla 3 çocuk 7 kişi balkonlardan alınarak kurtarıldı. Dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni incelemenin ardından netleşecek.
1: İzmir'de yaşayan Down sendromlu Deniz Ayça Karagöz 2014 yılında üniversiteden mezun oldu. Uzun süre mesleğini yapabilmek için iç aradı ancak başvurularına olumlu yanıt alamadı. Türkiye Down Sendromu Derneği'nin istihdam programına dahil edilmesiyle hayaline kavuşan Karagöz, işe başlamanın mutluluğunu bakın nasıl anlattı.
2: Mezun oldu, 12 yıl iş aradı. Kimse geri dönüş yapmadı. Down sendromlu Deniz Ayça yıllar sonra mesleğine kavuştu.
3: Benim başarabileceğime inandılar. Böyle bir fırsat tanıdılar. Diğer arkadaşlarımızın da benim gibi başarmalarını, inanmalarını ve benim gibi çalışmalarını istiyorum. Ayça çok mutlu ve gerçekten bunu ben onun davranışlarında hissediyorum.
2: İzmir'de yaşayan 33 yaşındaki Deniz Ayça Karagöz, Down sendromlu bir birey. Buna karşın genç kadın eğitimiyle dikkat çekiyor.
3: Bu yüzden otel işletmeciliği bölümünü bitirdim. İki dil biliyorum. İngilizce ve Almanca biliyorum.
2: Karagöz 2014 yılında mezun olduktan sonra birçok iş başvurusunda bulunsa da dönüş alamadı. Bir süre sonra yolları Türkiye Down Sendromu Derneği ile kesişti. Derneğin istihdam programıyla birlikte iş buldu ve İzmir'de bir otelde çalışmaya başladı.
3: Ben burada çok mutluyum. Beni seven şeflerim ve müdürlerim var. Beni aralarına aldılar, beni kabul ettiler. Bu kadar yıl eğitim aldıktan sonra kendi alanında çalışması bizleri çok mutlu etti.
4: Ayça ile çalışmak bizim ve ekibimize inanılmaz derecede bir pozitif enerji katıyor.
3: Maaşımı alınca yani yeğenime hediyeler almayı düşünüyorum. Sonra ailemle tatile gitmeyi hayal ediyorum maaşımla.
2: Anne Seray Karagöz'ün diğer annelere bir mesajı var.
3: Onlara güvendikleri takdirde, destek oldukları takdirde bizim çocuklarımızın yapamayacağı hiçbir şey yok. Onlara sadece güvenmek ve onlara destek olmamız gerekiyor.
1: Cam Medya Grubu çalışanları için yangın tatbikatı günüydü. Evde, iş yerinde ya da yol ortasında maruz kalınabilecek bir yangın durumunda nasıl müdahale etmeli, söndürme tüpleri nasıl kullanılır? Tüm bu soruları İstanbul İtfaiyesi uzmanları hem yanıt verdi hem de çalışanlara uygulamalı olarak gösterdi.
5: Yani çok güzel bir eğitimdi bence. Bilgilendim bayağı. Yangına suyla müdahale etmemeyi öğrendim ilk başta. Hepimiz aklına o gelir.
6: Ben de kurtarma ekibinde olduğum için gerekli eğitimlerimizi aldık. Sınıf sınıf tüp söndürme grupları vardı. Onları öğrendik.
2: Yangın düzeneği kuruldu. Söndürme tüplerinin özellikleri tek tek anlatıldı. Olası bir yangın anında temel düzeyde yapılabilecekler hem teorik hem de canlandırmalı olarak gösterildi.
7: Bu eğitimleri yılda bir kere yasal olarak vermemiz gerekiyor ve İstanbul'da itfaiyeden destek aldık. 2 saatlik, ilk 1 saatini teorik eğitim şeklinde toplantı salonumuzda gerçekleştirdik. Küçük bir yangın çıkaracağız ve bunu karbondioksitli, HFC ve kuru kimyevi tozlu tarzda özellikteki söndürme cihazlarıyla söndürmeye çalışacağız.
2: İstanbul İtfaiyesi Can Medya Grubu'nun Taksim binasında personele hem yangın söndürme eğitimi verdi hem de derste anlatılanlar yangın tatbikatında pratiğe döküldü.
5: Farklı farklı yangın sebeplerini öğrendim diyeyim. Yağ yangınları var, gaz, sıvı yangını var mesela bilmediğimiz.
8: Daha önce hiç yangın tüpü kullandınız mı?
5: Hayır, kullanmadım.
8: Biraz ağır bir

0: 9 kiloymuş. Kaldırırım herhalde.
1: İstanbul İtfaiyesi, Bahçeli Evler ve Beyoğlu ekiplerinin desteğiyle düzenlenen yangın eğitimine katılan Can Medya Grubu çalışanları sertifika alacak.
2: Depozito iade sisteminin devreye girmesinin ardından bazı firmaların su fiyatlarına zam yaptığı iddiası üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Üretici, tedarikçi ve perakende satış noktalarında denetim başladı. İstanbul'da da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri denetim için sahadaydı.
3: Depozito iade sistemi devreye girdi. İddiaya göre bazı firmalar maliyeti aşacak şekilde ambalajlı içeceklere zam yaptı. Ticaret Bakanlığı o firmaları belirlemek için denetime başladı.
4: Su ve maden suyu denetimlerini, yani fiyat denetimlerini gerçekleştiriyoruz.
3: Türkiye genelinde 1 Temmuz itibarıyla plastik ve cam şişelerin iadesinde 1 lira ödenmeye başladı. Depozito iade sistemine talep yoğun oldu. Bazı firmaların bunu fırsat bilip ambalajlı içeceklere zam yaptığı belirlendi. Ticaret Bakanlığı haksız fiyat artışını tespit etmek için harekete geçti. 81 ilde Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri zam yapanları belirlemek için sahaya indi. İstanbul'da da üretici, tedarikçi ve satıcılara yönelik denetim yapıldı.
4: Bazı işletmelerimizin gelen şikayetler üzerine bunu söylüyorum. 2 Temmuz'da, 3 Temmuz'da fiyat etiketlerini değiştirerek 2,5-3 TL civarında fiyatlamalar yaptıkları şikayetleri gelmişti.
3: Ekipler şişelenmiş ürünlerin fahiş fiyatla satılıp satılmadığını kontrol etti. Raflardaki etiketle kasa fiyatları arasında fark olup olmadığını inceledi. Haksız fiyat artışı yapan firmalara ceza kapıda.
4: 180 bin liradan başlayıp 1 milyon 800 bin liraya kadar idari yaptırım uygulanıyor.
2: Sporla devam edelim. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi bugün saat 14'te yapılacak. Peki fikstür çekiminde kurallar ne? Bakalım.
5: Simetrik sistem, kısıtlamalar ve yasaklı haftalar. Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstürü çekiliyor. Peki fikstür çekiminde nelere dikkat edilecek? Hangi kriterler belirleyici olacak? Hiçbir takım dört büyükler olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'la ard arda karşılaşmayacak. 1, 2, 11, 17, 18, 22, 28 ve 31. yani milli maç haftalarında derbi oynanmayacak. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan en fazla ikisi aynı haftada iç sahada oynayabilecek. Aynı haftada İstanbul'da en fazla 4 takım iç saha maçı yapabilecek. 7 haftalık süreçte hiçbir takım 4 büyüklerden 3'üyle karşılaşmayacak. İlk 2 ve son 3 haftada hiçbir takım üst üste iç saha veya deplasman maçı yapmayacak. Süper Lig fikstürü ikinci yarıda ilk yarının tam tersi olacak. Süper Lig'de fikstür çekimi Avrupa'nın büyük ligleriyle benzer özellikler taşıyor. Premier Lig'de bir takım üst üste 3 maç boyunca evinde veya deplasmanda oynayamıyor. La Liga'da ise Real Madrid ile Barcelona arasındaki El Clasico'nun ilk 5 hafta içinde oynanması yasak. Avrupa'da da tıpkı Süper Lig gibi Perşembe Avrupa maçı oynayan takımlar en erken Pazar günü müsabakaya çıkabilecek.
2: Sırada ET Spor'un hazırladığı Dünya Kupası haber turu var. Siz bu turu izlerken biz de bir ara verelim. Saat başında yeniden birlikte olacağız.
5: Son şampiyon Arjantin 2026 Dünya Kupası'nda zorlansa da çeyrek finale yükseldi. Tangocular 2-0 geriye düştüğü maçta 79. dakikadan sonra bulduğu 3 golle Mısır engelini geçmeyi başardı. Lionel Messi 21. dakikada penaltı kaçırsa da 1 gol ve 1 asistle karşılaşmaya damga vurmayı başardı. Lionel Messi rekor kırmaya devam ediyor. Yıldız oyuncu Mısır maçında attığı golle bir kez daha tarihe geçti. 39 yaşındaki oyuncu Dünya Kupası'nda üst üste 6 eleme maçında gol atan ilk oyuncu olmayı başardı. Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, Mısır galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, kaçırdığım penaltıdan, penaltıyı kullanma şeklimden dolayı hayal kırıklığına uğramıştım. Önemli bir anda bu takımı hayal kırıklığına uğrattığımı hissettim. Neyse ki maçın sonunda benim için özel bir şey saklanmıştı, ifadeleri.

kullandı. Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, Mısır maçının ardından duygularına hakim olamadı. Basın toplantısında gözleri dolan tecrübeli çalıştırıcı, "Ben her zaman duygusal olurum. Bazen gözyaşları kendiliğinden gelir. Soyunma odasında da böyleydi. Hatta şimdi bana ağlak diyorlar ama umurumda değil. Çünkü dürüst olmak gerekirse bu tür duyguları yaşamak benim için inanılmaz." şeklinde konuştu. Mısır teknik direktörü Ossam Hasan, Arjantin maçının ardından hakem yönetimine sert tepki gösterdi. "Tecrübeli çalıştırıcı, doğru yolda yürüdüğünüz sürece acı çekersiniz. Biz doğru yolda yürüdük, acı çektik ve dış etkenlerden zarar gördük. Arjantin'in zaferi tamamen hak edilmemiş bir zafer ve size söz veriyorum, ülkemize döndüğümde bu Dünya Kupası'ndaki hiçbir maçı izlemeyeceğim." açıklamasında bulundu. 2026 Dünya Kupası'nda son çeyrek finalist İsviçre oldu. Murat Yakın'ın öğrencileri normal süresi ve uzatma bölümü golsüz geçilen maçta Kolombiya'yı penaltılarla geçti. İsviçre 1954 yılında kendi ülkesinde düzenlenen Dünya Kupası'nın ardından ilk kez bu organizasyonda çeyrek finale yükselmeyi başardı. İsviçre teknik direktörü Murat Yakın, 2026 Dünya Kupası'ndaki başarılarını tarihi bir adım olarak nitelendirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bu bir süreç, 5 yıl önce bugün olanları planlayamazdınız ama bence her küçük adım, her analiz, her karar oyuncuların bu ana hazır olmasını sağladı. Yıllardır bunun için çalıştık, tarihi bir anla buradayız ve bundan keyif alıyoruz." dedi. 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Bu turda Fransa, Fas, İspanya, Belçika, Norveç, İngiltere ve Arjantin, İsviçre karşılaşmaları oynanacak. Belçika'ya Amadou Onana'dan kötü haber geldi. Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı oynanan maçın ilk yarısında sakatlanan tecrübeli oyuncunun çapraz bağının koptuğu açıklandı. Onana uzun bir süre sahalardan uzak kalacak.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 25, Edirne yağmurlu 28 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla güneşli 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 31, Adana yağmurlu 33 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon güneşli 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 32, Konya yer yer yağmurlu 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Kars yağmurlu 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 38 derece.
1: Gün biter ama haber nöbeti devam eder. Sokakta yankı bulan sesler, perde arkasında kalan detaylar ve dünyanın dört bir yanından sıcak gelişmeler.
2: Günün öne çıkan başlıklarını aktarırken yeni güne dair gelişmelere de ışık tutuyoruz.
1: Hepsi ve daha fazlası hızlı, güvenilir habercilik anlayışıyla Gece Raporu'nda. Evren Aydın'la Gece Raporu. Hafta içi her akşam 23'te Habertürk'te.

Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 9 Temmuz Perşembe sabahındayız. Saatlerimiz 6'ya yaklaşırken gelişmelerle karşınızdayız. ABD Başkanı Trump'ın NATO zirvesinde İran'a yeniden sert bir şekilde vuracağız açıklamasından saatler sonra İran'a saldırı başladı. Bir

0: Çok kenti patlama sesleri duyuldu. Nükleer santral bulunan Buşehir kentinden dumanlar yükseldi. O görüntüleri paylaşan Trump, bu İran'ın gemilere yönelik saldırısının intikamı diye yazdı.
1: ABD İran'a saldırı başlattı. Birçok kentte patlamalar yaşandı. ABD Başkanı Trump o görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. ABD ordusundan yapılan açıklamada İran'a ek saldırılar düzenlemeye başladık ifadeleri kullanıldı. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere düzenlediği saldırılar gerekçe gösterildi. Sirik, Bender Abbas, Buşehr, İran Şehr, Çabahar ve Kunarek kentleriyle Cask ve Ebu Musa adalarında patlama sesleri duyuldu. Çabahar bölgesinde ise kısmi elektrik kesintisi yaşandı. Bir hastaneye de mermi isabet etti. Buşehr'den alevlerin yükseldiği görüldü. Askeri üsse iki füzenin isabet ettiği bildirildi. İran medyası bu şehirdeki nükleer santrale zarar gelmediğini aktardı. Ayrıca bir ABD İHA'sının düşürüldüğü bildirildi. ABD Başkanı Trump, İran'daki patlamaların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bu, İran'ın gemilere yönelik bombalı saldırısının bir intikamı ifadelerini kullandı. Eğer bu tekrar yaşanırsa durum çok daha kötü olacak diye yazdı. Trump ayrıca İran'ın kendisini aradığını ve anlaşma yapmayı çok istediklerini söyledi. İran'dansa açıklamalar peş peşe geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi, ABD'nin düşmanca eylemleri cevapsız kalmayacak dedi. Dini lider Hamaney'in danışmanı Rızai de düşman ve suç ortakları ağır şekilde cezalandırılacak diye belirtti. Amerikan Axios'a konuşan yetkiliye göre bu saldırılar önceki günlerde gerçekleşen saldırılardan daha geniş kapsamlı. CNN International'a konuşan bir yetkili ise İran'la ateşkesin geçici olarak sona erdiğini savundu. Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin hedef alınması üzerine ABD saldırılardan İran'ı sorumlu tutarak misilleme yapmıştı. ABD Başkanı Trump, Ankara'daki NATO zirvesinde İran'ı yeniden vuracaklarını belirtmişti.
0: ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından Kuveyt, Bahreyn ve Katar'da sirenler çaldı. İran devrim muhafızları ise Körfez'deki ABD üslerini vurduğunu açıkladı. Körfez bölgeleri alarma geçti. İran'ın olası saldırılarına karşı Kuveyt, Bahreyn ve Katar'da sirenler çaldı. Kuveyt ordusu füze ve İHA saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu. Bahreyn İçişleri Bakanlığı ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurarak halka güvenli bölgelere yönelmeli çağrısında bulundu. Katar ise cep telefonlarına yüksek güvenlik tehdidi açıkladı. Kısa süre sonra tehlikenin geçtiği bildirildi. Ardından İran devrim muhafızlarından açıklama geldi. Kuveyt'teki iki ABD üssüne ve Bahreyn'deki bir ABD üssüne saldırdıklarını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi kapsamında yoğun ikili görüşme trafiği yürüttü. Fransa ve Suriye Cumhurbaşkanlarının yanı sıra İngiltere, Almanya ve İtalya başbakanlarıyla da bir araya geldi. Liderlerle ikili ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.
2: İkili görüşmeler yapıldı. Yoğun bir diplomasi trafiği yürütüldü. Dünya basınına mesajlar verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi kapsamında liderlerle birebir temaslar da yaptı. Erdoğan ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir araya geldi. Fransa Cumhurbaşkanı'na Şam'da konakladığı otelin yakınında yaşanan bombalı saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan görüşmede Türkiye ile Fransa'nın karşılıklı ticaret hedeflerini yükseltmesinin vakti geldiğini ve her alanda işbirliğini ileri taşımak için gayret gösterileceğini ifade etti. Emmanuel Macron ise toplantı sonrası her şeyin konuşulduğunu ve görüşmeden memnun kaldığını açıkladı. Fransa-İtalya ortaklığında geliştirilen SAMP-T hava ve füze savunma sisteminin Türkiye'ye olası satışı içinse çalışmaların devam ettiğini söyledi.
3: Fransa'ya selam.
2: İkili temasların bir diğer adresi ise İngiltere oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'la güvenlik ve savunma ortaklığı belgesini imzaladı. Erdoğan görüşmeli, Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefiklerin de Avrupa Birliği'nin savunma girişimlerinde yer almasının gerekli olduğuna değindi.

0: Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i de kabul etti. Görüşmede Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin savunma girişimlerine NATO'yu tamamlayıcı özellik taşıması kaydıyla destek verebileceğini belirtti. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki mutabakatı akamete uğratacak eylem ve tahriklere karşı dikkat edilmesine işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kalıcı barış için çalışmaya devam edeceğini vurguladı. Ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili görüşmede Türkiye'nin Avrupa Birliği ile artık engelleri değil, üyeliğin önündeki son pürüzleri kaldırmayı konuşmak istediğini vurguladı. Türkiye, İtalya, Katar ve Libya olarak başlatılan dörtlü işbirliği sürecinin de önemli olduğunu ve çalışmaların sürdürüleceği mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Çara ile de bir araya geldi. Görüşmede Suriye'deki son durum değerlendirildi. Erdoğan, Türkiye'nin Suriye halkının yanında olduğunu vurguladı. Türkiye-Suriye işbirliğini geliştirmek için gayretimiz artarak sürecek dedi. Erdoğan, NATO zirvesine katılan liderlerin imzaladığı tabloya da imza attı.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO zirvesi marşında önemli mesajlar verdi. İran'la anlaşma zaptı benim için bitti diyen Trump, halk adasını ele geçireceklerini söyledi. Suriye'nin terör listesinden çıkarılacağını ve yine yaptırımları fiilen kaldırdıklarını belirtti. Zirvenin başarılı şekilde sonlandığını kaydetti.
2: We just concluded a very successful NATO summit here in Turkey. And I want to thank President Erdogan, who's really a great man. He's a great leader.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, NATO Liderler Zirvesi'nin ardından kameraların karşısına geçti. Ankara'da basın toplantısı düzenledi. Trump konuşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek başladı. Amerikan Başkanı'na Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışı da soruldu.
2: So whether or not we do that, I haven't totally made up my mind, but...
0: Trump'ın gündeminde İran'da vardı. Nükleer silah sahibi olmamaları için İran'da olduklarını savundu. Şu an bir dağın altında gömülü bunu çıkaramazlar dedi. Kendisinin İran'ın öldürülecekler listesinde bir numarada olduğunu iddia etti. Ancak savaşın yeniden başlayacağını sanmadığını söyledi.
2: The Iran war has been a tremendous military success. We can play games, but I'm not sure I want to make a deal. Let's just finish the job.
0: NATO'ya en büyük katkıyı Amerika Birleşik Devletleri'nin sağladığını söyleyen Trump, savunma için 1 trilyon doların üzerinde harcama yaptık dedi. Şirketlerimiz 3 milyar dolarlık savunma anlaşması yaptı. Amerika Birleşik Devletleri en iyi drone teknolojisine sahip ifadelerini kullandı. Trump zirve marjında yoğun bir diplomasi trafiği de gerçekleştirdi. İlk görüşmesi NATO Genel Sekreteri Rutte ile oldu. Amerikan Başkanı burada da İran'la varılan mutabakat zaptının geçerliliğini yitirdiğini, Park Adası'nı ele geçirebileceklerini söyledi.
2: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people.
0: Ukrayna lideri Zelenski ile yaptığı görüşmede ise Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek istediğini söyledi. Zelenski ülkesini yeniden inşa etmeye dönmek istiyor dedi. Ukrayna'ya Patriot üretme lisansı vereceklerini de açıkladı. Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile de bir araya geldi. Şara'nın yaptığı işten gurur duyuyoruz diyen Trump, Suriye'nin terör listesinden de çıkarılacağını söyledi.
2: We released sanctions from the country, which really, I think was a big boost. Sanctions was a very important thing.
0: Amerikan Başkanı zirvenin ardından ülkesine döndü.
1: Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı. Bildirgede 5. madde kapsamındaki kolektif savunmaya bağlılık teyit edildi. Savunma için de 50 milyar dolarlık yeni tedarik yapılacak.
0: Tarihi zirvenin bildirgesi açıklandı. 5. madde kapsamındaki kolektif savunmaya bağlılık teyit edildi.
3: Biz Kuzey Atlantik İttifakı Devlet ve Hükümet Başkanları, Washington Antlaşması'nın 5. maddesi uyarınca, kolektif savunmamıza ve transatlantik bağı olan sarsılmaz bağlılığımızı yeniden teyit etmek üzere Ankara'da toplandık. Ankara'da 50 milyar dolardan fazla yeni alım duyurusu yapıyoruz ve kolektif üretim kapasitesini genişletmeye ve yeniliği hızlandırmak için sanayi ile birlikte çalışmaya kararlıyız. Birimize yapılan saldırı, hepimize yapılmış saldırıdır.
0: 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi bildirgesine göre Avrupalı müttefikler ortak savunmada daha fazla sorumluluk üstlenecek.
3: Ukrayna, transatlantik güvenliğe katkıda bulunmaktadır ve müttefikler, Ukrayna'nın özgürlüğünü, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmasında sarsılmaz desteğimizde birleşmiş durumdadır. Müttefikler, 2026 yılı için Ukrayna'ya 70 milyar avro askeri teçhizat, yardım ve eğitim sözü vermekte ve 2027 yılında en az eş değer seviyeleri sürdürme konusundaki egemen taahhütlerini teyit etmektedir.
0: Bildirgede İran öne çıktı. Nükleer silaha sahip olmamasının altı çizildi.
3: İttifak, daha geniş güvenlik ortamımızı tanımlayan stratejik rekabete, yaygın istikrarsızlığa, hibrit tehditlere ve tekrarlayan şoklara yanıt vermeye ve uyum sağlamaya devam etmektedir. Müttefikler, İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini yinelemekte ve İran'ı Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer özgürlüğüne tam olarak saygı göstermeye çağırmaktadır. Türkiye'nin bize gösterdiği cömert misafirperverlikten dolayı minnettarız. Bir sonraki görüşmemizi dört gözle bekliyoruz.
1: Beştepe'de düzenlenen tarihi NATO Liderler Zirvesi tamamlandı. Zirvenin çıktılarını açıklayan NATO Genel Sekreteri Rutte, ittifak her zamankinden daha güçlü olduğunu gösterdi diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. İttifak üyelerinin savunma harcamalarını artıracağını belirten Rutte, 50 milyar doları aşan yeni alım duyurusu yapıldı dedi.
0: Bu zirve ittifakın her zamankinden daha güçlü olduğunu gösterdi dedi. Ev sahipliği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
4: 32 liderin bulunduğu odada gördüğüm şey muazzam bir birlik duygusuydu. İttifakın her zamankinden daha birlik içinde olduğunu hissettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mükemmel ev sahipliği yaptığı zirvede Lahey'de verilen taahhütler artık hayata geçiriliyor.
0: Beştepe'de düzenlenen tarihi NATO Liderler Zirvesi tamamlandı. Zirvenin çıktılarını NATO Genel Sekreteri Rutte açıkladı. İttifak üyelerinin 5. maddeye bağlılığının teyit ettiğini belirten Rutte, 50 milyar dolara aşan yeni anlaşmalara vurgu yaptı.
5: İttifakın güvenliğini artıracak savunma harcamalarına ağırlık verilmesi üzerinde anlaşıldı. Savunma harcamaları konusunda bazı rahatsızlıklar vardı ve ABD Başkanı bu sorunun çözülmesini sağladı. 50 milyar dolardan fazla yeni alım duyurusu yapıldı. Yakıt depolama önlemine de 27 milyar euro yatırım yapılacak.
0: Zirvenin gündeminde Rusya-Ukrayna savaşının olduğunu da söyleyen Rutte, Ukrayna'da barış için çabalamaya devam edeceğiz dedi. Ukrayna'ya askeri yardımın artırılması kararı alındığını belirtti. Son dönemde gerilen NATO ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump arasındaki ilişkiyle ilgili ise Trump ve Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya tamamen bağlı olduğunu biliyorum dedi. Trump'ın İran konusundaki açıklamaları da sorulan Rutte, İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağı konusunda şüphe yok ve Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer özgürlüğüne saygı gösterilmeli ifadesini kullandı. Rutte, bir sonraki NATO Liderler Zirvesi'nin Arnavutluk'ta olacağını da söyledi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Bloomberg, NATO üyesi ülkelerin 2027'de yapılması planlanan Liderler Zirvesi'ni Trump'la gerilimden kaçırmak için erteleyebileceğini öne sürmüştü.
1: NATO'nun Avrupalı liderleri Ankara'daki zirvenin ardından birlik mesajları verdi. İngiltere Başbakanı Starmer, NATO Ankara'dan daha güçlü çıktı dedi. Liderlerin gündeminde ABD Başkanı Trump'ın Avrupa'daki askerlerini geri çekeceği uyarısı da vardı.
6: NATO zirvesine katılan liderler zirveyi değerlendirdi, birlik mesajı verdi. İtalya Başbakanı Meloni, NATO karşı karşıya bulunduğu zorlukların farkında olan birlik içinde bir ittifaktır dedi. Savunma harcamalarına ilişkin taahhütlere uymak istediklerini belirtti. Avrupa'nın kendi güvenliğini sağlamasının zamanı geldi dedi. ABD Başkanı Trump'ın Avrupa'daki tüm askerlerini çekebileceği uyarısı hakkında da konuştu.
7: ABD birliklerine gelince şu an itibariyle herhangi bir resmi geri çekilme konusunda bilgilendirilmedik.
6: İspanya Başbakanı Sanchez de ABD'nin Avrupa'daki birlikleriyle yapacağı her şey egemen bir karar olacaktır değerlendirmesini yaptı. İngiltere Başbakanı Starmer, NATO'nun Ankara'dan daha güçlü çıktığını söyledi. Ukrayna ve İran'da gerilim devam ederken bunu başarmamız çok önemli ifadelerini kullandı. Almanya Başbakanı Merz de ittifakın birliğine vurgu yaptı.
8: Her
9: durumda NATO'nun birliğini sağlamaya büyük katkıda bulunduğunu

0: bulunduğumuzdan emin olarak Almanya'ya dönüyorum.
1: Zirveden önce konuşan liderler, geçtiğimiz yıl Lahey'de gündeme gelen taahhütlerin Ankara'da yerine getirileceği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.
2: ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye yönelik kasa yaptırımlarının kaldırılabileceğini açıklaması İsrail Başbakanı Netanyahu'yu endişelendirdi. Trump'ın yerinde olsam Türkiye'ye F-35'leri vermezdim diyen Netanyahu, savaş uçaklarının verilmesinin ortasında.

0: değerlendireceğini açıkladı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu satışa karşı olduğunu bir kez daha dile getirdi. Son günlerde sık sık Türkiye'ye F-35 satışına karşı açıklamalar yapan Netanyahu bu kez CNN International kanalına konuk oldu. Trump'la birkaç kez konuştuğunu söyleyen Netanyahu, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri için model bir müttefik olmadığını iddia etti.
1: I think that everybody understands that notwithstanding the personal friendship that President Trump has with Erdogan, it doesn't make Turkey a friendly state to the United States, to the contrary.
0: Trump'ın yerinde olsam Türkiye'ye F-35'leri vermezdim diyen Netanyahu, bu adımın Orta Doğu'daki güç dengesini bozacağını öne sürdü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiği sırada dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz demişti. Katsa yaptırımlarının kaldırılacağı mesajı veren Trump, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının verilmesini değerlendireceğini ifade etmişti. Netanyahu, Batı Şeria'daki yerleşimcilerin Filistinlilere uyguladığı şiddete de değindi. Filistinli sivillere saldıran İsrail yerleşimcilerin Batı Şeria'ya getirilen 150 kadar çocuk genç olduğunu iddia eden Netanyahu, suçlulara karşı harekete geçtiklerini de savundu. Filistin Kurtuluş Örgütü verilerine göre işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 2026'nın ilk 6 ayında 11.074 saldırı düzenlendi.
2: Kuvvet komutanlıklarını tek çatı altında toplayan Ay Yıldız Karargahı kapılarını ilk kez NATO Savunma Bakanları için açtı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yeni karargahın ittifakın savunma ve güvenliğine yönelik çalışmaların da yapılacağı bir yer olacağını vurguladı.
0: Konuk bakanlar askeri bando eşliğinde karşılandı. Hatıra fotoğrafı çektirildi. Ay Yıldız Karargahı kapılarını ilk kez NATO Savunma Bakanları için açtı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO zirvesi kapsamında inşası devam eden karargahın Yıldız bölümünde resepsiyon verdi. Karargahın yakın bir tarihte faaliyete geçeceğini ve dünyanın sayılı büyüklükteki karargahlarından biri olacağını belirtti.
3: Genelkurmay Başkanlığımız ile kuvvet komutanlıklarımızı tek çatı altında toplayarak hem müşterek harekat kabiliyetimizi en üst seviyeye çıkarmayı hem de bürokratik süreçleri hızlandırarak maksimum hıza ve verimliliğe ulaşmayı hedefliyoruz. Karargahın emniyeti, çelik kubbe stratejisi bağlamında en üst düzey hava ve kara savunma tedbirleriyle en modern teknolojiye dayalı emniyet sistemleri kullanılarak sağlanacaktır.
0: Güler, karargahın ittifakın savunma ve güvenliği için önemine de dikkati çekti.
4: Bu yerleşkemiz, kriz ve savaş senaryolarında kesintisiz iletişim ve sevki idare imkanı sunacak şekilde akıllı ve sürdürülebilir bina teknolojileriyle donatılmıştır. Burası, modern bir karargah olmasının ötesinde, Türkiye'nin savunma ve güvenlik alanındaki sağlam ve kararlı duruşunun da somut bir sembolüdür. Yeni karargahımızın gerek ülkemizin gerekse ittifakımızın savunma ve güvenliğine yönelik çalışmaların yapılacağı bir yer olacağından eminim.
2: Emine Erdoğan, NATO zirvesi için Ankara'ya gelen devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı. Lider eşleri önce yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi. Ardından da Türk mutfağı lezzetlerini tadıp geleneksel el sanatları ürünlerini yakından inceledi.
5: The First Lady of the Republic of Turkey, Emine Erdoğan.
0: Yuvarlak masa toplantısına katıldılar. Türk mutfağı lezzetlerini tattılar. Geleneksel el sanatları ürünlerini incelediler. NATO zirvesi için Ankara'ya gelen liderlerin eşleri Emine Erdoğan tarafından ağırlandı. Emine Erdoğan, misafir lider eşlerini Çankaya Köşkü'nde tek tek karşıladı. Çocuklar, teknoloji ve güvenlik, gelecek nesli korumak temalı yuvarlak masa toplantısı yapıldı. Emine Erdoğan toplantıda çocuk güvenliğinin önemine dikkati çekti.
6: Çocuk güvenliği dijital platformlara sonradan eklenen bir ayar değil, tasarımın ilk ilkesi olmalıdır. Algoritmaların kara kutusu açılmalı, teknoloji şirketleri ürünlerinin toplumsal etkilerini bağımsız denetime sunmalıdır. Ben konuşmaya başlayalı henüz yarım dakika olmadı.

0: UNICEF rakamlarına göre bu kısacık sürede bile 60 çocuk daha internetle tanıştı ve sınırsız bir dünyanın kapısından içeri adım attı. Bu sınırsızlık imkanlar kadar tehlikeler için de geçerli. Maruziyet de, yönlendirme de, veri takibi de sınırsız.
1: Emine Erdoğan'ın ardından başta Fransa Cumhurbaşkanı'nın eşi Brigitte Macron olmak üzere çok sayıda lider eşiyle toplantıda söz aldı.
2: This is therefore not about banning technology for children.
1: Yuvarlak masa toplantısının ardından Emine Erdoğan lider eşleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Konuk lider eşleri Türk gastronomisini yansıtan lezzetlerin tadına bakarak Türk mutfağını yakından tanıma fırsatı buldu. Yemekte misafirlere fava, Urla enginarı, Anadolu usulü kabak çiçeği dolması ve asma yaprağı dolması, keşkekle emir alem çiçeğinin de aralarında bulunduğu eşsiz lezzetler ikram edildi. Lider eşleri yemeklerini, İznik çinisi örneklerini barındıran salonda ve Türk nakış kültürünü yansıtan masa örtülerinin üzerinde yedi. Emine Erdoğan ve lider eşleri aile fotoğrafı sonrası geleneksel el işçiliğini yansıtan kumaşlar, nakışlar ve işlemelerin yer aldığı bir koleksiyonu inceledi. Güney Kore Devlet Başkanı'nın eşi Kim Hae-yong programa, Türkiye'ye önceki gelişinde Emine Erdoğan'ın hediye ettiği sof kumaşından yapılan şal ve çantayla katıldı.

0: Ve gündemi meşgul eden diğer haberlerimizle devam edelim. İBB yolsuzluk davasında dün Ekrem İmamoğlu'nun savunma yapması bekleniyordu. Savunma sırası ona geldiğinde İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tartışma yaşandı. Mahkeme İmamoğlu'nun susma hakkını kullandığını kayıtlara geçti. 4 ay önce başlayan duruşma maratonu 6 sanığın tahliyesiyle son buldu.
1: Savunma yapıp yapmama tartışması uzadı. Tansiyon yükselince mahkeme başkanı Ekrem İmamoğlu'nu salondan çıkarttı. Mahkeme heyeti İmamoğlu'nun susma hakkını kullandığına karar verdi. Ara kararla birlikte 6 sanık tahliye edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 59'u tutuklu 414 sanıklı yolsuzluk davasında savunma sırası Ekrem İmamoğlu'na geldi. Duruşmayı izlemek için CHP Grup Başkanı Özgür Özel de salonda yerini aldı. Öğle arasının ardından Ekrem İmamoğlu kürsüye geldi. İmamoğlu, sorgu için gelmedim, itirazlarımı dile getireceğim diye söze başladı. Mahkeme başkanıyla İmamoğlu arasında savunma tartışması yaşandı. Başkan, eğer savunma yapmazsanız susma hakkınızı kullandınız diye kayıtlara geçelim dedi. Tansiyon bu sözlerle birlikte yükseldi. Mahkeme başkanı Ekrem İmamoğlu'nun salondan çıkartılmasına karar verdi. Heyet İmamoğlu susma hakkını kullandı diye kayıtlara geçti. Duruşma salonuna yeniden getirilmeyen İmamoğlu yerine avukatları dinlendi. Avukatlar susma hakkı kararının hukuka aykırı olduğunu savundu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel mahkeme salonunda yaşananlara tepki gösterdi.
2: En evrensel hukuk kuralıdır. Savunma hakkı kısıtlanamaz. Üç kelime. Savunma hakkı kısıtlanamaz. Bunu bilmeyen kimse yok bu dünya üstünde. İçerideki hakim, İçerideki başkan dışında.
1: Savcı 3 sanık için tahliye talep etti. Mahkeme 1 saatlik kararının ardından aralarında görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 6 sanığın tahliyesine karar verdi. Duruşmalara 17 Ağustos'a kadar ara verildi. Dava devam ederken Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir soruşturma daha açıldı. Mahkeme heyetine yönelik söylediği "ben savunma yapmam, iddianameyi yapanları yargılayacağım" sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı kamu görevlisini tehdit suçlamasıyla soruşturma yürütecek.
0: Konya'da bir kafede çıkan silahlı kavgada müşteri olarak orada bulunan ve olayla ilgisi olmayan 22 yaşındaki Mustafa Bahri Cingöz hayatını kaybetmişti. Savcılık olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Şüpheli baba oğlu hakkında bakın ne ceza istendi.
1: Kafede ateş açtı. Olayla ilgisi olmayan müşteriyi vurdu. 22 yaşındaki Mustafa'yı hayattan koparan baba oğul hakkında iddianame hazırlandı.

0: Olay Konya'nın Karapınar ilçesinde geçen Ocak ayında bir kafede meydana geldi. 22 yaşındaki Mustafa Bahri Cingöz kafede müşteri olarak bulunuyordu. Çıkan kavgada sıkılan kurşun olayla ilgisi olmayan gencin ölümüne neden oldu. Olayın ardından silahı ateşleyen Seyhat Karaca ile iki oğlu tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan savcılık baba Seyhat Karaca ve oğlu Fahrettin Karaca hakkında iddianame düzenledi. İddianamede Fahrettin Karaca'nın ifadesi de yer aldı. Karaca aralarında husumet bulunan kafe çalışanıyla karşılaştıklarını belirtti. Yanındaki kardeşinin babasını arayıp kafedeyiz, burası kalabalıklaştı, kesin kavga çıkar, hazırlıklı gel dediğini anlattı. İddianameye göre baba Seyhat Karaca olay yerine içi dolu ve ağzına mermi sürülmüş tabancayla geldi. Açtığı ateş sonucu Mustafa Bahri Cingöz hayatını kaybetti. Seyhat Karaca hakkında olası kastla öldürme suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar, Fahrettin Karaca hakkında ise kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 10 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istendi. Karaca'nın diğer oğlu hakkında ise kovuşturmaya yer yoktur kararı verildi.
1: İstanbul'da aracıyla çarptığı Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan ve ABD'de tutuklu bulunan Timur Cihan Timur için Türkiye'de yargılama başladı. 5 tanık olay anında neler yaşandığını anlattı. Cihan Timur'u suçladı. Baba Özer Acı, oğlumu ölüme terk ettiler diyerek tepki gösterdi. Dava 11 Eylül ertelendi.
2: Acımız tazelendi. Olaylar tekrar başa döndü gibi.
3: Onlar gelmesinler. Ben adalete sesleniyorum. Lütfen benim oğlumun kanı yerde kalmasın.
4: ABD'de tutuklandı. 2 yıl iadesi beklendi. Oğuz Murat Acı'yı hayattan koparan Timur Cihan Timur için Türkiye'de yargılama başladı.
5: 2 yıldır beklediğimiz bir gündü ve bugün nihayetinde kamuoyunun beklediği bu davanın ilk duruşmasını gördük.
4: Oğuz Murat Acı 1 Mart 2024'te Kemerburgaz'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur'un neden olduğu trafik kazasında hayatını kaybetti. Annesi Eylem Tok oğlunu önce Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçırdı. Aylar sonra Amerika'da yakalanıp tutuklanan Timur Cihan Timur hakkında Türkiye'de açılan davanın ilk duruşması görüldü. İade süreci henüz sürdüğü için duruşma Cihan Timur olmadan başladı. Mahkeme önce Oğuz Murat Acı'nın aile fertlerini dinledi. Baba Özer Acı kazadan hemen sonra 112'nin aranmadığını ve oğlunun ölüme terk edildiğini savundu. Bu olaya sebep olan herkesten şikayetçiyim dedi. Timur Cihan Timur'dan da şikayetçi olduğunu yineledi.
2: Burada taksirli, bilinçli taksirli adam öldürme var. Buradan yargılanacaklar, davamızın arkasındayız.
4: Acı ailesinin ardından tanıklara geçildi. O gece Timur Cihan Timur'un ve arkadaşının aracında olanlar dinlendi. Tanıklar Cihan Timur'un hızlı araç kullandığını, onu uyardıklarını söyledi. Viraja sert girdiği için direksiyon hakimiyetini kaybetti dediler. Bir tanık Timur araçtan indikten sonra özel şoförünü, ardından da annesini aradı dedi.
5: Aynı arabada olan arkadaşlarının ortak ifadesi şudur. Cihan Timur çok hızlı şekilde virajı alamadığı için kaza yapmıştır. O yüzden bu olayda %100 kusurlu olduğunu bugünkü yargılamada bir daha görmüş olduk.
4: Tanıklara 112'yi neden aramadıkları soruldu. Kimi şokta olduğunu söyledi, kimi de olay yerine gelenler arıyordu diye yanıt verdi. Yaralıların telefonunu neden aldınız sorusuna, flaşıyla yaralının kafasına bakıyordum, cebimde unutmuşum cevabı geldi.
3: Sanki benim oğlum bugün gitmiş gibi oldum. Oradaki avukatın konuşmaları, benim evladımın nasıl bir derecede gittiğini. Ya yüz ifadelerine baktıkça ben bittim.
4: Kazada yaralananların avukatları sanıktan şikayetçi olmadıklarını beyan etti. Oğuz Murat Acı'nın eşinin avukatı da tazminat ödemesi alındı, şikayetçi değiliz dedi. Anne Pervin Acı duruşma esnasında fenalık geçirdi.
2: Çok üzücü bir olay. Şükriye Hanım'ın avukatı katilin babasının avukatlarıyla beraber aynı masada aynı şeyi paylaştılar. Bu çok üzücü bir olay. Yazıklar olsun diyorum.
4: Mahkeme Timur Cihan Timur'un iade sürecinin beklenmesine karar verdi. Duruşma 11 Eylül'e ertelendi.

0: Evinde hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in otopsi sonuçları çıktı. İrtem'in etil alkol zehirlenmesi nedeniyle öldüğü belirlendi. Ece İrtem'in otopsi raporu Adli Tıp Kurumunca Başsavcılığa gönderildi. Raporda İrtem'in kanında yüksek miktarda etil alkol tespit edildiği ve ölümünün alkol zehirlenmesi neticesinde meydana geldiği belirtildi. 15 Haziran'da Kadıköy'deki evinde hayatını kaybeden Ece İrtem, Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Işıl karakteriyle tanınıyordu. Malum havalar ısındı, orman yangını haberleri de eksik olmuyor. Aydın Bozdoğan'da zeytinlik alanda başlayıp büyüyen yangın bir mahalleyi de tehdit etti. Mahalle sakinleri hem kendi canlarını hem de hayvanlarını kurtarmak için adeta zamana karşı yarıştı.
1: Zeytinlikte çıkan yangın büyüdü. Ekipler seferber oldu. Alevler köye yaklaşınca evler tahliye edildi. Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde otluk ve zeytinliklerin olduğu alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın geniş bir alana yayıldı.
2: Şu anda alevlerin boyutu yükseldi.
1: İhbar üzerine ekipler harekete geçti. Bölgeye 6 uçak, 8 helikopter, orman işçileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Türkiye'nin en büyük yangın söndürme helikopteri olan ve bir kere de 10 tona kadar su atabilen CH-47 Çinok tipi helikopter de yangın söndürmek için desteğe geldi. Nokta atışıyla sularını bırakan helikopter, alevlerin kontrol altına alınmasında önemli rol oynadı. Yangın Yazıkent mahallesine yaklaşmaya başlayınca hemen tahliye başladı. 20 ev boşaltıldı. Hayvanlar da güvenli alana alındı. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Yangın yaklaşık 8 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı.
0: Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alan alevlere teslim oldu. Bodrum'da dün gece saatlerinde maki ve otluk alanda yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle alevler geniş bir alana yayıldı. İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti. Alevlere karşı 2,5 saat süren bir mücadelenin ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları ise sürüyor. Hatay'da oğlak otlatmaya çıkan ve kaybolan kadından iyi haber geldi. Kayıp kadın volkanik arazide yarık içindeki mağarada bulundu.
3: Hayvanları otlatmak için Mera'ya gitti, ortadan kayboldu. Ekiplerin seferber olduğu kadından saatler sonra sevindirici haber geldi. Hatay Hassa'da yaşayan 46 yaşındaki Naciye Kıran sabah saatlerinde oğlakları alıp Mera'ya gitti. Bir süre sonra oğlakları eve döndü ama Naciye Kıran ortada yoktu. Kardeşinden haber alamayan Ayşe Kıran jandarmaya ihbarda bulundu.
4: Her gün karşılaştığı insanları. Onlar da demişler ki en son işte biz 9 daha göl var, ilerideki gölün orada gördük. En son kuzenim dedi işte burayı tarif etti, burada gördüm dedi. Ama geldik bir türlü aradık bulamadık. Yer yarıldı, Çin'e mi girdi, ne oldu bu iş?
3: Jandarma, AFAD ve itfaiyeden oluşan arama kurtarma ekipleriyle köylüler kayıp kadını bulmak için seferber oldu. Saatler sonra Naciye Kıran'dan iyi haber geldi. 46 yaşındaki kadın volkanik arazide yarık içindeki mağarada bulundu. Sağlık durumu iyi olan kadın tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.
0: İstanbul Bakırköy'de bir otomobil yayaya çarptı. E5 karayolu üzerinde yaşanan kaza maalesef ölümle sonuçlandı. Kaza E5 karayolu Ankara istikametinde yaşandı. Bir yaya karşıya geçmeye çalıştığı esnada otomobil çarptı. O kişi çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Henüz kimliği belirlenemeyen yayanın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Alınan güvenlik önlemleri nedeniyle E5 karayolunda uzun kuyruklar oluştu. Şahsın naaşı ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp kurumu morguna kaldırıldı.

0: ABD'nin Şubat'ta İran'da bir ilkokula düzenlenen ve 168 çocuğun hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili istihbarat raporlarını görmezden geldiği öne sürüldü. İddiaya göre ABD'li komutanlar nasıl bir hata yaptıklarını saldırıdan günler sonra anladı.
1: İran'da 168 çocuğun hayatını kaybettiği okul saldırısında Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat uyarılarını dikkate almadığı iddia edildi. İddia Amerikan basınından. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ilk saatlerinde İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki Minab kentinde bulunan bir kız ilkokulu vurulmuştu. İran Kızılayı'na göre okul 40 dakika arayla iki kez hedef alındı. Saldırıda 168'i çocuk olmak üzere 200'den fazla kişi hayatını kaybetti. CNN'in konuya yakın 3 kaynağa dayandırdığı habere göre İran'daki hedeflere ilişkin istihbarat yıllar öncesine aitti. Ancak Amerikalı üst düzey askeri komutanlar uyarıları göz ardı etti. İstihbarat ve askeri yetkililer arasında gönderilen mesajlar yıllar önceki istihbarata dayanan hedeflerin yeniden gözden geçirilmesini içeriyordu. CNN'e konuşan kaynaklardan biri saldırıdan sonra günler içinde nasıl bir hata yaptıklarını anladılar ifadesini kullandı. Saldırının ardından CENTCOM komutanı Brett Cooper, kongrede verdiği ifadede hedef alınan okulun aktif bir İran devrim muhafızları füze üssünün içinde bulunduğunu iddia etmişti. Tahran yönetimi ise bu açıklama için berbat bir yalan açıklamasını yapmış ve okulun sivil bir eğitim kurumu olduğunu vurgulamıştı.
0: Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Srebrenica'daki katliamdan kaçanların kullandığı güzergahta barış yürüyüşü başladı. Yürüyüşte Bosna bayraklarının yanında Türkiye ve Filistin bayrakları da dalgalandırıldı.
1: Srebrenica soykırımı kurbanlarını anmak için yapılan yürüyüş başladı. Bu yıl 22.si yapılan yürüyüşe binlerce kişi katılıyor. Barış yürüyüşüne katılacaklar Nezuk kasabasında bir araya geldi. Ölüm yolu olarak bilinen yol 1995'teki soykırımdan kaçmak isteyen boşnak siviller tarafından Tuzla kentine ulaşmak için kullanılmıştı. Aynı yoldan yürüyecek yaklaşık 6.000 katılımcı 10 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaşarak yürüyüşü tamamlayacak. Katılımcılar günde ortalama 35 kilometre yürüyecek. 22. kez yapılan barış yürüyüşüne soykırımdan kurtulan boşnaklar da katılıyor. Katılımcılardan bazıları Filistin bayrakları taşıyor. Bazıları da Türk bayrakları ve Bosna'nın o dönemde kullandığı altın zambaklı bayrakları dalgalandırıyor. Yürüyüşe katılanlar arasında çocuklar ve yaşlılar da yer alıyor. Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikleri 11 Temmuz 1995'te Birleşmiş Milletler'in güvenli alan ilan ettiği Srebrenica'yı işgal etmiş, Hollanda askerlerine sığınan sivil boşnaklar Sırplara teslim edilmişti. Otobüs ve kamyonlara bindirilen 8.372 boşnak öldürüldü. Ardından bulunmamaları amacıyla çeşitli toplu mezarlara gömüldü. Şimdiye kadar 6.772 kurban Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa verildi. Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı 2007'deki kararında Srebrenica ve civarında yaşananları soykırım olarak nitelendirdi. Srebrenica soykırımının 31. yılında 11 Temmuz'da kimlik tespiti yapılan ve ailelerin onay verdiği 10 soykırım kurbanı daha Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
0: Ankara, NATO zirvesi için ittifak liderlerini ağırladı. Dünya basını da bu önemli zirveyi geniş şekilde haberleştirdi. Öne çıkan manşetler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump arasındaki yakın ilişkiye odaklandı.
1: Ankara'nın ev sahipliğinde yapılan NATO zirvesi, dünya basını tarafından yakından takip ediliyor. Manşetlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la görüşmesi öne çıkıyor. Amerikan Fox televizyonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerikan Başkanı Trump'ı sıcak şekilde karşıladığını belirtti.

0: Görüşmedeki olumlu havaya vurgu yapan kanal, bu durumun alışılmışın dışında olduğunu aktardı. Haberde Erdoğan'la Trump arasındaki ilişkinin yakın ve güçlü olduğuna işaret edildi. CBS televizyonu zirvenin Ankara'da düzenlenmesini Türkiye açısından önemli bir diplomatik kazanım olarak değerlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan için kurduğu "Kendisi harika bir lider. En başından beri kimyamız çok iyi uyuştu" ifadelerine yer verdi. CNN International ise görüşmenin savunma sanayi boyutunu ön plana çıkardı. Trump'ın Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışı konusunda yakında bir karar verileceğini söylediğini duyurdu. İngiliz yayın kurumu BBC, Trump'ın NATO'ya karşı tepkisini gizlemediğini ve zirveye katılma sebebinin Erdoğan olduğunu aktardı. Alman Welt televizyonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ve Rusya ile iletişim kanallarını aynı anda açık tutabilen önemli bir köprü kurucu olduğunu belirtti. Katar merkezli El Cezire televizyonu, Trump'ın Türkiye'nin bölgedeki krizlerin yönetiminde oldukça etkili bir rol oynadığına dair sözlerine dikkat çekti.
1: Merhaba, Erşkar.
0: Yunan basınında da gündem zirveydi. Katimerini gazetesi, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Türkiye'ye yönelik sıcak sözlerini öne çıkardı. Demokratya, Yunanistan Başbakanı'nı kenarda kalmakla eleştirirken Trump'ın F-35'lere kapıyı açması Yunan hükümetinin aleyhine olarak yorumlandı.
2: Ankara'daki tarihi NATO Liderler Zirvesi'ne Grönland krizi damga vurdu. ABD Başkanı Trump ilhak talebini yineleyerek Grönland bizim için büyük bir sorundayken Danimarka Başbakanı Grönland satılık değildir diyerek Trump'a tepki gösterdi.
0: Grönland bizim için büyük bir sorun dedi. İlhak talebini yineleyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, aksi halde Avrupa'dan asker çekebileceğini söyledi.
3: Greenland is a big problem for us.
0: NATO üyesi ülkelerin liderleri tarihi zirve için toplanırken, Grönland konusunda zaman zaman gerilim yaşandı. Grönland'ı ilhak etme fikrini bir kez daha gündeme getiren Amerikan Başkanı Trump, bunun gerçekleşmemesi halinde Avrupa'daki tüm Amerikan askerlerini çekebileceği tehdidinde bulundu. Grönland'ın Danimarka değil Amerika Birleşik Devletleri tarafından kontrol edilmesi gerektiğini yineleyen Trump, ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacımız var ifadelerini kullandı. Trump'ın açıklamaları Danimarka Başbakanı Frederiksen'in tepkisini çekti. Frederiksen, Grönland satılık değildir diyerek Trump'a tepki gösterdi.
4: Greenland is of course not for sale. We hope that all, including all allies, will respect the Greenlandic people's right for self-determination.
0: Daha önce Washington'da bir araya gelen Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka ve Grönland Dışişleri Bakanlarının görüşmesi sonrasında temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, Amerika Birleşik Devletleri'nin Grönland'ı ele geçirme arzusunun açık olduğu kaydedilmişti.
2: Çekya Başbakanı ile Cumhurbaşkanı arasındaki kriz Ankara'da düzenlenen NATO zirvesindeki aile fotoğrafına da yansıdı. Babis'le heyeti almak istemediği Pavel, aile fotoğrafının iki ayrı ucunda yer aldı.
0: Çekya Başbakanı ile Cumhurbaşkanı arasındaki kriz aile fotoğrafına yansıdı. İki isim fotoğrafın iki ayrı ucunda konumlandı. Kamuoyunda yer alan iddialara göre Başbakan Babis, aralarında siyasi anlaşmazlık nedeniyle Cumhurbaşkanı Pavel'i NATO resmi heyetine dahil etmedi. Bu karara karşı hukuki mücadele başlatan Pavel, mahkemenin kendi lehine karar vermesinin ardından Ankara'daki zirveye katıldı. Ancak iki lider, iki farklı ülkenin lideri gibi davrandı. NATO'nun geleneksel aile fotoğrafında da Çekya liderlerinin birbirinden oldukça uzak noktalarda yer alması dikkat çekti. Ankara'da aynı otelde konaklayan Pavel ve Babis, NATO programı kapsamında liderler adına düzenlenen akşam yemeğine iki farklı konvoyla hareket etti. Amerikan CNN televizyonu iki lider için Ankara'ya iki ayrı devlet uçağının indiğini aktararak yaşanan krizi dünya gündemine taşıdı. Çekya hükümeti iki ayrı uçak kullanılmasını güvenlik gerekçesiyle savundu. Zirveye yansıyan kriz, Çekya'da aylardır devam eden temsil yetkisi tartışmasının uluslararası arenaya taşınması şeklinde yorumlandı.
2: Başkent 22 yıl aradan sonra tarihi bir zirve ev sahipliği yaptı. Şimdi ekranlarınızı 36.

0: NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesinde yaşanan ilginç anları, yüzleri gülümseten detayları ve çok konuşulanları getireceğiz.
1: Zirve boyunca güneş gözlüğünü bir an olsun çıkarmadı. Yunanistan Cumhurbaşkanı Mitsotakis'in yürüyüşü ise gözlerden kaçmadı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın beyaz ayakkabısı çok konuşuldu. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalemini incelediği anlar dikkat çekti. Ankara tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptı. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde öne çıkan ayrıntılar vardı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron zirve boyunca güneş gözlüğünü çıkarmadı. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in de Beştepe'ye gelirken yürüyüşü gündem oldu. Mitsotakis basın toplantısı sırasında Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'un omzuna dokunarak selamlaştı. Aile fotoğrafı çekiminde ise gözler Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın beyaz spor ayakkabısındaydı. Hatta öyle ki Rutte, Rama'nın spor ayakkabılarını Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a göstermeye çalıştı. Ancak Trump'ın karşılık vermediği görüldü. Bu sırada Rama bir basamak alta ineyim mi diyerek uzun boyuna gönderme yaptı. Zirve kapsamında hükümet başkanlarına adlarının yazılı olduğu kalemler hediye edildi. MİT Başkanı İbrahim Kalın da bir süre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalemini inceledi. Çekya'daki gerilim zirveye de yansıdı. Çekya Başbakanı Andrej Babiş ile Cumhurbaşkanı Petr Pavel arasında da soğuk rüzgarlar esti. Babiş de heyete almak istemediği Pavel, aile fotoğrafının iki ayrı ucunda konumlandı. Zirvede Türk mutfağı ise katılımcılardan tam not aldı.
2: Zirvenin ikinci gününde katılımcılara zeytinyağlılardan levreye, somondan et dönere kadar çok sayıda yemek ikram edildi.
1: Coğrafi işaretli ürünler ve yöresel lezzetler katılımcılara ikram edildi.
2: Zirveyi takip eden ve serinlemek isteyen basın mensuplarına Kahramanmaraş dondurması ikram edildi. Maraş dondurmasına yabancı basın mensuplarının ilgisi yoğun oldu.
1: Ve zirvenin maskotu Ankara kedileri. Hem kendilerini sevdirdiler hem konukların yüzlerini güldürdüler. Zirvenin resmi atmosferini yumuşattılar.
0: Fransa Cumhurbaşkanı Macron NATO zirvesi için geldiği Ankara'da da rutinlerini bozmadı. Çankaya'da Seymenler Parkı'nda sabah koşusu yaptı. Gazetecilerle ve vatandaşlarla selamlaştı. Macron geniş güvenlik önlemleri altında yaklaşık bir saat süren sabah koşusunu tamamladıktan sonra oteline döndü.
1: Sabah saatlerinde Çankaya'da konakladığı otelden çıktı. Günaydın, teşekkürler diyerek sabah koşusuna başladı. Macron sabah rutinini yine aksatmadı. NATO zirvesi için Ankara'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çankaya'daki Seymenler Parkı'nda sabah koşusuna çıktı. Güvenlik ekibiyle Çankaya Köşkü civarında görülen Macron, zaman zaman çevredekilerle selamlaştı. Macron beraberindeki grupla birlikte Arjantin ve İran caddeleri üzerinden koşarak Seymenler Parkı'na girdi. Koşu sırasında Macron'a yakın koruma ekibi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Hamza Gedikoğlu da eşlik etti.
3: Good morning, Mr. President.
1: Macron günaydın ve Türkiye'ye hoş geldiniz diyen gazetecilere günaydın ve teşekkürler diye karşılık verdi. Macron'un koşusu nedeniyle Seymenler Parkı geçici olarak vatandaşların girişine kapatıldı. Basın mensuplarının da parka girişine izin verilmedi. Güzergah boyunca Türk güvenlik birimleriyle Fransız güvenlik ekibi koordineli şekilde önlem aldı. Macron yaklaşık bir saat süren 7 kilometrelik sabah koşusunu tamamladıktan sonra oteline döndü. Ardından NATO zirvesi kapsamındaki resmi programa katıldı.
0: Sporla devam edelim. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi bugün saat 14'te yapılacak. Peki fikstür çekiminde kurallar ne olacak? Bakalım.
4: Simetrik sistem, kısıtlamalar ve yasaklı haftalar. Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstürü çekiliyor. Peki fikstür çekiminde nelere dikkat edilecek? Hangi kriterler belirleyici olacak? Hiçbir takım dört büyükler olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'la ard arda karşılaşmayacak. 1, 2, 11, 17, 18, 22, 28 ve 31.

0: Yani milli maç haftalarında derbi oynanmayacak. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan en fazla ikisi aynı haftada iç sahada oynayabilecek. Aynı haftada İstanbul'da en fazla 4 takım iç saha maçı yapabilecek. 7 haftalık süreçte hiçbir takım 4 büyüklerden 3'üyle karşılaşmayacak. İlk 2 ve son 3 haftada hiçbir takım üst üste iç saha veya deplasman maçı yapmayacak. Süper Lig fikstürü ikinci yarıda ilk yarının tam tersi olacak. Süper Lig'de fikstür çekimi Avrupa'nın büyük ligleriyle benzer özellikler taşıyor. Premier Lig'de bir takım üst üste 3 maç boyunca evinde veya deplasmanda oynayamıyor. La Liga'da ise Real Madrid ile Barcelona arasındaki El Clasico'nun ilk 5 hafta içinde oynanması yasak. Avrupa'da da tıpkı Süper Lig gibi Perşembe Avrupa maçı oynayan takımlar en erken Pazar günü müsabakaya çıkabilecek.
1: Türkiye Futbol Federasyonu 2026 FIFA Dünya Kupası'nda uygulanan yeni oyun kurallarını su molası dışında Süper Lig'e taşımaya hazırlanıyor. Yeni sezonda taç atışından VAR uygulamalarına kadar birçok önemli değişiklik hayata geçirilecek.
2: ...2026 Dünya Kupası'nda heyecan sürerken FIFA'nın ilk kez uyguladığı yeni kurallar gündemdeki yerini koruyor. Mevcut kuralların Avrupa futbolunda uygulanıp uygulanmayacağı ise merak konusu. Türkiye Futbol Federasyonu kupadaki kuralları Süper Lig'de uygulamaya sıcak bakıyor. Merkez Hakem Kurulu su molası hariç diğer tüm kuralları gündemine aldı. Merkez Hakem Kurulu 24-28 Temmuz'da düzenlenecek sezon öncesi kampında bu kuralları hakemlere anlatacak. Türkiye Futbol Federasyonu yeni kuralları hakemlere aktarmak için gerekli zamanın mevcut olduğu görüşünde. Kuralların Türk futbolunu daha kaliteli bir hale getireceği savunuluyor. 2026 Dünya Kupası'nda birçok yeni kural yürürlüğe sokuldu. VAR'ın ikinci sarı kart ve hatalı korner kararlarına müdahale etmesi, oyuncu değişikliklerinin 10 saniye içerisinde gerçekleşmesi, taç atışı ve kale vuruşlarının 5 saniyede kullanılması, sakatlanarak kenara gelen oyuncunun 1 dakika boyunca kenarda beklemesi ve tartışırken ağzını kapatan futbolcuların direkt kırmızı kart görmesi yeni kurallar arasında.
1: Üniversite sınavında bir matematik sorusunun cevabının değiştirilmesi dava konusu oldu. Sakarya'da bir öğrenci ÖSYM'ye dava açtı.
3: ÖSYM sorunun yanıtını değiştirdi. Karara tepki gösteren öğrenci soluğu mahkemede aldı.
4: Derece beklentisi içerisinde olan bir öğrenciyim. Buna yönelik hazırlandım ve yani bu cevap anahtarının değişikliği benim için çok ciddi bir hayal kırıklığı oldu.
3: Sakarya'da yaşayan Doruk Kerem Atam da yüz binlerce öğrenci gibi geçen ay üniversite sınavına girdi. 18 yaşındaki genç alan yeterlilik testi matematik bölümündeki 23 numaralı türev sorusunun cevabının değiştirilmesi üzerine ÖSYM'ye dava açtı.
4: Ben bir eşit ağırlık öğrencisiyim. Hem edebiyat alanında bir soru iptal edildi hem de matematik sorusunun cevabı değiştirildi. Ve bu beni yaklaşık 2.25 net gibi ciddi şekilde, -2.25 net ciddi şekilde etkiledi, yani olumsuz şekilde etkiledi.
3: Doruk Kerem Atam, kimsenin bu sonuçtan etkilenmemesi için yürütmenin durdurulmasını ve sorunun tamamen iptal edilmesini istedi.
4: Ciddi, yoğun emek ve çaba ortaya koyan insanların hak kaybına uğramasını gerçekten istemem. Hem kendimin hem de sınava giren diğer arkadaşlarımın hak kaybına uğramasını asla istemem.
3: 18 yaşındaki öğrenci şimdi mahkemenin kararını bekliyor.
1: İstanbul'da bir apartmanda sabaha karşı can pazarı yaşandı. Binada çıkan yangında mahsur kalanları kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu.
5: Bodrum'da yangın çıktı, apartmana duman yayıldı. Mahsur kalanlar balkonlara çıkıp yardım bekledi. İstanbul Kağıthane'de sabah saatlerinde 5 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Yoğun duman binanın üst katlarına yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri bir yandan da üst katta mahsur kalanlar için harekete geçti. Sepetli merdiven aracılığıyla 3 çocuk 7 kişi balkonlardan alınarak kurtarıldı. Dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.

0: Yangının çıkış nedeni incelemenin ardından netleşecek.
1: Depozito iade sisteminin devreye girmesinin ardından bazı firmaların su fiyatlarına zam yaptığı iddiası üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Üretici, tedarikçi ve perakende satış noktalarında denetim başladı. İstanbul'da da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri denetim için sahadaydı. Siz haberimizi izlerken bizler de veda ediyoruz. Bizden sonra gün başlıyor da Kübra Nur Uslu sizlerle olacak. Yayında yapım değmeye geçen tüm arkadaşlarım adına güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle efendim. Hoşçakalın.
0: Depozito iade sistemi devreye girdi. İddiaya göre bazı firmalar maliyeti aşacak şekilde ambalajlı içeceklere zam yaptı. Ticaret Bakanlığı o firmaları belirlemek için denetime başladı.
2: Su ve maden suyu denetimlerini, yani fiyat denetimlerini gerçekleştiriyoruz.
0: Türkiye genelinde 1 Temmuz itibarıyla plastik ve cam şişelerin iadesinde 1 lira ödenmeye başladı. Depozito iade sistemine talep yoğun oldu. Bazı firmaların bunu fırsat bilip ambalajlı içeceklere zam yaptığı belirlendi. Ticaret Bakanlığı haksız fiyat artışını tespit etmek için harekete geçti. 81 ilde Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri zam yapanları belirlemek için sahaya indi. İstanbul'da da üretici, tedarikçi ve satıcılara yönelik denetim yapıldı.
2: Bazı işletmelerimizin gelen şikayetler üzerine bunu söylüyorum. 2 Temmuz'da, 3 Temmuz'da fiyat etiketlerini değiştirerek 2,5-3 TL civarında fiyatlamalar yaptıkları şikayetleri gelmişti.
0: Ekipler şişelenmiş ürünlerin fahiş fiyatla satılıp satılmadığını kontrol etti. Raflardaki etiketle kasa fiyatları arasında fark olup olmadığını inceledi. Haksız fiyat artışı yapan firmalara ceza kapıda.
2: 180 bin liradan başlayıp 1 milyon 800 bin liraya kadar idari yaptırım uygulanıyor.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 25, Edirne yağmurlu 28 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla güneşli 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 31, Adana yağmurlu 33 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon güneşli 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 32, Konya yer yer yağmurlu 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Kars yağmurlu 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 38 derece.
1: Sizi dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 9 Temmuz Perşembe, saatlerimiz 7'ye geliyor. Ben Kübra Nur Uslu. Gün başlıyorla karşınızdayız efendim. Efendim elbette Ankara'da

Tarihi NATO zirvesinden bahsedeceğiz. İki günün ardından yayımlanan sonuç bildirgesiyle artık zirve sona erdi. Zirve boyunca neler olduğuna bakacağız. Öte yandan bir de İran'da bir kez daha savaş çanları çaldı. Amerikan Başkanı Trump'ın İran konusunda emin değilim açıklamasının ardından İran'a karşı bir kez daha misilleme saldırısı yapıldı. Hepsini gerek haberlerimizle gerekse gazete küpürlerimizle detaylandıracağız. Elbette canlı bağlantılarımız olacak ama önce her zaman olduğu gibi gazetelerle başlayalım. Geldi efendim şöyle gazetelerimiz. Tahmin edeceğiniz üzere gazete manşetlerinde NATO zirvesi var. Şöyle başlayalım Hürriyet'le. Hürriyet gazetesinin manşetinde NATO Ankara'da yenilendi ifadesi yer alıyor. Çünkü buna benzer bir ifadeyi aslında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de kullanmıştı. Rutte yaptığı açıklamada yeni bir dönüşümden bahsetmişti. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da NATO'ya yönelik iki önerisi vardı. Özellikle müttefiklerin dışlanmaması yönünde önerisi vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Hürriyet gazetesi de buna dikkat çekiyor. Ve biraz önce de aktardığımız gibi her şey tam da yolunda giderken NATO zirvesinde bir anda Amerikan Başkanı Trump'tan İran'da ateşkes bence bitti açıklaması geldi. Bu açıklamanın hemen ardından da şöyle söyledi bir sonraki açıklamasında, bu akşam İran'ı vuracağız dedi ki nitekim öyle de oldu efendim. Birazdan aktaracağız dün gece İran'da neler yaşandığını. Hemen şöyle gazetenin altında bir detay daha var, mutfağımızın geçit töreni diye. Şöyle ki efendim, gelen dünya liderlerini Michelin yıldızlı aşçılarımız ağırladı. İki Michelin yıldızı alan mesela Fatih Tutak o özellikle o menüyü hazırladı. Trump'tan Macron'a kadar pek çok isminde menüyü oldukça beğendiği belirtiliyor. Yine menüde de aslında Anadolu coğrafyasından pek çok yiyecek, yemek vardı. Mutfağımızın geçit töreni başlığıyla veriyor Hürriyet gazetesi de. Şimdi bir de F-35 formülü meselesi var. Çünkü şöyle ki malum Trump'la Erdoğan konuşurken en çok sorulan sorulardan biri F-35 alımı ne olacaktı? Trump'tan açıklama geldi. F-35'leri verebiliriz yönünde açıklama geldi. Peki bunun için bir formül de gerekli. Hatırlayalım. Neden biz F-35 programından çıkarılmıştık? Aslında mesele Rusya'dan aldığımız S-400'lerdi ve denilen o ki kurala göre, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kurala göre o S-400'leri çıkarmak icap ediyor ki sonrasında F-35'leri alalım. Şimdi bununla ilgili de bir takım formüller konuşuluyor. Dün bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bu soruldu. Erdoğan bizi izlemeye devam edin diye yanıt verdi bu soruya da. Geçelim şöyle Cumhuriyet Gazetesi'ne, Hürriyet'ten. Efendim Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde ise ağır hak ihlali altındayım ifadesi var. İfadeler de İmamoğlu'na ait. Dün malum duruşma vardı. Savunma hakkının kısıtlandığını söyledi İmamoğlu yaptığı açıklamada ve duruşmadan çıkarıldı. Duruşmanın detaylarını paylaşıyor Cumhuriyet Gazetesi. Yine duruşmanın önünde çıkışında da Özgür Özel'in bir açıklaması oldu. Özgür Özel'in fotoğrafına da yer verilmiş. Bu arada dün 6 tahliye vardı. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'de tahliye edilenler arasında. Birazdan detaylarını paylaşacağız haberimizde bu bilgi. Ve sırada Akşam Gazetesi var. Akşam Gazetesi de savunmada engeller kalkacak başlığına yer veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO 3.0 olacaksa müttefikler arasındaki kısıtlama kaldırılmalı çağrısı zirve bildirisinde yer aldı. Müttefikler arasındaki savunma ticareti engelleri kalkacak dedi. Aslında efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan burada şunu söylüyor. Şuna bir vurgu var. Onu da hatırlatalım bir kez daha. Şimdi mesela SAFE programı diye bir program var. Bu program nedir aslında? Avrupa Birliği ülkeler kendi içlerinde çeşitli savunma sanayi ticareti yapabilirler. Fakat Avrupa Birliği'nden değillerse, yani SAFE programının içinde değillerse onlardan silah almayalım deniliyor. İşte tam da bu noktada Türkiye'nin savunma sanayine yönelik bir engel teşkil ediyor bu şekilde dışlanmalar. İşte tam da Cumhurbaşkanı Erdoğan buna vurgu yaptı. Aslında müttefiklerin birlik olması gerektiğini, aklın mantığında bunun söylediğini ifade etti. İşte bu ifadesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müttefiklerin bir arada hareket etmesi, dışlanmaması gerektiği ifadesi de yine bu en son bildirgede yer aldı. NATO'nun çıktıları arasında yer aldı. Geçiyoruz Milliyet Gazetesi'ne. Milliyet Gazetesi'nin manşetinde de NATO nikah tazeledi ifadesi yer alıyor. Çünkü efendim hep şu soruluyordu Amerika Birleşik Devletleri ile acaba
Avrupa arasında bir kopuş.

Uç mu olacak? Malum Trump'ın sözleri vardı, NATO kağıttan bir kaplandır diye. Dolayısıyla o birlik görüntüsü verilecek mi, verilmeyecek mi merak konusuydu. İşte o fotoğrafta geldi. Aile fotoğrafını görüyorsunuz. Milliyet'in manşetinde de nikah tazeledi ifadesi biraz da şuradan geliyor malumunuz. Çünkü bildirgenin ilk maddesinde özellikle 5. maddeye vurgu var. 5. madde neydi? Bir kez daha hatırlayalım. Şöyle söyleniyor. Eğer bir NATO ülkesine bir saldırı olmuşsa hep birlikte karşılık vereceğiz. Yani birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. İşte buna da vurgu vardı. Bunu belki NATO bir kez daha nikah tazeledi olarak görebiliriz. Bu arada bir yanda liderler bir yanda aslında zirveye devam ederken lider eşleri de vardı. Milliyet gazetesinin sağ üst köşesinde de Beştepe'de stiller konuştu başlığı var. Hakikaten öyle, mehter takımıyla karşılandılar. İçeriye girişleri akşam yemeklerinde, o noktada da özellikle stillerine first lady'lerin dikkat çekildi. Onlardan da örnekler paylaşıyor Milliyet gazetesi. Bir diğer noktasında Milliyet gazetesinin Macron var. Birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Geleneği bozmadı Macron, yine koştu efendim, gittiği her ülkede çünkü o sabah koşusuna çıkıyor. Türkiye'de de öyle oldu. Fakat beklediğimiz gibi pek olmadı. Seymenler Parkı'nda koştu. Yani otelinden çıktı, yakın bir noktada koşusunu tamamladı. Bu arada Meloni'ye değer veriyor Milliyet gazetesi. Görünce başını çevirdi diye, hatırlarsınız Meloni ile Trump'ın arası pek iyi değil. Çünkü malum en son birlikte fotoğraf çekilmişlerdi ve bu fotoğrafın ardından Trump demişti ki Meloni benimle fotoğraf çekilmek için yalvardı demişti. Meloni de buna sinirlenmiş ve biz İtalya olarak asla yalvarmayız karşılığını vermişti. Dolayısıyla merak edilen konulardan biri de acaba bu NATO zirvesinde şöyle bir yan yana gelecekler mi, birbirlerine ne söyleyeceklerdi? Tam da önünden Trump geçerken Meloni başını çevirdi. Trump'la pek de göz göze gelmek istemedi. Ve geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin manşetinde de elbette yine NATO zirvesi var. Ateşkesi Ankara'da bitirdi ifadesi yer alıyor. Trump'a soruldu, İran'la ilgili soru soruldu ve Trump bence ateşkes bitti yanıtını verdi. Bu arada açık kapı da bıraktı. Bir yandan müzakerecilerimiz müzakerelerine devam ediyor, iyi de gidiyorlar dedi. Ama bu ifadesi, özellikle Ankara'da ateşkesi bitirmesi de önemliydi. Erdoğan'ı da seviyorum, Bibi'yi de deyip Netanyahu'dan da bahsetti sorulduğu zaman yine. Karar Gazetesi de bunu manşetine taşıyor. Ve son olarak Sabah Gazetesi diyelim. Sabah Gazetesi'nin manşetinde ise zirvenin kazananı Türkiye ifadeleri yer alıyor. İşte Türkiye'nin kazanımlarına ilişkin gurur tablosu. Neden bahsediliyor efendim? Katsa yaptırımları. Malum Amerika Birleşik Devletleri ile aramızda katsa yaptırımları var. Aslında bizi hasım olarak görüyor bu yaptırımlar çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri. Fakat Trump katsa yaptırımlarının kaldırılacağını söyledi. Yine Kaan'ın jet motorlarının konuşulduğunu biliyoruz. Bu konuda zaten gelmeden önce Trump kongreye bildirimde bulunmuştu. Bunu bir kazanım olarak değerlendiriyor gazete ve devam ediyor. Bu arada İngiltere ile bir ortaklık anlaşması imzalandı. Savunma konusunda buna yer veriliyor. Yine Kanada'yla ticaret anlaşması imzalandı. Bu da bir diğer kazanım olarak sunuluyor gazetede ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafıyla birlikte daha güçlü bir NATO'nun temelleri atıldı ifadesine yer veriliyor. Sonuç bildirgesine Ankara damga vurdu ifadesi de var. Sonuç bildirgesi 6 maddeden oluşuyor. Son maddesinde de cömert misafirperverlik için Türkiye'ye teşekkürler ifadesi yer alıyor. Bu arada yine Trump'ın sözlerine de yer vermiş gazete. Çünkü Trump hem Erdoğan'la görüşürken hem de ayrılırken son basın toplantısında bir kez daha Erdoğan harika bir lider, çok iyi bir müttefik ifadelerini kullandı. Bu arada Emine Erdoğan'ın da aslında aynı anda programı vardı zirve devam ederken. O da lider eşlerini ağırladı. Çankaya Köşkü'nde dijital çağda çocuklarımızı korumalıyız ifadelerini kullandı. Özellikle oradaki toplantının başlığı da dijital çağda çocuklarla ilgiliydi. Şimdi efendim şöyle bir gazetelere bakmış olduk. Elbette ilerleyen dakikalarda gazetelerin o iç sayfalarından seçtiğimiz haberleri de sizinle paylaşacağız ama biraz önce söylediğim gibi dün hareketliydi. Özellikle Amerikan Başkanı Trump'ın NATO zirvesinde İran'ı yeniden sert bir şekilde vuracağız açıklamasından saatler sonra İran'a saldırı başladı. Birçok kentte patlama sesleri duyuldu. Nükleer santral bulunan bu şehir kentinden dumanlar yükseldi. O görüntüleri paylaşan Trump, bu İran'ın gemilere yönelik saldırısının intikamı diye yazdı. ABD yaklaşık 90 hedef

0: hedefi vurduktan sonra saldırıların sona erdiğini açıkladı.
1: ABD İran'a saldırı başlattı. Birçok kentte patlamalar yaşandı. ABD Başkanı Trump o görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. ABD ordusundan yapılan açıklamada İran'a ek saldırılar düzenlemeye başladık ifadeleri kullanıldı. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere düzenlediği saldırılar gerekçe gösterildi. Sirik, Bender Abbas, Buşehr, İran Şehr, Çabahar ve Kunarek kentleriyle Cask ve Ebu Musa adalarında patlama sesleri duyuldu. Çabahar bölgesinde ise kısmi elektrik kesintisi yaşandı. Bir hastaneye de mermi isabet etti. Bu şehirden alevlerin yükseldiği görüldü. Askeri üsse iki füzenin isabet ettiği bildirildi. İran medyası bu şehirdeki nükleer santrale zarar gelmediğini aktardı. Ayrıca bir ABD İHA'sının düşürüldüğü bildirildi. ABD Başkanı Trump, İran'daki patlamaların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bu, İran'ın gemilere yönelik bombalı saldırısının bir intikamı ifadelerini kullandı. Eğer bu tekrar yaşanırsa durum çok daha kötü olacak diye yazdı. Trump ayrıca İran'ın kendisini aradığını ve anlaşma yapmayı çok istediklerini söyledi. İran'dansa açıklamalar peş peşe geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi, ABD'nin düşmanca eylemleri cevapsız kalmayacak dedi. Dini lider Hamaney'in danışmanı Rızai de düşman ve suç ortakları ağır şekilde cezalandırılacak diye belirtti. Amerikan Axios'a konuşan yetkiliye göre bu saldırılar önceki günlerde gerçekleşen saldırılardan daha geniş kapsamlı. CNN International'a konuşan bir yetkili ise İran'la ateşkesin geçici olarak sona erdiğini savundu. Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin hedef alınması üzerine ABD saldırılardan İran'ı sorumlu tutarak misilleme yapmıştı. ABD Başkanı Trump, Ankara'daki NATO zirvesinde İran'ı yeniden vuracaklarını belirtmişti.
0: Efendim, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik bu saldırılarının ardından Kuveyt, Bahreyn ve Katar'da da sirenler çaldı. İran devrim muhafızları ise Körfez'deki ABD üssünü vurduğunu açıkladı. Körfez bölgeleri alarma geçti. İran'ın olası saldırılarına karşı Kuveyt, Bahreyn ve Katar'da sirenler çaldı. Kuveyt ordusu füze ve İHA saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu. Bahreyn İçişleri Bakanlığı ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurarak halka güvenli bölgelere yönelmeleri çağrısında bulundu. Katar'da ise cep telefonlarına yüksek güvenlik tehdidi uyarısı gönderildiği açıklandı. Kısa süre sonra tehlikenin geçtiği bildirildi. Ardından İran devrim muhafızlarından açıklama geldi. Kuveyt'teki iki ABD üssüne ve Bahreyn'deki bir ABD üssüne saldırdıklarını bildirildi. Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuç bildirgesi de yayımlandı. 6 maddeden oluşuyor efendim. Bildirgede özellikle 5. madde vurgusu var. Bu kapsamda kolektif savunmaya bağlılık bir kez daha teyit edildi. Savunma için de 50 milyar dolarlık yeni bir tedarik yapılacak. Ayrıca bildirgede Ukrayna ve İran da var.
2: Tarihi zirvenin bildirgesi açıklandı. 5. madde kapsamındaki kolektif savunmaya bağlılık teyit edildi.
3: Biz Kuzey Atlantik İttifakı devlet ve hükümet başkanları Washington Antlaşması'nın 5. maddesi uyarınca kolektif savunmamıza ve transatlantik bağ olan sarsılmaz bağlılığımızı yeniden teyit etmek üzere Ankara'da toplandık. Ankara'da 50 milyar dolardan fazla yeni alım duyurusu yapıyoruz. Ve kolektif üretim kapasitesini genişletmeye ve yeniliği hızlandırmak için sanayi ile birlikte çalışmaya kararlıyız. Birimize yapılan saldırı, hepimize yapılmış saldırıdır.
2: 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi bildirgesine göre Avrupalı müttefikler ortak savunmada daha fazla sorumluluk üstlenecek.
3: Ukrayna, transatlantik güvenliğe katkıda bulunmaktadır ve müttefikler, Ukrayna'nın özgürlüğünü, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmasında sarsılmaz desteğimizde birleşmiş durumdadır. müttefikler 2026 yılı için Ukrayna'ya 70 milyar avro askeri teçhizat, yardım ve eğitim sözü vermekte ve 2027 yılında en az eşdeğer seviyeleri sürdürme konusundaki egemen taahhütlerini teyit etmekte.

0: birliktedir.
1: Bildirgede İran öne çıktı. Nükleer silaha sahip olmamasının altı çizildi.
0: İttifak, daha geniş güvenlik ortamımızı tanımlayan stratejik rekabete, yaygın istikrarsızlığa, hibrit tehditlere ve tekrarlayan şoklara yanıt vermeye ve uyum sağlamaya devam etmektedir. Müttefikler, İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini yinelemekte ve İran'ı Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer özgürlüğüne tam olarak saygı göstermeye çağırmaktadır. Türkiye'nin bize

0: karşısına geçti. Mark Rutte'yi gördük, NATO Genel Sekreteri. Başarılı geçti zirve dedi. Ardından Amerikan Başkanı Trump'ı gördük. O da bir basın toplantısı düzenledi ve Türkiye'den övgüyle bahsetti. Sonrasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi zirvenin ardından kameralar karşısına geçti. NATO zirvesinin başarıyla tamamlandığını açıkladı. Daha güçlü bir NATO'nun temellerinin Ankara'da atıldığını söyledi. Amerikan Başkanı Trump'a da teşekkür etti Erdoğan. F-35'lerin satışı konusunda olumlu bir yaklaşım olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başka pek çok konuya da değindi. İzleyelim.
1: Başkan, gerekse bizler bu konularda mutabıkız. F-35 konusunda da Sayın Trump aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşımın içerisinde. İnşallah F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiği anda da bütün dünya Amerika verdiği sözü tuttu diyecek. Bizi izlemeye devam edin.
2: F-35 satışı konusunda Trump'ın olumlu yaklaşım içerisinde olduğunu söyledi. Netanyahu ve Mitsotakis'in F-35 açıklamalarına tepki gösterdi.
1: Her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok. Zira Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Mitsotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin ardından açıklamalarda bulundu. Zirvenin başarıyla tamamlandığını belirtti.
1: Tertiplediğimiz NATO zirve toplantımızı az önce başarıyla tamamladık. İttifak içinde Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstleneceği, adil bir külfet paylaşımı suretiyle askeri kapasitelerimizin tahkim edileceği, daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da atmış bulunuyoruz.
2: Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki gücünü anlattı.
1: Halihazırda NATO'nun ikinci büyük kara ordusunu sevk ve idare ediyoruz. Çelik Kubbe projesi aynı zamanda NATO'nun bulunduğumuz bölgelerdeki en güçlü bir bilek güreşidir. Bütün adımlarımızı attık. Birilerinin elinde farklı kubbeler varsa bizde de çelik kubbe var.
2: Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'a Kaan motorlarının satışı soruldu.
1: Konuyu ben Sayın Trump'la daha önce görüştüm. Kendileri olumlu bir yaklaşım sergilediler. İnşallah bir sıkıntı olmayacak.
2: GATSA yaptırımlarının ne zaman kalkacağı ile ilgili Erdoğan, yaptırımların kalkması için Trump'la mutabık kaldık dedi.
1: Amerika'nın bize karşı yaptırımlar konusunda herhangi bir uygulaması yok. Yani büyük oranda, büyük ölçüde bunlar kalkmış vaziyette. Böyle bir sıkıntımız yok. Herhangi bir sıkıntı anında da Sayın Trump sağ olsun aradığımız zaman 24 saat içerisinde bize döner. Ve 24 saat içerisinde de gerekli olan cevabı alırız.
2: Trump'ın İran'la alakalı bence ateşkes bitti açıklamalarıyla ilgili soruya yanıt veren Erdoğan, elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz dedi. Hürmüz savaş gölüne dönmemeli dedi. NATO zirvesinde liderlerin Mediterran Birliği'nce karşılanması konusunda Erdoğan hepsi övgüyle bahsetti. Tokalaşırken muhteşemdi dediler. Hatta bazıları biz Yeniçerilerinizi tanırız dedi ifadelerini kullandı.
1: Temellerini Ankara'da...
0: Efendim bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in açıklamaları da soruldu. Oldukça itidalli bir yanıt verdi Erdoğan. Oturur konuşuruz dedi. Barış'a yönelik mesajlar verdi. Fakat Mitsotakis'in açıklamalarını da birazdan paylaşacağım. Yunan basını da özellikle NATO zirvesini konuşuyor ve ifadeler şu şekilde: Yunan basınında Türkiye bizi geride bıraktı deniliyor. Posta gazetesinden bir haber paylaşacağız. Yunanistan ve İsrail basınının gündeminde malum efendim Türkiye var. Şimdi

0: Hatırlayacaksınız, Netanyahu da kanal kanal dolaşıp neredeyse herkese şunu söylüyor: F-35'leri aman ha satmayın diye. Yunan basını da oldukça endişeli. Yunan basında yer alan ifadelerde Amerikan Başkanı Trump'la Rusya Devlet Başkanı Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygıya da vurgu yapıldı. Türkiye bizi geride bıraktı ve biz ne yapacağımızı bilmeden sadece izliyoruz denildi. Yine İsrail gazetesinde de NATO zirvesinin Türkiye'ye uluslararası arenada önemli bir stratejik fırsat sunduğu da yazıldı. Yunan basınında yer alan ifadeler bu şekilde. Miçotakis'e de bu arada soruldu ilişkiler. Önce o da itidalli yanıt verdi. Ardından cevabında bir savaş riski var ülkeme karşı Türkiye'den dedi. Hakikaten tartışmalı bir ifadeydi. Demek ki Yunanistan'dan bakış açısı biraz hakikaten bu yönde. Yunan basında tam da bundan bahsediyor. Bu arada gazetenin bir altında da hemen Rutte'nin ifadeleri yer alıyor. Hatırlayalım, bildirgede 50 milyar dolarlık tedarik anlaşması da karar verilmişti. Dolayısıyla NATO Genel Sekreterinin bu ifadelerine de yer veriliyor. Birazdan hatta Netanyahu'yu da sizinle paylaşırız. Çünkü Netanyahu da dediğim gibi bir yerindeyse efendim Amerikan kanallarını dolaşıyor, kanal kanal dolaşıyor. Hatta böyle Trump'ın çok sevdiği bir sabah programı var, ona bile çıktı. Çıkıp şöyle söylüyor: aman ha sakın F-35'leri Türkiye'ye vermeyin, tüm dengeleri değiştirir, ben olsam vermezdim gibi ifadelerde bulunuyor. Birazdan haberini de sizinle paylaşacağız, Netanyahu'nun bir ifadelerinin. Dolayısıyla hem Yunan basınında hem İsrail basınında bir Türkiye endişesi var, hakikaten bunu söylemek mümkün. Şimdi devam edelim NATO haberlerimize. Şöyle ki, Amerikan Başkanı Trump Ankara'daki NATO zirvesi marjında önemli mesajlar verdi. İran'la anlaşma zaptı benim için bitti dedi. Yani ateşkes benim için bitmiştir ifadelerini kullandı. Trump Park Adası'nı ele geçirebileceklerini de söyledi. Suriye'nin ise terör listesinden çıkarılacağını ve yaptırımların fiilen kaldırıldığını da belirtti. Çünkü bir yandan da malumunuz Şara da buradaydı. Suriye Cumhurbaşkanı Şara da Ankara'ya gelmişti. Trump'la birlikte görüştü. İkili bir toplantı yapıldı ve o toplantıda bu ifadeleri kullandı. Ayrıca Trump bu arada zirvenin başarılı şekilde sonlandığını da kaydetti.
1: We just concluded a very successful NATO summit here in Turkey, and I want to thank President Erdogan, who's really a great man. He's a great leader.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, NATO Liderler Zirvesi'nin ardından kameraların karşısına geçti. Ankara'da basın toplantısı düzenledi. Trump konuşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek başladı. Amerikan Başkanı'na Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışı da soruldu.
1: So whether or not we do that, I haven't totally made up my mind, but
2: Trump'ın gündeminde İran'da vardı. Nükleer silah sahibi olmamaları için İran'da olduklarını savundu. Şu an bir dağın altında gömülü bunu çıkaramazlar dedi. Kendisinin İran'ın öldürülecekler listesinde bir numarada olduğunu iddia etti. Ancak savaşın yeniden başlayacağını sanmadığını söyledi.
1: The Iran war has been a tremendous military success. We can play games, but I'm not sure I want to make a deal. Let's just finish the job.
2: NATO'ya en büyük katkıyı Amerika Birleşik Devletleri'nin sağladığını söyleyen Trump, savunma için 1 trilyon doların üzerinde harcama yaptık dedi. Şirketlerimiz 3 milyar dolarlık savunma anlaşması yaptı. Amerika Birleşik Devletleri en iyi drone teknolojisine sahip ifadelerini kullandı. Trump zirve marjında yoğun bir diplomasi trafiği de gerçekleştirdi. İlk görüşmesi NATO Genel Sekreteri Rutte ile oldu. Amerikan Başkanı burada da İran'la varılan mutabakat zaptının geçerliliğini yitirdiğini, Park Adası'nı ele geçirebileceklerini söyledi.
1: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people.
2: Ukrayna lideri Zelenski ile yaptığı görüşmede ise Rusya Ukrayna savaşını bitirmek istediğini söyledi. Zelenski ülkesini yeniden inşa etmeye dönmek istiyor dedi. Ukrayna'ya Patriot üretme lisansı vereceklerini de açıkladı. Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile de bir araya geldi. Şara'nın yaptığı işten gurur duyuyoruz diyen Trump, Suriye'nin terör listesinden de çıkarılacağını söyledi.
1: We released sanctions from the country, which really, I think was a big boost. Sanctions was a very important thing.
2: Amerikan Başkanı zirvenin ardından ülkesine döndü.
0: Ankara'da sadece Beştepe'de külliyede değil, aslında başka bir noktada yine önemli bir toplantı vardı. Kuvvet komutanlarını çek

0: tek çatı altında toplayan Ay Yıldız Karargahı kapılarını ilk kez NATO Savunma Bakanları için açtı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yeni karargahın ittifakın savunma ve güvenliğine yönelik çalışmalarında yapılacağı bir yer olacağını vurguladı.
1: Konuk bakanlar askeri bando eşliğinde karşılandı. Hatıra fotoğrafı çektirildi. Ay Yıldız Karargahı kapılarını ilk kez NATO Savunma Bakanları için açtı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO zirvesi kapsamında inşası devam eden karargahın Yıldız bölümünde resepsiyon verdi. Karargahın yakın bir tarihte faaliyete geçeceğini ve dünyanın sayılı büyüklükteki karargahlarından biri olacağını belirtti.
2: Genelkurmay Başkanlığımız ile kuvvet komutanlıklarımızı tek çatı altında toplayarak hem müşterek harekat kabiliyetimizi en üst seviyeye çıkarmayı hem de bürokratik süreçleri hızlandırarak maksimum hıza ve verimliliğe ulaşmayı hedefliyoruz. Karargahın emniyeti, çelik kubbe stratejisi bağlamında en üst düzey hava ve kara savunma tedbirleriyle en modern teknolojiye dayalı emniyet sistemleri kullanılarak sağlanacaktır.
1: Güler, karargahın ittifakın savunma ve güvenliği için önemine de dikkati çekti.
2: Bu yerleşkemiz, kriz ve savaş senaryolarında kesintisiz iletişim ve sevki idare imkanı sunacak şekilde akıllı ve sürdürülebilir bina teknolojileriyle donatılmıştır. Burası, modern bir karargah olmasının ötesinde, Türkiye'nin savunma ve güvenlik alanındaki sağlam ve kararlı duruşunun da somut bir sembolüdür. Yeni karargahımızın, gerek ülkemizin, gerekse ittifakımızın savunma ve güvenliğine yönelik çalışmaların yapılacağı bir yer olacağından eminim.
0: İBB yolsuzluk davasında dün Ekrem İmamoğlu'nun savunma yapması bekleniyordu. Savunma sırası ona geldiğinde İmamoğlu'yla mahkeme başkanı arasında tartışma yaşandı. Mahkeme İmamoğlu'nun susma hakkını kullandığını kayıtlara geçti. 4 ay önce başlayan duruşma maratonu 6 sanığın tahliyesiyle son buldu.
1: Savunma yapıp yapmama tartışması uzadı. Tansiyon yükselince mahkeme başkanı Ekrem İmamoğlu'nu salondan çıkarttı. Mahkeme heyeti İmamoğlu'nun susma hakkını kullandığına karar verdi. Ara kararla birlikte 6 sanık tahliye edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 59'u tutuklu 414 sanıklı yolsuzluk davasında savunma sırası Ekrem İmamoğlu'na geldi. Duruşmayı izlemek için CHP Grup Başkanı Özgür Özel de salonda yerini aldı. Öğle arasının ardından Ekrem İmamoğlu kürsüye geldi. İmamoğlu, sorgu için gelmedim, itirazlarımı dile getireceğim diye söze başladı. Mahkeme başkanı ile İmamoğlu arasında savunma tartışması yaşandı. Başkan, eğer savunma yapmazsanız susma hakkınızı kullandınız diye kayıtlara geçelim dedi. Tansiyon bu sözlerle birlikte yükseldi. Mahkeme başkanı Ekrem İmamoğlu'nun salondan çıkartılmasına karar verdi. Heyet İmamoğlu susma hakkını kullandı diye kayıtlara geçti. Duruşma salonuna yeniden getirilmeyen İmamoğlu yerine avukatları dinlendi. Avukatlar susma hakkı kararının hukuka aykırı olduğunu savundu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel mahkeme salonunda yaşananlara tepki gösterdi.
3: En evrensel hukuk kuralıdır. Savunma hakkı kısıtlanamaz. Üç kelime. Savunma hakkı kısıtlanamaz. Bunu bilmeyen kimse yok bu dünya üstünde. İçerideki hakim, İçerideki başkan dışında.
1: Savcı 3 sanık için tahliye talep etti. Mahkeme 1 saatlik kararının ardından aralarında görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 6 sanığın tahliyesine karar verdi. Duruşmalara 17 Ağustos'a kadar ara verildi. Dava devam ederken Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir soruşturma daha açıldı. Mahkeme heyetine yönelik söylediği "ben savunma yapmam, iddianameyi yapanları yargılayacağım" sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı kamu görevlisini tehdit suçlamasıyla soruşturma yürütecek.
0: İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda bir kişi elindeki bıçakla etrafına tehditler savurdu. Müdahale etmeye çalışan 4 polis yaralandı. Olay gece saatlerinde İç Hatlar Terminali'nin giriş kapısında yaşandı. Elinde iki bıçak olan şüpheli çevrede paniğe neden oldu. Havalimanında görevli polisler

0: şüpheliye müdahale etmek istedi. O sırada yaşanan arbede de bir komiser ve 3 polis hafif şekilde yaralandı. Bıçaklı şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen şüpheli adliyeye sevk edildi. Kasten yaralama ve görevli memura mukavemet suçlarından tutuklandı. Evinde hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in otopsi sonuçları çıktı efendim. İrtem'in etil alkol zehirlenmesi nedeniyle öldüğü belirlendi. Ece İrtem'in otopsi raporu Adli Tıp Kurumu'nca başsavcılığa gönderildi. Raporda İrtem'in kanında yüksek miktarda etil alkol tespit edildiği ve ölümünün alkol zehirlenmesi neticesinde meydana geldiği belirtildi. 15 Haziran'da Kadıköy'deki evinde hayatını kaybeden Ece İrtem, Kızılcık Şerbeti dizisindeki hayat verdiği Işıl karakteriyle tanınıyordu. Batman'da bir depoda yangın çıktı. Gri dumanlar gökyüzüne yükseldi. Görüntüleri izleyelim. Efendim o görüntüler geliyor ekranlarınıza. Adres Batman Organize Sanayi Bölgesi. Yerel zincir marketlere ait bir depoda çıktı yangın. Alevler hızlıca depoyu kapladı. Yandaki diğer depolara da sıçradı. Yangını görenler itfaiyeye haber verdi. Bölgeye ekipler sevk edildi. Alevler henüz söndürülebilmiş değil. Çalışmalar sürüyor. Görüntüler Batman'dan geliyor. Batman'da bir depoda yangın çıktı. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Market zincirine ait bir depoda olduğu belirtiliyor yangının. Görüntüler ekranlarınızda efendim. Son dakika bilgisi olarak sizinle paylaşıyoruz. Batman'dan geliyor görüntüler. Bir depoda, bir marketin deposunda yangın çıktı. Hala ekipler o noktada yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Yangının özellikle yandaki yere de sıçradığı belirtiliyor. Marketlere ait bir depo aslında burası. Alevler hızlıca depoyu kapladı. Yandaki diğer depolara da sıçradı. Yangını görenler itfaiyeye haber verdi. Gördüğünüz gibi itfaiye ekipleri bölgede. Ekipler o noktaya sevk edildi. Fakat ne yazık ki alevler henüz söndürülebilmiş değil. O kara dumanlar, siyah dumanlar da gökyüzüne doğru yükseliyor. Ne yazık ki büyük bir kayıp olduğunu da söylemek mümkün. Büyük bir depodan bahsediyoruz Batman'da. Alevlerin aslında yandaki depoya da sıçradığı, dolayısıyla orada bulunan bütün o kompleksin yandığını da söylemek mümkün. İstanbul'da aracıyla çarptığı Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu bulunan Timur Cihan Timur için Türkiye'de yargılama başladı. 5 tanık olay anında neler yaşandığını anlattı. Cihan Timur'u suçladı. Baba Özer Acı ise oğlumu ölüme terk ettiler diyerek tepki gösterdi. Dava da 11 Eylül'e ertelendi.
1: Acımız tazelendi. Olaylar tekrar başa döndü gibi.
2: Onlar gelmesinler. Ben adalete sesleniyorum. Lütfen benim oğlumun kanı yerde kalmasın.
3: ABD'de tutuklandı. 2 yıl iadesi beklendi. Oğuz Murat Acı'yı hayattan koparan Timur Cihan Timur için Türkiye'de yargılama başladı.
4: 2 yıldır beklediğimiz bir gündü ve bugün nihayetinde kamuoyunun beklediği bu davanın ilk duruşmasını gördük.
3: Oğuz Murat Acı 1 Mart 2024'te Kemerburgaz'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur'un neden olduğu trafik kazasında hayatını kaybetti. Annesi Eylem Tok oğlunu önce Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçırdı. Aylar sonra Amerika'da yakalanıp tutuklanan Timur Cihan Timur hakkında Türkiye'de açılan davanın ilk duruşması görüldü. İade süreci henüz sürdüğü için duruşma Cihan Timur olmadan başladı. Mahkeme önce Oğuz Murat Acı'nın aile fertlerini dinledi. Baba Özer Acı kazadan hemen sonra 112'nin aranmadığını ve oğlunun ölüme terk edildiğini savundu. Bu olaya sebep olan herkesten şikayetçiyim dedi. Timur Cihan Timur'dan da şikayetçi olduğunu yineledi.
1: Burada taksirli, bilinçli taksirli adam öldürme var. Buradan yargılanacaklar, davamızın arkasındayız.
3: Acı ailesinin ardından tanıklara geçildi. O gece Timur Cihan Timur'un ve arkadaşının aracında olanlar dinlendi. Tanıklar Cihan Timur'un hızlı

0: araç kullandığını, onu uyardıklarını söyledi. Viraja sert girdiği için direksiyon hakimiyetini kaybetti dediler. Bir tanık, Timur araçtan indikten sonra özel şoförünü, ardından da annesini aradı dedi.
1: Aynı arabada olan arkadaşlarının ortak ifadesi şudur. Timur çok hızlı şekilde virajı alamadığı için kaza yapmıştır. O yüzden bu olayda %100 kusurlu olduğunu bugünkü yargılamada bir daha görmüş olduk.
0: Tanıklara 112'yi neden aramadıkları soruldu. Kimi şokta olduğunu söyledi, kimi de olay yerine gelenler arıyordu diye yanıt verdi. Yaralıların telefonunu neden aldınız sorusuna, flaşıyla yaralının kafasına bakıyordum, cebimde unutmuşum cevabı geldi.
2: Sanki benim oğlum bugün gitmiş gibi oldum. Oradaki avukatın konuşmaları, benim evladımın nasıl bir derecede gittiğini... Ya yüz ifadelerine baktıkça ben bittim.
0: Kazada yaralananların avukatları sanıktan şikayetçi olmadıklarını beyan etti. Oğuz Murat Acı'nın eşinin avukatı da tazminat ödemesi alındı, şikayetçi değiliz dedi. Anne Pervin Acı duruşma esnasında fenalık geçirdi.
3: Çok üzücü bir olay. Şükriye Hanım'ın avukatı katilin babasının avukatlarıyla beraber aynı masada aynı şeyi paylaştılar. Bu çok üzücü bir olay. Yazıklar olsun diyorum.
0: Mahkeme, Timur Cihan Timur'un iade sürecinin beklenmesine karar verdi. Duruşma 11 Eylül'e ertelendi.
4: Efendim şimdi bir başka acılı anneye getireceğiz ekrana. Kocaeli'de misafirliğe gittiği evde silahla vurularak hayatını kaybeden Ece Naz Macit'in annesi konuştu. Acılı anne faillerin en ağır cezayı almasını istedi.
5: Kötü yaşantın kanal olabiliyor. Entedi size kanala geliyor. Umutların yalan olabiliyor. Bak bakalım kim kime geliyor.
6: Arkadaşa inandı. Kurban gitti. Kendi gibi gördü. Saf temiz bir kızı çünkü benim kızım.
7: Ece Naz daha 18 yaşındaydı. Misafirliğe gittiği evde silahla vuruldu, canından oldu.
6: Çok iyi niyetliydi, güler yüzlüydü, kimseye zararı yoktu, kahkahası vardı, ömre bedeldi.
5: Duyuyor mu sesim? Beni duyuyorsun değil mi?
7: Kocaeli Darıca'da yaşayan Ece Naz Macit, 29 Haziran'da bir arkadaşıyla birlikte misafirliğe gitti. O evden saatler sonra silah sesi yükseldi. Komşular polise ihbarda bulundu. Eve giren polis Ece Naz Macit'i kanlar içinde buldu. Hastaneye kaldırılan genç kız kurtarılamadı.
6: Çünkü benim çocuğum aç gitmiş. Kahvaltı hazırlarken, patates kızartırken o patates elinde gitti. Kızartırken tezgaha dönük arkası, silahla sıkmak nedir?
7: Olay sırasında evde olan ikisi erkek, üç kişi gözaltına alındı. Şüpheliler kasten öldürme suçundan tutuklandı.
6: Ben bu bir kişinin değil yargılanmasını, üç kişinin de yargılanmasını istiyorum. Çünkü üçünün de parmağı var.
7: O gün evde neler yaşandığı, Ece Naz'ın nasıl vurulup öldüğü soruşturmayla ortaya çıkacak. Anne Döne Macit, sorumluların en ağır cezayı almasını istiyor.
6: Benim çocuğum Azrail'in yanında geziyormuş, bilmiyormuş.
8: Çiçeğimi aldı gittiler. Onun kanı yerde kalmasın ne olur.
4: Efendim bir kaza haberi paylaşacağız. İşte otobüsün son hali böyle. Görüntü Bolu'dan geldi. Bir yolcu otobüsü kaza yaptı ve kazada 15 kişi yaralandı. Kaza Anadolu Otoyolu'nda meydana geldi. İstanbul istikametinde seyir halinde olan yolcu otobüsünün şoförü bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı. Otobüs önce bariyere, ardından da dinlenme tesisi girişindeki tabelaya çarptı. Kazayı görenler 112 ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aralarında sürücünün de olduğu 5'i ağır, 15 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili de inceleme başlatıldı. Efendim, doğayı sevdik. Malumunuz 14 milyondan fazla ambalaj geri dönüştürülmüş. Bununla ilgili aslında haberleri getiriyorduk. Şöyle kuyruklar oluşuyordu bu cihazların önünde. Yeni Şafak gazetesinden geliyor haberde. 1 Temmuz'da hayata geçirilen depozitosu olan ambalajlar sistemi, yani doğa, kısa sürede kabul gördü. 81 ildeki yaklaşık 2500 depozito iade makinesi sayesinde uygulamanın başladığı günden bu yana 14 milyonu aşkın cam, plastik ve alüminyum iç

0: içecek ambalajı geri dönüşüme kazandırıldı. Hakikaten bu doğayı çok sevdik. Biraz geç de kaldık aslında bu uygulama için. Malum Avrupa'da pek çok yerde uygulanıyordu. Hep de söyleniyordu. Aslında Türkiye'ye gelse hakikaten karşılık bulur diye beklenenden de fazla bir karşılık verdi hakikaten Türk halkı şu kısacık bir sürede bile. Şimdi devam edelim sıradaki haberimizle. Üniversite sınavında bir matematik sorusunun cevabının değiştirilmesi dava konusu oldu. Sakarya'da bir öğrenci ÖSYM'ye dava açtı.
1: ÖSYM sorunun yanıtını değiştirdi. Karara tepki gösteren öğrenci soluğu mahkemede aldı.
2: Derece beklentisi içerisinde olan bir öğrenciyim. Buna yönelik hazırlandım ve yani bu cevap anahtarının değişikliği benim için çok ciddi bir hayal kırıklığı oldu.
1: Sakarya'da yaşayan Doruk Kerem Atam da yüz binlerce öğrenci gibi geçen ay üniversite sınavına girdi. 18 yaşındaki genç alan yeterlilik testi matematik bölümündeki 23 numaralı türev sorusunun cevabının değiştirilmesi üzerine ÖSYM'ye dava açtı.
2: Ben bir eşit ağırlık öğrencisiyim. Hem edebiyat alanında bir soru iptal edildi hem de matematik sorusunun cevabı değiştirildi. Ve bu beni yaklaşık 2.25 net gibi ciddi şekilde, -2.25 net ciddi şekilde etkiledi, yani olumsuz şekilde etkiledi.
1: Doruk Kerem Atam, kimsenin bu sonuçtan etkilenmemesi için yürütmenin durdurulmasını ve sorunun tamamen iptal edilmesini istedi.
2: Ciddi, yoğun emek ve çaba ortaya koyan insanların hak kaybına uğramasını gerçekten istemem. Hem kendimin hem de sınava giren diğer arkadaşlarımın hak kaybına uğramasını asla istemem.
1: 18 yaşındaki öğrenci şimdi mahkemenin kararını bekliyor.
0: Efendim, Irak'ta İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamane'i için cenaze töreni düzenlendi. Necef'teki törene yüz binlerce kişi katıldı. Bir yandan da canlı görüntüler gelmeye devam ediyor. İşte tam da o noktadan İran'ın 28 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırılarında hayatını kaybeden eski dini lideri Ali Hamane için başlatılan bir haftalık cenaze törenleri devam ediyor. Irak'tan geliyor görüntüler. İran'daki törenlerin ardından Irak'ın Şiiler için kutsal kabul edilen Necef kentinde de tören düzenleniyor. Irak makamları törenler nedeniyle bugünü resmi tatilde ilan etti. Görüntüler canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Hamane için düzenlenen Irak'taki cenaze töreninden. Bu arada İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın da katıldığı törende Hamane'nin naaşı Hazreti Ali Türbesi'ne götürüldü. Yüz binlerce kişi cenazeye eşlik etti. An itibariyle hala binlerce kişinin o cenaze noktasında olduğunu söylemek mümkün. Necef'teki törenlerin ardından Hamane'nin naaşı Kerbela'ya da götürüldü. Burada bir tören daha düzenlendi. Hamane'nin cenazesinin bugün memleketi Meşet'te toprağa verilmesi planlanıyor. Hatırlayacaksınız, savaşın tam da ilk gününde Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırılarında hayatını kaybetmişti. Hamane aslında savaşın gidişatını da değiştiren bir gündü. O gün Hamane'nin hayatını kaybettiğini öğrenmemiz ve ardından cenaze töreni düzenlenememişti güvenlik nedeniyle. Aylar sonra Hamane için cenaze töreni düzenleniyor. Bu tören de yaklaşık bir hafta kadar sürdü. Önce İran'da başladı törenler. Binlerce kişi ona veda etti. Ardından da Irak'a götürüldü cenaze. O noktada yine Kerbela'ya götürüldü. O noktada da törenler sürüyor. Ve sonrasında artık Meşet'te, memleketinde toprağa verilecek İran'ın dini lideri Ali Hamane'yi. Efendim tekrar dönelim memlekete. Milli Gazete'den bir haber paylaşacağız. Şöyle ki, maaşını eve harcamayan eş kusurlu bulundu. Yargıtay yerel mahkeme kararını bozdu. Yargıtay boşanma davasında maaşını ailesi için kullanmayan erkeği ağır kusurlu buldu. Yüksek Mahkeme kadına maddi ve manevi tazminat ödenmesi gerektiğine hükmederek yerel mahkemenin kararını bozdu. Maaşını eve harcamayan eş kusurludur dedi efendim. Bu haberi de sizinle paylaşmış olalım. Malum böyle haberler aslında emsalle teşkil ediyor pek çok davada. Devam edeceğiz. Şimdi bir kayıp haberimiz vardı. Neyse ki iyi haber geldi. Hatay'da oğlak otlatmaya çıkan ve kaybolan kadından iyi haber var. Kayıp kadın volkanik arazide yarık içindeki mağarada bulundu.
3: Hayvanları otlatmak için Mera'ya gitti, ortadan kayboldu. Ekiplerin seferber olduğu kadından saatler sonra sevindirici haber geldi. Hatay Hassa'da yaşayan 46 yaşındaki Naciye Kıran sabah saatlerinde

0: Oğlakları alıp Mera'ya gitti. Bir süre sonra oğlakları eve döndü ama Naciye Kıran ortada yoktu. Kardeşinden haber alamayan Ayşe Kıran jandarmaya ihbarda bulundu.
1: Her gün karşılaştığı insanları. Onlar da demişler ki en son işte biz 9'da göl var, ilerideki gölün orada gördük. En son kuzenim dedi işte burayı tarif etti, burada gördüm dedi. Ama geldik bir türlü aradık bulamadık. Yer yarıldı, Çin'e mi girdi, ne oldu bu iş?
0: Jandarma, AFAD ve itfaiyeden oluşan arama kurtarma ekipleriyle köylüler kayıp kadını bulmak için seferber oldu. Saatler sonra Naciye Kıran'dan iyi haber geldi. 46 yaşındaki kadın volkanik arazide yarık içindeki mağarada bulundu. Sağlık durumu iyi olan kadın tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.
2: Can Medya grubu çalışanları için yangın tatbikatı günüydü. Evde, iş yerinde ya da yol ortasında maruz kalınabilecek bir yangın durumunda nasıl müdahale etmeli? Söndürme tüpleri nasıl kullanılır? Tüm bu sorulara İstanbul İtfaiyesi uzmanları hem yanıt verdi hem de çalışanlara uygulamalı olarak gösterdi.
3: Çok güzel bir eğitimdi bence. Bilgilendim bayağı. Yangına suyla müdahale etmemeyi öğrendim ilk başta. Hepimiz aklına o gelir.
4: Ben de kurtarma ekibinde olduğum için gerekli eğitimlerimizi aldık. Sınıf sınıf tüp söndürme grupları vardı. Onları öğrendik.
5: Yangın düzeneği kuruldu. Söndürme tüplerinin özellikleri tek tek anlatıldı. Olası bir yangın anında temel düzeyde yapılabilecekler hem teorik hem de canlandırmalı olarak gösterildi.
6: Bu eğitimleri yılda bir kere yasal olarak vermemiz gerekiyor ve İstanbul'da itfaiyeden destek aldık. 2 saatlik, ilk 1 saatini teorik eğitim şeklinde toplantı salonumuzda gerçekleştirdik. Küçük bir yangın çıkaracağız ve bunu karbondioksitli, HFC ve kuru kimyevi tozlu tarzda özellikteki söndürme cihazlarıyla söndürmeye çalışacağız.
5: İstanbul İtfaiyesi Can Medya grubunun Taksim binasında personele hem yangın söndürme eğitimi verdi hem de derste anlatılanlar yangın tatbikatında pratiğe döküldü.
3: Farklı farklı yangın sebeplerini öğrendim diyeyim. Yağ yangınları var, gaz, sıvı yangını var mesela bilmediğimiz.
7: Daha önce hiç yangın tüpü kullandınız mı?
3: Hayır, kullanmadım.
7: Biraz ağır bir.
3: 9 kiloymuş, kaldırırım herhalde.
5: İstanbul İtfaiyesi, Bahçeli Evler ve Beyoğlu ekiplerinin desteğiyle düzenlenen yangın eğitimine katılan Can Medya grubu çalışanları sertifika alacak.
2: Efendim, sabahtan bu yana NATO zirvesinde neler yaşandı, kimler neler söyledi, bildirgede neler vardı hepsini sizinle paylaştık. Şimdi hakikaten tarihi bir zirveydi çünkü malum başkent 22 yıl sonra böyle bir zirve ev sahipliği yaptı. Daha önce İstanbul'da ev sahipliği yapmıştık. Şimdi isteriz ki ekranlarınıza o 36. NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesinde yaşanan ilginç anları, biraz böyle yüzleri gülümseten detayları ve çok konuşulanları getirelim.
5: Zirve boyunca güneş gözlüğünü bir an olsun çıkarmadı. Yunanistan Cumhurbaşkanı Mitsotakis'in yürüyüşü ise gözlerden kaçmadı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın beyaz ayakkabısı çok konuşuldu. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalemini incelediği anlar dikkat çekti. Ankara tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptı. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde öne çıkan ayrıntılar vardı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron zirve boyunca güneş gözlüğünü çıkarmadı. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in de Beştepe'ye gelirken yürüyüşü gündem oldu. Mitsotakis basın toplantısı sırasında Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'un omzuna dokunarak selamlaştı. Russia will not stop this war. Aile fotoğrafı çekiminde ise gözler Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın beyaz spor ayakkabısındaydı. Hatta öyle ki Rutte, Rama'nın spor ayakkabılarını Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a göstermeye çalıştı. Ancak Trump'ın karşılık vermediği görüldü. Bu sırada Rama bir basamak alta ineyim mi diyerek uzun boyuna gönderme yaptı. Zirve kapsamında hükümet başkanlarına adlarının yazılı olduğu kalemler hediye edildi. MİT Başkanı İbrahim Kalın da bir süre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalemini inceledi. Çekya'daki gerilim zirveye de yansıdı. Çekya Başbakanı Andrej Babiş ile Cumhurbaşkanı Petr Pavel arasında da soğuk rüzgarlar esti. Babiş de heyet

0: ve almak istemediği Pavel, aile fotoğrafının iki ayrı ucunda konumlandı. Zirvede Türk mutfağı ise katılımcılardan tam not aldı.
1: Zirvenin ikinci gününde katılımcılara zeytinyağlılardan levreye, somondan et dönere kadar çok sayıda yemek ikram edildi.
0: Coğrafya işaretli ürünler ve yöresel lezzetler katılımcılara ikram edildi.
1: Zirveyi takip eden ve serinlemek isteyen basın mensuplarına Kahramanmaraş dondurması ikram edildi. Maraş dondurmasına yabancı basın mensuplarının ilgisi yoğun oldu.
0: Ve zirvenin maskotu Ankara kedileri. Hem kendilerini sevdirdiler hem konukların yüzlerini güldürdüler. Zirvenin resmi atmosferini yumuşattılar.
2: Bu arada efendim hakikaten yabancı basın mensuplarında da bir takım paylaşımlar yaptılar. Özellikle yemekleri çok beğendiklerini onlar da söylediler. Şöyle bir not düşelim haberle ilgili de. Edirama'nın malumu beyaz spor ayakkabıları aslında sadece NATO zirvesinde özel değil. Edirama her gittiği yerde o beyaz spor ayakkabılarını giyiyor. Özellikle boyu biraz malum uzun olduğu için çeşitli problemleri var ve beyaz spor ayakkabısıyla daha rahat ediyor deniliyor. Bir diğer noktada günlerdir Macron'un gözlüklerini konuşuyoruz. O da yine yeni değil. Yani Türkiye'ye özgü değil Macron'un gözlükleri. Uzun zamandır Macron aslında katıldığı pek çok toplantıda, görüldüğü pek çok yerde o gözlükleri takıyor. Özellikle onun da gözünde bir problem olduğu ve bu nedenle gözlük taktığı da belirtiliyor. İşte böyle renkli görüntülere de sahne oldu aslında NATO zirvesi. Çeşitli yorumlar da yapıldı hakikaten bu zirveyle ilgili tüm dünyada da. Şimdi efendim gelin spor diyelim, şöyle bir haber paylaşacağız sizinle. Malum Dünya Kupası devam ediyor. FAS için rövanş zamanı. Dünya Kupası çeyrek finalindeki ilk randevu da Fransa ile FAS bu akşam saat 23'te karşı karşıya gelecek. 2022 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'ya 2-0 yenilerek finalin kapısından dönen Atlas Aslanları bu kez hem yarı final biletini almak hem de 4 yıl önceki hesabı kapatmak için sahaya çıkacak. Önemli bir maç var. Fransa ile FAS bu akşam 23'te karşı karşıya gelecek. Efendim coğrafya itibariyle de Fransa ile FAS'ın hakikaten karşı karşıya gelmesi o tarihsel süreci düşündüğümüzde oldukça önemli. Bir de o tarafı var bu işin. Bakalım takip edeceğiz. Hadi gelin şimdi bir de HT Spor'un hazırladığı o Dünya Kupası haber turuna bakalım. Ve bu arada efendim siz turu izlerken şöyle bir ara vermiş olalım biz de saat başında da devam edelim.
3: Son şampiyon Arjantin 2026 Dünya Kupası'nda zorlansa da çeyrek finale yükseldi. Tangocular 2-0 geriye düştüğü maçta 79. dakikadan sonra bulduğu 3 golle Mısır engelini geçmeyi başardı. Lionel Messi 21. dakikada penaltı kaçırsa da 1 gol ve 1 asistle karşılaşmaya damga vurmayı başardı. Lionel Messi rekor kırmaya devam ediyor. Yıldız oyuncu Mısır maçında attığı golle bir kez daha tarihe geçti. 39 yaşındaki oyuncu Dünya Kupası'nda üst üste 6 eleme maçında gol atan ilk oyuncu olmayı başardı. Arjantin'in yıldızı Lionel Messi Mısır galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, "Kaçırdığım penaltıdan, penaltıyı kullanma şeklimden dolayı hayal kırıklığına uğramıştım. Önemli bir anda bu takımı hayal kırıklığına uğrattığımı hissettim. Neyse ki maçın sonunda benim için özel bir şey saklanmıştı." ifadelerini kullandı. Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, Mısır maçının ardından duygularına hakim olamadı. Basın toplantısında gözleri dolan tecrübeli çalıştırıcı, "Ben her zaman duygusal olurum. Bazen gözyaşları kendiliğinden gelir. Soyunma odasında da böyleydi. Hatta şimdi bana ağlak diyorlar ama umurumda değil. Çünkü dürüst olmak gerekirse bu tür duyguları yaşamak benim için inanılmaz." şeklinde konuştu. Mısır teknik direktörü Ossam Hasan, Arjantin maçının ardından hakem yönetimine sert tepki gösterdi. "Tecrübeli çalıştırıcı, doğru yolda yürüdüğünüz sürece acı çekersiniz. Biz doğru yolda yürüdük, acı çektik ve dış etkenlerden zarar gördük. Arjantin'in zaferi tamamen hak edilmemiş bir zafer ve size söz veriyorum, ülkemize döndüğümde bu Dünya Kupası'ndaki hiçbir maçı izlemeyeceğim." açıklamasında bulundu. 2026 Dünya Kupası'nda son çeyrek finalist İsviçre oldu. Murat Yakın'ın öğrencileri normal süresi ve uzatma bölümü golsüz geçilen maçta Kolombiya'yı penaltılarla geçti. İsviçre 1954 yılında kendi ülkesinde düzenlenen Dünya Kupası'nın ardından ilk kez bu organizasyonda çeyrek finale yükselmeyi başardı. İsviçre teknik direktörü Murat Yakın 2026 Dünya Kupası'ndaki başarılarını tarihi bir adım olarak nitelendirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, bu bir süreç 5 yıl önce bugün olanları planlayacak.

anlayamazdınız ama bence her küçük adım, her analiz, her karar oyuncuların bu ana hazır olmasını sağladı. Yıllardır bunun için çalıştık, tarihi bir anla buradayız ve bundan keyif alıyoruz, dedi. 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Bu turda Fransa, Fas, İspanya, Belçika, Norveç, İngiltere ve Arjantin, İsviçre karşılaşmaları oynanacak. Belçika'ya Amadou Onana'dan kötü haber geldi. Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı oynanan maçın ilk yarısında sakatlanan tecrübeli oyuncunun çapraz bağının koptuğu açıklandı. Onana uzun bir süre sahalardan uzak kalacak.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 25, Edirne yağmurlu 28 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla güneşli 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 31, Adana yağmurlu 33 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon güneşli 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 32, Konya yer yer yağmurlu 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Kars yağmurlu 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 38 derece.

0: Habertürk ekranlarından tekrar merhaba, gün başlıyorum. İkinci dilimindeyiz. Ben Kübra Nur Uslu, saatlerimiz artık 8'e geliyor. Bugün 9 Temmuz Perşembe. Efendim ikinci dilimdeyiz dedik. Bu dilime şöyle sıcak bir gelişmeyle başlayacağız. Batman'da zincir marketlere ait depolarda yangın çıktı. Görüntüler geliyor ekranlarınıza. Yangın Batman Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Yerel zincir marketlere ait depolar alevlere teslim oldu. Nedeni belirlenemeyen yangın önce bir depoda başladı, ardından diğer depolara da sıçradı. Alevler tüm alanı kapladı. Gördüğünüz gibi efendim devasa o dumanlar yükseliyor bölgeden. Olay yerine sağlık, itfaiye ve sağlık ekipleri, polis ekipleri sevk edildi. Yangının söndürülmesi için ekiplerin müdahalesi hala an itibarıyla sürüyor. Bölgede yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Geniş bir alanda depoda yangının meydana geldiğini söyleyebiliriz. Görüntüler Batman'dan geliyor. Efendim geceden sabaha yurt genelinde neler olup bitmiş, gelin bir de ona bakalım, haber türümüze bakalım. Şöyle ki Muğla'dan başlayacağız. Muğla'da da yine gece saatlerinde yangın paniği vardı. Bodrum'un yine Ortakent mahallesinde makilik bir alanda alevler yükseldi. Görüntüler de o noktadan geliyor. İtfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Alevleri söndürmek için çalışmalar Bodrum'da da sürüyor. Muğla'da makilik alandan gelen yangını ekranlarınıza getirdik. Efendim ne yazık ki bir yangın haberimiz daha var. Bu kez Bursa'da. İnegöl ilçesinde iddiaya göre bir barakada tüp patladı. Patlama yangına neden oldu. İşte görüntü de Bursa'dan geliyor. O sırada 60 yaşındaki Dursun Narin de ne yazık ki içerideydi. Mahsur kalan Narin dışarı çıkamadı ve olay yerine giden ekipler Narin'in de hayatını kaybettiğini belirledi. İşte bir yangında bir kişiyi daha ne yazık ki kaybetmiş olduk. Efendim bir diğer haberimize geçelim. Ne yazık ki bir kadın daha eski eşi tarafından katledildi. 26 yaşındaki Çisem Çalkantı 4 yaşındaki kızıyla birlikte parktaydı. Aynı parka giden eski eş hem eski karısına hem kızına ateş açtı. 4 yaşındaki o çocuk ağır yaralandı. Düşünün, çocuğuna da ateş açtı, çocuğunu da yaraladı. 4 yaşındaki çocuğunu ve ne yazık ki Çisem Çalkantı da hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan eski eş ise hala aranıyor. İşte geceden sabaha yaşananlar böyleydi efendim. Şimdi devam edelim sıradaki haberimize. NATO ile devam edeceğiz. Amerikan Başkanı Trump'ın NATO zirvesinde İran'ı yeniden sert bir şekilde vuracağız açıklamasından saatler sonra İran'a saldırı başladı. Birçok kentte patlama sesleri duyuldu. Nükleer santrali bulunan bu şehir kentinden dumanlar yükseldi. O görüntüleri paylaşan Trump, yetmedi efendim, bu İran'ın gemilere yönelik saldırısının intikamı diye yazdı. ABD yaklaşık 90 hedefi vurduktan sonra saldırıların sona erdiğini açıkladı.
1: ABD İran'a saldırı başlattı. Birçok kentte patlamalar yaşandı. ABD Başkanı Trump o görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. ABD ordusundan yapılan açıklamada İran'a ek saldırılar düzenlemeye başladık ifadeleri kullanıldı. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere düzenlediği saldırılar gerekçe gösterildi. Sirik, Bender Abbas, Buşehr, İran Şehr, Çabahar ve Kunarek kentleriyle Cask ve Ebu Musa adalarında patlama sesleri duyuldu. Çabahar bölgesinde ise kısmi elektrik kesintisi yaşandı. Bir hastaneye de mermi isabet etti. Bu şehirden alevlerin yükseldiği görüldü. Askeri üsse iki füzenin isabet ettiği bildirildi. İran medyası bu şehirdeki nükleer santrale zarar gelmediğini aktardı. Ayrıca bir ABD İHA'sının düşürüldüğü bildirildi. ABD Başkanı Trump, İran'daki patlamaların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bu, İran'ın gemilere yönelik bombalı saldırısının bir intikamı ifadelerini kullandı. Eğer bu tekrar yaşanırsa durum çok daha kötü olacak diye yazdı. Trump ayrıca İran'ın kendisini aradığını ve anlaşma yapmayı çok istediklerini söyledi. İran'dan ise açıklamalar peş peşe geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi, ABD'nin düşmanca eylemleri cevapsız kalmayacak dedi. Dini lider Hamaney'in danışmanı Rızai de düşman ve suç ortakları ağır şekilde cezalandırılacak diye belirtti. Amerikan Axios'a konuşan yetkiliye göre bu saldırılar önceki günlerde gerçekleşen saldırılardan daha geniş kapsamlı. CNN International'a konuşan bir yetkili ise İran'la ateşkesin geçici olarak sona erdiğini savundu. Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin hedef alınması üzerine ABD saldırılardan İran'ı sorumlu tutarak misilleme yapmıştı. ABD Başkanı Trump, Ankara'daki NATO zirvesinde İran'ı yeniden vuracaklarını belirtmişti.
0: Efendim konuşacağız siyaset bilimci Doktor Mehmet Bozkuş.

0: Bu dilimde konuğumuz olacak. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
1: Teşekkür ediyorum Kübra Nur Hanım. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
0: Günaydın hocam, çok teşekkür ederiz. Hocam şimdi dün aslında NATO zirvesinde Amerikan Başkanı Trump şöyle bir ifade kullandı. İran'la ateşkes bence bitti dedi. Ama bunu söyledikten sonra bir kapıyı da aralık bıraktı. Müzakerecilerimiz çok iyi. Onlar bence yapıyorlar bir şeyler ama boşuna da uğraşıyorlar. Zaman kaybı ifadelerini de kullandı. Şimdi uzun zamandır aslında süreci takip eden bizler biraz alışığız Trump'ın bu sözlerine. Dolayısıyla acaba yine o gitgelli süreçlerden birinde miyiz diye konuşuyorduk. Fakat deniliyor ki bu kez mesele farklı. Şimdi en son sıcak bir gelişme var. Axios'un bir haberini paylaşayım. Deniliyor ki Beyaz Saray Hürmüz Boğazı konusunda İran'la günlerce hatta haftalarca sürebilecek bir çatışmaya hazırlanıyor. Axios'a konuşan ABD'li yetkililer yeni harekatın uzunluğu ve şiddetinin tamamen Tahran'ın sonraki adımlarına bağlı olduğunu söylüyor. Bu kez farklı mı hakikaten hocam?
1: Tabii 60 günlük mutabakat metnine de sizin de yaptığınız programlarda da ifade etmiştim Kübra Hanım. Tabii burası Büyük Anadolu coğrafyası dediğimiz Orta Doğu'da savaşın ne zaman sonlanacağı değil, barışın ne kadar sürdürülebileceği gerçeğini bir kere konuşmamız gerekiyor. Dolayısıyla bölgede kriz ve kaosun üzerinden kendi çıkar ve menfaatlerini savunan bir Siyonist devlet var. Ve bu Siyonist devletin yürüttüğü politikalar var ve dünya perspektifindeki yapılanmalar var. Tabii bu savaş 60 günlük mutabakat çerçevesinde kalıcı bir barışın aranmasında taraflar birbirlerine karşı güven endeksinde tam olarak mutabakat sağlamışlar mıydı? Asla sağlamadıklarını söylememiz gerekiyor. Ve gelişmelere de bu perspektiften baktığımız zaman Washington ve Tahran'ın iradesine ne daha çok bölgedeki Siyonist devletin sahte bayrak operasyonlarıyla hem İran'ın içinde hem de bölgede hamlelerini çok çok önceden görmüştük. Ve bu sürecin bir mutabakat metnine dönüşmesinin karşısında olan bir İsrail gerçeğini gördüğümüz müddetçe ve Amerika'nın içindeki İsrail lobisinin etkin yapılanmasını silahlı kuvvetlerde dahil olmak üzere gördüğümüz müddetçe burada taraflar birbirine güven asla duymayacaklardır. Ve bu kriz giderek daha yükselerek devam edecektir. Neden bunu söylüyorum? Çünkü NATO toplantısından sonra Başkan Trump'ın şu açıklaması çok çok önemli. Bundan sonra mutabakat metni ile ilgili tüm süreçte benim için bitti yaklaşımı. Tabii buradaki esas yaklaşım şu. Amerika Birleşik
0: Devletleri... Bu arada hocam çok ağır da konuştu. Hani onun ötesinde hani daha önce evet, İran'a yönelik ağır ifadeler kullanmıştı ama şu an hakikaten söylemekten bile çekineceğimiz çok ağır ifadeler kullandı bir kez daha İran'a yönelik.
1: Tabii burada savaşı durdurmak çözüm olarak yaklaşan taraflar var. Savaşı durdurmak çözüm değil, savaş sonrası çözümü konuşmak esas nokta gerektiren bir diplomasiyi gerektiriyor. Tabii burada silahların susması, güveni inşa etmek ve nihai anlaşmanın altyapısını oluşturacak 14 maddelik mutabakat metninde zaten taraflar birbirlerine karşı niyetlerini açıktan ifade ettikleri bir süreç vardı ki güvensizlik konjonktürü. Silahların susması geçici olarak taraflar birbirlerine karşı silahların susmasını bu mutabakat metniyle sağlarken Kübra Nur Hanım tehdit boyutlarını, psikolojik kart boyutlarını en üst perdeden hem kendi toplumlarını konsolide ediyorlardı hem de üstünlüklerini birbirlerine karşı kamuoyunda açıktan deklare ediyorlardı. Ve bu yaklaşım zaten mutabakat metninin o günden itibaren de çöktüğünün bize açıklamasıydı değerlendirdiğimiz zaman. Ama arabulucu rolünü üstlenen ülkelerin taraflara karşı yaklaşımları, bölgesel istikrarın sağlanması, enerji jeopolitiğinin geleceği ve giderek artan ekonomik maliyetler karşısında bir süreliğine de olsa bir ateşkes ve 14 maddelik mutabakat metnine bağlı kalarak ateşkesin kısmen de olsa sürdüğünü görmüştük. Ancak o zaman da söylemiştim, bu ateşkes kesinlikle ve kesinlikle sürdürülebilir değil. Bugün de bu ateşkes sürdürülebilir olmadığını Başkan Trump'ın dünkü açıklamalarında gördük. Çünkü taraflar kontrol noktasında, özellikle Hürmüz'ün kontrolü noktasında anlaşamadıkları müddetçe ve İran Hürmüz kartını kendi çıkar ve menfaatleri doğrultusunda en etkin ve en yüksek perdeden masaya otururken kullanma selahiyetini kimseye vermek istememesiyle beraber bir gerçeklik ortaya çıktı. Enerji jeopolitiğinde yeni denklemler nasıl oluşacak? İşte bu yeni denklemlerin nasıl olacağını bölge ülkeleri kendilerinin karar vereceği bir süreç var ki burada da katil de Siyonist devlete karşı bakışlarında kesin ve net bir değişimin ortaya çıkması.

0: enerji jeopolitiğinde ve uluslararası doğal geçiş kanallarındaki uluslararası hukukun işletilmesi ve tarafların birbirine güven duyacak şekilde bir işbirliği çerçevesinde gitmelerinden kaynaklanacak bir dönemle ancak bu süreç başarılabilir. Ama Amerika Birleşik Devletleri Kübra'nın buradan Asya Pasifik'e uzanmak istediği bir nokta var ki Asya Pasifik'in ilk kilit kapısı Hürmüz Boğazı olarak şu anda Amerika Birleşik Devletleri tarafından değerlendirildiğini gördüğümüzde enerji krizini sistematik olarak Çin'e karşı kullanan bir Başkan Trump ve yaklaşımını bundan sonra diğer stratejik geçiş noktalarında da göreceğimizi söylememiz gerekiyor.
1: Hocam işte tüm bu denklemin içerisinde aslında özellikle Hürmüz Boğazı'nda yaşananlardan sonra iki taraf da yoruldu. Artık hakikaten iki taraf da ateşkes istiyor, savaşmak istemiyor yönünde açıklamalar gelmişti. Fakat her iki taraftan da sizin de vurguladığınız gibi birbirimize güvenmiyoruz yönündeki açıklamalar da çok net bir biçimde geldi. O halde siz özellikle İsrail'in bu noktadaki tavırlarının bu süreci baltaladığını vurguluyorsunuz. Bir de efendim şöyle ifadeler de geliyor özellikle İran'dan. İran'da bir kesimin de bu ateşkesten memnun olmadığı yönünde. Mesela
0: Evet.
1: hatta şöyle ifadeler var. Yani Arakçı işte ılımlı bir isim olarak biliniyor bu müzakere sürecini yöneten Dışişleri Bakanı Arakçı. Onun aracına taş atıldığına yönelik bile iddialar var. Çünkü siz ne yapıyorsunuz? Neden bu ateşkese imza atıyorsunuz? İran kaybediyor biz bu ateşkese imzalarsak yönünde. Çeşitli radikal kesimlerin olduğu da söyleniyor. Ne dersiniz? Biraz oradaki dengeler de mi etkiliyor bu süreci?
0: Şimdi Kübra'nın hem İran'ın içinde hem de Amerika'nın içinde konuşmamın başında ifade etmiştim. Bu ateşkes sürecine karşı olan ve aynı zamanda da İran'ın içinde Siyonist bir yapılanmanın hala etkin olarak çeşitli kademelerde var olduğunu söylememiz gerekiyor. Eğer taraflar ateşkes sürecini tam bir mutabakat çerçevesinde yürütebilme selahiyetine erişeceklerse ortak bir noktada birleşmeleri gerekir. Ancak gelinen sürece baktığımız zaman nükleerden bugüne kadar geçirilen sürede İran'ın şu stratejisi çok çok önemlidir. Biliyorsunuz İran diplomaside acem oyunlarını en ön planda tutar. Ve bu acem oyunlarını en ön planda tutarken direnci, zamanı ve aynı zamanda da toplumsal konsolideyi en üst perdeden açarak ancak bu süreçteki rejimin devamlılığını sağlayabilir. Buradaki ana nokta devrim muhafızlarının bu sürece yaklaşımı olarak karşımıza çıkıyor. Devrim muhafızları haricinde bu görüşmeleri yürütenlerin seçilmiş kişiler olduğunu gördüğümüzde Kalibaf harici baktığımız zaman burada ana nokta ki Kalibaf'ta biliyorsunuz bir devrim muhafızının eski yöneticilerinden. Dolayısıyla buradaki gerçek nokta devrim muhafızlarının içindeki bu yapılanma. Çünkü İran'da ekonomiden iğneden ipliğe her şeye hakim olan bir devrim muhafızları yapılanması var. Ve direkt de dini lider Hamane'ye bağlılar. Dolayısıyla dini liderin sözünün haricinde hiçbir sürecin İran'da geçerli olamayacağını değerlendirdiklerinde ateşkes ve savaş bitmiş olsaydı devrim muhafızlarının geleceği ve İran'daki rejimin geleceği ne olacak sorularının garantisinin alınmadığı bir mutabakat metni çerçevesinde bu süreç daha da sertleşerek ancak zaman zaman çok yüksek yoğunluklu, zaman zaman alçak yoğunluklu bir şekilde savaşın ve çatışmaların devam edeceğini söylememiz gerekiyor. Bölgesel istikrarın oluşabilmesi için Amerika Birleşik Devletleri'nin içindeki Siyonist yapının da yine aynı şekilde bu sürece karşı bakışının değişmesi gerekiyor ki bunların karşısında Amerikan Başkan Yardımcısı Devens'in açıklamaları çok çok stratejik önem taşımakta. Başkanımıza hakarete varan açıklamalar yapan Siyonist anlayış ne derse desin bu ateşkes ve savaşın bitmesi taraftarı yaklaşımını ortaya koyan bir başkan yardımcısı Devens var. Ama bunun karşısında da savaşın bitmesini istemeyen bir yapılanma var. Yine İsrail'e baktığımız zaman aynı zihniyetin İran'daki uzantılarıyla beraber hareket ettiklerini görmekteyiz ki bölgedeki kriz ve kaos İran ve İsrail'in yaşamsal alanlarının daha da sağlam olmasını sağladığını söylememiz gerekiyor.
1: Hocam bu arada az önce Trump'tan bir açıklama geldi. Diyor ki Trump, İran az önce aradı, bir anlaşma yapmak istiyorlar. Şimdi daha önce de Trump'ın böyle benzer açıklamaları olmuştu. Anlaşma yapmak için yalvarıyorlar, bizimle anlaşma yapmak istiyorlar diye. Ama dediğine göre az önce aradı, anlaşma yapmak istiyorlar dedi. Bu arada şunu hatırlayalım. Dünkü aslında NATO zirvesinde de özellikle Trump şunu vurguladı. Ben anlaşma insanıyım. Ben buralara anlaşma yaparak geldim. Çok iyi anlaşmalar yaptım bu zamana kadar. İş hayatında da böyleydim. Hatta hep o Trump'ın pazarlık sanatı kitabından da bahsettik ya. El yükseltir Trump ama nihayetinde bunu anlaşma için yapar diye yorumladık. Dolayısıyla Trump bunu da çok fazla vurguladı dünkü açıklamasında.

0: anlaşma yapmaya yakın olduğunu. Şimdi diyor ki aslında aradılar beni İran'dan, anlaşma yapmak istiyorlar. Ne dersiniz? Hakikaten anlaşma olur mu? Yani dün akşam bu söylenenler söylendi, vurulması gereken tabiri yerindeyse yerler vuruldu. Bugün tekrar mı bir sulh göreceğiz?
1: Şimdi Kübra Hanım, eğer taraflar gerçek anlamda ateşkes ve anlaşma noktasına yaklaşmak istiyorlarsa masaya otururlar ve bunun süreçlerini karşılıklı olarak uzun bir diplomasi çerçevesinde yürütürler.

0: taraflar birbirlerine karşı üstünlük taslayarak anlaşma metni çerçevesinde masaya otururlarsa bu anlaşmanın pek de mümkün olmayacağını söylememiz gerekiyor. Trump'ın yaklaşımlarına baktığımız zaman bunu en üst perdeden hegemon güç olarak sahneye koyması, İran tarafının da kendisini de bir bölgesel güç olarak ve hegemon güç olarak karşı tarafa yaklaşımıyla beraber bu denge nasıl sağlanacak sorularını beraberinde getiriyor. Unutmayalım ki bu savaşın ekonomik boyutları iki ülkeyle beraber dünya ekonomilerinde büyük ölçekte sarstığını söylememiz gerekiyor. Ve bu sarsılma Başkan Trump'ın yaklaşan 3 Kasım seçimleri neticesinde ortaya koyduğu yeni politikalar, göreve gelir gelmez tehdit, işgal ve kazanım politikası stratejisi çerçevesinde Amerika'nın yeni politikasını uygulayan bir Başkan Trump olduğunu gördüğümüzde yine aynı yaklaşımı bu savaş sürecinde de sergilediğini söylememiz gerekiyor. Ve bu açıklama taraflar birbirlerine tek taraflı açıklamalarıyla teyit etmeyen ve yalanlayan devamlı yaklaşımlarını kendi perspektiflerinden ortaya koyan bir süreçte taraflar birbirlerine karşı hamlelerini yapıyorlar. Bu süreçte diplomasi nasıl etkin olacak? Tabii bu süreçte şimdiye kadar tarafları masaya oturtma noktasında etkin rol üstlenen hem Pakistan, hem Türkiye, hem Katar gibi ülkelerin bu yeni süreçte nasıl bir rol alacakları da çok çok önemli. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri içinde savaşı isteyen taraf, İsrail içinde savaşı isteyen taraf, İran içinde yapılan mutabakata karşı çıkan tarafları kendi iç siyasetlerinde nasıl domine edecekler? Esas sıkıntı burada kaynaklanıyor ve en ufak bir kıvılcım da daha da büyüyecek bir ateşi beraberinde getiriyor. Dolayısıyla bu kıvılcımların önüne geçmek önce bu süreci yönetmek isteyen diplomasideki liderlerin elinde. Dolayısıyla liderler bu süreçte etkin bir karar verirlerse anlaşma o zaman olabilir diye söyleyebiliriz. Ancak şu süreçte pek de anlaşmanın mümkün olduğunu görmek mümkün olmadığını söylememiz gerekiyor ki ben ilk günden beri de 60 günlük yapılan mutabakattan sonra da hep bu tezimi söyledim. Yine de söylüyorum. Çünkü taraflar birbirlerine güven duymuyorlar.
1: Kesinlikle hocam. Sizin bu güven meselesi, vurguladığınız güven meselesini her iki tarafta defalarca söyledi birbirimize güvenmiyoruz diye. O halde aslında bir süredir gelgitli bir süreç yaşıyoruz. Hakikaten bu anlaşma konusunda dikiş tutturmak sizin de anlatımınız üzere oldukça zor. Biz o halde bunu yaşamayı sürdüreceğiz. Yani böyle aslında o savaşın ilk günlerinde olduğu gibi büyük çatışmalar görmeyeceğiz belki ama belki birkaç stratejik noktalar vurulacak. Tekrar müzakere masası kurulacak. Ne olacak böyle aylarca biz bunu mu sürdüreceğiz?
0: Kübra Hanım, bakın bölgede daha önceki yapılan anlaşmalar da var. Yani Camp David anlaşması var, Oslo süreci var, 2015 nükleer anlaşma çerçevesi var ve İran'la Batı arasında müthiş bir anlaşma çerçevesinin olduğunu görüyoruz bölgeyle ilgili, özellikle nükleer konusunda. Ancak bu anlaşmalar bozulursa, ki bozulduktan sonra bu süreçlere gelindi. Anlaşma yapıldıktan sonra anlaşmanın belli bir süre takip ve koordinasyonunu sağlayacak koordinatör ve denetçi ülkelerin tam olarak tarafsız olarak bu süreci yönetmeleri gerekirken baktığımız zaman tarafların anlaşmayı bozduğunu görüyoruz. Dolayısıyla tarafların anlaşmayı bozduğu bir süreçte taraflar anlaşmanın zeminini nasıl oluşturacaklar? Bir kere taraflar birbirleriyle masada görüşme cesaretini gösteremiyorlar karşılıklı olarak. Bu cesaretin bir kere masaya gelmesi lazım. Ve hepsinden daha önemlisi de Siyonist devletin etkisi, yetkisi sınırlandırılması lazım ki bu süreç ancak ve ancak her iki tarafın içindeki Siyonist yapılanmadan bahsediyorum. Hem İran'ın içindeki o savaşı isteyen taraf, hem Amerika'nın içindeki savaşı isteyen taraf ve Siyonist devlet İsrail yaklaşımının tamamen sınırlandırılması lazım ki bu süreç başarıya ulaşabilsin. Ancak şunu söylememiz gerekiyor. Peki bölge ülkeleri burada ne yapmalı? Bölge ülkeleri, ekonomileri ki Körfez ülkelerinin ekonomileri biliyorsunuz petrol ve doğalgaz satışına bağlı. Değerli madenleri satarak bugünlere geldiler. Ancak bundan sonrası savaşın boyutlarının nasıl şekilleneceği sorularını da beraberinde getiriyor. Çünkü eğer bu savaş süreci giderek artan bir boyuta ulaşırsa Asya Pasifik'e kadar uzanan bir süreci, Kızıldeniz'e kadar uzanan bir süreci de beraberinde getirecektir. Çünkü İran vekil aktörler gücünün stratejik noktalardaki hamlelerini sahaya yansıtmadığını görüyoruz. Eğer bu yansıma tam anlamıyla genişler ise o zaman buradan enerji savaşlarının daha geniş bir perspektifte dünyaya yayılacağını görürüz ki inşallah onları görmeyiz diye umut ediyorum.
1: Evet hocam haklısınız. Asya Pasifik meselesi hakikaten önemli ki İran savaşı olmadan önce de gözümüz kulağımız o noktadaydı. Özellikle Tayvan'daydı mesela. Acaba orada

0: da bir çatışma olacak mı diye. Şimdi özellikle Trump'ın o noktaya değinmek istediği, o noktaya dikkat çektiği de belirtiliyor. Bu arada Trump demişken, Amerikan Başkanı Trump da Washington'da efendim canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz işte o görüntüleri de. Ankara'dan kalktı uçağa, artık Washington'a ulaştı. Yaklaşık 11 saat süren bir yolculuk oluyor ve o yolculuğun ardından da Washington'a ulaştı. Bakalım inerken belki yine Ankara zirvesiyle ilgili bir açıklama da yapabilir. Çünkü biraz alışkınız Trump böyle her yerde beklenmedik zamanlarda, beklenmedik açıklamalar da yapıyor. Genelde uçaktan indikten sonra da kimi zaman açıklama yaptığını da görüyoruz. Hocam NATO demişken, Trump demişken ona da değinelim isterim. Ne dersiniz? Hakikaten şöyle alnımızın akıyla bu NATO zirvesini tamamladık diyebilir miyiz? Özellikle Türkiye'nin sizce NATO zirvesinden kazanımları, çıkarları ne oldu?
1: Tabii bakın, NATO zirvesi, Ankara zirvesi ve Ankara ruhu olarak adlandıracağımız NATO'nun geleceği de değil, Batı dünyasının yeni güç mimarisindeki yeniden şekillendiren yeni bir dönüm noktasının kararlarının alındığını görüyoruz ki burada Türkiye artık bir merkez ülke konumunda. Hem Asya'dan Türkistan coğrafyasına kadar, Orta Doğu'ya kadar, Balkanlara kadar, Afrika'ya kadar güç etkisiyle Türkiye'nin jeopolitik bir merkez ülke konumuna geldiğini tescili. Savunma sanayisindeki ulaştığı güç noktası artık tamamen kabul edilmiş durumda ve Türkiye bu süreçte Ankara ruhuyla beraber NATO'daki etkinliğini güce dayalı güç sistemiyle NATO'nun da yeniden şekillenmesini ortaya çıkarttı. Tabii asıl soru hiç de gündeme gelmeyen NATO'nun yetersizlikleri ve NATO içindeki ayrışma var mı sorularıdır ki bunun aslına bakarsanız çok çok daha tartışılması gereken bir nokta. Atlantik'i bir kanadın ortaya koyduğu tavır. Atlantik'te diğer tarafa baktığımızda Avrupa'nın stratejik otonom çerçevesindeki özellik arayışları Kübra Nur Hanım. Evet. Diğer bir noktaya baktığımızda Güney Kanadı, yani Türkiye, İspanya, İtalya birlikleriyle beraber Akdeniz'deki yeni yaklaşım ve yeni oluşumlar ve Avrupa'nın Türkiye'ye bakışındaki değişimin nasıl olacağı soruları. Diğer bir nokta ise İspanya gibi NATO içindeki harcamalara temkinli yaklaşan ancak bu süreçte güvenlik ve ittifaklık sürecinde yeni arayışlara giren bir Avrupa. Unutmayalım ki Asya Pasifik'i hedef alan diğer bir yaklaşım ise NATO'nun içinde mi yer alacak, NATO'nun dışında mı yer alacak? Aynı İran Savaşı'nda olduğu gibi. İşte bu süreçte Başkan Trump NATO'dan gelmeyeceğim yönündeki yaklaşımının buradaki kazanımlarıyla beraber yüksek perdeden açtığı pazarlık noktasını anlaşma metniyle sanki bu toplantıdan çıkarak gittiğini söylememiz gerekiyor. Ancak içerideki kırılgan hava hala devam ettiğini söylememiz gerekiyor. Hem bunu Fransa, Almanya yaklaşımında görüyoruz, hem İngiltere'nin yaklaşımında görüyoruz. İşte bu süreç NATO içinde birlikteliği oluştururken teknopolitik ve jeoteknolojik bir çağa girildiği bu dönemde savaşların da teknolojik savaşlara döndüğü bir süreçte affedersiniz, taraflar bu teknolojik üstünlüğü birbirlerine karşı üretim noktasında nasıl sağlayacaklar konumunu ön plana çıkartıyor. O nedenle bu süreçte özellikle Amerika ile NATO arasındaki temel test farklılıkları giderek zirve yaptığı bir toplantı olarak da bunu değerlendirmemiz
0: gerekiyor.
1: Hocam
0: o halde
1: gerekiyor.
0: Şöyle şimdi mesela arkadaşlarımız o aile fotoğrafının görüntüsünü de bir yandan paylaşıyorlar NATO zirvesindeki. Şimdi aile fotoğrafında bir birlik görüntüsü verilir. Adı üstünde aile fotoğrafı, hepimiz birlikteyiz diye. Hatta denilen o ki toplantıda da özellikle buna vurgu yapılmış. Çünkü çıktıktan sonra Rutte de bu birlikten bahsetti. Trump'tan da buna yönelik hatta açıklamalar geldi. Fakat siz diyorsunuz ki ya görüntüde bir birlik olsa da arkada aslında bir takım çatlaklar var. Onu mu gözlemleyelim? Yani o birliği görüntü olarak verse de NATO aslında o birliğini tam olarak sağlayamadı mı?
1: Şimdi bakın Kübra Hanım, yeni dünya düzeninde güce dayalı güç modellemesi var. Ve bu güce dayalı güç modellemesinde NATO artık bir ortak savunma noktasından teknolojik bir yapılanmaya ve yeni perspektifler ortaya koyduğu bir toplantıyla bugün biz karşı karşıyayız. Unutmayalım ki üretim merkezi olan Çin'e karşı, enerji merkezi olarak Avrupa'nın bağımlı olduğu, alternatif bulamadığı zaman Rusya'ya yaklaşımı. Eğer ekonomi ve üretim merkezi konumundan Avrupa nasıl çıkacak ve savunma sanayi ve askeri güç yapılanmasına
0: hocam,
1: nasıl kavuşacak?
0: Çok özür dilerim. Bir virgül koysam size, bu arada Amerikan Başkanı Trump da indi. Bizi belki dinleyen seyircilerimiz de vardır. Onlara da duyuralım efendim. Trump zirve sonrası Amerika Birleşik Devletleri'ne indi. Washington'da gördüğünüz gibi bir açıklama yapmadı. Aracına binip yoluna devam edecek. Bazen gazetecilerin sorularını yanıtladığı da oluyordu. Evet. Kameralarımızı o noktaya çevirdik. Fakat herhangi bir açıklamada bulunmadı. bulunmadı. Yaklaşık böyle 11 saatlik Ankara'dan yola çıktı. Yolculuğun ardından artık Washington'a da ulaştı. Tam da Mehmet Bozkuş'la işte bu

0: Bu tabloyu konuşuyorduk, bu aile fotoğrafını konuşuyorduk. Burada bir birlik sağlanabildi mi diye. Bu arada hocam, tam o birlik noktasında dikkat ederseniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında da aslında buna bir vurgu vardı. Yani sanki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o NATO'nun açılışındaki açıklaması şöyleydi. Önce bir Türkiye'yi anlattı. Bakın, bu kadar güçlü ordumuz var, bu kadar iyiyiz, böyle askerlerimiz var, NATO için bu şekilde önemliyiz. Ardından ikinci bölümünde de şuna geçti sanki. Yahu dışlamalar var bu sistemde. Yani özellikle mesela o SAFE programını kastettiği belirtiliyor. Müttefikler dışlanıyor. Bazı ülkelere silah satışı yapılırken bazılarına yapılmıyor mesela. Oysa ki biz bu birliği sağlamalıyız yönünde aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir açıklaması vardı ve deniliyor ki bildirgeye de yansıdı bu müttefiklerin birlik olma hali. Ne dersiniz?
1: Bakın Kübra Hanım, Ankara ruhu, Sayın Cumhurbaşkanımız çok çok önemli birleştirici bir politikayla ve tecrübesiyle bu toplantıyı yönetti. Unutmayalım ki Başkan Trump'ın bu kadar sakin ve toplantıda bu kadar üst perdeden yaklaşımlara, liderlere karşı olmamasının ana nedeni Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izlediği politika çerçevesindeki yakın ilişki diyaloğudur. Başkan Trump'la beraber. Ve burada içeride eğer yoğun çatışma olmadıysa da, yani yüksek perdeden çatışma olmadıysa da, ki olmuştur, bunu bir kere altını çizerek söylememiz gerekiyor, yine sakinleştirici güç ve etkin güç Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söylememiz gerekiyor. Ancak Ankara ruhu bundan sonra nasıl olmalı çok çok daha önemli. Çünkü değişen savaş konsepti ve değişen tehdit boyutları var. Bir kere ortak akıl ve stratejik vizyon oluşacak mı, oluşmayacak mı? Ortak akıl ve stratejik vizyonun oluşabilmesi için Türkiye'ye bakışın Avrupa Birliği ülkeleri tarafından bir kere %100 değişmesi gerekiyor. Hı hı. Ve Türkiye'ye duydukları ihtiyacın sadece ihtiyaç duydukları alanlarla ilgili ilişki kurma noktasından artık Türkiye'ye topyekün ilişki kuracakları bir seviyeye getirmeleri gerekiyor. Türkiye artık dünkü Türkiye değil. Bugün Türkiye 21. yüzyılın küresel güçlü, en üst perdeden artık olayların her noktasında var olan, diplomaside var olan ve etkin olarak hem sahada hem masada var olan bir Türkiye gerçeği var. Bunu kabul etmeleri gerekiyor. Bunun kabul edildiği noktadan itibaren de Türkiye'ye bakış ve Avrupa'nın güvenliğinde de yeni konseptleri, yeni süreçleri konuşabiliriz. Ortak üretim ve teknoloji paylaşımı. Bugün Amerika'nın sahip olduğu savunma teknolojileri, yeni yüksek nitelikli savunma teknolojilerine İran Savaşı'nda gördük, pek de yeterli olmadığını görüyoruz. Ama bu alanda Türkiye bugün geleceği çok iyi planlayarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok önemli savunma sanayisinde geleceğin şekillenmesini oluşturan bir yatırımla bugünlere geldiğini gördüğümüzde, ortak akıl ve üretim teknoloji paylaşımı noktasında Türkiye her konuda yardım etmeye hazır olduğunu zaten Sayın Cumhurbaşkanımız bunu en üst perdeden söyledi. Diğer önemli bir nokta da ortak enerji güvenliği. Peki bu ortak enerji güvenliğinin oluşabilmesi için Türkiye'nin merkez ülke konumundaki süreci, Hazar enerjisinden, denizlerden karaya kayan enerji jeopolitiğindeki yeni etkin rolünü Avrupalı müttefiklerimiz kabul edebilecek mi? Ya da bölgemizde onların adına kirli işleri yaptığını ifade eden İsrail bu süreci kabul edebilecek mi? Diğer bir nokta ortak kriz yönetimi. Türkiye'ye karşı izledikleri bu süreçte ortak kriz yönetiminde terörle mücadelede dün Türkiye'yi yalnız bırakanlar bugün terörü en üst perdeden konuşurken neden dünkü yaptıklarını unuttular? En önemli sorulardan bir tanesi de bu. Ortak siber ve uzay güvenliği. Bugün Türkiye hem uzaydaki varlığıyla hem de yeni savaş enstrümanlarının GPRS üzerinden nasıl etkili olduğunu gördüğümüzde artık bu ortak siber ve uzay noktasında Türkiye'ler ve Amerika'lar nasıl hareket edecekler? Ortak ekonomik dayanıklılık noktası. Bakın, Türkiye'ye karşı hamlelerine dikkat etmemiz gerekiyor. Gümrük Birliği Anlaşması değişmesine rağmen, değiştirilmek istenmesine rağmen neden hala aynı süreçte direnen bir Avrupa'yı görüyoruz? SAFE güvenlik programında Türkiye'yi neden dışladıklarını görüyoruz. Dolayısıyla burada ortak diplomasi ve arabuluculuk olmadığı müddetçe bu süreçlerin pek de mümkün olduğunu söylememiz zor gibi gözüküyor. Ama NATO'nun gelecek vizyonu da bu söyleyeyim ve sözümü bitireceğim Kübra Hanım. Kusura bakmazsanız da zamanım da çok daralıyor.
0: Evet hocam.
1: Daha güçlü, daha üretken bir teknolojiye sahip olması gereken bir NATO vizyonu var. Ve savunma sanayinde ortak üretim ağları kurulması gerekiyor. Yapay zeka, siber güvenlik ve uzayda liderlik. Atlantik, Akdeniz, Karadeniz'de özellikle Hint Pasifik'te daha etkin olabilmek için birliktelik gerekiyor. Hibrit tehditlere karşı ortak dayanıklılık ve tehdit noktasında bir yapılanmanın oluşması gerekiyor. Enerji ve lojistik koridorları ve 2030'lardan sonra yeni ordu konseptlerindeki otonom askerlerin ordu yapılanmasındaki etkin rolünün daha da giderek artacak.

0: bir NATO vizyonunun ortaya çıktığını söyleyebiliriz bu toplantıda.
1: Dolayısıyla bu toplantıda aslında Türkiye'de o kilit rolünü sizin de bahsettiğiniz gibi bir kez daha göstermiş oldu. Efendim çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Doktor Mehmet Bozkuş bu dilimde bizimleydi. Sağolunuz efendim. Tekrar görüşmek üzere. Şimdi efendim konuğumuzu uğurlayalım. Bir başka haber paylaşacağım sizinle. Hatırlarsınız Amerika Birleşik Devletleri'nin Şubat'ta İran'da bir ilkokula düzenlenen ve 168 çocuğun hayatını kaybettiği o minap saldırısı. İranlılar bunu hiç unutmadı. Hatta hatırlayacaksınız Dünya Kupası'na geldiklerinde bile minap 168 yazılı rozetlerle geldiler. Bunu her ortamda İranlılar vurguluyorlar. Şimdi bu konuyla ilgili daha önce de aslında hem Amerikan basında hem İngiliz basınında haberler çıkmıştı. Şimdi saldırıyla ilgili istihbarat raporlarının görmezden gelindiği bir kez daha öne sürüldü. İddiaya göre ABD'li komutanlar nasıl bir hata yaptıklarını, yani o okulu nasıl vurduklarını saldırıdan ancak günler sonra anlayabildi.
2: İran'da 168 çocuğun hayatını kaybettiği okul saldırısında Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat uyarılarını dikkate almadığı iddia edildi. İddia Amerikan basınından. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ilk saatlerinde İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki Minap kentinde bulunan bir kız ilkokulu vurulmuştu. İran Kızılayı'na göre okul 40 dakika arayla iki kez hedef alındı. Saldırıda 168'i çocuk olmak üzere 200'den fazla kişi hayatını kaybetti. CNN'in konuya yakın 3 kaynağı dayandırdığı habere göre İran'daki hedeflere ilişkin istihbarat yıllar öncesine aitti. Ancak Amerikalı üst düzey askeri komutanlar uyarıları göz ardı etti. İstihbarat ve askeri yetkililer arasında gönderilen mesajlar yıllar önceki istihbarata dayanan hedeflerin yeniden gözden geçirilmesini içeriyordu. CNN'e konuşan kaynaklardan biri saldırıdan sonra günler içinde nasıl bir hata yaptıklarını anladılar ifadesini kullandı. Saldırının ardından CENTCOM komutanı Brad Cooper, kongrede verdiği ifadede hedef alınan okulun aktif bir İran devrim muhafızları füze üssünün içinde bulunduğunu iddia etmişti. Tahran yönetimi ise bu açıklama için berbat bir yalan açıklamasını yapmış ve okulun sivil bir eğitim kurumu olduğunu vurgulamıştı.
1: Efendim NATO gündeminden devam edelim. Trump'ı görünce başını çevirdi. Kimden bahsediyoruz? Meloni'den. Detaylarsa şöyle Posta gazetesinden geliyor. Amerikan Başkanı Trump ile İtalya Başbakanı Meloni arasındaki gerilim hatırlayacaksınız ta o Fransa'daki G7 zirvesine dayanıyor. Aslında onun öncesinde de gerilimler yaşanıyordu fakat aslında tabiri yerindeyse Meloni biraz alttan alıyordu meseleyi diyebiliriz. Fakat o G7 zirvesinde bir fotoğraf çekildiler. Ardından fotoğrafın ardından Trump Meloni için benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı demişti. Bunun üzerine Meloni hakikaten epey sinirlenmiş. Şöyle eline telefonu almış bir video paylaşmıştı. Ve o videoda da ben ve İtalya asla yalvarmayız diye cevap vermişti. Trump NATO zirvesi öncesinde bir kez daha Meloni'yi hedef aldı. Meloni hakkında uzaklaştırma kararı gerekiyor yazılı böyle bir paylaşımda bulundu. Dolayısıyla gözümüz kulağımız acaba bu zirvede de Meloni ile Trump arasında neler yaşanacak? Bir şey diyecekler mi? Ne tür bir bakışma olacak? Buna çevrilmişti. İşte tam da o anda bu gerilimin ardından şöyle aile fotoğrafının çekildiği sırada Meloni oradaydı. Önünden de Trump geçti. İşte tam o sırada Meloni kafasını çevirdi. Trump'la göz göze gelmek istemedi. Önünden Trump geçiverdi. İçeride acaba o toplantı salonunda karşı karşıya geldiler mi, birbirlerine bir şey dediler mi bilmiyoruz ama en azından kameralar önünde ikilinin göz göze gelmediğini söylemek mümkün. Şimdi devam edelim. NATO liderler zirvesiyle malum üye ülkelerin savunma harcamalarına ağırlık vermesine odaklandı bu sene zirve. Şimdi tahminlere göre toplam savunma harcamalarının 2026'da yaklaşık %11 artarak 1.8 trilyona dolara ulaşması bekleniyor. Bu arada ABD'nin savunma harcamalarının %57'sini tek başına üstlenmesi de öngörülüyor. Hatta şunu da hatırlatalım. Dün yine Trump yaptığı açıklamada biz 1 trilyon dolar harcadık demişti. Tam da buna da tekabül ediyor. Gelin şöyle bir NATO'daki o savunma pastasına bir birlikte bakalım.
2: NATO liderleri Ankara'da toplandı. Toplam savunma harcamaları artırılarak 1 trilyon 809 milyar dolara çıkarıldı. Birçok konunun gündemde olduğu NATO Liderler Zirvesi

0: ortak savunma harcamalarının artırılmasına da odaklanıyor. NATO, üye ülkelerin 2026 yılına ilişkin tahmini savunma harcaması verilerini yayımladı. Buna göre ülkelerin toplam savunma harcamalarının 2026 yılında geçen yıla göre yaklaşık %11 artarak 1 trilyon 809 milyar 915 milyon dolara çıkacağı öngörüldü. Bu rakam 2025 yılında 1 trilyon 629 milyar 630 milyon dolar seviyesindeydi. Bu yılda NATO ülkeleri arasında en fazla savunma harcamasını Amerika Birleşik Devletleri'nin yapacağı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2026 yılında 1 trilyon 32 milyar 849 milyon dolar savunma harcamasıyla ittifakın toplam harcamalarının yaklaşık %57'sini tek başına üstlenmesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'ni 147 milyar dolarla Almanya, 110 milyar dolarla İngiltere, 80 milyar dolarla Fransa, 57 milyar dolarla İtalya ve 52 milyar dolarla Kanada izleyecek. Türkiye'nin 2026 yılı savunma harcamasının 48 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. NATO liderleri 2025'te Lahey'de düzenlenen zirvede 2035 yılına kadar temel savunma harcamalarına gayri safi yurt içi hasılanın %3,5'unun artırılması konusunda anlaşmıştı. Savunma ve güvenlikle bağlantılı yatırımlar içinde %1,5'luk bir oran öngörülmüştü.
1: Efendim, görüntü Ay Yıldız karargahından. Şöyle ki bir yanda malum Beştepe'de, külliyede aslında NATO zirvesi devam ederken Ankara'nın başka noktasında önemli başka toplantılar da yapılıyordu. Kuvvet komutanlıklarını tek çatı altında toplayan Ay Yıldız karargahı da kapılarını ilk kez NATO savunma bakanları için açtı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yeni karargahın ittifakın savunma ve güvenliğine yönelik çalışmaların da yapılacağı bir yer olacağını söyledi.
0: Konuk bakanlar askeri bando eşliğinde karşılandı. Hatıra fotoğrafı çektirildi. Ay Yıldız karargahı kapılarını ilk kez NATO savunma bakanları için açtı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO zirvesi kapsamında inşası devam eden karargahın Yıldız bölümünde resepsiyon verdi. Karargahın yakın bir tarihte faaliyete geçeceğini ve dünyanın sayılı büyüklükteki karargahlarından biri olacağını belirtti.
2: Genelkurmay Başkanlığımız ile kuvvet komutanlıklarımızı tek çatı altında toplayarak hem müşterek harekat kabiliyetimizi en üst seviyeye çıkarmayı hem de bürokratik süreçleri hızlandırarak maksimum hıza ve verimliliğe ulaşmayı hedefliyoruz. Karargahın emniyeti, çelik kubbe stratejisi bağlamında en üst düzey hava ve kara savunma tedbirleriyle en modern teknolojiye dayalı emniyet sistemleri kullanılarak sağlanacaktır.
0: Güler, karargahın ittifakın savunma ve güvenliği için önemine de dikkati çekti.
3: Bu yerleşkemiz, kriz ve savaş senaryolarında kesintisiz iletişim ve sevki idare imkanı sunacak şekilde akıllı ve sürdürülebilir bina teknolojileriyle donatılmıştır. Burası, modern bir karargah olmasının ötesinde, Türkiye'nin savunma ve güvenlik alanındaki sağlam ve kararlı duruşunun da somut bir sembolüdür. Yeni karargahımızın gerek ülkemizin gerekse ittifakımızın savunma ve güvenliğine yönelik çalışmaların yapılacağı bir yer olacağından eminim.
1: Efendim, elbette dünya liderleri Ankara'da olunca dünya basınının da gözü kulağı tam da bu noktada Ankara'daydı. Hatta 3000 gazeteciyi ağırladı Ankara. Dünya basını da bu önemli zirveye geniş şekilde yer verdi. Öne çıkan manşetlerde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerikan Başkanı Trump arasındaki o yakın ilişki vardı.
0: Ankara'nın ev sahipliğinde yapılan NATO zirvesi dünya basını tarafından yakından takip ediliyor. Manşetlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la görüşmesi öne çıkıyor. Amerikan Fox televizyonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerikan Başkanı Trump'ı sıcak şekilde karşıladığını belirtti. Görüşmedeki olumlu havaya vurgu yapan kanal bu durumun alışılmışın dışında olduğunu aktardı. Haberde Erdoğan'la Trump arasındaki ilişkinin yakın ve güçlü olduğuna işaret edildi. CBS televizyonu zirvenin Ankara'da düzenlenmesini Türkiye açısından önemli bir diplomatik kazanım olarak değerlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan için kurduğu "Kendisi harika bir lider. En başından beri kimyamız çok iyi uyuştu" ifadelerine yer verdi. CNN International ise görüşmenin savunma sanayi boyutunu ön plana çıkardı.

0: Trump'ın Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışı konusunda yakında bir karar verileceğini söylediğini duyurdu. İngiliz yayın kurumu BBC, Trump'ın NATO'ya karşı tepkisini gizlemediğini ve zirveye katılma sebebinin Erdoğan olduğunu aktardı. Alman Welt televizyonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ve Rusya ile iletişim kanallarını aynı anda açık tutabilen önemli bir köprü kurucu olduğunu belirtti. Katar merkezli El Cezire televizyonu, Trump'ın Türkiye'nin bölgedeki krizlerin yönetiminde oldukça etkili bir rol oynadığına dair sözlerine dikkat çekti.
1: Merhaba, Erşkar.
0: Yunan basınında da gündem zirveydi. Katimerini gazetesi, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Türkiye'ye yönelik sıcak sözlerini öne çıkardı. Demokratya, Yunanistan Başbakanı'nı kenarda kalmakla eleştirirken Trump'ın F-35'lere kapıyı açması Yunan hükümetinin aleyhine olarak yorumlandı.
2: Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Srebrenica'daki o katliamdan kaçanların kullandığı güzergah var efendim. İşte geldi ekranlarınıza o görüntü. Her yıl anma yürüyüşü düzenleniyor. Bu noktada barış yürüyüşü başlıyor. Yürüyüşte Bosna bayraklarının yanında Türkiye ve Filistin bayrakları da dalgalandırılıyor.
0: Srebrenica soykırımı kurbanlarını anmak için yapılan yürüyüş başladı. Bu yıl 22.si yapılan yürüyüşe binlerce kişi katılıyor. Barış yürüyüşüne katılacaklar Nezuk kasabasında bir araya geldi. Ölüm yolu olarak bilinen yol, 1995'teki soykırımdan kaçmak isteyen Boşnak siviller tarafından Tuzla kentine ulaşmak için kullanılmıştı. Aynı yoldan yürüyecek yaklaşık 6.000 katılımcı, 10 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaşarak yürüyüşü tamamlayacak. Katılımcılar günde ortalama 35 kilometre yürüyecek. 22. kez yapılan barış yürüyüşüne soykırımdan kurtulan Boşnaklar da katılıyor. Katılımcılardan bazıları Filistin bayrakları taşıyor. Bazıları da Türk bayrakları ve Bosna'nın o dönemde kullandığı altın zambaklı bayrakları dalgalandırıyor. Yürüyüşe katılanlar arasında çocuklar ve yaşlılar da yer alıyor. Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikleri 11 Temmuz 1995'te Birleşmiş Milletler'in güvenli alan ilan ettiği Srebrenica'yı işgal etmiş, Hollanda askerlerine sığınan sivil Boşnaklar Sırplara teslim edilmişti. Otobüs ve kamyonlara bindirilen 8.372 Boşnak öldürüldü. Ardından bulunmamaları amacıyla çeşitli toplu mezarlara gömüldü. Şimdiye kadar 6.772 kurban Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa verildi. Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı 2007'deki kararında Srebrenica ve civarında yaşananları soykırım olarak nitelendirdi. Srebrenica soykırımının 31. yılında 11 Temmuz'da kimlik tespiti yapılan ve ailelerin onay verdiği 10 soykırım kurbanı daha Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
2: Efendim, Çorlu tren faciasının da 8. yılı. Karar Gazetesi'nden bir haber paylaşacağız. Hesap gününü bekliyorum diyor kim? İşte o anne. Çorlu tren faciasında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden Mısra Üzün Yüreği, facianın 8. yılında da paramparça, yargının asıl sorumlulara uzanmadığına dikkat çeken gözü yaşlı anne, bizlere bunları yaşatanlara hakkımı helal etmiyorum, affetmiyorum ve hesap verecekleri günü bekliyorum dedi. Adalet mücadelesini sürdüreceğini de söyledi. Karar Gazetesi'nden geldi efendim haberde. Şimdi devam edelim. Konya'dan bir haber paylaşacağız. Bir kafede çıkan silahlı kavgada müşteri olarak orada bulunan ve olayla hiç ilgisi olmayan 22 yaşındaki Mustafa Bahri Cingöz hayatını kaybetmişti. Savcılık olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Şüpheli baba oğul hakkında bakın ne ceza istedi.
0: Kafede ateş açtı. Olayla ilgisi olmayan müşteriyi vurdu. 22 yaşındaki Mustafa'yı hayattan koparan baba oğul hakkında iddianame hazırlandı. Olay Konya'nın Karapınar ilçesinde geçen Ocak ayında bir kafede meydana geldi. 22 yaşındaki Mustafa Bahri Cingöz kafede müşteri olarak bulunuyordu. Çıkan kavgada sıkılan kurşun olayla ilgisi olmayan gencin ölümüne neden oldu. Olayın ardından silahı ateşleyen Seyhat Karaca ile iki oğlu tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan savcılık, baba Seyhat Karaca ve oğlu Fahrettin

0: Karaca hakkında iddianame düzenledi. İddianamede Fahrettin Karaca'nın ifadesi de yer aldı. Karaca aralarında husumet bulunan kafe çalışanıyla karşılaştıklarını belirtti. Yanındaki kardeşinin babasını arayıp "Kafedeyiz, burası kalabalıklaştı, kesin kavga çıkar, hazırlıklı gel" dediğini anlattı. İddianameye göre baba Seyhat Karaca, olay yerine içi dolu ve ağzına mermi sürülmüş tabancayla geldi. Açtığı ateş sonucu Mustafa Bahri Cingöz hayatını kaybetti. Seyhat Karaca hakkında olası kastla öldürme suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar, Fahrettin Karaca hakkında ise kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 10 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istendi. Karaca'nın diğer oğlu hakkında ise kovuşturmaya yer yoktur kararı verildi.
1: Efendim, uzaklaştırma kararı da yetmedi. Yine kadın cinayet haberi paylaşacağız sizinle. Karar Gazetesi'nden geliyor haber. Şiddet mağduru kadınlara her gün bir yenisi daha ekleniyor ne yazık ki. Şanlıurfa'daki saldırgan eski eşini durakta tabancayla vurarak katletti. Adana'da başka bir kişi de boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı ve her iki saldırıda da şüpheliler hakkında uzaklaştırma kararı bulunması olayın vehametini daha da arttırdı. Yani efendim, uzaklaştırma kararı alınmış, mesele ortada, aslında o kişilerin o kadınlara yaklaşmaması gerekiyor. Devlet bir şekilde önlem almaya çalışıyor fakat günün sonunda uzaklaştırma kararı da işe yaramamış ve iki kadını daha ne yazık ki kaybettik. Çok acı hakikaten. Haberi de paylaşmış olalım sizinle Karar Gazetesi'nden. Şimdi devam edelim efendim sıradaki haberimizle. Depozito iade sisteminin devreye girmesinin ardından bazı firmaların, o fırsatçı firmaların su fiyatlarına zam yaptığı iddia edildi. Şimdi bunun üzerine de Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Üretici, tedarikçi ve perakende satış noktalarında denetim başladı. İstanbul'da da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri denetim için sahadaydı.
2: Depozito iade sistemi devreye girdi. İddiaya göre bazı firmalar maliyeti aşacak şekilde ambalajlı içeceklere zam yaptı. Ticaret Bakanlığı o firmaları belirlemek için denetime başladı.
3: Su ve maden suyu denetimlerini, yani fiyat denetimlerini gerçekleştiriyoruz.
2: Türkiye genelinde 1 Temmuz itibarıyla plastik ve cam şişelerin iadesinde 1 lira ödenmeye başladı. Depozito iade sistemine talep yoğun oldu. Bazı firmaların bunu fırsat bilip ambalajlı içeceklere zam yaptığı belirlendi. Ticaret Bakanlığı haksız fiyat artışını tespit etmek için harekete geçti. 81 ilde Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri zam yapanları belirlemek için sahaya indi. İstanbul'da da üretici, tedarikçi ve satıcılara yönelik denetim yapıldı.
3: Bazı işletmelerimizin gelen şikayetler üzerine bunu söylüyorum. 2 Temmuz'da, 3 Temmuz'da fiyat etiketlerini değiştirerek ki 2,5-3 TL civarında fiyatlamalar yaptıkları şikayetleri gelmişti.
2: Ekipler şişelenmiş ürünlerin fahiş fiyatla satılıp satılmadığını kontrol etti. Raflardaki etiketle kasa fiyatları arasında fark olup olmadığını inceledi. Haksız fiyat artışı yapan firmalara ceza kapıda.
3: 180 bin liradan başlayıp 1 milyon 800 bin liraya kadar idari yaptırım uygulanıyor.
1: Danıştay özel eğitim sınıflarında kamera sistemi kurulmasını engelleyen düzenlemeyi hukuka aykırı bularak iptal etti. Peki bu karar özel gereksinimli öğrencilere nasıl fayda sağlayacak? O soruyu da Kedi Otizm Derneği Başkanı Serap Dikmen yanıtladı.
4: Biz bu kararı sadece bir güvenlik önlemi olarak değil, ayrıca özel eğitimde şeffaflığın ilk adımı olarak görüyoruz. Özel eğitim sınıflarının güvenliği hakkında ailelerden aldığımız en sık şikayet, çocukların vücudunda görülen açıklanamayan morluklar, yaralanmalar ve eve dönen çocukta ani davranış değişiklikleri, yani korku, ağlama nöbetleri, okula gitmek istememe gibi. Bunun dışında sınıflarda derslerin verimli bir şekilde işlenmediğine dair de duyumlar alınıyor ne yazık ki. Bunlar da eğitim hakkının gaspı anlamına geliyor. Sınıflarda kamera bulunmaması nedeniyle çözülemeyen olaylarla ya da verilen kararların bizim içimize sinmediği olaylarla maalesef çokça karşılaştık. Kamera olsaydı bugün pek çok çocuk travmalarıyla baş başa kalmayacaktı. Failler de cezasız kalmayacaktı. Mahremiyet tabii ki kutsal. Ancak yaşam hakkı bize göre mahremiyetten önce gelir. Kameraların çocukların mahremiyeti açısından oluşturabileceği risk, görüntülerin yetkisiz kişilerin ele geçmesidir. Bu yüzden biz canlı yayın talep etmiyoruz, kayıt sistemi istiyoruz. Ve bu kayıtlara sadece adli ve idari bir vaka durumunda mülki amir veya müfettiş onayıyla erişilmesini savunuyoruz. Aslında kamera hem çocuğu hem de eğitimcileri koruyan bir mekanizma olacak.
1: Emin Erdoğan, NATO zirvesi için Ankara'ya gelen devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı. Lider eşlerim önce yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi. Ardından da Türk mutfağı lezzetlerini tadıp geleneksel el sanatları ürünlerini yakından inceledi.
5: The First Lady of the Republic of Turkey, Emin Erdoğan.
0: Yuvarlak masa toplantısına katıldılar. Türk mutfağı lezzetlerini tattılar. Geleneksel el sanatları ürünlerini incelediler. NATO zirvesi için Ankara'ya gelen liderlerin eşleri Emine Erdoğan tarafından ağırlandı. Emine Erdoğan, misafir lideri eşlerini Çankaya Köşkü'nde tek tek karşıladı. Çocuklar, teknoloji ve güvenlik, gelecek nesli korumak temalı yuvarlak masa toplantısı yapıldı. Emine Erdoğan toplantıda çocuk güvenliğinin önemine dikkati çekti.
6: Çocuk güvenliği dijital platformlara sonradan eklenen bir ayar değil, tasarımın ilk ilkesi olmalıdır. Algoritmaların kara kutusu açılmalı, teknoloji şirketleri ürünlerinin toplumsal etkilerini bağımsız denetime sunmalıdır. Ben konuşmaya başlayalı henüz yarım dakika olmadı. UNICEF rakamlarına göre bu kısacık sürede bile 60 çocuk daha internetle tanıştı ve sınırsız bir dünyanın kapısından içeri adım attı. Bu sınırsızlık imkanlar kadar tehlikeler için de geçerli. Maruziyet de, yönlendirme de, veri takibi de sınırsız.
0: Emine Erdoğan'ın ardından başta Fransa Cumhurbaşkanı'nın eşi Brigitte Macron olmak üzere çok sayıda lider eşiyle toplantıda söz aldı.
7: This is therefore not about banning technology for children.
0: Yuvarlak masa toplantısının ardından Emine Erdoğan lider eşleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Konuk lider eşleri Türk gastronomisini yansıtan lezzetlerin tadına bakarak Türk mutfağını yakından tanıma fırsatı buldu. Yemekte misafirlere fava, Urla enginarı, Anadolu usulü kabak çiçeği dolması ve asma yaprağı dolması, keşkekle Emir Alem çileğinin de aralarında bulunduğu eşsiz lezzetler ikram edildi. Lider eşleri yemeklerini, İznik çinisi örneklerini barındıran salonda ve Türk nakış kültürünü yansıtan masa örtülerinin üzerinde yedi. Emine Erdoğan ve lider eşleri aile fotoğrafı sonrası geleneksel el işçiliğini yansıtan kumaşlar, nakışlar ve işlemelerin yer aldığı bir koleksiyonu inceledi. Güney Kore Devlet Başkanı'nın eşi Kim Hae-yong programa, Türkiye'ye önceki gelişinde Emine Erdoğan'ın hediye ettiği sof kumaşından yapılan şal ve çantayla katıldı.
1: Efendim saat başında devam edeceğiz.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 25, Edirne yağmurlu 28 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla güneşli 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 31, Adana yağmurlu 33 derece.

Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon güneşli 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 32, Konya yer yer yağmurlu 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Kars yağmurlu 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 38 derece.

Habertürk ekranlarından tekrar merhaba, günaydınlar efendim. Bugün 9 Temmuz Perşembe, saatlerimiz artık 9'a geliyor. Ben Kübra Nuruslu, gün başlıyor ile karşınızdayız yaklaşık 2 saat boyunca. Şöyle gündemin öne çıkan başlıklarını sizinle paylaştık. Elbette gazetelerimizde vardı, manşetleri size aktardık. Yine bu son dilimde de öyle yapacağız. Hem gazeteden notlarımız var hem de malum hazırladığımız haberlerimiz var. Öncelikle bir İran'la başlayalım. Çünkü dün gece İran yine hareketliydi. Çünkü Amerikan Başkanı Trump'ın NATO zirvesinde İran'ı yeniden sert bir şekilde vuracağız açıklamasından saatler sonra İran'a tam da Trump'ın dediği gibi saldırı başladı. Birçok kentte patlama sesleri duyuldu. Nükleer santrali bulunan bu şehir kentinden dumanlar yükseldi. O görüntüleri paylaşan Trump, paylaşmakla da yetmedi efendim, şöyle bir cümlede kullandı. Bu İran'ın gemilere yönelik saldırısının intikamı diye yazdı. ABD yaklaşık 90 hedefi vurduktan sonra saldırıların sona erdiğini açıkladı.

0: ABD İran'a saldırı başlattı. Birçok kentte patlamalar yaşandı. ABD Başkanı Trump o görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. ABD ordusundan yapılan açıklamada İran'a ek saldırılar düzenlemeye başladık ifadeleri kullanıldı. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere düzenlediği saldırılar gerekçe gösterildi. Sirik, Bender Abbas, Buşehr, İran Şehr, Çabahar ve Kunarek kentleriyle Cask ve Ebu Musa adalarında patlama sesleri duyuldu. Çabahar bölgesinde ise kısmi elektrik kesintisi yaşandı. Bir hastaneye de mermi isabet etti. Bu şehirden alevlerin yükseldiği görüldü. Askeri üsse iki füzenin isabet ettiği bildirildi. İran medyası bu şehirdeki nükleer santrale zarar gelmediğini aktardı. Ayrıca bir ABD İHA'sının düşürüldüğü bildirildi. ABD Başkanı Trump, İran'daki patlamaların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bu, İran'ın gemilere yönelik bombalı saldırısının bir intikam ifadelerini kullandı. Eğer bu tekrar yaşanırsa durum çok daha kötü olacak diye yazdı. Trump ayrıca İran'ın kendisini aradığını ve anlaşma yapmayı çok istediklerini söyledi. İran'dansa açıklamalar peş peşe geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi, ABD'nin düşmanca eylemleri cevapsız kalmayacak dedi. Dini lider Hamaney'in danışmanı Rızai de düşman ve suç ortakları ağır şekilde cezalandırılacak diye belirtti. Amerikan Axios'a konuşan yetkiliye göre bu saldırılar önceki günlerde gerçekleşen saldırılardan daha geniş kapsamlı. CNN International'a konuşan bir yetkili ise İran'la ateşkesin geçici olarak sona erdiğini savundu. Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin hedef alınması üzerine ABD saldırılardan İran'ı sorumlu tutarak misilleme yapmıştı. ABD Başkanı Trump, Ankara'daki NATO zirvesinde İran'ı yeniden vuracaklarını belirtmişti.
1: Efendim bu arada İran'da ardından da Irak'ta cenaze töreni de sürüyor. Çünkü Irak'ta İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için cenaze töreni düzenlendi. Hatırlayacaksınız bu törenin bir hafta kadar süreceğini sizinle paylaşmıştık. Necef'teki törene de yine yüz binlerce kişi katıldı. Detaylarına bakalım. İran'ın 28 Şubat'ta yani savaşın o ilk gününde ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden eski dini lideri Ali Hamaney için başlatılan bir haftalık cenaze törenleri devam ediyor. İran'daki törenlerin ardından Irak'ın Şiiler için kutsal kabul edilen Necef kentinde de tören düzenlendi. Irak makamları törenler nedeniyle bugünü resmi tatil ilan etti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın da katıldığı törende Hamaney'in naaşı Hazreti Ali Türbesi'ne götürülürken yüz binlerce kişi cenazeye eşlik etti. Necef'teki törenlerin ardından Hamaney'in naaşı Kerbela'ya götürüldü. Burada bir tören daha düzenlendi. Hamaney'in cenazesinin bugün memleketi Meşet'te toprağa verilmesi planlanıyor. Ve dönelim NATO gündemine. Malum bir yandan NATO zirvesi sürerken bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan bu zirve kapsamında yoğun ikili görüşme trafiği de yürüttü. Fransa ve Suriye Cumhurbaşkanlarının yanı sıra İngiltere, Almanya ve İtalya başbakanlarıyla da bir araya geldi. Liderler ikili ve bölgesel görüşmeleri ele aldı.
2: İkili görüşmeler yapıldı. Yoğun bir diplomasi trafiği yürütüldü. Dünya basınına mesajlar verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi kapsamında liderlerle birebir temaslar da yaptı. Erdoğan ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir araya geldi. Fransa Cumhurbaşkanı'na Şam'da konakladığı otelin yakınında yaşanan bombalı saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan görüşmede Türkiye ile Fransa'nın karşılıklı ticaret hedeflerini yükseltmesinin vakti geldiğini ve her alanda işbirliğini ileri taşımak için gayret gösterileceğini ifade etti. Emmanuel Macron ise toplantı sonrası her şeyin konuşulduğunu ve görüşmeden memnun kaldığını açıkladı. Fransa-İtalya ortaklığında geliştirilen SAMP/T hava ve füze savunma sisteminin Türkiye'ye olası satışı içinse çalışmaların devam ettiğini söyledi.
3: Fransa'ya selam.
2: İkili temasların bir diğer adresi ise İngiltere oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'la güvenlik ve savunma ortaklığı belgesini imzaladı. Erdoğan görüşmeli, Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefiklerin de Avrupa Birliği'nin savunma girişimlerinde yer almasının gerekli olduğuna değindi. Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i de kabul etti. Görüşmede Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin savunma girişimlerine NATO'yu tamamlayıcı özellik taşıması kaydıyla destek verebileceğini belirtti. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki mutabakatı akamete uğratacak eylem ve tahriklere karşı dikkat edilmesine işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kalıcı barış için çalışmaya devam edeceğini vurguladı. Ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili görüşmede Türkiye'nin Avrupa Birliği ile artık engelleri değil, üyeliğin önündeki son pürüzleri kaldırmayı konuşmak istediğini vurguladı. Türkiye, İtalya, Katar ve Libya olarak başlatılan dörtlü işbirliği sürecinin de önemli olduğunu ve çalışmaların sürdürüleceği mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Çağrı'yla da bir araya geldi. Görüşmede Suriye'deki son durum değerlendirildi. Erdoğan, Türkiye'nin Suriye halkının yanında olduğunu vurguladı. Türkiye-Suriye işbirliğini geliştirmek için gayretimiz artarak sürecek dedi. Erdoğan, NATO zirvesine katılan liderlerin imzaladığı tabloya da imza attı.
1: Ve zirvenin tamamlanmasının ardından sonuç bildirgesi de yayımlandı. 6 maddeden oluşuyor efendim bildirge. Bildirgede 5. madde kapsamındaki o kolektif savunmaya bağlılık teyit edildi. Yani aslında bir yere bir saldırı olursa, aramızdan birine bir saldırı olursa biz hep birlikte karşılık vereceğiz. 5. madde buydu. Bu konuda bir teyit var. Yine savunma için de 50 milyar dolarlık yeni tedarik yapılacak. Ayrıca bildirgede Ukrayna ve İran da yer aldı.
2: Tarihi zirvenin bildirgesi açıklandı. 5. madde kapsamındaki kolektif savunmaya bağlılık teyit edildi.
4: Biz, Kuzey Atlantik İttifakı devlet ve hükümet başkanları, Washington Antlaşması'nın 5. maddesi uyarınca, kolektif savunmamıza ve transatlantik bağı olan sarsılmaz bağlılığımızı yeniden teyit etmek üzere Ankara'da toplandık. Ankara'da 50 milyar dolardan fazla yeni alım duyurusu yapıyoruz. Ve kolektif üretim kapasitesini genişletmeye ve yeniliği hızlandırmak için sanayi ile birlikte çalışmaya kararlıyız. Birimize yapılan saldırı, hepimize yapılmış saldırıdır.
2: 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi bildirgesine göre Avrupalı müttefikler ortak savunmada daha fazla sorumluluk üstlenecek.
4: Ukrayna, transatlantik güvenliğe katkıda bulunmaktadır ve müttefikler, Ukrayna'nın özgürlüğünü, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmasında sarsılmaz desteğimizde birleşmiş durumdadır. Müttefikler, 2026 yılı için Ukrayna'ya 70 milyar avro askeri teçhizat, yardım ve eğitim sözü vermekte ve 2027 yılında en az eş değer seviyeleri sürdürme konusundaki egemen taahhütlerini teyit etmektedir.
2: Bildirgede İran öne çıktı. Nükleer silaha sahip olmamasının altı çizildi.
4: İttifak, daha geniş güvenlik ortamımızı tanımlayan stratejik rekabete, yaygın istikrarsızlığa, hibrit tehditlere ve tekrarlayan şoklara yanıt vermeye ve uyum sağlamaya devam etmektedir. Müttefikler, İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini yinelemekte ve İran'ı Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer özgürlüğüne tam olarak saygı göstermeye çağırmaktadır. Türkiye'nin bize gösterdiği cömert misafirperverlikten dolayı minnettarız. Bir sonraki görüşmemizi dört gözle bekliyoruz.
1: Efendim işte o liderler o yuvarlak masa etrafında toplandılar, görüştüler, ardından bu bahsettiğimiz bildirgeyi yayımladılar. Bunun sonrasında da birer birer kameraların karşısına geçtiler. O isimlerden biri de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ydi. İttifak her zamankinden daha güçlü olduğunu gösterdi dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da teşekkür etti. İttifak üyelerinin savunma harcamalarını arttıracağını da söyledi Rutte. 50 milyar doları aşan yeni alım duyurusu yapıldı dedi.
2: Bu zirve ittifakın her zamankinden daha güçlü olduğunu gösterdi dedi. Ev sahipliği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
5: 32 liderin bulunduğu odada gördüğüm şey muazzam bir birlik duygusuydu. İttifakın her zamankinden daha birlik içinde olduğunu hissettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mükemmel ev sahipliği yaptığı zirvede Lahey'de verilen taahhütler artık hayata geçiriliyor.
2: Beştepe'de düzenlenen tarihi NATO Liderler Zirvesi tamamlandı. Zirvenin çıktılarını NATO Genel Sekreteri Rutte açıkladı. İttifak üyelerinin 5. maddeye bağlılığının teyit ettiğini belirten Rutte, 50 milyar dolara aşan yeni anlaşmalara vurgu yaptı.
5: İttifakın güvenliğini artıracak savunma harcamalarına ağırlık verilmesi üzerinde

0: anlaşıldı. Savunma harcamaları konusunda bazı rahatsızlıklar vardı ve ABD Başkanı bu sorunun çözülmesini sağladı. 50 milyar dolardan fazla yeni alım duyurusu yapıldı. Yakıt depolama önlemine de 27 milyar euro yatırım yapılacak.
1: Zirvenin gündeminde Rusya-Ukrayna savaşının olduğunu da söyleyen Rutte, Ukrayna'da barış için çabalamaya devam edeceğiz dedi. Ukrayna'ya askeri yardımın artırılması kararı alındığını belirtti. Son dönemde gerilen NATO ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump arasındaki ilişkiyle ilgili ise Trump ve Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya tamamen bağlı olduğunu biliyorum dedi. Trump'ın İran konusundaki açıklamaları da sorulan Rutte, İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağı konusunda şüphe yok ve Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer özgürlüğüne saygı gösterilmeli ifadesini kullandı. Rutte bir sonraki NATO Liderler Zirvesi'nin Arnavutluk'ta olacağını da söyledi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Bloomberg, NATO üyesi ülkelerin 2027'de yapılması planlanan Liderler Zirvesi'ni Trump'la gerilimden kaçırmak için erteleyebileceğini öne sürmüştü.
2: Efendim şimdi Ankara'da olan iki ismi paylaşacağız. O isimlerden biri Olena Zelenska'ydı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin eşi Olena Zelenska Anıtkabir'i ziyaret etti. İşte Anıtkabir'den o fotoğraf da geliyor. Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh ilkesine vurgu yaparak ülkesi için barış dileğinde bulundu. Anıtkabir'i ziyaret eden isimlerden biriydi. Bir diğer isimden bahsedeceğiz. Özellikle İzlanda Başbakanı efendim, o da çok konuşuldu. Çünkü külliyeye geldiği zaman Beştepe'ye hakikaten şöyle şaşkın şaşkın bir etrafa baktı. Hatırlayacaksınız o görüntüleri. Bir anda mehter takımı vardı akşam yemeği için. Aslında liderler külliyeye doğru ilerliyordu. O da arabadan indi. İndikten sonra önce bir mehter takımını gördü. Oraya bir baktı. Ardından da şöyle külliye binasına bakıp şaşkınlığını aslında gizleyemedi. Bu arada 38 yaşında İzlanda Başbakanı. Oldukça da genç. Makam aracından inince külliye mimarisini şaşkınlıkla inceledi. O görüntüler de epey konuşuldu. Tabii akıllara şu soru geldi. Yahu İzlanda nasıl bir ülke acaba diye. Aslında 400 bin kişilik nüfusu olan küçük bir ülkeden bahsediyoruz. Fakat bir NATO üyesi, NATO ülkesi, buna rağmen şunu da hatırlatmak gerekir efendim. İzlanda'nın bir ordusu yok mesela. Yani 400 bin kişiden oluşan bir ülke oldukça küçük hakikaten. Bizim şöyle İstanbul'daki bir ilçe kadar neredeyse. Dolayısıyla Ankara'da karşılaştıklarına biraz şaşırdı herhalde başbakan şeklinde yorumlarda yapıldı. Şimdi devam edelim. Zirvedeki bir diğer önemli başlık da elbette Grönland'tı. Çünkü Amerikan Başkanı Trump ilhak talebini bu zirvede de yineledi. Grönland bizim için büyük bir sorun dedi. Tabii bu ifadeler Danimarka Başbakanı'na da soruldu. O da bir kez daha Grönland satılık değildir dedi.
1: Grönland bizim için büyük bir sorun dedi. İlhak talebini yineleyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, aksi halde Avrupa'dan asker çekebileceğini söyledi. Greenland is a big problem for us. NATO üyesi ülkelerin liderleri tarihi zirve için toplanırken Grönland konusunda zaman zaman gerilim yaşandı. Grönland'ı ilhak etme fikrini bir kez daha gündeme getiren Amerikan Başkanı Trump, bunun gerçekleşmemesi halinde Avrupa'daki tüm Amerikan askerlerini çekebileceği tehdidinde bulundu. Grönland'ın Danimarka değil Amerika Birleşik Devletleri tarafından kontrol edilmesi gerektiğini yineleyen Trump, ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacımız var ifadelerini kullandı. Trump'ın açıklamaları Danimarka Başbakanı Frederiksen'in tepkisini çekti. Frederiksen, Grönland satılık değildir diyerek Trump'a tepki gösterdi.
3: Greenland is of course not for sale. We hope that all, including all allies, will respect the Greenlandic people right for self-determination.
1: Daha önce Washington'da bir araya gelen Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka ve Grönland Dışişleri Bakanlarının görüşmesi sonrasında temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, Amerika Birleşik Devletleri'nin Grönland'ı ele geçirme arzusunun açık olduğu kaydedilmişti.
2: Efendim NATO zirvesi kapsamında gelen liderler ve eşleri de akşam Beştepe'de ağırlandı bir yemekte. Şimdi o yemekten geliyor bu fotoğraf, arkamdaki fotoğrafta. Öyle ki bu fotoğrafta dikkat çekici bir detay daha var. Şimdi fotoğrafın bir köşesinde efendim Çekya Başbakanı var. Diğer köşesinde ise Cumhurbaşkanı var. Çünkü aralarında bir kriz yaşanıyor. O noktada Ankara'da düzenlenen NATO zirvesindeki aile fotoğrafına da yansıdı bu kriz. Babis'le heyeti almak istemediği Pavel arasında bu kriz fotoğrafa da yansıdı.

0: Çünkü efendim biri daha Rusya taraftarı, bir diğeri ise NATO taraftarı. Gelin o fotoğraftaki ayrıntılıyı hep birlikte inceleyelim.
1: Türkiye Başbakanı ile Cumhurbaşkanı arasındaki kriz aile fotoğrafına yansıdı. İki isim fotoğrafın iki ayrı ucunda konumlandı. Kamuoyunda yer alan iddialara göre Başbakan Babis aralarında siyasi anlaşmazlık nedeniyle

0: 2024 Mart'ında kongrede düzenlenen bir panel sonrasında bir değişim olduğunu bir kere ifade etmek gerekiyor. Kongrenin Türkiye bakışı artık o kadar negatif değil. Ama tamamen pragmatik olduğunu söylemek gerekiyor. Panelin tabii başlığını söyleyeyim. Doğu ile Batı arasında Türkiye. Ve bu panelde açık kaynak, bu sevgili izleyenler ulaşabilirler. Şöyle bir cümle geçiyor. Türkiye'nin sahip olduğu değerli madenler, kritik mineraller, Çin'in şu anda görece üstünlüğünü ortadan kaldıracak kadar önemli. Dolayısıyla Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın en krizli dönemlerde dahi kullandığı cümleyi artık kongrede kullanıyor. Türkiye hiçbir ülkeye bırakılamayacak kadar değerli bir ortak. Bu bakış açısını bir kere içselleştirmek gerekiyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bakış açısında biraz önce hocam değindi, yapay zeka diye bir realite var artık ve bu yapay zekanın gelişmesi o kadar hızlı ki bütün tahminlerin çok daha ötesinde hızlı ilerliyor.
1: Burada nadir toprak elementleri kritik bir rolde olduğu için
0: ve enerji kaynakları. Ve enerji kaynakları. İki, Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafya, biraz önce ifade ettim, denizlerdeki ticareti kara üzerine taşıma yönünde çok ciddi bir irade var. Katıldığım bütün Avrupa başkentlerindeki toplantılarda bunun nasıl, ne zaman ve hangi güzergahtan geçirileceği üzerine konuşuluyordu ve karar verilmiş durumda. Orta koridor. Orta koridor dediğimizde tam olarak bu coğrafya. Ancak
1: yani
0: rakip,
1: karadan şu anda bu aksayan Hürmüz ve bütün kanallar üzerinden aksayan trafiğin alternatifi olarak hani yıllardır hep Türkiye pas geçiliyor. İsrail üzerinden Güney Kıbrıs'tan hep Ege'den de geçirilen denizden bir hat var biliyorsunuz konuşulan. Ama sizin dediğiniz Türkiye içine alan, Türkiye'nin üzerinden giden bir koridor mu?
0: Bakın bu NATO zirvesinin hemen öncesinde Avrupa Komisyonu'ndan önemli isimler Sayın Cumhurbaşkanı ile ve Sayın Hakan Fidan'la görüştü. O görüşmenin aslında sebebi Avrupa Birliği'nin Kasım ayı itibariyle, Aralık 1 Aralık 2 Aralık itibariyle hemen o toplantıdan sonra Brüksel'e gelmişlerdi ve ben de davetli olarak Türkiye'nin bakış açısını konuşmak üzere gittiğimde siyasi kararımızı verdik ifadesini kullandılar. Biz net bir şekilde orta koridoru destekliyoruz ve bunun için yatırım yapacağız. Geldikleri toplantı da Türkiye Cumhuriyetlerden bir tanesinde gerçekleştirildi. Türkistan'daki ülkelerden bir tanesinde gerçekleştirilen bir toplantıydı. Ama şöyle bir problem var. Alternatif güzergahlar var mı? Evet var. Bu güzergahlardan bir tanesi Rusya'dan başlayıp Hazar'ı boyuna geçip İran limanları üzerinden, burası önemli, Hürmüz'den açılan bir güzergah. Evet. Kuzey-Güney koridoru ifadesi kullanılıyor burada. Bunun bir de karayolu hattı var, Hindistan'a uzanan ikinci güzergahı da sizin işaret ettiğiniz Hindistan'dan başlayıp yine Bahreyn, Suudi Arabistan, neden İran'ın Bahreyn'i vurduğunu bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Orta Doğu üzerinden, Hayfa Limanı üzerinden, Doğu Akdeniz'den, Kıbrıs'ın güneyinden giden güzergah. O yüzden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Hindistan, Yunanistan ve İsrail tam İran konusu konuşulurken bir araya geldiler. Evet. Ve bu güzergahlar arasında seçim yapılırken kriter hangi güzergah daha güvenli? Evet maliyet önemli, evet geçiş hatları arasındaki zaman o kadar ince hesaplar duydum ki inanamazsınız. Yani bir yerden işte çünkü hem karayolu bağlantısı var, hem deniz geçişi var, hem raylı sistem var. Birbirine geçerken ki o süreleri dahi birbiriyle mukayese ediyorlar. Ama asıl problem nedir biliyor musunuz? Güvenlik nasıl sağlanacak? İşte NATO burada devreye giriyor. NATO bağlamında hatırlayacak olursak güneyde yeni karargahlar kuruldu. Yine Karadeniz'de önemli karargahlar kuruldu. Aslında NATO bu anlamda yeni bir güvenlik anlayışına da hizmet ediyor. Ekonomik güvenlik olarak da belki bunu söyleyebiliriz. Ticaret güzergahlarının güvenliğinin sağlanması.
1: Bu çok uzunca üzerine konuşulacak bir konu. Zaman zaman sizle programlarda da yine konuştuk elbette ama buradan bu geniş bir perspektif önemli ama buradan burada öne çıkan o başlığa dönersek siz F-35 programına yakın zamanda dönüleceğini düşünüyor musunuz? Bu konuda beklentiniz nedir? Katsa konusunda bu kararlar yumuşatılacak mı? S-400 konusunda Türkiye'den ne bekliyor? Nasıl bir çözüm bulunabilir? Kısa kısa alabilir miyim hocam? Başka sorularım da var çünkü.
0: İsrail burada çok önemli parametre çünkü zirveden tamamlanmadan bir gün önce HEX

0: Knesset'in İsrail'e gideceği söylenmişti. O ziyaret iptal oldu. Anlaşılıyor ki İsrail önemli bir kriz çıkartma
1: Netanyahu
0: yönünde.
1: Netanyahu diyor ki Türkiye F-35 satışı evet. Orta Doğu'da güç dengesini yok eder. Kendi i̇şte, adına tabii, işte bunu, kendi aleyhine demek istiyor.
0: Bunu çözmeye çalışıyorlar. Anlaşılıyor ki orada bir anlaşmazlık var.
1: Miçotakis de tavrını gösterdi
0: evet,
1: zaten.
0: O da net ve İsrail'le Güney Kıbrıs Rumeti'ne Yunanistan'ın beraber Doğu Akdeniz'de tatbikat yapması tam NATO zirvesi yapılırken çok hasmane bir anlayış. Liderleri Ankara'dayken bu tatbikatın İsrail'le yapılması gerçekten çok önemli bir mesaj niteliği taşıyor. Ama dediğim gibi kongre eski kongre değil, bakışları eski bakış değil. Ve Trump'ın yine kişiliğine burada dönmek gerekiyor. Trump önce kriz yaratır, büyütür. Karşı tarafı masaya davet eder, daha azına razı edebilmek için. Bir müzakere masası var mı? Var. Ama bu müzakere masası İsrail'le de yapılıyor, İran'la da yapılıyor. İnanır mısınız Rusya ile dahi şu anda o müzakere masası devam ediyor. Yani sadece Türkiye ile alakalı değil.
1: Tabii Türkiye ile
0: ilişkilerin geldiği nokta gerçekten kıyas kabul edilebilecek bir boyutta değil. Ama kırılganlık var mı? Var.
1: Var.
0: Ama kim kime muhtaç meselesinde dönüp tekrar bakmak gerekiyor. Bu kadar güçlenilen, bu kadar önemli bir kavşak noktasında bulunan bir Türkiye'nin eli sahada da güçlü. Masada da güçlü. O yüzden de bu süreçte biraz uzamasında Amerika Birleşik Devletleri'nin daha fazla taleplerinin olması peki. düşünülmeli. Bir de BlackRock'ın gelişi hemen öncesinde bu süreçlerin yine dikkat edilmesi gereken bir unsur.
1: Sizin bakışınız nedir bu F-35 katsa Trump'ın yaklaşımına ilişkin? Bir de bunlar daha uzun vadeli. Yani burada dile getirilen aslında tutulması gereken sözler. Bir de zirvenin bugün için gelen sonuçları var. Yani bir takım anlaşmalar yapıldı. Buradan bizim kazanımlarımız nedir hocam? Hangi anlaşmalar yapıldı bu zirvede?
2: Şöyle söyleyelim. Toplam olarak baktığımızda enerji koridorları dahil şöyle bir sorunla karşı karşıyayız. NATO özellikle sonuç bildirgesinde de 5. maddeye vurgu yapılması ama İran konusunda ABD'nin yalnız kalması aslında bir çelişki. Hı hı. Neticede ABD üstleri saldırıya uğruyorlar ama NATO bu konuda herhangi bir şey yapmıyor. Dolayısıyla Trump hükümetini burada rahatsız eden en büyük olay da bu. Bu aslında bir çatlak, büyük bir çatlak. Bu neye sebebiyet verecek? NATO'nun 32 tane üyesinin ABD ve Türkiye dışındaki kısmı zaten Avrupa Birliği içindeki ülkeler. Dolayısıyla bu ülkeler karar mekanizmalarında kendi bakış açılarıyla maksimizasyon yapıyorlar. Yani kendi getirilerini. Nedir bu? Kendi sınırlarına herhangi bir tehdit olmadığı zaman NATO'nun çalışmaması durumu. Yani Türkiye'nin sınırlarına tehdit var ama NATO herhangi bir şey yapmıyor. ABD üstleri saldırıyor ama NATO herhangi bir şey yapmıyor. Ama o zaman 5. maddeye niye vurgu var? Dolayısıyla bu kağıt üzerinde kalmış gibi gözüküyor. Avrupa Birliği ülkelerinin bu kadar ağırlıklı olması şu sonucu da getiriyor. Bizim ABD nazarında, ABD'nin kurumsal nazarını bir kenara bırakıyorum ama Trump hükümetinin bakış açısıyla çok iyi bir ortak olmamız, Trump hükümetine has bakış açısıyla şunu getirmiyor bize. Enerji koridorlarında ülkemizin kullanılmasına kararı yine Avrupa Birliği ülkeleri verecek. Çünkü onlar enerjiyi emiyorlar, ithalatçısı. Doğru. Enerji ithalatçısı. Dolayısıyla onlar istemediği zaman o koridor kayacak. Hocam alternatifleri söyledi zaten. Büyük ihtimalle benim de tahminim Hindistan'ın geçen yıl yaptığı G20 toplantısında da ticaret yolunun aynı yerden geçmesi kararlaştırıldı ki İsrail'e Körfez ülkelerinin Arapların Abraham Anlaşması'yla bağlanmasının da sebebi bu zaten. O koridor aşağıdan mal ve enerji koridoru olarak geçmesi planlanıyor. Kıbrıs burada ve Doğu Akdeniz önemli. Dolayısıyla buradaki sorunumuz şu, Avrupa Birliği'nin kendi içinde bu kaynakları tüketmesiyle karşı karşıyayız. Dün yapılan anlaşmalar da bize bunu gösteriyor zaten. Nasıl anlaşmalar yaptılar? Örneğin Hollanda ve İngiltere, Hollanda ve Belçika, Almanya ve Hollanda bunlar denizaltı üretimi, çıkarma gemilerinin üretimi, füze üretimi bu konularda anlaşmalara vardılar ve bütçeler onaylandı. Dolayısıyla bu silahları beraber üretecekler. 6-7 anlaşma ikili ülke arasında sağlandı. Bu 50 milyar dolara varan bir bütçe meydana getirdi. Dünkü anlaşmalar
1: biz
2: sadece.
1: Biz anlaşma yaptık. Bu Fransa ile de bildiğim
2: bizim
1: kadarıyla.
2: Bizim anlaşmalarımız
1: böyle
2: satış üzerine yapılmadı. Biz ne projelerin şey içeriğinde yer aldık. Yani ikinci grup anlaşma dediğimiz. Birinci grup bu doğrudan satış, hı hı, ve silah üretme anlaşmaları. Bizim yer aldığımız ARGE ortaklıkları. ARGE ortaklıkları 6-7 belki 10 ülkenin bir arada ileride üretmek istedikleri bazı envanter için girişecekleri geliştirme, yani araştırma ve geliştirme. Dolayısıyla evet, bunun hemen bir ekonomik pazara dönüşmeyeceğini biliyoruz.
1: Zamana yayılacak.
2: Belki Trump hükümeti değişince bunlardan vaz bile geçilecek, yavaş yavaş sönümlenecek. Dolayısıyla burada Avrupa Birliği ülkelerinin genel itibariyle eğiliminin kendi aralarında bu bütçeyi dolaştırmak.
1: Yani Hollanda ile Birleşik Krallık'ın yaptığı anlaşma, Almanya ile vesaire, o anlaşmalar istense Türkiye ile yapılabilir miydi? Yani aynı tedarikçi arasında Türkiye bugün savunma sanayi ile var mı? Bir tercih mi diyorsunuz?
2: Hayır,
1: Avrupa
2: şunu
1: ülkesi
2: söyleyelim. Burada tabii biz kendimiz konuşurken burada yaptığımız bazı prototip silah araçlarının gösterimini de yapıyoruz savunma sanayi fuarlarında, ama bunlar o ülkelerin ve NATO'nun ihtiyaçları için yetersiz olduğu anlaşılıyor. Yoksa neden böyle bir anlaşma yapılmamış olsun? Hmm. Dolayısıyla füzeler var bu anlaşmada, çıkarma gemileri var. ABD'nin CENTCOM bürokratları bizim 50 gemi yaptığımızdan falan bahsetmişti, hatırlarsanız bir hafta önce. Bu tip övgüler aslında doğrudan ekonomik pazara ve alışverişe dönüşmüyorlar. Çünkü sizin kapasiteniz bu şekilde övgülerle gösterilenden biraz daha farklı bir yerde duruyor. Prototip üretiyorsunuz ama, hı-hı, ihtiyaçları ortaya koyduklarında prototipleriniz uymuyor. Çünkü bir de bunu seri üretime dönüştürmeniz gerekiyor. Seri üretime dönüştüreceğiniz fabrikalarınız ortada yok. Yani bunu Hollanda veya Almanya ve Ukrayna talep ettiği zaman ben günde 10 bin tane füze atacağım dediğinde siz 10 bin tane füzeyi hazır etmeniz gerekiyor. Bunun için gerçekten fabrika kurmanız lazım ve iş gücü lazım. Makine mühendisleri lazım vesaire. Mesela bu henüz ortada olmadığı için ancak bize uygun olan ARGE projelerine yaratıp F-35'in projesine yer almak
1: yani
2: gibi.
1: Henüz o aşamaya, tüm bu bahsi geçen kalemlerde o seri üretim aşamasına gelmedik. Ona çalışılıyor,
2: evet,
1: diyorsunuz.
2: Hem gelmedik hem de ürettiğimiz prototipler onların ihtiyaçlarını bugünkü teknolojide karşılamıyor büyük ihtimalle. Ne gibi? Uzun menzilli füze, doğru. Biz de fuarda bir tane sergiledik hatırlarsanız. Ama vurma hassasiyeti burada o şeyi karşılamıyor olabilir. Evet.
1: Var.
2: Yani 2 metre sapacaktır. Sizin attığınız 20 metre sapar. İran'ın attıkları bildiğiniz gibi rastgele yerlere düşüyordu. Hı hı. Aynı şey Irak'ta Saddam hükümetinde Tel Aviv'e attığında da rastgele yerlere düş gibi. Burada hassasiyet parametreleri var. O yüzden bir de tabii ki Avrupa Birliği'nin kendi içindeki bütçe politikaları dolayısıyla böyle. Yani eşit olsaydık bile tercih edeceklerdi.
1: Yine tercihini oradan kullanırdı.
2: Onu Sayın Cumhurbaşkanı da dünkü konuşmasında vurguladı. Kendi içinde yaptıklarını bir cümleyle, belki ona dikkat etmişsinizdir, üzerinde daha fazla duracaktır ileriki zamanlarda. Bir cümleyle onu vurguladı, bu kendi içine kapalı bir sistem olduğunu Avrupa Birliği'nde. Şimdi burada bir sorun var yalnız, bunu yapmaya kalkıyorlar ama evet, bu yaptıkları ve anlaştıkları projelerde, yani, hı-hı, hazır satın almalarda çok büyük ve Trump hükümetini tatmin edecek boyutta değil. O yüzden dikkat ederseniz Sayın Rutte de şeyi argümante etmeye çalıştı. Yani bakın çok harcadılar, Kanada'da bu kadar harcadı gibi açıklamalarda bulundu.
1: Evet,
2: o,
1: evet,
2: Trump,
1: söyledi.
2: Trump'a
1: orada
2: karşı.
1: Trump çünkü gidemediğini bırakmadı.
2: Yetersiz, onu vurgulayalım. Şunu da vurgulayalım. Daha fazla silah üretmeye kalkarsa Avrupa Birliği, yani neden 50 milyar dolar oldu da 250 milyar dolara anlaşmalar imzalamadılar dediğimizde, burada Avrupa Birliği'nde insan kaynağının yetersiz olduğunu özellikle vurgulayalım. Bu silahları kullanacak insan da yetersiz. Yani Avrupa Birliği'nde gençleri savaşmaya ikna etmeniz gerekiyor. Bunlar çok yapısal problemler. Evet. Ve bir anda bunları ne Almanya çözebilir, hadi gelin deyip 20 yaşındaki yaş grubuna silah
1: tabii
2: altına
1: yani
2: alıp.
1: Tabii yani bir Avrupa ülkelerinde, tam ülke hatırlamıyorum ama biraz genellersek eğer, işte bugün savaş olsa cepheye gider misiniz mealen söylüyorum. %20'nin altında kalıyormuş yani savunmaya gerisi, koşarım diyen.
2: Cephe gerisinde de mesela bir İsrail, evet, mühendisi alıp orada çalıştırmanız da mümkün. Yani sırf cephe problemi
1: tabii,
2: değil.
1: Tabii tabii.
2: Askeriye çalıştırmak
1: çok Avrupa az vaktimiz kaldı hocam.
2: Dolayısıyla NATO konusu görünümde belki çatlaklar çok yüksek olmadı ama Avrupa Birliği'nin aslında bakış açısının problemli olduğunu bu konuda ve biz Trump hükümetini nasıl olsa atlatacağız. Böyle bir 50 milyar dolarlık paketle gözlerini boyayalım. Karar mekanizmasını da ağırlıklı olarak biz varız bakış açısıyla gittiklerini bize gösteriyor. O yüzden NATO'nun belki de Macron'un bundan 2 yıl önce beyin ölümü gerçekleşmiş.

0: İşte lafının tam karşılığı bu. Yani Ukrayna tehdidi olmasa büyük ihtimalle hiçbir şey de yapmayabilirdi Avrupalılar. Kaldı ki İspanya'nın davranışı da ülkelerin kendi çıkarlarını maksimize ettiğini gösteriyor. Yani İspanya hiçbir tehdit altında olmadığı için hiçbir şey yapmamayı tercih ediyor. Zaten o da...
1: Ya da Sanchez'in de özellikle siyasi bir duruşu var. Gazze konusunda da gösterdiği gibi İran'da da onu oradan da sürdürüyor diğer yanda. Şimdi hocamızın dediği beyin ölümünden sonra da şöyle dendi. İşte savaşla birlikte, Ukrayna savaşıyla. Hatta NATO 3.0 yeniden bir savaş, soğuk savaş dönemi. Yeniden işte savunma sanayine ağırlık verilmesi. Böyle bir dönemeç miydi bu NATO zirvesi? Zirvenin sonucuna bakarsanız... Yani ülkemiz üzerine konuşuyoruz ama dünya içinde ne ifade ediyor o ortaya çıkan tablo sizce?
2: Bir kere Avrupa ülkeleri içerisinde Rus tehdidini enselerinde hisseden ülkeler ve bunu hissetmeyen, aynı hocamın ifade ettiği gibi İspanya gibi, bunu hiç hissetmeyen ülkeler var. Bu çok net bir ayrım ama Soğuk Savaş döneminde o komünizm tehdidi çok bütün iliklerine kadar işlemiş durumda. Burada öyle bir durum yok. De işleyen bir şeye yeni bir güncelleme atmanıza gerek yoktur. Bir şeyler çalışmıyordur ki onun güncelleme ihtiyacı duyarsınız. Doğru. Neyi güncellemeye çalışıyorlar? O ölü toprağa serpilmiş anlayışı diriltmeye çalışıyorlar. Bu noktada da Almanya'nın sürekli pompaladığı bir ifade var. 2029-2030 Rusya Federasyonu'nu yönünü Avrupa ülkelerine çevirecek. Bunu net bir şekilde her platformda dile getiriyorlar. Bütün NATO tatbikatlarına bakıyoruz. Tam olarak bunu bertaraf edecek şekilde işte basına sızdırılan harekat planları, işte Rusya saldırırsa nereden, hangi güzergahlardan, hangi saldırılar yapılır.
1: Konuyu çok uzatmak istemiyorum ama ihtimal veriyor musunuz? Rusya 2029'da Avrupa Birliği'ne hedef alır mı, saldırır mı?
2: Şu andaki Ukrayna'nın bu kadar yoğun ve stratejik saldırılar yapması bunu önlemek için. Bunu mümkün olduğunca durdurabilecek şekilde Ukrayna Savaşı'nın devamını istiyor Avrupa ülkeleri. Ve bunu, bu arada da kendileri Rusya Federasyonu hep söylediği bana yaklaşmayın ifadesini 500 kere belki çiğneyip işte İsveç Finlandiya'yı üye yaptılar. O da yetmedi. Finlandiya en son zirvenin hemen öncesinde nükleerle ilgili politikasını değiştirdiğini ilan etti. Bu ne demek? Nükleer silahlar konuşlandırılabilecek demek Finlandiya'ya. O bildiğimiz İskandinav ülkeleri, daha barışçıl ülkeler nosyonunu dahi tamamen ortadan kaldıracak bir şey. Yine ne? Yine Rusya'yı sınırında durdurmak, Rusya'yı çevrelemek, Rusya'yı orada sınırlı tutmak, Avrupa'nın içlerine gelmesini engellemek. O yüzden de İspanya zaten kendisine bir tehdit hissetmiyor. Çünkü onun orada durdurulacağına dair bir anlayış var. Bu noktada Almanya önemli bir parametre. Otomotiv firmalarına, zaten otomotivde rekabet edemedikleri için Çinli firmalarla şu anda hepsini silah üretmek üzerine çok ciddi anlaşmalar yapıyor. Avrupa'da birinci halkadaki ülkeler, yani Rusya Federasyonu'nun en yakın ülkeler bu tehdidi enselerinde hissettiği için gerçekten hazırlık yapıyorlar ama giderek gittiğimiz zaman o halkalar teorisi denir ya Avrupa Birliği üyelik mekanizmasına. Aynı şey NATO için de geçerli. O en son halkadaki hele Amerika Birleşik Devletleri hiç böyle bir bunu tehdit olarak görmeyip asıl tehdit bakın burası Çin diye Avrupa ile gerçek bir yol ayrımına doğru gidiyor.
1: Evet. Size tam bir süreye baktım hocam, size son sözünüzü diyecektim, aniden bitirdiniz, tamamladınız mı?
2: Evet.
1: Teşekkür edeceğim. Aslında bunlar çok önemli konular, uzun uzadıya konuşmak gereken. Ama o gündemde başka haberler de var, o yüzden teşekkür edeceğim. Hatta sizinle yatırımları konuşacaktık. Evet. Haftaya inşallah bir sonraki yayına.
0: Bir cümle ekleyebilir miyim?
1: Çok kısacık lütfen.
0: Dikkat ederseniz üye ülkelerin ayıracağı miktar bile netleşmedi. %3,5 ile %5
1: arası. Hatta 2027 liderler zirvesini sırf bu konuyu geçiştirmek için ertelemeyi düşünüyorlarmış.
0: Evet, yekün 3 trilyon dolar yapıyor ama buna ülkeler büyük ihtimalle Trump hükümeti gittiği zaman bunu da vermeyecekler.
1: Oyalama
0: ve geleceğe doğru öteleyecekler.
2: Pabuç pahalı çünkü şu an.
1: Efendim?
2: Pabuç pahalı hat tabiriyle.
1: Evet, işte gönüllü değiller. Çok teşekkür ediyorum Ata Hocam, Fiz Hocam. Çok teşekkürler değerli katkınız için. Sağ olun. Evet, şimdi Hamaney'in cenaze törenine bakalım. Irak'ta İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için cenaze töreni düzenlendi. Necef'teki törene yüz binlerce kişi katıldı. Görüntüler de ekranda. İran'ın 28 Şubat'ta ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden eski dini lideri Ali Hamaney için başlatılan bir haftalık cenaze törenleri devam ediyor. İran'daki törenlerin ardından

0: İran, Şiiler için kutsal kabul edilen Necef kentinde de tören düzenlendi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın da katıldığı törende Hamaneyn Naaşı Hazreti Ali Türbesi'ne götürülürken yüz binlerce kişi cenazeye eşlik etti. Necef'teki törenlerin ardından Hamaneyn Naaşı Kerbela'ya götürüldü. Burada bir tören daha düzenlendi. Hamaneyn bugün memleketi Meşet'te toprağa verilecek. Gelelim şimdi iç gündeme. İBB yolsuzluk davasında dün Ekrem İmamoğlu'nun savunma yapması bekleniyordu. Savunma sırası ona geldiğinde İmamoğlu ilave bir savunma süresi istedi. Bununla ilgili bu konuda mahkeme başkanıyla arasında bir tartışma yaşandı. Mahkeme İmamoğlu'nun susma hakkını kullandığını kayıtlara geçti. 4 ay önce başlayan duruşma maratonu 6 sanığın tahliyesiyle son buldu.
1: Savunma yapıp yapmama tartışması uzadı. Tansiyon yükselince mahkeme başkanı Ekrem İmamoğlu'nu salondan çıkarttı. Mahkeme heyeti İmamoğlu'nun susma hakkını kullandığına karar verdi. Ara kararla birlikte 6 sanık tahliye edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 59'u tutuklu 414 sanıklı yolsuzluk davasında savunma sırası Ekrem İmamoğlu'na geldi. Duruşmayı izlemek için CHP Grup Başkanı Özgür Özel de salonda yerini aldı. Öğle arasının ardından Ekrem İmamoğlu kürsüye geldi. İmamoğlu, sorgu için gelmedim, itirazlarımı dile getireceğim diye söze başladı. Mahkeme başkanı ile İmamoğlu arasında savunma tartışması yaşandı. Başkan, eğer savunma yapmazsanız susma hakkınızı kullandınız diye kayıtlara geçelim dedi. Tansiyon bu sözlerle birlikte yükseldi. Mahkeme başkanı Ekrem İmamoğlu'nun salondan çıkartılmasına karar verdi. Heyet İmamoğlu susma hakkını kullandı diye kayıtlara geçti. Duruşma salonuna yeniden getirilmeyen İmamoğlu yerine avukatları dinlendi. Avukatlar susma hakkı kararının hukuka aykırı olduğunu savundu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel mahkeme salonunda yaşananlara tepki gösterdi.
2: En evrensel hukuk kuralıdır. Savunma hakkı kısıtlanamaz. Üç kelime. Savunma hakkı kısıtlanamaz. Bunu bilmeyen kimse yok bu dünya üstünde. İçerideki hakim, İçerideki başkan dışında.
1: Savcı 3 sanık için tahliye talep etti. Mahkeme 1 saatlik aranın ardından aralarında görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İran Güney'in de bulunduğu 6 sanığın tahliyesine karar verdi. Duruşmalara 17 Ağustos'a kadar ara verildi. Dava devam ederken Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir soruşturma daha açıldı. Mahkeme heyetine yönelik söylediği "ben savunma yapmam, iddianameyi yapanları yargılayacağım" sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı kamu görevlisini tehdit suçlamasıyla soruşturma yürütecek.
0: Ankara'ya gidelim şimdi. Başkentte olağanüstü güvenlik önlemleri vardı. Birçok insan kapısının önüne güvenlik şeritlerinden geçerek işine, evine, her yere kapalı yollardan epey zorlanarak gittiler bu iki gün boyunca ve öncesinde de zaten önlemler başlamıştı. Zirve bitti, liderler döndü. Bugün durum ne Ankara'da Emre?
3: Evet, evet Serap Bey, siz de ifade ettiniz. Ankara'da hem güvenlik hem de trafik tedbirleri üst seviyedeydi. Ancak dün NATO liderler zirvesinin tamamlanmasıyla birlikte bu seviye biraz daha düşürüldü. Şu anda da bizler Söğütözü Caddesi üzerindeyiz. Burası kırmızı alan olarak belirlenmişti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden bir yol, çünkü zirvenin gerçekleştiği yere giden bir yoldu ve kırmızı alandı ve burada da trafik iki gün boyunca kapalıydı. Ancak dediğimiz gibi liderler zirvesinin tamamlanmasıyla birlikte de Ankara'da artık trafik normal akışına döndü. Tabii birçok bölgede yollar kapandı. Özellikle ana arterler, bulvarlar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çıkan birçok nokta trafik ekipleri tarafından güvenlik nedeniyle kapatıldı ve artık liderler zirvesinin tamamlanmasıyla birlikte de bu tedbirler biraz gevşetildi ki şöyle, bazı ülkenin liderleri hala Ankara'da. Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme yapması bekleniyor. O yüzden de yine bazı noktalarda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çıkan Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Cumhurbaşkanlığı Bulvarı gibi bu noktalarda da geçici kısıtlama olabilir trafik bakımından. Çünkü bazı liderler burada dedik, onlar Erdoğan'la bugün bir görüşme yapması bekleniyor ve onların geçiş sırasında, konvoylarının geçiş sırasında da bazı trafikte kısıtlamalar olabilir. Onu hatırlatalım. Tabii devlet memurları izinli, yani Ankara'da birçok devlet memuru izinli.

0: izinli 12 Temmuz'a kadar ki onlar da yarın trafikte olmayacak. Bu yüzden de yarından itibaren Ankara trafiğinin biraz daha rahat gidebileceğini öngörüyoruz. Bunu da ifade edelim. Son not olarak da şundan bahsetmek istiyorum. Oteller bölgesi, Tunalı Hilmi Caddesi bölgesinde de dediğimiz gibi bazı liderler hala konaklıyor. O noktada da trafik tedbirleri devam edecek. Geçici kısıtlamalarla karşı karşıya kalacak vatandaşlar.
1: Emre Aytekin'e teşekkür ediyoruz. Evet, 22 yıl aradan sonra bir zirveye ev sahipliği yaptık. Şimdi zirveden renkli, ilginç anları, yüzleri gülümseten ayrıntıları ekrana getirelim.
2: Zirve boyunca güneş gözlüğünü bir an olsun çıkarmadı. Yunanistan Cumhurbaşkanı Mitsotakis'in yürüyüşü ise gözlerden kaçmadı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın beyaz ayakkabısı çok konuşuldu. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalemini incelediği anlar dikkat çekti. Ankara tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptı. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde öne çıkan ayrıntılar vardı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron zirve boyunca güneş gözlüğünü çıkarmadı. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in de Beştepe'ye gelirken yürüyüşü gündem oldu. Mitsotakis basın toplantısı sırasında Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'un omzuna dokunarak selamlaştı. Aile fotoğrafı çekiminde ise gözler Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın beyaz spor ayakkabısındaydı. Hatta öyle ki Rutte, Rama'nın spor ayakkabılarını Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a göstermeye çalıştı. Ancak Trump'ın karşılık vermediği görüldü. Bu sırada Rama bir basamak alta ineyim mi diyerek uzun boyuna gönderme yaptı. Zirve kapsamında hükümet başkanlarına adlarının yazılı olduğu kalemler hediye edildi. MİT Başkanı İbrahim Kalın da bir süre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalemini inceledi. Çekya'daki gerilim zirveye de yansıdı. Çekya Başbakanı Andrej Babiš ile Cumhurbaşkanı Petr Pavel arasında da soğuk rüzgarlar esti. Babiš de heyete almak istemediği Pavel, aile fotoğrafının iki ayrı ucunda konumlandı. Zirvede Türk mutfağı ise katılımcılardan tam not aldı.
3: Zirvenin ikinci gününde katılımcılara zeytinyağlılardan, levreye, somondan, et dönere kadar çok sayıda yemek ikram edildi.
2: Coğrafi işaretli ürünler ve yöresel lezzetler katılımcılara ikram edildi.
3: Zirveyi takip eden ve serinlemek isteyen basın mensuplarına Kahramanmaraş dondurması ikram edildi. Maraş dondurmasına yabancı basın mensuplarının ilgisi yoğun oldu.
2: Ve zirvenin maskotu Ankara kedileri. Hem kendilerini sevdirdiler hem konukların yüzlerini güldürdüler. Zirvenin resmi atmosferini yumuşattılar.
1: İstanbul'da aracıyla çarptığı Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu bulunan Timur Cihan Timur için Türkiye'de yargılama başladı. Beş tanık olay anında neler yaşandığını anlattı ve Cihan Timur'u suçladı. Baba Özer Acı, oğlumu ölüme terk ettiler diyerek tepki gösterdi. Dava 11 Eylül'e ertelendi.
4: Acımız tazelendi. Olaylar tekrar başa döndü gibi.
5: Onlar gelmesinler. Ben adalete sesleniyorum. Lütfen benim oğlumun kanı yerde kalmasın.
6: ABD'de tutuklandı. 2 yıl iadesi beklendi. Oğuz Murat Acı'yı hayattan koparan Timur Cihan Timur için Türkiye'de yargılama başladı.
7: 2 yıldır beklediğimiz bir gündü ve bugün nihayetinde kamuoyunun beklediği bu davanın ilk duruşmasını gördük.
6: Oğuz Murat Acı 1 Mart 2024'te Kemerburgaz'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur'un neden olduğu trafik kazasında hayatını kaybetti. Annesi Eylem Tok oğlunu önce Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçırdı. Aylar sonra Amerika'da yakalanıp tutuklanan Timur Cihan Timur hakkında Türkiye'de açılan davanın ilk duruşması görüldü. İade süreci henüz sürdüğü için duruşma Cihan Timur olmadan başladı. Mahkeme önce Oğuz Murat Acı'nın aile fertlerini dinledi. Baba Özer Acı kazadan hemen sonra 112'nin aranmadığını ve oğlunun ölüme terk edildiğini savundu. Bu olaya sebep olan herkesten şikayetçiyim dedi. Timur Cihan Timur'dan da şikayetçi olduğunu yineledi.
4: Burada taksirli, bilinçli taksirli adam öldürme var. Buradan yargılanacaklar. Davamızın arkasındayız.
6: Acı ailesinin ardından tanıklara geçildi. O gece Timur Cihan Timur'un ve arkadaşının aracında olanlar dinlendi. Tanıklar Cihan Timur'un hızlı araç kullandığını, onu uyardıklarını söyledi. Viraja sert girdiği için direksiyon hakimiyetini kaybetti dediler. Bir tanık Timur araçtan indikten sonra özel şoförünü, ardından da annesini aradı dedi.
7: Aynı arabada olan arkadaşlarının ortak ifadesi şudur. Cihan Timur çok hızlı şekilde virajı alamadığı için kaza yapmıştır. O yüzden bu olayda %100 kusurlu olduğunu bugünkü yargılamada bir daha görmüş olduk.
6: Tanıklara 112'yi neden aramadıkları soruldu. Kimi şokta olduğunu söyledi, kimi de olay yerine gelenler arıyordu diye yanıt verdi. Yaralıların telefonunu neden aldınız sorusuna, flaşıyla yaralının kafasına bakıyordum, cebimde unutmuşum cevabı geldi.
5: Sanki benim oğlum bugün gitmiş gibi oldum. Oradaki avukatın konuşmaları, benim evladımın nasıl bir derecede gittiğini. Ya yüz ifadelerine baktıkça ben bittim.
6: Kazada yaralananların avukatları sanıktan şikayetçi olmadıklarını beyan etti. Oğuz Murat Acı'nın eşinin avukatı da tazminat ödemesi alındı, şikayetçi değiliz dedi. Anne Pervin Acı duruşma esnasında fenalık geçirdi.
8: Çok üzücü bir olay. Şükrü Hanım'ın avukatı katilin babasının avukatlarıyla beraber aynı masada aynı şeyi paylaştılar. Bu çok üzücü bir olay. Yazıklar olsun diyorum.
6: Mahkeme Timur Cihan Timur'un iade sürecinin beklenmesine karar verdi. Duruşma 11 Eylül'e ertelendi.
1: Hatay'da oğlak otlatmaya çıkan ve kaybolan kadından iyi haber geldi. Kayıp kadın volkanik arazide yarık içindeki bir mağarada bulundu.
9: Hayvanları otlatmak için Mera'ya gitti, ortadan kayboldu. Ekiplerin seferber olduğu kadından saatler sonra sevindirici haber geldi. Hatay Hassa'da yaşayan 46 yaşındaki Naciye Kıran sabah saatlerinde oğlakları alıp Mera'ya gitti. Bir süre sonra oğlakları eve döndü ama Naciye Kıran ortada yoktu. Kardeşinden haber alamayan Ayşe Kıran jandarmaya ihbarda bulundu.
10: Her gün karşılaştığı insanları. Onlar da demişler ki en son işte biz 9'da göl var, ilerideki gölün orada gördük. En son kuzenim dedi işte burayı tarif etti, burada gördüm dedi. Ama geldik bir türlü aradık bulamadık. Yer yarıldı, çine mi girdi, ne oldu bu iş?
9: Jandarma, AFAD ve itfaiyeden oluşan arama kurtarma ekipleriyle köylüler kayıp kadını bulmak için seferber oldu. Saatler sonra Naciye Kıran'dan iyi haber geldi. 46 yaşındaki kadın volkanik arazide yarık içindeki mağarada bulundu. Sağlık durumu iyi olan kadın tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.
1: Üniversite sınavında bir matematik sorusunun cevabının değiştirilmesi dava konusu oldu. Sakarya'da bir öğrenci ÖSYM'ye dava açtı.
2: ÖSYM sorunun yanıtını değiştirdi. Karara tepki gösteren öğrenci soluğu mahkemede aldı.
11: Derece beklentisi içerisinde olan bir öğrenciyim. Buna yönelik hazırlandım ve yani bu cevap anahtarının değişikliği benim için çok ciddi bir hayal kırıklığı oldu.
2: Sakarya'da yaşayan Doruk Kerem Atam da yüz binlerce öğrenci gibi geçen ay üniversite sınavına girdi. 18 yaşındaki genç alan yeterlilik testi matematik bölümündeki 23 numaralı türev sorusunun cevabının değiştirilmesi üzerine ÖSYM'ye dava açtı.
11: Ben bir eşit ağırlık öğrencisiyim. Hem edebiyat alanında bir soru iptal edildi, hem de matematik sorusunun cevabı değiştirildi. Ve bu beni yaklaşık 2.25 net gibi ciddi şekilde, -2.25 net ciddi şekilde etkiledi. Yani olumsuz şekilde etkiledi.
2: Doruk Kerem Atam, kimsenin bu sonuçtan etkilenmemesi için yürütmenin durdurulmasını ve sorunun tamamen iptal edilmesini istedi.
11: Ciddi, yoğun emek ve çaba ortaya koyan insanların hak kaybına uğramasını gerçekten istemem. Hem kendimin hem de sınava giren diğer arkadaşlarımın hak kaybına uğramasını asla istemem.
2: 18 yaşındaki öğrenci şimdi mahkemenin kararını bekliyor.
1: Para gündem saat başında devam edecek. Görüşmek üzere.
12: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
13: Biz sadece sizlerle ortak bir yaşam sürdüğümüzü bilmenizi ve bizi böyle kabul etmenizi istiyoruz. Biz sizi seviyoruz. Biz de bu yaşamdayız.
14: Son verilere göre otizm vakasına rastlama oranı geçmiş yıllarda 10.000'de 4 iken bugün 36'da 1. Destek olun, ışık olun.
15: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
16: Ambalaj bütünlüğü bozulmuş ürünler tüketici sağlığı açısından önemli risk taşıyor. Gıda güvenliği denetimlerinde dijital takip sistemleri ve yapay zeka tabanlı analizlerin önemi artıyor. Gıda güvenliği ve beslenme veri sistemlerinin güçlendirilmesi krizlere erken müdahale açısından kritik önem taşıyor. Uzmanlar gıda güvenliğinin artık yalnızca tarım politikası değil, aynı zamanda ekonomi, sağlık, enerji ve ulusal güvenlik meselesi haline geldiğine dikkat çekiyor.
15: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
17: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
18: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
19: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
20: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
21: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyor.
15: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Para gündemden tekrar merhaba. Bugün için yağış uyarıları var. Meteoroloji 5 il için sarı kollu yağış uyarısı yaptı. O nedenle hava durumuyla başlayalım. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel canlı yayınla karşımızda. Hangi iller için uyarı var? Bu yüksek bu uyarı mı? Yani riskli bölgeler var mı Hüseyin?
4: Serap merhaba. Riskli bölge olarak Edirne Kırklareli çevresi söylenebilir. Şu dakikalardan itibaren gelecek bir saat içerisinde bu alanda Trakya'da kuvvetli yağmur kaydediyoruz. Ekranlara Meteoroloji Genel Müdürlüğü radar görüntüsü geldi. Biz konuşurken şu yeşil taralı alanlarda bir yağış bandı dediğimiz işte meteorolojide bir tren gibi ama yataya doğru ilerleyen bir tren gibi düşünelim. Kuzeybatıdan güneydoğuya doğru ilerliyor. Bu batıya doğru, doğuya doğru ilerlemesi sırasında batıdan ayrılıyor yağış. Yani Çanakkale, Gelibolu, Edirne çevresinde 1-1,5 saat, 2 saat daha yağabilir. Ancak doğuya doğru gittikçe Tekirdağ, İstanbul, özellikle Avrupa yakası İstanbul'un biraz yağmurlu alana giriyor. Gök gürültüsü ve şimşek faaliyeti fazla yok. Yani şimşekli, gök gürültülü çok sık sık bu durumu duymayız ama bir iki şimşek ve gök gürültüsü faaliyeti olabilir. Silivri, Küçükçekmece, Bağcılar çevresinde. Dolu yağış riski şimdilik yok İstanbul'da. Batısında ama Edirne Kırklareli çevresinde ufak ve orta taneli şu dakikalardan itibaren dolu yağışı da düşebilir. Türkiye'nin diğer bölgelerinde bugün hava açık ve güneşli. Yağışlar şimdilik sadece Marmara'da, gelecek saatlerde ise Batı Karadeniz, Bolu yani Bolu, Bilecik, Kastamonu istikametine doğru gidiyor. Ancak o alana gelince de kesiyor. Yani çok geniş bir alanda yağmur almayacağız bugün. Serin bir hava geldi üzerimize Ukrayna üzerinden. Bugün sıcaklıklar 25 dereceye, 26 dereceye kadar düşüyor. Son zamanlardaki en serin gününü yaşayacak Marmara bölgesi. Kıyı Ege bundan çok faydalanamıyor. Daha rüzgarlı bir gün geçirecek İzmir. 2 derece serinliyor. 32 dereceye düşüyor. 34-35'ti dün. Yani kısmi bir serinlik var. Akdeniz'de, Ege'de de öyle. Güneydoğu'da da yüksek sıcaklık sürüyor. Kıyı Ege, Akdeniz 5-6 gün daha güneşlenecek.

0: yeni bir yağmur haberi İzmir'e veremiyoruz. Ama İstanbul'da ve Marmara'daki diğer kentlerde gerçekten ilkbahara benzeyen bir akşam yaşayacağız. Yağmur sonrası o serin hava, soğuk cephenin gelişi ardına bıraktığı rüzgarlarla bizi ürpertebilir bile bu akşam. 22-23 derece bir hissedilen sıcaklık olabilir. Akşam ama hava karardıktan sonra. Yani bu su buharının da yere inmesi, tazelenmesi, gerçekten nefes aldığımızı hissedeceğiz. Bu gece daha rahat uyuyacağız gibi pozitif etkileri var. Bu ama çok da uzun süreli değil. Akşam olurken İstanbul'dan ayrılıyor yağış sadece. Bir de yarın sabah öğlen arası yine daha zayıf bir şekilde bulutluluk, kapalılık olabilir. Zayıf yağmur bırakabilir. Bunlar yarınki yağışlar bugüne göre çok daha az olacak gibi duruyor. Şu an ekranlardaki haritada göreceksiniz epey bir yağ. Yani Gelibolu'dan Kırklareli'ne kadar hat halinde nereye gidersek yağmur var şu saatlerde. Bu kapalılık, bulutluluk iyi geldi. Serinliği ortalık diyebiliriz Serap. Ama kısmi bir serinlik. Karadeniz'de yağış yarın kıyılarda biraz olabilir. Doğu Anadolu'da çok yerel, Erzurum, Erzincan yarın öğlen bir parça yağış olabilir. Evet. Yani koca 81 kentimizden 3-5 tanesinde bu serinlik var demek isterim. Son durumlar böyle.
1: Peki, çok teşekkürler Hüseyin Öster. Edirne, Kırklareli dikkat etsin. Bir saat sonra oraya da şiddetli yağış gelecek. Biraz dikkatli olmak gerekir dedi Hüseyin. Gelelim İran Savaşı'nda son duruma. Trump-NATO zirvesinde İran'ı yeniden sert bir şekilde vuracağız dedikten saatler sonra İran'a saldırı başladı. Birçok kentte patlama sesleri duyuldu. Nükleer santral bulunan Bushehr kentinden dumanlar yükseldi. Bu görüntüleri paylaşan Trump, bu İran'ın gemilere yönelik saldırısının intikamı diye yazdı. Yaklaşık 90 hedefi ABD vurduktan sonra saldırıların sona erdirildiği duyuruldu.
2: ABD İran'a saldırı başlattı. Birçok kentte patlamalar yaşandı. ABD Başkanı Trump o görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. ABD ordusundan yapılan açıklamada İran'a ek saldırılar düzenlemeye başladık ifadeleri kullanıldı. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere düzenlediği saldırılar gerekçe gösterildi. Sirik, Bender Abbas, Bushehr, İran Şehr, Çabahar ve Kunarek kentleriyle Cask ve Ebu Musa adalarında patlama sesleri duyuldu. Çabahar bölgesinde ise kısmi elektrik kesintisi yaşandı. Bir hastaneye de mermi isabet etti. Bu şehirden alevlerin yükseldiği görüldü. Askeri üsse iki füzenin isabet ettiği bildirildi. İran medyası bu şehirdeki nükleer santrale zarar gelmediğini aktardı. Ayrıca bir ABD İHA'sının düşürüldüğü bildirildi. ABD Başkanı Trump, İran'daki patlamaların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bu, İran'ın gemilere yönelik bombalı saldırısının bir intikam ifadelerini kullandı. Eğer bu tekrar yaşanırsa durum çok daha kötü olacak diye yazdı. Trump ayrıca İran'ın kendisini aradığını ve anlaşma yapmayı çok istediklerini söyledi. İran'dansa açıklamalar peş peşe geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi, ABD'nin düşmanca eylemleri cevapsız kalmayacak dedi. Dini lider Hamaney'in danışmanı Rızai de düşman ve suç ortakları ağır şekilde cezalandırılacak diye belirtti. Amerikan Axios'a konuşan yetkiliye göre bu saldırılar önceki günlerde gerçekleşen saldırılardan daha geniş kapsamlı. CNN International'a konuşan bir yetkili ise İran'la ateşkesin geçici olarak sona erdiğini savundu. Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin hedef alınması üzerine ABD saldırılardan İran'ı sorumlu tutarak misilleme yapmıştı. ABD Başkanı Trump, Ankara'daki NATO zirvesinde İran'ı yeniden vuracaklarını belirtmişti.
1: Bu saldırıların ardından Kuveyt, Bahreyn ve Katar'da sirenler çaldı. İran devrim muhafızları Körfez'deki ABD üslerini vurduğunu açıkladı. Körfez bölgeleri alarma geçti bunun üzerine. İran'ın olası saldırılarına karşı Kuveyt, Bahreyn ve Katar'da sirenler çaldı. Kuveyt ordusu füze ve İHA saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu. Bahreyn İçişleri Bakanlığı ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurarak halka güvenli bölgelere yönelmeleri çağrısında bulundu. Katar'da cep telefonlarına yüksek güvenlik tehdidi uyarısı gönderildi. Kısa süre sonra da tehlikenin geçtiği bildirildi. Ardından İran devrim muhafızlarından açıklama geldi. Kuveyt'teki iki ABD üssüne ve Bahreyn'deki bir ABD üssüne saldırdıklarını bildirdi İran devrim muhafızları. Peki altın ne oldu? Döviz ne oldu? Yani piyasalarda durum ne?

0: yeniden düşüşte altın. Bu sabah ufak bir yükseliş olsa da, ibre yukarı dönse de. Kapalı Çarşı'dan Kaan Uçar karşımızda. Son rakamları ondan alalım Kaan.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerilim tekrar tırmanınca altının yükseliş seyri tekrar düşüşe geçti. Petrolde ise geçtiğimiz haftaya göre %6'lık bir yükseliş oldu. Ahmet Uludağ ile birlikte sizlere Kapalı Çarşı'daki son durumu, son rakamı anlatalım. Şu anda gram altın 6.227 liradan satılıyor. Bu rakam geçtiğimiz hafta 6.320 liraydı. Yani geçtiğimiz hafta ile bugün arasında yaklaşık 100 liralık bir düşüş var altının gramında. Şunu aslında belirtmek istiyorum. Dünkü açıklamalar aslında bu düşüşün detaylarından biri. Donald Trump'ın yaptığı açıklamalar bu düşüşün seyrini belirleyen durumlardan biri. Bu rakam dün, yani altının gram fiyatı dün 6.250 liraydı. Dünden bugüne 25 liralık bir düşüş var, onu da belirteyim. Onsunu da belirtelim. Altının, ons altın geçtiğimiz hafta 4.190 liraydı. Bu hafta ise, yani şu an ise 4.110 dolardan işlem görüyor. Bir haftada 80 dolarlık değer kaybetti. Hemen dönelim tekrar çeyrek altına. Şu anda çeyrek altın 10.132 lira ancak. Tabii gramdaki düşüş elbette çeyreğe de yansıdı. Bu rakam geçtiğimiz hafta 10.290 liraydı. Yine altının çeyreğinde de düşüş var. Tam altını da aktarayım son olarak, toparlayacak olursak da 40.430 liraydı altı, tam altın fiyatı, ancak şu anda 4.318 lira. Tabii dolarda da belli bir yükseliş var. Geçtiğimiz hafta göre 20 kuruşluk bir yükseliş var. Yine euroda da 20 kuruşluk bir yükseliş var. Şunu da söyleyeyim. Biz kuyumcularla konuştuk. Biraz da sizleri burayı gezdirelim. Geçtiğimiz hafta dediler ki kuyumcular, geçtiğimiz hafta altını satmaya gelen vardı, almaya gelen yoktu. Ama şu anda almaya gelen de yok, satmaya gelen de yok dediler. Şunu da belirteyim. Buradaki tabloyu da gösterelim. Doların şu anda 46.90'dan satılıyor. Euro ise 53.72'den şu anda işlem görüyor. Tabii geçtiğimiz haftaya göre 20 kuruşluk bir yükseliş var. Şu detayı da söyleyeyim. Fed aslında faizi bu yıl için iki hedefi, yani %2'lik bir hedef vardı, ancak savaşın başlamasıyla tabii bu hedeften oldukça uzaklaşıldı. Şu anda Fed %3.45 ve %3.75 arasında sabit tuttu faizi. Ancak eğer savaş çıkmasa tabii ne olacağını bilemeyiz, ancak savaştan dolayı hedefler biraz şaştı o kısımda. Tabii bu Fed'in 3.45-3.75 faizi sabit tutması da dolara olan talebi arttırdı, altına olan talebi ise düşürdü. Bu talep düşüşe tabii ki de fiyatlara da yansıdı. Biz de tabii iç piyasaya aktardık. Dediğim gibi geçtiğimiz hafta aslında konuştuğumuzda da satın almaya gelen yoktu. Altını satmaya gelen vardı ama şu anda ne satmaya gelen var ne de almaya gelen var. Kuyumcular da tabii şöyle bir cümle daha kullandılar. Onu da çok aktarmak istiyorum. Şöyle bir bilinç vardı. Savaş başladı, altın yükselir diye bir düşünce vardı tabii halk arasında. Kuyumcular dedi ki bu düşünce biraz kalktı. Artık çok da güvenilmiyor altına. Yani güvenli liman acaba eskisi kadar artık güvenilmeyecek mi diye de onlar da bu şekilde konuşmuştuk. Onu da belirtmek istedim. Tabii piyasaların gözü Donald Trump'ın ve açıklamalarında İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilimin ne olacağında tabii bir gözde Donald Trump'ın açıklamalarında olacak diyelim ve sözü size bırakalım.
0: Kaan Uçar, çok teşekkürler. Kapalı Çarşı'dan başkente gidelim şimdi. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör bizimle. Merhaba Nasuh, hoş geldin.
2: Günaydın Serap, merhabalar.
0: Çok yoğun bir iki gün geçirdiniz başkent ve siz, oradaki tüm arkadaşlarımız, evet, yayınları yürüten arkadaşlarımız. Şimdi ardından nasıl bir zirveydi diye sorayım. Nasıl buldun tüm yaşananları, açıklamaları, ayrıntısına gireriz ama bir genel yorum.
2: Evet. Ya öncelikle bütün hem Ankara'da hem de İstanbul'dan bize eşlik eden bütün arkadaşlarımızın yani emeğini acizane takdir sunmak istiyorum. Hakikaten evet, her türlü övgünün üzerinde bir iş çıkardılar. Çok hepsine buradan teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, iyi ki varlar. Evet, hepinize de tabii ki aynı zamanda. Tabii zor bir zirveydi. Neden zor bir zirveydi? Türkiye'de yapılması sembolik değerinin yüksekliği, Türkiye'ye atfedilen önemin varlığı kadar aynı zamanda zorluklarını da beraberinde getiriyordu. Ya Serap, bugün iyi olarak konuştuğumuz mesela hani yemekten tut da salon düzenine, organizasyona, evet, kadar her şey aslında Batı basınında da birçok yerde de işin magazin tarafında da hep iyi olarak anlatılır tabii. Ama bir de bunun hani Allah korusun böyle bir şeylerin aksadığını, hani Türkiye'nin itibarını zedeleyen bir takım görüntülerin ortaya çıktığını düşünseydik herhalde bugün bunları rahatlıkla konuşuyor olmayacaktık. Organizasyon açısından fevkalade iyi işleyen, yani Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde hani bir basın mensubunun yani diğer...

0: Arkadaşlarıyla ekibiyle birlikte yayını aktarması, hani bu açıdan ortaya çıkan sorunların anında giderilmesi, bütün bunlar hakikaten çok çok iyi işledi. Yani ben burada o konuda bir sorun yaşasaydık da çok rahat aktarabilirdim ama onu da bir takdir edelim. Hakikaten o hakkı teslim etmek
1: Tabii.
0: lazım. Diğer yandan zirvenin asıl zorluğu Türkiye ile ilgili tartışmaların yoğunluğu, aynı zamanda da Trump'la Avrupa arasında hani zirveye gelince biraz daha yumuşar diye beklediğimiz, hani belki o Rutte'nin ilk basın toplantısında ortaya çıkan cümlelerde, ya evet Avrupa'da gayret ediyor, işte Kanada'da onlara eşlik etmeye çalışıyor, %5'i yakalamak için epeyce yol alıyorlar filan dediği anda biz belki dedik hani Trump'ta da böyle bir üslup değişikliği, yaklaşım değişikliği olabilir. Hiç olmadı. Yani transatlantik ortaklık vesaire tamam, ama Avrupa'ya o kadar çok yüklendi ki kamuoyunun önünde açık bir biçimde. Hayal kırıklıklarını anlattı, onları test ettiğini, sınıfta kaldıklarını, kağıttan
1: Evet.
0: kaplan olduklarını falan hepsini söyledi. Ama bir akılda işledi. İstersen ben ona da bir iki cümle söyleyeyim, sonra
1: Tabii.
0: sorularına devam edelim. Yani bu zirveden ve bildirgeden anladığımız gayet net bir şey var. NATO'nun dağılması falan bir yana, NATO daha da güçlenmeyi hedefliyor. Aslında o tarafı, yani insanlık açısından çok iyi bir şey değildir elbette, ama NATO daha çok silahlanmayı, daha çok savunma ağırlıklı işler yapmayı hedefliyor. Bu konuda da herkesten daha fazla sorumluluk istiyor. Yani Avrupa çok hedefte, çünkü özellikle İran Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri onlardan istediğini alamadığını, NATO kapsamında işte 5. madde dahil diğer alanlarda müttefiklik hukukuna uygun davranmadıklarını söylüyor, ama şimdi dünyada bizi bekleyen ve aslında İran konusuna baktığımızda dün gece itibariyle yeniden alevlenen birçok kriz var. Bu krizler karşısında NATO'nun yeniden güçlü olması, üstelik Türkiye'nin de böyle bir güvenlik mimarisinin içinde daha güçlü biçimde yer alması, öyle kıyıda köşede değil, işin merkezinde yer alması, NATO'daki aklın, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Avrupa'ya yönelik eğer savunma ile ilgili adımlar atacaksa bu konudaki hazırlıkları çok ileride olan bir ülke var. Türkiye, onlarla işbirliği yap, onlarla entegre ol. Aslında sadece onlara değil, bütün NATO müttefiklerine kendi aralarında savunma sanayi başta olmak üzere entegre olun, ortak savunma hatları geliştirin, siberde, uzayda, teknolojik tehditlerde, hibrit tehditlerde, aynı zamanda bu söylediklerimi yapay zekada dahil olarak geliştirmek için de ittifaklar kurun gibi mesajlar
1: Tam da
0: vardı.
1: getirdiği
0: Bu çok
1: yerden
0: yeni
1: bir
0: bir
1: önceki
0: kurgu. Yani
1: saatte belki
0: evet.
1: dinlemişsindir Profesör Doktor Ata Özkaya ile de bu anlaşmalar üzerine biraz konuştuk. Şimdi orada Almanya'nın, Hollanda'nın, Birleşik Krallığı'nın yaptığı bir takım direkt satış üzerine savunma sanayi ile ilgili anlaşmalar var. Türkiye'nin de özellikle Ar-Ge aşamasında içinde yer aldığı anlaşmalar var. Türkiye ile işbirlikleri konusunda
0: Evet.
1: hala mesafeli mi Avrupa Birliği? Yani bu anlaşmalara bakarsak biz daha çok Ar-Ge tarafındayız. Direkt alım satım konusunda kendi içlerinde mi daha çok hareket ediyorlar? Ona ilişkin ya da orada ne konuşuluyor? Senin gözlemlerin ne? Çünkü bir de
0: Tabii
1: forum
0: ki.
1: vardı bizim
0: Tabii ki.
1: savunma sanayi ürünlerimizin de tanıtıldığı, anlatıldığı bu zirvede.
0: Savunma Sanayi Forumu NATO zirveleri açısından bir ilk. Aslında öncesinde Türkiye NATO Genel Sekreterinin gelip Rutte'nin Aselsan'ı ziyaret etmesi, orayla ilgili övgüleri, işte ne kadar genç bir kadro, çok ileridesiniz gibi. Yani Serap, şöyle bir gerçeğin altını çizelim. Türkiye'nin savunma sanayindeki rolü dünyada, yani Türkiye ile hiç de başı hoş olmayan, Türkiye'den hiç de hoşlanmayan çevrelerde bile bir devrim olarak nitelendiriliyor. Yani çok hızlı mesafe aldı, gereksiz bir takım işleri ayıkladı, yapması gerekeni yapma konusunda Ar-Ge'sini geliştirme, yeni projeleri öne sürme ve mevcut olanı satma, pazarlama konusunda son derece başarılı olduğunun altı çiziliyor. Şimdi bu Türkiye ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin talebi, hem tabii yük almaları açısından da bu önemli. Ya gelin burada mesafe almış olan, sizden daha hazır olanla işbirliği yapın. Ama bu sadece satın alın anlamında bir çağrı değil. Bu birlikte üretin anlamında da bir çağrı. Ortak üretim kapasitenizi artırın. Neredeyse yok denecek kadar az bu zaten. Yani böyle sadece farazi olarak söylüyorum. Mesela Polonya Türkiye bir ortak üretim bandı oluştursun. Mesela buna başka ülkelerde katılsın. Böyle yapın ki ürettiğiniz silahlar zaten birbirinize karşı tehdit olamaz. Onun da altı çiziliyor. Ama daha çok üretebilirsiniz, daha çok entegre olabilirsiniz. Bu çok zaman alacak bir iş. Birincisi bu. İkincisi, Savunma Sanayi Forumu'nda Türkiye'de yine yıldızlardan bir tanesiydi. Ama Türkiye'nin sadece Ar-Ge tarafı değil. Hani bu konuyla ilgili ufku da birçok ülkenin önünde. Ama gelelim asıl soruna. Yani Avrupa bunu alma, bununla entegre olma konusunda ne kadar hevesli. Burada şöyle bir cevabım var. Bütün zirvede de bunu gözlemledim. Avrupa var, Avrupa içinde diyebilirim. Yani mesela kıta Avrupa'sının iki büyük başat gücü

Almanya ve Fransa zaman zaman Türkiye ile bu konularda işbirliği yapma konusunda hevesli görünse de hemen bir takım engeller, ya tamam yapmak istiyoruz ama böyle şöyle kısıtlamalarımız var, onları bir gözden geçirelim, siz de şunları bir gözden geçirin gibi, hani Avrupa Birliği üyeliğindeki hikayelerimiz var ya, bizim müzakereler, dosyalar filan, onlarla öyle bir tutum sergiliyorlar. Ancak Avrupa'nın doğusu Baltık Denizi'nden aşağı kadar, yani Polonya, Romanya, Bulgaristan hattına kadar inen alanda Türkiye ile işbirliği yapma konusunda çok daha büyük

0: O nedenle Avrupa'nın doğusunda bu işler daha sıcak öne çıkabilir. Türkiye ile İngiltere arasında, bu arada onun da altını çizeyim, bu konuda işbirliği alanlarının bir hayli önünün açık olacağını bir kulis bilgisi olarak da aktarayım. Çok konuşuluyordu bu zirve boyunca da. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri de Avrupa'yı bu konuda zorlamaya devam edecektir. Temel sorun Avrupa Birliği'nin o iki başat güçlü ülkesinin, Almanya ve Fransa'nın, Avrupa'nın güvenliği konusunda patron olma kavgası aslında. Bu konuda Almanya çok daha istekli. Hani ben kendi savunma sanayimde de çok büyük bütçeleri hemen çıkardım. Biliyorsun bu konular gündeme geldiğinde yaklaşık 1,5-2 yıl kadar önce birdenbire Almanya 100 milyar euro gibi bir şey hazır dedi, pat diye paketi önüne çıkardı. Şimdi çok daha büyük paralardan söz ediliyor. Fakat NATO'nun patronu da, yani Amerika Birleşik Devletleri de, öyle Almanya istediği gibi hareket etsin, Fransa canı ne istiyorsa onu yapsın modunda değil. Yani bunu da bir görmek lazım. O bakımdan karmaşık bir ilişki, Avrupa üzerindeki baskısı devam edecek. Trump'ın zirve boyunca çok sert sözler söyledi. İlk olarak sen de takip etmişsindir, Sayın Cumhurbaşkanı'yla daha ayağının tozuyla yaptığı basın toplantısında da çok ağır ifadeler kullandı. Bu böyle devam eder. Ancak şu konuda kararlı NATO ve ben bunun, Trump gitse de çok Amerika açısından değişeceğini düşünmüyorum. Külfet paylaşımı konusunda tarihte hiç olmadığı kadar kararlı. Bu neredeyse 70-80 yıllık bir tartışma. NATO tarihi kadar eski ve o külfeti Avrupa'nın sırtına da yıkmanın bir yolunu bulacak gibi görünüyor Trump.
1: Evet, Avrupa'da belki Trump giderse eskisi gibi devam ederiz diye süreci uzatıyor. Belli ki öyle bir...
0: Onlar biraz öyle oyalıyorlar.
1: Evet,
0: yani. Oyalıyorlar öyle biraz, evet.
1: Evet, öyle görünüyor. Bu arada... gelelim işte Cumhurbaşkanı ile yaptığı toplantıdaki sözlerine. Hatta sonra tekrar soruldu. F-35'lerle ilgili dün bir karar vereceğiz dedi. Katsayı yaptırımların kaldırılacağını söyledi. Bunlar için kongreden bir karar çıkması gerekiyor. Bir yasal düzenleme gerekiyor. Bizden S-400'lerle ilgili bir talepleri var, onu biliyoruz. Bu konu nasıl çözülecek sence? Trump'ın bu tutumu ve açıklamaları, ki Cumhurbaşkanı dedi ki eğer F-35'ler gelirse dünya ABD sözünü tuttu diyecek diye sözünüzün arkasında durun vurgusu yaptı tekrar. Sonuçlanacak mı? Beklenti nedir?
0: Ya şimdi burada yine hani o ayağın tozuyla geldiği basın toplantısına atfen söyleyeyim. Trump çok netti. Daha hani soru Cumhurbaşkanı'na sorulmuştu aslında. Hemen orada ön alıp bu konularda hem F-35 için hem de katsayı yaptırımların kaldırılması için adeta kendisini bağlayan sözler verdi. Yani katsayla ilgili de şunu da söyledi. Yani dostlarımıza yaptırım yapmak istemiyoruz. O yaptırımlar var olsun kalsın istemiyoruz. Şimdi bunlar mutlak surette gerçekleşir mi? Elbette kamuoyunun yakından takip ettiği hikaye bu. F-35'ler için biz o programdan çıkarıldık. Yani bu da aslında katsayla ayrı okunabilecek bir hikaye değilse.
1: Değil, tabii.
0: Burada başkanın kararları genelde evet, başkanın kararları genelde siyasidir. Kongre kararları ise hukuki boyutlar taşır. İşte o meşhur 231. madde, yani Rus savunma sektörüyle önemli işbirlikleri yapan ülke ya da kuruluşlara yönelik yaptırımlar uygulanıyor. Bunun kaldırılmasıyla ilgili şöyle bir süreç var. Ya F-35 ile ilgili bir geçici muafiyet oluşturup başkanın böyle bir yetkisi var. Onun önünü açabilir. Fakat buradaki mesele artık F-35'lerden ibaret değil. Belli uçak motorları ile ilgili de biliyorsun Türkiye'nin,
1: evet,
0: oradan beklentileri var, onlarla ilgili işbirlikleri. Ama üçüncü şık olarak da şunu söyleyeyim. Bu yeni konseptte Türkiye ile ABD arasında daha farklı savunma sanayinde işbirlikleri de olabilir. İşte katsa bir şemsiye gibi, karanlık bir ya da kara bir şemsiye gibi bunun üzerini örtüyor. Yani bunu kaldırmak gerekiyor. Burada evet, başkanın tek başına bir yetkisi yok. Ancak başkan Türkçe'ye hani mektup diye çeviriyorlar ya da sertifikasyon diyeceğimiz bir metin sunacak kongreye. Bu aslında fiilen bir kefalet demek. Yani ne demek işte? Buradaki en temel sorunun S-400 olduğunu bir kere daha hatırlatalım. Başkan diyecek ki artık Türkiye'nin S-400 diye çalışan bir sistemi yok. Ya mesela yanı sıra bunu işleten, buna katkı sağlayan bir Rus personel yok ya da asker yok. Ve Türkiye'nin de yeniden yaptırım doğuracak Ruslarla böyle bir alışverişi olmayacak. Hani bu kefalet dedim ya, bu böyle bir şey. Bu kongreye sunulduktan sonra başkanın kongre üzerinde baskı yapma imkanı da var vesaire. Bu çıkabilir. Çok da zor olmayan bir biçimde kaldırılabilir diyenler var. Ama dün ve evvelsi gün itibariyle baktığımızda, yani Trump'ın bu açıklamalarının ardından iki lobi ayağa kalktı biliyorsun. Bir tanesi Amerika'daki Musevi lobisi, diğeri de Yunan lobisi. Bunlar zaten Türkiye'nin pek de lehinde olan lobiler değil. Özellikle de Yunan lobisi çoğunlukla aleyhimize tavırlar aldı. Onların kopardığı kıyamet kongreyi ne kadar etkileyecek, senatörleri ne kadar etkileyecek, bunu göreceğiz. Ama buradaki kararlılığın bu işi ortadan kaldıracağına dair de çok kuvvetli bir kanaat var.

0: NATO zirvesinde özellikle Türkiye tarafında da özellikle Sayın Cumhurbaşkanı dün akşamki basın toplantısında bu yönde fevkalade emin mesajlar verdi.
1: Evet, yani inşallah bu sözlerin ardında duracak adımları atar. Önemli konular bunlar çünkü. Türkiye için, bölgedeki dengeler için de kritik konular elbette. Bu arada İran Savaşı ile ilgili son noktalamadan önce müzakere sürecinin bir taktiği mi sence bu son saldırılarla açıklama? Yoksa tekrar savaş alevlenebilir mi? Kısa bir yorumunu almak isterim Nasuhi.
0: Tabii çok, çok hızlı söyleyeyim. Yani ben bunu yine savaş olarak görmüyorum. Dün akşamki tablo tabii ki çok vahimdi. Yani o düzeyde devam ederse bu elbette savaş anlamına gelecek. Ama diğer yandan şöyle bir şey de var. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu savaşı yeniden açmak gibi bir gayreti görünmüyor. Aslında hem Rusya'ya bakalım. Gerçi Rusya biraz daha sembolik düzeyde tuttu ama yani zirve başlamadan önce Ukrayna'ya saldırdı. Putin kıyafetlerini, askeri kıyafetlerini giydi, kamuoyunun önüne çıktı. İran Hürmüz Boğazı'ndaki varlığını yeniden hatırlattı. Ben buranın patronuyum vesaire gibi. Ya bu aslında bir yandan NATO zirvesi devam ederken Çin Rusya ortak tatbikatını da içine katarak söylüyorum. Biz de buradayız mesajı. Yani Çin açısından da, Rusya açısından da, İran açısından da. Yani sen oturduğun NATO kapsamında uluslararası sistemi yeniden dizayn ediyorsun. Hayrola, yani biz de buradayız, bizi unutuyor musun diye bir varlık hatırlatması. Ama ben yine o görüşümü koruyorum. ABD-İran arasında bir şekilde tekrar ateşkes inşa edilecek ve tekrar bir barış imkanı olacak. Ama birbirlerini bu kadar hırpalamaya devam etmelerinin de kendilerine ne getireceğini, doğrusu dünya kamuoyunda da birçok makaleye baktım sabah böyle hızlı hızlı. Buna anlam veremeyen birçok strateji uzmanı var. Ama çok uzun süreceğini öngörmüyorum. Tekrar onu söylemiş olayım.
1: Evet, bu arada sosyal medyada buradaki davetlilere, zirveye dönecek olursak, basın mensuplarına ikramlar, ev sahipliği üzerine çokça paylaşım var. Sen neler gözledin buna ilişkin Nasuhi? Yemeklerimizin işte zaten yemeklerimiz ne kadar güzel olduğunu biliyoruz ama bir tanıtım amacıyla da buna daha özen gösterildiği, mutfak kültürümüzü, mutfağımızı tanıtmak için de misafirperverliğimizi anlatmak için de buna ekstra özen gösterildiği söyleniyor, öyle mi?
0: Evet, şimdi emperyal kavramını imparatorluk anlamında kullanınca bir sorun olmuyor ama bizim mutfağımız Türk mutfağı, gerçekten emperyal bir mutfak, imparatorluk mutfağı. Öyle. Ve onu da olabildiğince korumakta fayda var. Çünkü kültür kodlarını taşıyan bir şey bu. Gerçekten orada, yani zirvenin gerçekleştiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sadece meslektaşlarımız için değil, gelen delegasyon için, onun dışında da gelen asıl, yani o önemli konuklar için, yani Türk mutfağının bütün eşsiz örnekleri sunuldu. Yani doğrusu hani ben dünyada birçok zirve takip ettim, uluslararası zirvelere de katıldım. Ya bu düzeyde bir izzet ikram gördüğümü söyleyemem. Yani her şey yerli yerinde mükemmel, lezzetler aynı şekilde. Çok çok iyi ustalar, ahçılar vardı
1: çok
0: onlarla.
1: Evet.
0: Ben tabii kendimi tutamayıp biraz sohbet ettim, bundan mı yiyelim, bundan mı yiyelim diye. Ama asıl önemlisi yabancı gazetecilerin ilk günkü şaşkınlığıydı. Hatta bir tane hanımefendi, bir Alman gazeteciydi sanıyorum. Yani nerede çalışabilirim dedi. Dedim ki burada çalışabilirsiniz. Peki bunlar dedi, bunlardan istediğinizi yiyebilirsiniz. Yani buna inanması biraz zaman aldı. Çünkü bu tür zirvelerde çok uyduruk bir parça sandviçi vesaireyi, hani ekmek arası herhangi bir şey satın almak için epeyce paralar ödediğimizi hepimiz hatırlıyoruz.
1: Aslında normalde
0: şu başlık
1: yani
0: çok
1: bir sandviç olmasın, bu kadarı da değil ama burada başka bir ne denir? Özen gösterilmiş. O yüzden böyle her zirvede elbette bu kadarına.
0: Tabii.
1: Yani ihtiyaç da yoktur. İnsanlar alırlar da, dediğin gibi atıştırırlar da, sonuçta çalışıyorlar o anda. Ama bu ayrı bir incelik ve misafirperverlik elbette. Unutulmaz olmuştur onlar için mutlaka.
0: Ya şüphesiz tabii ki. Yani bir de dedim ya, böyle kültürel bir zenginliğinizi dünyanın önüne sunabilmenin de çok sayıda getirisi olacaktır. Hakikaten tekrar söylüyorum, Türk mutfağı inanılmaz bir mutfak. Hatta bizim yeterince koruyamadığımız da bir mutfak. Onu başka bir gün belki sohbet imkanı olursa ben biraz meraklı olduğum için bunu anlatabilirim. Ama burada çok eşsiz bir şey oldu, sergileme, eşsiz bir reklam oldu, onu söyleyebilirim.
1: Peki, çok teşekkür ederim Nasuhi, katkın için, değerlendirmelerin için.
0: Ben teşekkür ederim
1: için. Gerçekten müthiş görünüyor büfe bu arada, misafirler için hazırlanan. Devam ediyor para gündem. Bolu'da görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanıklı dava devam ediyor. Rüşvet, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla açıldı dava. Dördüncü günü bugün duruşmanın. Bolu Sosyal Bilimler Lisesi kapalı spor salonunda görülen duruşmada sanıkların savunmaları tamamlandı. Bugün mağdur ve müşteki beyanları alınıyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında 263 yıl 6 aya kadar da hapis cezası isteniyor. Tamam. İBB davasında da son duruma bakalım. Dün Ekrem İmamoğlu'nun savunma yapması bekleniyordu. Savunma sırası ona geldiğinde İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tartışma yaşandı. İmamoğlu kendisine verilen sürenin yetersiz olduğunu söyledi. İtirazları vardı. İmamoğlu'nun susma hakkını kullandığı kayıtlara geçti. Yaşanan tartışmanın ardından 4 ay önce başlayan duruşma 6 sanığın tahliyesiyle son buldu.
2: Savunma yapıp yapmama tartışması uzadı. Tansiyon yükselince mahkeme başkanı Ekrem İmamoğlu'nu salondan çıkarttı. Mahkeme heyeti İmamoğlu'nun susma hakkını kullandığına karar verdi. Ara kararla birlikte 6 sanık tahliye edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 59'u tutuklu 414 sanıklı yolsuzluk davasında savunma sırası Ekrem İmamoğlu'na geldi. Duruşmayı izlemek için CHP Grup Başkanı Özgür Özel de salonda yerini aldı. Öğle arasının ardından Ekrem İmamoğlu kürsüye geldi. İmamoğlu, sorgu için gelmedim, itirazlarımı dile getireceğim diye söze başladı. Mahkeme başkanı ile İmamoğlu arasında savunma tartışması yaşandı. Başkan, eğer savunma yapmazsanız susma hakkınızı kullandınız diye kayıtlara geçelim dedi. Tansiyon bu sözlerle birlikte yükseldi. Mahkeme başkanı Ekrem İmamoğlu'nun salondan çıkartılmasına karar verdi. Heyet İmamoğlu susma hakkını kullandı diye kayıtlara geçti. Duruşma salonuna yeniden getirilmeyen İmamoğlu yerine avukatları dinlendi. Avukatlar susma hakkı kararının hukuka aykırı olduğunu savundu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel mahkeme salonunda yaşananlara tepki gösterdi.
3: En evrensel hukuk kuralıdır. Savunma hakkı kısıtlanamaz. Üç kelime. Savunma hakkı kısıtlanamaz. Bunu bilmeyen kimse yok bu dünya üstünde. İçerideki hakim, İçerideki başkan dışında.
2: Savcı 3 sanık için tahliye talep etti. Mahkeme 1 saatlik aranın ardından aralarında görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 6 sanığın tahliyesine karar verdi. Duruşmalara 17 Ağustos'a kadar ara verildi. Dava devam ederken Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir soruşturma daha açıldı. Mahkeme heyetine yönelik söylediği "ben savunma yapmam, iddianameyi yapanları yargılayacağım" sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı kamu görevlisini tehdit suçlamasıyla soruşturma yürütecek.
1: 40'lar 50'de bir çocuk annesi genç kadın eski eşi tarafından öldürüldü. Katil zanlısı koca 4 yaşındaki kızını da yaraladı. 26 yaşındaki Çisem Çalkantı küçük kızıyla çocuk parkında vakit geçiriyordu. Genç kadının bir süre önce boşandığı eşi parkta yanlarına geldi ve yanındaki tabancayla hem eski eşine, 26 yaşında gencecik bir kadın, hem de parkta oynayan 4 yaşındaki kızına ateş edip kaçtı. Ağır yaralanan Çisem Çalkantı ile küçük kızı hemen hastaneye kaldırıldı. Genç kadın kurtarılamadı ne yazık ki. Küçük kızın tedavisi sürüyor. Polis kaçan katil zanlısı eski kocanın peşinde. Kızılcık Şerbeti dizisindeki Işıl karakteriyle tanınan oyuncu Ece İrtem'in genç yaşında vefatı başta ailesi olmak üzere herkesi üzmüştü. Kalp krizinden öldüğü değerlendirilen İrtem'in ölüm nedeni ortaya çıktı.
2: Bir gün önce doğum gününü kutladı. Neşesi yerindeydi. Annesiyle gittiği restoranda kameraya yansıyan görüntüler son görüntüleri oldu. Genç oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu.
4: Yok, benim bundan bir an evvel kurtulmam lazım. Ay.
2: 35 yaşındaki dizi oyuncusu Ece İrtem İstanbul Kadıköy'deki evinde 15 Haziran'da rahatsızlandı ve hayatını kaybetti. Genç oyuncunun cenazesine adli tıp kurumunda otopsi yapıldı.
4: İyi bir şey değil tabii.
5: Hayırdır, ne oldu?
4: Ben çok utanıyorum. Bunu söylemekten ama söylemezsem de işler sarpa saracak.
5: Ya söyle.
4: Abdullah, benim butiğin tedarikçisi beni dolandırdı.
2: En son Kızılcık Şerbeti'nde Işıl karakterine hayat veren Ece İrtem'in kalp krizinden öldüğü değerlendiriliyordu. Ama ölüm nedeni farklı çıktı. İrtem'in kanında yüksek miktarda alkol tespit edildi. Ölümün alkol zehirlenmesine bağlı olduğu belirlendi.

0: Pardon ablam. Ablam
1: güzel. Genç oyuncunun avukatı Uğur Gökkoyun konuyla ilgili açıklama yaptı. Avukat açıklamasında olay günü akşam saatlerinde annesiyle birlikte olan müvekkilimin annesiyle birlikte olmadan önceki zaman diliminde alkol aldığını değerlendirmekteyiz dedi.
2: Ve alkolünde kullandığı oyuncunun, genç oyuncunun kullandığı ilaçlarla da etkileşim yaptığı ve zehirlenmeyi hızlandırdığı, etkilediği belirtiliyor. Aynı zamanda ne yazık ki. Erzurum'da motosiklet kullanan 14 yaşındaki bir çocuk polisten kaçarken kaza yaptı. Çocuk sürücünün yaralandığı kaza sonrası babasına yüklü miktarda ceza kesildi.
1: Durmak yerine gaza bastı. Polisten kaçmaya çalıştı. O kaçışın sonu hastanede bitti. Erzurum'da 14 yaşında bir çocuk arkadaşıyla birlikte plakasız motosikletle seyir halindeydi. Polis ekipleri motosikleti görünce durdurmak istedi. Ancak çocuk sürücü durmadı, gaza bastı. Bir süre kovalamaca devam etti. Kavşağa geldiğinde de yavaşlamayan çocuk o sırada dönüş yapmaya çalışan otomobile çarptı. Çocuk sürücü kazada yaralandı. Arkasındaki arkadaşıysa kaçtı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri motosikletin sahibi olan babasına 247 bin lira ceza kesti. Kaçan çocuk da kısa süre sonra yakalandı.
2: Bursa'da park halindeki bir otomobil yandı. Elektrik aksamından çıktığı sanılan yangının nedeni kamera görüntüleri izlenince ortaya çıktı.
1: Yanıcı maddeyi döküp çakmağa çaktı. Otomobili yakıp kaçtı. Bursa'nın İznik ilçesinde gece saatleriydi. İddiaya göre plakasız motosikletle gelen ve yüzünü kapatan şüpheli park halindeki otomobili üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Şüpheli motosikletle kaçtı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, kaçan kundakçıyı yakalamak için çalışma başlattı.
2: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği tren faciasının üzerinden 8 yıl geçti. 320'den fazla insan ne yazık ki bu korkunç kazada yaralanmıştı. Birçok ihmal çıktı ardından, biliyorsunuz kazanın ardından. Yaşamını yitirenler yıl dönümünde anıldı.
1: ...25 can tren faciasında yitip gitti. Üzerinden tam 8 yıl geçti. Ama yakınlarının acısı hiç dinmedi.
3: Bazı tarihler takvimlerde kalır. 8 Temmuz bizler için yalnızca bir tarih değildir. Bir sabahın, bir yolculuğun, bir vedanın ardından bir daha eskisi gibi olmayacağının günüdür.
1: Takvim 8 Temmuz 2018'i gösteriyordu. Yüzlerce kişiyi taşıyan tren Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı'ya gitmek üzere harekete geçti. Tren Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine geldiğinde raydan çıktı, devrildi. 7'si çocuk 25 kişi yaşamını yitirdi, 328 kişi yaralandı.
3: Aradan yıllar geçti, mevsimler değişti, çocuklar büyüdü. Hayat herkesi bir yerlere savurdu ama 8 Temmuz yüreğimizde kaldı. Kaldığı yerden hiç ayrılmadı.
1: Faciada yaşamını yitirenler olayın 8. yıl dönümünde de unutulmadı. Çorlu'daki anıtın önünde anma etkinliği yapıldı. Ölenlerin yakınları adına kazada kızı, iki kardeşi ve 6 aylık yeğenini kaybeden Zeliha Bilgin konuşma yaptı.
3: Adalet arayışımız yıllarca sürmesine rağmen asıl sorumlu olan üst düzey yöneticiler asla sorumluluk almamış ve asla yargı önüne çıkarılmamıştır.
1: 6 yıl süren yargılama sonunda 9 sanığa 8 yıl 4 ayla 17 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verilmiş, 4 sanık beraat etmişti.
2: Evet, Allah geride kalanlara dayanma gücü versin. Gerçekten çok zor. Bursa'da bir barakada çıkan yangın faciaya neden oldu. Barakada yaşayan 60 yaşındaki adam hayatını kaybetti.
4: Tüp patlama sonucunda yangın

0: çıktı.
1: Yangın barakayı sardı. Kısa sürede tüm yapı alev topuna döndü. İçeride mahsur kalan adam kurtarılamadı.
0: Mücadele içinde itfaiye beklemekteyiz.
1: Yangın Bursa'nın İnegöl ilçesine çıktı. Gülbahçe mahallesinde bir barakada iddiaya göre tüp patladı. O patlamadan sonra baraka alev aldı.
0: Tüp patlama sonucunda yangın çıktı.
1: Yangını görenler hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Alevler müdahalenin ardından söndürüldü. Barakada inceleme yapan ekipler bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Ölen kişinin barakada yaşayan 60 yaşındaki Dursun Narin olduğu ortaya çıktı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.
0: Evin arkasındaki barınak yanıyor.
2: Depozito iade sisteminin devreye girmesinin ardından bazı firmaların su fiyatlarına zam yaptığı iddiası üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Üretici, tedarikçi ve perakende satış noktalarında denetim başladı.
3: Depozito iade sistemi devreye girdi. İddiaya göre bazı firmalar maliyeti aşacak şekilde ambalajlı içeceklere zam yaptı. Ticaret Bakanlığı o firmaları belirlemek için denetime başladı.
4: Su ve maden suyu denetimlerini, yani fiyat denetimlerini gerçekleştiriyoruz.
3: Türkiye genelinde 1 Temmuz itibarıyla plastik ve cam şişelerin iadesinde 1 lira ödenmeye başladı. Depozito iade sistemine talep yoğun oldu. Bazı firmaların bunu fırsat bilip ambalajlı içeceklere zam yaptığı belirlendi. Ticaret Bakanlığı haksız fiyat artışını tespit etmek için harekete geçti. 81 ilde Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri zam yapanları belirlemek için sahaya indi. İstanbul'da da üretici, tedarikçi ve satıcılara yönelik denetim yapıldı.
4: Bazı işletmelerimizin gelen şikayetler üzerine bunu söylüyorum. 2 Temmuz'da, 3 Temmuz'da fiyat etiketlerini değiştirerek 2,5-3 TL civarında fiyatlamalar yaptıkları şikayetleri gelmişti.
3: Ekipler şişelenmiş ürünlerin fahiş fiyatla satılıp satılmadığını kontrol etti. Raflardaki etiketle kasa fiyatları arasında fark olup olmadığını inceledi. Haksız fiyat artışı yapan firmalara ceza kapıda.
4: 180 bin liradan başlayıp 1 milyon 800 bin liraya kadar idari yaptırım uygulanıyor.
2: Tabii oradan kazandığı için de bu idari yaptırım ne kadar kalır? Yani vazgeçirir mi? O da önemli. Tamamen durdurmak lazım bu sebeple yapılan bir artış varsa. Şimdi kiracılarla ilgili ve ev sahipleriyle ilgili bir haberle devam edelim. Aynı evde 5 yıldır kiracı olarak oturuyorsunuz. Kiranızı da her yıl yasal oranda artırıyorsunuz. Eğer ev sahibiniz bu kira artık çok düşük derse diyerek sizden daha fazlasını isteyebilir mi ev sahibiniz? Yanıtı mahkeme verdi. Arzu Kaya ve Alpcan Sayılı'nın haberi.
5: 5 yıl boyunca kirasını ödedi, ev sahibi bu kira çok düşük kaldı dedi. Anlaşamayınca devreye mahkeme girdi.
6: 30 bin lira ödüyorsanız civarda 40 bin liraysa size 40 ödeyeceksiniz. Öder misiniz yoksa yasal oranda mı ben zam yapacağım dersiniz?
7: Ben yasal oranda zam yapmayı düşünüyorum ya. Ne yapmam gerekebilir ki yani, ev sahibiyle ya tartışmam gerekiyor ya problem.
8: Mal sahibinin kirasını diğer emsallere uygun bir hale getirmek üzere kira tespit davası açma hakkı var.
6: Kiracı ev sahibi arasındaki anlaşmazlık mahkemeye taşındı. 5 yıldır aynı noktada oturan kiracı 20 bin lira ödüyordu. Ev sahibi 38 bin lira istedi. Taraflar anlaşamayınca kira tespit davası açıldı.
8: Neler konulur dosyaya? Emsal kira sözleşmeleri konulur. İSKİ'den, BEDAŞ'tan kira sözleşmesi talep edilebilir. Mutlaka bir bilirkişi heyeti gider, orada bir araştırma yapar.
6: Bilirkişi bölgede inceleme yaptı, evin büyüklüğü, konumu gibi veriler dikkate alınarak yeni kira miktarı hesaplandı.
9: Dairenin durumuna, konumuna, mevkiine bağlı. Kiracıyı ezmezdim. Ramazan ayında da bir kira almazdım.
8: Konumu nasıl, durumu nasıl ve şehrin merkezinde mi, uzağında mı, emsaller neler teşkil edebilir, buna dair bir rapor sunar.
5: Raporda evin aylık 36 bin lira kira getirebileceği belirtildi. Mahkemede kiracının eski olmasını dikkate alarak indirim uyguladı ve aylık kirayı 32 bin 500 lira olarak belirledi. Peki 5 yılını dolduran kiracı bu ay belirlenen zam oranınca kiramı artıracağım diyebilir mi?
8: İstiyorsa o şekilde ödeyebilir ama dava kesinleşip son rakam çıktığında bu zaman boyunca ödemediği farkı faiziyle beraber ödemek zorunda kalacaktır. Bunun kaçışı yok.
6: Yasal oranda mı zam yaparsınız, emsale eşitlenmesini ister misiniz?
10: bizim menfaatimiz ve doğrusu neyse o yönde yap.

0: Yapmak isterim tabii ki.
1: Kıyamam kiracıya ama hayatta pahalıysa, onlarla arası çok fark varsa onlara yakın bir kira isterim yani.
2: Aracını dış etkenlerden korumak isteyenlerin tercihi olan araç kaplama sistemi yanlış uygulandığında araca korumak yerine zarar verebiliyor. Birçok firma tarafından garantisi verilmeyen bu sistem mağduriyetleri de getirmiş beraberinde. Habertürk muhabiri Buse Deviren konuyu taraflarıyla konuştu.
3: PPF araçların yüzeyini koruyan, kuş pisliği, reçine, zift ve anahtar çizikleri taş vuruklarından koruyan bir ürün.
4: Son yıllarda sürücülerin en çok tercih ettiği koruma yöntemlerinden biri PPF kaplama. Dış etkenlere karşı aracın boyasını koruması beklenen bu uygulama yanlış şeylerde yapıldığında tam tersi sonuç doğurabiliyor.
5: Arabamda bazı hasarlar tespit ettim. Orada direkt arkadaşlara söylediğimde onlar da gözümün önünde müdahale edip düzeltmeye çalıştılar ve maalesef arabaya daha fazla zarar verdiler.
6: Bu işi bilen ve bilmeyen herkes bu işi yapmaya başladı.
4: Pek çok kişi aracı trafik kazasına karıştığında ya da bir sürtünme durumunda otomobili zarar görmesin diye işte bu şekilde PPF adı verilen araç kaplama sistemini kullanıyor. Ancak burada farklı bir durum da ortaya çıkabiliyor. O da şu: eğer gittiğiniz şirket size garanti belgesi sunmuyorsa PPF yaptırmanızın aslında pek de bir anlamı olmuyor. Kapı kolları, çıtalar, aracın bazı gövde parçaları sökülüyor. Deneyimsiz uygulamalarda ise falçata izleri, boya hasarı, hatalı kesimler ve sökme takma sorunları ortaya çıkabiliyor. Aytaç Çokatar da mağdurlardan biri.
7: Aytaç Bey sıfır aldığı otomobili zarar görmesin diye kaplatmak istedi. Ancak iddiasına göre o aracı zarar görmesin isterken kaplatmak istediği yer aracına zarar verdi. Bu alanda kaplanılan yerlerde açılma meydana geldi. Dahası cam çıtasının olduğu bölge işçilik esnasında işte bu şekilde delindi.
5: Bu kısımda hava tabancasıyla bir delik açmışlar. Önce ben bunu tespit ettim. Şurada bir delik daha açmışlar. Bu zamanla kendi kapatır dediler. Daha sonra yanımda sıcak hava tabancasıyla müdahale etmeye kalktılar ve şu kısmı yaktılar.
6: Ülkemizde günde 4-5 bin tane araç kaplanıyor. Ama piyasada o kadar kötü ürünler var ki, o kadar kötü işçilikler var ki siz paranızla aracınıza zarar veriyorsunuz.
8: Yaparız abi, ederiz abi deniyor. Burada önemli olan yine söylediğim gibi markanın garanti sistemi var mı, garanti veriyor mu? Geçmişi var mı ve ürünün arkasında ne kadar durduğu çok önemli.
5: Bakacağız, düzelteceğiz. Bayi bunu söylüyor. Distribütör beni hiçbir şekilde ilgilendirmez diyor.
4: Araç kaplama fiyatları 80 binden başlıyor, 200 bin liraya kadar çıkıyor.
6: Aracınızı kaplatırken bunun en temel güvencesi de sigorta. PPF kaplayan ustanın da mesleki yeterlik belgesi olmak zorunda ki evet bu usta bu işi yapabiliyor diyelim.
4: Sektörde araç kaplaması yapan merkezler için standart oluşturulması ve ustaların mesleki yeterlik belgesine sahip olması yönündeki çalışmalar sürüyor.
6: Ticaret Bakanlığımızla bu süreci yönetiyoruz, çalışıyoruz.
2: Ayağımıza giydiklerimizi ayakkabı ya da terlik deyip geçmemeli. İtalya'nın ünlü turizm bölgesinde parmak arası terliğe yasak ve para cezası getirildi. Türkiye'den de ünlü bir isim yakın zamanda parmak arası terlik mağduru olup ayak bileğini kırdı. Sıcak havalarda ne giymeliyiz? Öznur Karslı Çetiner'in haberine bakalım.
9: Ay!
10: Ay!
9: Ayağım!
11: Sence parmak arası terlik giymesin kızlar dışarıda, özellikle merdivenlerin olduğu yerlerde?
12: Parmak arası terlik vardı. Kaydım ve düşme tehlikesi geçirdim.
13: Yani bu ürünleri kullandığınızda alırken dikkat etmeniz gereken kalın tabanlı olması. Yere basmakla aynı olan ince tabanlı bir terlik veya ayakkabı ister istemez bütün sistemi mekanik olarak etkiliyor.
14: Parmak arası terlikler özellikle yaz aylarında kadınlar tarafından bir hayli tercih ediliyor. Bu terlikleri habere konu edense İtalya'nın getirdiği yasak.
13: Bu terliklerin tabanında kaydırmaz fonksiyon yok. Engelebilir arazide kaydığınız zaman bileğiniz döner zaten. Yani halk sağlığı için alınmış bir karar bu tabii ki. Gayet mantıklı bir karar. Yani çözümü bunda bulmuşlar.
15: Bana göre çok kullanacak zorlu değil. Anca sadece denizde olabilir.
14: Her yıl İtalya'nın ünlü turistik bölgesi Cinque Terre'de turistlerin yanlış ayakkabı kullanımı nedeniyle kazalar ve kurtarma operasyonları artınca bölgede parmak arası terliğe yasak geldi. Bu tip terlik giymenin cezası 2500 euro.
0: Çok konforlu olduğunu söyleyemem. Engebeli bir yerde yürümekte zorlanıyorum.
12: Yokuş aşağı inerken böyle bir sanki parmağımın arası yırtılacakmış gibi böyle değişik bir his oluyor.
14: Sevda Demirel de geçen ay Maçka Parkı'nda yürürken parmak arası terliği ters döndü, ayak bileği kırıldı.
9: Uzmanlara göre parmak arası terliği tercih etmek kötü kullanım sonucuna bağlı olarak ayakta, bilekte, tendon kırıklarına kadar yol açabilir.
13: Ayak çevrelenmediği için ayak altındaki, parmak altındaki kaslar daha fazla çalışıyor. Uzun süreli kullanımda çalışmak, spor yapmak, beton zeminde bu terliklerin kullanımıyla beraber bu kaslar da fazla yoruluyor. Ayak fazla çalışıyor.
14: Bu tip terlikler terleme de yaptığı için enfeksiyona yatkın olan hastalar da dikkat etmeli.
13: Burada şu çok önemli. Eğer ki diyabet rahatsızlığı varsa veya ekstra bir enfeksiyon riski varsa hastanın, bu parmak arası terlikler orada yapacağı işte nasır ve yaraya bağlı ciddi sorunlar yaratabilir. Bu hastaların dikkat etmesi lazım mutlaka. Her zaman ayağı dediğim gibi kavisini destekleyen, tabanı yumuşak, kalın, mümkünse jel destekli ve topuğu saran, topuğun kaymasına dönmesine izin vermeyen ve tabanı da kaymaz tabanlı ayakkabılar, terlikler öneririm.
2: Dünyanın bir ucunda Brezilya'da bir temizlik işçisi son dönemde bir temizlik işçisi ama bu arada bir fenomen sosyal medya paylaşımlarıyla, çöp toplarken yaptığı paylaşımlarla. Son dönemde Türkiye ile ilgili paylaşımlarıyla gündemde, Türkçe şarkılarla, Türk bayrağıyla yaptığı şarkılarla. Tabii sosyal medyaya çok düşkünüz biz, bizim ülkemizde kullanım çok yüksek. Sosyal medya paylaşımlarına reaksiyon, beğeni ve yorum da bizden çok yüksek. Bunu fark eden fenomenlerde daha çok Türkiye ile ilgili paylaşım yapıyor. Siz de fark etmişsinizdir. Adı Luis Fernando Sanchez. Sanchez Habertürk muhabiri İrem Şimşek'e anlattı bu paylaşımlarla ilgili Türkiye'ye olan ilgisini.
10: Her sabah erkenden kalkıyor, mahalle mahalle gezip çöp topluyor. Brezilyalı temizlik işçisi Luis Fernando Sanchez aynı zamanda bir sosyal medya fenomeni. Onu bu kadar ünlü yapansa çöp toplarken yaptığı danslar ve seçtiği Türkçe müzikler.
16: Türkçe şarkılar çok hareketli ve coşkulu. Çok fiziksel bir iş yaptığım için işimi yaparken beni motive ediyor. Hem işimi yapmaya hem de dans videoları çekmeye motive oluyorum.
10: Binlerce kilometre uzakta yaşayan Luis Fernando Sanchez, Türkiye'ye ve Türkçe'ye olan sevdasını Habertürk'ten İrem Şimşek'e anlattı.

0: Gerçekten ülkenizi, insanları, şarkıları, kültürünüzü çok seviyorum. Kendi kültürümüzle çok benzetiyorum. Türkiye hakkında her şeye aşık oldum. Herkese sevgilerimi yolluyorum.
1: Tarkan, Mustafa Sandal, Mahsun Kırmızıgül, Sanchez Türkiye'den birçok şarkıcıyı severek takip ediyor. Fenomene dönüşen temizlik görevlisi tüm çalışma arkadaşlarına da bu sevgiyi aşılamış.
0: İş arkadaşlarım da işe gittiğimde bu şarkıları açmamı istiyor. Çöp toplama işimiz için oluşturduğumuz çalma listemiz Türkçe şarkılardan oluşuyor artık.
1: Sosyal medyada paylaştığı videolarla milyonlarca beğeni alan Brezilyalı fenomenin hayaline gelince.
0: Daha önce Türkiye'ye gelmedim ama gelmek istiyorum. Bir gezi ajansı bana teklif yaptı. Yakında İstanbul'u, Kapadokya'yı gezmeye geleceğim.
2: Passeio totalmente incluso por Istambul, tal que você.
3: Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonun fikstür çekimi bugün saat 14'te yapılacak.
4: Simetrik sistem, kısıtlamalar ve yasaklı haftalar. Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstürü çekiliyor. Peki fikstür çekiminde nelere dikkat edilecek? Hangi kriterler belirleyici olacak? Hiçbir takım dört büyükler olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'la ard arda karşılaşmayacak. 1, 2, 11, 17, 18, 22, 28 ve 31. yani milli maç haftalarında derbi oynanmayacak. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan en fazla ikisi aynı haftada iç sahada oynayabilecek. Aynı haftada İstanbul'da en fazla 4 takım iç saha maçı yapabilecek. 7 haftalık süreçte hiçbir takım 4 büyüklerden 3'üyle karşılaşmayacak. İlk 2 ve son 3 haftada hiçbir takım üst üste iç saha veya deplasman maçı yapmayacak. Süper Lig fikstürü ikinci yarıda ilk yarının tam tersi olacak. Süper Lig'de fikstür çekimi Avrupa'nın büyük ligleriyle benzer özellikler taşıyor. Premier Lig'de bir takım üst üste 3 maç boyunca evinde veya deplasmanda oynayamıyor. La Liga'da ise Real Madrid ile Barcelona arasındaki El Clasico'nun ilk 5 hafta içinde oynanması yasak. Avrupa'da da tıpkı Süper Lig gibi Perşembe Avrupa maçı oynayan takımlar en erken pazar günü müsabakaya çıkabilecek.
3: Para gündem sona erdi böylece. Saat başında Sena Alkan gün ortasıyla karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Atmosferimizin temel bileşenlerinden su buharı, dünyamızın su döngüsünün vazgeçilmez aktörüdür. Su buharı sayesinde yağış gerçekleşir ve canlılığın devamı için gerekli olan temiz su kaynakları yenilenir. Su buharı doğası gereği güçlü bir sera gazıdır ve atmosferdeki ısı dengesinde önemli bir yer tutar. Yeryüzünden yansıyan uzun dalga boylu radyasyonu bir süre daha atmosferde tutarak gezegenin ortalama sıcaklığının yaşam için uygun seviyede kalmasını sağlar. Ancak atmosferdeki su buharı miktarı sıcaklık artışıyla orantılı olarak artma eğilimindedir. Daha sıcak okyanus ve denizler atmosferde daha fazla su buharı anlamı taşır. Bu durum pozitif geri besleme döngüsüne neden olarak zamanla artan şekilde küresel ısınmanın olası etkilerini güçlendirebilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Gün ortasından merhaba değerli izleyenler. Bugün de 9 Temmuz Perşembe. Ben Sena Alkan. Hoş geldiniz. Önümüzdeki 2 saat boyunca beraberiz. Şimdi hafta sonu bölgesel sağanakların etkili olduğu İstanbul. Şöyle bir bakınca bugün de güne yağışlı başladı ve gün boyunca da öyle geçecek gibi İstanbul'da olanlar sabah saatlerinde görmüşlerdir yağışlı havayı. Akom'dan da bir uyarı var. Hemen gidelim İrem Şimşek'e. Hem bize Akom'un uyarısını anlatır İrem, hem de bugün İstanbul'da nerelerde yağış bekleniyor? Şu an bulunduğun yerde hava durumu nasıl? Söz sende.
1: Sena Alkan, şu an Beşiktaş sahildeyiz. Burada çok kuvvetli bir rüzgar var. İstanbul'da bugün hava 5-6 derece kadar düştü. Senin de belirttiğin gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM uyarı geçmişti bugün için. Özellikle MGM sarı kodlu uyarıda bulundu 5 il için. Marmara'da, İstanbul haricinde Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ gibi illerde bugün yoğun bir yağış bekleniyor gün boyu. Sabah saatlerinde bir yağış görüldü İstanbul'da. Şu anda da Beşiktaş sahilde çok kuvvetli bir rüzgar var. Henüz yağış başlamadı ama gün boyu öğleden sonra özellikle Avrupa tarafında yoğun bir yağış ve sağanak bekleniyor. Uyarıda özellikle akşam saat 6'ya kadar gün boyunca yağışın devam edeceği ve yer yer su baskını ihtimalleri, sel olabileceği, yıldırım, dolu gibi bölgesel olarak bu olaylarının görülebileceği uyarısı geçilmişti özellikle vatandaşa. Ki havanın serinlemesiyle birlikte bu genel olarak etrafta insan sayısında da bir azalma görüyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu cumartesi günü sıcaklık çok bir anda yükselmişti ve yer yer hem Anadolu yakasında hem Avrupa yakasında su baskınları, yoğun sağanak yağışı ekranlarınıza getirmiştik. Ve bu bir günlük süren yağmurla birlikte hakikaten İstanbul'da farklı bölgelerde gündelik hayatın akışında bir değişiklik, bir farklı olaylar görmüştük açıkçası. Bu Temmuz ayına İstanbul'da yüksek sıcaklıklarla başladık, kavurucu sıcaklıklarla yılın en sıcak günlerine başlamıştık ama şu andan itibaren, bugünden itibaren meteoroloji uyarıda bulundu gün boyu yağmurun sürmesi konusunda.
0: Şek aktardı gelen uyarıları, meteorolojinin de uyarılarına baktık. Şimdi Amerikan Başkanı Donald Trump dün Ankara'da NATO zirvesinde çok açıklama yaptı. Ama İran'la ilgili açıklaması çok dikkat çekiciydi. Dedi ki ateşkes bitti. Önden duyurduğu üzere ABD uçakları da gece İran'ı vurdu. İran'daki gelişmelere birazdan bakacağız ama önce yeniden başlayan çatışmaların piyasaya etkisi ne olmuş bir ona bakalım. Kaan Uçar Kapalı Çarşı'da notlarıyla karşımızda. Kaan, böyle oluyor yani, ateşkes var deniyor ama saldırı olunca altın fiyatlarından petrolü her şey etkileniyor. Peki son günlerde, iki gün üst üste gelen bu saldırılar piyasayı nasıl etkilemiş?
2: Sena Alkan, sizin de söylediğiniz gibi aslında altının da petrolün de fiyatlandırması, düşmesi de çıkması da oradaki gerilime bağlı. Şimdi Ahmet Uludağ ile birlikte biz Kapalı Çarşı'dayız. Size aktaralım durumu.

0: Tabii altının yükseliş trendi vardı ama tabii açıklamalardan sonra son bu geçen haftaya göre düşüşte gram altında düşüş var. Brent petrolde ise %6'lık bir yükseliş vardı. Brent petrol şu detayı söyleyeyim. Bugün itibariyle %3 düştü. Onu da belirteyim detay olarak. Hemen altında daha başlayalım. Şu anda 6222 lira. 6225 civarında oynuyor, seyrediyor altının gram fiyatı. Bu rakam geçtiğimiz hafta 6320 liraydı. Yani geçtiğimiz haftadan bu yana %100'lık bir düşüş var altının gram fiyatında. Dün ise aslında konuştuğumuz Trump'ın açıklamalarıyla açıklamalardan önce daha farklı bir durum 6250 liraydı. Ancak açıklamalar sonrasında 25 liralık bir düşüş yaşandı altının gram fiyatında. Çeyreğe dönecek olursak da çeyrek altının fiyatı şu anda 10.125 lira. Ancak bu rakam geçtiğimiz hafta 10.290 liraydı. Yine çeyrek altında da benzer bir düşüş var. Tam altınsa şu anda 40.290 liradan satılıyor ancak bu rakam geçtiğimiz hafta 40.430 liraydı. Onsu da belirteyim aslında çok önemli bir detay. Ons altında 4.190 dolara kadar yükselmişti geçtiğimiz hafta. Ancak bugün şu an 4.110 dolar bandında seyrediyor. Bir haftalık bir periyotta 80 dolar değer kaybetti altının onsu. Son olarak gümüşü de aktarayım. Gümüş şu anda 91 bin liradan satılıyor kilosu. Gram ise 91 lira. Ancak bu rakam geçtiğimiz hafta 97 liradan satıştaydı. Tabii şunu da söyleyeyim. Altında, Brent petrolde değişiklikler oluyor. Aynı zamanda dolar ve euroda da değişiklik oluyor. Minik de olsa bir oynama söz konusu. Hemen onu da aktaralım. Şu an dolar 46 lira 96 kuruştan, euro ise 53 lira 70 kuruştan satılıyor. Geçtiğimiz haftaya göre 20 kuruşluk bir yükseliş var. Hem euroda hem de dolarda. Bunun sebebi ne? Amerikan Merkez Bankası aslında bu yıl için, yani Fed bu yıl için faizi %2 hedefi koymuştu. Ancak savaşın başladığı savaş başladıktan sonra elbette ki bu planlar, bu planlamalar tutmadı. Şu anda Amerikan Merkez Bankası %3.45, %3.75 arasında faizi sabit tutuyor. Tabii bu da dolara olan talebi arttırıyor, altına olan talebi de azaltıyor. Bununla birlikte de zaten Brent petrolde de söylediğim gibi geçtiğimiz hafta göre %6'lık bir yükseliş vardı. Bugün ise %3 düştü. Tabii piyasaların bir gözü Donald Trump'ın açıklamalarındaydı dün de. Bir gözü de tabii ki gerilimin artacak mı azalacak mı, ilerleyen günlerde ne olacak hep birlikte göreceğiz.
1: Bolu Çarşı'dan aktardı. Şimdi bütün bu piyasayı etkileyen olaylar esasında Ankara'da başladı. Çünkü NATO zirvesindeyken ABD ve İran arasında böyle yeni görüşmeler de beklerken Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nda iki ticari gemiye yapılan saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu ve İran'a saldırdı. Dün gece de saldırılar devam etti. Amerikan Başkanı Donald Trump dün gün boyunca çok sert açıklamalarda bulundu İran'a karşı. Çılgınlar dedi, akıllarını yitirmişler dedi, dürüst insanlar değiller dedi. Gece yarısı da uçaktayken İran anlaşma yapmak için çok istekli açıklamasını yaptı. Ama bir yandan CENTCOM İran'a ait 90 askeri hedefi vurduğunu açıkladı. Saldırılarda 14 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Gelin bir bakalım Amerika-İran hattında ne yaşanıyor? Sonra devam ederiz NATO'yla.
2: Amerika Birleşik Devletleri yeni saldırı dalgası başlattı. İran misillemeyle yanıtladı. Tarafların masaya oturması beklenirken Orta Doğu'da sular durulmadı. Gerilimi Hürmüz Boğazı'ndaki iki ticari gemiye yapılan saldırı tetikledi. Hürmüz'deki agresifliğe yanıt olarak saldırılar başlatıldı diyen Amerikan Başkanı Trump, Ankara ziyareti dönüşünde de uçakta İran'a yönelik mesajlar verdi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı da İran'a ait yaklaşık 90 askeri hedefin vurulduğunu açıkladı. Saldırılarda hava savunma sistemleri, kıyı gözetleme unsurları, füze ve İHA depolama tesisleriyle askeri lojistik altyapının hedef alındığı belirtildi. Bender Abbas, Sirik, Çabahar, Hunarek ve Buşehir kentlerinde patlama sesleri duyuldu. Hava savunma sistemlerinin düşman hedeflerine müdahale ettiği, Gülistan eyaletinde bir demiryolu köprüsünün hedef alındığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarında can kayıpları da yaşandı. Devrim muhafızları saldırılara karşılık Bahreyn ve Kuveyt'te bulunan Amerikan askeri tesislerinin füze ve İHA'larla hedef alındığını açıkladı. Altyapı tesislerinin vurulduğu saldırılar nedeniyle bölgeden siren sesleri yükseldi. İran Meclis Başkanı Kalibaf, Amerika Birleşik Devletleri zorbalık ve verilen sözleri tutmamanın karşılıksız kalmayacağını henüz öğrenemedi dedi. Hürmüz Boğazı Amerikan tehditleriyle değil, İran'ın düzenlemeleriyle açılır değerlendirmesinde bulundu. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi, katil Trump'la anladığı dilden konuşmak gerekiyor. Görünüşe göre güç dilinden daha iyi anlıyor dedi. İran liderinin danışmanı Rızai, saldırgan düşman şiddetle cezalandırılacak açıklaması yaparken, İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği saldırılara ilişkin Birleşmiş Milletler'e mektup gönderdi. Tarafların bir sonraki görüşmesinin 11 Temmuz'da Pakistan'da yapılacağı öne sürülüyor. İsrail Devlet Televizyonu ise Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarının birkaç gün daha sürebileceğini belirtiyor.
1: Şimdi Ankara zirvesinde bizim açımızdan, Türkiye açısından en çok konuşulan konu F-35 S-400 konusuydu. Hatta belki sadece Türkiye açısından değil, bir parça Yunanistan, İsrail açısından da öyle. Zirve boyunca gelen açıklamalarda gördük bunu. Amerikan Başkanı Trump 2 günlük zirvede F-35 konusunda çok açıklama yaptı. Bunlardan ilki NATO Genel Sekreteri ile görüşmesinde yaptığı açıklamaydı. Türkiye F-35'leri alacak ifadelerini kullandı. Sonra Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi basın toplantısında. Orada tam kararı vermedik, alabilir, bu konuyu değerlendiriyoruz gibi bir ifade kullandı. Hatta dedi ki çok iyi ilişkilerimiz var, en iyi uçak F-35, herkes onu istiyor. Bu konuda bir karar vermemiz gerekiyor dedi. Şimdi Amerikan Başkanı bunları söylerken İsrail Başbakanı Netanyahu da Amerikan kanallarına tek tek çıkarak Türkiye'ye F-35 verilmemesi gerektiğini, bunun bölgedeki hava dengesini bozacağını ifade etti. Model müttefik biziz Amerika için. Onların yanında biz olduk, sizin yanınızda. Onlar olmadı diyerek Türkiye'ye işaret etti. Yine Trump Netanyahu'yu kastederek Erdoğan Bibi'nin çok büyük hayranı diyemem, İsrail'in büyük bir hayranı diyemem, ancak o savaşa katılmadı, benim ricam üzerine buraya müdahil olmadı dedi. Erdoğan'ı çok seviyorum, Bibi'yi de çok seviyorum dedi Benjamin Netanyahu için. Ve sonra son gün, dün akşam basın toplantısında böyle bir 3 saate kadar bekledik Amerikan Başkanı'nı. Geldi, bütün bu açıklamaların neticesinde bir kez daha soruldu ona. F-35 konusunda bir karar verdiniz mi? S-400'ler ne olacak gibi sorular sorulunca Amerikan Başkanı şöyle söyledi. Şu anda Türkiye ile en iyi ilişkilerimizden birine sahibiz. Tabii ki en iyi uçak F-35, herkes onu istiyor. Bunu kime vereceğimiz konusunda bir karar vermemiz gerekiyor ifadelerini kullandı. Ve Erdoğan Bibi'nin çok büyük hayranı diyemem, İsrail'in büyük hayranı diyemem ama savaşa katılmadı, benim ricam üzerine müdahil olmadı. Türkiye askeri olarak çok güçlü bir ülke, NATO'nun en güçlü ikinci ülkesi, buraya kadar tamam. Buradan sonra da dedi ki acaba burada Trump'ın kararını değiştiren bir şey mi var diye sorduran açıklama bu kısım oldu. Bu konuda kararımı tam olarak vermedim ifadelerini kullandı. Ve Trump'ın F-35 için yaptığı açıklama, Amerikan Başkanı'ndan hemen sonra kürsüye çıkan, Beştepe'de basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu. Bakın Erdoğan nasıl yanıt verdi.
3: Gerek Sayın Başkan, gerekse bizler bu konularda mutabıkız. F-35 konusunda da Sayın Trump aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşımın içerisinde, inşallah F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiği anda da bütün dünya Amerika verdiği sözü tuttu diyecek.
4: Türkiye'nin F-35 alabilmesi için Amerikan yasasında S-400'lerin sahipliğinde olmaması gerekiyor diye bir ifade var. Türkiye bu yasanın bu gereğini yerine getirmek için S-400'leri ne yapacak?
3: Bizi izlemeye devam edin.
1: Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtı bu oldu. Yani Amerikan Başkanı tam karar vermedim diyor, ne diyeceksiniz derken bizi izlemeye devam edin dedi. Şimdi konuşacağız. Kent Üniversitesi öğretim üyesi, emekli

0: Kurmay Albay Ünal Atabay ve İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Umut Üzer. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İstanbul Stüdyo'ya çok sağ olunuz bize katıldığınız için. Umut Hocam sizinle başlayalım dilerim. Şimdi belli ki bir formül üzerinde çalışılıyor. Belli ki mutfakta bir şey yavaş yavaş pişiyor ama bu acaba nedir? S-400 sahipliği önemli bir konu. Üçüncü ülkelere gitmesinin gündeme gelebileceği söyleniyor. Körfez ülkelerinin adı geçiyor. Sizce bu mümkün mü? Konu buraya mı gidiyor S-400'de? Eğer öyleyse Rusya ile bu iş istişare edilmiş midir? Rusya ne demiştir?
2: Kesinlikle edilmesi gerekiyor. Onu biliyoruz. Ve Rusya'nın çok da buna karşı çıkmayacağı, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'ne nakledilmesine, orada konuşlandırılması sanki çok da karşı çıkmıyor gibi geliyor. Elimizdeki bilgiler ışığında konuşuyoruz tabii ki. Zor bir konu. O durumda ancak F-35'in satışı belki daha mümkün olabilecektir ama bir yandan da farklı lobiler veya farklı devletler buna karşı çıkıyor, bildiğiniz, sizin de bahsettiğiniz gibi. Hem İsrail lobisi hem de İsrail devleti bu konuda hiç hoş bakmıyor. Keza Yunanistan da bu meseleye hoş bakmıyor. Tabii bunlar artık rakiplerimiz bu ülkeler, farklı sebeplerden dolayı, kısmen tarihi, kısmen daha İsrail açısından, daha yakın dönem açısından. Dolayısıyla çözülmesi biraz zor ama Cumhurbaşkanları, başkanlar arasında, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yakın bir ilişki olduğunu görüyoruz. Hem şahsi olarak hem de istişarelerin devam etmekte olduğu görülüyor ama tabii biz bu konuya vakıf değiliz.
0: Şimdi Amerikan Başkanı geldiğinde biraz daha tonu kuvvetliydi F-35 konusunda. Daha hatta kendisi gelmeden önce Amerikan basınında bunu açıklayabilir gibi haberleri de gördük. Yalnız buraya geldiğinde önce bir dendi ki işte Savunma Bakanı Pete Hegseth İsrail'e gidecek, F-35 konusunda Netanyahu ile görüşecek. O ziyaret iptal oldu ve dönerken tam kararımı vermedim ifadesini duyduk Amerikan Başkanı'nın ağzından. Bu süreç içerisinde iki gün, yani Ankara'daki iki günde acaba İsrail etkisiyle mi giderken böyle bir şey söyledi sorusu doğdu. Sizce yoksa çok fazla açıklama yaptı, bu açıklamayı da onlardan biri gibi mi okumalıyız?
2: Trump'ı tabii çözmek gerçekten zor. Çok farklı açılardan, hem psikolojik hem ideolojik hem de şahsi olarak. Pete Hegseth, yani savunma diyeceğim ama artık savaş bakanı.
0: Hala daha resmi olarak savunma diye geçtiği için adını değiştirmediler. Ben de ne diyeceğimi bilmiyorum. Savunma savaş diyen de var. Buyurun.
2: Çok evangelik bir karakter. İdeolojisiyle çok aşırı sağda, dini yönü. Yani bize çok da sempatiyle baktığını düşünmüyorum. Marco Rubio da, o da Türkiye'ye çok sempatiyle baktığını düşünmüyorum. Bunların ve özellikle ikisinin de İsrail'le yakın ilişkileri olduğunu biliyoruz. Bu manada bir etkilenmiş olabilir. Ama son tahlilde Amerikan başkanlarının sözü önemlidir. Yumruğunu masaya vurursa bunu başarabilir. Ama farklı yerlerden çeşitli etkiler göreceğiz. Yani Rumlardan da görürüz, Yunanlılardan, İsraillerden ve başka, yani evangeliklerin topyekün Türkiye yaklaşımını çok açık olmamakla beraber çok pozitif olmayabileceğini de söyleyebiliriz diye düşünüyorum.
0: Birazdan o başlıklarda gelen açıklamalara da bakarız ama komutanım size o zaman şunu sorayım. 6 F-35 uçağının verilmesi, evet, ilk etapta değerlendiriliyor. Benim yani NATO zirvesi süresince yaptığım böyle gazetecilik sondajından edindiğim izlenim diyeyim, S-400'lerin üçüncü bir ülkeye, muhtemel bir körfez ülkesine gitme ihtimalinin olduğu ama Birleşik Arap Emirlikleri'ndense ağırlıklı olarak, hani Birleşik Arap Emirlikleri İsrail yakın ilişkisini göz önünde bulundurarak, başka bir körfez ülkesi olabileceğinin ifade edildiğini, konuşulduğunu, bu senaryoların çalışıldığını anlıyorum. Böyle bir metot işe yarar mı? F-35'leri getirir mi? Programa dönüşün önünü açar mı?
1: Şimdi Sena Hanım, bu S-400 meselesini biliyorsunuz 6 yıldır tartışıyoruz. Nasıl tartıştık? İlk Rusya'dan alınması kararından Türkiye'ye konuşlandırılmasına kadar, konuşlandırıldıktan sonra Amerika'nın işte o malum Kars'la yaptırımlarıyla karşımıza, önümüze çıkardığı engellemeler vesaire, bunları hep tartıştık. Bu bir gerilim meselesi oldu iki ülke arasında vesaire. Şimdi bu S-400 meselesi tabii bir ulusal karar, bir milli karar. Yani Türkiye'nin kendi ulusal çıkarları açısından bir karar verdi. Ama bu kararı getiren şartlar var. Ne yapıldı? Çin'den araştırma yapıldı. Önce tabii Amerika'dan Patriotlar istendi, olmadı. Avrupa'dan görüşmeler olmadı. Çin'le görüşüldü, sonra vazgeçildi. Neticede Rusya'da karar kılındı. Bizi bu noktaya getirenler yine Amerika başta olmak üzere Avrupalı müttefiklerimiz. Yani Amerika Birleşik Devletleri. Bu konuyu aslında bu ortaya çıkan sorunu veya sorun olarak onlar değerlendiriyorlar. Bizim için sorun

0: değil de onlar açısından sorun olarak değerlendir. Sorunu yaratanlar kendileri. Dolayısıyla sorunu da ortadan kaldıracak olanlar da kendileri. Çünkü
1: ama öyle olmuyor.
0: İşte
1: yani,
0: onu konuşuyoruz.
1: S-400 gitmeden halen daha veremem.
0: Yani Trump imzaladı kasa yaptırımını. Kasa yaptırımının kaldırılmasını kendisi şimdi olacaksa yapacak. Gerçekleştirecek. Şimdi bizim bunu milli çıkarlarımız ve kendi ulusal onurumuz çerçevesinde elbette Türkiye bunu değerlendirecektir. Ve doğru bir karar çıkacaktır mutlaka. Şimdi S-400 meselesi

0: bu Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenlik bürokrasisinin aklı, siyasi akıl birlikte buna bir kararı ortaya çıkacak. Belki Türkiye'de kalmaya devam edecek vesaire, onu bilemiyoruz. Yani ortaya bir sonuç çıkacaktır. Biz tabii dışarıdan bir değerlendirme yapmaya çalışıyoruz ama buna çok bakan başka bir ortak akıl da ortada. Ben Somali derken, Somali'de bizim çok sayıda askerimizin üssü, belki orada da bu kabul edilebilir, güvenlik. Kasa yaptırımlarını ortadan kaldırmadan, F-35 için söylüyorum, ve bunun devamında daha sonra savunma bütçesiyle ilgili beraberinde eklenen bir yasayla, yasadaki düzenleme yapılmadan bu F-35 programının veya F-35'lerin verilmesinin önünü açmıyor. Tıkıyor. Evet. O zaman Amerika Birleşik Devletleri bu yasal düzenlemeleri önce Kars'ın kaldırılmasını, ki bununla ilgili biliyorsunuz kaldırabilmesi için. Yani Kars'a dediğimiz zaman değerli izleyicilerimiz hatırlaması açısından Amerika Birleşik Devletleri'nin hasımlarıyla, mücadele yoluyla yaptırım. Yani bu aslında hasımları dediği zaman Türkiye hasım olarak söylemiyor. Bunu yanlış bir ifade ediyor vurgu açısından. Rusya'dan kim, her kim, onların yasakladığı listedeki şirketlerden, ki S-400 o şirkette dahildir, şirketlerden savunma sanayi, mal, ekipman, teçhizat, silah sistemi alırsa o ülkeye bizim gibi yaptırım uyguluyor. Yani ne yaptırım? İşte finansman açısından, krediye ulaşma açısından, silah satışı açısından vesaire Türkiye ile bağlarını açıkçası bu alanlarda koparıyor. Veya bu şirket savunma sanayi başkanı dahil olmak üzere ekiplerine, işte mal varlıklarına, yurt dışına çıkışlarında Amerika'ya girişlerini yasaklıyor. Şimdi bu engel ortadan kaldırılabilir. Kim? Trump, Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı bir rapor hazırlayacak. Bundan bir muafiyet isteyecekler ama gerekçesini sunacaklar. Gerekçesi de ne? Tabii ki sadece kasanın kaldırılması yetmiyor. O az evvel söylediğim ikinci yasanın, yani iki engel, iki bariyer var. İki bariyerin aşılması gerekiyor. Siyasi irade.
1: İkisi farklı konular. İkisi farklı yasalar ama sebebi tek. S-400.
0: Ama evet, sebebi tek. Yani iki farklı, yani onun için diyorum iki engel var. Bu iki engel F-35'in önündeki engellerden birisi. Aşama aşama geçirmesi gerekiyor. Siz kasayı kaldırmak için önce kaldırdıktan sonra kongre kararı gerekiyor. Kongre kararından çıktıktan sonra muafiyet verilirse başkan onayladığı zaman oluyor. Ama onaylaması da yetmiyor. Bu sefer diğer yasanın, ikinci yasanın da tekrardan bir yasa düzenlemesiyle veya onun da ortadan kaldırması gerekiyor. Şimdi bu, eğer kongrede, kongre üyeleri buna irade koyacak şekilde siyasi anlamda Trump bunları bir dengeleme içerisine girebilirse bu mümkün. Şimdi Trump peki neden ağız değiştirir gibi, az evvel değerli hocam da altını çizdi, İsrail meselesini ben söyleyeceğim.
1: Buyurun,
0: muhtemelen Netanyahu'nun ziyareti var biliyorsunuz, önümüzdeki günlerde Trump ziyareti var Amerika'da. Netanyahu'yla görüşme gerilimini azaltmak adına buradan Netanyahu'nun o karşı duruşunu biraz daha aşağıya çekmek adına bir yumuşatma
1: hamlesi
0: ifadesi olarak ben düşünüyorum bunu. Netanyahu'ya mesaj o.
1: Peki. Şimdi bir bakalım arkadaşlar, Netanyahu'nun ne dediği ve yine Mitsotakis'in ne dediği de varsa onları da açabilir miyiz? Onların üzerinden size sormak isterim hocam. Netanyahu NATO zirvesi başlamadan önce Fox and Friends'e çıktı, sonra başka kanallara çıktı ama hep aynı şeyi söyledi. Türkiye'ye F-35'ler ve savaş uçakları için jet motorları verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu Orta Doğu'da İsrail'in hava üstünlüğünü ve Amerika'nın varlığı ile garantilenen Orta Doğu'daki güç dengesini bozar. Bu söylemi çokça kullandı. Kyriakos Mitsotakis, Yunanistan Başbakanı, NATO Ankara zirvesine ülkesine dönmeden önce yaptığı basın toplantısında, ülkem hala açık bir savaş tehdidiyle karşı karşıyayken Türkiye'nin bölgesel kara sularını genişletme planları karşısında ya da böylesine bir durumda bütün NATO müttefiklerinin hassasiyetlerinin dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum dedi. Çünkü biz sonuçta bir savunma ittifakıyız ifadelerini kullandı. Umut Hocam, bu iki açıklama ve Trump'ın açıklaması, bunları birbiriyle bağlantılı görüyor musunuz? Bu açıklamalar yani kongreye nasıl

0: yansır. Yunan lobisi, İsrail lobisi, Amerikan Kongresi'nde etkisi olan lobiler neticede.
1: Tabii. İkisi de biraz önce söylediğim gibi ikisi de bu durumdan hoşlanmıyorlar ve bunu engellemeye çalışıyorlar. Gayet açık bir şekilde burada da gösterildiği gibi. Tabii 1975-78 arasındaki Türkiye'ye karşı uygulanan silah ambargosuna tabii Yunan lobisi oldukça etkiliydi. Ondan sonraki yıllarda tabii İsrail lobisi daha Türkiye'ye yaklaştı ama tabii son yıllarda oldukça bir bizim açımızdan da bir kopuş var. Bu manada tabii İsrail lobisinin önemli bir aracı olan AIPAC denilen kurum ve diğer örgütler oldukça etkilemeye çalışacaktır. Ama tabii şunu da hatırlamak lazım. Amerika'da da farklı bir hava esiyor son 3 yıldır. Adım adım gelen, yani evet İsrail güçlü ama öbür tarafta İsrail'e karşı çok ciddi bir eleştiri de geliyor Amerika'dan. Entelektüellerden de geliyor, siyasetçilerden de geliyor. Daha yeni Rahm Emanuel, İsrail'in Amerika'da durumu çok zor dedi. Yani kendisi de Yahudi kökenli, İsrail'le çok yakın ilişkileri var. Başkan adayı olacak deniyor demokratların. Yani göreceğiz tabii. Yani durumun İsrail için Amerika'da zor olduğunu, çok kötü olduğunu hatta vurguluyor. Çünkü zaten kamuoyu araştırmalarında da görüyoruz. Artık ilk defa tarihte Filistin'e sempati İsrail'den daha fazla. Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde bu inanılmaz bir şey ama durum böyle. Dolayısıyla evet, yani İsrail lobisi gerçekten güçlü ama öbür taraftan Filistin'e karşı sempati çok. Bu tabii otomatikman Türkiye'ye desteğe dönüşmeyebilir tabii ki. Onu da farkında olmak lazım. Ama artık eski Amerika değil. Dolayısıyla yukarıdan bu işi tabii çözmeye çalışmak lazım başkanlar arasında. Son tahlilde tabii kongre karar verecek. Kongrede tabii çok güçlü değiliz işin doğrusu, yani lobi olarak daha zayıfız ama o açıdan da tabii bir takım çabalara girilmeli, giriliyordur da eminim. Bu bağlamda çok taraflı gerçekten, hani NATO var ama NATO'nun ötesinde bir takım çıkarlar var. Hem bizim hem Yunanlıların hem İsrail zaten dışında ama İsrail'in de tabii Amerika'ya etkisi üzerinden bir takım baskılar yapılıyor. Zor bir süreç yani bizim için de ama onlar için de. Burada tabii anahtar kişiler iki cumhurbaşkanı.
0: Şimdi Amerikan Kongresi'nden isimler de vardı mesela NATO zirvesi kapsamında gelen. Onlardan biri bu katsanın mimarı olarak da isimlendirilebilecek bizim Şahen. Tom Tillis'le beraber yazdık dedi biz bu katsa esasını benim de olduğum bir toplantıda. Ve dedi bazı emareler var, henüz detaylarını bilmiyoruz ama F-35 projesine eğer akla yatkın, tatmin edici bir çözüm bulunursa ben dönüşü desteklerim minvalinde konuştu. Bize gelen sinyaller, detaylar da umut verici ifadelerini kullandı beraberindeki senatörler. Yani kongrenin bir tarafında pozitif bir hava var ama tabii bütün kongrenin genelinde var demek çok da mümkün değil şu anda. Önümüzdeki günler kongre ayağını gösterecek. Peki Pete Hegseth İsrail'e gidecekti çarşamba günü. O ziyareti erteledi. Ama bir yandan Netanyahu önümüzdeki günlerde gidecek. Yani sizce Pete Hegseth neden İsrail'e gitmedi ve Netanyahu Trump'la görüştüğünde Trump'ın kararını değiştirecek bir söylemle onu ikna edebilir mi?
1: Yani ikisinin, yani Netanyahu'nun ve Trump'ın da zaman zaman sorun yaşadığını biliyoruz. Trump'ın Netanyahu'nda çok olumsuz, hatta küfürlü ifadelerini de zaman zaman görüyoruz. Trump'ı gerçekten tahmin etmek zor. Bazen farklı bir diplomatik skandal yaratabilecek diye korkuyordum NATO zirvesinde. Neyse öyle bir şey olmadı. İkna etmesi yani olabilir tabii, bilemeyiz. Ama Netanyahu biraz gözünden düşüyor gibi geliyor bana Trump'ın. Yani bir, çok açık bir şekilde de eleştirdi değil mi? Yani biz diplomasi yapmaya çalışıyoruz ama onlar Lübnan'ı vurmaya devam ediyorlar. Hatta Pete Hegseth bile eleştirdi. Yani bir kişiyi öldürmek için komple bir binayı yıkmanın da bir gereği yok gibisinden söylemler oldu. Ama şimdi tekrar Trump'ın söylemleri gene bu sefer Lübnan üzerine değilse bile İran'a, savaşa sadece söylem değil de bilfiil başladı tekrar kısmı olarak. Zaten savaş hiçbir zaman da masadan kalkmadı, kalkmaz gibi de geliyor bana kolay kolay. Orta Doğu boyutunda, İran boyutunda. Dolayısıyla tabii bilemiyoruz yani kapalı kapılar ardından farklı güç unsurları. Ama yani İsrail lobisi güçlü olmakla beraber dediğim gibi farklı havalar da esiyor. Ve hatta Trump'ın bile sınırını ve sabrını zorladı İsrail'in davranışları.
0: Biraz sanki İran'da yaşananlar, bu mutabakat zaptına İran'ın uymamaya başlaması tekrar Netanyahu ve Trump'ın arasındaki o açıklığı kapatabilir mi?
1: Evet. Evet, o olabilir, doğru diyorsunuz. Çünkü yani İran'ın saldırılarıyla başladı. Hani unutuyoruz bazen ama tabii tekrar hareketlendi.
0: Yani Hürmüz'deki en azından, evet, Umman'dan geçen gemilere saldırıyla tekrar o duruma girildiği için.
1: Ve keza Körfez ülkelerini vurması da yani dolaylı olarak Amerika'yı vurması anlamına geliyor. Dolayısıyla

0: dediğinizde bir nokta var. O böyle bir imkan tabii söz konusu gerçekten. Hani tekrar İran Savaşı alevlenirse.
1: Çünkü biraz başladı. Trump sinirli gibiydi. Ya yani İran'a çok sinirliydi ve evet. Hani hatta şu da soruldu. 2 gün önce çok rasyonel dediğiniz kişiler için doğru. Şimdi delirmiş diyorsunuz. Savaşa geri dönebileceğinizi söylüyorsunuz. Hiç uymuyorlar, hiçbir anlaşmaya uymuyorlar dedi Trump.
0: Çılgın dedi onlar için
1: çılgın,
0: hatta.
1: Daha evet. Da ötesini söyledi.
0: Yani kız dediğiniz gibi yani somut verilere bakarsak yani o açıdan o eleştirmeye başladı ve çok tepkili hı-hı. Dediğiniz gibi. Haklı mı bunda? Bunun tabii yorumu zor tabii. Gerçekten. Ama yani İran da kendi açısından tabii...
1: İki tarafında elindeki çalışıyor. Argümanlar kendisi açısından haklı baktığınızda.
0: Doğru, evet, evet. Yani Netanyahu tabii yani yılların siyasetçisi. Amerika'da çok ciddi etkisi var. Ama artık zamanı umarım ki geçmiştir. Ama bu sene tekrar, bu sefer İsrail'de seçimler var. Gene ne yapıp ne edip tekrar başbakan olabilir. Olur, ama olsun. Ona karşı bazı muhalifler evet. Var. Gerçi o muhalifler de çok barışsever değiller ama... Başta eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot ama daha ılımlıya benziyor. Ama yani Netanyahu'nun kredibilitesi dünyada bitti zaten biraz önce söyledim. Rahm Emanuel yani neredeyse meşruiyetini kaybetti gibisinden bir ifadede bulundu İsrail açısından. Ki kendisi de İsrail'in destekçisi. Yani Netanyahu'yu da oradan eleştirdi ve onun güvenlik politikalarının sonucu olarak tüm dünyada yalnız kalmış oldu. Bir şey paria kelimesini kullandı. Belki haydut devlet mi diyebiliriz veya hani tamamen izole olmuş
1: bir devlet. Dışlanmış, izole olmuş.
0: Yani dolayısıyla bunu hani Rahm Emanuel'in söylemesi de yani Amerikalı bir siyasetçi, İsrail'e çok yakın bir siyasetçi. Hı-hı. Bu da gerçekten durumun iyi olmadığını gösteriyor.
1: Şimdi az önceki açıklamayı bir açabilir miyiz değerli arkadaşlar? Oradan bir şey sormak istiyorum size komutanım. Şöyle söylüyor, yani Netanyahu'nun iddiası şu. Bu F-35'ler Türkiye'ye verilirse buradaki hava üstünlüğü değişecek. Diyor ki Orta Doğu'da İsrail'in hava üstünlüğü ve Amerika'nın varlığıyla garantilenen Orta Doğu'daki güç dengesi bozulur. Türkiye'nin F-35'leri 6 F-35'i alması... bölgedeki Yunanistan'da dahil ederek soruyorum. Dengeyi nasıl değiştirir? Ne yönde değiştirir?
2: Tabii burada Netanyahu'nun kastettiği bu 6 adetle sınırlı değil. Bu bir başlangıç. Yani 6 adetin alınması eşiğin aşılması demek. Hı hı. Ondan sonra diğer F-35'lerin de yolunu açar. Dolayısıyla bizim hedeflediğimiz 100 adet F-35'in teminini sağlarsak diye düşünüyor güç dengesini derken. Tabii güç dengesinin kendisinden yana olduğunu da herhalde söylemeye çalışıyor bir taraftan buradaki ifadesiyle Netanyahu.
1: İsrail'in hava üstünlüğü var diyor.
2: Evet. Şimdi şöyle, Türkiye saldırgan ve mütecaviz bir ülke değil. Yani kendi ulusal çıkarlarını elbette ki koruma noktasında taviz vermeyecektir. Bu kesin. Ama biz gerek Yunanistan gerekse İsrail için bir tehdit olmayız hiçbir zaman. Ama onlar kendileri Türkiye'ye yönelik hasmane tutum içerisinde oldukları takdirde Türkiye elbette bunun bedelini ödetir, cevabını verecektir. Şimdi o açıdan bir endişeleri herhalde var. Yani F-35 meselesi. Ama
1: hava üstünlüğünü değiştirir mi 6 F-35?
2: Yani şimdi tabii askeri her silah sistemini güçlü hem teknolojik kabiliyet hem bunun eğitimi alırsanız tabii ki bir dengeyi bozacak veya kendi lehinize bir denge yaratabilirsiniz. Bu mümkün. Hı hı. Ama bu sadece silah sayısıyla, asker sayısıyla, uçak sayısıyla olmuyor. Bunun kuvvet çarpanını etkileyen başka faktörler var. En başta insan, eğitim gibi bunun lojistiği, sürdürülebilirliği, kararlılığı vesaire toplumsal dayanıklılığı da içine katmak suretiyle savaşın gidişatını etkileyen ana faktörler var burada. Dolayısıyla böyle matematiksel olarak toplamda 220 burada var, 270 burada var mantığı çok doğru bir mantık değil. O soğuk savaş dönemindeki mukayese mantığı bu. Artık dünyadaki savaş sistemine baktığımız zaman iletişim, teknolojik o yapı içerisindeki karar alma, komuta kontrol sistemi etkiliyor.
1: Peki.
2: Burada bir şey söyleyeceğim.
1: Buyurun, ben. Buyurun, rica alayım.
2: Şimdi tabii Türkiye'nin Netanyahu'nun telaşesi var ama gerek Netanyahu gerekse Mitsotakis bu silah sisteminin F-35'in yolunun açılmasını bütün güçleriyle engellemeye çalışacaklar. Bütün enerjilerini verecekler. Gerek lobi faaliyetleri, değerli hocam da altını çizdi. Bu kuşkusuz. Yani bu aslında bilinen ve beklenen bir şey. Bu olacak. Ama burada Amerikan aklı 2019-2020'deki Türkiye gibi bakmamalı.

0: nasıl gerekiyor, bakmadığını biliyor. Yeni bir stratejik konumlanma var. Dolayısıyla Türkiye'nin şu anki bu yeni stratejik konumlanmasına, Amerikan aklı Yunanistan'a ve İsrail'in mukayesesinde Türkiye'nin lehine mi yoksa bir denge mekanizmasına mı oturacağına karar verecek.
1: Peki.
0: Bu Türkiye'nin lehine gelişecek bir durumu işaret ediyor. Trump'ın yeni bu söylemleri vesairesine baktığımız zaman. Çünkü işte NATO zirvesinde ortaya çıkan kararlar, alınan kararlar, yeni jeopolitik denklem ve Türkiye'nin yeni NATO çerçevesinde girdiği savunma sanayi, o 5 savunma sanayi denklemi içerisinde bir stratejik bağımlılık oluşuyor. Bunu Amerika Birleşik Devletleri sürdürmek isteyecektir. Dolayısıyla F-35 konusunun herhalde yolunu açılacağını düşünüyorum ben.
1: Pekala, çok teşekkür ediyorum her iki değerli konuğuma da. Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay ve İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Umut Üzer, çok sağ olunuz. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Devam edelim haberle. Tabii Trump'ın Türkiye'ye F-35 jet motoru satışına yeşil ışık yakması, İsrail'in Yunanistan yönetimlerinde rahatsızlık yarattı, ekranlara getirdik. Devam ediyoruz. Bu haberle mi devam ediyoruz değerli arkadaşlar? Peki. Tamam. Şimdi 22 yıl aradan sonra tarihi bir zirve ev sahipliği yaptık dedik. Ekranlara bir getirelim. Bunun bir yandan siyasi magazin boyutu da var. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde yaşanan çok ilginç anlar vardı. Yüzleri gülümseten detaylar vardı. Çok konuşulan açıklamalar, girişler, çıkışlar, karşılamalar vardı. Bir bakalım ona.
2: Zirve boyunca güneş gözlüğünü bir an olsun çıkarmadı. Yunanistan Cumhurbaşkanı Mitsotakis'in yürüyüşü ise gözlerden kaçmadı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın beyaz ayakkabısı çok konuşuldu. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalemini incelediği anlar dikkat çekti. Ankara tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptı. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde öne çıkan ayrıntılar vardı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron zirve boyunca güneş gözlüğünü çıkarmadı. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in de Beştepe'ye gelirken yürüyüşü gündem oldu. Mitsotakis basın toplantısı sırasında Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'un omzuna dokunarak selamlaştı. Russia will not stop this war. Aile fotoğrafı çekiminde ise gözler Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın beyaz spor ayakkabısındaydı. Hatta öyle ki Rutte, Rama'nın spor ayakkabılarını Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a göstermeye çalıştı. Ancak Trump'ın karşılık vermediği görüldü. Bu sırada Rama bir basamak alta ineyim mi diyerek uzun boyuna gönderme yaptı. Zirve kapsamında hükümet başkanlarına adlarının yazılı olduğu kalemler hediye edildi. MİT Başkanı İbrahim Kalın da bir süre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalemini inceledi. Çekya'daki gerilim zirveye de yansıdı. Çekya Başbakanı Andrej Babiš ile Cumhurbaşkanı Petr Pavel arasında da soğuk rüzgarlar esti. Babiš de heyete almak istemediği Pavel, aile fotoğrafının iki ayrı ucunda konumlandı. Zirvede Türk mutfağı ise katılımcılardan tam not aldı.
3: Zirvenin ikinci gününde katılımcılara zeytinyağlılardan levreye, somondan et dönere kadar çok sayıda yemek ikram edildi.
2: Coğrafi işaretli ürünler ve yöresel lezzetler katılımcılara ikram edildi.
3: Zirveyi takip eden ve serinlemek isteyen basın mensuplarına Kahramanmaraş dondurması ikram edildi. Maraş dondurmasına yabancı basın mensuplarının ilgisi yoğun oldu.
2: Ve zirvenin maskotu Ankara kedileri. Hem kendilerini sevdirdiler hem konukların yüzlerini güldürdüler. Zirvenin resmi atmosferini yumuşattılar.
1: Devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi sonrası yaptığı basın toplantısında terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar verdi. Terörsüz Türkiye sürecini hükümetimiz başardı dedi. Gözlerse meclise gelmesi beklenen çerçeve yasada, hedef meclisin yaz tatiline girmeden önce çerçeve yasanın çıkması.
4: Terörsüz Türkiye sürecini hükümetimiz başardı. Artık Güneydoğu'da, doğuda, çobanlarımız yaylada. Böyle bir gündemi artık yakaladık.
2: NATO Liderler Zirvesi sonrası yaptığı basın toplantısında terör

0: Sözcüsü Türkiye'ye bir kez daha kararlılık mesajı verdi. Gözler süreç kapsamında çıkarılacak çerçeve yasaya çevrildi. Ankara tarihi zirveyi geride bıraktı. Çalışmalarına ara veren meclis haftaya açılacak. Gündem yoğun. Hedefse meclisin yaz tatiline girmeden önce çerçeve yasanın çıkması. DEM Parti çerçeve yasayla ilgili mutabakatın sağlandığını belirtmişti. Hafta başında çerçeve yasa taslağının DEM Parti ile paylaşılması bekleniyor. Çerçeve yasa taslağı DEM Parti'nin yetkili kurullarında ele alınacak. Taslak üzerinde yeni öneriler veya eklemeler olabilir. DEM Parti ilgili kurullardaki çalışmasını tamamladıktan sonra İmralı heyetinin adaya gitmesi bekleniyor. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli nokta terör örgütünün tüm unsurlarıyla silahlarını bırakması. Çerçeve yasada silah bırakmayı takip edecek bir izleme kurulunun oluşturulmasına yönelik düzenlemenin yer alabileceği belirtiliyor. DEM Parti bu kurulun oluşması halinde kurul üyelerinin Öcalan'la da teması kurmasını istiyor. Temasların tamamlanması halinde teklifin Temmuz ayının 3. haftasında meclise sunulabileceği ifade ediliyor. Mecliste ise çalışmaların Ağustos ayının ilk haftasına kadar sürmesi öngörülüyor.
1: İBB yolsuzluk davasında dün Ekrem İmamoğlu'nun savunma yapması bekleniyordu. Savunma sırası ona geldiğinde İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tartışma yaşandı. Mahkeme İmamoğlu'nun susma hakkını kullandığını kayıtlara geçti. 4 ay önce başlayan duruşma maratonu 6 sanığın tahliyesiyle son buldu.
0: Savunma yapıp yapmama tartışması uzadı. Tansiyon yükselince mahkeme başkanı Ekrem İmamoğlu'nu salondan çıkarttı. Mahkeme heyeti İmamoğlu'nun susma hakkını kullandığına karar verdi. Ara kararla birlikte 6 sanık tahliye edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 59'u tutuklu 414 sanıklı yolsuzluk davasında savunma sırası Ekrem İmamoğlu'na geldi. Duruşmayı izlemek için CHP Grup Başkanı Özgür Özel de salonda yerini aldı. Öğle arasının ardından Ekrem İmamoğlu kürsüye geldi. İmamoğlu, sorgu için gelmedim, itirazlarımı dile getireceğim diye söze başladı. Mahkeme başkanı ile İmamoğlu arasında savunma tartışması yaşandı. Başkan, eğer savunma yapmazsanız susma hakkınızı kullandınız diye kayıtlara geçelim dedi. Tansiyon bu sözlerle birlikte yükseldi. Mahkeme başkanı Ekrem İmamoğlu'nun salondan çıkartılmasına karar verdi. Heyet İmamoğlu susma hakkını kullandı diye kayıtlara geçti. Duruşma salonuna yeniden getirilmeyen İmamoğlu yerine avukatları dinlendi. Avukatlar susma hakkı kararının hukuka aykırı olduğunu savundu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel mahkeme salonunda yaşananlara tepki gösterdi.
2: En evrensel hukuk kuralıdır. Savunma hakkı kısıtlanamaz. Üç kelime. Savunma hakkı kısıtlanamaz. Bunu bilmeyen kimse yok bu dünya üstünde. İçerideki hakim. İçerideki başkan dışında.
0: Savcı 3 sanık için tahliye talep etti. Mahkeme 1 saatlik aranın ardından aralarında görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 6 sanığın tahliyesine karar verdi. Duruşmalara 17 Ağustos'a kadar ara verildi. Dava devam ederken Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir soruşturma daha açıldı. Mahkeme heyetine yönelik söylediği "ben savunma yapmam, iddianameyi yapanları yargılayacağım" sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı kamu görevlisini tehdit suçlamasıyla soruşturma yürütecek.
1: İstanbul'da aracıyla çarptığı Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu bulunan Timur Cihan Timur için Türkiye'de yargılama başladı. 5 tanık olay anında neler yaşandığını anlattı. Cihan Timur'u suçladı. Baba Özer Acı, oğlumu ölüme terk ettiler diyerek tepki gösterdi. Dava 11 Eylül'e ertelendi.
3: Acımız tazelendi. Olaylar tekrar başa döndü gibi.
4: Onlar gelmesinler. Ben adalete sesleniyorum. Lütfen benim oğlumun kanı yerde kalmasın.
5: ABD'de tutuklandı. 2 yıl iadesi beklendi. Oğuz Murat Acı'yı hayattan koparan Timur Cihan Timur için Türkiye'de yargılama başladı.
6: 2 yıldır beklediğimiz bir gündü ve bugün nihayetinde kamuoyunun beklediği bu davanın ilk duruşmasını gördük.
5: Oğuz Murat Acı 1 Mart 2024'te Kemerburgaz'da 17 yaşında

0: Van'daki ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur'un neden olduğu trafik kazasında hayatını kaybetti. Annesi Eylem Tok, oğlunu önce Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçırdı. Aylar sonra Amerika'da yakalanıp tutuklanan Timur Cihan Timur hakkında Türkiye'de açılan davanın ilk duruşması görüldü. İade süreci henüz sürdüğü için duruşma Cihan Timur olmadan başladı. Mahkeme önce Oğuz Murat Acı'nın aile fertlerini dinledi. Baba Özer Acı, kazadan hemen sonra 112'nin aranmadığını ve oğlunun ölüme terk edildiğini savundu. Bu olaya sebep olan herkesten şikayetçiyim dedi. Timur Cihan Timur'dan da şikayetçi olduğunu yineledi.
1: Burada taksirli, bilinçli taksirli adam öldürme var. Buradan yargılanacaklar, davamızın arkasındayız.
0: Acı ailesinin ardından tanıklara geçildi. O gece Timur Cihan Timur'un ve arkadaşının aracında olanlar dinlendi. Tanıklar Cihan Timur'un hızlı araç kullandığını, onu uyardıklarını söyledi. Viraja sert girdiği için direksiyon hakimiyetini kaybetti dediler. Bir tanık Timur araçtan indikten sonra özel şoförünü, ardından da annesini aradı dedi.
2: Aynı arabada olan arkadaşlarının ortak ifadesi şudur. Cihan Timur çok hızlı şekilde virajı alamadığı için kaza yapmıştır. O yüzden bu olayda %100 kusurlu olduğunu bugünkü yargılamada bir daha görmüş olduk.
0: Tanıklara 112'yi neden aramadıkları soruldu. Kimi şokta olduğunu söyledi, kimi de olay yerine gelenler arıyordu diye yanıt verdi. Yaralıların telefonunu neden aldınız sorusuna, flaşıyla yaralının kafasına bakıyordum, cebimde unutmuşum cevabı geldi.
3: Sanki benim oğlum bugün gitmiş gibi oldum. Oradaki avukatın konuşmaları, benim evladımın nasıl bir derecede gittiğini. Ya yüz ifadelerine baktıkça ben bittim.
0: Kazada yaralananların avukatları sanıktan şikayetçi olmadıklarını beyan etti. Oğuz Murat Acı'nın eşinin avukatı da tazminat ödemesi alındı, şikayetçi değiliz dedi. Anne Pervin Acı duruşma esnasında fenalık geçirdi.
1: Çok üzücü bir olay. Şükriye Hanım'ın avukatı katilin babasının avukatlarıyla beraber aynı masada aynı şeyi paylaştılar. Bu çok üzücü bir olay. Yazıklar olsun diyorum.
0: Mahkeme Timur Cihan Timur'un iade sürecinin beklenmesine karar verdi. Duruşma 11 Eylül'e ertelendi.
4: Erzurum'da motosiklet kullanan 14 yaşındaki bir çocuk polisten kaçarken kaza yaptı. Çocuk sürücünün yaralandığı kaza sonrası babasına yüklü miktarda ceza kesildi.
5: Durmak yerine gaza bastı. Polisten kaçmaya çalıştı. O kaçışın sonu hastanede bitti. Erzurum'da 14 yaşında bir çocuk arkadaşıyla birlikte plakasız motosikletle seyir halindeydi. Polis ekipleri motosikleti görünce durdurmak istedi. Ancak çocuk sürücü durmadı, gaza bastı. Bir süre kovalamaca devam etti. Kavşağa geldiğinde de yavaşlamayan çocuk o sırada dönüş yapmaya çalışan otomobile çarptı. Çocuk sürücü kazada yaralandı. Arkasındaki arkadaşıysa kaçtı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri motosikletin sahibi olan babasına 247 bin lira ceza kesti. Kaçan çocuk da kısa süre sonra yakalandı.
4: Kızılcık Şerbeti dizisindeki Işıl karakteriyle tanınan oyuncu Ece İrtem'in genç yaşında vefatı başta ailesi olmak üzere herkesi üzmüştü. Kalp krizinden öldüğü değerlendirilen İrtem'in ölüm nedeni açıklandı.
5: Bir gün önce doğum gününü kutladı. Neşesi yerindeydi. Annesiyle gittiği restoranda kameraya yansıyan görüntüler son görüntüleri oldu. Genç oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu.
6: Yok, benim bundan bir an evvel kurtulmam lazım. Ay.
5: 35 yaşındaki dizi oyuncusu Ece İrtem İstanbul Kadıköy'deki evinde 15 Haziran'da rahatsızlandı ve hayatını kaybetti. Genç oyuncunun cenazesine adli tıp kurumunda otopsi yapıldı.
6: İyi bir şey değil tabii.
7: Hayırdır, ne oldu?
6: Ben çok utanıyorum. Bunu söylemekten ama söylemezsem de işler sarpacak.

0: Basaracak.
1: Ya söyle.
0: Abdullah, benim butiğin tedarikçisi beni dolandırdı.
2: En son Kızılcık Şerbeti'nde Işıl karakterine hayat veren Ece İrtem'in kalp krizinden öldüğü değerlendiriliyordu. Ama ölüm nedeni farklı çıktı. İrtem'in kanında yüksek miktarda alkol tespit edildi. Ölümün alkol zehirlenmesine bağlı olduğu belirlendi. Genç oyuncunun avukatı Uğur Gökkoyun konuyla ilgili açıklama yaptı. Avukat açıklamasında olay günü akşam saatlerinde annesiyle birlikte olan müvekkilimin annesiyle birlikte olmadan önceki zaman diliminde alkol aldığını değerlendirmekteyiz dedi.
3: Depozito iade sistemini biliyorsunuz, işte plastik ve cam şişeleri verdiğinizde, bu cihazlara attığınızda 1 lira alıyorsunuz. Şimdi bu devreye girdikten sonra bazı firmaların su fiyatlarına zam yaptığı iddiası ortaya çıktı. Bu iddia üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Üretici, tedarikçi ve perakende satış noktalarında denetim yaptı. İstanbul'da da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri denetim için sahadaydı.
4: Depozito iade sistemi devreye girdi. İddiaya göre bazı firmalar maliyeti aşacak şekilde ambalajlı içeceklere zam yaptı. Ticaret Bakanlığı o firmaları belirlemek için denetime başladı.
5: Su ve maden suyu denetimlerini, yani fiyat denetimlerini gerçekleştiriyoruz.
4: Türkiye genelinde 1 Temmuz itibarıyla plastik ve cam şişelerin iadesinde 1 lira ödenmeye başladı. Depozito iade sistemine talep yoğun oldu. Bazı firmaların bunu fırsat bilip ambalajlı içeceklere zam yaptığı belirlendi. Ticaret Bakanlığı haksız fiyat artışını tespit etmek için harekete geçti. 81 ilde Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri zam yapanları belirlemek için sahaya indi. İstanbul'da da üretici, tedarikçi ve satıcılara yönelik denetim yapıldı.
5: Bazı işletmelerimizin gelen şikayetler üzerine bunu söylüyorum. 2 Temmuz'da, 3 Temmuz'da fiyat etiketlerini değiştirerek ki 2,5-3 TL civarında fiyatlamalar yaptıkları şikayetleri gelmişti.
4: Ekipler şişelenmiş ürünlerin fahiş fiyatla satılıp satılmadığını kontrol etti. Raflardaki etiketle kasa fiyatları arasında fark olup olmadığını inceledi. Haksız fiyat artışı yapan firmalara ceza kapıda.
5: 180 bin liradan başlayıp 1 milyon 800 bin liraya kadar idari yaptırım uygulanıyor.
3: Üniversite sınavında bir matematik sorusunun cevabının değiştirilmesi dava konusu oldu. Sakarya'da bir öğrenci ÖSYM'ye dava açtı.
2: ÖSYM sorunun yanıtını değiştirdi. Karara tepki gösteren öğrenci soluğu mahkemede aldı.
6: Derece beklentisi içerisinde olan bir öğrenciyim. Buna yönelik hazırlandım ve yani bu cevap anahtarının değişikliği benim için çok ciddi bir hayal kırıklığı oldu.
2: Sakarya'da yaşayan Doruk Kerem Atam da yüz binlerce öğrenci gibi geçen ay üniversite sınavına girdi. 18 yaşındaki genç alan yeterlilik testi matematik bölümündeki 23 numaralı türev sorusunun cevabının değiştirilmesi üzerine ÖSYM'ye dava açtı.
6: Ben bir eşit ağırlık öğrencisiyim. Hem edebiyat alanında bir soru iptal edildi hem de matematik sorusunun cevabı değiştirildi. Ve bu beni yaklaşık 2.25 net gibi ciddi şekilde, -2.25 net ciddi şekilde etkiledi, yani olumsuz şekilde etkiledi.
2: Doruk Kerem Atam, kimsenin bu sonuçtan etkilenmemesi için yürütmenin durdurulmasını ve sorunun tamamen iptal edilmesini istedi.
6: Ciddi, yoğun emek ve çaba ortaya koyan insanların hak kaybına uğramasını gerçekten istemem. Hem kendimin hem de sınava giren diğer arkadaşlarımın hak kaybına uğramasını asla istemem.
2: 18 yaşındaki öğrenci şimdi mahkemenin kararını bekliyor.
3: Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi bugün saat 14'te yapılacak. Peki fikstür çekiminde kurallar ne? Bakalım.
4: Müzik
1: Simetrik sistem, kısıtlamalar ve yasaklı haftalar. Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstürü çekiliyor. Peki fikstür çekiminde nelere dikkat edilecek? Hangi kriterler belirleyici olacak? Hiçbir takım dört büyükler olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'la ard arda karşılaşmayacak. 1, 2, 11, 17, 18, 22, 28 ve 31. yani milli maç haftalarında derbi oynanmayacak. Beşiktaş

0: Fenerbahçe ve Galatasaray'dan en fazla ikisi aynı haftada iç sahada oynayabilecek. Aynı haftada İstanbul'da en fazla 4 takım iç saha maçı yapabilecek. 7 haftalık süreçte hiçbir takım 4 büyüklerden 3'üyle karşılaşmayacak. İlk 2 ve son 3 haftada hiçbir takım üst üste iç saha veya deplasman maçı yapmayacak. Süper Lig fikstürü ikinci yarıda ilk yarının tam tersi olacak. Süper Lig'de fikstür çekimi Avrupa'nın büyük ligleriyle benzer özellikler taşıyor. Premier Lig'de bir takım üst üste 3 maç boyunca evinde veya deplasmanda oynayamıyor. La Liga'da ise Real Madrid ile Barcelona arasındaki El Clasico'nun ilk 5 hafta içinde oynanması yasak. Avrupa'da da tıpkı Süper Lig gibi Perşembe Avrupa maçı oynayan takımlar en erken Pazar günü müsabakaya çıkabilecek.
1: Bu haber günü ortasında ilk dilimin son haberiydi. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz.

0: Şimdi kısa bir aranın ardından gün ortasının ikinci saat dilimine başlayalım. Milli Savunma Bakanlığı haftalık NUTAT bilgilendirme toplantısını yaptı. Toplantının gündeminde elbette NATO zirvesi, NATO zirvesinde alınan kararlar, bunların yansımaları vardı. Serkan Şimşek hem NATO zirvesini takip etti, beraberdik 2-3 gün boyunca. Hem de şimdi Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamaları aktaracak bize. NATO zirvesine dair ne söylüyor Milli Savunma Bakanlığı Serkan?
1: Sen Alkan, öncelikle Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık toplantısı bu haftada Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda icra edildi. Şu an hala hazırda bu yayınımızı da yine Ay Yıldız Karargahı'ndan yapıyoruz. Hatırlanacaktır, geçen hafta da Ay Yıldız'dan yapılmıştı bu toplantı ama Ay Yıldız Karargahı'nın kuzey kapısındaydık. Şimdi dikkat ederseniz bayağı içindeyiz. Yani Ay Yıldız Karargahı'nın karargah binalarının bulunduğu noktadayız. Ve NATO Liderler Zirvesi kapsamında da 7 Temmuz akşamında burada NATO Savunma Bakanları resepsiyonu verilmişti. NATO Savunma Bakanları Ay Yıldız Karargahı'nda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde bir araya gelmişti. İşte Ay Yıldız Karargahı'nda da aslında böylece inşaatın çok büyük ölçüde tamamlandığının bir kez daha altını çizelim. Zira ekranlarımızda da göründüğü üzere çok büyük ölçüde bu inşaat tamamlandı ama tamamen bitmesinin 2028'e yaklaşacağı zaman, yani 2028 sıralarında tamamen bitmesi bekleniyor. Hemen arkamdaki bulunan bina ise artık son derece yakından görüntüleyebildiğimiz Milli Savunma Bakanlığı'nın yeni binası olacak. Şimdi toplantının ayrıntılarına geçelim. Tabii Milli Savunma Bakanlığı'nın bu haftaki toplantısında büyük ölçüde NATO Liderler Zirvesi'nin bir değerlendirmesi yapıldı. Bakanlığın açıklamasında Türkiye, NATO'nun güçlü ve etkin müttefiki olarak ittifakın caydırıcılığına ve ortak güvenliğine önemli katkılar sunmaya devam edecektir ifadeleri yer aldı ve tabii ki zirvenin yansımalarında da aslında sıkça günlerdir konuştuğumuz bazı açıklamalara da Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir değerlendirme yapıldı. Hangi açıklamalar onlar? Başta ABD Başkanı Donald Trump'ın hem Türkiye'nin ittifaktaki konumu hakkında hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geldiği, özellikle savunma sanayi alanındaki geldiği aşama konusunda bazı açıklamaları vardı ve Katsa yaptırımları ile ilgili de açıklamaları vardı. İşte Milli Savunma Bakanlığı da bugün toplantıda bu açıklamaları değerlendirdi ve daha önce de ifade ettiğimiz üzere beklentimiz müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan Katsa yaptırımlarıyla savunma sanayimize yönelik açık veya örtülü tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır ifadelerini kullandı bakanlık ve bu çerçevede ABD Başkanı tarafından yapılan açıklamaların memnuniyetle karşılandığı, müttefiklerimizle kısıtlamalar yerine karşılıklı güven ve dayanışmanın güçlendirilmesinden yana bir yaklaşımında benimsendiği ifade edildi. Şimdi dün Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında açıklama yapan tek lider ABD Başkanı Donald Trump değildi. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in de bazı açıklamaları vardı ki o açıklamalar arasında bir ifade son derece dikkat çekti. Mitsotakis dedi ki Türkiye

0: ülkemize karşı bir savaş tehdidinde dedi. Ülkem Türkiye tarafından savaş tehdidi altında ifadelerini kullandı. Biz de Miçotakis'in bu açıklamalarını Milli Savunma Bakanlığı'na sorduk. Ve Milli Savunma Bakanlığı oldukça net bir şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisi için tehdit olmayan hiçbir unsura, hiçbir ülkeye karşı tehdit oluşturmadığını ifade etti. Bakanlığın açıklamasında ülkemiz bölgemizde barış ve istikrarın korunmasından, mevcut meselelerin yapıcı diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ele alınmasından yanadır ifadeleri kullanıldı. Bu kapsamda gerilimi artırılabilecek söylemlerden kaçınılmasının ikili ilişkilere olumlu katkı sağlayacağını bir kez daha ifade ediyor ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlatıyoruz ifadeleri kullanıldı. NATO Liderler Zirvesi 2 gün boyunca dünyanın gözü kulağının Ankara'ya döndüğü, oldukça önemli görüşmelerin yapıldığı, önemli anlaşmalara, sözleşmelere ve aslında taahhütlere sahne olan bir programdı. Ve bu programın hemen ardından bir gün sonrasında yapılan Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısında da öne çıkan mesajlar bu şekildeydi Sena Alkan.
1: Çek aktardı, ekranlarınıza getirdik NATO zirvesi sonrası mesajları. Şimdi İran'ın eski lideri, dini lideri Ali Hamenei'nin cenazesi doğum yeri olan Meşet kentine getirildi. Yüz binlerce kişi Hamenei'ye veda ediyor. Bu görüntüler canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Hamenei bugün yapılacak törenle toprağa verilecek. Sabahın erken saatlerinden itibaren İmam Rıza Türbesi çevresinde toplanan yüz binlerce kişi Hamenei son yolculuğunu uğurlamak için tören alanına akın etti. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in 28 Şubat'ta yaptığı saldırılarda hayatını kaybetmişti Ali Hamenei ve 6 gündür ülkenin çeşitli yerlerinde törenler düzenleniyor. Tahran'da başladı törenler, Kum kentinde devam etti. Ardından Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerine götürüldü Hamenei'nin cenazesi. Bugün de törenin ardından Hamenei İmam Rıza Türbesi'nde kendisi için hazırlanan bölüme defnedilecek. Bu görüntüler İranlıların eski dini lider Ali Hamenei'ye vedasından gelen canlı görüntüler. Yoğun bir katılım olduğu da buradan dikkat çekiyor. Meşet kentinde İmam Rıza Türbesi'nde toprağa verilecek eski dini lider Ali Hamenei. Kendisinden sonra yerine oğlu Müçteba Hamenei seçildi. Ancak cenaze törenine, Tahran'daki cenaze törenine vedaya katılmamıştı. Şimdi Meşet'e geldi Hamenei'nin cenazesi. Birkaç gündür çeşitli noktalarda veda töreni vardı. Bugün artık toprağa verilecek. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki diplomatik ve askeri ilişkilerin en önemli başlıklarından biri olan Katsa yaptırımları NATO zirvesinin ardından yeniden gündemde. Peki bu yaptırımlar nedir? Ne zaman kalkacak? Nasıl bir yol haritası izlenecek? Çünkü Katsa yaptırımı ile ilgili çok fazla şey iddia dolaşıyor ortada. Daha iyi anlayabilmek adına bakalım habere.
2: NATO liderler zirvesinde Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde yeni bir kapı aralandı. Savunma sanayi açısından kritik adımlar atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın zirve kapsamındaki görüşmelerinin ardından Trump, "Yaptırımları kaldıracağız, F-35'leri değerlendireceğiz," dedi. Savunma sanayi adına kısıtlamalara yönelik yeşil ışık yandı. Trump 2020'de Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alınmasının ardından Türkiye'yi 14 Aralık 2020'de Katsa yaptırımları listesine aldı. Türkiye'deki bazı üst düzey savunma sanayi yetkililerine yönelik yaptırımları içeren Katsa'nın açılımı Amerika'nın yaptırımlar yoluyla karşı koyma yasası. Katsa sadece Türkiye değil, İran, Çin, Kuzey Kore ve Rusya'ya yaptırımlar uygulayan bir Amerikan yasası olarak biliniyor. Peki Türkiye'ye yönelik yaptırımların kalkması için nasıl bir yol haritası izlenecek? Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yasa değişikliği yapılması gerekiyor. Bunun için Amerikan Başkanı Trump, yaptırımların kalkması için yasada değişiklik yapılmasına dair bir yazı yazacak. Amerikan Temsilciler Meclisi ya da Amerikan Senatosu'ndan itiraz gelmezse Türkiye Katsa listesinden düşmüş olacak. Ancak F-35 programına geri dönüş için Katsa yaptırımlarının kaldırılması yeterli değil. Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini envanterinde bulundurmaması gerekiyor. Peki S-400'lerin Türkiye'nin envanterinden çıkarılması için

0: için hangi yol izlenecek? S-400'lerin 3. bir körfez ülkesine satışı gündemde. İsrail etkisi sebebiyle S-400'lerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılamayacağı değerlendiriliyor. Katar'ın tercih edilebileceği belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı nedeniyle körfez ülkeleri de gelişmiş savunma sistemlerine ihtiyaç duyuyor. Körfez ülkelerinin kolaylıkla satın alamayacakları S-400 hava savunma sistemlerinin bu boşluğu da doldurması bekleniyor. Ancak sistemlerin 3. bir ülkeye devredilebilmesi için Rusya'nın onayı gerekiyor. F-35 programına dönüş için siyasi engelin yanı sıra hukuki engelin de aşılması şart. 2020'de yürürlüğe giren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın 1245. maddesi, Türkiye'nin S-400 sistemine sahip olduğu sürece F-35 programına dönüşüne izin vermiyor. Trump'ın Türkiye'ye bu mevzuatın uygulanmaması için bir yazı yazarak Kongre'ye göndermesi gerekiyor.
1: Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var.
0: Yol haritası beklendiği gibi işlerse Türkiye'nin parasını ödediği 6 F-35'in teslimi gündeme gelecek. O dönem Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim alan pilotların bazılarının emekli olması nedeniyle yeni pilotlar eğitilecek.
2: Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi tamamlandı. Liderler yaptıkları değerlendirmelerde Türkiye'ye ev sahipliği için teşekkür etti. Zirvede birlik mesajının öne çıktığını dile getirdi. Bir bakalım.
0: Ankara'daki NATO zirvesi sona erdi. Liderler zirvenin ardından yaptıkları açıklamalarda birlik mesajları verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump zirveyi Air Force One uçağında değerlendirdi. Ankara'da çok iyi iki gün geçirdiğini söyleyen Trump, Türkiye ile çok iyi ticaret anlaşmaları yaptık dedi. Türkiye'nin çok iyi bir ortak olduğunu da ifade eden Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan için kendisi harikaydı ifadelerini kullandı. From now on, of course, the next summit is not in Ankara because we are in Ankara now. NATO Genel Sekreteri Rutte zirvede büyük bir birlik duygusu gözlemlediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mükemmel ev sahipliği yaptığı Ankara'da Lahey zirvesinde verilen taahhütler artık hayata geçiriliyor dedi. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Türkiye'nin muhteşem bir zirve düzenlediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapıcı bir ilişki yönünde işbirliğine devam edeceğim dedi. İngiltere Başbakanı Starmer, NATO bu zirveden daha güçlü ve daha birlik içinde çıktı değerlendirmesini yaptı. İtalya Başbakanı Meloni de Avrupa'nın kendi güvenliğini kendi başına sağlamasının zamanı geldi dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'dan asker çekme planlarına değindi.
3: ABD birliklerine gelince şu an itibariyle herhangi bir resmi geri çekilme konusunda bilgilendirilmedik.
0: Konu İspanya Başbakanı Sanchez'in de gündemindeydi. Bu karar Washington yönetiminin egemen kararıdır diyen Sanchez, Trump'ın ticareti durdurma tehditlerine rağmen dostane bir görüşme yaptıklarını söyledi. Almanya Başbakanı Merz de zirvenin ardından NATO'nun birliğini sağlamaya büyük katkıda bulunduğumuzdan emin olarak Almanya'ya dönüyorum ifadelerini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise zirvede birlik ve profesyonellik mesajının öne çıktığı değerlendirmesini yaptı. Liderler bir sonraki NATO zirvesinde Arnavutluk'ta bir araya gelecek.
2: Tarihi NATO zirvesinden böyle çok renkli görüntüler de ortaya çıktı. Japon bakan Türk kahvesinden övgüyle bahsetti. İzlanda Başbakanı Ankara'yı gezdi. Macaristan Başbakanı İstanbul'u gezdi. Bir bakalım o anlara.
0: Kimi Türk kahvesine hayran kaldı, kimi de Ankara Kalesi'nde tur attı. NATO zirvesinde zaman zaman diplomasiye ara verildi. Ortaya keyifli görüntüler çıktı. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında liderler Türk kültürüyle tanıştı. Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toshimitsu, Türk kahvesi içtiği anlara ilişkin videolu paylaşımda bulundu. Türkiye denilince akla Türk kahvesinin geldiğini belirtti, içimini anlattı.
4: Türk kahvesinin bir özelliği de içtikten sonra keyfinin devam etmesidir. Ne yapılır? Bu fincanı ters çevirip beklersiniz. Sonra fincanın içinde kalan kahve telvesiyle fal bakılıyormuş. Uluslararası durumlar bundan sonra nasıl gelişecek onu da fal bakarak

0: tahmin etmeye çalışacağım.
1: NATO'nun en genç lideri İzlanda Başbakanı Frostadottir'de zirve sonrası Ankara'nın sembol noktalarından birine gitti. Ankara Kalesi'nde tur attı. Belçika Başbakanı Bart de Wever'in de sokak kedisini severken çekilen görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. De Wever gönderisine dostça bir Türk kedisi notunu ekledi. NATO zirvesinde spor diplomasisi de öne çıktı. İngiltere ve Norveç başbakanları Dünya Kupası çeyrek finali öncesinde el sıkıştı.
2: Ukrayna, Rusya'nın petrol depolarını vurdu. Saldırıları Ukrayna lideri Zelenski duyurdu. Yakıt krizinin giderek derinleştiği Rusya harekete geçti. Dizel yakıt ihracatına yasak getirildi.
1: Rusya yakıt krizine karşı kolları sıvadı. Ukrayna iki petrol deposunu daha hedef aldı. Rusya, Ukrayna ile yaşanan savaş ve iç piyasada yaşanan akaryakıt sıkıntısı nedeniyle dizel yakıt ihracatını yasakladı. Kararı Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Putin başkanlığında düzenlenen hükümet toplantısında konuşan Novak, ülkede akaryakıt talebinin geçen yıla göre yaklaşık %30 arttığını söyledi. Başbakan Yardımcısı artan talebin akaryakıt istasyonlarında araç yoğunluğuna ve yakıt ikmal sürelerinde artışa yol açtığını söyledi. İç piyasadaki durumun hala zorlu olduğunu ifade etti. Moskova yönetimi ihracat yasağı ile birlikte iç piyasada yakıt arzının artırılmasını ve fiyatların istikrara kavuşturulmasını hedefliyor. Ukrayna Devlet Başkanı ise sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Son günlerde Rusya'nın petrol sektörünü destekleyen tesislere karşı önemli saldırılar yapıldı diyen Zelenski, Stavropol ve Tver'de iki petrol deposunun vurulduğunu söyledi. Putin'in son açıklamasında Ukrayna saldırılarının sorun yarattığını kabul etmiş, durumun kritik olmadığını söylemişti. Ancak Kremlin krizi yakından izliyor ve akaryakıt piyasasını kontrol altında tutabilmek için zaman zaman satış ve ihracat kısıtlamalarına başvuruyor. Başkent Moskova ve St. Petersburg dahil yaklaşık 40 bölgede akaryakıt satışına yönelik kısıtlamalar uygulanıyor.
2: Arnavutluk'ta inşa edilmesi planlanan lüks turizm tesisine karşı protestolar sürüyor. Halk bir ayı aşkın süredir sokakta. Protestoların adresi başkent Tiran, İskenderbey Meydanı'nda toplanan eylemciler. Arnavutluk satılık değildir sloganları attı. Bir kez daha Başbakan Edi Rama'nın istifası istendi. Tartışmalı turizm tesisine karşı başlatılan gösteriler flamingo devrimi olarak adlandırılıyor. Başbakan Edi Rama, ben başbakan olduğum sürece bu proje durmayacak açıklaması yapmıştım. Ülkede tepki çeken bu proje, koruma altındaki bölgede 10 bin yataklı lüks bir turizm tesisinin inşa edilmesini hedefliyor. Projeye karşı çıkanlar bölgedeki sulak alanda yaşayan flamingoların, fokların ve deniz kaplumbağalarının doğal yaşam alanlarından mahrum kalacağını savunuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. 36 il başkanı görevden alınan CHP'de birkaç il başkanının daha görevden alınabileceği belirtiliyor. Ayrıca boş kalan bazı il başkanlıklarına da atama yapılacak.
1: İhraçlar, atamalar, olağan kurultay ve bundan sonraki yol haritası. CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun gündemi yoğun. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Bugüne kadar İzmir, Ankara, Eskişehir, Adana ve Antalya dahil 34 il başkanı görevden alınmış, bazıları ise kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Bu Merkez Yönetim Kurulu toplantısında da birkaç il başkanının daha görevden alınabileceği belirtiliyor. Genel merkez kaynakları görevden almalarda partinin kurumsal kimliğini yıpratma, parti disiplinine uymama ve Kılıçdaroğlu'nu tanımama kriterlerinin baz alındığını kaydetti. Görevden almaların ardından bazı il başkanlıklarına atama yapıldı. Ancak 21 ilde ise il başkanlığı koltuğu boş kalmıştı. Merkez Yönetim Kurulu kararıyla boş kalan illerin bir kısmına atama yapılabileceği belirtiliyor. Toplantıda olağan kurultay takviminin de ele alınması bekleniyor. Eylül ayı başında mahallelerden başlayarak

0: ilçe ve il kongrelerinin yapılması planlanıyor. 2027 yılının bahar aylarında ise genel başkan ve parti meclisi üyelerinin seçileceği, büyük kurultayın yapılabileceği ifade ediliyor.
1: Aynı evde 5 yıldır oturuyorsunuz. Kira

0: haberine bakalım.
1: Beş yıl boyunca kirasını ödedi. Ev sahibi bu kira çok düşük kaldı dedi. Anlaşamayınca devreye mahkeme girdi.
2: 30 bin lira ödüyorsanız civarda 40 bin liraysa size 40 ödeyeceksiniz. Öder misiniz yoksa yasal oranda mı ben zam yapacağım dersiniz?
3: Ben yasal oranda zam yapmayı düşünüyorum ya. Ne yapmam gerekebilir ki yani, ev sahibiyle ya tartışmam gerekiyor ya problem.
4: Mal sahibinin kirasını diğer emsallere uygun bir hale getirmek üzere kira tespit davası açma hakkı var.
2: Kiracı ev sahibi arasındaki anlaşmazlık mahkemeye taşındı. 5 yıldır aynı noktada oturan kiracı 20 bin lira ödüyordu. Ev sahibi 38 bin lira istedi. Taraflar anlaşamayınca kira tespit davası açıldı.
4: Neler konulur dosyaya? Emsal kira sözleşmeleri konulur. İSKİ'den, BEDAŞ'tan kira sözleşmesi talep edilebilir. Mutlaka bir bilirkişi heyeti gider orada bir araştırma yapar.
2: Bilirkişi bölgede inceleme yaptı. Evin büyüklüğü, konumu gibi veriler dikkate alınarak yeni kira miktarı hesaplandı.
5: Dairenin durumuna, konumuna, mevkiine bağlı. Kiracıyı ezmezdim. Ramazan aylarında da bir kira almazdım.
4: Konumu nasıl, durumu nasıl ve şehrin merkezinde mi, uzağında mı, emsaller neler teşkil edebilir? Buna dair bir rapor sunar.
1: Raporda evin aylık 36 bin lira kira getirebileceği belirtildi. Mahkemede kiracının eski olmasını dikkate alarak indirim uyguladı ve aylık kirayı 32.500 lira olarak belirledi. Peki 5 yılını dolduran kiracı bu ay belirlenen zam oranınca kiramı artıracağım diyebilir mi?
4: İstiyorsa o şekilde ödeyebilir ama dava kesinleşip son rakam çıktığında bu zaman boyunca ödemediği farkı faiziyle beraber ödemek zorunda kalacaktır. Bunun kaçışı yok.
2: Yasal oranda mı zam yaparsınız, emsale eşitlenmesini ister misiniz?
6: Bizim menfaatimiz ve doğrusu neyse o yönde yapmak isterim tabii ki.
7: Kıyamam kiracıya ama hayat da pahalıysa, onlarla arası çok fark varsa onlara yakın bir kira isterim yani.
8: Şimdi bir süredir üzerinde konuşulan bir çalışmaydı. Yavaş yavaş yaklaşıyor gibi bu atıl ofis stokunun alınıp konuta dönüştürülmesi. Bununla ilgili bir sürecin başlayacağı ifade ediliyor. Bizim de bir konuğumuz var. Konuşacağız. İstanbul Emlak Brokerları Kooperatifi Başkanı Ulvi Özcan. Hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk Seda Hanım.
8: Bir süredir üzerinde çalışılan, zaman zaman iddia edilen bir gelişmeydi. Oluyor mu? Ne kadar konut, ne kadar iş yeri konuta dönüştürülecek? Nasıl bir dönüşümden bahsediyoruz?
9: Önce işin hikayesine bakacak olursak, lütfen, pandemi sonrası ciddi anlamda alışkanlıklarımız değişti. Evden çalışmalar, Zoom'lar, İstanbul'a yakın yerlere taşınmalar gibi durumlardan dolayı ciddi anlamda bir iş yeri stoku boşa çıktı. Bunların içinden de uzun zamandır satılamayanlar var. İddiaya göre 800 bin metrekare olduğu söyleniyor bu sayının. Onunla ilgili bir düzenleme yapıldı. Ama burada tabii bilinmeyen ve eksik bilinen bir başka konu var. Bu da şu, bütün iş yerleri bu haktan yararlanacak anlamına değerlendirmemek lazım.
8: Bir şey soracağım. 800 bin metrekare dediniz. Bu 800 bin metrekare yani ne kadar, hani sayıca ne kadar atıl ofis stoku var? Bunun ne kadarı dönüştürülüyor o dediğiniz imar?
9: Adet olarak bilmiyorum. Yani toplam metrekare olarak, yani bu 200 metrelik de var, 1000 metrekarelik de farklı farklı. Ama bu toplam 800 bin metrekare olduğu söyleniyor bu stokun. Ve bu satılamadığı için müteahhite büyük getiriyor. Arz talep dengesinde konut arzı açısından bir negatiflik oluşturuyor. Düzenleme bununla ilgili yapıldı. Bir yönetmelik değişikliği, planlı alanlar yönetmeliği diye bir yönetmelik vardır. Onunla ilgili 1 Temmuz 2027'de yayınlandı. Ve bir yıl içinde elinde konut imarlı, konut imarlı alana yapılan iş yeri olan yerlerin müracaat ettikleri takdirde bunların konuta dönüştürülmesi. Ama bir yıl içinde. Yani bunu gidip de 2 yıl sonra müracaat etse bu olmuyor, hakkı kullanamayacak.
8: Bir yıl içerisinde tabii bu hakkı kullanması gerekiyor. Konut imarlı alana yapılan iş yerinin yani sayısını bilmiyorsak da metrekaresini biliyor muyuz?
9: 800 bin metrekare 800 olduğunu söyleniyor.
8: 800 bin konut imarlı yani, iş yeri. Evet, bunun İstanbul'da yaşanan kira sorununa nasıl bir etkisi olacak? Yani 800 bin metrekarelik ofis alanı diyelim ki bunun yarısından fazlası dönüştürülmüş olsun hadi bu bir yıl içerisinde. Kira sorununu bir parça rahatlatır mı?
9: Nispi olarak çözer. Her tür arz bir fayda getirecektir. Ama bu ne kadar bir çözüm olacaktır?

0: Yani bunun ne kadar hissedilecektir, bunları bilemiyoruz ama kesinlikle bir arz bu sonuçta, bir fayda getirecektir bu.
1: Hangi bölgelerde ağırlıklı böyle ofis olarak, yani konut imarlı ofisler var?
0: Ben davetin üzerine bir inceledim. Davetin üzerine Ataşehir, Kağıthane, Levent, işte Bahçeşehir, Başakşehir gibi hem iş yeri hem konut olarak kullanılan bölgelerin yoğun olduğu yerlerde bu stoklar var. Ama iş yeri olarak planlanmış, iş yeri olarak yapılmış. Genellikle bunlar büyük yeni inşaat projelerinde oluyor. Hmm. Zaten bu yararlanılan durum da bu tip inşaatlarda söz konusu. Hmm. Dolayısıyla bunun bir kira stokunu da, satılık stokunu da fayda getireceğini düşünüyorum ben.
1: Yani nispi bir rahatlama.
0: Nispi tabii tabii tabii. Ya bizim esas sorunumuz büyük planlama sorunu. Yani hı hı. iş daha büyük ölçekte baktığımız takdirde biz bu sorunu kökünden kazıyabileceğiz. Hı hı. Onu yapamadığımız takdirde bunlar yani bir fayda getirecektir, o hiç şüphe yok. Ama ne kadar fayda getirecektir onu yaşayarak öğreneceğiz.
1: Nasıl bir dönüşüm olur? Yani dünyada örneği var mı? Dünya bunu yaptıysa çeşitli ülkeler nasıl yapmışlar? Ne kadar sürede dönüştürülebilir? Mesela bunlar ofis için inşa edilmiş yerler ise şayet. Dolayısıyla ofis ihtiyaçları gözetilerek yapılmıştır.
0: Bu aslında bir tek Türkiye'de olmadı. Pandemi sonrasında ben Barcelona'da, Londra'da da benzer uygulamaların olduğunu o zaman okumuştum. Yani o pandemi...
1: Almanya'da da oldu gibi haberler.
0: Ben ikisini biliyorum. Yani belki Almanya'da da olmuştur. Ama sonuçta bundan hepimiz etkileniyoruz. Birisi doğru yaptığı zaman öbürüne de bir ışık tutuyor bu. Doğru bir uygulama, yanlış bir uygulama değil ama yayın arasında da sizlerle de arz ettiğim gibi bunlar yeterli şeyler değil. Yani bunu biraz daha kapsamlı yapmamız lazım. Hı-hı. Örneğin başka yani sadece konut olarak olmayan ama konut olabilecek nitelikte olan yerler de girmeli veya tam tersi değerlendirilir. Mesela şimdi sizin bu televizyonunuzu yakın yer Gümüşsuyu'nda benim bir arkadaşımın bir apartman dairesinde iş yeri olarak kullanıyor. Ve komşularıyla ciddi sorun yaşıyor. Ama yaptığı işte ne bir fenli tehlike var, ne bir sıkıntı yaşaması gereken durum var. Üstelik o bölgede tümüyle ticariye dönmüş her şey. Yani o bina yıkılsa, yeni bir bina yapılsa kesinlikle ticari yapılacak. Hı hı. Ama
1: sorun yaşadığı komşular tabii, konut ama.
0: Tabii. Konut olanlar da var. Hepsi hı hı. değil de konut olanlar da var. Ama kat mülkiyeti kanunumuzda belli mesleklerde izin almaya gerek evet. yok. Örneğin avukatlıktır, evet. mali müşavirliktir gibi mesleklerde. Ama belli mesleklerde izin almayı gerektiriyor. Bu yaptığı işte izin almayı gerektiren
1: bir iş.
0: Tabii gerektiren bir iş ama yine bir ofis aslında.
1: İzni almış o zaman öyle dediğiniz.
0: 10 bağımsız bölümden 8'inden almış izni. Hı hı. Bir kişi vermemiş, o da kendi kaçakları olduğu için diyor ki sen diğer komşuları da ikna edersen diyor ben diyor senin diyor bu konuda muvaffakat veririm diyor. O zaman 9 tane yani oy çokluğu yeterli olmayan bir konu. Hı hı. Oy birliği gereken.
1: Bu örneği niye verdiniz?
0: Bu örneği niye verdim? Çünkü bu genel bir durum bu. Yani bununla ilgili de bir düzenleme gerekli. Yani olayı daha geniş tutmak
1: yani
0: lazım.
1: Yani böyle iş yeri olarak dönüşen yerlerde konut kaldıysa onlar da mı iş yerine dönüştürüyorsun diyorsunuz?
0: Eğer niteliği tutuyorsa, niteliği tutuyorsa.
1: Ama bizim çok ciddi bir konut açımız var. Şimdi oradan çıkan mesela başka bir yerde iş.
0: Ama zaten orası iş yeri olarak kullanılıyor. Orası zaten iş yeri. Ya yani o bölge, yani bu çok iyi bildiğiniz, her gün önden geçtiğiniz yer. Yani Alman konsolosluğunun karşısı. Çok belli bir yer. Yani olaya biraz daha makro seviyede bakıp olayı değerlendirmek lazım. Veya demin de dediğiniz gibi konut açığımız çok olduğu için ofis olarak planlanmış ama konut da olabilecek yerler var. Onların da niteliği konut olarak planda gözükmediği için onlar dönüştürülemiyor. Onların da kapsama girmesi lazım. Yani olayı daha geniş baktığımız takdirde işte o zaman arz talep dengesinde çözüme yönelik daha faydalı işler olacaktır diye düşünüyorum.
1: Bizim nedir konut açığımız şu an?
0: Şu anda tam rakam bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim. Bizim bir planlama sorunumuz var. Bunu somut bir örnekle vereyim. İstanbul'da kilometre kareye düşen insan sayısı 3013 kişi. Bu TÜİK'in 2024 verisine göre. En yakın olan şehir Kocaeli 600 kişi. Ondan sonraki Yalova 370 kişi. Dolayısıyla bizim bir planlama sorunumuz var aslında.
1: Bizim İstanbul'a bir göç alma durumumuz olduğu için biz bunu yaşıyoruz.
0: Aynen. Temel sebep bu zaten.
1: Temel sebep bu. Tabii. Daha fazla konut ihtiyaç olduğu da aşikar. Tabii. Bizim mesela yıllık konut ihtiyacımızın biz ne kadarını karşılayabiliyoruz ki? Biz bu kiraları aşağıya nasıl çekebiliriz onu anlamaya çalışıyoruz.
0: 500 bin 600 bin arası yıllık açık konuşuluyor.
1: Açığımız mı var?
0: Evet. Evet. Yani bu açığın olduğu konuşuluyor. Bununla ilgili hükümet son zamanlarda doğru hamleler de yaptı. Bu nedir derseniz. Örneğin TOKİ'nin yaptığı konutlardan kiralık konut üretmeye başladılar. Bu dünyanın her yerinde uygulanan ve fayda getirdiği görülen bir sistem. Biz geç kaldık biraz ama doğruyu yaptık en sonunda. Bunun benzeri bir sosyal devlet gereği uygulamalarımızın olması lazım. Hani demin dediniz ya bu ne kadar fayda getirir diye. Yani nispi fayda getirir ama bir bütünsellikle bakarsak çözülmeyecek sorunlar değil. Bizim çünkü gerçekten aynı kaynaklarımız zengin bir ülkeyiz. Bunların hepsi çözülebilir sorunlar ama bu ne kadar fayda getirecektir sorusunun cevabı daha bütünsel baktığımız takdirde olabilir.
1: Diyelim ki bu TOKİ modeli gibi modeller artırıldı. Bu konut ve kira sorununu çözmek hangi modelle mümkün ve ne kadar sürer?
0: Hangi modellen derken birincisi...
1: Yani dünyada çözen varsa nasıl
0: var,
1: çözmüş?
0: Var,
1: nasıl
0: tabii çözmüş? Var. Tabii. Batı Avrupa'da bu iş nispeten çözülmüş. Zaman zaman onlarda da ani operasyonel bir durumda. Onlar da sıkıntıya giriyorlar ama örneğin zamanında, Thatcher zamanında bununla ilgili düzenlemeler yapılmış. Önce kiralayıp sonra satın alma avantajlı sistemler geliştirilmiş. Veya yeni evlenen çiftler veya yurt dışından gelip de okumaya gelen öğrenciler belli bir süre sosyal konut niteliğinde evlerde oturtulup diyor ki işte sen şu kadar yıl oturabilirsin burada, ondan sonra başının çaresine bakmak durumundasın. O bir perspektif veriyor. Ona bir yol haritası, bir süreç haritası
1: bir süre
0: çıkartmış oluyor.
1: Bir süre veriyor esasında. O süreyi değerlendirebilir.
0: Bizim de bunu yapmamız lazım. Yani şimdi gerçekten insanlar çaresiz. İş burada, sağlık burada, eğitim burada veya burada derken burayla birlikte işte İzmir'dir, Antalya'dır, Ankara'dır
1: büyük
0: gibi
1: şehirlerde
0: büyük şehirlerde
1: yoğunluk var.
0: Dolayısıyla köylülük denen kavram da bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de kalktı. Bu göç İnsanları kentli de yapmıyor. Kentin varoşlarına tutundurtuyor. Ve bu beraberinde kriminal olayları da getiriyor işte. Her gün haberlerde söylüyorsunuz. Sizler benden daha iyi biliyorsunuz bu konuyu. Bunun makro seviyede bakıldığı takdirde çözülebileceğini düşünüyorum ben. Dünyada çözenler de var işte. İngiltere örneği var, Almanya örneği var. Diğer örnekleri çok bilmiyorum ama ikisi bildiğim örnekler benim. Bunlar doğru hamlelerle çözülmeyecek şeyler değil ama bu da doğru bir hamle. Ama yeterli olduğunu düşünüyorum.
1: Anladığım
0: sadece.
1: Kadarıyla bu palyatif diyorsunuz. Daha
0: palyatif
1: kalıcı çözüme
0: aynen
1: ihtiyaç
0: öyle, aynen
1: var.
0: Öyle.
1: Şimdi mesela pandemi bir etken oldu zannederim.
0: Doğru.
1: Bunun üzerine bir de bizim yaşadığımız bu yüksek enflasyon geldi, eklendi.
0: Tabii.
1: Hakikaten kiralarda çok başka şeyleri görür konuşur hale geldik geçtiğimiz yıllarda. Bu yılla beraber bir parça rahatlama görüyor musunuz? Yani kiralar neredeydi, nereye geldi? Biraz rahatlayıp kiracıyı da nefes aldıracak yere yaklaşıyor muyuz yoksa tam tersi bir süre daha böyle bu zorluklarla gidecek miyiz?
0: Şu anda bir duraksama
1: mıyız?
0: Görüyorum ben. Ben aynı zamanda emlakçılık da yapıyorum. Çengelköy'de bir emlak ofisim de var. Dolayısıyla sahadayım aynı zamanda. Nispeten yani geçen seneye göre biraz daha iyi. Bunda TOKİ'nin etkisi vardır. Yani TOKİ'nin konut üretmesinin etkisi vardır. Başka şeylerin etkisi vardır ama yeterli mi dersiniz? Yeterli değil. Yani gerçekten kötü şeylere de tanıklık ediyoruz. Karı koca, üniversite mezunu çiftler İstanbul'a yakın yerlere gidip oradan trenle gelir şekilde İstanbul'da yaşamayı düşünür oluyorlar. Yani işi İstanbul'da ama buradaki kirayı yetişemiyor.
1: Karşılayamadığı
0: benim çocukluğumda benim babam emekli itfaiyeciydi. Bir itfaiyeci maaşıyla bizi okuttu. Ev geçindirdi, kooperatif parası ödedi. Yakın tarihlerde sizlerin de yetiştiği zamanlarda işte biri çalıştı, öbürü yaşadı. Şimdi o da mümkün değil.
1: İki ailenin iki bireyi çalışsa bile geçinmek
0: tabii. Aynen
1: çok zor. İstanbul'da
0: öyle.
1: Özellikle.
0: Tabii. Yani özellikle İstanbul'da. Özellikle İstanbul'da. Bunlar tabii yaşadığımız sorunlar. Geçen seneye göre nispeten daha iyi durumdayız. Yani arz talep dengesi itibariyle bakıyorum. Kiracı açısından baktığım takdirde daha iyi durumdayız ama şimdi Nasrettin Hoca'nın hesabı her herkesin haklı olduğu bir durumda. Yani paranın bir getiri hesabı var. Paranın getiri hesabıyla baktığınız zaman ben bunu altına mı koyayım, kiralık konut mu alayım, faize mi koyayım diye düşündüğü zaman, mülk sahibinin gözüyle baktığınız zaman o da haklı. Yani o da diyor ki ben diyor bunu diyor altına koysaydım şu kadar getirisi olacaktı diyor. Kiraya verdim diyor, ben mağdurum diyor. Adliye koridorları mahkemelik işlerle dolu. Yani bunları işte her gün haberlerde soruyorsunuz. İşte biraz önce bir haber sundunuz. Yine değindiniz. Dolayısıyla bu bir başta planlama sorunu olmak üzere bir makro sorun. Ama bunlar çözümdür. Ama ne kadar çözümdür derseniz nispi çözümlerdir. Peki. Ve demin sizin de ifade ettiğiniz gibi paliatif çözümler.
1: Peki. Dileyelim hızlıca artık bir çözüm bulursun. Barınma bir hak neticede. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: İstanbul
0: ediyorum.
1: Emlak Brokerleri Kooperatifi Başkanı Ulvi Özcan. Çok sağ olunuz. İstanbul stüdyoda eşlik ettiniz bana. Şimdi devam edelim. Gençleri zehirleyen sokak satıcıları, uyuşturucuları saklamak için hakikaten akıl almaz yöntemlere başvuruyorlar ama polis tüm yöntemleri birbiri deşifre ediyor. Tıpkı İstanbul'da olduğu gibi uyuşturucu, bakın bu kez nereden nasıl çıktı?
2: Araçta hızla sistemi tespit edilmiş. Bu sistemin hız sabitleme tuşuna basılı tutup farlar aktif hale getirilip direksiyon ısıtmaya basılı tuttuğunda vites kısmının açıldığı görülmüş.
3: Öyle bir yere gizlediler ki bulunmayacağını düşündüler. Polis ekipleri uyuşturucu tacirlerinin zulasını ortaya çıkardı.
2: İçerisi kontrol edildiğinde çeşitli miktarlarda satışa hazır vaziyette bulunan narkotik maddeler tespit edilmiş.
3: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri şüphelendikleri iki aracı Bakırköy'de durdurdu. Dört şüpheli gözaltına alındı. Ekipler araçlarda uyuşturucu madde olabileceğini değerlendirip detaylı inceleme yaptı.
2: Araçta zula sistemi tespit edilmiş. Bu sistemin hız sabitleme tuşuna basılı tutup farlar aktif hale getirilip direksiyon ısıtmaya basılı tuttuğunda vites kısmının açıldığı görülmüş.
3: Özel düzenekle bulaşılan zuladan uyuşturucu maddeler ve silah çıktı.
2: İçerisi kontrol edildiğinde çeşitli miktarlarda satışa hazır vaziyette bulunan narkotik maddeler tespit edilmiş.
3: Dört şüpheli sevk edildikleri mahkemede tutuklandı.
1: Sürücüler ne yazık ki yaya geçitlerinde hız kesmiyor. Bu da kazaları maalesef beraberinde getiriyor. Birçok örneğini gördük, birçok acı örneğini gördük. Son olay Adana'dan. Direksiyonda bu kez bir minibüs şoförü var. Bir genç kız o kazada canından oldu.
3: Yaya geçidinde Ümmü'ye çarptı. Genç kızı hayattan kopardı. Kaçan minibüs şoförü alkollü çıktı.
4: Zamanı sakin, neden alkollüydün?
3: 23 yaşındaki Ümmü Elsun Adana'da yaşıyordu. Salı sabahı evden çıktı, yolun karşısına geçecekti. Yolcu minibüsü şoförü Mehmet L. yaya geçidine yaklaşınca yavaşlamadı. Oldukça hızlıydı. Yolun karşısına geçen Ümmü Elsun'a çarptı. Ağır yaralanan genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan sürücü polis tarafından araçla seyir halindeyken yakalandı. Yapılan kontrolde Mehmet L'nin 2.63 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetine 2 yıl süreyle el konulan sürücüye alkollü araç kullanmak ve kaza yerini terk etmekten toplam 100 bin lira para cezası kesildi.
5: Alkollü değil mi? Buldum.
4: Alkollü değil miydi?
5: Hayır.
3: Gözaltına alınan sürücü emniyetteki ifadesinde iddiaya göre gördüm, frene bastım ama duramadım. Korktuğum için kaçtım dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
6: Pişman mısın?
4: Neden kaçtın?
5: Kaçmadım abi, durdum diyor. Kaçmadım.
1: İstanbul'da kaza yaptığı sanılan ancak silahla vurulduğu ortaya çıkan genç hayatını kaybetmişti. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
3: İki kişi motosikletle yaklaştı. İçlerinden biri tetiğe bastı. Yaralı halde kaçmaya çalışan genç kaza yaptı. Hastaneye ulaşamadan öldü. İstanbul Beylikdüzü'nde yaşayan 21 yaşındaki Baran Yusuf Dağdeviren 2 Temmuz günü aracıyla kaza yaptı. Yardıma koşanlar yaralı genç için sağlık ekibi çağırdı. Hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybeden Dağdeviren'in kazada yaralanmadığı, silahla vurulduğu ortaya çıktı. Polis çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Çok geçmeden Baran Yusuf Dağdeviri'nin vurulduğu anın görüntülerine ulaşıldı. Genç adam sokakta aracında otururken yanına motosikletli iki şüpheli gelmiş ve silahla ateş etmişti. Yapılan operasyonda ikisi motosikletteki şüpheliler olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. Silahı kullandığını itiraf eden Serhat D., aramızda

0: husumet vardı dedi. Olayın nedeninin alacak verecek meselesi olduğu iddia edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklandı. 5 kişi adli kontrol şartıyla bırakıldı.
1: Batman'da bir markete ait depo alevlere teslim oldu. Yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Depo içindeki gıda ve eşyalarla birlikte küle döndü.
0: Bir kıvılcımla başlayan yangın milyonlarca lira zarara neden oldu. Market deposu alevlere yenildi. Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde bir markete ait depoda gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü ve bitişikteki depolara da sıçradı. Olay yerine hem itfaiye hem de Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarmaya ait tomalar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangını kontrol altına almak kolay olmadı. Ekiplerin yaklaşık 7 saatlik zorlu çalışmasıyla yangın söndürüldü. Depolarda bulunan gıda ve eşyaların yanı sıra forklift, kamyon ve kamyonetler de kullanılamaz hale geldi. Milyonlarca liralık zarara yol açan yangının nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.
1: Bursa'da park halindeki bir otomobil alevlere teslim oldu. Elektrik aksamında çıktığı sanılan yangının nedeni kamera görüntüleri izlenince ortaya çıktı.
0: Yanıcı maddeyi döküp çakmağa çaktı. Otomobili yakıp kaçtı. Bursa'nın İznik ilçesinde gece saatleriydi. İddiaya göre plakasız motosikletle gelen ve yüzünü kapatan şüpheli park halindeki otomobili üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Şüpheli motosikletle kaçtı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, kaçan kundakçıyı yakalamak için çalışma başlattı.
1: Antalya'da bir sürücü tartıştığı kişiye çarpıp kapıya sıkıştırdı. O anlarda güvenlik kamerası kayıttaydı.
0: Bir anda hızlandı. Tartıştığı kişiye çarpıp böyle sıkıştırdı. Antalya Konya altında iki kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma giderek büyüdü. Taraflardan biri aracına bindi. Diğeri de aracın kapılarını açıp saldırmaya çalıştı. Sürücü aracını hareket ettirdi. Önce geriye doğru gitti. Ardından gaza basıp öne hareket etti. O sırada tartıştığı kişiyle aracın önündeydi. Araçla apartman kapısı arasında sıkışan adam ağır yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise gözaltına alındı. İlk ifadesinde kaçmak isterken çarptım dedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: İstanbul Valiliği havai fişek patlatılmasını yasakladı ama yasağa uymayanlar var. Esenyurt'ta bir sitede tam da bu nedenle kavga çıktı.
0: Havai fişekler patladı. Ortalık bir anda karıştı. Görüntüler İstanbul Esenyurt'tan. İddiaya göre kutlama yapmak isteyen bir aile havai fişek patlattı. Patlatılan havai fişeklerden biri sitedeki bir eve girdi. Neye uğradığını şaşıran ev sahibi aile havai fişek patlatanlara tepki gösterdi. Site bahçesinde çıkan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. İki ailenin üyeleri birbirine girdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis tarafları güçlükle ayırdı.
1: Yardım, yardım, yardım, yardım, yardım. Aracını dış etkenlerden korumak isteyenlerin tercihi olan araç kaplama sistemi yanlış uygulandığında korumak yerine zarar verebiliyor. Üstelik pek çok firma tarafından garanti verilmeyen bu sistem mağduriyetleri de beraberinde getirebiliyor. Habertürk muhabiri Buse Deviren konuyu tüm taraflarıyla konuştu.
2: PPF araçların yüzeyini koruyan, kuş pisliği, reçine, zift ve anahtar çizikleri taş vuruklarından koruyan bir ürün.
3: Son yıllarda sürücülerin en çok tercih ettiği koruma yöntemlerinden biri PPF kaplama. Dış etkenlere karşı aracın boyasını koruması beklenen bu uygulama yanlış şeylerde yapıldığında tam tersi sonuç doğurabiliyor.
4: Arabamda bazı hasarlar tespit ettim. Orada direkt arkadaşlara söylediğimde onlar da gözümün önünde müdahale edip düzeltmeye çalıştılar ve maalesef arabaya daha fazla zarar verdiler.
5: Bu işi bilen ve bilmeyen herkes bu işi yapmaya başladı.
3: Pek çok kişi aracı trafik kazasına karıştığında ya da bir sürtünme durumunda otomobili zarar görmesin diye işte bu şekilde PPF adı verilen araç kaplama sistemini kullanıyor. Ancak burada farklı bir durum da ortaya çıkabiliyor. O da şu: eğer gittiğiniz şirket size garanti belgesi sunmuyorsa PPF yaptırmanızın aslında pek de bir anlamı olmuyor.
6: Kapı kolları, çıtalar, aracın bazı gövde parçaları sökülüyor. Deneyimsiz uygulamalarda ise falçata izleri, boya hasarı, hatalı kesimler ve sökme takma sorunları ortaya çıkabiliyor. Aytaç Çokatar da mağdurlardan biri.
3: Aytaç Bey sıfır aldığı otomobili zarar görmesin diye kaplatmak istedi. Ancak iddiasına göre o aracı zarar görmesin isterken kaplatmak istediği yer aracına zarar verdi. Bu alanda kaplanılan yerlerde açılma meydana geldi. Dahası cam çıtasının olduğu bölge işçilik esnasında işte bu şekilde delindi.
4: Bu kısımda hava tabancasıyla bir delik açmışlar. Önce ben bunu tespit ettim. Şurada bir delik daha açmışlar. Bu zamanla kendi kapatır dediler. Daha sonra yanımda sıcak hava tabancasıyla müdahale etmeye kalktılar ve şu kısmı yaktılar.
5: Ülkemizde günde 4-5 bin tane araç kaplanıyor. Ama piyasada o kadar kötü ürünler var ki, o kadar kötü işçilikler var ki siz paranızla aracınıza zarar veriyorsunuz.
7: Yaparız abi, ederiz abi deniyor. Burada önemli olan yine söylediğim gibi markanın garanti sistemi var mı, garanti veriyor mu? Geçmişi var mı ve ürünün arkasında ne kadar durduğu çok önemli.
4: Bakacağız, düzelteceğiz. Bayi bunu söylüyor. Distribütör beni hiçbir şekilde ilgilendirmez diyor.
3: Araç kaplama fiyatları 80 binden başlıyor, 200 bin liraya kadar çıkıyor.
5: Aracınızı kaplatırken bunun en temel güvencesi de sigorta. PPF kaplayan ustanın da mesleki yeterlik belgesi olmak zorunda ki evet bu usta bu işi yapabiliyor diyelim.
3: Sektörde araç kaplaması yapan merkezler için standart oluşturulması ve ustaların mesleki yeterlik belgesine sahip olması yönündeki çalışmalar sürüyor.
5: Ticaret Bakanlığımızla bu süreci yönetiyoruz, çalışıyoruz.
1: İtalya'nın ünlü turizm bölgesinde parmak arası terliğe yasak ve para cezası getirildi. Türkiye'den de ünlü bir isim yakın zamanda parmak arası terlik mağduru olup ayak bileğini kırdı. Bir bakalım Öznur Karşısı Çetinler'in bu parmak arası terlikler nasıl olmalı, bunun özellikleri ne olmalı haberine.
8: Ay! Ay! Ayağım!
9: Sadece parmak arası terlik giymesin kızlar dışarıda, özellikle merdivenlerin olduğu yerlerde.
10: Parmak arası terlik vardı. Kaydım ve düşme tehlikesi geçirdim.
11: Yani bu ürünleri kullandığınızda alırken dikkat etmeniz gereken kalın tabanlı olması. Yere basmakla aynı olan ince tabanlı bir terlik veya ayakkabı ister istemez bütün sistemi mekanik olarak etkiliyor.
12: Parmak arası terlikler özellikle yaz aylarında kadınlar tarafından bir hayli tercih ediliyor. Bu terlikleri habere konu edense İtalya'nın getirdiği yasak.
11: Bu terliklerin tabanında kaydırmaz fonksiyon yok. Engelebilir arazide kaydığınız zaman bileğiniz döner zaten. Yani halk sağlığı için alınmış bir karar bu tabii ki. Gayet mantıklı bir karar. Yani çözümü bunda bulmuşlar.
13: Bana göre çok kullanacak
14: konforlu değil.
13: Ancak sadece denizde olabilir.
12: Her yıl İtalya'nın ünlü turistik bölgesi Cinque Terre'de turistlerin yanlış ayakkabı kullanımı nedeniyle kazalar ve kurtarma operasyonları artınca bölgede parmak arası terliğe yasak geldi. Bu tip terlik giymenin cezası 2500 euro.
14: Çok konforlu olduğunu söyleyemem. Engebeli bir yerde yürümekte zorlanıyorum.
10: Yokuş aşağı inerken böyle bir sanki parmağımın arası yırtılacakmış gibi böyle değişik bir his oluyor.
12: Sevda Demirel de geçen ay Maçka Parkı'nda yürürken parmak arası terliği ters döndü, ayak bileği kırıldı.
15: Uzmanlara göre parmak arası terliği tercih etmek kötü kullanım sonucuna bağlı olarak ayakta, bilekte, tendon kırıklarına kadar yol açabilir.
11: Ayak çevrelenmediği için ayak altındaki, parmak altındaki kaslar daha fazla çalışıyor. Uzun süreli kullanımda çalışmak, spor yapmak, beton zeminde bu terliklerin kullanımıyla beraber bu kaslar da fazla yoruluyor. Ayak fazla çalışıyor.
12: Bu tip terlikler terleme de yaptığı için enfeksiyona yatkın olan hastalar da dikkat etmeli.
11: Burada şu çok önemli. Eğer ki diyabet rahatsızlığı varsa veya ekstra bir enfeksiyon riski varsa hastanın, bu parmak arası terlikler orada yapacağı işte nasır ve yaraya bağlı ciddi sorunlar yaratabilir. Bu hastaların dikkat etmesi lazım mutlaka. Her zaman ayağı dediğim gibi kavisini destekleyen, tabanı yumuşak, kalın, mümkünse jel destekli ve topuğu saran, topuğun kaymasına dönmesine izin vermeyen ve tabanı da kaymaz tabanlı ayakkabılar, terlikler öneririm.
1: Dünyanın bir ucunda Brezilya'da bir temizlik işçisi sadece bir işçi değil, çöp toplarken Türkçe şarkılarla dans eden ve sosyal medyada izlenme rekoru kıran bir fenomen aynı zamanda. Luis Fernando Sanchez'i, Türkiye sevdasını Habertürk muhabiri İrem Şimşek'e anlattı.
16: Her sabah erkenden kalkıyor, mahalle mahalle gezip çöp topluyor. Brezilyalı temizlik işçisi Luis Fernando Sanchez aynı zamanda bir sosyal medya fenomeni. Onu bu kadar ünlü yapansa çöp toplarken yaptığı danslar ve seçtiği Türkçe müzikler.
17: Türkçe şarkılar çok hareketli ve coşkulu. Çok fiziksel bir iş yaptığım için işimi yaparken beni motive ediyor. Hem işimi yapmaya hem de dans videoları çekmeye motive oluyorum.
16: Binlerce kilometre uzakta yaşayan Luis Fernando Sanchez, Türkiye'ye ve Türkçe'ye olan sevdasını Habertürk'ten İrem Şimşek'e anlattı.

0: Gerçekten ülkenizi, insanları, şarkıları, kültürünüzü çok seviyorum. Kendi kültürümüzle çok benzetiyorum. Türkiye hakkında her şeye aşık oldum. Herkese sevgilerimi yolluyorum.
1: Tarkan, Mustafa Sandal, Mahsun Kırmızıgül, Sanchez Türkiye'den birçok şarkıcıyı severek takip ediyor. Fenomene dönüşen temizlik görevlisi tüm çalışma arkadaşlarına da bu sevgiyi aşılamış.
0: İş arkadaşlarım da işe gittiğimde bu şarkıları açmamı istiyor. Çöp toplama işimiz için oluşturduğumuz çalma listemiz Türkçe şarkılardan oluşuyor artık.
1: Sosyal medyada paylaştığı videolarla milyonlarca beğeni alan Brezilyalı fenomenin hayaline gelince.
0: Daha önce Türkiye'ye gelmedim ama gelmek istiyorum. Bir gezi ajansı bana teklif yaptı. Yakında İstanbul'u, Kapadokya'yı gezmeye geleceğim.
2: Passeio totalmente incluso por Istambul, tal que você.
3: Bu son haberimizdi gün ortasında. Bizden sonra haber hattında Ayşe Süberker karşınızda olacak. Yarın 12'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Uzmanlar market alışverişinde ambalajı şişmiş, ezilmiş ya da açılmış ürünlerden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Özellikle yaz aylarında süt, et ve deniz ürünlerinin taşıma ve saklama koşulları büyük önem taşıyor. Uzmanlar dondurulmuş ürünlerin çözüldükten sonra tekrar dondurulmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Açıkta satılan ve uygun koşullarda saklanmayan ürünler sağlık açısından risk oluşturabiliyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Aynaya her baktığınızda gördüğünüz sigaranın sizden aldıklarıdır. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Dünya sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışındaysa bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden.
1: İçecekler de bizden.
0: Sarıyer Kola.

Binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 9 Temmuz Perşembe, saatlerimiz 14'e geliyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ben Ayşe Süberker, Haber Hattı başlıyor. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki diplomatik ve askeri ilişkilerin en önemli başlıklarından biri olan Katsa yaptırımları NATO zirvesinin ardından yeniden gündemde. Peki bu yaptırımlar nedir ve ne zaman kalkacak? Nasıl bir yol haritası izlenecek? Gelin bir bakalım, sonra üzerine konuşacağız.
1: NATO liderler zirvesinde Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde yeni bir kapı aralandı. Savunma sanayi açısından kritik adımlar atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın zirve kapsamındaki görüşmelerinin ardından Trump, yaptırımları kaldıracağız, F-35'leri değerlendireceğiz dedi. Savunma sanayi adına kısıtlamalara yönelik yeşil ışık yandı. Trump 2020'de Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alınmasının ardından Türkiye'yi 14 Aralık 2020'de Katsa yaptırımları listesine aldı. Türkiye'deki bazı üst düzey savunma sanayi yetkililerine yönelik yaptırımları içeren Katsa'nın açılımı Amerika'nın yaptırımlar yoluyla karşı koyma yasası. Katsa sadece Türkiye değil, İran, Çin, Kuzey Kore ve Rusya'ya yaptırımlar uygulayan bir Amerikan yasası olarak biliniyor. Peki Türkiye'ye yönelik yaptırımların kalkması için nasıl bir yol haritası izlenecek? Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yasa değişikliği yapılması gerekiyor. Bunun için Amerikan Başkanı Trump, yaptırımların kalkması için yasada değişiklik yapılmasına dair bir yazı yazacak. Amerikan Kongresi'nden itiraz gelmezse Türkiye Katsa listesinden düşmüş olacak. Ancak F-35 programına geri dönüş için Katsa yaptırımlarının kaldırılması yeterli değil. Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini envanterinde bulundurmaması gerekiyor. Peki S-400'lerin Türkiye'nin envanterinden çıkarılması için hangi yol izlenecek? S-400'lerin 3. bir körfez ülkesine satışı gündemde. İsrail etkisi sebebiyle S-400'lerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılamayacağı değerlendiriliyor. Katar'ın tercih edilebileceği belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı nedeniyle körfez ülkeleri de gelişmiş savunma sistemlerine ihtiyaç duyuyor. Körfez ülkelerinin kolaylıkla satın alamayacakları S-400 hava savunma sistemlerinin bu boşluğu da doldurması bekleniyor. Ancak sistemlerin 3. bir ülkeye devredilebilmesi için Rusya'nın onayı gerekiyor. F-35 programına dönüş için siyasi engelin yanı sıra hukuki engelin de aşılması şart. 2020'de yürürlüğe giren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın 1245. maddesi Türkiye'nin S-400 sistemine sahip olduğu sürece F-35 programına dönüşüne izin vermiyor. Trump'ın Türkiye'ye bu mevzuatın uygulanmaması için bir yazı yazarak Kongre'ye göndermesi gerekiyor.
2: Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var.
1: Yol haritası beklendiği gibi işlerse Türkiye'nin parasını ödediği 6 F-35'in teslimi gündeme gelecek. O dönem Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim alan pilot

0: uçakların bazılarının emekli olması nedeniyle yeni pilotlar eğitilecek.
1: Evet, malumunuz NATO zirvesinde Türkiye açısından belki de en önemli başlıklardan biriydi Trump'ın yaptığı açıklamalar. Yani müttefiklerimize yaptırım uygulamamalıyız dedi. Tabii F-35'ler akıllara geldi. Katsayı şimdi konuşuyoruz. Ama flaştı tabii. Atina'da nasıl yankı buldu? Çünkü F-35 meselesi orada da gündem oldu. Bize Taki Berberakis aktaracak bu açıklamanın yansımalarını. Seni dinleyelim.
2: Ayşe, gerçekten manşetlerde, iki gündür manşetlerde NATO zirvesi, Trump ve tabii Recep Tayyip Erdoğan. Atina'da şöyle bir durum hakim, tedirginlik de var ve biraz üzüntü de var. Neden bunlar? Çünkü gelişmeleri engelleyemiyoruz şeklinde bir yorumlar dikkati çekiyor. Hangi gelişmeleri engelleyemiyor Yunanistan? Bir, Türkiye'nin jeopolitik öneminin artması ve kuvvet kazanması. Bu NATO zirvesinde teyit edildi deniyor Yunan medyasında. Diğer yandan F-35 projesine Türkiye geri dönebilecek mi, dönüyor mu? Galiba dönüyor şeklinde yorumlar var. Bu da çok tedirgin ediyor. Çünkü Yunanistan biliyoruz ısrarla Amerika'daki lobilerle bu satışı engellemeye çalışıyor. Resmen biz engellemek istiyoruz şeklinde bir açıklama yapmıyorlar ama dolaylı olarak ellerinden geleni yapıyor. Yunan hükümeti Türkiye'nin F-35'leri almaması, yani bu programa geri dönmemesi için. Hatta bu konuda gün sayıyor. Gün sayıyor. Yunan medyasında örneğin Tanea gazetesi var. Görüyoruz. Ne diyor Tanea gazetesi? Bu Yunanistan'ın en yüksek tirajlı gazetesi. Bugün 117 günden bahsediyor. 117 günlük bir süre var ve Atina alarmda artık. Yani Atina diplomasisi alarmda diyor. Bu 117 gün sonra ne olacak? 3 Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'nde ara seçimler var. O süreye kadar Donald Trump Tayyip Erdoğan'a vaat ettiği hediyeleri verecek gibi diyor gazete. Onun için Yunanistan teyakkuz durumunda, bütün diplomatik seferberliğiyle ve tabii İsrail ile işbirliğiyle bunu engelleme operasyonuna daha şiddetle devam edecek şeklinde yorumlar var. Ancak buna rağmen bunun engellenemeyeceği ve bu çok kritik 117 gün içinde Türkiye'ye vaat edilenlerin somut olarak hayata geçirileceği şeklinde endişe var Yunanistan'da. Tanea'daki dikkat çeken bir daha yorum var. Bu da diyor ki Ankara zirvesinde Amerikan stratejisinin Türkiye lehine doğru döndüğü teyit edildi diyor. Ve dost düşman, Türkiye'nin dost ve düşmanının duruşu şunu gösterdi, Türkiye artık büyük ve daha da güçlenen bir bölgesel güç diyor. Katimerini gazetesi daha muhafazakar bir gazete. O diyor ki Erdoğan Ege'de davet etti. Ege'de neye davet ediyor? Pazarlığa davet ediyor. Yunanistan'a diyor. Ayrıca zor bir ikilem, zor bir denklem diyor Yunanistan için Trump'la Erdoğan'ın ilişkisi. Şöyle deniyor, tabii şahsi dostlukları var bu iki liderin ama bunlar sadece bu değil diyor. Türkiye'nin genel olarak bölgede büyük stratejik, geostratejik önemi var. Amerika Birleşik Devletleri de bunu görmezden gelemiyor tabii. Dolayısıyla politikasını o yöne çeviriyor şeklinde endişeli ifadeler görüyoruz. Fanatik muhalif basından Mitsotakis'e şahsen yayılım ateşi var. Milli utanç diyor. Niye milli utanç? Çünkü Mitsotakis ve eşi NATO zirvesine katılmak için gelirken mehter marşı çalınıyor ve bu marşa rağmen kendisi ve eşi gülümsüyordu diyor. Bu utanç verici bir durum. Çünkü bu marş, mehter marşı çok tahrik edici. Yunanistan'da infial yarattı şeklinde iddiada bulunuyor bu fanatik gazete. Sol muhalefetin gazetesi Sindakton ise Mitsotakis'in silahlanmaya, kendi silahlanmasını met etmesine ve iftihar etmesine eleştiride bulunuyor. Bu silahlanmalar, bu harcamalar nedeniyle Yunan vatandaşı zor durumda kalıyor bu harcamalar nedeniyle. Halbuki Mitsotakis NATO'nun koyduğu limitleri biz çoktan uyguladık şeklinde durumla iptal ediyor şeklinde bir eleştiride bulunuyor. Böyle bir ortamdayız Ayşe. Dediğim gibi

0: biraz üzüntü var, biraz tedirginlik var. Dikkatle izliyorlar ancak biz artık bu durumu engelleyemiyoruz
1: Evet.
0: şeklinde ifadeler ağırlıkta. Ayşe.
1: Pekala. Takip Berberakis, teşekkür ederiz. Evet, NATO zirvesinde liderlerin yaptığı açıklamalar, jestler ve birçok diğer faktör Yunanistan'ın da gündeminde olmuş. Şimdi bir önemli açıklama geldi Mitsotakis'in NATO zirvesine yaptığı basın açıklamasının ardından. Milli Savunma Bakanlığı malumunuz bugün basın bilgilendirme toplantısını yaptı. Mitsotakis'in Ankara'daki sözlerine yanıt verdi MSB. Gelin bir bakalım ne demiş. Ülkemiz bölgemizde barış ve istikrarın korunmasından mevcut meselelerin yapıcı diyalog ve en iyi ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ele alınmasından yanadır. Bu kapsamda gerilimi artırabilecek söylemlerden kaçınılmasının ikili ilişkilere olumlu katkı sağlayacağını bir kez daha ifade ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine tehdit oluşturmayan, hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlatıyoruz diyor. Şimdi Amerikan Başkanı Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışını değerlendireceğini söylediği açıklamasıyla İsrail'i Türkiye'ye F-35 satışı konusunda bir korku endişe sardı. İsrail basınında Başbakan Netanyahu'nun ABD'ye giderek bu konuyu gündeme taşıyacağı öne sürüldü. İddiaya göre Tel Aviv yönetimi savaş uçaklarının Türkiye'ye verilmemesi için hem açıktan hem de perde arkasında girişimlerde bulunuyor.
2: İsrail Başbakanı Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek Başkan Trump'la Türkiye'nin F-35'lere erişimini görüşecek. İddia İsrail basınından. NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya gelen Amerikan Başkanı Trump, Türkiye'ye F-35 satışını değerlendireceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından İsrail'i Türkiye'ye F-35 satışı korkusu sardı. Yediot Ahronot gazetesine göre İsrail Güvenlik Kabinesi Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki F-35 savaş uçağı müzakerelerine ilişkin değerlendirmeleri dinledi. Netanyahu'nun gelecek hafta Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret edeceği ve Trump'la görüşmesinde Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarına erişimini gündeme getireceği iddia edildi. Habere göre İsrail'li üst düzey bir yetkili, Trump'ın uçakların teslim edilmesi öncesinde hala bazı şartlar öne sürebileceğini savundu. İsrail'in hava üstünlüğünü koruyacağına inandığını söyleyen yetkili, anlaşmanın hala önüne geçilebileceğini ileri sürdü. Haberde İsrail'in Orta Doğu'daki niteliksel askeri üstünlüğünün korunmasına ilişkin mevzuatı kullanarak, Ankara ile Washington arasındaki anlaşmayı bozmak için Kongre ile işbirliği yapabileceği de savunuldu. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich ise F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye verilmemesi için hem açıktan hem perde arkasında girişimlerde bulunduklarını belirtti. Erdoğan'ın oyunun kurallarını değiştirecek silahlara erişimine izin verilmemelidir ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye F-35 vermemesini sağlamak için büyük çaba gösteren Tel Aviv yönetimi, eğer bu çabasında başarısız olursa en azından uçakların özellikleri düşürülmüş versiyonlarının verilmesi için çalışıyor.
1: Evet, şimdi konuklarımızla bir konuşalım istedik. Stüdyo konuğum Özgür Tör değil mi hocam?
3: Tör.
1: ve uzaktan bağlantıyla da Barış Adıbelli bizimle birlikte. Merhaba Barış Hocam, siz de hoş geldiniz. Şimdi
4: merhabalar, hoş bulduk.
1: Çok tabii yankı uyandırdı Trump'ın ilk açıklaması. Ardından tabii de değerlendireceğim dedi. O biraz da bizleri biraz şüpheye de düşürdü. Ama ortada bir gerçek var. Katsa yaptırımları var ve bunların kalkmadan bizim F-35'lere ulaşım şansımız yok. Peki hangi aşamadayız? Ona gelin bir birlikte bakalım. Kaldırılabileceğini söyledi zaten Trump. Erdoğan ise F-35 satışına S-400 şartı sorusuna bizi izlemeye devam edin yanıtını verdi düzenlediği basın toplantısında. Şimdi bununla birlikte S-400'lerin bir körfez ülkesine satışı gündeme geliyor. Hexet'in F-35'leri konuşacağı İsrail ziyareti iptal edildi. Bu çarşamba günü gidecekti, hatta galiba dün gidecekti ama iptal edildi bu. İsrail basını ise diyor ki Netanyahu Trump'la F-35 konusunu görüşecek. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir kere tüm bu tartışmaları, sonra bu detaylara, bu katsaya bir girelim istiyorum. S-400'e bir girelim. Hangi şartlar altında nereye verilebilir? Sizi dinleyelim.
3: Şimdi ben zamanı geri alsak bana deseniz ki, kişisel fikrimi söylüyorum tabii ki, tamamen kişisel olarak, S-400'leri alalım mı? Hani bundan 10 yıl önce, 15 yıl önce deseniz almayalım derdim. Şimdi de böyle üçüncü bir ülkeye verelim mi derseniz vermeyelim derim. Şimdi diyeceksiniz ki niye almayalım dediniz, niye verelim? Almayalım bölümü çok uzun. İşte karşılaşacağımız problemlerle ilgili onu anlatmaya geliyorum. Vermeyelim bölümü şöyle. Diyelim ki verdik. Üçüncü ülke, işte Arap Emirlikleri'ne verdik, ona verdik, buna verdik. Bir, o kadar kolay değil. Rusya üçüncü bir ülke, yani daha doğrusu Rusya derken bütün ülkeler bir silah sistemini satarken üçüncü bir ülkeye öyle...
1: Rusya'dan onay almamız gerekiyor demek istiyorsunuz.
3: Şart koyar. Evet. Hadi diyelim ki o da oldu. Yani o da olduğunu far. Bunun tabii politik etkileri de olabilir. Yani Rusya ile aramızdaki sıkıntılar da olabilir. Bunu da hallettik diyelim. Fakat bize de F-35'ler gelmedi. Niye yapmış olacağız biz bu işi? Şunun için söylüyorum. Yani şimdi S-400 nasıl bir hava savunma sistemi ise Hindistan'a satmak için Amerikan yönetimi çok çaba sarf etti. Ki Hindistan'a Rusya çok miktarı daha fazla batarya, yani daha fazla tavuk seviyesinde S-400 silah sistemi sattı. Hı hı. Hatta bununla ilgili Pakistan çatışmasında bir Pakistan'ın ilk erken uyarı uçağını düşürdüğüne dair duyumlar var veya bazı bilgiler var. Şimdi S-400 ile F-35'in aynı yerde bulunmayacağına dair bilimsel bir kanıt yok. Bu birincisi. İkincisi S-400'ler
1: yani
3: bizim
1: bilimsel
3: için...
1: Bilimsel demeyelim ama Amerika'nın şartı bu.
3: Tamam, Amerika'nın şartı o da. Yani şimdi S-400 bir açığı kapatıyor. Yani ne açığını kapatıyor? Bize zamanında verilmeyen hava savunma sistemleri açığını kapatıyor. Şimdi bizim Siper 1 oldu, Siper 2... Belki Siper 3, Siper 4'te biz S-400 ayağına, ama hadi ince gelemezsiniz. Bakın ben S-400'ü şöyle söyleyeyim. Biraz önce Kıbrıs bağlantısı yaptınız değil mi? Ben böyle uzaktan izledim. Pardon, özür dilerim. Yunanistan bağlantısı yaptınız. Ege'deki herhangi bir Afyon'un dağlarına S-400'ü koyun. Ege'de sizin istemediğiniz hiçbir uçak uçmaz. Hele hele bir HİK dediğimiz, yani böyle büyük işte tanker uçağı, 400 kilometreden vuruyor. Çıkıyor, 9 makla aşağı inip vuruyor. Böyle bir silah sistemi. Şimdi siz bunu çöpe atar gibi, hani tırnak içe söylüyorum, hani atın diyorlar. Peki ne verecekler karşılığında? Şunu söylemiyorum. Tabii ki alalım. Yani parasını vermişiz, alalım. Ben alınmasına karşı değilim ama hani bu S-300'lerle yan yana duruyor da, S-400'ler Hindistan'daki gibi yan yana duruyor. Polonya'da yan yana uçuyorlar. Polonya'da, yani Polonya hava sahasında, Romanya hava sahasında bunların menzili uçuyorlar da sadece burada mı uçamıyorlar? Bunda bir tuzak olup olmamasının çok dikkat edilmesi lazım.
1: Evet, peki.
3: Bakın şunu da söyleyeyim, duruyorum. Torosların üzerine koyun. Fransız Rafael uçakları geliyordu böyle işte. Ya bize hani Kıbrıs'ta meydan okuma Hiç uçak kaldırmadan S-400 bütün Akdeniz'deki, Doğu Akdeniz'deki hava sahasını kapatıyor. Dolayısıyla siz bizim siperlerimiz, bizim kendi mühendisi, kendi şey yaptıktan, hava savunma sistemimiz geliştikten sonra zaten ihtiyaç kalmayacak. İstersek ne yaparsak yaparız. Ama şu anda... Hani gelmeden olmadı. Bir de yasal engeller var bununla ilgili.
1: Şimdi
3: sadece katsa dışında da var.
1: Şunu söyleyeceğim, oradan Barış Hoca'ya geçeceğim. Ben anladım sizin neyi anlatmak istediğinizi gayet net. Fakat bu son NATO zirvesinde şimdi tam bir adanmışlık oldu bundan sonra. Yani Türkiye ile NATO arasında özellikle bu savunma sanayi vesaire. Yani biraz artık iyice bu tarafa bakıyoruz gibi duruyor, tamam. Değil mi? Yapılan anlaşmalar, Türkiye'nin NATO'daki işte savaş sistemlerine tedariki, entegrasyonu, işte Avrupa'nın engelleri kaldırılması vesaire. Dolayısıyla güzel. O biraz daha öne geçmiş gibi duruyor. Barış Hocam'ın da bir yorumlarını alayım dinledikleriniz üzerine. Buyursunlar.
0: Yani şimdi ben de Özgür Hoca'ya katılıyorum. Aslında bunların tartışması bu S-400 gündeme geldiğinde çok yapıldı. Hocam da hatırlar. Yani bunun maliyeti, riski, alırsak ne olur, almazsak ne olur. Fakat şimdi tabii tarihte de yerimizi şaşırmamak lazım. Hani o dönem işte biraz önce hocam da bahsetti. Alalım almayalım tartışması yapılırken NATO üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirip getirmeyeceği konusunda ortada soru işareti oluşturuyordu. ABD'nin ittifak ruhuna uyup uymayacağı yine soru işaretlerine neden oluyordu. Bunu bizzat Trump kendisi söyledi. Obama patriotları vermeyince Türkiye'de mecbur kaldı. Bakın etrafımızda görüyorsunuz, yani İran'la İsrail arasında süren savaşın işte 12 gün savaşı, en son 40 gün savaşı tamamen havada gerçekleşti. Balistik füzelerle bu savaş sürdürüldü. Yani bu hava savunma sisteminin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Yani mecbur kaldık. Evet. Çünkü hiçbir şekilde bir yerde tedarik edemeyince tedarik edebileceğiniz en avantajlı yerde bunu ettiniz. Tabii teknolojik olarak
4: bambaşka bir noktada.

Şimdi tabii Hindistan o çok tartışıldı. Hindistan o zaman Amerika'da şunu söyledi. Hindistan dedi NATO üyesi değil. Zaten envanterin Hindistan F-35'te yok şu an için. Bir F-35'in sırlarının ortaya çıkacağı gibi bir şey var. Biraz önce hocam da söyledi. Yani bunun bilimsel, hani daha önce kanıtlanmış, gerçekten bunun ortaya çıkarılabildiği bir elimizde vaka da yok. Ancak ben burada başka bir hassasiyetin sanki ön plana çıktığını, şimdi böyle bir tavizi Türkiye'ye verirsek NATO'da bunun önünü alamayız. NATO'nun diğer üyeleri de istedikleri ülkelerden, yani NATO dışı, işte özellikle Amerika dışı ülkelerden bu tip silahları tedarik etmeye gider. Bu da işte o NATO'nun meşhur

0: ilgisi ve tepkisi var. Bu F-35'lerin olası satışı demeyelim artık, parasını ödediğimiz uçakları alabilmemizi. Ve tabii ki bir de İsrail var. İsrail Başbakanı Netanyahu 2 gün önce işte Fox News'a katıldı ve orada kendince işte bir takım savunmalar yaptı. Türkiye aleyhinde konuştu. Satılmaması gerektiğini düşündü. İsrail'de de çok ciddi bir tepki var. Hakeza Yunanistan'da öyle. Nasıl değerlendiriyorsunuz İsrail'in bu açıklamalarını, bu tepkisini ve hani çok yakın zamanda İsrail'le görüşülecek olmasını? Özgür Hocam, size sorayım.
1: Şimdi ben bundan önce şeyi söyleyeyim. Yanlış söyleyeyim diye baktım. Ulusal savunma yetkilendirme yasası 1245. madde bir 2020'de çıkarılmış.
0: Evet.
1: Katsanın dışında bu da çok gündeme gelmiyor. Bir de kongre onayı. Yani F-35'ler için bize bu 3 aşamalı şey lazım. Ben Sayın Trump'ın bu konudaki samimiyetini dışarıdan, yani kişisel fikrimi söylüyorum. Yani yanılma payımız her zaman vardır. İyi, yani samimi olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü o şöyle bakıyor. Ya satalım, biz para kazanalım. Yani bunun çünkü ömür devri maliyeti var. Yani tabii, bir silah sistemi satmak Amerika bizim de lehimize. Tamam, biz de alalım. Bununla ilgili bir şey yok, problem yok. Ama zaten biz S-400'ü eğer radar ağına kaplamazsak veya sektör olarak ayrı yerlerde kullanırsak F-35'te bir sıkıntı olmaz. Yani bunun ara çözümleri bulunabilir. Hmm. Herkes Trump gibi iyi niyetli düşünürse. Ama siz biraz önce ne dediniz? 2 tane, bir Yunanistan, 2 İsrail ile ilgili. Bununla ilgili sıkıntı varmış. Nasıl bir sıkıntı oluyorsa, yani şöyle, yani başka bir ülke bir silah sistemi almaya çalışıyor, bunlar sıkıntı içine giriyor.
0: Evet.
1: Demek iyi niyetli değiller o zaman. Yani şimdi sizin ve hatta sınırımızın komşu olmadığımız bir ülke var diyelim. Yani İsrail. Öteki hadi biraz da Ege'de yakınız. Ya onlara ne? Yani Türkiye, hani ne oldu şimdi biraz önce sizin söylediğiniz beraberiz, we are NATO. Tamam, bu önemli ama sen bir NATO üyesi ülke bir silah sistemi alıyor ve buna gidiyorsun şerh koymaya çalışıyorsun. Evet. Yani bu ne oldu birlik, ne oldu beraberlik, ne oldu hani şey için söylemiyorum. Evet, bakın evet. Yani samimiyet işte böyle bir şey. Ben o yüzden yani bu Sayın Trump bu konuda samimi görünüyor. Keşke herkes böyle olsa. Şimdi 3 aşamalı bu yasal bölümü aşması mı yapabilirler mi? İnşallah olur. Hı hı. Ama Kasım'dan sonra
0: eğer olur da kaybederse
1: tabii senatodaki dengeler değişecek. Yani değişirse, onlara falan iyi bak. Ben biraz önceki S-400'e gidip böyle hani temkinli yaklaşımı bunun için söylüyorum. Hı hı. Yani elinizdeki uzun menzilli ara çözüm olarak aldığınız dost ve müttefik ülkelerin biraz önce dedik yani birlik beraber onların vermediği bir silah sistemini, bizim mühendislerimiz de belki ondan biraz ters mühendislik yapmıştır, yapmamıştır. Onlar ayrı konular. Hani bizim böyle sistemlere ihtiyacımız oluyor. Bakıyoruz, görüyoruz. Kullandığımız bir sistemi diyor ki ben daha size vermeden sen onu bir şey at. Peki o arada bizim ihtiyacımız olursa zaten yakındaki ülkeler bize şer koyuyor. Yani bunların çok iyi böyle değerlendirilmesi, evet, hassasiyetle incelenmesi gerektiğini ben özellikle düşünüyorum. Bakın tekrar söylüyorum. S-400 ben hani baştan kişisel olarak almayın, kişisel fikrimi söylüyorum, hiçbir şey değil, almayalım diye beyan ederdim. Ama şimdi ikamesi olmadan
0: anladım, daha temkinli davranılması
1: daha temkinli davranıp bizim bütün sistemlerimiz tamamlandıktan sonra olur. Son şey söyleyeyim, Kaan motorlarının gelmesi daha basit, bunda ilerleme sağlanırsak Kaan harekat etkinliğe kazandığı zaman daha şu an birçok testten geçiyor. Şeyden daha uzun menzilli F-35'ten daha fazla silah yükü taşıyabilen bir uçak. Dolayısıyla bizim için hangisi daha önemli derseniz, gerçekleşmesi açısından ihtimal et, biraz önce yasal engeller o bu falan derseniz, Kaan hızlandırmak bizim için daha olası ve ulaşılabilir görünüyor.
0: Evet, zaten Kaan'ın 6 prototipi üzerinde ayrı ayrı çalışılıyor. Çok önemli. Dolayısıyla bu eğer bu motorlar gelirse o işte farklı prototipler
1: üzerinden
0: ediyoruz.
1: Siz de çok iyi takip etmişsiniz. Bravo.
0: Ediyoruz.
1: Motor grupları da çalışılıyor. Yani bu ara nesil olacak. Bakın şunu yapamazsınız mesela. F-22 çok iyi bir uçak. Amerikalı'nın daha bundan F-35'ten 20 sene önce yaptığı bir uçak. Siz şunu yapamayabilirsiniz ilk başta. Ya Kaan 1.
0: Evet.
1: Birinci blok.
0: Evet, vakit kaybetmeden hepsini farklı
1: daha sonra eklersiniz. Dolayısıyla bizim olsun. Ben askeri yeterlilikte çok avantajlı olduğunu düşünüyorum. Bakın F-35'in İran'da termal arkasından çıkan ısıdan dolayı çok yüksek bir ısıcı var. Motor çok güçlü, tek motor. Mesela vuruldu. F-15 kadar mühimmat taşıyamıyor. Menzil olarak kısa. Yani tamam ama 40 kilometreye gelene kadar göremiyorsunuz. Artları da var.
0: Artları peki
1: var.
0: Hocam, Barış Hoca'yı çok bekletiyorum. Biraz hızlanmak istiyorum. Çünkü olmasın, sürem de bitiyor. Ben biraz da Özgür Hoca da aslında temas etti. Yani birisi NATO müttefiki.

0: ve komşumuz, diğer yanda da İsrail var. İsrail'le ilişkilerimiz malum. Hatta bu İran Savaşı konusunda Trump'ın yaptığı açıklamalar da oldukça dikkat çekiciydi. Siz ne dersiniz? Şimdi Hexet bu ziyareti iptal etti ama Netanyahu Trump'la F-35 konusunu görüşecek. Burada nasıl bir etkileri olur? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi 2008 yılında ABD Kongresi normalde uygulanmakta olan bir doktrini yasalaştırdı. Bu niteliksel askeri üstünlük doktrini. İsrail ile ABD arasında 1970'lerden beri uygulanan şey, yani Arap devletlerine üstünlük sağlaması sağlanıyor. Yani şunu söylüyor bu doktrin, hiçbir silah satışı İsrail'in bu niteliksel üstünlüğünü ortadan kaldırmayacak. Bu yönde ABD'nin taahhütü var. Bu taahhüt 2008'de yasalaştı. Şimdi buradan yola çıkarak şunu dediler, hem Savunma Bakanı hem Netanyahu, F-35'i verdiğiniz zaman İsrail'in bölgedeki stratejik üstünlüğü bozuluyor.
0: Evet.
1: Bu da sizin bize verdiğiniz taahhütleri ihlal ediyor. Şimdi Netanyahu'nun Washington'a gidip Trump'ı ikna etmesi bu noktadan iyi olacak. Yani burayı kullanacaklar, 2008'deki bu yasayı. Dolayısıyla şu anda Kongre desteğini arkasına almış durumda Netanyahu. Daha çok Kongre üzerinden bunu bastırıyor. Eğer bu noktada girerse, ama bu şu, Türkiye'ye karşı değil. Bakın, orada sadece Arap ülkeleriyle İsrail'in askeri ilişkileri dile getirilmiş. Yani bu şimdi Netanyahu bunu Türkiye'yi de dahil ederek, yani Türkiye'ye siz F-35'leri verirseniz.
0: Yani bu ziyaretinde Türkiye'yi de mi buna dahil etmeye çalışacak diyorsunuz?
1: İşte bunu kendisi öyle yorumluyor Savunma Bakanı Sağar'la birlikte. Yani şunu diyor, F-35'i Türkiye'ye verirseniz, bu programa dönerse, İsrail Orta Doğu'da şu anda F-35 filosu konusunda tek ve biricik. İsrail'in bu özelliği bozulacak. İşte bu 2008'deki o anlayışı da bu ihlal edecek şeklinde, evet, bir yorumu var. Yunanistan ise o geleneksel bakış açısından, Yunanistan'ın her zamanki bize beslemiş olduğu bir ötekileştirme düşüncesi. Bu aslında Yunanistan'ın NATO içerisinde bir türlü ittifak ruhunu benimseyememesinden kaynaklanan başka bir problem. Aslında sadece Ege meselesi değil, Yunanistan'ın Türkiye ile de sorunu değil, aslında ittifakın almış olduğu kararları benimsemesinde de sorun var. Çünkü bakın, bu noktada ittifakın, yani NATO ittifakının almış olduğu bir çerçevede bir zirve yapılıyor. Bu zirve Türkiye için yapılmıyor. Burada bir NATO zirvesi var ve NATO zirvesinde çıkıyor Miçotakis, diyor ki Türkiye bizi tehdit ediyor. Şimdi Papandreou'yu yıllar önce Erzurum Kış Olimpiyat Oyunlarına davet ettik. Çıktı kürsüye, açılış konuşması yaptı. Bekliyorduk yani oyunlar, efendim spor, kardeşlik, ruh, bunlardan bahsedecek. İlk söylediği şey şu: Türk savaş uçakları Ege'de uçaklarımızı efendim taciz ediyor. Sınırımızı, kara sularımızı her yere taciz ediyor, ihlal ediyor şeklinde garip bir açıklama yaptı.
0: Evet.
1: Yani bu Yunan liderlerinde maalesef bu artık bir gelenek haline gelmiş. Hani etkinliğin ne olduğuna bakılmaksızın sürekli Türkiye'yi suçlayıp bir takım iddialar ortaya atmak gibi.
2: Barış Hoca'nın söylediğine ben birçok kısa hemen bir katkı, çok önemli bir şey söylüyor. Burada uyarılması gereken ülke Yunanistan. Tutum ve davranışlarıyla, bu bizim en son ve tarihsel derini de var bunun. Ve Yunanistan sadece bize karşı silahlanıyor. Bir kere bu başlı başına bir, biz çünkü kanat cephe ülkesiyiz. Rusya var.
0: Adaları işte İran, hani onları füzeyle dolduracağız diyorlar.
2: Neyi?
0: Adaları füzeyle
2: İşte onlara gelince serbest de. Nasıl bu kardeşlik ruhu, bence uyarılması gereken Yunanistan. Bakın, bir NATO üyesi, öteki NATO üyesini böyle tehdit edemez. İkincisi, hala algı problemleri var. Diyor ki biz, diyor, yasal hakkımız 12 mil falan, hala o kafa orada. İşte S-400 on engel bazı, yani bizim caydırıcılığımız bazı o engel. Bütün Ege'yi istiyor. Yani maksimalist lafı hafif kalır. Bunlar tamamını istiyor. Yani Girit'i aldılar, Rodos'u aldılar, Kıbrıs'ı istiyorlar. Kıbrıs'ı alsalar Antalya ister. Bu kafa böyle. Burada bakın, çok net bir şekilde söyleyeyim, Türk düşmanlığı yapılıyor. Bunu bir kere altını çizmek lazım. Bunu bir kere, bu zihniyet değişmeden, bu F-35'ler, T-4'ler, bunlar detay. Bunlar detay. Bir kere o zihniyetin değişmesi de çok zor. Çünkü eğitimden geliyor. Belli yerlere gelirken Türk düşmanı değilsiniz,
0: yani hocam,
2: gelemiyorsunuz.
0: NATO'nun geneline hani bir baktığınız zaman zaten orada da tarihi çekişmeler, rekabet var. Belki Türkiye ve Yunanistan gibi hani retoriğe o kadar farklı şekilde yansımıyor. Hani biz daha sıcak ülke insanlarıyız ama işte Almanya, Fransa, İngiltere, yani bunların da çok ciddi

0: güven problemleri var birbirlerine karşı ama yine de bir şemsiyenin altındalar. Fakat bizimki çok dikkat çekiyor ya da öyle mi gözüküyor bilemedim. Barış Hocam siz ne dersiniz?
1: Ya bu biraz da Avrupa Birliği'nden de kaynaklanıyor. Şimdi NATO ittifak içerisinde işte Özgür Hoca biraz önce belirtti. Yani 12 milden tut her türlü konuyu bahane ediyorlar. Yani daha doğrusu bu bizim F-35'ti veya savunma sanayiydi. Bunları bahane edip aslında kendi kafalarındaki o maksimal çıkarlara ulaşmak. Şimdi dolayısıyla biraz da Avrupa Birliği'nden de güç alıyorlar. Onu da söyleyelim. Yani burada Yunanistan tek başına değil. Hani biraz önce hocam söyledi, Türk düşmanlığı dedi ya. Aslında Avrupa Birliği'nde de bu var. Yani von der Leyen'i hatırlayın. İşte dedi ki Çin, Rusya, efendim Türkiye Avrupa'da etki kurmak istiyor. Ama biraz önce de dedin ki Avrupa güvenliği Türkiye'ye emanet olacak. Şimdi çelişkiler içerisinde. Dolayısıyla aslında bu bakış açısı Avrupa Birliği'nde de olduğu için Yunanistan desteği ve gücü oradan alıyor. Dolayısıyla NATO ittifakı içerisinde de istediği gibi konuşabiliyor. Yani şunu NATO ittifakında böyle bir zirvede söylemek bana göre büyük bir diplomatik nezaketsizlik, bir ittifak ruhuna aykırılık, iki orada bence ittifak uyarmalıydı. Genel Sekreter Yunanistan'ı bir sert bir şekilde uyarmalıydı ve ben şunu söyledim bu toplantıdan önceki yorumlarımda. Tamam, bütün krizlere NATO 3.0 bir şeyler yapacak ama kendi içerisinden çıkacak krizlere ne yapacak? Bakın bununla ilgili mevzuatında hiçbir şey yok. Mesela Yunanistan'la Türkiye savaşın eşiğine geldiler. Allah korusun. Ege'de oldu ya, geldiler karşı karşıya. Ne yapacak NATO? Mesela bunu nasıl çözecek? Şimdi NATO hep şunu söylemiş. Hep ittifakın dışından ittifak üyelerine gelecek tehditler. Peki içinizdeki bu tip yapay krizler, mesela Yunanistan gibi sürekli tahrik ediyor. Şimdi bu tahrik bir gün gelir Türkiye tarafından ciddi bir şekilde karşılığı verilir. Yani bugün az buz bir şey değil, kasus belli diyoruz. Bakın savaş nedeni burnumuzun dibinde yasalarla teminat altına alınmış birçok anlaşmayla adaları sen silahlandırıyorsun. Nereye karşı? Türkiye'ye karşı. Her adım Türkiye. Yani bu Yunanistan'ın başka bir düşmanı, rakibi bölgede yok mu? Adeta Türkiye için doğmuşlar, Türkiye ile mücadele için yaşıyorlar. Başka işleri güçleri yok. Çünkü niye? Miçotakis'in ülkedeki politikaları iyi gitmiyor. Ekonomi iyi gitmiyor. Avrupa Birliği ile ilişkiler sıkıntılı. Rum kesimiyle zaman zaman ters düşüyorlar. Bütün bunları örtmek için, perdelemek için bir düşmana ihtiyaç var. O da Türkiye. Yıllardır Yunan siyasetçileri Türkiye'yi bu noktada kullandılar.
0: Evet, aynı şekilde İsrail'de de hakeza öyle. İsrail'de de yakında seçimler var. Netanyahu'nun durumu da belli. Süremin sonuna gelmişim. Çok teşekkür ediyorum ama bu uzun süre sanırım takip edeceğimiz bir konu olacak. Yani hem İsrail tarafından yapılan girişimler bakalım ne konuşacaklar. İşte yine İran Savaşı da başladı, başlayacak gibi bir durum var maalesef. Dolayısıyla son bir sözünüzü alayım kısaca hocam.
2: 2027'den sonra ben bunu yıllardır söylüyorum. Yunanistan'a özel dikkat. Her 2 ayda veya 1 ayda bir bir Amerika Birleşik Devletleri tanker uçağıyla 2 tane F-16V modeli, yani bize vermedikleri, bakın sadece biz F-35'i konuşuyoruz ama dedik ki bize aviyoniklerini verin, 70 tane, 79 tane, 80 tane bizim F-16'ları 70'e yükseltelim. Onda da mesela Biden dedi ki ben çok basit halledeceğim onu 15 günde dedi. Unuttu herhalde, unutkanlığı vardı onun biraz. Yani bunu böyle çok ben tabii nitel espri söylüyorum. Bunu böyle yani basit bir şey gibi düşünme. Yani İsrail, Yunanistan ve arkasında hocam dediği gibi Avrupa Birliği'nin bazı ülkelerin desteklediği bir aks var. Bu çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Yani bize İran mı tehdit, Rusya mı tehdit? Türkiye'nin her tarafında tehdit. Kuzeyinde yanıyor, güneyinde yanıyor, Suriye. Ama Yunanistan da bizim için tehdit. Bunu da dikkat etmek lazım. Ama şunu da söylemek lazım. Yani ava giderken avlanabilirler de çok dikkatli olmaları lazım.
0: Hani işte bugün MSB böyle gayet zarif bir şekilde cevabını vermiş. Böyle süslü sözler kullanmaya da bazen gerek yok gibi düşünüyorum ben. Çok teşekkür ediyorum Özgür Hocam ve
2: Ben
0: Barış
2: teşekkür
0: Hocam
2: ederim. İyi yayınlar
0: katıldığınız için.
2: diliyorum.
0: Sağ olun.
1: Sağ olun. İyi yayınlar. Sağ olun.
0: Evet, şimdi gözler ABD ile İran arasında yapılması beklenen yeni görüşmeye çevriliyordu. Biliyorsunuz Orta Doğu'da yine sular durulmadı. Hürmüz Boğazı'ndaki iki ticari gemiye yapılan saldırıdan İran'ı sorumlu tutan Amerika saldırılarına devam etti. Amerikan Başkanı Trump İran anlaşma yapmak için çok istekli ederken CENTCOM İran'a ait 90 askeri hedefin vurulduğunu açıkladı. Saldırılarda 14 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.
3: Amerika Birleşik Devletleri yeni saldırı dalgası başlattı. İran misillemeyle yanıtladı. Tarafların masaya oturması beklenirken Orta Doğu'da

0: sular durulmadı. Gerilimi Hürmüz Boğazı'ndaki iki ticari gemiye yapılan saldırı tetikledi. Hürmüz'deki agresifliğe yanıt olarak saldırılar başlatıldı diyen Amerikan Başkanı Trump, Ankara ziyareti dönüşünde de uçakta İran'a yönelik mesajlar verdi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı da İran'a ait yaklaşık 90 askeri hedefin vurulduğunu açıkladı. Saldırılarda hava savunma sistemleri, kıyı gözetleme unsurları, füze ve İHA depolama tesisleriyle askeri lojistik altyapının hedef alındığı belirtildi. Bender Abbas, Sirik, Çabahar, Hunarek ve Buşehir kentlerinde patlama sesleri duyuldu. Hava savunma sistemlerinin düşman hedeflerine müdahale ettiği, Gülistan eyaletinde bir demiryolu köprüsünün hedef alındığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarında can kayıpları da yaşandı. Devrim muhafızları saldırılara karşılık Bahreyn ve Kuveyt'te bulunan Amerikan askeri tesislerinin füze ve İHA'larla hedef alındığını açıkladı. Altyapı tesislerinin vurulduğu saldırılar nedeniyle bölgeden siren sesleri yükseldi. İran Meclis Başkanı Kalibaf, Amerika Birleşik Devletleri zorbalık ve verilen sözleri tutmamanın karşılıksız kalmayacağını henüz öğrenemedi dedi. Hürmüz Boğazı Amerikan tehditleriyle değil, İran'ın düzenlemeleriyle açılır değerlendirmesinde bulundu. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi, katil Trump'la anladığı dilden konuşmak gerekiyor. Görünüşe göre güç dilinden daha iyi anlıyor dedi. İran liderinin danışmanı Rızai, saldırgan düşman şiddetle cezalandırılacak açıklaması yaparken, İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği saldırılara ilişkin Birleşmiş Milletler'e mektup gönderdi. Tarafların bir sonraki görüşmesinin 11 Temmuz'da Pakistan'da yapılacağı öne sürülüyor. İsrail Devlet Televizyonu ise Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarının birkaç gün daha sürebileceğini belirtiyor.
1: Evet, bu saldırılardan sonra yine piyasalar karıştı. Hatta dün Trump'a da soruldu bu beklenmedik saldırıların ardından piyasaların yeniden aşağı yönlü bir seyir izlemesi ve bunun yansımaları. Yine her zamanki gibi siz merak etmeyin, piyasalar kendi durumunu, kendi şeyini, bu normunu bulacaktır dedi. Peki öyle mi hakikaten? Kapalı çarşıya bir gidelim çünkü altın galiba bir iniyor bir çıkıyor. Son durumu bize Kaan Uçar anlatacak. Seni dinleyelim Kaan.
2: Ayşe Süberker, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerilim arttıkça altında düşüş seyri başladı. Brent petrolde ise %6'lık bir yükseliş var geçtiğimiz haftaya göre. Tabii biz de şimdi Ahmet Uludağ ile birlikte Kapalı Çarşı'dayız. Hemen gram altında başlayalım. Şunu söyleyeyim öncelikle, dün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıklaması sonrasında 50 liralık kadar bir düşüşe uğradı gram altın dünden bugüne. Sabah saatlerinde 6.220'lerdeydi. Ancak yine 20 liralık bir düşüşe uğradı bugün içinde. Dünden bugüne baktığımızda ise 50 liralık bir düşüşe uğradı. Şunu da söyleyeyim, tabii geçtiğimiz hafta gram altın 6.320 liraydı ancak şu anda 6.204 lira. Çeyrek altına devam edelim. Çeyrek altın şu anda 10.102 lira. Benzer bir düşüş orada da var. Geçtiğimiz hafta 10.290 liraydı. Tabii ons altını da söyleyeyim. Geçtiğimiz hafta 4.190 dolara kadar yükselmişti altının onsu. Ancak bugün 4.110 4.105 dolardan işlem görüyor. Tam altını da söyleyeyim burada. Şu anda 40.171 lirayı görüyorsunuz. Ancak bu rakam geçen hafta 40.430 liraydı. Tam altında da 250 liralık bir düşüş yaşandı. Son olarak buradan gümüşü de aktaralım. Geçtiğimiz hafta 97 liraydı gümüşün gramı. Şu ansa 91 liradan satışta gümüşün gramı. Tabii şunu da söylemek istiyorum. Sabah saatlerinden itibaren Ahmet Uludağ ile buradayız. Biraz daha kalabalık arttı. Satmaya daha çok gelenler var. Onu belirteyim. Siz de Ahmet Uludağ görüntülüyor. Biraz daha hareketlilik var, kalabalık var. Dükkana giren çıkanları da gördük. Satmaya daha çok geliniyor. Çünkü sorduğumuzda da aslında diyorlar ki düştü ama araba alacağız diyen vardı. O yüzden altınları satıyorum diyen vardı. Genellikle bu durum tabii Türkiye saatiyle 4.30'da yaklaşık 2 saat içinde 1 saat sonra Amerika'da borsa açılacak ve etkisi olacak mı? Piyasanın gözü bir yandan Amerika'daki borsa açılışında, bir yandan da gelecek açıklamalarda.

0: Pekala, teşekkür ediyoruz Kaan Uçar. Kapalı Çarşı'dan aktardı. Şimdi para, para diyoruz. Paradan bahsetmişken gelin bir darphaneye gidelim. Çünkü Gizem Türemen bize NATO zirvesi için basılan hatıra paralarını anlatacak. Gizem, söz sizde.
1: Ayşe Süberker, 36. NATO Liderler Zirvesi'nin Ankara'da düzenlenmesi nedeniyle özel tasarımlı bir para basıldı. Öncelikle hemen o parayı göstererek başlayalım. Özcan Öztürk'le beraber darphanedeyiz. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nce basılan ve basımı hala devam eden 5 liradan bahsediyoruz. Ön yüzü herkesin de bildiği gibi madeni 5 lira. Ama arka yüzünü çevirdiğinizde Türkiye Cumhuriyeti Ankara Zirvesi yazıyor. 7-8 Temmuz 2026 yani NATO'nun düzenlendiği tarih yazıyor. Yine NATO'nun simgesi üzerinde ve lokasyon olarak da düzenlendiği Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin amblemi var. Bu elimdeki paraya denk gelmek biraz zor. Neden? Çünkü sadece 100 bin adedi şu anda tedavülde, yani dolaşımda. Eğer elinize 36. NATO Liderler Zirvesi için basılan bu madeniye 5 lira denk gelirse şanslısınız. Çünkü denk gelmek hiç de öyle sanıldığı kadar kolay değil. 100 bin adedi sadece tedavülde, ancak 400 bin adet daha basılıyor. Bakanlıktan onay geldikten sonra onlar da tedavüle sunulacak. Böylelikle 500 bin adet tedavüle girmiş olacak. Şimdi biz Özcan'la beraber darphanedeyiz. Hemen gösterelim daha basılmadan önceki aşamalarını da. Bu bildiğimiz normal 5 liralarda da kullanılan duş yapısı halka. Toplamda bakır, çinko ve nikelden oluşan 3 farklı alaşımdan oluşuyor dışı. Ve bir de göbek kısmı var. Şöyle yürüyerek onu da gösterelim. Bir taraftan basım seri olarak devam ediyor. Bakın burada da göbekler var. Özel NATO için basılan o 5 liraların göbekleri burada yer alıyor. İkisi, yani dış halka ve iç göbek, makineye giriyor ve basılıyor. O basım sürecini de getirelim ekranlarınıza. Daha önce de Türkiye'de böyle özel günler için basılan özel paralar oluyordu. Kıbrıs Harekatı'nın 50. yılı gibi ya da 15 Temmuz gibi önemli günleri anmak için koleksiyonerlerin de biriktirdiği, kaçırmadığı özel tedavülde de kullanılan NATO parasından bahsediyoruz. Dış halkalar, bakın Özcan getirsin ekranlarınıza, makineye giriyor. Makinenin içerisinde dış halka ve iç halka birbirine oturtuluyor ve bu şekilde 5 lira olarak ön yüzünde 5 lira, arka yüzünde NATO'nun simgesinin bulunduğu, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulunduğu bu özel para hala basımı devam ediyor. Şu an 100 bin adet tedavülde, 400 bin adetinde bakanlığın onaylanmasının ardından tedavüle girmesini bekliyoruz.
0: Gizem Türemen darphaneden aktardı. Şimdi Kızılcık Şerbeti dizisindeki Işıl karakteriyle tanınan oyuncu Ece İrtem'in genç yaşında vefatı başta ailesi olmak üzere herkesi üzmüştü. Kalp krizinden öldüğü değerlendirilen İrtem'in ölüm nedeni, bakın ne çıktı.
2: Bir gün önce doğum gününü kutladı. Neşesi yerindeydi. Annesiyle gittiği restoranda kameraya yansıyan görüntüler son görüntüleri oldu. Genç oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu.
3: Yok, benim bundan bir an evvel kurtulmam lazım. Ay.
2: 35 yaşındaki dizi oyuncusu Ece İrtem, İstanbul Kadıköy'deki evinde 15 Haziran'da rahatsızlandı ve hayatını kaybetti. Genç oyuncunun cenazesine adli tıp kurumunda otopsi yapıldı.
3: İyi bir şey değil tabii.
4: Hayırdır, ne oldu?
3: Şey, ben çok utanıyorum. Bunu söylemekten, ama söylemezsem de işler sarpa saracak.
4: Ya söyle.
3: Abdullah, benim butiğin tedarikçisi beni dolandırdı.
2: En son Kızılcık Şerbeti'nde Işıl karakterine hayat veren Ece İrtem'in kalp krizinden öldüğü değerlendiriliyordu. Ama ölüm nedeni farklı çıktı.

0: İrtem'in kanında yüksek miktarda alkol tespit edildi. Ölümün alkol zehirlenmesine bağlı olduğu belirlendi. Genç oyuncunun avukatı Uğur Gökkoyun konuyla ilgili açıklama yaptı. Avukat açıklamasında olay günü akşam saatlerinde annesiyle birlikte olan müvekkilimin annesiyle birlikte olmadan önceki zaman diliminde alkol aldığını değerlendirmekteyiz dedi.
1: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının üzerinden tam 8 yıl geçti. Yaşamını yitirenler düzenlenen etkinlikle anıldı.
0: ...25 can tren faciasında yitip gitti. Üzerinden tam 8 yıl geçti. Ama yakınlarının acısı hiç dinmedi.
2: Bazı tarihler takvimlerde kalır. 8 Temmuz bizler için yalnızca bir tarih değildir. Bir sabahın, bir yolculuğun, bir vedanın ardından... ...bir daha eskisi gibi olmayacağının günüdür.
0: Takvim 8 Temmuz 2018'i gösteriyordu. Yüzlerce kişiyi taşıyan tren Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı'ya gitmek üzere harekete geçti. Tren Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine geldiğinde raydan çıktı, devrildi. 7'si çocuk 25 kişi yaşamını yitirdi, 328 kişi yaralandı.
2: Aradan yıllar geçti, mevsimler değişti, çocuklar büyüdü. Hayat herkesi bir yerlere savurdu ama 8 Temmuz... yüreğimizde kaldı. Kaldığı yerden hiç ayrılmadı.
0: Faciada yaşamını yitirenler olayın 8. yıl dönümünde de unutulmadı. Çorlu'daki anıtın önünde anma etkinliği yapıldı. Ölenlerin yakınları adına kazada kızı, iki kardeşi ve 6 aylık yeğenini kaybeden Zeliha Bilgin konuşma yaptı.
2: Adalet arayışımız yıllarca sürmesine rağmen asıl sorumlu olan üst düzey yöneticiler asla sorumluluk almamış ve asla yargı önüne çıkarılmamıştır.
0: 6 yıl süren yargılama sonunda 9 sanığa 8 yıl 4 ayla 17 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verilmiş, 4 sanık beraat etmişti.
1: Malum havalar ısınmaya başladı ve ard arda maalesef orman yangını haberleri de geliyor. Aydın Bozdoğan'da zeytinlik alanda başlayıp büyüyen yangın bir mahalleyi de tehdit etti. Mahalle sakinleri hem kendi canlarını hem de hayvanlarını kurtarmak için zamana karşı yarıştı.
0: Zeytinlikte çıkan yangın büyüdü. Ekipler seferber oldu. Alevler köye yaklaşınca evler tahliye edildi. Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde otluk ve zeytinliklerin olduğu alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın geniş bir alana yayıldı.
3: Şu anda alevlerin boyutu yükseldi.
0: İhbar üzerine ekipler harekete geçti. Bölgeye 6 uçak, 8 helikopter, orman işçileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Türkiye'nin en büyük yangın söndürme helikopteri olan ve bir kerede 10 tona kadar su atabilen CH-47 Chinook tipi helikopter de yangın söndürmek için desteğe geldi. Nokta atışıyla sularını bırakan helikopter, alevlerin kontrol altına alınmasında önemli rol oynadı. Yangın Yazıkent mahallesine yaklaşmaya başlayınca hemen tahliye başladı. 20 ev boşaltıldı. Hayvanlar da güvenli alana alındı. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Yangın yaklaşık 8 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı.
1: Ve İstanbul'da hava durumu hafta sonundan sonra yeniden sağanak yağış geliyor. AKOM'dan uyarı bile var. Detayları şimdi bize İrem Şimşek aktaracak. İrem, seni dinleyelim.
4: Ayşe Süberker, şu an Sarayburnu sahilindeyiz. İstanbul'da bugün sıcaklar 5-6 dereceye kadar düştü ve senin de belirttiğin gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul dahil 5 il için sarı kodlu uyarıda bulundu bugüne dair. İstanbul dışında Çanakkale, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli bu uyarıya dahil. Şu anda dediğim gibi Sarayburnu sahildeyiz. Özgür Balaban ekranında.

0: ekranlarınıza getirsin. Burada çok kuvvetli bir rüzgar var. Saat 12'de Beşiktaş sahilden yayın yapmıştık. Orada henüz yağmur başlamamıştı. Fakat yayından sonra bu geçtiğimiz 2 saatte İstanbul'un özellikle Avrupa yakasında farklı semtlerde yer yer yağış başladı. Meteorolojinin de AKOM'un da uyarısında akşam 6'ya kadar sağanak yağış yağabileceği ihtimali üzerinde duruldu ve vatandaşların özellikle belli semtlerde, dediğim gibi Avrupa yakasında, su baskınlarına, ani sel ihtimallerine, yıldırım düşmesine karşı tedbirli olmaları gerektiğinin altı çizildi. İstanbul'da geçtiğimiz hafta cumartesi günü yoğun bir sağanak yağışa şahit olmuştuk. Hatta hem Anadolu yakasında Üsküdar'da, Avrupa yakasında Ortaköy'de, farklı semtlerde su baskınları, yoğun gündelik hayatın felç olduğu ani bir yağış görmüştük. Cumartesi gününden sonra uzmanlar bugün, Perşembe, bu hafta Perşembe günü içinde uyarmıştı. Temmuz'un ilk haftası aslında yoğun sıcaklıkların yüksek olduğu bir haftaydı. Fakat bugün sıcaklıklar düştü. Önümüzdeki günlerde tekrardan yükseleceği bekleniyor. Bugün de tekrardan belirtelim, akşam 6'ya kadar sağanak yağış ihtimali hakkında, bunun yaratacağı riskler hakkında uzmanlar vatandaşları uyarıyor. Son durumu aktardık. Söz sizde.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. İrem Şimşek de aktardı. Yağışlar geliyor. Biz iklimi burada noktalıyoruz. Saat başında yeniden bekleriz.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıda güvenliği açısından son kullanma tarihi kadar tavsiye edilen tüketim tarihi ibaresinin de dikkatle kontrol edilmesi gerekiyor. Gıda alışverişinde güvenilir marka ve denetimli satış noktalarının tercih edilmesi önem taşıyor. İçerik bilgileri, katkı maddeleri ve saklama koşullarının kontrol edilmesi tüketici sağlığı açısından önem taşıyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyatı değil, ürün içeriğinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 25, Edirne yağmurlu 28 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla güneşli 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 31, Adana yağmurlu 33 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon güneşli 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 32, Konya yer yer yağmurlu 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Kars yağmurlu 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 38 derece.

0: Piyasaları da etkilemeye başladı. Bunu konuşacağız. Konuğum ekonomist Hatice Kolçak. Merhaba Hatice Hanım, hoş geldiniz Haber Hattı'na.
1: Merhabalar Ayşe Hanım, iyi yayınlar.
0: Evet, şimdi altında bir yine bir stabilizasyondan bahsedemiyoruz. Bir iniyor, bir çıkıyor. Siz bunun nedenlerini neye bağlıyorsunuz ve önümüzdeki dönem için tahminleriniz ne yönde?
1: Evet, şimdi bu hafta yine sert hareketler var altında. Hemen hemen zaten sene başında biz Ocak'ta zirveyi gördükten sonra İran Savaşı'nın başlamasıyla beraber altında arka arkaya gelen düşüşler, sert düşüşler ve dünden bugüne bir türlü altının toparlanmasına müsaade etmeyen bir piyasayla karşı karşıyayız. Dün ne oldu? Tam olarak aslında İran'la Amerika arasında yapılmış olan bir ateşkes, geçici bir ateşkes anlaşması vardı. Ama dün itibariyle Trump bir açıklama yaptı ve dedi ki bu ateşkes artık bitti. Zaten evet, bu cümleyi kullanmasıyla beraber gerginlik tekrar İran tarafında arttı. Zaten füzeler, işte dronlar, gemilerin vurulması, bu tarz haberler alıyorduk. Ama Trump'ın o açıklamasıyla beraber Ayşe Hanım, dün petrol fiyatlarında çok sert bir yükseliş gördük. Brent 80 dolara gitti, %8'lik bir artış oldu. Ve piyasa... Evet, savaş yeniden alevlendi ve yeniden eski hikaye yeniden başlıyor. Korkusuyla beraber ne var ne yok sattı. Satarken elindeki en güvenli liman dediğimiz altına da satış geldi. Altını da sattı. Hemen hemen şu anda bütün küresel sisteme baktığım zaman her yerde bir satış var. Bu kırmızılığın sebebinin altında biraz piyasa nakite yakın olayım. Hani en güvenli alan nakite yakın olayım. Yarın ne olacağı belli değil. Savaş daha çok büyürse, petrol fiyatları daha fazla giderse diye satıyor ve biraz nakite geçiyor diyelim. Bu arada tabii altında bundan çok negatif etki aldı. Güzel haber şu, şimdi biz altında biraz toparlanma vardı geçen hafta. Böyle evet, Amerika'dan bir iki tane iyi veri geldi. 4200 dolara doğru bir gidiş oldu. Orayı geçemedik. Bu gelen kötü haberle beraber dün 4020 dolara kadar geri geldi. Ama bugün yeniden bir toparlanma var. 4100 dolar şu saatlerde baktığımda gram altında 6220 TL civarında hareket ediyor.
0: Evet.
1: Şimdi burada beklentilere şöyle bir bakalım. Şimdi petrol fiyatları çok önemli. Yani yatırımcının bunu takip etmesi lazım. Savaş ne kadar alevlenirse ve petrol fiyatları ne kadar yukarı giderse enerji tarafında bu baskı oluşturuyor. Neden? Çünkü enerji fiyatları yukarı demek enflasyon yeniden yukarı anlamına geliyor. Evet. Bu da başta Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz artışı bu sene yapacağı anlamına geldiği için piyasa korkuyor. O nedenle hem belirsizlik biraz gitsin hem de biraz piyasayı görelim diye aslında şu an nakite yakın olmak istiyor. Şimdi
0: ama hocam yani şunu şöyle da göremiyoruz. Şimdi siz dediniz piyasa bir anda tekrar reaksiyon gösterdi ama zaten biz bu ateşkesin hani böyle biraz geçici olduğunu da biliyorduk. Dolayısıyla piyasaların burada bir tekrar çatışmanın başlamasına hazırlıksız olduğunu mu anlamamız gerekiyor buradan, yoksa sadece pozisyon mu alıyorlar?
1: Ya şimdi şöyle, petrolden gidecek olursak, şimdi 120 dolara gitmiş bir petrol vardı. Döndük geldik, savaştan önceki fiyatlamaya geldik. 70 dolara kadar inmişti. Burada tabii savaşın başlaması ya da savaşın başladığı bahane edilmesiyle beraber aslında petrolde alttan bir daha pozisyon alındığını düşünüyorum. Mesela 70 dolara kadar indirdiler, 70'ten bir daha alım geldi. Yani bunu sadece savaş başladı diye değil, bunu hareketler olarak da okuyabilirsiniz. Dipoca da savaştan önceki fiyata dönmüş olan petrol zaten bu işte tekrardan savaş geldi, füzeler uçuyor, barış yok denmesiyle beraber bahane de zaten hazırdı diyebiliriz evet. Aslında. Evet, aynen öyle. Tabii burada savaşın nereye gideceğini tam olarak söylemek mümkün değil ama şunu çok iyi biliyoruz. Trump dönemi bir gün bir günle uymuyor. Şimdi dün çok sert etkiler vardı. Bugün evet, hafif biraz yumuşadığını görüyoruz. Yarın yeniden olumlu konuşmalar gündeme gelebilir. Burada hem haber akışları çok önemli hem de profesyonellerin yani işlem açanların, traderların, büyük balinaların yaptığı işlemler, manipülatif hareketlerle piyasaya yön vermesi önemli. Dolayısıyla hem haber akışlarını takip etmek lazım hem de buradan çok iyi gerçekten hani para kazanan

0: bu hareketleri kullanan büyük bir yatırımcı kitlesi de var. Yani küresel ölçekte bahsediyorum elbette ki.
1: Evet. Şimdi şöyle, HSBC'nin yayınladığı bir rapor var, eminim biliyorsunuzdur. Aşağı yönlü revize etmek durumunda kalıyor altını. %6,3 olarak azaltarak $4,560 seviyesinde öngörüyor. Bu ne anlama geliyor? Bizler için açıklar mısınız?
0: Tabii şimdi biz seneye başlarken beklentiler 6.000 dolar ve üstüydü. Yavaş yavaş savaş başladı, beklentiler düşmeye başladı. Şu anda 4.500 ile 5.200 dolar arası bu sene yabancı kurumların. HSBC de bugün açıkladı, gördüm, o da aşağı yönlü revize etmiş. Şu anlama geliyor. Şimdi en son Amerika Merkez Bankası toplantısında şu konuşuldu. Bu sene normalde biz faiz indirimi beklerken enflasyonda yapışkanlıktan korkulduğu için yeniden faiz artışları gündeme gelecek. Yani bir faiz artışı bekleniyor Amerika'dan. Bu önemli. Zaten Avrupa yaptı. Bunun sebebi işte petrol fiyatlarının evet aşağı geldi ama ne kadar aşağıda kalıcı olacağını bilmiyoruz. Ve sonuçta yaşanmış bir 3-4 aylık savaş durumu var. Bunun çok ciddi bir maliyeti oldu. Bu maliyeti enflasyonda etkilerini biraz daha göreceğiz.
1: Göreceğiz.
0: İşte bu noktada neden aşağı revize edildi? Çünkü faiz artış beklentileri hızlandı. Şimdi altın da faizi sevmez baktığınız zaman. Çünkü faiz getirmeyen bir ürün. Dolayısıyla da yabancı kuruluşlar bu anlamda evet o zaman faiz artışları gelecekse ki sinyaller bu yönde o zaman revizeyi aşağı doğru revize edelim şeklinde buraya getirdiler. Ama şunu da unutmayalım. Şimdi bizi herkes dinliyor. Bu aşağı yönlü revize ay ay değişiyor. Yani sürekli bunlar şimdi bu sene bunu açıkladılar ama hani bir ay sonra farklı bir şey açıklayabilirler. Sene başında çok farklı bir şey açıklamışlardı. Yani bu hani
1: Eskiden
0: kesin
1: bu
0: ve son...
1: tahminler daha iyi tutuyordu. Ama son yıllara baktığımız zaman tüm bu hani çok bilinmiş finans kuruluşlarının tahminlerinde çok ciddi sapmalar ya da sürekli bir revizeye gittiklerini de görür olduk, değil mi? Aslında her şeyin dengesi de biraz bozuldu.
0: Ya kesinlikle zaten denge geçen sene aslında tam böyle Trump'ın göreve gelmesiyle beraber çok ciddi volatilite yani büyük hareketlilikler oldu. Ve yabancı yani büyük yatırımcı kuruluşlar bankalar da sürekli hedeflerini değiştiriyorlar. Hiçbiri tutmuyor. O nedenle bizi izleyen yatırımcılar, küçük yatırımcıların bunu bilmesi lazım. Bugün aşağı yönlü revize ederler. Bir ay sonra enflasyon iyi gelmeye başlar. Savaşta böyle hafif bitiyor gibi olursa bir anda tekrar yukarı revize edebilirler. Dolayısıyla burada yapılması gereken şu. Yatırımcı cephesinde siz bu işi kısa vadeli trade ederek mi para kazanıyorsunuz? Yoksa burada büyük resim, ana trende mi yatırım yapıyorsunuz? Ben burada bazı seviyeler vermek istiyorum Ayşe Hanım. Altınla
1: Buyurun.
0: alakalı özellikle çok soru geldiği için. Şimdi altın evet yaklaşık 3-4 aydır gerçekten büyük bir satış baskısı yiyor. Savaştan dolayı Fed'in faiz artışları gündemde olduğu için. Şimdi yatırımcının şuna dikkat etmesi lazım. Bulunduğumuz bölge 4.100 dolar bölgesi satış baskısının hala devam ettiğini gösteren bir bölge bizim için. Bizim burada ons altın tarafında evet yani rahatlayacağımız bölge 4.335-4.340 doların üstüne attığın zaman altında biraz rahatlama göreceğiz. Yani teknik olarak bu rakamları takip etmelerini öneririm. Bir de aşağıda 3.950-4.000 dolar bölgesi var. Bu sene oranın altına hiç gelmedik. Yani neredeyse hep oraya geldi ve oradan bir talep geldi. Sürekli bir alım geldi. Dolayısıyla orayı da kırarsa yani kırmaması lazım. Çünkü kırarsak eğer aşağıya biraz daha gidiş olabilir. Benim tahminim tabii bu %100 değil ama bu sene takip ettiğim kadarıyla 4.000 dolar, 3.950, 4.000 dolar bölgesi sağlam bir destek olarak çalışıyor. Umarım çalışmaya devam eder diyelim.
1: Pekala, göreceğiz yani bu öngörülememezlik tabii işte piyasaları da petrol piyasasında faizleri de altını da allak bullak ediyor. Herkesin de kafası karışıyor doğal olarak. Değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ederim Hatice Kolçak, sağolunuz.
0: Rica ederim.
1: Şimdi bir de havayı konuşalım. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel karşımızda. Hüseyin, ben bu sabah Ankara'dan geldim. Böyle güneşli, sıcak,
2: Hoş
1: çok
2: geldin.
1: güzel bir Ankara havasından geldim. Moral bozucu bir İstanbul havasına yağmur yağıyor. Bizi bugün, önümüzdeki günlerde, daha doğrusu hafta sonunda nasıl bir...

0: Hava bekliyor. Seni dinleyelim.
1: Morali düzelenler de çok var Ayşe. Serin
0: Evet.
1: havayı özlemiş olanlar, yağmuru sevenler ki her yerde yağmıyor. Hayat aksatacak kadar bir şey yok. Çok güzel bir bulut örtüsü var İstanbul'da. Yani milyon dolar harcasanız şu klima etkisini bulamazsınız. Ama güneşi daha çok arayanlar için senin söylediğin geçerli olabilir. Şu anda
0: Evet.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü radar görüntüsü var. Ekranlarda yağışlı alanı görüyoruz. İstanbul Avrupa yakasında daha çok. Boğaziçi çevresi ve Anadolu yakasında da gelecek saatlerde şöyle bir yağacak. Çok kuvvetli bir yağış beklemiyorduk. Cumartesi, geçen cumartesi olduğu gibi bir görüntü beklemiyoruz hala. Ama işte İstanbul Tekirdağ arası, Bursa Sakarya Kocaeli arası bugün pek böyle sıcak yaz havasında değil de
0: Evet.
1: ilkbahar havasında gibi olacak. 24 dereceye düştü sıcaklık. Dışarıdaki esintiler hafif akşam hatta gece ürpertebilir. Ama cumartesi, yarın da öğlen biraz bunun daha azı yağmur yağabilir ama cumartesi pazar güneşli geçecek gibi duruyor İstanbul'da. Tekrar 30 derecelere, 29 derecelere geri çıkıyoruz. 25'lere düştükten sonra. Ankara'da da yağmur yok. 30-32 derece sıcak senin de orada bulunduğun sürece. Gelecek günlerde de 30-29 derece gibi. Yağış da pek uğramıyor. Başkente, Eskişehir'e, Konya çevresine ama Antalya'nın iç kesimlerinde yağış var. Denizli yönünde. Buralarda şehirlerde kuvvetli yağış sebebiyle su baskınları yaşanabilir Denizli'nin güney ilçelerinde. Kıyı Ege güneşli, Akdeniz sahillerinde de iç kesimlerde gök gürültülü yağış varken hava çoğunlukla güneşli kıyılarda. Güneydoğu Anadolu'da ise 38-40 dereceler etkisini sürdürüyor. Orada ciddi bir serinleme olmadı doğrusu. Marmara'da ve Karadeniz'de ise bugün kimini mutlu eden, kimini üzen gerçekten bulutluca bir havamız var. Yarının sabahı da böyle olur ve sonra tekrar güneşli günler sürüyor. Ama Ayşe, bir şey var ki uzun vadeli tahminlerde bu İstanbul'un bugünkü yaşadığı olayı gelecek 10 gün içinde bir kez daha yaşayabiliriz. Hatta en az bir kez.
0: Öyle mi?
1: Haftaya Perşembe tekrar şimdi sizleri de şey yapmayayım ama yaz havasını çok arayanları tekrar böyle günlerimiz olabilir. Takip ediyoruz, aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Pekala, teşekkür ediyorum Hüseyin Öztel. Önümüzdeki haftaya dikkat bakalım. O günler yaklaştıkça zaten herhalde uyarılar da gelmeye başlar. Şimdi biraz siyasete bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi sonrasında yaptığı basın toplantısında terörsüz Türkiye sürecine dair mesaj verdi. Terörsüz Türkiye sürecini hükümetimiz başardı. Gözlerse şimdi meclise gelmesi beklenen çerçeve yasada hedef meclisin yaz tatiline girmeden önce çerçeve yasayı çıkarması.
2: Terörsüz Türkiye sürecini hükümetimiz başardı. Artık Güneydoğu'da, doğuda, çobanlarımız yaylada. Böyle bir gündemi artık yakaladık.
3: NATO Liderler Zirvesi sonrası yaptığı basın toplantısında terörsüz Türkiye'ye bir kez daha kararlılık mesajı verdi. Gözler süreç kapsamında çıkarılacak çerçeve yasaya çevrildi. Ankara tarihi zirveyi geride bıraktı. Çalışmalarına ara veren meclis haftaya açılacak. Gündem yoğun. Hedefse meclisin yaz tatiline girmeden önce çerçeve yasanın çıkması. DEM Parti çerçeve yasayla ilgili mutabakatın sağlandığını belirtmişti. Hafta başında çerçeve yasa taslağının DEM Parti ile paylaşılması bekleniyor. Çerçeve yasa taslağı DEM Parti'nin yetkili kurullarında ele alınacak. Taslak üzerinde yeni öneriler veya eklemeler olabilir. DEM Parti ilgili kurullardaki çalışmasını tamamladıktan sonra İmralı heyetinin adaya gitmesi bekleniyor. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli nokta terör örgütünün tüm unsurlarıyla silahlarını bırakması. Çerçeve yasada silah bırakmayı takip edecek bir izleme kurulunun oluşturulmasına yönelik düzenlemenin yer alabileceği belirtiliyor. DEM Parti bu kurulun oluşması halinde kurul üyelerinin Öcalan'la da teması kurmasını istiyor. Temasların tamamlanması halinde teklifin Temmuz ayının 3. haftasında meclise sunulabileceği ifade ediliyor. Mecliste ise çalışmaların Ağustos ayının ilk haftasına kadar sürmesi öngörülüyor.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. 36 il başkanı görevden alınan CHP'de birkaç il başkanının daha görevden alınabileceği belirtiliyor. Ayrıca boş kalan bazı il başkanlıklarına da atamalar yapılacak.
3: İhraçlar, atamalar, olağan kurultay ve bundan sonraki yol haritası. CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun gündemi yoğun. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Bugüne kadar İzmir, Ankara, Eskişehir, Adana ve Antalya dahil 34 il başkanı görevden alınmış,

0: bazıları ise kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Bu Merkez Yönetim Kurulu toplantısında da birkaç il başkanının daha görevden alınabileceği belirtiliyor. Genel merkez kaynakları görevden almalarda partinin kurumsal kimliğini yıpratma, parti disiplinine uymama ve Kılıçdaroğlu'nu tanımama kriterlerinin baz alındığını kaydetti. Görevden almaların ardından bazı il başkanlıklarına atama yapıldı. Ancak 21 ilde ise il başkanlığı koltuğu boş kalmıştı. Merkez Yönetim Kurulu kararıyla boş kalan illerin bir kısmına atama yapılabileceği belirtiliyor. Toplantıda olağan kurultay takviminin de ele alınması bekleniyor. Eylül ayı başında mahallelerden başlayarak ilçe ve il kongrelerinin yapılması planlanıyor. 2027 yılının bahar aylarında ise genel başkan ve parti meclisi üyelerinin seçileceği büyük kurultayın yapılabileceği ifade ediliyor.
1: Bolu'da görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanıklı davaya devam ediliyor. Rüşvet, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla açılan davanın bugün 4. günü. Bolu Sosyal Bilimler Lisesi kapalı spor salonunda görülen duruşmada sanıkların savunmaları tamamlandı. Bugün mağdur ve müşteki beyanları alınıyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında 263 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. Ve İran'ın eski lideri Ali Hamaney'in cenazesi doğum yeri olan Meşhed kentine getirildi. Görüntüler canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Yüz binlerce kişi Hamaney'e veda ediyor. Hamaney bugün yapılacak törenle sonunda toprağa verilecek. Sabahın erken saatlerinden itibaren İmam Rıza Türbesi çevresinde toplanan yüz binlerce kişi Hamaney'i son yolculuğuna uğurlamak için tören alanına akın etti. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in 28 Şubat'ta yaptığı saldırılarda hayatını kaybeden Ali Hamaney için 6 gündür çeşitli yerlerde törenler düzenleniyor. Tahran'da başlayan törenler Kum kentinde devam etmiş. Hamaney'in cenazesi ardından da Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerine götürülmüştü. Bugünkü törenin ardından Hamaney İmam Rıza Türbesi'nde kendisi için hazırlanan bölüme defnedilecek. Ve evet, Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi bitti. Liderler yaptıkları değerlendirmelerde Türkiye'ye ev sahipliği için teşekkür ederken zirvede birlik mesajının da öne çıktığını dile getirdi.
0: Ankara'daki NATO zirvesi sona erdi. Liderler zirvenin ardından yaptıkları açıklamalarda birlik mesajları verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump zirveyi Air Force One uçağında değerlendirdi. Ankara'da çok iyi iki gün geçirdiğini söyleyen Trump, Türkiye ile çok iyi ticaret anlaşmaları yaptık dedi. Türkiye'nin çok iyi bir ortak olduğunu da ifade eden Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan için kendisi harikaydı ifadelerini kullandı. From now on, of course, the next summit is not in Ankara because we are in Ankara now. NATO Genel Sekreteri Rutte zirvede büyük bir birlik duygusu gözlemlediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mükemmel ev sahipliği yaptığı Ankara'da Lahey zirvesinde verilen taahhütler artık hayata geçiriliyor dedi. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Türkiye'nin muhteşem bir zirve düzenlediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapıcı bir ilişki yönünde işbirliğine devam edeceğim dedi. İngiltere Başbakanı Starmer, NATO bu zirveden daha güçlü ve daha birlik içinde çıktı değerlendirmesini yaptı. İtalya Başbakanı Meloni de Avrupa'nın kendi güvenliğini kendi başına sağlamasının zamanı geldi dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'dan asker çekme planlarına değindi.
2: ABD birliklerine gelince şu an itibariyle herhangi bir resmi geri çekilme konusunda bilgilendirilmedik.
0: Konu İspanya Başbakanı Sanchez'in de gündemindeydi. Bu karar Washington yönetiminin egemen kararıdır diyen Sanchez, Trump'ın ticareti durdurma tehditlerine rağmen dostane bir görüşme yaptıklarını söyledi. Almanya Başbakanı Merz de zirvenin ardından NATO'nun birliğini sağlamaya büyük katkıda bulunduğumuzdan emin olarak Almanya'ya dönüyorum ifadelerini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise zirvede birlik ve profesyonellik mesajının öne çıktığı değerlendirmesini yaptı. Liderler bir sonraki NATO zirvesinde Arnavutluk'ta bir araya gelecek.

0: Evet, NATO zirvesine zaman zaman diplomasiye ara verildi. Japon bakan Türk kahvesinden övgüyle bahsetti. İzlanda başbakanı ise Ankara'yı gezdi.
1: Kimi Türk kahvesine hayran kaldı, kimi de Ankara

0: 16. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında liderler Türk kültürüyle tanıştı. Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toshimitsu, Türk kahvesi içtiği anlara ilişkin videolu paylaşımda bulundu. Türkiye denilince akla Türk kahvesinin geldiğini belirtti, içimini anlattı.
1: Türk kahvesinin bir özelliği de içtikten sonra keyfinin devam etmesidir. Ne yapılır? Bu fincanı ters çevirip beklersiniz. Sonra fincanın içinde kalan kahve telvenin bir özelliği de içtikten sonra keyfinin devam etmesidir. Ne yapılır? Bu fincanı ters çevirip beklersiniz. Sonra fincanın içinde kalan kahve telvesiyle fal bakılıyormuş. Uluslararası durumlar bundan sonra nasıl gelişecek, onu da fal bakarak tahmin etmeye çalışacağım.
0: NATO'nun en genç lideri İzlanda Başbakanı Frostadottir de zirve sonrası Ankara'nın sembol noktalarından birine gitti. Ankara Kalesi'nde tur attı. Belçika Başbakanı Bart de Wever'in de sokak kedisini severken çekilen görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. De Wever gönderisine dostça bir Türk kedisi notunu ekledi. NATO zirvesinde spor diplomasisi de öne çıktı. İngiltere ve Norveç başbakanları Dünya Kupası çeyrek finali öncesinde el sıkıştı.
2: Amerikan Başkanı Trump 2 günlük Ankara ziyaretine yeni Air Force One uçağıyla geldi. Ancak dönüş yolunda İngiltere'ye kadar eski başkanlık uçağıyla uçtu. Değişikliğin nedeninin güvenlik endişeleri olduğu iddia ediliyor.
0: Yeni Air Force One'la geldi. Eskisiyle ayrıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Ankara'dan ayrılırken eski başkanlık uçağını kullandı. Nedenin güvenlik endişeleri olduğu iddia edildi. Trump Ankara'ya Katar'ın hediye ettiği Boeing 747-800 tipi uçakla gelmişti. Başkanlık uçağına dönüştürülen uçağı ilk kez bir yurt dışı seyahatinde kullandı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'ne dönüş yolunda İngiltere'ye kadar 35 yıllık başkanlık uçağı Boeing VC-25A tipi uçağı tercih etti. İngiltere ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki yolculuğu ise yeni başkanlık uçağıyla yaptı. Associated Press'in haberine göre Trump uçak değişikliğine ilişkin bir açıklama yapmadı. Ajansa konuşan uzmanlar değişikliğin güvenlik nedeniyle yapılmış olabileceğini, yeni uçağın eskisinde kullanılan bazı füze tespit ve savunma sistemlerine sahip olmadığını iddia etti. Amerikan Hava Kuvvetleri Katar'ın hediye ettiği uçağı başkanlık uçağına dönüştürürken planlanan bazı teknik değişikliklerin ertelendiğini açıklamıştı. Uçak değişikliğinin Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırılar düzenlediği günlere denk gelmesi de dikkat çekti. Bazı uzmanlar İran'ın elindeki drone ve balistik füzelerin Türkiye'yi hedef alabilecek menzile sahip olduğunu söyledi. Trump, İran'ın Air Force One'a yönelik bir tehdit oluşturup oluşturmadığı sorusuna "Ben her zaman tehdit altındayım. Onların listesindeki bir numaralı hedef benim" yanıtını verdi. Amerika Birleşik Devletleri başkanlarının 35 yıldır kullandığı Boeing VC-25A tipi başkanlık uçağı Soğuk Savaş'ın son döneminde yapılmıştı. Nükleer patlamalara dayanıklı olarak tasarlanan uçak, füze savunma sistemleri, havada yakıt ikmal kabiliyeti ve uçan ameliyathane gibi gelişmiş özelliklere sahip.
2: Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Srebrenica'daki katliamdan kaçanların kullandığı güzergahta barış yürüyüşü başladı. Yürüyüşte Bosna bayraklarının yanında Türkiye ve Filistin bayrakları da dalgalandırıldı.
0: Srebrenica soykırımı kurbanlarını anmak için yapılan yürüyüş başladı. Bu yıl 22.si yapılan yürüyüşe binlerce kişi katılıyor. Barış yürüyüşüne katılacaklar Nezuk kasabasında bir araya geldi. Ölüm yolu olarak bilinen yol 1995'teki soykırımdan kaçmak isteyen boşnak siviller tarafından Tuzla kentine ulaşmak için kullanılmıştı. Aynı yoldan yürüyecek yaklaşık 6.000 katılımcı 10 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaşarak yürüyüşü tamamlayacak. Katılımcılar günde ortalama 35 kilometre yürüyecek. 22. kez yapılan barış yürüyüşüne soykırımdan kurtulan boşnaklar da katılıyor. Katılımcılardan bazıları Filistin bayrakları taşıyor. Bazıları da Türk bayrakları ve Bosna'nın o dönemde kullandığı altın zambaklı bayrakları dalgalandırıyor. Yürüyüşe katılanlar arasında çocuklar ve yaşlılar da

0: yer alıyor. Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikleri 11 Temmuz 1995'te Birleşmiş Milletler'in güvenli alanı ilan ettiği Srebrenica'yı işgal etmiş, Hollanda askerlerine sığınan sivil boşnaklar Sırplara teslim edilmişti. Otobüs ve kamyonlara bindirilen 8372 boşnak öldürüldü. Ardından bulunmamaları amacıyla çeşitli toplu mezarlara gömüldü. Şimdiye kadar 6772 kurban Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa verildi. Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı 2007'deki kararında Srebrenica ve civarında yaşananları soykırım olarak nitelendirdi. Srebrenica soykırımının 31. yılında 11 Temmuz'da kimlik tespiti yapılan ve ailelerin onay verdiği 10 soykırım kurbanı daha Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
1: İstanbul'da aracıyla çarptı. Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu bulunan Timur Cihan Timur için Türkiye'de yargılama başladı. 5 tanık olay anında neler yaşandığını anlattı. Cihan Timur'u suçladı. Baba Özer Acı, oğlumu ölüme terk ettiler diyerek tepki gösterdi. Dava 11 Eylül'e ertelendi.
2: Acımız tazelendi. Olaylar tekrar başa döndü gibi.
3: Onlar gelmesinler. Ben adalete sesleniyorum. Lütfen benim oğlumun kanı yerde kalmasın.
4: ABD'de tutuklandı. 2 yıl iadesi beklendi. Oğuz Murat Acı'yı hayattan koparan Timur Cihan Timur için Türkiye'de yargılama başladı.
5: 2 yıldır beklediğimiz bir gündü ve bugün nihayetinde kamuoyunun beklediği bu davanın ilk duruşmasını gördük.
4: Oğuz Murat Acı 1 Mart 2024'te Kemerburgaz'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur'un neden olduğu trafik kazasında hayatını kaybetti. Annesi Eylem Tok oğlunu önce Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçırdı. Aylar sonra Amerika'da yakalanıp tutuklanan Timur Cihan Timur hakkında Türkiye'de açılan davanın ilk duruşması görüldü. İade süreci henüz sürdüğü için duruşma Cihan Timur olmadan başladı. Mahkeme önce Oğuz Murat Acı'nın aile fertlerini dinledi. Baba Özer Acı, kazadan hemen sonra 112'nin aranmadığını ve oğlunun ölüme terk edildiğini savundu. Bu olaya sebep olan herkesten şikayetçiyim dedi. Timur Cihan Timur'dan da şikayetçi olduğunu yineledi.
2: Burada taksirli, bilinçli taksirli adam öldürme var. Buradan yargılanacaklar, davamızın arkasındayız.
4: Acı ailesinin ardından tanıklara geçildi. O gece Timur Cihan Timur'un ve arkadaşının aracında olanlar dinlendi. Tanıklar Cihan Timur'un hızlı araç kullandığını, onu uyardıklarını söyledi. Viraja sert girdiği için direksiyon hakimiyetini kaybetti dediler. Bir tanık Timur araçtan indikten sonra özel şoförünü, ardından da annesini aradı dedi.
5: Aynı arabada olan arkadaşlarının ortak ifadesi şudur. Cihan Timur çok hızlı şekilde virajı alamadığı için kaza yapmıştır. O yüzden bu olayda %100 kusurlu olduğunu bugünkü yargılamada bir daha görmüş olduk.
4: Tanıklara 112'yi neden aramadıkları soruldu. Kimi şokta olduğunu söyledi, kimi de olay yerine gelenler arıyordu diye yanıt verdi. Yaralıların telefonunu neden aldınız sorusuna, flaşıyla yaralının kafasına bakıyordum, cebimde unutmuşum cevabı geldi.
3: Sanki benim oğlum bugün gitmiş gibi oldum. Oradaki avukatın konuşmaları, benim evladımın nasıl bir derecede gittiğini. Ya yüz ifadelerine baktıkça ben bittim.
4: Kazada yaralananların avukatları sanıktan şikayetçi olmadıklarını beyan etti. Oğuz Murat Acı'nın eşinin avukatı da tazminat ödemesi alındı, şikayetçi değiliz dedi. Anne Pervin Acı duruşma esnasında fenalık geçirdi.
2: Çok üzücü bir olay. Şükrü Hanım'ın avukatı katilin babasının avukatlarıyla beraber aynı masada aynı şeyi paylaştılar. Bu çok üzücü bir olay. Yazıklar olsun diyorum.
4: Mahkeme Timur Cihan Timur'un iade sürecinin beklenmesine karar verdi. Duruşma 11 Eylül'e ertelendi.
1: İstanbul'da metruk gecekonduda cansız bedeni bulunan kadının katil zanlısı iş arkadaşı çıktı. Zanlı suçunu itiraf etti. Peki cinayet neden işledi? Gelin bir bakalım.
6: Evet.
0: katiliyle ölüme böyle yürüdü. Tekstil işçisi kadının katili bu görüntüler sayesinde yakalandı. İstanbul Kartal'da pazartesi günü metruk gecekonduda bir kadının cesedi bulundu. Polis kadının boğularak öldürüldüğünü belirledi. O kadın tekstil işçiliği yapan ve hakkında kayıp ihbarı bulunan Gülay Polat'tı. Polat'ın ziynet eşyaları üstünde değildi. Polis kamera kayıtlarını inceledi. Gülay Polat iş yerine doğru yürürken sokağa bir erkekle birlikte girmişti. Erkeğin bir süre sonra sokaktan tek başına çıktığı belirlendi. Şüpheli erkek tanıdık bir isimdi. Gülay Polat'ın bir yıldır birlikte çalıştığı iş arkadaşı olan Erkan Kuduoğlu gözaltına alındı. Zanlı, Gülay Polat'la her sabah çay ocağında kahvaltı yapıp iş yerine beraber gittiklerini, cuma günü onu beklemesine rağmen Polat'ın gelmediğini iddia etti. O gün iş yerine tek başına gittiğini, bir süre sonra da Kocaeli'deki çocuklarını görmek için izin aldığını ileri sürdü. Oysa kamera görüntülerinde Gülay Polat'la birlikte olduğu görülüyordu. Erkan Kuduoğlu köşeye sıkışınca suçunu itiraf etti. İş arkadaşını kolundaki bilezik ve altın künyeyi çalmak için boğduğunu söyledi. Bilezik ve künyeyi farklı kuyumculara gidip 35 gram altın ve 22 bin lira nakit paraya çevirdiği belirlendi. Katil zanlısı altınlarla borcunu ödemişti. Gülay Polat'ın telefonunu da çöpe attığı tespit edildi. Zanlı işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
1: Erzurum'da motosiklet kullanan 14 yaşındaki bir çocuk polisten kaçarken kaza yaptı. Çocuk sürücünün yaralandığı kaza sonrası babasına yüklü miktarda ceza kesildi.
0: Durmak yerine gaza bastı. Polisten kaçmaya çalıştı. O kaçışın sonu hastanede bitti. Erzurum'da 14 yaşında bir çocuk arkadaşıyla birlikte plakasız motosikletle seyir halindeydi. Polis ekipleri motosikleti görünce durdurmak istedi. Ancak çocuk sürücü durmadı, gaza bastı. Bir süre kovalamaca devam etti. Kavşağa geldiğinde de yavaşlamayan çocuk o sırada dönüş yapmaya çalışan otomobile çarptı. Çocuk sürücü kazada yaralandı. Arkasındaki arkadaşıysa kaçtı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri motosikletin sahibi olan babasına 247 bin lira ceza kesti. Kaçan çocuk da kısa süre sonra yakalandı.
1: Bursa'da park halindeki bir otomobil alevlere teslim oldu. Elektrik aksamından çıktığı sanılan yangının nedeni kamera görüntüleri izlenince ortaya çıktı.
0: Yanıcı maddeyi döküp çakmağa çaktı. Otomobili yakıp kaçtı. Bursa'nın İznik ilçesinde gece saatleriydi. İddiaya göre plakasız motosikletle gelen ve yüzünü kapatan şüpheli park halindeki otomobili üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Şüpheli motosikletle kaçtı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis kaçan kundakçıyı yakalamak için çalışma başlattı.
1: İzmir'de bir anlık dalgınlık bir aileyi parasından ediyordu. Eşinin içinde 400 bin lira olan poşeti yanlışlıkla çöpe attığını öğrenen koca harekete geçti. 15 ton çöpün bulunduğu alanı taradı. Poşet bakın nerede bulunmuş.
6: İş çıkışı arkadaşın yanına uğradım. Bana 400 bin TL para teslim etti. Ben de bunu eve götürdüm. Evde mutfağa bıraktım. Tabii eşime bir şey söylemedim. Para olduğunu, içinde para olduğunu unuttum.
0: Kocasının mutfağa bıraktığı para dolu poşeti bilmeden çöpe attı. 400 bin liranın bulunması için herkes seferber oldu.
6: Ben ve kardeşlerim ve akrabalarımı çağırdım. Çünkü 15 ton çöpü elemek, onları ayrıştırmak kolay değil yani.
0: İzmir'in Karabağlar ilçesinde kuyumculuk yapan Mehmet Güneş, arkadaşının altın almak için poşette verdiği 400 bin lirayı eve götürdü. Ama durumu söylemediği eşi, para dolu poşette çöp var sanıp çöp konteynerine attı.
6: Arkadaşım diyor ki ne yaptın diyor, işte altın alalım dedi. Ben de eşimi telefon açtım. Dedim ki paraları almaya geliyorum dedim. eve para getirmiştim. Dedi ne parası deyince ağlamaya başladı eşim. Telaşlandı tabii. Ben dedi onu dedi çöpe attım dedi. Tabii bizim başımızdan kaynar sular döküldü.
0: Mehmet Güneş belediye ekiplerinden yardım istedi. Yakınlarıyla birlikte atık toplama merkezine gitti. Ama 15 ton çöpün arasında para bulunamadı.
6: Burada yaklaşık 6,5 saat aradık.
0: Bunun üzerine mahalledeki güvenlik kameralarının kayıtları incelendi. Poşet konteynerden çıktı.
6: Çok şükür Allah'ımıza kavuştuk.
1: Üniversite sınavında bir matematik sorusunun cevabının değiştirilmesi dava konusu oldu. Sakarya'da bir öğrenci ÖSYM'ye dava açtı.
0: ÖSYM sorunun yanıtını değiştirdi. Karara tepki gösteren öğrenci soluğu mahkemede aldı.
7: Derece beklentisi içerisinde olan bir öğrenciyim. Buna yönelik hazırlandım ve yani bu cevap anahtarının değişikliği benim için çok ciddi bir hayal kırıklığı oldu.
0: Sakarya'da yaşayan Doruk Kerem Atam da yüz binlerce öğrenci gibi geçen ay üniversite sınavına girdi. 18 yaşındaki genç alan yeterlilik testi matematik bölümündeki 23 numaralı türev sorusunun cevabının değiştirilmesi üzerine ÖSYM'ye dava açtı.
7: Ben bir eşit ağırlık öğrencisiyim. Hem edebiyat alanında bir soru iptal edildi hem de matematik sorusunun cevabı değiştirildi. Ve bu beni yaklaşık 2.25 net gibi ciddi şekilde, -2.25 net ciddi şekilde etkiledi. Yani olumsuz şekilde etkiledi.
0: Doruk Kerem Atam, kimsenin bu sonuçtan etkilenmemesi için yürütmenin durdurulmasını ve sorunun tamamen iptal edilmesini istedi.
7: Ciddi, yoğun emek ve çaba ortaya koyan insanların hak kaybına uğramasını gerçekten istemem. Hem kendimin hem de sınava giren diğer arkadaşlarımın hak kaybına uğramasını asla istemem.
0: 18 yaşındaki öğrenci şimdi mahkemenin kararını bekliyor.
1: Aynı evde 5 yıldır oturuyorsunuz. Kiranızı da her yıl yasal oranda arttırıyorsunuz. Peki ev sahibiniz bu kira artık çok düşük deyip sizden daha fazlasını isteyebilir mi? Yanıtı mahkeme verdi. Arzu Kaya ve Alpcan Sayılı'nın özel haberi.
8: 5 yıl boyunca kirasını ödedi. Ev sahibi bu kira çok düşük kaldı dedi. Anlaşamayınca devreye mahkeme girdi.
9: 30 bin lira ödüyorsanız civarda 40 bin liraysa siz de 40 ödeyeceksiniz. Öder misiniz yoksa yasal oranda mı ben zam yapacağım dersiniz?
10: Ben yasal oranda zam yapmayı düşünüyorum yani. Ne yapmam gerekebilir ki yani ev sahibiyle ya tartışmam gerekiyor ya problem.
11: Mal sahibinin kirasını diğer emsallere uygun bir hale getirmek üzere kira tespit davası açma hakkı var.
9: Kiracı ev sahibi arasındaki anlaşmazlık mahkemeye taşındı. 5 yıldır aynı noktada oturan kiracı 20 bin lira ödüyordu. Ev sahibi 38 bin lira istedi. Taraflar anlaşamayınca kira tespit davası açıldı.
11: Neler konulur dosyaya? Emsal kira sözleşmeleri konulur. İSKİ'den, BEDAŞ'tan kira sözleşmesi talep edilebilir. Mutlaka bir bilirkişi heyeti gider orada bir araştırma yapar.
9: Bilirkişi bölgede inceleme yaptı, evin büyüklüğü, konumu gibi veriler dikkate alınarak yeni kira miktarı hesaplandı.
12: Dairenin durumuna, konumuna, mevkiine bağlı. Kiracıyı ezmezdim. Ramazan aylarında da bir kira almazdım.
11: Konumu nasıl, durumu nasıl ve şehrin merkezinde mi, uzağında mı, emsaller neler teşkil edebilir? Buna dair bir rapor sunar.
8: Raporda evin aylık 36 bin lira kira getirebileceği belirtildi. Mahkemede kiracının eski olmasını dikkate alarak indirim uyguladı ve aylık kirayı 32.500 lira olarak belirledi. Peki 5 yılını dolduran kiracı bu ay belirlenen zam oranınca kiramı artıracağım diyebilir mi?
11: İstiyorsa o şekilde ödeyebilir ama dava kesinleşip son rakam çıktığında bu zaman boyunca ödemediği farkı faiziyle beraber ödemek zorunda kalacaktır. Bunun kaçışı yok.
9: Yasal oranda mı zam yaparsınız, emsale eşitlenmesini ister misiniz?
13: Bizim menfaatimiz ve doğrusu neyse o yönde yapmak isterim tabii ki.
14: Kıyamam kiracıya ama hayat da pahalıysa onlarla arası çok fark varsa onlara yakın bir kira isterim yani.
1: Evet 2026-2027 derbi haftaları da belli oldu. 4. haftada Fenerbahçe, Beşiktaş, 6. haftada Trabzonspor, Galatasaray. Şimdi Ahmet Selim'le konuşacağız. Ahmet Selim Kul, hoş geldin.
15: Hoş bulduk.
1: Nasıl buldun?
15: Fikstür çekildi. Çok tartışmalar vardı önünde. İşte yani şöyle son sezonlarda, aslında son sezonlarda değil, uzun yıllardır tekrar eden şeyler var. Bu ilk kez de yaşanmıyor. yani 2000'lerde de bu yayın ihalesi konusu futbolun ana geçim kaynağı olduğu günden bu yana bizim ülkemizde bu tarz şeyler yaşanıyor. Hı hı. Çünkü bizde bir fikstür çekilmiyor. O kadar fazla ön kural var ki işte derbiler ilk iki hafta olamaz diye bir kural var mesela. Tamamen yayıncılığın istediği bir
1: öyle
15: konu
1: mi?
15: Bu.
1: Bunun
15: çünkü,
1: sebebi ne?
15: Ya şimdi mesela yazın izlenmeler düşük oluyor. Reklam gelirleri daha düşük oluyor. Bundan dolayı işte maç takip sayıları düşük oluyor. En önemli maçlar en başta olmasın kaygısı var. Ama bu o kadar çok kural var ki işte efendime söyleyeyim derbiler üst üste olmasın. İşte ilk yarı şöyle oynansın, ikinci yarı böyle oynansın. Avrupa'dan gelen takımlar ve bunlar bu kurallardan dolayı ister istemez aynı fikstür çıkıyor. Yani aynı akış çıkıyordu uzun süredir.
1: Değişmiyor çok fazla.
15: Doğal olarak da işte Fenerbahçeliler isyan ediyordu. Fikstürde oynama var. Yani kaybeden taraf Fenerbahçe olduğu için Fenerbahçeliler isyan ediyordu. Bunun tam tersi olsa herkesin isyan edecek bir nokta bulması da mümkün oluyor doğal olarak fikstürde. İşte bu fikstür ayarlanıyor, işte bunlar tesadüf olamaz. Halbuki çok fazla ön kural girdiğimiz için bunlar oluyor ve akış hep aynı oluyor. Yine benzer şeyler olacaktı ama bu defa çok daha fazla ön kural işin içine dahil edildi. Kulüplerin bazı talepleri de dahil edilince. Şimdi tabii tepkileri tam bilmiyorum ama şu an sosyal medyada birçok böyle net bir söylem göremedim. Biraz daha insanları böyle rahatlatan bir sonuç ortaya çıktı.
1: Öyle
15: ama halbuki bu işin doğasında akışa bırakmak, futbola güvenmek gerekiyor biraz. Yani bu kadar ön kural koyduğunuzda, ya bakın bugün bir örnek verdim. Siz derbileri işte Fenerbahçe Galatasaray derbisi bu defa 9. haftada çok son haftalara kalmadı ama bu da o kuralların sıkışmasıyla mesela fikstür çekilmeden Fenerbahçe iki Şampiyonlar Ligi takımı diye anlatıyor ama Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hangi yolu çekeceği belliydi. İkisi bir karar veriyor sadece. Yani Fenerbahçe Galatasaray maçı 9. haftada oynanacak bu kesin. İlk maç nerede oynanacak bunun kurası çekiliyor sadece aslında baktığımızda. Bunu biraz daha bana göre şahsi düşüncem. Bu teknik olarak aksi de ispatlanabilir ama akışına bıraktığınızda ya belki derbi Fenerbahçe Galatasaray derbisi ikinci haftada oynandığında bir kaybınız olacak, maddi bir kaybınız olacak ama
1: denemek de
15: ya
1: lazım.
15: Ya belki bu şunu getirecek. Bu takımların son haftalara kadar birlikte yarışabilmesini mümkün kılacak. Çünkü derbiler kırılma haftasında olunca bir takım kırılıyor ve lig yarışı neredeyse bitiyor. Yani futbolun doğasına bu kadar çok Türkiye Kupası'nda da bu yapılıyor. Yani aman büyükler elenmesin, aman şöyle olmasın. Hep
1: ki
15: kaygıları anlıyorum.
1: Sonuna kadar tutmak
15: tabii,
1: için.
15: Biz de hani yayıncılık yapıyoruz. Hani bu kaygıları hiç anlamıyor değilim. Yani komple o tarafı eleştirerek de bu işin içinden çıkmaya
1: Avrupa'da
15: çalışmıyoruz.
1: Avrupa'da bu iş nasıl?
15: Ya Avrupa'da da var bazı şeyler ama güvenlik ve lojistik konularla alakalı bazı önlemler alınıyor. Ama ya Premier Lig'de işte mesela işte her takım her hafta oynayabiliyor. İtalya'da keza bu kadar katı kurallar, bu kadar o derbi orada oynanamaz.
1: Yani burada ekonomik kaygılardan dolayı görüyoruz.
15: Çok fazla dokunuyoruz, çok fazla kısıtlıyoruz. Bence de bu futbolun içinde ne var? Hep sürpriz olma ihtimali var. Yani her maçta hiç olmadık bir hikayeyle karşılaşma var. Bunu çok engellemiş oluyoruz. Yani çok fazla engellemiş oluyoruz. Sonuç alamıyoruz ama yine bu akış devam ediyor. Fikstür de ortaya çıktı işte derbi maçlar ki biz bunu Trabzonsporlar lütfen yanlış anlamasın ama derbi demek aynı şehrin takımlarının bir arada oynaması. Normalde biz derbi demiyoruz bunların hepsine ama bu Trabzonspor'u bir herhangi bir negatiflik değil. Dev maç diyoruz hepsine. İşin içinden çıkıyoruz. İlk olarak Fenerbahçe Beşiktaş 4. haftada, 6. hafta Trabzonspor Galatasaray, 8. hafta Trabzonspor Beşiktaş ve merakla beklenen Galatasaray Fenerbahçe bu yıl ilk maç
1: 9. haftada.
15: Evet.
1: Öyle mi?
15: Rans son 4 yıldır tam tersiydi. İşte Fenerbahçeliler bunu isyan ediyordu. Hep bu ayarlanıyor, ediyor şeklinde. Bu yıl tam tersi kura çıktı. Muhtemelen Galatasaray'da
1: yani hem bir tarih için çekiliyor hem de nerede oynanacağı için.
15: Ya evet. Hafta belliydi. O
1: haftalar
15: kısıtlamalar
1: belli.
15: Dolayısıyla derbinin 9. haftada oynanacağı çekilmeden
1: olacak.
15: Önce belliydi. Ama finalde işte 1 numaralı top var, 2 numaralı top var. 2 numaralı topu Fenerbahçe seçtiği için ilk maç Galatasaray Stadyumu'nda olmuş oldu.
1: Anladım. Bir haber duydum, bir takım düzenlemelere mi gidilecek acaba ligde? Bu su molası hariç, evet, evet. Yani Dünya Kupası'nda
15: bizim haberimiz, o yüzden duymuş olman.
1: Evet, yani kafam biraz böyle birkaç gündür NATO zirvesiyle çok meşguldü normal. Ama arada duymuşum demek, evet. Ki şimdi aklıma geldi, onu bir sormak
15: mutlu
1: isterim.
15: Mutlu eder beni, demek ki güzel bir haber yapmışız, dikkat çekmiş. Doğru, FIFA'nın getirdiği yenilikler vardı. Mesela ne, bir oyuncu sakatlandığında normalde inanılmaz vakit geçiriliyor.
1: Evet.
15: Kenardan şey geliyor, sağlık ekibi iki sprey sıkıyor, kalkıyor, evet. Kenara kaldı çıkıyor, hemen dönüyor. Evet. Böyle şeyleri, evet, çok görüyorduk. Evet. En önemlisi bu. FIFA bu yıl getirdiği kuralda Dünya Kupası'nda bir oyuncu eğer sprey getirirse, yani sprey getirirse ne, sağlık ekibi getirirse bir dakika kenarda beklemek zorunda kalıyor. Bu da son dakikalarda bir dakika eksik oynamak demek, çok çok önemli bir şey. Oyuncular zaman geçirmeyi bıraktı. Bunun gibi işte o da olacaktır bu ihtimal. VAR out'la kornerlere de müdahale ediyor. Top mesela çok net bir şekilde diğer kararın olması gerekiyor. VAR hemen söylüyor, hakemler düzeltiyor. İşte kornerlerde duran toplarda da zaman geçirmeye yönelik hakem, hatırlayalım bu yıl bir kural çıkmıştı. Kaleci kullanırken hakemler saymaya başlıyor. 5, işte 1, 2, 3, 4. Onu duran toplarda da uygulamaya başlıyor. Bu tarz su molası hariç bütün kurallar muhtemelen bizim ligimizde de uygulanacak. Çünkü gerçekten topun oyunda kalması
1: bir fark
15: anlamında
1: yaratacak, evet, mı?
15: Çok ciddi fark yarattı zaten. Oyunda vakit geçirmeler çok azaldı. Bu olumlu etkileri görüldü. Bizim ligimizde de Dünya Kupası'nda gördüğümüz o yenilikler oynanılacak. Umarım tartışma çok olmaz.
1: Evet, hayırlı olsun.
15: Hayırlı olsun.
1: Umarız iyi bir sezon görürüz. Hareketli,
15: yani
1: heyecanlı, bol rekabet.
15: Tabii.
1: Niye?
15: Olmuyor ya, her yıl aynı kavgaları. Ya tekrar diyorum, bu yılda muhtemelen bu söylemler üzerinden şimdi Galatasaraylılar isyan edecektir. Aa bak, bu defa da fikstürü siz mi ayarladınız olacaktır. Bizim kavgalarımız bitmez.
1: Sizin fikstürü bitmiyor, evet. Kavgacılar, yani iyi olsun, ilgili, hayırlı olsun deyip geçip rekabete başlayalım demek yerine niye kavga ediliyor? Ben de pek anlayamıyorum.
15: Çünkü
1: herhalde.
15: Birinci,
1: çok iyi anlamadığım için.
15: Yok, çok basit. Tek başarı olarak şampiyonluk görülüyor. Evet. İkinci olan öldürülüyor. Ya yani öldürülüyordan kastım, evet, çok yoğun eleştiriliyor ve yöneticiler de yapamadıkları her şeyi dışarıda
1: arıyor.
15: Sorumlu olarak gösteriyorlar, arıyorlar. Bundan dolayı kavga ortamımız bitti.
1: Pekala, göreceğiz. Yine de hayırlı uğurlu olsun tüm takımlar için diyelim. Çok teşekkür ediyorum
15: teşekkür
1: haber hattına katıldığın için. Sağ olasın. Evet, şimdi parmak arası terlikle devam edeceğiz. Ayağımıza giydiklerimizi ayakkabı ya da terlik deyip artık geçmiyoruz çünkü. İtalya'nın ünlü turizm bölgesine parmak arası terliğe yasak ve para cezası geldi. Türkiye'den de ünlü bir isim yakın zamanda parmak arası terlik mağduru olup ayak bileğini kırdı. Peki sıcaklarda ayağımıza ne giymeli? Hangi özellikte olmalı bu terlikler? Öznur Karslı Çetiner'in haberine gelin bir bakalım.
16: Ay!
17: Ayağım! Sadece parmak arası terlik giymesin kızlar dışarıda, özellikle merdivenlerin olduğu yerlerde.
18: Parmak arası terlik vardı. Kaydım ve düşme tehlikesi geçirdim.
19: Yani bu ürünleri kullandığınızda alırken dikkat etmeniz gereken kalın tabanlı olması. Yere basmakla aynı olan ince tabanlı bir terlik veya ayakkabı ister istemez bütün sistemi mekanik olarak etkiliyor.
20: Parmak arası terlikler özellikle yaz aylarında kadınlar tarafından bir hayli tercih ediliyor. Bu terlikleri habere konu edense İtalya'nın getirdiği yasak.
19: Bu terliklerin tabanında kaydırmaz fonksiyon yok. Engelebilir arazide kaydığınız zaman bileğiniz döner zaten. Yani halk sağlığı için alınmış bir karar bu tabii ki. Gayet mantıklı bir karar. Yani çözümü bunda bulmuşlar.
21: Bana göre çok kullanacak konforlu değil. Ancak sadece denizde olabilir.
20: Her yıl İtalya'nın ünlü turistik bölgesi Cinque Terre'de turistlerin yanlış ayakkabı kullanımı nedeniyle kazalar ve kurtarma operasyonları artınca bölgede parmak arası terliğe yasak geldi. Bu tip terlik giymenin cezası 2500 euro.
21: Çok konforlu olduğunu söyleyemem. İşte engebeli bir yerde yürümekte zorlanıyorum.
18: Yokuş aşağı inerken böyle bir sanki parmağımın arası yırtılacakmış gibi böyle değişik bir his oluyor.
20: Sevda Demirel de geçen ay Maçka Parkı'nda yürürken parmak arası terliği ters döndü, ayak bileği kırıldı.
5: Uzmanlara göre parmak arası terliği tercih etmek kötü kullanım sonucuna bağlı olarak ayakta, bilekte, tendon kırıklarına kadar yol açabilir.
19: Ayak çevrelenmediği için ayak altındaki, parmak altındaki kaslar daha fazla çalışıyor. Uzun süreli kullanımda çalışmak, spor yapmak, beton zeminde bu terliklerin kullanımıyla beraber bu kaslar da fazla yoruluyor. Ayak fazla çalışıyor.
20: Bu tip terlikler terleme de yaptığı için enfeksiyona yatkın olan hastalar da dikkat etmeli.
19: Burada şu çok önemli. Eğer ki diyabet rahatsızlığı varsa veya ekstra bir enfeksiyon riski varsa hastanın, bu parmak arası terlikler orada yapacağı işte nasır ve yaraya bağlı ciddi sorunlar yaratabilir. Bu hastaların dikkat etmesi lazım mutlaka. Her zaman ayağı, dediğim gibi, kavisini destekleyen, tabanı yumuşak, kalın, mümkünse jel destekli ve topuğu saran, topuğun kaymasına dönmesine izin vermeyen ve tabanı da kaymaz tabanlı ayakkabılar, terlikler öneririm.
1: Ve Brezilya'da bir temizlik işçisi sadece bir işçi değil, çöp toplarken Türkçe şarkılarla dans eden ve sosyal medyada izlenme rekoru kıran bir fenomen aslında. Adı Luis Fernando Sanchez. Türkiye sevdasını Habertürk muhabiri İrem Şimşek'e anlat.
16: Her sabah erkenden kalkıyor, mahalle mahalle gezip çöp topluyor. Brezilyalı temizlik işçisi Luis Fernando Sanchez aynı zamanda bir sosyal medya fenomeni. Onu bu kadar ünlü yapansa çöp toplarken yaptığı danslar ve seçtiği Türkçe müzikler.
22: Türkçe şarkılar çok hareketli ve coşkulu. Çok fiziksel bir iş yaptığım için işimi yaparken beni motive ediyor. Hem işimi yapmaya hem de dans videoları çekmeye motive oluyorum.
16: Binlerce kilometre uzakta yaşayan Luis Fernando Sanchez, Türkiye'ye ve Türkçe'ye olan sevdasını Habertürk'ten İrem Şimşek'e anlattı.

0: Gerçekten ülkenizi, insanları, şarkıları, kültürünüzü çok seviyorum. Kendi kültürümüzle çok benzetiyorum. Türkiye hakkında her şeye aşık oldum. Herkese sevgilerimi yolluyorum.
1: Tarkan, Mustafa Sandal, Mahsun Kırmızıgül, Sanchez Türkiye'den birçok şarkıcıyı severek takip ediyor. Fenomene dönüşen temizlik görevlisi tüm çalışma arkadaşlarına da bu sevgiyi aşılamış.
0: İş arkadaşlarım da işe gittiğimde bu şarkıları açmamı istiyor. Çöp toplama işimiz için oluşturduğumuz çalma listemiz Türkçe şarkılardan oluşuyor artık.
1: Sosyal medyada paylaştığı videolarla milyonlarca beğeni alan Brezilyalı fenomenin hayaline gelince.
0: Daha önce Türkiye'ye gelmedim ama gelmek istiyorum. Bir gezi ajansı bana teklif yaptı. Yakında İstanbul'u, Kapadokya'yı gezmeye geleceğim.
2: Ve böylece haber hattının sonuna geldik. Sırada HT360 var. Dilek Gül karşınızda olacak. Yarın saat 14'te yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 25, Edirne yağmurlu 28 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla güneşli 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 31, Adana yağmurlu 33 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon güneşli 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 32, Konya yer yer yağmurlu 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Kars yağmurlu 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 38 derece.
1: Ankara'da tarihi NATO zirvesi sona erdi. Peki Türkiye masadan hangi kazanımlarla kalktı? ABD ile Avrupa arasındaki sorunlar çözüldü mü? Yunanistan ve İsrail neden endişeli? Türkiye'nin artan askeri gücü ve diplomatik etkisi bölgede dengeleri nasıl değiştiriyor? Avrupa'nın güvenlik mimarisinde Türkiye hangi konuma yerleşiyor? Zirvenin hemen ardından İran'a yapılan saldırılar ne anlama geliyor? Bu tesadüf mü yoksa bölgede yeni bir mesaj mı veriliyor? CHP'de yeni ihraçlar kapıda mı? Özgür Özel ve ekibi gemileri yaktı mı? Yeni parti ne zaman ilan edilecek? Faruk Aksoy soruyor. AK Parti Malatya Milletvekili Profesör Doktor Abdurrahman Babacan, akademisyen Doçent Doktor Turgay Yerlikaya, kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici, siyaset bilimci ve gazeteci Sezin Öney ve gazeteci İpek Yezdani yanıtlıyor. Nedir ne değildir? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
0: Halkbank. Türkiye'de 2023 yılında 715 su baskını ve sel yaşandı. Bu sayı 2024'te özellikle ülkemizin güney bölgelerinde yaşanan büyük su baskınlarıyla 800'ü geçti. Büyük maddi hasar veren su baskınlarının çoğu şehirlerde, kalabalık nüfusların yaşadığı merkezi ilçelerde yaşandı. Batıdaki metropoller, Karadeniz sahilleri ve Anadolu'daki şehirler şehir selleri yaşamaya devam ediyor. Geçmiş yılların kayıtlarına bakılarak hazırlanan su basman seviyeleri en azından yeni yapılacak binalarda uygulanarak su baskını hasarı azaltılabilir. Can kayıpları yaşanan büyük seller Türkiye'de bir gelenek gibi her yıl tekrar etmeyebilir. Gelecek yıllarda sağanak yağışların orta ve zayıf kuvvette yağışlara göre daha sık görüleceği öngörülüyor. Sel uyarılarının halka daha yaygın ulaştırılması, yağmur suyu biriktiren çatı uygulamaları ve suyu caddeye vermemek gibi önlemlerle kayıplar azaltılabilir.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Efendim saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Haber çıktı. HT360'tasınız. Ben Dilek Gül. Bu dilimde bir saat boyunca biraz memlekete, biraz dünyaya birlikte bakacağız. Ama önce editörüm Seval Koç'la beraber hazırladığımız HT360'ın manşetleriyle başlayalım. Gözler ABD ile İran'ın yeni görüşmesine çevrilmişken bir ateşkes sürecinden bahsediyorduk malumunuz. Orta Doğu'da tansiyon yeniden yükseldi. Hürmüz Boğazı'ndaki iki ticari gemiye yapılan saldırıdan İran'ı sorumlu tutan ABD saldırılarına devam etti. Hava savunma sistemleri, kıyı gözetleme unsurları, füze ve İHA depolama tesisleriyle askeri lojistik altyapılar hedef alındı. ABD Başkanı Trump, İran anlaşma yapmak için çok istekli açıklaması yaparken İran liderinin danışmanı Rıza'yı saldırgan düşman şiddetle cezalandırılacak dedi. İran tarafından bakılan yaptığımız şu açıklamalara baktığımızda pek öyle İran anlaşmaya meyilli gibi durmuyor. Detaylar neler aktaracağız HT360'da. Ve diğer manşetimiz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Bugüne kadar 34 il başkanı görevden alınmış, bazıları ise kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Bu MYK toplantısında da birkaç il başkanının daha görevden alınabileceği, boş kalan illerin bir kısmına da atama yapılabileceği belirtiliyor. Toplantıda olağan kurultay takviminin de ele alınması yine beklentiler arasında. Bunun detaylarını da HT360'da şöyle etraflıca aktaracağız. Ve terörsüz Türkiye hedefi, gözler meclise gelmesi beklenen çerçeve yasada. Hedef meclisin yaz tatiline girmeden bu çerçeve yasayı çıkarmak. Hafta başında çerçeve yasa taslağının DEM Parti ile paylaşılması bekleniyor. Teklifin Temmuz ayının 3. haftasında meclise sunulabileceği ve çalışmalı Ağustos ayının ilk haftasına kadar da devam edebileceği belirtiliyor. Bu çerçeve yasanın detaylarını da yine aktaracağız etraflıca. O zaman ne yapalım? Hadi başlayalım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. 30 il başkanını görevden alan CHP'de birkaç il başkanının daha görevden alınabileceği belirtiliyor. Yine boş kalan bazı başkanlıklara da atama yapılacak. CHP'nin gündemi de biraz yarın dolu gibi görünüyor. Bakalım.
1: İhraçlar, atamalar, olağan kurultay ve bundan sonraki yol haritası. CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun gündemi yoğun. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Bugüne kadar İzmir, Ankara, Eskişehir, Adana ve Antalya dahil 34 il başkanı görevden alınmış, bazıları ise kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Bu Merkez Yönetim Kurulu toplantısında da birkaç il başkanının daha görevden alınabileceği belirtiliyor. Genel merkez kaynakları görevden almalarda partinin kurumsal kimliğini yıpratma, parti disiplinine uymama ve Kılıçdaroğlu'nu tanımama kriterlerinin baz alındığını kaydetti. Görevden almaların ardından bazı il başkanlıklarına atama yapıldı. Ancak 21 ilde ise il başkanlığı koltuğu boş kalmıştı. Merkez Yönetim Kurulu kararıyla boş kalan illerin bir kısmına atama yapılabileceği belirtiliyor. Toplantıda olağan kurultay takviminin de ele alınması bekleniyor. Eylül ayı başında mahallelerden başlayarak ilçe ve il kongrelerinin yapılması planlanıyor. 2027 yılının bahar aylarında ise genel başkan ve parti meclisi üyelerinin seçileceği büyük kurultayın yapılabileceği ifade ediliyor.

0: Bu arada Bolu'da görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanıklı davaya devam ediliyor. Rüşvet, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla açılan davanın bugün 4. günü. Bolu Sosyal Bilimler Lisesi kapalı spor salonunda görülen duruşmada sanıkların savunmaları tamamlandı. Bugün mağdur ve müşteki beyanları alınıyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında 263 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi sonrasında yaptığı basın toplantısında terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar verdi. Terörsüz Türkiye sürecini hükümetimiz başardı. Gözlerse meclise gelmesi beklenen çerçeve yasada. Hedef meclisin yaz tatiline girmeden önce çerçeve yasanın çıkması dedi.
1: Terörsüz Türkiye sürecini hükümetimiz başardı. Artık Güneydoğu'da, doğuda, çobanlarımız yaylada. Böyle bir gündemi artık yakaladık.
2: NATO Liderler Zirvesi sonrası yaptığı basın toplantısında terörsüz Türkiye'ye bir kez daha kararlılık mesajı verdi. Gözler süreç kapsamında çıkarılacak çerçeve yasaya çevrildi. Ankara tarihi zirveyi geride bıraktı. Çalışmalarına ara veren meclis haftaya açılacak. Gündem yoğun. Hedefse meclisin yaz tatiline girmeden önce çerçeve yasanın çıkması. DEM Parti çerçeve yasayla ilgili mutabakatın sağlandığını belirtmişti. Hafta başında çerçeve yasa taslağının DEM Parti ile paylaşılması bekleniyor. Çerçeve yasa taslağı DEM Parti'nin yetkili kurullarında ele alınacak. Taslak üzerinde yeni öneriler veya eklemeler olabilir. DEM Parti ilgili kurullardaki çalışmasını tamamladıktan sonra İmralı heyetinin adaya gitmesi bekleniyor. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli nokta terör örgütünün tüm unsurlarıyla silahlarını bırakması. Çerçeve yasada silah bırakmayı takip edecek bir izleme kurulunun oluşturulmasına yönelik düzenlemenin yer alabileceği belirtiliyor. DEM Parti bu kurulun oluşması halinde kurul üyelerinin Öcalan'la da teması kurmasını istiyor. Temasların tamamlanması halinde teklifin Temmuz ayının 3. haftasında meclise sunulabileceği ifade ediliyor. Mecliste ise çalışmaların Ağustos ayının ilk haftasına kadar sürmesi öngörülüyor.
0: Ve LGS sonuçları yarın açıklanacak. Sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Aynı gün sınavda alan liselerin sayısı ve kontenjanları da ilan edilecek. Yerleştirme tercihleri 24 Temmuz arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Boş kalan kontenjanlar için iki nakil süreci değerlendirilecek, düzenlenecek. LGS kapsamındaki merkezi sınav 13 Haziran. İran'da yapılmıştı bu arada. Çin'de bir yangın haberiyle devam edeceğiz. Dünyaca ünlü üretim merkezi Xinjiang'da şehrindeki bir ayakkabı fabrikasında yangın çıktı. Yanıcı malzemelerin tutuşmasıyla büyüyen yangında işçiler çatı katında mahsur kaldı. Görüntüler Çin'in güneydoğusunda yer alan Fujian eyaletinden çok katlı bir ayakkabı fabrikasının zemin katında başlayan bu yangın içeride çalışan çok sayıda işçinin mahsur kalmasına ve can kayıplarına yol açtı. Alevlerin binayı sarmasıyla birlikte itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin zamanla yarışı başladı. Alevlere müdahale etmek ve binada mahsur kalan vatandaşları tahliye etmek amacıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Görüntüler böyle. Yoğun çabalar verildi tabii ve sonucunda yangın, alevler kontrol altına alındı ama soğutma ve arama çalışmalarının devam ettiğini söyleyelim. Şimdi gözler ABD ile İran arasında yapılması beklenen yeni görüşmeye çevrilmişken tansiyon fırladı. Hürmüz Boğazı'ndaki iki ticari gemiye yapılan saldırıdan Amerika Birleşik Devletleri İran'ı sorumlu tuttu. Saldırılarına kaldığı yerden devam etti. ABD Başkanı Trump daha sonra İran anlaşmak için çok istekli dedi ama CENTCOM İran'a ait 90 askeri hedefin vurulduğunu açıkladı. Ve şimdiye kadar bu saldırılarda 14 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri yeni saldırı dalgası başlattı. İran misillemeyle yanıtladı. Tarafların masaya oturması beklenirken Orta Doğu'da sular durulmadı. Gerilimi Hürmüz Boğazı'ndaki iki ticari gemi

0: Niye yapılan saldırı tetikledi? Hürmüz'deki agresifliğe yanıt olarak saldırılar başlatıldı diyen Amerikan Başkanı Trump, Ankara ziyareti dönüşünde de uçakta İran'a yönelik mesajlar verdi.
1: I just don't know if they're worthy of making the deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem. It's sort of crazy, to be honest with you.
0: Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı da İran'a ait yaklaşık 90 askeri hedefin vurulduğunu açıkladı. Saldırılarda hava savunma sistemleri, kıyı gözetleme unsurları, füze ve İHA depolama tesisleriyle askeri lojistik altyapının hedef alındığı belirtildi. Bender Abbas, Sirik, Çabahar, Hunarek ve Buşehir kentlerinde patlama sesleri duyuldu. Hava savunma sistemlerinin düşman hedeflerine müdahale ettiği, Gülistan eyaletinde bir demiryolu köprüsünün hedef alındığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarında can kayıpları da yaşandı. Devrim muhafızları saldırılara karşılık Bahreyn ve Kuveyt'te bulunan Amerikan askeri tesislerinin füze ve İHA'larla hedef alındığını açıkladı. Altyapı tesislerinin vurulduğu saldırılar nedeniyle bölgeden siren sesleri yükseldi. İran Meclis Başkanı Kalibaf, Amerika Birleşik Devletleri zorbalık ve verilen sözleri tutmamanın karşılıksız kalmayacağını henüz öğrenemedi dedi. Hürmüz Boğazı Amerikan tehditleriyle değil, İran'ın düzenlemeleriyle açılır değerlendirmesinde bulundu. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi, katil Trump'la anladığı dilden konuşmak gerekiyor. Görünüşe göre güç dilinden daha iyi anlıyor dedi. İran liderinin danışmanı Rızai, saldırgan düşman şiddetle cezalandırılacak açıklaması yaparken, İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği saldırılara ilişkin Birleşmiş Milletler'e mektup gönderdi. Tarafların bir sonraki görüşmesinin 11 Temmuz'da Pakistan'da yapılacağı öne sürülüyor. İsrail Devlet Televizyonu ise Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarının birkaç gün daha sürebileceğini belirtiyor.
2: Tabii bu arada Fars Haber Ajansı'na göre Buşehir eyaletinde iki patlama sesi duyuldu. Körfez'de de bir hareketlilik söz konusu. Kuveyt ordusu İran'dan atılan 3 balistik füze, 1 seyir füzesi ve 10 drone'u etkisiz hale getirdiklerini açıkladı. Yine en az bir kişinin bu saldırılarda yaralandığını duyurdu. Bahreyn İçişleri Bakanlığı da ülkede sirenlerin çaldığını söylüyor. Halka bir kez daha en yakın güvenli yerlere gitmeleri çağrısında bulundu. İran ordusu Kuveyt'teki ABD'ye ait Patriot sistemlerinin, Katar'daki uydu antenlerinin ve Bahreyn'deki ABD ordusuna ait akaryakıt deposunun hedef alındığını duyurdu. Yani bu savaş ABD ile İran arasında sadece değil, en azından İran böyle yolu alıyor. ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışını değerlendireceği açıklamasıyla İsrail'in, hatta Netanyahu'nun açıklamaları da gündem oldu. Çünkü bir endişe söz konusu Türkiye'ye F-35 satışı noktasında. İsrail basınında Başbakan Netanyahu'nun ABD'ye giderek bu konuyu gündeme taşıyacağı öne sürüldü ve iddiaya göre Tel Aviv yönetimi savaş uçaklarının Türkiye'ye verilmemesi için hem açıktan hem de perde arkasında diplomatik girişimlerde bulunuyor.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek Başkan Trump'la Türkiye'nin F-35'lere erişimini görüşecek. İddia İsrail basınından. NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya gelen Amerikan Başkanı Trump, Türkiye'ye F-35 satışını değerlendireceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından İsrail'i Türkiye'ye F-35 satışı korkusu sardı. Yediot Ahronot gazetesine göre İsrail Güvenlik Kabinesi, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki F-35 savaş uçağı müzakerelerine ilişkin değerlendirmeleri dinledi. Netanyahu'nun gelecek hafta Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret edeceği ve Trump'la görüşmesinde Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarına erişimini gündeme getireceği iddia edildi. Habere göre İsrail'li üst düzey bir yetkili, Trump'ın uçakların teslim edilmesi öncesinde hala bazı şartlar öne sürebileceğini savundu. İsrail'in hava üstünlüğünü koruyacağına inandığını söyleyen yetkili, anlaşmanın hala önüne geçilebileceğini ileri sürdü. Haberde İsrail'in Orta Doğu'daki niteliksel askeri üstünlüğünün korunmasına ilişkin mevzuatı kullanarak Ankara ile Washington arasındaki anlaşmayı bozmak için Kongre ile işbirliği yapabileceği de savunuldu. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich ise F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye verilmemesi için hem açıktan hem perde arkasında girişimlerde bulunduklarını belirtti.

0: Erdoğan'ın oyunun kurallarını değiştirecek silahlara erişimine izin verilmemelidir ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye F-35 vermemesini sağlamak için büyük çaba gösteren Tel Aviv yönetimi, eğer bu çabasında başarısız olursa en azından uçakların özellikleri düşürülmüş versiyonlarının verilmesi için çalışıyor.
1: Şimdi bu NATO zirvesi önemliydi diyoruz. Hiç şüphesiz konuklar arasında en dikkat çeken lider de Trump'tı. Hepimiz ne söyleyip söylemediğini çok yakından takip ettik. Türkiye'ye dair açıklamaları da oldukça önemliydi. Katsa yaptırımlarına ilişkin yaptırımları kaldıracağımızı söyleyebilirim dedi. F-35'e de bir yeşil ışık yaktı. Peki katsa yaptırımı nedir? Kaldırılması ne sağlayacak? Bu iş bu kadar kolay mı? Nasıl bir süreç işleyecek? Ve biraz da bu F-35 meselesine hem Tel Aviv'in hem de Yunanistan'ın bakışıyla farklı sorularımız olacak. Konuşacağız ST360'da. Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Aydın ve İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Fahri Erenel konuğum olacak. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar, selamlar.
2: Hoş bulduk.
3: Teşekkürler. Merhaba. Kolay gelsin.
1: Çok selamlar. Mustafa hocam, sizi gördüm. Sizinle başlayayım. Bu arada çok fazla soru hazırladık. Hani böyle güzel bir kısa yanıtlar alırsam hepsini sormayı çok istiyorum. Şimdiden söyleyeyim konuklarıma, sürem kısıtlı. Bu NATO zirvesi sonrasında Trump'ın işte F-35 meselesini değerlendiririz açıklaması ve Reuters'ın gündeme taşıdığı 3. ülkeye S-400 transferi formülüyle birlikte değerlendirildiğinde Türkiye'nin önünde nasıl bir süreç görüyorsunuz? Bu mesele bu kadar kolay mı, değil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan bizi takip etmeye devam edin dedi mesela bir gazetecinin sorusuna bu konuyla alakalı. Ne göreceğiz önümüzdeki zamanlarda?
2: Şimdi bir kere ikiye ayırmak lazım. Amerika'nın Türkiye'ye uyguladığı yaptırımlar, bir katsa yaptırımları var. İkincisi de ayrıca F-35'in Türkiye'ye gönderilmesine engel olan bir kongre kararı var, ortak kararı var. Dolayısıyla iki farklı şeyden bahsediyoruz. Katsa yaptırımları konusunda hatırlayacaksanız bunları uygulamaya sokan da başkan olarak Trump'tı bir önceki döneminde. Çok ayrıntıya boğmadan söylemek gerekirse, öyle yasa şudur budur demeyelim ama ben burada başkanlık kararı ve uygulamasıyla kongreye bilgi vererek önümüzdeki dönemde isterse yönetim bu katsa yaptırımlarını askıya alabilir ya da tamamen kaldırabilir diye düşünüyorum. Yani bir sürü bunun hukuki arka planı var ama siyasi arka planı da var. Onları geçiyorum. Bu mümkün olan bir şey.
1: Buraya hatta yaklaştık mı sizce hocam?
2: Buraya oldukça yaklaştık gibi gözüküyor. Çünkü aslında Trump'ın iktidara ikinci defa gelişinden beri Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ile bozulmuş olan ilişkilerini ve özellikle de yönetimle bozulmuş, Biden döneminde bozulmuş olan ilişkilerini düzeltmek için büyük bir çaba sarf ediyor. Hı hı. Yani bunu Trump biraz daha amiyane tabirle anlatıyor falan ama hani ne istersem yapıyorlar diye söylüyor. Evet. Yani Türkiye iyi bir müttefik olduğunu Amerika Birleşik Devletleri'ne gösterdi, göstermeye de devam ediyor. Dolayısıyla burada sonuca yakınız diye düşünüyorum. Özellikle Amerika'daki seçim sürecinde düşünürsek, seçim yaklaşmışken kongrede istediği kadar İsrail'in de etkisi olsun, Trump yani başkana karşı çıkmak üzere bir yasa tasarısı çerçevesi oluşacağını bu konuda tahmin etmiyorum. Çünkü yönetim bu konuda sona erdirmek isterse bunu engellemek için kongrenin 3/2 oyla yasa çıkartması gerekiyor. Yani bunlar çok mümkün gözükmüyor detaylara girmesen.
1: Peki.
2: Katsa da bu iptal olabilir. Fakat F-35 meselesi bu çerçevede değil. Yani onun kendi ayrı bir yasası var ve o yasa S-400'lere sahip olmamakla alakalı bir şart getiriyor Türkiye açısından. Hı hı. Onun kısa vadede, orta vadede çözülmesi veya Amerika'da yönetimin kendince bir yorumla bunu aşması pek öyle kolay gözükmüyor.
1: Peki.
2: Bunu aşabilmek için zaten işte o herkesin bildiği formüller konuşuluyor. Baştan beri haberlerde yeni tekrardan çıkan, pişirilen konular da çok yeni şeyler değil. Yani birinci günden beri işte Azerbaycan'a gönderelim, Katar'a satalım.
1: Katar var.
2: Yani bunların hepsi konuşuldu alternatifler olarak ama

bunların da devreye girebilmesi için bu sefer de Rusya'nın onay vermesi gerekiyor. Yani Rusya'nın bu silahlar üzerinde üçüncü bir ülkeye Türkiye tarafından satılabilmesi için Rusya'nın onayı gerekiyor. Bazı arkadaşlarımız diyor ki bunları satmayız, mesela Katar'daki Türk üstüne göndeririz. Hı hı. Ama bu Amerika'daki çıkartılmış olan yasanın ruhuna pek uygun değil. Yani yasa şey çok açık bir şekilde mülkiyeti sona erdirmekten bahsediyor. Yani bunu Türkiye'den çıkartmak, depoya kaldırmak gibi şeyler değil. Mülkiyeti sona erdirmekten bahsediyor. Ha, burada Trump yönetimi kendince hukuki, yaratıcı bir şey bulur ve bunu da Kongre'yi ikna eder.

0: da düzeltti bunu biliyorsunuz. İşte o konuda daha karar vermedik, bakıyoruz falan dedi. Aslında o hani ne yapılabilir bakıyoruz anlamına
1: gibi bir
0: geliyor.
1: şeydi.
0: Dolayısıyla bu ikisini birbirinden ayırmak gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Peki, o zaman Fahri Hocam biraz böyle Mustafa Bey'in bıraktığı yerden birkaç sorum
2: Evet.
1: olacak. Peş peşe sorayım, sonra size bırakayım sözü. Bu Ankara'nın S-400'leri aktif envanterden çıkararak üçüncü bir ülkeye devretmesi, işte seçenekleri az önce Mustafa Bey söyledi, Azerbaycan, Katar. ABD Kongresi'nin mevcut yasaları Türkiye'nin bu S-400 sistemlerine sahip olduğu sürece F-35 programına malumunuz hani dönüşe izin vermiyor. Bu nedenle Washington'la yürütülen temaslarda sadece katsa yaptırımlarının kaldırılması mı hedefleniyor? Yoksa F-35 programına yeniden katılımı içeren aşamalı ya da takvimlendirilmiş bir yol haritası üzerinde bir mutabakat mı söz konusu? Yani bu da mı bir alternatif? O kısmını merak ettim.
2: Evet, öncelikle biraz evvel her ikisi birbirinden farklı mekanizmalar. Yani Mustafa Hocam'ın da belirttiği gibi Katsa ve S-400 ayrı bir istikamet, F-35 ayrı bir istikamette ilerliyor. Şimdi Türkiye S-400'ü niye aldı? Hava savunma sistemindeki zafiyet nedeniyle aldı. Bunun için biliyorsunuz Avrupa ülkelerinden, Amerika Birleşik Devletleri'nden Patriot ve diğer sistemlerin alınması için birçok teşebbüsleri oldu. Hatta Çinlilerle yapılan bir anlaşma vardı. Bu anlaşma da bir şekilde devre dışı bırakıldı ve Türkiye hava savunma sistemindeki ve Orta Doğu'daki gelişmeleri dikkate aldığımızda bu sistemi Rusya'dan almak zorunda kaldı. Böyle bir sonuç üreteceğini biliyor muydu? Elbette değerlendirildiğini ben düşünüyorum. Gerek Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı kademelerinde bunun savunma sanayi müsteşarlığında, başkanlığını da değerlendirdiğini düşünüyorum. Türkiye'nin S-400'ü bir başka ülkeye bu aşamada devretmesi mümkün mü? Ben bu aşamada devretmesinin pek mümkün olmayacağını düşünüyorum. Niye? Türkiye'nin daha çelik kubbesi yapım aşamasında. Hisar serisi alt katman hava savunma sistemleri daha yeni teslim ediliyor. Orta kademe katman hava savunma sistemleri var. Yüksek kademe hava savunma sistemleri var. Türkiye çelik kubbesini tam anlamıyla entegre etmeden ve bunu işlevsel hale getirmeden ve sınırımızdan oldukça uzak mesafelerden önleyici bir şekilde bu sistemi sahaya uygulayıcı bir şekilde yerleştirmeden S-400'ü teslim ediyor olması, ya Amerika Birleşik Devletleri'nin siz S-400'ü verin, biz yerine Patriot verelim şu kadar miktar demesi halinde mümkün olabilir. Aksi takdirde İran'la devam eden savaş, kuzeyimizde Ukrayna ile ne zaman biteceği belli olmayan bir savaş, istikrarsız bir ordu ve Doğu Akdeniz'de ve Lübnan'daki yeni gelişmeleri dikkate aldığımızda Türkiye'nin şu an elindeki S-400'ü, bırakın hocamın dediği de aynen katılıyorum, mülkiyet konusudur bu. Mülkiyeti devretmek lazım.
1: Evet.
2: Türkiye şu anda bunun birliklerini kurdu, tatbikatlarını yapıyor ve S-400'leri her an için kullanmaya hazır. Dediğim gibi şu anda bütün savaşları gördüğümüzde savaşların en hassas boyutunu İHA, SİHA ve füze saldırıları oluşturuyor. Bu açıdan da bakıldığında Türkiye'nin hava savunma konusundaki gerçekten ASYASA'nın, ROKESA'nın işbirliğiyle gelişen çok güzel proje var. Ama biraz bunun zaman alacağı benziyor. Bunun komponentleri hazır. Alt kademe bu hava savunma sistemi 3 kademeden oluşuyor. Alt katman da hazır. Ama bunun orta ve üst katmanların ve senkronize olması biraz zaman
1: Şimdi
2: alacaktır.
1: Fahri
2: Bu yüzden
1: Hocam bir şey
2: Türkiye...
1: merak ettim. Siz şimdi diyorsunuz ki
2: Evet.
1: zaten var olanlar karşılamıyor yani. Türkiye'nin devam eden bir süreci var. Patriot
2: Evet.
1: sistemleri devam
2: Evet.
1: etmesi. Yani daha doğrusu karşılık gelen bu diyorsunuz. Bu teknolojiden
2: Evet.
1: bahsediyorsunuz. Ama yapılan açıklamalara bakılırsa şöyle görünüyor gibi. Yanılıyorsam siz beni düzeltin lütfen.
2: Tabii.
1: Sanki Türkiye bu konuda çok hızlı bir reaksiyon almak istiyor. Yani çok hızlı bir yanıt almak istiyor ve bir an önce o F-35'leri alıp katsa yaptırımlarında kaldırılmasını istiyor. Yani zamana yaymak gibi bir durum da yokmuş gibi görünüyor Türkiye açısından. Bu açık fark edilmiyor mu sizin bahsettiğiniz o
2: Evet,
1: zaman?
2: elbette görülüyor ama şunda böyle bir tercih olabilir. Örneğin NATO'nun zaten Türkiye NATO'nun üyesi olarak NATO'nun hava savunma şemsiyesi altında. Yani Kürecik radarı tarafından tespit edilen her türlü bilgi anında Stuttgart'taki merkeze gider, orada değerlendirilir. Gerek Romanya, Bulgaristan veya Türkiye veya benzeri ülkede hangi ülkeye aitse tehdit, oradaki füze sistemleri ve ilgili sistemler ateşlenir. Sistem genel olarak bu süreç içinde gider. Eğer Türkiye zaten NATO'nun hava savunma sistemi kapsamında biliyorsunuz İran'dan gönderilen füzeler NATO unsurları tarafından düşürülmüştür gibi bilgiler yer aldı. Yani Kürecik radarının olduğu NATO ülkesi bir ülke elbette NATO'nun hava savunma ve füze savunma sisteminin kapsamı altındadır.

0: Ancak Türkiye'nin bireysel güvenliğini dikkate aldığımızda ve Batı ülkelerinin zaman zaman geçmişte Patriot'ı vermeme konusundaki bu veya verip zamanından önce alma, işte İspanya'nın, Almanya'nın geçmişte bunları yaşadık. Dolayısıyla Türkiye gibi bulunduğu jeopolitik konumda ve en son NATO toplantısıyla da jeopolitik konumu ve giderek daha merkezi bir konuma gelen Türkiye'nin güçlü bir hava savunma sistemine sahip olması elzem. Evet, bu öncelik arz edebilir. Ne zaman olabilir? NATO bir yükümlülüğü tam olarak üstlenebilirse. Evet, üstleniyor ama NATO 32 ülkeden, Finlandiya'dan ta Romanya, Bulgaristan ve Türkiye'ye kadar 1400 kilometrelik bir Rusya ile cephesi olan bir NATO'dan söz ediyoruz. Dolayısıyla bütün bu anlarda Türkiye yönelecek hava savunma sistemi tek Türkiye olarak düşünmemek lazım. Ve
1: Anlıyorum.
0: Türkiye'de de mevcut planlarda da öncelik verilmez. Bu yüzden Türkiye gerçekçi anlamda sistemine evet, acele etmeli. Bir an önce bu S-400'lerden kurtulmalı. Evet, ikisi birbirinden farklı. S-400, F-35 ama birbirle de bağlantılı konular. Yani bunlarda en hızlı yol izlenecek yol bence S-400 konusunda olabilir. Yani katsa yaptırımları. Katsa yaptırımları dediğimiz zaman da aslında biliyorsunuz bu Rusya, İran'a ve Kuzey Kore için yapılan bir yaptırımdı. Trump bunu tamamen veya kısmen kaldırabilir mi? Tamamen kaldırması biraz zor. Kısmen kaldırabilir. Ama Rusya maddesi olduğu için içinde tamamını kaldırması için temsilciler meclisinden geçirmesi oldukça zor.
1: Peki.
0: Muhalefetler ortaya konulabilir bunda. Bu tür gelişmeler olabilir.
1: Peki siz şimdi NATO savunma şemsiyesi demişken oradan yola çıkarak bir sorum olsun. Şimdi Mustafa Hocam, Türkiye açısından F-35 meselesi sadece S-400 dosyası olmaktan çıkıp NATO'nun yeni güvenlik mimarisi ve Avrupa savunmasının bir parçası olarak ele alınabilir mi, ya da hali hazırda şu an öyle mi ele alınıyor? Bu süreçte Ankara'nın önceliği ne olmalı?
2: Yani ikinci sorudan başlayayım. Şimdi bence Katsa yaptırımlarının kaldırılması ya da askıya alınması F-35'ten hem daha kolay olduğu için ama hem de daha kapsamlı olduğu için Türkiye açısından daha anlamlı ve daha odaklanılması gereken konu diye düşünüyorum. Çünkü şimdi mesela Türkiye'nin işte Kaan uçağı yapıyor. Bunun motorları için Amerika'dan motor alması gerekiyor. Tamam, belli sayıda motoru vereceğini taahhüt etti başkan ama devamı lazım. Kendi motorumuzu üretene kadar bu motorların gelmeye devam etmesi lazım. Aynı şekilde Atak helikopterleriyle ilgili geçmişte yaşadığımız sıkıntı var. İhraç etmeye kalktık, motor vermedi Amerika. F-16 alımı meselesi onaylandı dendi. İşte uzunca bir süredir hala hareket yok. Başka silah sistemleri falan da yine Katsa'ya takılabiliyor. Dolayısıyla Türkiye eğer Katsa'yı bu sizin vurguladığınız çerçevede argüman olarak da kullanıyor tabii Türkiye. NATO güvenliği
1: Tabii.
2: bir bütündür. Türkiye'nin güvenliği zafiyete düşerse NATO güvenliği tehlikeye girer vesaire. Bu argümanları da kullanarak öncelikle bunu halledebilirse pek çok kendi ihtiyacını F-35 düzeyinde olmasa da o geçiş sürecindeki ihtiyaçlarını karşılayabilir. İki, F-35 konusu tabii çok daha kapsamlı ve için içine İsrail'in de Yunanistan'ın da Türkiye'yi seven sevmeyen ülkelerin de girecekleri bir tartışmanın parçası olacak.
1: Başladı
2: Ve
1: bile hocam
2: mutlaka
1: o tartışmalar çoktan.
2: evet başladı ve bu tabii tartışma kongrede de yankılanacak ve daha uzun bir süreç olacak kongre bu kadar işin içinde olduğu için. Dolayısıyla o kaçınılmaz olarak zamana yayılacak. İkinci olarak da orada tabii mesela bizim parasını verdiğimiz, bizim için üretilmiş ve depoda bekleyen uçaklar var. Mesela bunları alabilir hale gelsek bir şey. İkinci mesele, daha fazlasını almak istediğinde şimdi zaten ayrı bir kuyruk oluştu. Yani hani o kuyruğun en arkasına girmek gerekecek. Yani belki de anlamsız hale gelecek yeni F-35'ler. Belki de Türkiye o aşamada bunları almak istemeyecek. Onu bilemiyorum. Hani kendi imkan kabiliyetleri o noktaya kadar gelişirse. O nedenle belli alanlara odaklanmak önemli. Ama hani NATO argümanı bizi ne kadar taşır. Ondan da çok fazla emin değilim. Yani çünkü Trump NATO argümanını satın alan bir lider değil zaten. Yani Trump ancak birebir iki ülke ilişkileri konusunda bir ilerleme varsa
1: oraya
2: kendini gidiyor. Borçlu hissediyorsa veya karşılığında bir şey alıyorsa oraya gidiyor, yoksa gitmiyor.
1: Evet. Şimdi bir Fahri Bey, bir ana, daha doğrusu NATO sonrasında böyle biraz Rus basınını, işte Atina'yı ya da işte Tel Aviv vesaire taradık. Özellikle Ruslarla başlayalım.
0: Evet,
1: bazı analizlerde Washington'ın Türkiye'yi tamamen Rusya'nın savunma ekosisteminden uzaklaştırmayı hedeflediği yazılmış. Özellikle son 2 yılda Türkiye'nin Ukrayna Savaşı, Karadeniz güvenliği ve NATO içindeki bu rolü nedeniyle jeostratejik öneminin arttığı vurgulanıyor. F-35 dosyasının da bu büyük resmi bir parçası haline geldiği değerlendiriliyor. Özellikle Rus basınında bu yönde yorumlar yapılıyordu. Siz ne dersiniz? Türkiye hem NATO hem de Rusya'yla dengeli bir ilişki bu saatten sonra yürütebilir mi mesela? Bu NATO zirvesinden sonra özellikle.
0: Evet. Türkiye bu zirveye kadar Rusya ile olan ilişkilerini dengeli bir şekilde Rusya-Ukrayna savaşına rağmen gitti. Yani tahıl koridorunun oluşması, zirvenin 2 kez İstanbul zirvenin olması, hatta Boris Johnson biliyorsun müdahale etmeseydi şu anda belki savaş sona ermişti. Ve Putin'in de olası bir anlaşmanın veya Zelenski'nin hep İstanbul'da olacaklarını deklare etmesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle genişletilmiş Karadeniz çevresi projesi kapsamında Bulgaristan, Romanya ve Polonya'da üstlenme faaliyetleri ve geliştirdiği sistemler, Kafkaslar'da Gürcistan, Azerbaycan genişlemeleri, bu yüzden Karadeniz'in önemini de gitgiderek Kafkaslarla ve Balkanlarla birlikte artırıyor. Ve bu bölgede de şu anda Rusya'nın deniz gücü ciddi bir zafiyet içinde Karadeniz'de ve Montreux Anlaşması kapsamında özellikle Baltık filosundan yeni bir güç aktarması mümkün değil. Hazar filosundan yeteri kadar aktardı zaten. Bulgaristan, Romanya'nın zaten deniz güçleri çok zayıf. Ukrayna'nın da ciddi bir zafiyeti var. Dolayısıyla Karadeniz'de deniz güvenliği sağlayabilecek tek bir ülke var, o da Türk donanması. Ve dolayısıyla Türkiye'nin giderek artan bir önemi var. Aslında NATO kapsamında bu deniz unsur komutanlığından söz edildi ama tam anlamıyla burada kastedilen Türkiye'dir. Yani Türkiye dışında Karadeniz'in güvenliğini, gerek deniz güvenliğini, gerek enerji nakil akış güvenliğini ve bunun dışında Karadeniz çevresindeki ülkelerin kıyı güvenliklerini sağlayabilecek adeta tek ülke konumundadır Türkiye. Hı hı. Ve bu açıdan da Karadeniz'in de artan önemi ve Karadeniz niçin önemli? Tek başına donanmayla olacak şey değil. Karşımızda F-35'in en önemli özelliği, evet bir takım eksiklikleri var ama ağ merkezli bir savaş, yani gelecek odaklı karada icra edilen savaşın havadaki ağ merkezli, birbirleriyle ağ ile yerle gök ve komuta merkezli bir ilişkisini kuran, ki Kaan da böyle bir uçak olacaktı. Şu anda Rusya ile baş edebilmenin en uygun yolu F-35. Bugüne kadar F-35'ler Rusya'ya karşı etkin bir şekilde kullanılmadı. Yani F-16'lar kullanıldı, diğer Avrupa ülkelerin uçakları kullanıldı ama S-400'ler karşısında nasıl savunma oluşturabileceği test edilmedi. S-300'lere karşı kullanıldı İran'da. Ama S-400'ün özelliği farklı. Ama Türkiye'nin de bunu aşabilmesinin yolu F-35'e sahip olmasından geçiyor.
1: Peki o zaman Rusya ile enerji, işte akkuyu, doğalgaz merkezi ya da bölgesel diplomasi gibi bu kritik başlıklardaki işbirlikleri zedelenir mi? Çok kısa bir yanıt alayım.
0: Evet,
1: sizce?
0: Ben zedelebileceğini düşünüyorum. Yani Türkiye bu NATO zirvesiyle ibresini biraz daha ağırlıklı olarak Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nden yana çevirdiğini görüyoruz. Yani özellikle savunma sanayi projeleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO 3.0 kapsamında Türkiye'nin bir cephe değil de artan bir merkezi bir Avrupa devleti gibi artan rolü ve önemini dikkate aldığımızda Türkiye'nin artık Avrupa ve dolayısıyla da Avrupa ülkeleriyle daha fazla ilişki içinde olabileceğini ben düşünüyorum. Bu da tabii Avrupa ülkelerinde aynı zamanda 70 milyar avro gibi Ukrayna'ya sağlayacakları desteği düşünüldüğünde, nitekim Rusya'nın sözcüsü de açıklama yaptı. Bu savaşın devam edeceği ve sürekli sürdürüleceği anlamındadır. Amerika bu işi Avrupalılara bıraktı. Türkiye'de Avrupa'nın bir parçası olarak hareket edecek. Çünkü Ukrayna'ya da Cumhurbaşkanı desteğini süreceğini söyledi. Bu açıdan ben bu ilişkilerin ciddi anlamda bozulmasa da ama o dengede yürütülemeyeceğini düşünüyorum.
1: Editörüm Seval izin vermiyor ama Mustafa Hocam son sorum olsun.
2: Seval bana izin verir biraz.
1: İzin verdim, aldım, zorla aldım şu anda. özellikle şimdi İsrail konusunda da bir rahatsızlık var. F-35 meselesine dair Netanyahu'nun açıklamaları var. Yunanistan'da da hava üssü dengesinin tartışıldığı aktarılıyor. Hava üstünlüğü dengesinin, daha doğrusu düzelteyim. Dolayısıyla hem Yunanistan tarafında hem İsrail tarafında bir rahatsızlık var. Ne yapacak Türkiye?
2: Şimdi ya Yunanistan'la Türkiye ilişkilerinin tarihini bilenler açısından hatırlayacaklardır. 7'ye 3 oranı diye bir şey vardı. Amerika Birleşik Devletleri yıllarca 1950'lerden 2000'lere kadar, hatta 90'lara kadar pardon, Türkiye ile Yunanistan'a verdiği

0: askeri yardımları 7'ye 3 oranında sabitliyordu. Sonunda Türkiye belli bir ekonomik düzeye ulaşınca bu askeri yardımları almaz hale gelince bu oran anlamsızlaştı ve ortadan kalktı. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri hep bu iki ülke arasında denge güder. Şu anda Yunanistan'ın F-35 alma ve Fransa'dan da Rafael uçakları almış olması o dengeyi havada biraz bozuyor. Dolayısıyla bence Yunanistan'ın argümanları çok etkili olmaz. Yani Türkiye'ye F-35 vermek bu anlamda o dengeyi yeniden sağlamak anlamına gelir. İsrail açısındansa mesela İsrail'de Netanyahu'nun son dönemde Trump'ı ne kadar rahatsız etmesi ettiğiyle alakalı. Netanyahu biliyorsunuz NATO zirvesinde her iki gün boyunca sabahtan akşama kadar Amerikan televizyonlarını dolaşarak
1: Konuştu.
0: bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. Yönetimin kararını etkilemek üzere. Fakat bu tavırlarının da daha da ters tepeceğini tahmin ediyorum Trump ve yönetimin nezdinde. Yani siz üçüncü bir ülke olarak gelip Amerika'daki başkanın kararını Amerikan kamuoyu üzerinden etkilemeye çalışıyorsunuz. Negatif tepedecektir ama yine de bu tartışmayı uzatabilecek kadar İsrail'in Amerikan Kongresi'nde bir lobisi var. O yüzden F-35 tartışması daha çok su kaldıracak diye tahmin ederim.
1: Öyle görünüyor hocam. Çok çok teşekkür ederim. Profesör Doktor Mustafa Aydın ve Profesör Doktor Fahri Erenel değerli katkılarınız için E360'a sağ olun. Devam edelim gündemin geri kalanına bakmaya. Kızılcık Şerbeti dizisindeki Işıl karakteriyle tanınan oyuncu Ece İrtem'in genç yaşında vefatı başta ailesi olmak üzere herkesi derinden üzmüştü. Kalp krizinden öldüğü belirtilen, değerlendirilen İrtem'in ölüm nedeni bakın ne çıktı.
2: Bir gün önce doğum gününü kutladı. Neşesi yerindeydi. Annesiyle gittiği restoranda kameraya yansıyan görüntüler son görüntüleri oldu. Genç oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu.
3: Yok, benim bundan bir an evvel kurtulmam lazım. Ay.
2: 35 yaşındaki dizi oyuncusu Ece İrtem, İstanbul Kadıköy'deki evinde 15 Haziran'da rahatsızlandı ve hayatını kaybetti. Genç oyuncunun cenazesine adli tıp kurumunda otopsi yapıldı.
3: İyi bir şey değil tabii.
4: Hayırdır, ne oldu?
3: Ben çok utanıyorum. Bunu söylemekten ama söylemezsem de işler sarpa saracak.
4: Yahu söyle.
3: Abdullah, benim butiğin tedarikçisi beni dolandırdı.
2: En son Kızılcık Şerbeti'nde Işıl karakterine hayat veren Ece İrtem'in kalp krizinden öldüğü değerlendiriliyordu. Ama ölüm nedeni farklı çıktı. İrtem'in kanında yüksek miktarda alkol tespit edildi. Ölümün alkol zehirlenmesine bağlı olduğu belirlendi. Genç oyuncunun avukatı Uğur Gökkoyun konuyla ilgili açıklama yaptı. Avukat açıklamasında olay günü akşam saatlerinde annesiyle birlikte olan müvekkilimin annesiyle birlikte olmadan önceki zaman diliminde alkol aldığını değerlendirmekteyiz dedi.
1: Milli Eğitim Bakanlığı 81 il müdürlüğüne bir yazı gönderdi. Okul sitelerindeki kişisel verilerin kaldırılması istendi.
2: Okulların internet siteleri ve sosyal medya hesaplarına sınırlama getirildi. Öğrencilere ait bilgi ve fotoğrafların paylaşımı tamamen yasaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde 10 maddelik tebliğ hazırlandı. Yeni kararla okul ortamında veri sızıntısına yol açan dijital uygulamalara karşı yeni bir döneme geçildi. Düzenlemeye göre eğitim kurumlarına ait resmi web sayfalarında veya kurumsal sosyal medya hesaplarında çocukların sınıf listeleri, okul ve kimlik numaraları yayımlanmayacak. Öğrencilerin sınav notları, devamsızlık tabloları, sağlık durumları ve disiplin cezaları gibi bilgiler internet ortamında paylaşılmayacak. Denetimlere geçmiş paylaşımlar da dahil edildi. Okul müdürlükleri geçmişe dönük dijital temizlik yapacak. Hesaplar tek tek incelenecek. Okul yöneticileri ve öğretmenler Öğretmen Bilişim Ağı platformundaki farkındalık eğitimlerine katılmaya teşvik edilecek. Bakanlık bilgi sistemlerine yapılan erişim, sorgulama, veri alma ve aktarma gibi tüm işlemler sistem kayıtları üzerinden takip edilecek. Yetkisiz erişim veya parola paylaşımı tespit edilmesi halinde ise idari ve hukuki süreçler başlatılacak.
1: Şu memlekette yaya geçidinin yayalara ait olduğu pek kabul edilmiyor maalesef. Bu da haliyle kazaları beraberinde getiriyor. Pek çok örneğini gördük bunun. Son olay ise Adana'dan.

0: Direksiyonda bu kez bir minibüs şoförü vardı. Bir genç kız o kazada canından oldu.
1: Yaya geçidinde Ümmü'ye çarptı. Genç kızı hayattan kopardı. Kaçan minibüs şoförü alkollü çıktı.
2: Zamanı sakin, neden alkollüydün?
1: 23 yaşındaki Ümmü Elsun Adana'da yaşıyordu. Salı sabahı evden çıktı, yolun karşısına geçecekti. Yolcu minibüsü şoförü Mehmet L. yaya geçidine yaklaşınca yavaşlamadı. Oldukça hızlıydı. Yolun karşısına geçen Ümmü Elsun'a çarptı. Ağır yaralanan genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan sürücü polis tarafından araçla seyir halindeyken yakalandı. Yapılan kontrolde Mehmet L.'nin 2.63 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetine 2 yıl süreyle el konulan sürücüye alkollü araç kullanmak ve kaza yerini terk etmekten toplam 100 bin lira para cezası kesildi.
3: Alkollü değil mi? Buldum.
2: Alkollü değil miydi?
3: Hayır.
2: İki alkollü için mi ya? Hayır, alkollü
3: değil.
1: Gözaltına alınan sürücü emniyetteki ifadesinde iddiaya göre gördüm, frene bastım ama duramadım. Korktuğum için kaçtım dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
2: Pişman mısın?
3: Yok, pişman.
2: Neden kaçtın?
3: Kaçmadım abi, durdum. Kaçmadım.
0: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının üzerinden 8 yıl geçti. Yaşamını yitirenler düzenlenen etkinlikle anıldı.
1: ...25 can tren faciasında yitip gitti. Üzerinden tam 8 yıl geçti. Ama yakınlarının acısı hiç dinmedi.
4: Bazı tarihler takvimlerde kalır. 8 Temmuz bizler için yalnızca bir tarih değildir. Bir sabahın, bir yolculuğun, bir vedanın ardından... ...bir daha eskisi gibi olmayacağının günüdür.
1: Takvim 8 Temmuz 2018'i gösteriyordu. Yüzlerce kişiyi taşıyan tren Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı'ya gitmek üzere harekete geçti. Tren Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine geldiğinde raydan çıktı, devrildi. 7'si çocuk 25 kişi yaşamını yitirdi, 328 kişi yaralandı.
4: Aradan yıllar geçti, mevsimler değişti, çocuklar büyüdü. Hayat herkesi bir yerlere savurdu ama 8 Temmuz... yüreğimizde kaldı. Kaldığı yerden hiç ayrılmadı.
1: Faciada yaşamını yitirenler olayın 8. yıl dönümünde de unutulmadı. Çorlu'daki anıtın önünde anma etkinliği yapıldı. Ölenlerin yakınları adına kazada kızı, iki kardeşi ve 6 aylık yeğenini kaybeden Zeliha Bilgin konuşma yaptı.
4: Adalet arayışımız yıllarca sürmesine rağmen asıl sorumlu olan üst düzey yöneticiler asla sorumluluk almamış ve asla yargı önüne çıkarılmamıştır.
1: 6 yıl süren yargılama sonunda 9 sanığa 8 yıl 4 ayla 17 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verilmiş, 4 sanık beraat etmişti.
0: İzmir'de bir kadın içinde 400 bin lira olan bir poşeti yanlışlıkla çöpe attı. Durumu öğrenen koca harekete geçti tabii. 15 ton çöpün bulunduğu bir alanı taradı. Daha fazla emek verdi. Bakın poşet nerede çıktı.
5: İş çıkışı arkadaşın yanına uğradım. Bana 400 bin TL para teslim etti. Ben de bunu eve götürdüm. Evde mutfağa bıraktım. Tabii eşime bir şey söylemedim. Para olduğunu, içinde para olduğunu unuttum.
1: Kocasının mutfağa bıraktığı para dolu poşeti bilmeden çöpe attı. 400 bin liranın bulunması için herkes seferber oldu.
5: Ben ve kardeşlerim ve akrabalarımı çağırdım. Çünkü 15 ton çöpü elemek, onları ayrıştırmak kolay değil yani.
1: İzmir'in Karabağları ilçesinde kuyumculuk yapan Mehmet Güneş, arkadaşının altın almak için poşette verdiği 400 bin lirayı eve götürdü. Ama durumu söylemediği eşi, para dolu poşette çöp var sanıp çöp konteynerine attı.
5: Arkadaşım diyor ki ne yaptın diyor, işte altın alalım dedi. Ben de eşimi telefon açtım. Dedim ki paraları almaya geliyorum dedim. Eve para getirmiştim. Dedi ne parası deyince ağlamaya başladı eşim. Telaşlandı tabii. Ben dedi onu dedi çöpe attın dedi. Tabii bizim başımızdan kaynar sular döküldü.
1: Mehmet Güneş belediye ekiplerinden yardım istedi. Yakınlarıyla birlikte atık toplama merkezine gitti. Ama 15 ton çöpün arasında para bulunamadı.
5: Burada yaklaşık 6,5 saat aradık.
1: Bunun üzerine mahalledeki güvenlik kameralarının kayıtları incelendi. Poşet

0: konteynerden çıktı.
1: Çok şükür Allah'ımıza kavuştuk.
2: Bu arada kullanılmayan elde kalan ofisler tadilatla konuta dönüştürülecek. İmar yönetmeliğinde yapılan değişikliğin kiralık ev sorununa çözüm olması hedefleniyor.
0: Ofisler tadilatla eve dönüşecek. Kiralık konut arzına çözüm bulunacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, planlı alanlar imar yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Yeni yönetmelik 1 Temmuz'da resmi gazetede yayımlandı. Yönetmelikle elde kalan, satılamayan ve kiralanamayan boş ofis alanları konuta dönüştürülebilecek. Yeni yönetmelikle ofis sahibi, imar planında konut yapılmasına dair hüküm varsa bir yıl içinde başvuracak. Binadaki ofislerin %60'ını doğrudan daireye çeviren tadilat ruhsatını hızlıca alabilecek. İstanbul'da 750 bin, 800 bin metrekare boş ofis alanı bulunduğu belirtiliyor. Boş ofislerin 7500-8000 konuta denk gelmesi bekleniyor. Ayrıca yeni yönetmelikle Bodrum dahil 3 katlı binalarda asansör yeri bırakılması zorunlu hale geldi. 4 kat ve daha fazla kata sahip binalarda ise asansör yapılması zorunlu oldu. Bodrum'da daire, dükkan, depo yoksa asansörün Bodrum'a kadar inme zorunluluğu ise kaldırıldı.
2: Emine Erdoğan, NATO zirvesi için Ankara'ya gelen devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı. Lider eşleri önce yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi. Ardından da Türk mutfağı lezzetlerini tadıp geleneksel el sanatları ürünlerini yakından incelediler.
3: The First Lady of the Republic of Turkey, Emine Erdoğan.
0: Yuvarlak masa toplantısına katıldılar. Türk mutfağı lezzetlerini tattılar. Geleneksel el sanatları ürünlerini incelediler. NATO zirvesi için Ankara'ya gelen liderlerin eşleri Emine Erdoğan tarafından ağırlandı. Emine Erdoğan, misafir lider eşlerini Çankaya Köşkü'nde tek tek karşıladı. Çocuklar, teknoloji ve güvenlik, gelecek nesli korumak temalı yuvarlak masa toplantısı yapıldı. Emine Erdoğan toplantıda çocuk güvenliğinin önemine dikkati çekti.
4: Çocuk güvenliği dijital platformlara sonradan eklenen bir ayar değil, tasarımın ilk ilkesi olmalıdır. Algoritmaların kara kutusu açılmalı, teknoloji şirketleri ürünlerinin toplumsal etkilerini bağımsız denetime sunmalıdır. Konuşmaya başlayalı henüz yarım dakika olmadı. UNICEF rakamlarına göre bu kısacık sürede bile 60 çocuk daha internetle tanıştı ve sınırsız bir dünyanın kapısından içeri adım attı. Bu sınırsızlık imkanlar kadar tehlikeler için de geçerli. Maruziyet de, yönlendirme de, veri takibi de sınırsız.
0: Türkiye'nin çocukları dijital dünyanın tehlikelerinden korumak için attığı adımları da paylaştı.
4: Dijital çağda çocuklarımızı koruyacak İnsan merkezli bir çerçeve oluşturmakta milletten yetkisini alan devletlerin bir sorumluluğudur. Türkiye olarak biz bu sorumluluğun gereğini yapmaya gayret ediyoruz. Dijital dünyada çocuk hakları sözleşmemiz ile bu mücadeleyi uluslararası zemine taşıdık. İç düzenlemelerle 15 yaş altı çocukların sosyal medyaya erişimini sınırladık. Platformlara yaş doğrulama ve ebeveyn denetimi gibi somut yükümlülükler getirdik.
0: Emine Erdoğan'ın ardından başta Fransa Cumhurbaşkanı'nın eşi Brigitte Macron olmak üzere çok sayıda lider eşiyle toplantıda söz aldı.
5: Not about banning technology for children.
0: Yuvarlak masa toplantısının ardından Emine Erdoğan, lider eşleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Konuk lider eşleri, Türk gastronomisini yansıtan lezzetlerin tadına bakarak Türk mutfağını yakından tanıma fırsatı buldu. Yemekte misafirlere fava, Urla enginarı, Anadolu usulü kabak çiçeği dolması ve asma yaprağı dolması, keşkekle emir alem çileğinin de aralarında bulunduğu eşsiz lezzetler ikram edildi. Lider eşleri yemeklerini, İznik Çinisi örneklerini barındıran salonda ve Türk nakış kültürünü yansıtan masa örtülerinin üzerinde yedi. Emine Erdoğan ve lider eşleri aile fotoğrafı sonrası geleneksel el işçiliğini yansıtan kumaşlar, nakışlar ve işlemelerin yer aldığı bir koleksiyonu inceledi. Güney Kore Devlet

0: Başkanının eşi Kim Hae-yong programa Türkiye'ye önceki gelişinde Emine Erdoğan'ın hediye ettiği sof kumaşından yapılan şal ve çantayla katıldı.
1: Ben Dilek Gül, noktalıyorum ET360'ı ama siz bir yere ayrılmayın. Benden sonra Hülya Hülkenek akşam haberleriyle karşınızda olacak. Hoşça kalın, iyi akşamlar.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 25, Edirne yağmurlu 28 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla güneşli 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 31, Adana yağmurlu 33 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon güneşli 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 32, Konya yer yer yağmurlu 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Kars yağmurlu 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 38 derece.

0: 2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.
1: Ankara'da tarihi NATO zirvesi sona erdi. Peki Türkiye masadan hangi kazanımlarla kalktı? ABD ile Avrupa arasındaki sorunlar çözüldü mü? Yunanistan ve İsrail neden endişeli? Türkiye'nin artan askeri gücü ve diplomatik etkisi bölgede dengeleri nasıl değiştiriyor? Avrupa'nın güvenlik mimarisinde Türkiye hangi konuma yerleşiyor? Zirvenin hemen ardından İran'a yapılan saldırılar ne anlama geliyor? Bu tesadüf mü, yoksa bölgede yeni bir mesaj mı veriliyor? CHP'de yeni ihraçlar kapıda mı? Özgür Özel ve ekibi gemileri yaktı mı? Yeni parti ne zaman ilan edilecek? Faruk Aksoy soruyor. AK Parti Malatya Milletvekili Profesör Doktor Abdurrahman Babacan, akademisyen Doçent Doktor Turgay Yerlikaya, kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici, siyaset bilimci ve gazeteci Sezin Öney ve gazeteci İpek Gezdani yanıtlıyor. Nedir ne değildir? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

Şimdi şöyle yapalım, akşam haberlerindeyiz. Uzun uzadıya birlikteyiz bu akşam. Hülya Hökenek ben, hepinize merhabalar. NATO Liderler Zirvesi Ankara'da yapıldı biliyorsunuz ve beklendiği gibi NATO'nun artık daha aktif olacağı ve askeri kapasitesini arttıracağı bir seviyeye geçiş taahhüt eden kararlar da alındı aslında. Yeni konsepte Avrupa güvenlik yapısı da ön plana çıkıyor. Zirvede perde arkasında neler olduğu haberlerimiz var. Ayrıntılarının hepsine bakacağız elbette. Zirvenin ikinci gününde Trump'ın açıklaması bir başlık öne çıktı. Bu da ikinci gündem maddesi olarak editörüm Mehmet Ali ile birlikte öne çıkardık. Trump, İran beni ortadan kaldırmak istiyor dedi biliyorsunuz. Önemli. Bir uçakla geldi, başka bir uçakla döndü. Bu açıklamadan saatler sonra Ankara'ya geldiği uçağı yerine, dediğim gibi eski bir uçağa bindi gitti. Direkt Amerika'ya uçmak yerine mesela önce İngiltere'ye gitti. Bir suikast olma olasılığını İran ve Amerika savaşı özelinde gelişmeleri de elbette uzmanlarıyla konuşacağız. Bugün akşam haberlerinde. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı planlı alanlar imar yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Bu arada yeni yönetmelik

0: 1 Temmuz'da resmi gazetede de yayımlandı. Yönetmelikle elde kalan, satılamayan, kiralanamayan boş ofis alanları konuta dönüştürülebilecek. Bakacağız ona da, başlasın akşam haberleri. Ama önce Serkan diyelim. Şöyle Serkan Şimşek. Çünkü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Irak-Türkiye boru hattıyla ilgili önümüzdeki 12 ayı kapsayacak yeni bir anlaşmanın haberini verdi. O haberin detaylarını Serkan Şimşek'ten alarak devam edelim akşam haberlerine.
1: Hülya Könek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'ın başkenti Bağdat'ta mevkidaşıyla ve bazı önemli isimlerle yaptığı temaslarını sürdürüyor. Tabii bu temaslar sürerken özellikle Irak Petrol Bakanı ile yaptığı görüşmenin ardından önemli bir açıklamada bulundu Bakan Bayraktar ve dedi ki Irak-Türkiye petrol boru hattı hakkında yaptığı açıklamada önümüzdeki 12 ayı, yani bu aydan itibaren önümüzdeki 12 ayı kapsayacak yeni bir anlaşmada son aşamaya varıldığını aktardı ve önümüzdeki günlerde de bu konuda sözleşmenin imzalanacağını ve bu anlamda petrol hattının Türkiye'ye bir yıl daha, en az bir yıl daha uzatılmasını kapsayacak duyurunun da önümüzdeki günlerde yapılacağını paylaştı. Böylece Irak'tan Ceyhan'a petrol akışının en az bir yıl daha devam edeceğini ifade edebiliriz. Tabii özellikle son aylarda yaşanan gelişmeler, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler bize yalnızca savunma alanında bazı başlıklar aktarmamıştı. Biliyorsunuz enerji de en çok konuştuğumuz başlıklardan bir tanesiydi. Özellikle Bakan Bayraktar'ın Hürmüz Boğazı'ndaki enerji krizinde ve boğazın zaman zaman kapatılmasından kaynaklı dünyada enerji akışının tedarik kısmında çeşitlendirilmesinin önemini sıkça vurgulamıştı Bakan Bayraktar. İşte bu kapsamda bir açıklama geldi aslında ve Irak-Türkiye boru hattının önümüzdeki 12 ayı kapsayacak şekilde bir yıl daha, minimum bir yıl daha uzatılmasını ve bu akışın devam etmesini sağlayan açıklamanın ayrıntıları bu şekilde aktarıldı. Tabii aslında kalkınma yolu da gündemdeydi Enerji Bakanı ve Alparslan Bayraktar tarafından yapılan açıklamada. Bu vizyon doğrultusunda kalkınma yolu projesinin yalnızca bir ticaret ve ulaştırma koridoru olarak değil, aynı zamanda bölgesel bir enerji hattına dönüştürme hedefiyle de çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Irak'taki temasları sürerken petrol boru hattıyla ilgili açıklamalarının ayrıntıları bu şekildeydi.
0: Serkan'a çok teşekkür edelim. Bu arada biz devam edelim. Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yapıldı. NATO Liderler Zirvesi'nde değerlendirildiği bir toplantı bu. Toplantıda Amerikan Başkanı Trump'ın katsayı yaptırımları hakkındaki açıklaması da ele alındı. Beklentimiz ülkemize yönelik tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır ifadeleri kullanıldı.
2: İttifakın karşı karşıya bulunduğu güncel tehditlerin kapsamlı şekilde ele alındığı, ortak caydırıcılık ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik stratejik kararların değerlendirildiği tarihi bir buluşma olmuştur.
3: NATO Liderler Zirvesi bu sözlerle değerlendirildi. Müttefikler arasındaki dayanışmanın pekiştirildiği vurgulandı.
2: Zirve, müttefikler arasındaki dayanışmayı pekiştirirken değişen güvenlik ortamına yönelik ortak vizyonun geliştirilmesine önemli katkılar sağlamıştır.
3: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı inşası devam eden Ay Yıldız Karargahı'nda yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın katsa yaptırımlarının kalkacağı yönündeki açıklaması ele alındı.
4: Beklentimiz, müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan katsa yaptırımlarıyla savunma sanayimize yönelik açık veya örtülü tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Bu çerçevede ABD Başkanı tarafından yapılan açıklamaları memnuniyetle karşılıyor, müttefiklerimizle kısıtlamalar yerine karşılıklı güven ve dayanışmanın güçlendirilmesinden yana bir yaklaşımı benimsiyoruz.
3: Zirvede Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, ülkesinin Türkiye tarafından savaş tehdidi altında olduğunu iddia etti. Milli Savunma Bakanlığı ise bu açıklamaya yanıt verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin barıştan yana olduğu vurgulandı.
5: Ülkemiz bölgemizde barış ve istikrarın korunmasından, mevcut meselelerin yapıcı diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ele alınmasından yanadır. Bu kapsamda gerilimi artırabilecek söylemlerden kaçınılmasının ikili ilişkilere olumlu katkı sağlayacağını bir kez daha ifade ediyor, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlatıyoruz.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO zirvesi tedbirleri kapsamında 4000'den fazla aranan şahsın yakalandığını duyurdu bir arada. Aranan 4412 kişi yakalandı dedi ve zirve için tedbirleri abartmadık, gerektiği kadar önlem aldık da dedi. Ayrıca terörsüz Türkiye süreci de Mustafa Çiftçi'nin

0: gündemindeydi.
1: NATO zirvesi için alınan güvenlik önlemlerini değerlendirdi. 4000'den fazla aranan şahsın yakalandığını söyledi.
2: Diplomatik olduğu kadar güvenlik açısından da önemli bir zirveydi. 32 üye ülke, 9 gözlemci ülke, toplam 41 ülkeden devlet ve hükümet başkanlarından katılım oldu. 56 bin polis, jandarma sahada etkin görev aldılar. Aylar öncesinden planlama başladı. Ankara'nın çevresindeki illeri birinci kuşak, onu çevreleyen illeri ikinci kuşak ve sınır illerini üçüncü kuşak olarak belirledik. 15 gün kala farklı faza geçtik, tedbirleri artırdık. Bütün riskleri, olabilecek hadiseleri gözden geçirdik. Abartmadık. Alınması gerektiği kadarıyla tedbir aldık. Hapis cezası alan, aranan şahıslar vardı sahada. Yaptığımız çalışmalarda 4412 şahsı yakalamış olduk.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 24 TV kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
2: İçişleri Bakanlığı olarak süreci yakından takip ettiğimizi söylemeliyim. 50 yıllık bir prangadan söz ediyoruz. Bu süreç başarıya ulaştığı zaman ülkemiz bir seviye daha atlamış olacak. Başarısızlığa uğramaması için süreci yakından takip ediyoruz. Terör örgütü mensuplarını ikna yoluyla teslim olmaya yönelik çalışmamız var. Silah bırakmadan bugüne kadar 217 terör örgütü üyesi ikna ile teslim oldu. 130'u 6 aylık süreçte teslim oldu. 58 tane sığınak, barınak veya depo gibi yaşam alanını bulduk ve tasfiye ettik. Emniyet, Jandarma Genel Komutanlık kanadıyla arazi çalışmalarımız devam ediyor.
1: Çiftçi, sokak hayvanlarına dair de bir parantez açtı. Yapılan çalışmalar sonucu Türkiye genelinde %88'inin toplandığını söyledi. Hedefimiz bu senenin sonunda sokaklarımızı güvenli hale getirmek dedi.
0: Şimdi biz Emre ile konuşalım şöyle, çünkü son dakika gelişmesi var. Hakan Fidan'ın Arakçı ile görüşmesi önemli. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Dışişleri Bakanı ile görüştü. İran Dışişleri Bakanı ile görüştü. Emre elbette detayları aktaracak. Zaten NATO zirvesi bittikten sonra bu tarz diplomasi trafiğinin yoğunlaşacağı da belli olmuştu. Çünkü Trump'ın açıklamasından sonra Amerika'nın bu arada yoğun bombardımanın ardından İran'ın da Körfez ülkelerine yönelik saldırılarının devam ettiğini de biliyoruz. Detaylar sende bu görüşmeye dair Emre.
3: Erçenek, senin de bahsettiğin gibi NATO liderler zirvesi sonrasında kritik ve önemli bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İranlı mevkidaşıyla telefonda görüştü. Bu görüşmede hem bölgedeki gelişmeler ele alındı hem de ateşkesle ilgili son duruma da mercek tutuldu. Tabii özellikle 2 gün boyunca en önemli konu başlıklarından biri NATO zirvesinde İran'daki son gelişmelerdi. Bu kapsamda ABD'li yetkililerle Türk yetkililer önemli görüşmeler gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da verdiği mesajda Türkiye'nin bundan sonraki süreçte de kırılgan zeminde gerçekleşen müzakerelerde yapıcı ve kalıcı bir çözümün ulaşılması için elinden geleni yapmaya devam edeceğini aktarmıştı. Bugünkü görüşmeyi daha değerli kılan unsur da Türkiye'nin ABD'li yetkililerle en üst düzeyde ABD Başkanı Donald Trump dahil olmak üzere yaptığı görüşmeler oldu. Her ne kadar dün ABD Başkanı Donald Trump müzakere sürecine ilişkin olumsuz bir tablo çizmiş olsa da önümüzdeki sürece ilişkin olarak Türkiye ile yapılan görüşmelerin daha yapıcı bir çerçeveye oturabileceği ifade ediliyor. Bu anlamda da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın dünkü ABD'li yetkililerle yapılan temasları da İranlı mevkidaşına aktardığını söyleyebiliriz. Şüphesiz ki bu görüşmelerin sonuçlarını önümüzdeki günlerde inceleme şansına sahip olacağız.
0: Aynen öyle. Emre çok teşekkürler. Emre Karaca'dan aldık. Fidan Arakçı görüşmesine dair aslında üst başlıkları, bölgedeki gelişmeler elbette ele alındı. Bu arada Ankara'nın ev sahipliğinde yapıldı tarihi NATO Liderler Zirvesi ve bütün dünya konuştu. Dünya basını tarafından gerçekten yakından takip edildi. İlgi inanılmazdı bir kere, onu söyleyelim. Türkiye'nin artan stratejik öneminin vurgulandığı haberler oldu, makaleler oldu. Erdoğan'ın rolü, savunma sanayisindeki gelişmeler, Türkiye ve Amerika ilişkileri gerçekten ön plana çıkarıldı. Bir bakalım mı birlikte?
1: Türkiye'nin artan stratejik önemi vurgulandı. Savunma sanayisindeki kapasitesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvedeki rolü öne çıkarıldı. Ankara'nın ev sahipliğinde yapılan tarihi NATO Liderler Zirvesi, dünya basını tarafından yakından takip edildi. New York Times gazetesi, Ukrayna ve İran'daki savaşlarla Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünün Türkiye'nin NATO müttefikleri nezdindeki değerini artırdığını yazdı. Trump zirveye Erdoğan ev sahipliği yaptığı için katıldı denilen haberde, Türkiye'nin gelişen savunma sanayisi ve NATO'nun Amerika Birleşik Devletleri'nden sonraki en büyük ordusuyla ittifakın geleceği

0: açısından kritik görüldüğü belirtildi. Politico'daki haberlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli savunma sanayisi alanında etkili bir müzakereci ve lider olarak öne çıkmayı başardığına vurgu yapıldı. Savunma haberleriyle tanınan Defense 24'te Avrupa'nın ciddi bir güvenlik mimarisi oluştururken Türkiye'yi dışarıda bırakamayacağını vurguladı. Zirve Alman basınında da öne çıktı. Welt gazetesi Türkiye yeni bir güç faktörü mü manşetiyle çıktığı haberde Trump'ın zirveye Erdoğan nedeniyle katıldığını söylediğini aktardı. Yunan basınındaki haberlerde ise Trump'ın Türkiye'ye F-35 satılması ve Katsa yaptırımlarının kaldırılmasına yeşil ışık yakan açıklamaları öne çıkarıldı. Kati Merini övgüler ve F-35 için verilen sözler başlıklı haberinde Trump'ın Türkiye'yi diğer ülkelere göre daha sadık bir dost olarak tanımladığını aktardı. İtalyan basını da Trump'ın Avrupalıları eleştirirken Erdoğan'ı övdüğüne dikkat çekti. Zirve İsviçre'den Avusturya'ya kadar tüm uluslararası basında yankılanmaya devam ediyor.
1: Şimdi biz İran'ın eski lideri Ali Hamaney'in cenazesine bir gidelim. Çünkü şöyle, doğum yeri olan Meşet kentine getirildi. Yönetmenim Saniye şimdi rejide ve görüntülerin canlı olduğunu söyledi. Siz de ekranlara canlı olarak sizin için de getiriyoruz. Zira bu görüntülerden de anlaşılıyor ki inanılmaz yüz binlerce kişi var. Hamaney'e veda ediyorlar. Belki biraz saniyede sesi de açabiliriz. Ne dersin? Yani ben konuşurken üzerine oradaki atmosferi daha iyi yansıtabiliriz. Çünkü bugün yapılacak törenle toprağa verilecek Meşet onun yeri biliyorsunuz. Sabahın erken saatlerinden itibaren İmam Rıza Türbesi çevresinde toplanan yüz binlerce kişi aslında Hamaney'i son yolculuğunu uğurlamak için tören alanına akın etti diyebiliriz. Bir süreçten de bahsetmekte fayda var. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in 28 Şubat'ta yaptığı saldırılarda hayatını kaybetmişti. Hafızalar çok taze aslında. Hala da zira savaş devam ediyor. Çok ciddi kayıplar da verildi karşılıklı ama Ali Hamaney için 6 gündür çeşitli yerlerde törenler de düzenleniyor biliyorsunuz. Mesela Tahran'da başladı törenler ama Kum kentinde devam etti. Hamaney'in cenazesinin ardından ne oldu? İşte Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerine götürüldü naaşı ve bugünkü törenin ardından İmam Rıza Türbesi'nde kendisi için hazırlanan bölüme defnedilecek. Şimdi elde o taşınan dövizlerde Trump'ı fotoğraflarını görüyorsunuz. O dövizlerde orada çünkü protestolar da var. Bu tarz cenaze törenleri "We will kill Trump, Trump'ı öldüreceğiz" dövizleri de taşınıyor. Bir taraftan hem yazıyla bir taraftan da posterlerle. Çünkü bu tarz cenaze törenleri aynı zamanda mesaj vermeye işte protestolar da oluyor. Çok büyük eylemler de oluyor ki bugün yüz binler İran'da Meşet'te Hamaney'e veda ediyor. Dediğim gibi İmam Rıza Türbesi'nde kendisi için hazırlanan bir bölüm. Burası çok önemli, çok kutsal, çok değerli yani şeyler için. Onun dışında dün işte zirve bittikten sonra gözler aslında yine oraya çevrildi. Çünkü çok ciddi anlamda bir bombardıman da var. Biraz önce Emre ile de görüştük. Emre Karaca da aktardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Arakçı yani İran Dışişleri Bakanı'nın görüşmesi oldu. Bu görüşmenin üst başlığı da bu savaşa dair. Çünkü Amerika yoğun bombardıman ardında İran'a yoğun bombardımanda ve İran'da Körfez ülkelerine yönelik karşılıklı bir atak yapıyor. O ataklar da karşılıklı olarak devam ediyor. Hatta bir 5-6 dakika kadar önce Reuters'in vermiş olduğu bir haber vardı. Ben bir taraftan ajanslara da bakıyorum. Günümüzden geçen petrol tankerlerinin trafiğinin neredeyse durma noktasına geldiği. Dediğim gibi İran'da sokaklarda özellikle Meşet'te bu hareketlilik. Bir taraftan da bombardıman devam ediyor. Artık ne olacak sürece elbette bakacağız. İkinci dilimde akşam haberlerinin konuklarım da var. Zira bu konu elbette gündeme gelecek. Çin diyelim çünkü Çin'in dünyaca ünlü üretim merkezi Xinjiang şehrindeki bir ayakkabı fabrikasında bir yangın çıkıyor. Bakın tam 28 kişi hayatını kaybediyor. Yanıcı malzemelerin tutuşmasıyla büyüyor bu yangın. İşçiler çatı katında mahsur kaldılar. Görüntüleri belki getirebiliriz. Evet getirdik görüntüleri. Bakın korkutan yangın başlığıyla veriyoruz. 28 ölü. Bu görüntüler Çin'in güneydoğusuna yer alan Fujian eyaletinden. Çok katlı bir ve çok katmanlı bir ayakkabı fabrikası. Görüntülerden de görüldüğü üzere. Şimdi bu fabrikanın zemin katında başlamış. Bakın buradan böyle daha geniş açıdan görüyoruz. Çatı katına kadar sıçramış hatta. Ve zemin katında başlayan yangın içeride çalışan çok sayıda işçinin

0: mahsur kalmasına ve can kayıplarına yol açıyor. Alevler bakın binayı sarmış. Ve itfaiye de arama kurtarma ekiplerinin bir taraftan da tabii haliyle böyle durumlarda zamanla yarışırlar. Alevlere müdahale etmek ve binada mahsur kalan vatandaşları tahliye etmek amacıyla olay yerine ekipler de sevk ediliyor. Yoğun çabalar, bu yoğun çabalar sonucunda alevler kontrol altına alınıyor. Ama soğutma ve arama çalışmaları bir taraftan sürüyor. Bakalım şimdilik ne yazık ki bu korkutan yangında 28 ölü dedik, böyle bir başlık verdik. İleriki dakikalarda ne olur bilinmez. Biraz siyaset diyelim. Şöyle içeriye bir bakalım. Çünkü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak ve 36 il başkanı görevden alınan CHP'de birkaç il başkanının daha görevden alınabileceği belirtiliyor. Ayrıca boş kalan bazı il başkanlıkları var biliyorsunuz. Onlara da atama yapılacak deniyor bakın.
1: İhraçlar, atamalar, olağan kurultay ve bundan sonraki yol haritası. CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun gündemi yoğun. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Bugüne kadar İzmir, Ankara, Eskişehir, Adana ve Antalya dahil 34 il başkanı görevden alınmış, bazıları ise kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Bu Merkez Yönetim Kurulu toplantısında da birkaç il başkanının daha görevden alınabileceği belirtiliyor. Genel merkez kaynakları görevden almalarda partinin kurumsal kimliğini yıpratma, parti disiplinine uymama ve Kılıçdaroğlu'nu tanımama kriterlerinin baz alındığını kaydetti. Görevden almaların ardından bazı il başkanlıklarına atama yapıldı. Ancak 21 ilde ise il başkanlığı koltuğu boş kalmıştı. Merkez Yönetim Kurulu kararıyla boş kalan illerin bir kısmına atama yapılabileceği belirtiliyor. Toplantıda olağan kurultay takviminin de ele alınması bekleniyor. Eylül ayı başında mahallelerden başlayarak ilçe ve il kongrelerinin yapılması planlanıyor. 2027 yılının bahar aylarında ise genel başkan ve parti meclisi üyelerinin seçileceği büyük kurultayın yapılabileceği ifade ediliyor.
0: Sosyal Güvenlik Kurumu'na topladığı primlerin %25'i oranında her ay yapılmakta olan devlet katkısı uygulamasına artık son verilecek. Bakın, devlet katkısı yerine SGK'nın geliri ve gideri arasındaki fark bütçeden finanse edilecek. Devlet katkısının sona ermesi nedeniyle SGK'nın açığı daha yüksek görünecek.
1: Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilen devlet katkısı kaldırılacak. Gelir ve gider arasındaki fark bütçeden finanse edilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açığı daha yüksek çıkacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'na devlet tarafından her ay tahsil edilen malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarıyla genel sağlık sigortası priminin dörtte biri, yani %25'i oranında katkı yapılıyor. Devlet katkısı olarak hesaplanan tutar, talep edilen tarihi takip eden 15 gün içinde hazine tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödeniyor. AK Parti tarafından meclise sunulan ekonomi torba kanun teklifiyle devlet katkısı uygulamasına son verilecek. Devlet katkısı yerine Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geliri ve gideri arasındaki fark bütçeden finanse edilecek. Teklifin kabul edilmesiyle düzenleme 1 Ağustos 2026 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek. Teklifin gerekçesinde kurumun gelirlerinin giderlerini karşılamaması halinde ortaya çıkan nakit açığı için merkezi yönetim bütçesinden kaynak transferi yapıldığı belirtildi. Bu açığın devlet katkısı ve açık finansman kalemiyle karşılandığı ifade edildi. Düzenlemeyle bütçeden yapılan ödeme unsurlarının teke indirilerek sadeleştirilmesinin hedeflendiği kaydedildi. Devlet katkısı bugüne kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'nun doğal gelir kalemlerinden biri kabul ediliyordu. Bu nedenle sosyal güvenlik sisteminin açığı hesaplanırken devlet katkısı Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gelirlerinin daha yüksek görünmesini sağlıyordu. Devlet katkısının kaldırılmasıyla bundan böyle Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açığı daha yüksek görünecek. Ancak devletin kasasından çıkan para değişmeyecek. Devlet katkısı geçen yıl kaldırılmış olsaydı Sosyal Güvenlik Kurumu 2025 yılında 35,7 milyar lira fazla vermek yerine 852,9 milyar lira açık verecekti.
0: Şimdi aynı evde 5 yıldır oturuyorsunuz. Mesela kiranızı da her yıl yasal oranda arttırıyorsunuz. Peki, tamam. Ama ev sahibiniz ya bu kira artık çok düşük deyip sizden daha fazlasını isteyebilir mi? İstiyor biliyorsunuz. Yaşıyorsunuz.

0: yaşıyorsunuz, hepimiz yaşıyoruz. Ama bakın, yanıtı mahkeme vermiş. Arzu Kaya ve Alpcan Sayılı'nın özel haberi birlikte izleyelim.
1: 5 yıl boyunca kirasını ödedi. Ev sahibi bu kira çok düşük kaldı dedi. Anlaşamayınca devreye mahkeme girdi.
2: 30 bin lira ödüyorsanız civarda 40 bin liraysa size 40 ödeyeceksiniz. Öder misiniz yoksa yasal oranda mı ben zam yapacağım dersiniz?
3: Ben yasal oranda zam yapmayı düşünüyorum ya. Ne yapmam gerekebilir ki yani, ev sahibiyle ya tartışmam gerekiyor ya problem.
4: Mal sahibinin

0: yıldır aynı noktada oturan kiracı 20 bin lira ödüyordu. Ev sahibi 38 bin lira istedi. Taraflar anlaşamayınca kira tespit davası açıldı.
1: Neler konulur dosyaya? Emsal kira sözleşmeleri konulur. İSKİ'den, BEDAŞ'tan kira sözleşmesi talep edilebilir. Mutlaka bir bilirkişi heyeti gider orada bir araştırma yapar.
0: Bilirkişi bölgede inceleme yaptı, evin büyüklüğü, konumu gibi veriler dikkate alınarak yeni kira miktarı hesaplandı.
2: Dairenin durumuna, konumuna, mevkiine bağlı. Kiracıyı ezmezdim. Ramazan ayında da bir kira almazdım.
1: Konumu nasıl, durumu nasıl ve şehrin merkezinde mi, uzağında mı, emsaller neler teşkil edebilir, buna dair bir rapor sunar.
0: Raporda evin aylık 36 bin lira kira getirebileceği belirtildi. Mahkemede kiracının eski olmasını dikkate alarak indirim uyguladı ve aylık kirayı 32.500 lira olarak belirledi. Peki 5 yılını dolduran kiracı bu ay belirlenen zam oranınca kiramı artıracağım diyebilir mi?
1: İstiyorsa o şekilde ödeyebilir ama dava kesinleşip son rakam çıktığında bu zaman boyunca ödemediği farkı faiziyle beraber ödemek zorunda kalacaktır. Bunun kaçışı yok.
0: Yasal oranda mı zam yaparsınız, emsale eşitlenmesini ister misiniz?
3: Bizim menfaatimiz ve doğrusu neyse o yönde yapmak isterim tabii ki.
4: Kıyamam kiracıya ama hayatta pahalıysa, onlarla arası çok fark varsa onlara yakın bir kira isterim yani.
5: Şimdi liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları yarın açıklanacak ve sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Aynı gün sınavda alan liselerin sayısı ve kontenjanları da ilan edilecek. Yerleştirme tercihleri 13-24 Temmuz arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Boş kalan kontenjanlar için 2 nakil süreci düzenlenecek. LGS kapsamındaki merkezi sınavda 13 Haziran'da yapıldı diyelim ve devam edelim. Şöyle ki Hüseyin'le konuşalım. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel. Hüseyin'e bir dönmek isterim. Tabii şöyle, Hüseyin mont giymişsin. Yağmurluk giymişsin. Yağmur var değil mi? Yani ben sabah gelirken hafif böyle bir çiseliyordu. Böyle son günlerde aslında alıştığımız gibi böyle sıcak değil. İşte dediğim gibi, ama kaç gün sürecek onu bilmiyoruz. O bir. İkincisi, ya sıcaklar çok bunaltıcı. Böyle mi gidecek bütün yaz boyunca? Ne dersin?
6: Ya yaz mevsimini sevmek istiyoruz Hülya ama tam sevecek oluyoruz. 40 derece oluyor.
5: Evet.
6: Sevemiyoruz, bunalıyoruz. Yani
5: kesinlikle.
6: Biz de güneşli ve yani çocukluların da en sevdiği mevsim yazdır. Hı-hı. Ama şimdilik tahminlerimiz şu yönde. Geçtiğimiz günlerdeki o serin ve yağışlı bir cumartesi vardı. Buna benzer şekilde İstanbul'da yine serin bir perşembe yaşıyoruz. Ekranlardaki harita, Meteoroloji Genel Müdürlüğü radar görüntüsü, yağış. Bakınız oradaki yeşil bir bant halinde batıdan doğuya, kuzeybatıdan güneydoğuya doğru ilerliyor. Gelecek saatlerde İstanbul'un Anadolu yakasından ayrılacak. Yani bir buçuk saat daha Kadıköy, Ümraniye, Çekmeköy gibi, Sancaktepe gibi yerlerde yağmur var. Batı Avrupa yakasında ise yağmur kesti. Bu yağışla birlikte sıcaklıklar önemli olan belki bu gece 17-18 dereceye kadar düşüyor. Yani öyle bir klima soğutucu kullanmadan tüm Marmara'da, üstelik Bursa, Kocaeli, Körfez rahat uyunabilir, serinledi hava. Ama sınırlı bir serinlik Hülya. Güneyde bu yok. İzmir yine güneşli 33 derece. Ankara yine güneşli 30 derece gibi. Dolayısıyla Türkiye'de böyle bir kuzeyden gelen serin hava ve yağışlı hava yaşıyoruz. Az da olsa barajları da bir şey yapar tekrar. Çatlayan toprakları bir nemlendirir. %60'lara düştü çünkü İstanbul birden. %78'lerden, 80'lerden. Ama çok da fazla büyük bir katkısı olmaz. Yine de dediğim gibi toprağı bir nemlendirir. Yarın sabah da böyle küçük bir yağmur ihtimali var. Sonra hava açıyor. Hafta sonu güneşli geçecek İstanbul'da. Tüm Marmara'da. Kıyı Ege'de, Akdeniz'de de öyle. Dolayısıyla bugünkü serinliği sevenler için tadını çıkarın diyebilirim. Ama yağmur biraz trafiği artırmıştır muhtemelen.
5: Tabii. Aynen, trafik arttırıyor. Doğru söylüyorsun. Yaz uzun sürecek. Kış severler için yaz uzun sürecek. Onu biliyoruz. Belki biraz da kurak geçebilir. Hüseyin, çok teşekkür ediyorum. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel ile konuştuk. Hissedilen sıcaklık 25 derece diyor Hüseyin de. İşte birkaç gün yağmur var ama sonrasında yine yaz, o sıcaklar devam edecek diyelim. NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'daki havalimanlarında çok yoğun hava trafiği yaşandı haliyle. 6-9 Temmuz tarihleri

0: arasında tam 145 uçuş başarıyla tamamlandı ve uçuş hareketliliği zirvenin son gününde çok yoğunlaştı.
1: Liderlerin uçakları peş peşe piste teker koydu. Yüzden fazla uçuş gerçekleşti. NATO zirvesinde yoğun hava trafiği yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki hava trafiğine ilişkin değerlendirmede bulundu. Zirvenin son gününde havalimanlarından kalkışların yoğunlaştığını kaydetti.
2: NATO Ankara Zirvesi kapsamında 3 günlük dönemde Ankara Esenboğa Havalimanı ve Ankara Havalimanı'nda 83 iniş 62 kalkış olmak üzere 145 uçuş yapıldı. Ankara Havalimanı'nda bu dönemde 44 iniş 38 kalkış olmak üzere toplam 82 uçuş, Esenboğa Havalimanı'nda 39 iniş 24 kalkış toplam 63 uçuş sorunsuz tamamlandı. Uluslararası standartlarda sunduğumuz hava trafik hizmetleri ve güçlü operasyonel koordinasyonumuzla NATO Ankara Zirvesi kapsamındaki uçuş operasyonlarını emniyetli ve kesintisiz şekilde sürdürdük.
3: Zirve kapsamında Ankara semalarında yoğun hava trafiği başarıyla yönetildi. 6 Temmuz'da Esenboğa ve Ankara Havalimanı'na 20 iniş 6 kalkış olmak üzere toplam 26 uçuş hareketliliği yaşandı.
1: Zirvenin ilk günü olan 7 Temmuz'da yoğun hava trafiği devam etti. İki havalimanından 52 iniş, 5 kalkış olmak üzere toplam 57 uçuş hareketi tamamlandı. Bakan Uraloğlu, modernizasyon çalışması sonrasında açılan Ankara Havalimanı'na da değindi. Bu havalimanı sadece askeri bir meydan olmaktan çıkarak geniş gövdeli uçakların inebileceği ve küresel liderlerin ağırlanacağı uluslararası bir havacılık merkezine dönüştürüldü.
0: Şimdi NATO Liderler Zirvesi'nde Amerikan Başkanı Donald Trump ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasındaki mesafe çok konuşuldu. Ve o mesafe anı aslında konuşulanların arasında ama kayda da geçti biliyorsunuz. Çünkü işte aile fotoğrafları oluyor. O fotoğraflarda birbirinden uzak duran liderler oluyor. Birbirine çok daha samimi, sıcak mesajlar veren liderler oluyor. Aile fotoğraflarında Trump'tan uzak durdu Meloni. Amerikan başkanıyla göz göze gelmemeye çalıştı. Trump da hemen arkasını döndü. İzlanda Başbakanı'nı hemen fark ederek onunla tokalaştı mesela. O anları hemen getirelim ekranlara.
1: Meloni göz göze gelmemeye özen gösterdi. Trump, Meloni'nin hemen önündeki İzlanda Başbakanı ile tokalaştı. Ankara'daki NATO zirvesinde gözler Trump-Meloni arasındaki temas trafiğindeydi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İtalya Başbakanı Meloni ile geçen haftalarda yaşadığı fotoğraf tartışmasının ardından sosyal medya hesabından yeni paylaşımda bulunmuştu. Meloni'nin kendisiyle tokalaştığı fotoğrafı paylaşan Trump, görselle beraber uzaklaştırma kararı gerekiyor ifadesini kullandı. İran savaşı sırasında arası açılan iki lider G7 zirvesinde buzları eritmiş, ancak çok geçmeden aralarında yeni bir kriz patlak vermişti. Trump, G7 liderler zirvesinde görüştüğü Meloni için benimle fotoğraf çektirmek için yalvardığı ifadesini kullanmış. Meloni ise ben ve İtalya asla yalvarmayız sözleriyle karşılık vermişti. Trump'ın sert ve alaycı sözlerinin ardından gözler Ankara'daki zirvede iki liderin nasıl bir araya geleceğine çevrildi. İtalya'nın köklü gazetelerinden Corriere della Sera, kulisleri hareketlendiren çarpıcı bir iddiayı gündeme taşımıştı. İddiaya göre Meloni, Trump'la yüz yüze gelmenin yaratabileceği gerginliği engellemek amacıyla zirvenin ev sahibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başvurdu. Erdoğan'la zirve öncesinde telefonda konuşan Meloni, zirve protokolü ve oturma düzeni hazırlanırken Trump'la hiçbir şekilde yan yana getirilmemesini rica etti. Bu iddialardan bir gün sonra Trump ve Meloni arasındaki soğuk rüzgar, NATO Liderler Zirvesi için verilen yemeğin ardından gerçekleşen aile fotoğrafı çekimine de yansıdı. Meloni fotoğraf karesinde yerini alırken Trump'tan olabildiğince uzak bir noktayı tercih etti. Meloni'nin çekim sırasında İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'e yakın durması da dikkat çekti. Zirvenin ikinci gününde de iki lider arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam etti. NATO aile fotoğrafı çekimi öncesi Meloni, Trump'ı fark edince göz göze gelmemeye özen gösterdi. Meloni Trump fark edince başını çevirdi. Trump ise Meloni'nin hemen önündeki İzlanda Başbakanı Frosta Dottir ile tokalaştı.
0: Şimdi çok dikkat çekici bir ayrıntıdan bahsedelim. Zaten gördünüz Macron'u, o gözlükler uzun süredir çıkarmıyor. Çünkü gözlerinde rahatsızlık var. İşte liderlerin alışkanlıkları var. Bazen bu alışkanlıklarından NATO zirvesi dahil olsa bile vazgeçmiyorlar. Ve dikkat çekici ayrıntıya dönüşebiliyor. NATO'nun magazin kısmına dönüşebiliyor ki çok konuşulur. Fransa Cumhurbaşkanı Macron mesela NATO zirvesi için geldiği Ankara'da işte o rutinini bozmadı. Çankaya Köşkü etrafı ve Seymenler Parkı'nda sabah koşusu yaptı. Macron niye bu rotayı seçti? Yanıtı haberimizde.
1: Günlerce merak edildi. Birçok seçenek vardı. Zorlu bir parkuru tercih etti.
4: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 7 kilometrelik sabah koşusunda başlangıç noktası kaldığı otelin önü oldu. Rotası Seymenler Parkı'na kadar devam etti.
1: Macron'un koşu için bu rotayı tercih etmesinin nedeni otele yakınlığı. Bir başka nedeni ise
4: Macron'un sabah koşusunda tempo bu noktada biraz daha arttı. Çünkü Çankaya Köşkü etrafındaki bu dik yokuş koşu rotalarından birisiydi.
1: Macron'un koşusu nedeniyle Seymenler Park'a geçici olarak vatandaşların girişine kapatıldı. Macron beraberindeki grupla birlikte Arjantin ve İran caddeleri üzerinden koşarak Seymenler Park'ına girdi.
4: Ankara'nın en sevilen yeşil alanlarından Seymenler Park'ı doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktası. Adını Ankara'nın sembolü olan Seymenler'den alan park 67 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu.
1: Macron yaklaşık bir saat süren 7 kilometrelik sabah koşusunu tamamladıktan sonra oteline döndü. Ardından NATO zirvesi kapsamındaki resmi programa katıldı. Güzergah boyunca Türk güvenlik birimleriyle Fransız güvenlik ekibi koordineli şekilde önlem aldı.
0: Şimdi Avrupa ülkeleri de sıcak hava dalgasının etkisinde. Fransa dedik, Macron dedik. Bu arada Fransa'dan İspanya'ya yani pek çok ülkede termometreler rekor seviyeleri gördü. Bazı bölgelerde aşırı sıcaklık nedeniyle can kayıpları yaşandı mesela. Batı Avrupa kayıtlardaki en sıcak Haziran ayını yaşıyor. Kayıtlara böyle geçti. Dünyada da kaydedilen en sıcak ikinci Haziran ayı olmuş.
1: Yüzyıllık rekorlar alt üst oldu. Hava sıcaklıkları mevsim normallerini aşarak rekora koştu. Geçen ay dünyada kaydedilen en sıcak 2. Haziran ayı oldu. Kopernikus İklim Değişikliği Servisi, küresel kara yüzeyi sıcaklığının Haziran'da 16,54 derece ile 1991-2020 ortalamasının 0,56 derece üzerine çıktığını açıkladı. Batı Avrupa'da kayıtlardaki en sıcak Haziran ayı yaşanırken, geçen ay dünyada kaydedilen en sıcak 2. Haziran ayı oldu.
5: Sıcağı hiç sevmedim. Asla asla. Ne bu yaşımda ne de gençken. Çünkü hiç zevk vermiyor.
1: Belçika, Portekiz ve Hollanda'da sıcaklıklar rekor kırarken, Almanya, İspanya ve Fransa'da sıcaklık nedeniyle yaşanan can kaybı artmaya devam etti. Almanya'da bu yıl aşırı sıcaklarla bağlantılı can kaybı 5000'i geçti. Fransa'da 72 vilayette turuncu alarm verilirken Louvre Müzesi'nin kapılarını ziyarete erken kapatacağı bildirildi.
6: Benim için soğuk da sıcak da kötü. Sıcağı sevmiyorum ama ne yapabilirim? Yapabileceğim bir şey yok.
1: Avrupa'daki iş yerleri, evler ve okulların bu gibi yüksek sıcaklıklara uygun inşa edilmediği belirtilirken klimaya yönelik talep de artıyor.
7: Kimse buna dayanamaz. Yani sokağa çıkıyorsunuz ve terlemeye başlıyorsunuz. Evde klima ve hatta vantilatörünüzle rahatça oturmanız gerekiyor. Çünkü dürüst olmak gerekirse dayanılmaz.
1: Aşırı sıcaklar Avrupa genelinde orman yangınlarını da tetikledi. Fransa ve İspanya'da on binlerce hektarlık alan küle döndü. Meteorologlar mevcut koşulların son yılların en uzun süreli sıcak hava dalgalarından birine dönüşebileceğini ifade ediyor.
0: Ayağımıza giydiklerimizi ayakkabı ya da terlik deyip aslında geçmemeli. Ya öyle ki İtalya'nın ünlü turizm bölgesinde parmak arası terliğe yasak geldi. Böyle o yasak öyle sıradan bir yasak değil, para cezası bile getirmişler. Türkiye'den de ünlü bir isim yakın zamanda parmak arası terlik mağduru olmuş ve ayak bileğini kırmıştı. Şimdi biz sıcaklarda giyiyoruz bu parmak arası terlikleri de zaman zaman tercih ediyoruz haliyle. Ama ayağımıza ne giymeliyiz, hangi özelliklerde olmalı, ayak sağlığı bu. Başka bir şeye benzemez. Bütün vücudunuzu, bedeninizi taşıyan ayaklar. Özgür Karslı Çetiner bunu araştırdı.

0: Özür'ün haberine bir göz atalım birlikte.
1: Ay!
2: Sadece parmak arası terlik giymesin kızlar dışarıda, özellikle merdivenlerin olduğu yerlerde.
3: Parmak arası terlik vardı. Kaydım ve düşme tehlikesi geçirdim.
4: Yani bu ürünleri kullandığınızda alırken dikkat etmeniz gereken kalın tabanlı olması. Yere basmakla aynı olan ince tabanlı bir terlik veya ayakkabı ister istemez bütün sistemi mekanik olarak etkiliyor.
5: Parmak arası terlikler özellikle yaz aylarında kadınlar tarafından bir hayli tercih ediliyor. Bu terlikleri habere konu edense İtalya'nın getirdiği yasak.
4: Bu terliklerin tabanında kaydırmaz fonksiyon yok. Engelebilir arazide kaydığınız zaman bileğiniz döner zaten. Yani halk sağlığı için alınmış bir karar bu tabii ki. Gayet mantıklı bir karar. Yani çözümü bunda bulmuşlar.
6: Bana göre çok kullanacak konforlu değil. Anca sadece denizde olabilir.
5: Her yıl İtalya'nın ünlü turistik bölgesi Cinque Terre'de turistlerin yanlış ayakkabı kullanımı nedeniyle kazalar ve kurtarma operasyonları artınca bölgede parmak arası terliğe yasak geldi. Bu tip terlik giymenin cezası 2500 euro.
7: Çok konforlu olduğunu söyleyemem. İşte engebeli bir yerde yürümekte zorlanıyorum.
3: Yokuş aşağı inerken böyle bir sanki parmağımın arası yırtılacakmış gibi böyle değişik bir his oluyor.
5: Sevda Demirel de geçen ay Maçka Parkı'nda yürürken parmak arası terliği ters döndü, ayak bileği kırıldı.
8: Uzmanlara göre parmak arası terliği tercih etmek kötü kullanım sonucuna bağlı olarak ayakta, bilekte, tendon kırıklarına kadar yol açabilir.
4: Ayak çevrelenmediği için ayak altındaki, parmak altındaki kaslar daha fazla çalışıyor. Uzun süreli kullanımda çalışmak, spor yapmak, beton zeminde bu terliklerin kullanımla beraber bu kaslar da fazla yoruluyor. Ayak fazla çalışıyor.
5: Bu tip terlikler terleme de yaptığı için enfeksiyona yatkın olan hastalar da dikkat etmeli.
4: Burada şu çok önemli. Eğer ki diyabet rahatsızlığı varsa veya ekstra bir enfeksiyon riski varsa hastanın, bu parmak arası terlikler orada yapacağı işte nasır ve yaraya bağlı ciddi sorunlar yaratabilir. Bu hastaların dikkat etmesi lazım mutlaka. Her zaman ayağı dediğim gibi kavisini destekleyen, tabanı yumuşak, kalın, mümkünse jel destekli ve topuğu saran, topuğun kaymasına dönmesine izin vermeyen ve tabanı da kaymaz tabanlı ayakkabılar, terlikler öneririm.
0: Peki devam edelim. Şöyle ki, İstanbul'da kaza yaptığı sanılan ancak silahla vuruldu ortaya çıkan genç hayatını kaybetmişti. Bu arada bu olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmış. Bakalım birlikte.
9: İki kişi motosikletle yaklaştı. İçlerinden biri tetiğe bastı. Yaralı halde kaçmaya çalışan genç kaza yaptı. Hastaneye ulaşamadan öldü. İstanbul Beylikdüzü'nde yaşayan 21 yaşındaki Baran Yusuf Dağdeviren 2 Temmuz günü aracıyla kaza yaptı. Yardıma koşanlar yaralı genç için sağlık ekibi çağırdı. Hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybeden Dağdeviren'in kazada yaralanmadığı, silahla vurulduğu ortaya çıktı. Polis çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Çok geçmeden Baran Yusuf Dağdeviren'in vurulduğu anın görüntülerine ulaşıldı. Genç adam sokakta aracında otururken yanına motosikletli iki şüpheli gelmiş ve silahla ateş etmişti. Yapılan operasyonda ikisi motosikletteki şüpheliler olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. Silahı kullandığını itiraf eden Serhat de, aramızda husumet vardı dedi. Olayın nedeninin alacak verecek meselesi olduğu iddia edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklandı. 5 kişi adli kontrol şartıyla bırakıldı.
0: Aracını dış etkenlerden korumak isteyenler var haliyle, birçoğumuz belki. Biz buna kaplama sistemi diyoruz ya. Şimdi bu korumak isteyenlerin tercihi olan araç kaplama sistemi eğer yanlış uygulanırsa zarar verebiliyor korumak yerine. Üstelik pek çok firma tarafından garantisi verilmeyen bu sistem birçok mağduriyet de yaratabiliyor. Onları da beraberinde getirebiliyor. Habertürk muhabiri Buse Deviren konuyu taraflarıyla konuşmuş.
10: PPF araçların yüzeyini koruyan, kuş pisliği, reçine, zift ve anahtar çizikleri taş vuruklarından koruyan bir ürün.
11: Son yıllarda sürücülerin en çok tercih ettiği koruma yöntemlerinden biri PPF kaplama.

0: Dış etkenlere karşı aracın boyasını koruması beklenen bu uygulama yanlış şeylerde yapıldığında tam tersi sonuç doğurabiliyor.
1: Arabamda bazı hasarlar tespit ettim. Orada direkt arkadaşlara söylediğimde onlar da gözümün önünde müdahale edip düzeltmeye çalıştılar ve maalesef arabaya daha fazla zarar verdiler.
2: Bu işi bilen ve bilmeyen herkes bu işi yapmaya başladı.
3: Pek çok kişi aracı trafik kazasına karıştığında ya da bir sürtünme durumunda otomobili zarar görmesin diye işte bu şekilde PPF adı verilen araç kaplama sistemini kullanıyor. Ancak burada farklı bir durum da ortaya çıkabiliyor. O da şu: eğer gittiğiniz şirket size garanti belgesi sunmuyorsa PPF yaptırmanızın aslında pek de bir anlamı olmuyor.
0: Kapı kolları, çıtalar, aracın bazı gövde parçaları sökülüyor. Deneyimsiz uygulamalarda ise falçata izleri, boya hasarı, hatalı kesimler ve sökme takma sorunları ortaya çıkabiliyor. Aytaç Çokatar da mağdurlardan biri.
3: Aytaç Bey sıfır aldığı otomobili zarar görmesin diye kaplatmak istedi. Ancak iddiasına göre o aracı zarar görmesin isterken kaplatmak istediği yer aracına zarar verdi. Bu alanda kaplanılan yerlerde açılma meydana geldi. Dahası cam çıtasının olduğu bölge işçilik esnasında işte bu şekilde delindi.
1: Bu kısımda hava tabancasıyla bir delik açmışlar. Önce ben bunu tespit ettim. Şurada bir delik daha açmışlar. Bu zamanla kendi kapatır dediler. Daha sonra yanımda sıcak hava tabancasıyla müdahale etmeye kalktılar ve şu kısmı yaktılar.
2: Ülkemizde günde 4-5 bin tane araç kaplanıyor. Ama piyasada o kadar kötü ürünler var ki, o kadar kötü işçilikler var ki siz paranızla aracınıza zarar veriyorsunuz.
4: Yaparız abi, ederiz abi deniyor. Burada önemli olan yine söylediğim gibi markanın garanti sistemi var mı, garanti veriyor mu? Geçmişi var mı ve ürünün arkasında ne kadar durduğu çok önemli.
1: Bakacağız, düzelteceğiz. Bayi bunu söylüyor. Distribütör beni hiçbir şekilde ilgilendirmez diyor.
0: Araç kaplama fiyatları 80 binden başlıyor, 200 bin liraya kadar çıkıyor.
2: Aracınızı kaplatırken bunun en temel güvencesi de sigorta. PPF kaplayan ustanın da mesleki yeterlik belgesi olmak zorunda ki evet bu usta bu işi yapabiliyor diyelim.
0: Sektörde araç kaplaması yapan merkezler için standart oluşturulması ve ustaların mesleki yeterlik belgesine sahip olması yönündeki çalışmalar sürüyor.
2: Ticaret Bakanlığımızla bu süreci yönetiyoruz, çalışıyoruz.
5: Şimdi Erzurum'da motosiklet kullanan 14 yaşındaki bir çocuk polisten kaçıyor, kaçarken kaza yapıyor. Çocuk sürücünün yaralandığı kaza sonrası babasına yüklü miktarda ceza kesildi.
6: Durmak yerine gaza bastı. Polisten kaçmaya çalıştı. O kaçışın sonu hastanede bitti. Erzurum'da 14 yaşında bir çocuk arkadaşıyla birlikte plakasız motosikletle seyir halindeydi. Polis ekipleri motosikleti görünce durdurmak istedi. Ancak çocuk sürücü durmadı, gaza bastı. Bir süre kovalamaca devam etti. Kavşağa geldiğinde de yavaşlamayan çocuk o sırada dönüş yapmaya çalışan otomobile çarptı. Çocuk sürücü kazada yaralandı. Arkasındaki arkadaşıysa kaçtı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri motosikletin sahibi olan babasına 247 bin lira ceza kesti. Kaçan çocuk da kısa süre sonra yakalandı.
5: İstanbul'da Metruk Gecekondu'da cansız bedeni bulunan kadının katil zanlısı iş arkadaşı çıktı. Zanlı bir de üstüne suçunu itiraf da etti. Cinayeti niye işlemiş, neden yapmış bu işe detaylar haberimizde.
6: Katiliyle ölüme böyle yürüdü. Tekstil işçisi kadının katili bu görüntüler sayesinde yakalandı. İstanbul Kartal'da pazartesi günü Metruk Gecekondu'da bir kadının cesedi bulundu. Polis kadının boğularak öldürüldüğünü belirledi. O kadın tekstil işçiliği yapan ve hakkında kayıp ihbarı bulunan Gülay Polat'tı. Polat'ın ziynet eşyaları üstünde değildi. Polis kamera kayıtlarını inceledi. Gülay Polat iş yerine doğru yürürken sokağa bir erkekle birlikte girmişti. Erkeğin bir süre sonra sokaktan tek başına çıktığı belirlendi. Şüpheli erkek tanıdık bir isimdi. Gülay Polat'ın bir yıldır birlikte çalıştığı iş arkadaşı olan Erkan Kuduoğlu gözaltına alındı. Zanlı, Gülay Polat'la her sabah çay ocağında kahvaltı yapıp iş yerine beraber gittiklerini, Cuma günü

0: Onu beklemesine rağmen Polat'ın gelmediğini iddia etti. O gün iş yerine tek başına gittiğini, bir süre sonra da Kocaeli'deki çocuklarını görmek için izin aldığını ileri sürdü. Oysa kamera görüntülerinde Gülay Polat'la birlikte olduğu görülüyordu. Erkan Kuduoğlu köşeye sıkışınca suçunu itiraf etti. İş arkadaşını kolundaki bilezik ve altın künyeyi çalmak için boğduğunu söyledi. Bilezik ve künyeyi farklı kuyumculara gidip 35 gram altın ve 22 bin lira nakit paraya çevirdiği belirlendi. Katil zanlısı altınlarla borcunu ödemişti. Gülay Polat'ın telefonunu da çöpe attığı tespit edildi. Zanlı işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
1: Şimdi İstanbul Valiliği havai fişek patlatılmasını yasakladı ama yani yasak olsa da yasağa uymayanlar var. Esenyurt'ta bir sitede tam da bu nedenle kavga çıkıyor. Kameralara yansımış. Bakalım.
0: Havai fişekler patladı. Ortalık bir anda karıştı. Görüntüler İstanbul Esenyurt'tan. İddiaya göre kutlama yapmak isteyen bir aile havai fişek patlattı. Patlatılan havai fişeklerden biri sitedeki bir eve girdi. Neye uğradığını şaşıran ev sahibi aile havai fişek patlatanlara tepki gösterdi. Site bahçesinde çıkan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. İki ailenin üyeleri birbirine girdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis tarafları güçlükle ayırdı.
1: Batman'da da bir markete ait depo alevlere teslim oldu. Yangın kısa sürede geniş bir alana yayılmış. Depo içindeki gıda ve eşyalarla birlikte küle döndü.
0: Bir kıvılcımla başlayan yangın milyonlarca lira zarara neden oldu. Market deposu alevlere yenildi. Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde bir markete ait depoda gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü ve bitişikteki depolara da sıçradı. Olay yerine hem itfaiye hem de Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarmaya ait tomalar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangını kontrol altına almak kolay olmadı. Ekiplerin yaklaşık 7 saatlik zorlu çalışmasıyla yangın söndürüldü. Depolarda bulunan gıda ve eşyaların yanı sıra forklift, kamyon ve kamyonetler de kullanılamaz hale geldi. Milyonlarca liralık zarara yol açan yangının nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.
1: Bir diğer yangın Bursa'dan, bir barakada çıkıyor bu yangın ve faciaya neden oluyor. 60 yaşındaki adam hayatını kaybediyor, barakada yaşayan adam.
2: Tüp patlama sonucunda yangın çıktı.
0: Yangın barakayı sardı. Kısa sürede tüm yapı alev topuna döndü. İçeride mahsur kalan adam kurtarılamadı.
2: Mücadele içinde itfaiyeyi beklemekteyiz.
0: Yangın Bursa'nın İnegöl ilçesine çıktı. Gülbahçe mahallesinde bir barakada iddiaya göre tüp patladı. O patlamadan sonra baraka alev aldı.
2: Tüp patlama sonucunda yangın çıktı.
0: Yangını görenler hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Alevler müdahalenin ardından söndürüldü. Barakada inceleme yapan ekipler bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Ölen kişinin barakada yaşayan 60 yaşındaki Dursun Narin olduğu ortaya çıktı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.
2: Evin arkasındaki barınak yanıyor.
1: Antalya'da da bir sürücü tartıştığı kişiye çarpıp kapıya sıkıştırıyor. O anlarda güvenlik kamerası kayıttaymış. Ona da bir bakalım.
0: Bir anda hızlandı. Tartıştığı kişiye çarpıp böyle sıkıştırdı. Antalya-Konya altında iki kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma giderek büyüdü. Taraflardan biri aracına bindi. Diğeri de aracın kapılarını açıp saldırmaya çalıştı. Sürücü aracını hareket ettirdi. Önce geriye doğru gitti. Ardından gaza basıp öne hareket etti. O sırada

0: Murat'la tartıştığı kişi de aracın önündeydi. Araçla apartman kapısı arasında sıkışan adam ağır yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise gözaltına alındı. İlk ifadesinde kaçmak isterken çarptım dedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Bursa'da da park halindeki bir otomobil alevlere teslim oluyor. Elektrik aksamından çıkıyor. Öyle sanılıyor zira bu yangın. Kamera görüntüleri izlenince ortaya çıkıyor aslında. Bir bakalım.
0: Yanıcı maddeyi döküp çakmağa çaktı. Otomobili yakıp kaçtı. Bursa'nın İznik ilçesinde gece saatleriydi. İddiaya göre plakasız motosikletle gelen ve yüzünü kapatan şüpheli park halindeki otomobili üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Şüpheli motosikletle kaçtı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, kaçan kundakçıyı yakalamak için çalışma başlattı.
1: Bu dilimi kapatıyoruz ama saat başı yine birlikteyiz. Akşam haberlerinin ikinci dilimiyle efendim bizden ayrılmayın.

Ankara'da tarihi NATO zirvesi sona erdi. Peki Türkiye masadan hangi kazanımlarla kalktı? ABD ile Avrupa arasındaki sorunlar çözüldü mü? Yunanistan ve İsrail neden endişeli? Türkiye'nin artan askeri gücü ve diplomatik etkisi bölgede dengeleri nasıl değiştiriyor? Avrupa'nın güvenlik mimarisinde Türkiye hangi konuma yerleşiyor? Zirvenin hemen ardından İran'a yapılan saldırılar ne anlama geliyor? Bu tesadüf mü, yoksa bölgede yeni bir mesaj mı veriliyor? CHP'de yeni ihraçlar kapıda mı? Özgür Özel ve ekibi gemileri yaktı mı? Yeni parti ne zaman ilan edilecek? Faruk Aksoy soruyor. AK Parti Malatya Milletvekili Profesör Doktor Abdurrahman Babacan, akademisyen Doçent Doktor Turgay Yerlikaya, kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici, siyaset bilimci ve gazeteci Sezin Öney ve gazeteci İpek Yezdani yanıtlıyor. Nedir ne değildir? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 28, Bursa yer yer yağmurlu 27 derece. Ege bölgesinde hava açık ve güneşli, İzmir 32, Muğla 32 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana parçalı bulutlu 34 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Artvin yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 30, Kayseri 29 derece. Doğu Anadolu'da Van güneşli 28, Kars parçalı bulutlu 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 39, Mardin güneşli 29 derece.

0: Ve akşam haberlerin ikinci dilimindeyiz. Tekrar iyi akşamlar. Gözler Amerika ile İran arasında yapılması beklenen yeni görüşmeye çevrilmişken Orta Doğu'da sular gerçekten durulmadı, durulmuyor. Öyle de gözüküyor. Hürmüz Boğazı'ndaki iki ticari gemiye yapılan saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu Amerika Birleşik Devletleri. Ve saldırılarına devam etti. Amerikan Başkanı Donald Trump İran anlaşma yapmak için çok istekli derken CENTCOM İran'a ait 90 askeri hedefin vurulduğunu açıkladı. Saldırılarda 14 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri yeni saldırı dalgası başlattı. İran misilleme ile yanıtladı. Tarafların masaya oturması beklenirken Orta Doğu'da sular durulmadı. Gerilimi Hürmüz Boğazı'ndaki iki ticari gemiye yapılan saldırı tetikledi. Hürmüz'deki agresifliğe yanıt olarak saldırılar başlatıldı diyen Amerikan Başkanı Trump, Ankara ziyareti dönüşünde de uçakta İran'a yönelik mesajlar verdi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı da İran'a ait yaklaşık 90 askeri hedefin vurulduğunu açıkladı. Saldırılarda hava savunma sistemleri, kıyı gözetleme unsurları, füze ve İHA depolama tesisleriyle askeri lojistik altyapının hedef alındığı belirtildi. Bender Abbas, Sirik, Çabahar, Hunarek ve Buşehir kentlerinde patlama sesleri duyuldu. Hava savunma sistemlerinin düşman hedeflerine müdahale ettiği, Gülistan eyaletinde bir demiryolu köprüsünün hedef alındığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarında can kayıpları da yaşandı. Devrim muhafızları saldırılara karşılık Bahreyn ve Kuveyt'te bulunan Amerikan askeri tesislerinin füze ve İHA'larla hedef alındığını açıkladı. Altyapı tesislerinin vurulduğu saldırılar nedeniyle bölgeden siren sesleri yükseldi. İran Meclis Başkanı Kalibaf, Amerika Birleşik Devletleri zorbalık ve verilen sözleri tutmamanın karşılıksız kalmayacağını henüz öğrenemedi dedi. Hürmüz Boğazı Amerikan tehditleriyle değil, İran'ın düzenlemeleriyle açılır değerlendirmesinde bulundu. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi, katil Trump'la anladığı dilden konuşmak gerekiyor. Görünüşe göre güç dilinden daha iyi anlıyor dedi. İran liderinin danışmanı Rızai, saldırgan düşman şiddetle cezalandırılacak açıklaması yaparken, İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği saldırılara ilişkin Birleşmiş Milletler'e mektup gönderdi. Tarafların bir sonraki görüşmesinin 11 Temmuz'da Pakistan'da yapılacağı öne sürülüyor. İsrail Devlet Televizyonu ise Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarının birkaç gün daha sürebileceğini belirtiyor.
0: İran'ın eski lideri Ali Hamane'nin cenazesi doğum yeri olan Meşet kentine getirildi. Biraz önce görüntüleri getirmiştik bir önceki dilimde akşam haberlerini. Şimdi yine bakalım istiyoruz. İranlılar Hamane'ye veda ediyor başlığıyla veriyoruz. Yüz binlerce İranlı cenaze töreni için sokakta, Meşet burası ve Hamane'ye veda ediyorlar. Bugün yapılacak törenle toprağa verilecek. Sabahın erken saatlerinden itibaren İmam Rıza Türbesi çevresinde toplandı yüz binlerce kişi ve Hamane'yi son yolculuğuna uğurlamak için tören alanına akın ettiler. Amerika ve İsrail'in 28 Şubat'ta yaptığı saldırılarda hayatını kaybetmişti Ali Hamane'yi. Ali Hamane için 6 gündür çeşitli yerlerde törenler düzenleniyor biliyorsunuz. Tahran'da başladı törenler. Kum kentinde devam etmişti. Hamane'nin cenazesinin ardından da Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerine götürülmüştü biliyorsunuz. Şimdi bugünkü törenin ardından Hamane İmam Rıza Türbesi'nde kendisi için hazırlanan bölüme defnedilecek diyelim. Ve Ukrayna, Rusya'nın petrol depolarını vurdu. Saldırıları Ukrayna lideri Zelenski duyurdu. Yakıt krizinin giderek derinleştiği Rusya harekete geçti. Dizel yakıt ihracatına yasak getirildi.
1: Rusya yakıt krizine karşı kolları sıvadı. Ukrayna iki petrol deposunu daha hedef aldı. Rusya, Ukrayna ile yaşanan savaş ve iç piyasada yaşanan akaryakıt sıkıntısı nedeniyle dizel yakıt ihracatını yasakladı. Kararı Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Putin başkanlığında düzenlenen hükümet toplantısında konuşan Novak, ülkede akaryakıt talebinin geçen yıla göre yaklaşık %30 arttığını söyledi. Başbakan yardımcısı artan talebin akaryakıt istasyonlarında araç yoğunluğuna ve yakıt ikmal sürelerinde artışa yol açtığını söyledi. İç piyasadaki durumun hala zorlu olduğunu ifade etti. Moskova yönetimi ihracat yasağı ile birlikte iç piyasada yakıt arzının artırılmasını ve fiyatların istikrara kavuşturulmasını hedefliyor. Ukrayna Devlet Başkanı ise sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Son günlerde Rusya'nın petrol sektörünü destekleyen tesislere karşı önemli saldırılar yapıldı diyen Zelenski, Stavropol ve Tver'de iki petrol deposunun vurulduğunu söyledi. Putin son açıklamasında Ukrayna saldırılarının sorun yarattığını kabul etmiş, durumun kritik olmadığını söylemişti. Ancak Kremlin krizi yakından izliyor ve akaryakıt piyasasını kontrol altında tutabilmek için zaman zaman satış ve ihracat kısıtlamalarına başvuruyor. Başkent Moskova ve St. Petersburg dahil yaklaşık 40 bölgede akaryakıt satışına yönelik kısıtlamalar uygulanıyor.
0: Yunanistan'da F-16 savaş uçağı acil inişin ardından alev aldı. Uçağın pilotu kurtarıldı. Havalimanı güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağında eğitim uçuşu sırasında bir arıza meydana geldi ve arıza sonrası pilot İyon Denizi'ndeki Zakynthos Adası'ndaki Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı. İnişin ardından uçak alev alırken pilot hızla tahliye edildi ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Yetkililer ilk belirlemelere göre olayın motor ya da iniş takımında yaşanan bir arızadan kaynaklanmış olabileceğini bildirdi. Güvenlik gerekçesiyle Zakynthos Uluslararası Havalimanı geçici olarak uçuşlara kapatıldı ve uçağın uğradığı hasarın boyutu ve olayın kesin nedenine ilişkin incelemede

0: sürüyor. Amerikan Başkanı Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışını değerlendireceğini açıklamasıyla İsrail'e Türkiye'ye F-35 satışı korkusu sardı. Açıklamalar da o yönde. İsrail basınında Başbakan Netanyahu'nun Amerika'ya giderek bu konuyu gündeme taşıyacağı da öne sürüldü. İddiaya göre Tel Aviv yönetimi savaş uçaklarının Türkiye'ye verilmemesi için hem açıktan hem de perde arkasında girişimlerde bulunuyor.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek Başkan Trump'la Türkiye'nin F-35'lere erişimini görüşecek. İddia İsrail basınından. NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya gelen Amerikan Başkanı Trump, Türkiye'ye F-35 satışını değerlendireceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından İsrail'i Türkiye'ye F-35 satışı korkusu sardı. 7 Ot Ahronot gazetesine göre İsrail Güvenlik Kabinesi Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki F-35 savaş uçağı müzakerelerine ilişkin değerlendirmeleri dinledi. Netanyahu'nun gelecek hafta Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret edeceği ve Trump'la görüşmesinde Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarına erişimini gündeme getireceği iddia edildi. Habere göre İsrail'li üst düzey bir yetkili, Trump'ın uçakların teslim edilmesi öncesinde hala bazı şartlar öne sürebileceğini savundu. İsrail'in hava üstünlüğünü koruyacağına inandığını söyleyen yetkili, anlaşmanın hala önüne geçilebileceğini ileri sürdü. Haberde İsrail'in Orta Doğu'daki niteliksel askeri üstünlüğünün korunmasına ilişkin mevzuatı kullanarak, Ankara ile Washington arasındaki anlaşmayı bozmak için Kongre ile işbirliği yapabileceği de savunuldu. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich ise F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye verilmemesi için hem açıktan hem perde arkasında girişimlerde bulunduklarını belirtti. Erdoğan'ın oyunun kurallarını değiştirecek silahlara erişimine izin verilmemelidir ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye F-35 vermemesini sağlamak için büyük çaba gösteren Tel Aviv yönetimi, eğer bu çabasında başarısız olursa en azından uçakların özellikleri düşürülmüş versiyonlarının verilmesi için çalışıyor.
0: Şimdi Amerikan Başkanı Donald Trump 2 günlük Ankara ziyaretine yeni Air Force One uçağıyla geldi. Ancak dönüş yolunda İngiltere'ye kadar eski başkanlık uçağını tercih etti. Bir değişiklik çok net ama bu değişikliğin nedeninin güvenlik endişeleri olduğu iddia ediliyor. Bir bakalım, ardından da konuşalım.
1: Yeni Air Force One'la geldi. Eskisiyle ayrıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Ankara'dan ayrılırken eski başkanlık uçağını kullandı. Nedenin güvenlik endişeleri olduğu iddia edildi. Trump Ankara'ya Katar'ın hediye ettiği Boeing 747-800 tipi uçakla gelmişti. Başkanlık uçağına dönüştürülen uçağı ilk kez bir yurt dışı seyahatinde kullandı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'ne dönüş yolunda İngiltere'ye kadar 35 yıllık başkanlık uçağı Boeing VC-25A tipi uçağı tercih etti. İngiltere ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki yolculuğu ise yeni başkanlık uçağıyla yaptı. Associated Press'in haberine göre Trump uçak değişikliğine ilişkin bir açıklama yapmadı. Ajansa konuşan uzmanlar değişikliğin güvenlik nedeniyle yapılmış olabileceğini, yeni uçağın eskisinde kullanılan bazı füze tespit ve savunma sistemlerine sahip olmadığını iddia etti. Amerikan Hava Kuvvetleri, Katar'ın hediye ettiği uçağı başkanlık uçağına dönüştürürken planlanan bazı teknik değişikliklerin ertelendiğini açıklamıştı. Uçak değişikliğinin Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırılar düzenlediği günlere denk gelmesi de dikkat çekti. Bazı uzmanlar İran'ın elindeki drone ve balistik füzelerin Türkiye'yi hedef alabilecek menzile sahip olduğunu söyledi. Trump, İran'ın Air Force One'a yönelik bir tehdit oluşturup oluşturmadığı sorusuna "Ben her zaman tehdit altındayım. Onların listesindeki bir numaralı hedef benim" yanıtını verdi. Amerika Birleşik Devletleri başkanlarının 35 yıldır kullandığı Boeing VC-25A tipi başkanlık uçağı Soğuk Savaş'ın son döneminde yapılmıştı. Nükleer patlamalara dayanıklı olarak tasarlanan uçak, füze savunma sistemleri, havada yakıt ikmal kabiliyeti ve uçan ameliyathane gibi gelişmiş özelliklere sahip.
0: Şimdi biz haberimizde izledik. Trump uçak değiştirdi de, yani dün ona ne istihbarat geldi acaba? Şimdi zirve boyunca etrafında biz biliyoruz ki Donald Trump'ın adeta kuş uçurtulmadı ama dün...

0: İran'ın beni ortadan kaldırmak istiyor dediğini biliyoruz. Yenisi yerine eski uçağı Air Force One'la önce İngiltere'ye uçtu. Ardından ülkesine döndü. Neler olmuş olabilir onu konuşalım istedik. Yani yeni uçaktaki o güvenilmez olan nokta ne? İran Trump'a suikast düzenleyebilir miydi gerçekten? Bunları konuşmak istedik. Emekli Hava Tuğ General Doktor Hüseyin Fazla ve Uluslararası Terör ve Güvenlik Uzmanı Bülent Atasever yayın konuğum. Hoş geldiniz. İyi akşamlar.
1: Hoş bulduk Hülya Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Ben Sayın Fazla sizinle başlamak isterim. Gerçekten dönüş yolunda uçak ne değişti? Mesela size ve neden değişti? Yani neyi düşündürdü? Somut olarak o tehdit ne olabilir gerçekten? Çünkü uçak son anda değişti. Bir prosedür değil herhalde bu, değil mi? Yani somut bir tehdit algısına karşılık herhalde. Ne dersiniz?
2: Burada ben bir tehditten daha ziyade planlı bir faaliyet gibi değerlendiriyorum. Zira bu Katar'dan alınıp bir anlamda modernize edilen Boeing 747 uçağı, işte SV-25A gibi diyebileceğimiz, neticede henüz tam manasıyla modernize edilebilmiş bir uçak değil. Uçağın özellikle Trump tarafından komuta kontrol uçağı olarak kullanılması gerekiyor. Diğer özelliklerinin yanında komuta kontrol uçağı olarak kullanılabilmesi için de o durum odası dediğimiz, uçağın durum odası, hani Washington'daki durum odasının havadaki versiyonu gibi, onunla ilgili teknik altyapı bu uçakta henüz tamamlanmadığı bilgisi bende mevcut. O nedenle de eski uçaktaki bütün o mevcut yapıyı kullanarak ve aynı zamanda bu İran'la olan gerginlik de bu şey esnasında, bizdeki zirve esnasında sanki daha önceden bilinen, planlanan bir şey olarak öngörülmüş ve başkan uçakla dönüş esnasında durum odasında tüm harekatı gerektiğinde sevk ve idare edebilecek, gerekli kilit kararları verebilecek bir pozisyonda olsun diye eski versiyon Air Force One'ı kullandılar diye değerlendiriyorum. Aksi takdirde ortada tehdit yok. Bu tür uçaklar zaten güvenli. Herhangi bir şekilde uçakları vurabilecek herhangi bir yetenek yok İran tarafında. Biraz bu abartı olur. Uçağın zaten 4 motorlu bir uçak. Menzil sorunu yok. Herhangi bir şekilde arızalı olsa zaten kalkmasına izin verilmez. Dolayısıyla bu planlı bir faaliyet gibi gözüküyor.
0: Şimdi bu bir refleks mi o zaman? Yani planlı, ama mesela bu açıklamayı da yaptı ya. Yani bu açıklamayı yapması, İran beni öldürmek istiyor açıklaması mesela. İran bağlamında aslında biraz da soruyorum. Yani büyük insanlar için işler bazen böyle yürür. İran beni öldürmek istiyor. Yani bir askeri açıdan bakıldığında bir refleks midir bu? Yoksa sizin dediğiniz gibi aslında hem açıklama dahilinde uçağın değiştirmesi falan hepsi dediğiniz gibi planlı mıydı?
2: Bana hala planlı geliyor. Zaten İran'ın uçakta vurmak yerine eğer herhangi bir şekilde Trump'a yönelik bir saldırı olacaksa bunun için ABD'de muhtemelen ajanları vardır. Onları devreye sokar. Tabii ki Trump haklı. Yani İran değil de dünyada 3 kere suikasta uğramış bir liderden bahsediyoruz. Kendince güvende hissetmiyor olabilir. Bu haklı görülebilir. Ancak bu İran'dan mı kaynaklı? Yoksa başka bir şeyden mi kaynaklı bilmiyoruz. Yani Kennedy zamanında vuruldu. Bunu İran mı? Hayır. Yani burada biraz hedef şaşırtma da var, ama en nihayetinde bir başkan olarak kendisinin korunma ihtiyacına herhalde kamuoyunun dikkatini çekiyor. Air Force One gibi işte bir iki tane uçağı kullanıyor olması herhalde kendisiyle ilgili kamuoyunda, Amerikan kamuoyundaki olası tartışmaların önüne de geçmek suretiyle yani çünkü 1000 kişilik bir ekiple geldi, çok fazla abartılı güvenlik tedbirleriyle geldi ve dünyanın gözü önünde sanki Trump şov yapıldı. Bu Trump şovun arkasında tabii ki masraflar da ABD toplumunca konuşuluyor. Niye bu kadar olayı abartılıyor diye, o da kendisinin güvenlik ihtiyacını muhtemelen öne sürmek suretiyle evet, bu konudaki olası tartışmaların önüne geçmiş olabilir. Bir de tabii ki cumhuriyetçilerin de desteğini alması gerekiyor. Yani evet, başkan topun ağzında, o zaman bunlar hepsi normal görülmeli gibi.
0: Evet. Şimdi New York Times'ın bir haberi var. Yani bu haber önemli.

0: Ben yine size bir soruyla devam etmek isterim. Ardından Bülent Hocam'a geçmek istiyorum çünkü. Şöyle diyor, yani füze atılırsa kurtulamaz. Yani füze atılırsa füzeyi şaşırtmak için mesela eksikliklerinden bir tanesi aslında diyor. Yeni uçak için bunu söylüyor. Yani füze önleme sisteminin olmadığı noktasında bir haber var. Mesela bu yani önemli ve belirleyici bir şey galiba. Yani hani bu haber doğrultusunda bakıldığında buna ne dersiniz? Nasıl bir açıklamadır? Çünkü güvenlik tedbiri olarak uygulanmış gibi bir algı da yaratıldı burada.
1: Şimdi tabii ki havada herhangi bir şekilde bu uçağa saldırı olacaksa füze savar sistemi, yani kendini öz savunma sistemi olması gerekiyor. Bu riski alanlar başkanın kendisine tabii ki arz etmişlerdir ama yani gelirken riski satın alıp da giderken yeni, hani o eski ABD'nin Air Force One'ını başkanın kullanması kararını verenler, yani gelirken risk yoktu da giderken mi var? Bu çok şey gelmiyor. Mantıklı gelmiyor. Bir bütün olarak baktığımızda uçakta zaten füze savar sistemi yeterince gelişmiş olmasa, takılmamış olsa, entegre edilmemiş olsa kesinlikle başkanı o uçakla göndermezler. Bence o sistem var. Kaldı ki bu tür uçakları uzaktan hava savunma uçakları ile de zaten eskort ediyorlar. Yani himayesinde diyor, kendi başına bu uçakları uçurmuyorlar. Hmm. Ve yine Türk hava savunma sistemleri de Türk hava sahasında olduğu için gerekli korumayı sağlamak üzere destek veriyor. Burada risk yok, tehdit yok. Bence tamamen planlı bir konu ve havada uçan durum odası olarak hizmet etmesi, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere yön vermesi için başkanın önceden planlı bir eylemi veya bir kendine göre verdiği bir karar olarak görmek gerekiyor kanısındayım.
0: Peki, aynı kanıda mısınız Bülent Atasever? Uluslararası terör ve güvenlik uzmanısınız. Bu önemli. Yani gelirken risk yok da giderken bir risk vardı, algısı var mesela diyor. Yani hani bu yanlış diyor. Bir soru olarak, doğru bir soru olarak bunu ortaya koymalıyız demeye getiriyor Doktor Hüseyin Fazla. Gerçi şöyle de bir şey insanın aklına gelmiyor değil. Gelirkenki rotayla giderkenki rota belki orada farklı. Ne dersiniz? Yani uzun süredir İran beni öldürmek istiyor diyor ama hani bu açıklamalarına bakıyorum ama bu da belli ki hani bir istihbarat değerlendirmesine dayanıyor. Yurt dışı böyle operasyonel bir kapasiteye de sahip değil dedi Hüseyin Fazla. Ne dersiniz?
2: Yani Hülya Hanım, şunu söylemek lazım. Hüseyin Hocam'ın senaryosuna bir senaryo da ben eklemek isterim. Bu senaryoda Hüseyin Hocam'ın senaryosunda zaten mantık şurada. İran'ın bu böyle bir vuruş kabiliyeti yok. Yani havadaki uçağı vurabilecek bir silah sistemine sahip değil. Balistik füzelerle vesaire bu vuramazsınız uçağı. Havadaki bu uçağı vurmak çok güç. Ve bununla beraber benim aklıma gelen şu, belki bir ihbar geldi. Bir istihbarat gelmiş olabilir. Uçağa yönelik olarak bir bomba ihbarı yapılmış olabilir. Teknik aksaklıklardan dolayı bir tuzak kurulmuş olabilir. Bunun istihbaratı gelmiş olabilir Hülya Hanım. Bu anlamda ben biraz daha uçak değiştirmiş olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bildiğiniz gibi sonuç itibariyle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Ve burada uçağa yönelik olarak bir, dediğim gibi, bir bomba ihbarı yapılmış olabilir. Bir tuzaklama ihbar yapmış olabilir. Teknik olarak bir suikast, yani buradaki uçağın uçuş sistemleri alakalı olarak bir dışarıdan müdahale oldu mu olmadı mı, bununla ilgili bir istihbarat gelmiş olabilir. Ben biraz buna bağlıyorum ama bizim çok sık gördüğümüz bir durumda değil bu. Bilmiyorum, Hüseyin Hocam hatırlıyor mu böyle daha önce bir senaryo? Yani yine her zaman olduğu gibi Trump'tan gelen bir enteresan bir durum olduğunu söylemek lazım. Ama istihbarat sağlam olmasaydı çok büyük ihtimalle Hülya Hanım böyle bir uçak değişikliğine gitmezlerdi diye ben işin doğrusu
0: Bülent
2: düşünüyorum.
0: Bülent Bey, peki çok özür dilerim. Yani İran işi buraya vardırabilir mi ya da vardırır mı? Yani Trump'ı öldürme girişimi noktasında.
2: Yani Hülya Hanım, sadece İran mıdır Trump'ın canının peşindeki? Yani her ne kadar İran olarak söylüyor bunu ama biz biliyoruz ki çok sayıda SMY de var. Yani bunu da söylemek lazım. Son zamanda İsrail'e ters düşmesi meselesi, yanlış bayrak operasyonlarını Hülya Hanım kaç kere konuştuk sizlerle. Yani burada tabii İran gibi görünmüş olabilir. Yani düşünsenize şöyle bir senaryoyu, İran'ın Trump'a bir suikast gerçekleştirdiğinin ortaya çıkması. Yani neler geliyor aklınıza böyle bir çerçevede? Şimdi bu false flag meselesinde, yani sahte bayrak meselesinde biz defaatle Hürmüz Savaşı boyunca da konuştuk. 12 gün savaşı boyunca da konuştuk. Ya bu çerçevede gerçekten arka planda da, biz genellikle askeri boyutunu konuşuyoruz ama arka planda çok büyük bir istihbarat operasyonunun döndüğünü unutulmaması gerekiyor.

Hatırlayacaksınız 12. Gün Savaşı'nda İran'ın içinde bizzat dronlar yapılarak İran hava savunma sisteminin susturulduğu, Tahran'da üretildiği, yani böyle bir istihbarat faaliyeti dönerken İran tarafından da CIA tarafından da Mossad tarafından da bunların da unutulmaması lazım. Aynı zamanda da arka planda çok büyük bir istihbarat faaliyeti yürüyor. Yani bu anlamda Trump'a gelen bu istihbaratın diyelim nereden geldiği belli değil. Yani tabii ki bunu hemen değerlendirmek isteyecektir. İran beni öldürmek istiyor vesaire diye açıklama yapmıştır ama bu eğer bir suikast

0: Bütün o Amerika'nın kaba kuvvetini üstünüzde hissetmeye başlayacaksınız. Bir anda Trump'a düşen desteğin arttığını göreceğiz biz. Seçimi nasıl aldın da unutmayalım Hülya Hanım bu arada. Şu
1: Tabii.
0: kulağından vurulduğundan sonra o fotoğrafın seçimi kazandırdığını, oy oranı nasıl arttırdığını da unutmamak lazım. Yani meseleleri yalnızca işte İran yaptı veyahut da birileri planladığı gibi görmemek gerekiyor. İstihbarat dünyasında her zaman iki kere iki dört etmiyor. Ve de facto de bunun da biz örneklerini bütün tarih boyunca yakın tarihte de hem 12 gün savaşlarında hem Rus savaşlarında gördük diye ben düşünüyorum.
1: İlginç söylediğiniz. Biraz böyle İsrail'i de siz bir taraftan oraya da böyle bir çeper pencere açtınız. Yani sadece İran mı dediniz? Özellikle son süreçte mesela İsrail'i. Yani bir devlet liderine yönelik tehditler tabii sadece bakıldığında yani yapılan açıklamalara da bakıyorum ama yani askeri tehdit olarak da değerlendirilmiyor. Dediğiniz gibi işte içeriden bilgi sızdırılma olabilir. Yani lojistik, işte güvenlik, siber, işte atıyorum neyse ne ama bunların hepsi bu tehditler silsilesi bir şekilde değerlendirilir diyorsunuz. Ama bu seyahat planında yapılan değişiklik benim anladığım kadarıyla ciddi bir istihbarat uyarısının sonucu da olabilir. Yani Hüseyin Fazla, katılır mısınız Bülent Hocam'ın dediklerine?
2: Hani Bülent Hocam aslında benim söylemek istemediklerini söylemiş oldu dolaylı olarak. Yani bu bir gerçek yani. ABD'nin kendi içerisindeki mekanizmada bazı şeyleri Trump oynatıyor veya yerinden oynuyor. ABD'deki özellikle Gazze ile ilgili olarak çok fazla tartışma cereyan ediyor. Hala İran'la olan savaşın arkasındaki İsrail'in durumu da sorgulanıyor. Yani burada sıkıntılı, siyasi olarak sıkıntılı ve bunun güvenlik boyutu da vardır. Şimdi buradan hareketle ben hala bunun planlı bir uçak değişimi olduğunu düşünüyorum. Bir de bu uçak Türkiye'deydi. Türkiye'de yeni bir havalimanı neredeyse yaptı. Bu işin güvenlik boyutu o kadar fazla oranda işte Ankara'daki trafik aksadı. Yani Trump'ı korumak için neredeyse tüm Türkiye olarak seferber oldu. O uçağın yanına kuş bile yaklaşmadı. Dolayısıyla ben güvenlik boyutuyla gelen yani o yeni uçağın herhangi bir şekilde istihbaratı açısından güvenlik olarak Türkiye'de bir zafiyet yaşanmış olabilir gibi bir soru işareti oluşmasına da çok sıcak bakmıyorum. Olası görmüyorum. Türkiye içerisinde zaten Trump aleyhtarı bir durum da yok. Veya Türkiye'de böyle bir şey yapmaya yeltenecek birilerine karşı Türk güvenlik güçleri zaten seferber olmuş durumda. En üst seviyede biz güvenliği sağladık ve altı zaten o canavar dedikleri The Beast adam geldi Türkiye'de. Yani yanına kimse yaklaşmadı. Uçağın yanına da kimse yaklaşmadı. O nedenle ben o senaryoya da çok açıkçası Hülya Hanım sıcak
0: Hüseyin
2: bakamıyorum.
0: Hocam,
2: Burada
0: Hüseyin Hocam,
2: şimdi devam eden bir Hürmüz Savaşı var.
0: Ben bir not ekleyeyim burada
1: Bu
0: hocam. Yani
1: arada
0: tabii
1: da
0: ki bizim
1: biz
0: böyle
1: çok
0: bir
1: özür dilerim. Biz konuşurken de bu arada da ben yönetmenim Saniye'den de rica edeyim. Prodüktör arkadaşımdan da Air Force One'ın güvenlik donanımlarına dair bilet hazırlamıştı arkadaşlarımız. Onu da belki orta ekrana getirebiliriz. Bir diğer taraftan Air Force One alarmı diye veriyoruz. Buyurun lütfen.
0: hocam şöyle bir düzeltme yapmak lazım yani Hülya Hanım bu mutlaka Türkiye'de olacak diye bir durum da yok. Bu uçak bildiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Biz suikastlerin tamamının Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları tarafından yapılmaya çabalandığını da unutmayalım. Yani bu uçak sadece hocam Türkiye'de değildi. Amerika'dan gelmiş olabilir. Kalktıktan sonra böyle bir istihbarat gelmiş olabilir. Bir şeylerin farkına varmış olabilirler. Yani ben de çok eminim Türkiye'de herhangi bir böyle bir durumun gerçekleşmediğini. Ancak uçak çok uzun bir yoldan geldi bildiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nden. Yani burada bakımlarında kendilerinin yaptığını biliyoruz. Hani bunu düzeltelim burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Yani burada Türkiye'nin herhangi bir güvenlik açısından bahsetmiyoruz. Ancak dediğim gibi ben gerek İsrail'i saydım gerekse kendi vatandaşları anlamında da yani suikast yapmaya çabalayanların kimlikleri de açığa çıktı hatırlayacaksınız. Sıradan insanlar. Bir tane öğretmen vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yani böyle çok radikal karakterler değiller. Birileri tarafından sahte bayrak yönetimi olarak getirilmemişler. Arkalarında çok fazla bir istihbarat desteği var mı yok mu? Bunların hepsini aslında konuştuk ama çoğunlukla olmadığını, sıradan insanlar olduğunu gördük. Yani bu anlamda da ben yine kendi içlerinden yapılabilecek bir tehditten bahsediyorum. Yoksa tabii ki yeni yapılmış bir havalanında özellikle güvenlik güçlerimiz korurken ben böyle bir şey olacağını işin doğrusu düşünmüyorum. Ama belki bunun öncesinde hocam yerleştirilmiş bir mekanizma vesaire sonuç itibariyle bu uçağın içine girip de bizim güvenlik kuvvetlerimiz arama yapmadı bildiğiniz gibi. Yani bu

0: Bunu da unutmamak lazım. Belki daha öncesinde yapılan bir durum ya da daha sonra alınmış bir istihbarat bununla alakalı olarak bu anlamda değiştirmiş olabilir diye bir senaryo olarak ortaya koyuyorum. Yoksa hiç kimsenin burada bir Türkiye'de güvenlik zafiyeti olduğunu düşünmesiniz tabii ki biz öngörmüyoruz.
1: Tabii
0: Ama
1: tabii
0: dediğim gibi
1: kimsenin.
0: hocam istihbarat dünyasında %1 milyonda 1 de olsa olabilir mi? Olabilir. Yani
1: Evet.
0: bunun örneklerini de
1: Evet.
0: gördük. Umarım öyle bir şey yoktur demek lazım gerçekten.
1: Bu
0: Çok az
1: mesele.
0: ihtimalle olmakla
1: Evet
0: beraber.
1: evet. Şimdi o görüntüyü ekrana getirebilirsek eğer yine ortaya ben hocalarıma sormak isterim Air Force'la ilgili. Yani bu uçak nasıl korunuyor? Yani bunun korunma sistemi mesela güvenlik donanımlarıyla ilgili biz bir led hazırladık yani o bilgiler ışığında. Korunması nasıl oluyor? Mesela neden seçildi sorusu önemli. Siz İran tehdidi uçak kararını etkiledi mi sorusu da çok önemli. Buna cevap verdiniz ama arka planda Bülent Atasever'in söylediği de önemli. Hüseyin Fazla'nın dile getirmek çok net bir şekilde istemediği aslında. Yani tehdit İran gibi gözüküyor ama iç dengeler var. Ama İsrail var, Trump sevmeyenler var. O yüzden tehdit aslında birçok yerden orada da istihbarat alınmış. O görüntülere bakıldığında aslında siz eskortlar korur demiştiniz ya Hüseyin Hocam. Yani o eskortlar nasıl koruyor? İşte biz onları görebildik mi biraz? Amerikan Hava Kuvvetleri mi koruyor? Nasıl oluyor?
2: Normal şartlarda zaten ABD'nin tüm Avrupa'da konuştuğu uçakları var. Veya işte müttefik ülkeler var, Türkiye'ye dahil. Ya onlardan uçak kalkıp hava savunmada birbirine aktaracak şekilde mesela
1: Evet.
2: Türkiye sınırından girerken bizim uçaklarımız karşılamış olabilir
1: Karşılamış
2: ve
1: olabilir.
2: Ankara'ya kadar getirmiş olabilir. Ama buradaki şimdi siz biraz önce genellikle uçağın kendini öz savunma sistemlerini gösterdiniz. Oradaki aşağı yukarı her şey yine dışarıdan bir uçak vasıtasıyla veya bir füze sistemi ama yerden havaya atılan uçağın vurulma ihtimaline yönelik gerekli tedbirler var. Yani orada mesela bir şey var. Kendini koruma sistemi, çepleri sistemi var. Bu normal F-16'larda kullandığımız bir mekanizma. Atılan, yaklaşan füzeyi gösteren füze ikaz sistemi var. Yine son dönemlerde F-35'leri var. Bizim Milli Muharip Uçak Kağan'da da olacak. Kızılötesi ayar şeyler var. Tarayıcılar var. Dolayısıyla gelen ısıya güdümlü veya normal radar güdümlü füzeleri de önceden görüp o çepler sisteminin kullanılmasını sağlıyor. Nükleer korumadan zaten siz de bahsettiniz. Bir de orada elektronik taarruzlar oluyor. Elektromanyetik pals dediğimiz herhangi bir şekilde elektronik taarruz olursa onlara karşı koruyacak şekilde uçağı kafes haline getirip herhangi bir elektronik manyetik spektrumun uçağa zarar vermesinin de önüne geçiliyor. Dolayısıyla çok gelişmiş sistemler var. Siber saldırılara karşı da koruyacak şekilde uçak teşhis edilmiş. Bunlar yani F-35, F-16 gibi uçakların sahip olduğu sistemlerle donatılan normalde yani yolcu uçaklarında veya uçakların çoğunda, başkanlı uçakların çoğunda olmayan ama Amerikan başkanının Air Force barında olan Hava Kuvvetleri tarafından uçurulan zaten bir özel uçaktan bahsediyoruz. Ve tabii ki bu komuta kontrol platformu olarak da kullanıldığı için bu özelliklerin olması çok normal ama bunla bu uçakların gidip düşman derinliklerinde herhangi bir yerde komuta kontrol yapması mümkün değil. Olabildiğince zaten uzak noktada ama savaşı da sadece Avrupa'da veya Orta Doğu'da veya Pasifik'te olacak bir şey diye düşünmemek lazım. Örneğin Amerika'nın kendi içerisinde de sonuçta 1865 yılında iç savaş yaşamış bir ülkeyi konuşuyoruz. Orada da herhangi bir kargaşa olduğu zaman başkanın anında havaya kalkmak suretiyle en emniyetli noktada havada yakıt ikmal sistemiyle uçağın içinde
1: Evet.
2: her türlü
1: Evet.
2: sağlık sistemi var, yemek yapma sistemi var. Yani o konulara sıkıntı yok. Dolayısıyla neredeyse en az bir hafta havada kalabilecek bir uçağı konuşuyoruz. O nedenle de sadece buradaki sistemleri dışarıya
1: Evet.
2: karşı değil, kendi
1: Evet.
2: içindeki gelişmelere göre de
1: Çok
2: kullanılacak diye
1: çok
2: okumak
1: önemli bir
2: gerekiyor.
1: şey söylüyorsunuz Hüseyin Hocam. Aslında Bülent Atasever'in söylediğini biraz kendi uzmanlık alanınıza dair açtınız uzmanlık alanınızda. Çünkü Bülent Hocamın söylediği yani bu işte alınan istihbarat, bu değişiklik, bu tehdit algısı yani somut değişiklik gözle görülür. Keza mesela İngiltere'ye inmiş olması değil mi? Bunlar hepsi mesela çok net. çok açık. Hani belli ki bir istihbarat, bir algı, bir de Trump'a

0: Kaç kere suikast girişimi oldu içeride de yani. Hani bu bunların hepsi de dünya kamuoyunun gözünün önünde yaşandı. İran'ın mevcut askeri kapasitesine böyle bakıldığında ya da istihbarat kapasitesi dikkate alındığında Amerika'nın bu düzeyde bir değişiklik ve somut bir değişiklik yapmasını haklı çıkartacak bazı şeyler olabilir. Ama Amerikan Başkanı buradayken Netanyahu ile arasında o gel gitti son dönemde yaşananları biliyoruz. Bülent Hocam'ın dediği gibi İsrail'i unutmamak lazım, Amerika'nın içerisini unutmamak lazım demesi. Yani Türkiye noktasında F-35'ler mesela, o satışı değerlendireceğim dedi, katsalar kalkacak işte bir dolu bir şey. Cumhurbaşkanına teveccühü, övgüleri, bütün bunlar göz önünde bulunduğunda galiba başka bir şeyi gösteriyor durum diyebiliriz. Bilmiyorum ne dersiniz. Son olarak hem size hem de Bülent Hocam'a dönmek isterim.
1: Yani eğer burada yaptırımları konuşuyorsak, kağıt sayı ve akabinde NDA'yı konuşuyorsak, gerçekten şu anda Trump ve Trump'la Erdoğan arasındaki ilişkinin bu iki ülke arasındaki bozuk yapıyı tekrar onarmak üzere devreye gireceğini anlıyoruz. Ve bu zirvede de çok üst seviyede Trump'ın ifade etti. Trump'ın bu ifadesinden hem Yunanistan hem İsrail rahatsız oldu. Arka planda başka ülkeler de olabilir veya gruplar. Dolayısıyla Trump'a yönelik başka zaten kendi işlerindeki siyasi çekişmeleri veya başka petrol fiyatları da Trump'ın hareketlerinden etkileniyor. Bitcoin bile Trump'ın verdiği kararlardan etkileniyor. Yani bir sürü bir faktör var. O faktörlerin üzerine Türkiye'ye F-35 satışı, işte F-16 Viper'ların satışı veya başka şeyler, yaptırımların kaldırılması gibi maddeler de eklenince Trump'ı gerçekten sevmeyenlerin sayısı biraz daha artmış gibi olabilir. Evet, birçok şey bunu tetikleyebilir.
0: Evet, şimdi çok ilginç yani Bülent Hocam, siz de şöyle bir iki dakika içinde genel olarak böyle hem uluslararası terör ve güvenlik alanında bir toparlamanızı isterim. Şöyle bir şey de akıllara gelmiyor değil yani, İngiltere'ye gittim çünkü güvenli alan, güvenli alana geçtim biraz rahatladım tırnak için. İçinde. İşte hani orada da çünkü bir değişiklik oldu biliyorsunuz. Böyle mi okumalıyız? Ne dersiniz?
2: Hülya Hanım, önce şunu söyleyeyim. İngiltere Trump için artık güvenli bir alan değil. Yani bunu net biçimde söyleyelim. Şu anda nasıl Rusya meselesinde, NATO meselesinde karşı karşıya geldiklerini unutmamak lazım.
0: Tabii.
2: Ya rejideki arkadaşlara da çok teşekkür ederim. Altta çok enteresan bir yazı dikkatimi çekiyor. Diyor ki bazı şeyler gördüm diyor. Çok şanslıyım diyor Trump. Buradaki kast nedir? Ne görmüş olabilir? Bazı şeyler gördüm. Yani burada bir istihbarat belgesi mi gördü? Fotoğraflar mı gördü? Bir düzenek mi çıktı uçakta? Yani o
0: acaba
2: gördüğü bazı
0: şeyler yaşadım. Sanırım evet, şimdiye yani, kadar şanslıydım. Bazı şeyler duydum.
2: Onu mu ifade ediyor?
0: Şimdiye kadar şanslıydım. Bunların, Mehmet Ali teşekkürler. Akşam Haberleri'nin editörü. Aslında doğru. Çünkü o açılması gereken bir cümle. Neyi kastediyor değil mi orada?
2: Yani neyi kastediyor? Bu da bazı şeyler gördüm derken fiziki bir durum mu? Yoksa sizin de bahsettiğiniz gibi çok olay yaşadım. Bir sürü suikast atlattım mı acaba? Onu bilmiyoruz. Yani yine her zaman Trumpvari bir açıklama olarak görüyorum ama suikast tehditlerini ciddiye alsa iyi olur. Ben hiçbir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Hülya Hanım bu kadar sık aralıkla suikast girişiminde bulunduğunu. Hı hı. Ciddiye alırsanız almazsınız. Sonuç itibariyle suikast girişimi bunlar. Ve bu anlamda da galiba şeyi geçti. Yani pek çok Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın suikast girişimi denemesi sayısı olarak geçti diye ben düşünüyorum. Yani bu anlamda da hocam aslında saydı az önce. Biraz daha listeyi de arttırabiliriz Trump'ı sevmeyenler olarak.
0: Tabii.
2: Yani burada da istihbarat servislerinin sık sık kullandığı ve terörlüklerini sık sık kullandığı mesele sahte bayrak konusu. Yani öyle durumlar oldu ki kendi bizzat en yakınındaki insanların, askerlerin vesaire, uçakta görevli kişilerin ya da o taşıtlarda görevli kişilerin bu suikast girişiminde bir şekilde peki, haberleri olarak ya da olmayarak bulunduklarını gördük. Ben de buna bağlıyorum biraz konuyu.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bülent Atasever, Uluslararası Terör ve Güvenlik Uzmanı, Doktor Hüseyin Fazla, emekli hava tuğ general, sağ olun. Bütün bu yaşananların aslında kokusu yakında çıkar. Trump zaten anlatır durmaz yani, konuşmadan biliyorsunuz mümkün değil. Çok teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı diyelim. Devam edelim biz akşama.
2: İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Şimdi NATO Liderler Zirvesi'nin Ankara'da düzenlenmesi anısına özel tasarımlı böyle 5 lira hatıra parası basılıyor. Habertürk basımı gerçekleştiği darphaneyi ziyaret etti. Tedavüle giren ve basımı halen süren hatıra paralarını görüntülemiş. Bakalım.
3: Ön yüzü tedavüldeki 5 liranın aynısı. Arka yüzünde özel bir tasarım yer alıyor.

0: NATO hatırası için özel olarak basılan madeni paralar tedavülde. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ankara'da düzenlenen 36. NATO zirvesi anısına tedavülde kullanılabilecek özel tasarımlı 5 lira hatıra parası bastı.
1: Ankara'da düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi anısına basılan özel tasarımlı madeni paranın arkasında NATO'nun simgesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin silüeti bulunuyor. Aynı zamanda zirvenin düzenlendiği tarih olarak 7-8 Temmuz Ankara Zirvesi yazıyor.
0: Hatıra parasıyla NATO zirvesinin Ankara'da düzenlenmesinin anısının yaşatılması ve vatandaşların günlük hayatta kullanabileceği özel bir hatıra parasının dolaşıma sunulması amaçlanıyor. Koleksiyonerler için de ayrı bir önem taşıyor.
1: Elinize NATO için basılan bu hatıra paraları geçerse şanslısınız. Çünkü şimdiye dek sadece 100 bin adet basıldı ve tedavüle verildi. Ancak 400 bin adet madeni para daha basılıyor. Bakanlığın onaylamasının ardından tedavüle verilmesi bekleniyor.
2: Şimdi tarihi NATO zirvesinde zaman zaman diplomasi ara verildi. Japon bakan Türk kahvesinden övgüyle bahsetti. İzlanda başbakanı Ankara'ya gezdi. O anlara bir bakalım birlikte.
0: Kimi Türk kahvesine hayran kaldı, kimi de Ankara Kalesi'nde tur attı. NATO zirvesinde zaman zaman diplomasiye ara verildi. Ortaya keyifli görüntüler çıktı. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında liderler Türk kültürüyle tanıştı. Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toshimitsu, Türk kahvesi içtiği anlara ilişkin videolu paylaşımda bulundu. Türkiye denilince akla Türk kahvesinin geldiğini belirtti, içimini anlattı.
3: Türk kahvesinin bir özelliği de içtikten sonra keyfinin devam etmesidir. Ne yapılır? Bu fincanı ters çevirip beklersiniz. Sonra fincanın içinde kalan kahve telvesiyle fal bakılıyormuş. Uluslararası durumlar bundan sonra nasıl gelişecek, onu da fal bakarak tahmin etmeye çalışacağım.
0: NATO'nun en genç lideri İzlanda Başbakanı Frostadottir de zirve sonrası Ankara'nın sembol noktalarından birine gitti. Ankara Kalesi'nde tur attı. Belçika Başbakanı Bart de Wever'in de sokak kedisini severken çekilen görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. De Wever gönderisine dostça bir Türk kedisi notunu ekledi. NATO zirvesinde spor diplomasisi de öne çıktı. İngiltere ve Norveç başbakanları Dünya Kupası çeyrek finali öncesinde el sıkıştı.
2: Ve Emine Erdoğan, NATO zirvesi için Ankara'ya gelen devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı. Lider eşleri önce yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi. Ardından da Türk mutfağı lezzetlerini tadıp geleneksel el sanatları ürünlerini yakından incelediler.
4: The First Lady of the Republic of Turkey, Emine Erdoğan.
0: Yuvarlak masa toplantısına katıldılar. Türk mutfağı lezzetlerini tattılar. Geleneksel el sanatları ürünlerini incelediler. NATO zirvesi için Ankara'ya gelen liderlerin eşleri Emine Erdoğan tarafından ağırlandı. Emine Erdoğan, misafir lider eşlerini Çankaya Köşkü'nde tek tek karşıladı. Çocuklar, teknoloji ve güvenlik, gelecek nesli korumak temalı yuvarlak masa toplantısı yapıldı. Emine Erdoğan toplantıda çocuk güvenliğinin önemine dikkati çekti.
5: Çocuk güvenliği dijital platformlara sonradan eklenen bir ayar değil, tasarımın ilk ilkesi olmalıdır. Algoritmaların kara kutusu açılmalı, teknoloji şirketleri ürünlerinin toplumsal etkilerini bağımsız denetime sunmalıdır. Konuşmaya başlayalı henüz yarım dakika olmadı. UNICEF rakamlarına göre bu kısacık sürede bile 60 çocuk daha internetle tanıştı ve sınırsız bir dünyanın kapısından içeri adım attı. Bu sınırsızlık imkanlar kadar tehlikeler için de geçerli. Maruziyet de yönlendirilmiştir.

0: Bilgilendirme de, veri takibi de sınırsız.
1: Türkiye'nin çocukları dijital dünyanın tehlikelerinden korumak için attığı adımları da paylaştı.
0: Dijital çağda çocuklarımızı koruyacak, insan merkezli bir çerçeve oluşturmakta milletten yetkisini alan devletlerin bir sorumluluğudur. Türkiye olarak biz bu sorumluluğun gereğini yapmaya gayret ediyoruz. Dijital dünyada çocuk hakları sözleşmemiz ile bu mücadeleyi uluslararası zemine taşıdık. İç düzenlemelerle 15 yaş altı çocukların sosyal medyaya erişimini sınırladık. Platformlara yaş doğrulama ve ebeveyn denetimi gibi somut yükümlülükler getirdik.
1: Emine Erdoğan'ın ardından başta Fransa Cumhurbaşkanı'nın eşi Brigitte Macron olmak üzere çok sayıda lideri eşiyle toplantıda söz aldı.
2: Not about banning technology for children.
1: Yuvarlak masa toplantısının ardından Emine Erdoğan, lider eşleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Konuk lider eşleri, Türk gastronomisini yansıtan lezzetlerin tadına bakarak Türk mutfağını yakından tanıma fırsatı buldu. Yemekte misafirlere fava, Urla enginarı, Anadolu usulü kabak çiçeği dolması ve asma yaprağı dolması, keşkekle emir alem çileğinin de aralarında bulunduğu eşsiz lezzetler ikram edildi. Lider eşleri yemeklerini, İznik çinisi örneklerini barındıran salonda ve Türk nakış kültürünü yansıtan masa örtülerinin üzerinde yedi. Emine Erdoğan ve lider eşleri aile fotoğrafı sonrası geleneksel el işçiliğini yansıtan kumaşlar, nakışlar ve işlemelerin yer aldığı bir koleksiyonu inceledi. Güney Kore Devlet Başkanı'nın eşi Kim Hae-yong programa, Türkiye'ye önceki gelişinde Emine Erdoğan'ın hediye ettiği sof kumaşından yapılan şal ve çantayla katıldı.
3: Kullanılmayan elde kalan ofisler tadilatla konuta dönüştürülecekmiş ve imar yönetmeliğinde yapılan değişikliğin kiralık ev sorununa çözüm olması hedefleniyor.
1: Ofisler tadilatla eve dönüşecek. Kiralık konut arzına çözüm bulunacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, planlı alanlar imar yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Yeni yönetmelik 1 Temmuz'da resmi gazetede yayımlandı. Yönetmelikle elde kalan, satılamayan ve kiralanamayan boş ofis alanları konuta dönüştürülebilecek. Yeni yönetmelikle ofis sahibi, imar planında konut yapılmasına dair hüküm varsa bir yıl içinde başvuracak. Binadaki ofislerin %60'ını doğrudan daireye çeviren tadilat ruhsatını hızlıca alabilecek. İstanbul'da 750 bin, 800 bin metrekare boş ofis alanı bulunduğu belirtiliyor. Boş ofislerin 7500, 8000 konuta denk gelmesi bekleniyor. Ayrıca yeni yönetmelikle Bodrum dahil 3 katlı binalarda asansör yeri bırakılması zorunlu hale geldi. 4 kat ve daha fazla kata sahip binalarda ise asansör yapılması zorunlu oldu. Bodrum'da daire, dükkan, depo yoksa asansörün Bodrum'a kadar inme zorunluluğu ise kaldırıldı.
3: Ve Milli Eğitim Bakanlığı 81 il müdürlüğüne yazı gönderdi. Okul sitelerindeki kişisel verilerin kaldırılması istendi.
1: Okulların internet siteleri ve sosyal medya hesaplarına sınırlama getirildi. Öğrencilere ait bilgi ve fotoğrafların paylaşımı tamamen yasaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı kişisel verilerin korunması kanunu çerçevesinde 10 maddelik tebliğ hazırlandı. Yeni kararla okul ortamında veri sızıntısına yol açan dijital uygulamalara karşı yeni bir döneme geçildi. Düzenlemeye göre eğitim kurumlarına ait resmi web sayfalarında veya kurumsal sosyal medya hesaplarında çocukların sınıf listeleri, okul ve kimlik numaraları yayımlanmayacak. Öğrencilerin sınav notları, devamsızlık tabloları, sağlık durumları ve disiplin cezaları gibi bilgiler internet ortamında paylaşılmayacak. Denetimlere geçmiş paylaşımlar da dahil edildi. Okul müdürlükleri geçmişe dönük dijital temizlik yapacak. Hesaplar tek tek incelenecek. Okul yöneticileri ve öğretmenler Öğretmen Bilişim Ağı platformundaki farkındalık eğitimlerine katılmaya teşvik edilecek. Bakanlık bilgi sistemlerine yapılan erişim, sorgulama, veri alma ve aktarma gibi tüm işlemler sistem kayıtları üzerinden takip edilecek. Yetkisiz erişim veya parola paylaşımı tespit edilmesi halinde ise İdari ve hukuki süreçler başlatılacak.
3: Kızılcık Şerbeti dizisindeki Işıl karakteriyle tanınan oyuncu Ece İrtem'in genç yaşında vefatı başta ailesi olmak üzere geldi.

0: Gerçekten herkesi üzmüştü. Kalp krizinin öldüğü değerlendirilen İrtem'in ölüm nedeni, bakın ne çıktı.
1: Bir gün önce doğum gününü kutladı. Neşesi yerindeydi. Annesiyle gittiği restoranda kameraya yansıyan görüntüler son görüntüleri oldu. Genç oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu.
2: Yok, benim bundan bir an evvel kurtulmam lazım. Ay.
1: 35 yaşındaki dizi oyuncusu Ece İrtem İstanbul Kadıköy'deki evinde 15 Haziran'da rahatsızlandı ve hayatını kaybetti. Genç oyuncunun cenazesine adli tıp kurumunda otopsi yapıldı.
3: İyi bir şey değil tabii.
4: Hayırdır, ne oldu?
3: Ben çok utanıyorum. Bunu söylemekten ama söylemezsem de işler sarpa saracak.
4: Ya söyle.
3: Abdullah, benim butiğin tedarikçisi beni dolandırdı.
1: En son Kızılcık Şerbeti'nde Işıl karakterine hayat veren Ece İrtem'in kalp krizinden öldüğü değerlendiriliyordu. Ama ölüm nedeni farklı çıktı. İrtem'in kanında yüksek miktarda alkol tespit edildi. Ölümün alkol zehirlenmesine bağlı olduğu belirlendi. Genç oyuncunun avukatı Uğur Gökkoyun konuyla ilgili açıklama yaptı. Avukat açıklamasında olay günü akşam saatlerinde annesiyle birlikte olan müvekkilimin annesiyle birlikte olmadan önceki zaman diliminde alkol aldığını değerlendirmekteyiz dedi.
0: Sürücüler ne yazık ki yaya geçitlerinde hız kesmiyorlar. Bu da kazaları beraberinde getiriyor biliyorsunuz. Alkollüydü, hızlıydı, ölüm saçlı başlığıyla veriyoruz. Son örnek Adana'dan. Direksiyonda bu kez bir minibüs şoförü vardı. Ve bir genç kız, işte bu gördüğünüz genç kız o kazada canından oldu.
1: Yaya geçidinde Ümmü'ye çarptı. Genç kızı hayattan kopardı. Kaçan minibüs şoförü alkollü çıktı.
5: Sabahın o saatin neden alkollüydün?
1: 23 yaşındaki Ümmü Elsun Adana'da yaşıyordu. Salı sabahı evden çıktı, yolun karşısına geçecekti. Yolcu minibüsü şoförü Mehmet'le yaya geçidine yaklaşınca yavaşlamadı. Oldukça hızlıydı. Yolun karşısına geçen Ümmü Elsun'a çarptı. Ağır yaralanan genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan sürücü polis tarafından araçla seyir halindeyken yakalandı. Yapılan kontrolde Mehmetli'nin 2.63 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetine 2 yıl süreyle el konulan sürücüye alkollü araç kullanmak ve kaza yerini terk etmekten toplam 100 bin lira para cezası kesildi.
6: Alkollü değil miydi? Buldum.
5: Alkollü değil miydi?
6: Hayır.
1: Gözaltına alınan sürücü emniyetteki ifadesinde iddiaya göre gördüm, frene bastım ama duramadım. Korktuğum için kaçtım dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
7: Pişman mısın?
5: Yok. Neden kaçtın?
6: Kaçmadım abi, durdum. Kaçmadım.
0: Çorum'da bir kişi arkadaşlarıyla birlikte define bulmak için girdiği mağarada sıkışıp mahsur kaldı. Ekipler de kurtarma çalışması hemen başlatmış. Görüntülere bakalım. Şimdi burası Kavacık köyü. Ya dahası bu köy yakınında meydana geliyor. Define aramak için mağaraya giriyor 5 kişi. Bu 5 kişiden 4'ü dışarı çıkarken bir kişi sıkıştığı mağarada mahsur kalıyor. İhbar üzerine harekete geçiyor jandarma ve AFAD ekipleri. Mağarada arama kurtarma çalışması başlatıyorlar. Özel kamerayla mağarayı görüntüleyen ekipler mahsur kalan kişinin yerini henüz tespit edemedi bu arada. Çevre illerden bölgeye takviye ekipler sevk edilmiş. İçeride gaz olduğu belirlenen mağaraya oksijen desteği sağlayan ekipler çalışmalarını sürdürüyorlar. Kısa bir reklam arası verelim.

Akşam haberlerini noktalıyoruz her zaman olduğu gibi ve ben yayını ana habere devrediyorum. Yani Faruk Aksoy'a, Faruk Aksoy sizinle birlikte olacak, tüm gelişmeleri aktaracak. İyi akşamlar, Habertürk'te kalın.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla.
1: Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi, mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
0: Halk Bank'ın katkılarıyla.
2: Ankara'da tarihi NATO zirvesi sona erdi. Peki Türkiye masadan hangi kazanımlarla kalktı? ABD ile Avrupa arasındaki sorunlar çözüldü mü? Yunanistan ve İsrail neden endişeli? Türkiye'nin artan askeri gücü ve diplomatik etkisi bölgede dengeleri nasıl değiştiriyor? Avrupa'nın güvenlik mimarisinde Türkiye hangi konuma yerleşiyor? Zirvenin hemen ardından İran'a yapılan saldırılar ne anlama geliyor? Bu tesadüf mü, yoksa bölgede yeni bir mesaj mı veriliyor? CHP'de yeni ihraçlar kapıda mı? Özgür Özel ve ekibi gemileri yaktı mı? Yeni parti ne zaman ilan edilecek? Faruk Aksoy soruyor. AK Parti Malatya Milletvekili Profesör Doktor Abdurrahman Babacan, akademisyen Doçent Doktor Turgay Yerlikaya, kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici, siyaset bilimci ve gazeteci Sezin Öney ve gazeteci İpek Yezdani yanıtlıyor. Nedir ne değildir? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 28, Bursa yer yer yağmurlu 27 derece. Ege bölgesinde hava açık ve güneşli, İzmir 32, Muğla 32 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana parçalı bulutlu 34 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Artvin yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da

0: Hava açık ve güneşli. Ankara 30, Kayseri 29 derece. Doğu Anadolu'da Van güneşli 28, Kars parçalı bulutlu 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 39, Mardin güneşli 29 derece.
1: Sizi dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 9 Temmuz Perşembe günündeyiz. Dünyada ve Türkiye'de önemli hadiseler, önemli başlıklar var. Ana haberdeyiz. NATO bitti, yankıları devam ediyor. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem Donald Trump, hem diğer NATO üyesi ülkelerin devlet başkanları, başbakanlar. Ankara'dan bir NATO geçti. Acayip bir NATO geçti. Peki ne oldu? NATO Büyük Konseyi, NATO'nun önemli toplantılarından biri başkent Ankara'da yapıldı. Peki geriye ne kaldı? Türkiye neyi tartışıyor? Diğer NATO ülkeleri neyi tartışıyor? Hem ana haberde hem de ana haberin ardından nedir ne değildir de detaylı bir şekilde konuşacağız. Bu arada İran Hamaney'e veda ediyor. Hala yas töreni devam ediyor. İlerleyen dakikalarda İran'dan canlı görüntüler. İşte ilerleyen değil, hemen geldi görüntüler. Bakın, İran'da Hamaney'e veda törenleri ardı arkası kesilmeden devam ediyor. Burası Tahran. İran'da Ali Hamaney için cenaze töreni farklı şehirlerde, neredeyse her şehirde, Meşet'ten bu görüntüler, neredeyse her şehirde Ali Hamaney, İran'ın vurulan lideri, Amerika Birleşik Devletleri tarafından öldürülen lideri Ali Hamaney için İranlılar yas tutuyorlar. Bakacağız, Meşet burası, gerçekten milyonlarca İranlı

0: Ali Hamaney'i uğurluyor ve bir taraftan da ilginç gelişmeler. Donald Trump dedi ki ateşkes sona erdi. Yani Hamaney öldü. Birçok lider öldü. Birçok hadise yaşandı. Donald Trump da bu arada varılan ateşkes 60 günlüktü hatırlayın. Birdenbire ateşkes sona erdi ve Hürmüz'de tekrar yeniden bazı önemli noktalar vurulmaya başlandı. Bunların hepsine tek tek bakacağız. Ama önce Cumhuriyet Halk Partisi, CHP'de olup bitenler. İçeriği bir görelim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. CHP'de bir toplantı varsa acaba bir de ihraç mı var? Herkes bunu düşünüyor. 36 il başkanı görevden alındı CHP'de. Birkaç il başkanının daha görevden alınabileceği belirtiliyor. Yarınki toplantı kritik, önemli. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bundan sonra başka il başkanları görevden alınacak mı? İhraç mekanizması devam edecek mi? Hepsine yarın bakacağız. Ayrıca boş kalan bazı il başkanlıklarına da atamalar yapılacak. CHP ile ana habere başlayalım.
1: İhraçlar, atamalar, olağan kurultay ve bundan sonraki yol haritası. CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun gündemi yoğun. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Bugüne kadar İzmir, Ankara, Eskişehir, Adana ve Antalya dahil 34 il başkanı görevden alınmış, bazıları ise kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Bu Merkez Yönetim Kurulu toplantısında da birkaç il başkanının daha görevden alınabileceği belirtiliyor. Genel merkez kaynakları görevden almalarda partinin kurumsal kimliğini yıpratma, parti disiplinine uymama ve Kılıçdaroğlu'nu tanımama kriterlerinin baz alındığını kaydetti. Görevden almaların ardından bazı il başkanlıklarına atama yapıldı. Ancak 21 ilde ise il başkanlığı koltuğu boş kalmıştı. Merkez Yönetim Kurulu kararıyla boş kalan illerin bir kısmına atama yapılabileceği belirtiliyor. Toplantıda olağan kurultay takviminin de ele alınması bekleniyor. Eylül ayı başında mahallelerden başlayarak ilçe ve il kongrelerinin yapılması planlanıyor. 2027 yılının bahar aylarında ise genel başkan ve parti meclisi üyelerinin seçileceği büyük kurultayın yapılabileceği ifade ediliyor.
0: Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi sonrasında yaptığı basın toplantısında terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar verdi. Terörsüz Türkiye sürecini hükümetimiz başardı dedi. Gözlerse meclise gelmesi beklenen çerçeve yasaya çevrildi. Hedef meclisin yaz tatiline girmeden önce o çerçeve yasayı çıkarması. O çerçeve yasanın çıkmasıyla birlikte Türkiye'nin terör defterini, PKK terör örgütüyle ilgili o defteri sonsuza dek kapatması.
2: Terörsüz Türkiye sürecini hükümetimiz başardı. Artık Güneydoğu'da, Doğu'da, çobanlarımız yaylada. Böyle bir gündemi artık yakaladık.
1: NATO Liderler Zirvesi sonrası yaptığı basın toplantısında terörsüz Türkiye'ye bir kez daha kararlılık mesajı verdi. Gözler süreç kapsamında çıkarılacak çerçeve yasaya çevrildi. Ankara tarihi zirveyi geride bıraktı. Çalışmalarına ara veren meclis haftaya açılacak. Gündem yoğun. Hedefse meclisin yaz tatiline girmeden önce çerçeve yasanın çıkması. DEM Parti çerçeve yasayla ilgili mutabakatın sağlandığını belirtmişti. Hafta başında çerçeve yasa taslağının DEM Parti ile paylaşılması bekleniyor. Çerçeve yasa taslağı DEM Parti'nin yetkili kurullarında ele alınacak. Taslak üzerinde yeni öneriler veya eklemeler olabilir. DEM Parti ilgili kurullardaki çalışmasını tamamladıktan sonra İmralı heyetinin adaya gitmesi bekleniyor. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli nokta terör örgütünün tüm unsurlarıyla silahlarını bırakması. Çerçeve yasada silah bırakmayı takip edecek bir izleme kurulunun oluşturulmasına yönelik düzenlemenin yer alabileceği belirtiliyor. DEM Parti bu kurulun oluşması halinde kurul üyelerinin Öcalan'la da teması kurmasını istiyor. Temasların tamamlanması halinde teklifin Temmuz ayının 3. haftasında meclise sunulabileceği ifade ediliyor. Mecliste ise çalışmaların Ağustos ayının ilk haftasına kadar sürmesi öngörülüyor.
0: Tabii silah bırakma işi önemli. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin PKK terör örgütünden o anlaşmalar çerçevesinde, yani terörsüz Türkiye'nin

0: Türkiye yürüyüşüyle ilgili beklentisi tamamen silahları gömmek, silahları yakmak. Biraz önce görüntüler vardı. O görüntülerde sembolik olarak silahlar yakıldı. Ama yasa mecliste görüşülürken aynı zamanda PKK terör örgütünün de bundan sonra bir daha eline silah almayacağını taahhüt etmesi ve elindeki silahları da aynen o sembolik görüntüde olduğu gibi tamamen yakması, imha etmesi gerekiyor. İşte bütün bu süreç için bir takip komisyonu kurulabilir. Belki de kurulması gerekir. Yani o takip komisyonu PKK terör örgütünün silah bırakma sürecini takip edecek. Aynı zamanda milletvekilleri, parlamento, AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, DEM, İYİ Parti'nin itirazları var ama meclisteki durumu yasalaştıracak. Bu iş böyle yürür. Beklenti bu yönde. Şimdi tekrar dışarıya, dış meselelere bakalım. Sayın seyirciler, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki diplomatik ve askeri ilişkilerin en önemli başlıklarından biri olan KATSA yaptırımları NATO zirvesinin ardından yeniden gündemde. KATSA, KATSA, KATSA, herkes KATSA yaptırımlarından bahsediyor. Peki bu yaptırımları Amerika Birleşik Devletleri'nde herhangi bir yasal organ mı, yoksa NATO kendi kendine bir kararla mı yürürlüğe sokmuştu? Nasıl oldu? Türkiye KATSA yaptırımlarına kim tarafından muhatap kılındı? Ve daha önemlisi, bu yaptırımlar nedir? Zamanla kalkacak deniyor. KATSA yaptırımları kalktığında Türkiye hangi konularda rahatlayacak? Yol haritası nedir? Nereden gidilecek? Gerçekten bütün ayrıntılarıyla KATSA.
1: NATO liderler zirvesinde Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde yeni bir kapı aralandı. Savunma sanayi açısından kritik adımlar atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın zirve kapsamındaki görüşmelerinin ardından Trump, yaptırımları kaldıracağız, F-35'leri değerlendireceğiz dedi. Savunma sanayi adına kısıtlamalara yönelik yeşil ışık yandı. Trump 2020'de Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alınmasının ardından Türkiye'yi 14 Aralık 2020'de KATSA yaptırımları listesine aldı. Türkiye'deki bazı üst düzey savunma sanayi yetkililerine yönelik yaptırımları içeren KATSA'nın açılımı Amerika'nın yaptırımlar yoluyla karşı koyma yasası. KATSA sadece Türkiye değil, İran, Çin, Kuzey Kore ve Rusya'ya yaptırımlar uygulayan bir Amerikan yasası olarak biliniyor. Peki Türkiye'ye yönelik yaptırımların kalkması için nasıl bir yol haritası izlenecek? Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yasa değişikliği yapılması gerekiyor. Bunun için Amerikan Başkanı Trump, yaptırımların kalkması için yasada değişiklik yapılmasına dair bir yazı yazacak. Amerikan Kongresi'nden itiraz gelmezse Türkiye KATSA listesinden düşmüş olacak. Ancak F-35 programına geri dönüş için KATSA yaptırımlarının kaldırılması yeterli değil. Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini envanterinde bulundurmaması gerekiyor. Peki S-400'lerin Türkiye'nin envanterinden çıkarılması için hangi yol izlenecek? S-400'lerin 3. bir körfez ülkesine satışı gündemde. İsrail etkisi sebebiyle S-400'lerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılamayacağı değerlendiriliyor. Katar'ın tercih edilebileceği belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı nedeniyle körfez ülkeleri de gelişmiş savunma sistemlerine ihtiyaç duyuyor. Körfez ülkelerinin kolaylıkla satın alamayacakları S-400 hava savunma sistemlerinin bu boşluğu da doldurması bekleniyor. Ancak sistemlerin 3. bir ülkeye devredilebilmesi için Rusya'nın onayı gerekiyor. F-35 programına dönüş için siyasi engelin yanı sıra hukuki engelin de aşılması şart. 2020'de yürürlüğe giren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın 1245. maddesi, Türkiye'nin S-400 sistemine sahip olduğu sürece F-35 programına dönüşüne izin vermiyor. Trump'ın Türkiye'ye bu mevzuatın uygulanmaması için bir yazı yazarak Kongre'ye göndermesi gerekiyor.
2: Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var.
1: Yol haritası beklendiği gibi işlerse Türkiye'nin parasını ödediği 6 F-35'in teslimi gündeme gelecek. O dönem Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim alan pilotların bazılarının emekli olması nedeniyle yeni pilotlar eğitilecek.
0: Yani anlaşılan o ki en fazla problem teşkil edecek başlık S-400'ler. S-400'ler meselesini Türkiye aynı zamanda Rusya'yla da görüşerek bir şekilde halledebilir. Yani haberin detayında vardı. Bir üçüncü ülke

0: diye S-400'ler konuşlandırılabilir, oraya satılabilir ama Rusya'nın izniyle. Fakat bu arada Amerika Birleşik Devletleri Türkiye S-400'leri elinden çıkarsa da F-35 programına ve diğer yaptırımlara ve diğer dışarıda bıraktığı alanları tekrar o imtiyazları elde edebilecek mi? Bunun bir garantisi var mı? Yani S-400'leri gönderdikten sonra 6 F-35 hem de üretim mekanizması, üretim aşamasıyla birlikte tekrar Türkiye oraya dahil olabilecek mi? Türkiye de bunun garantisini istiyor. Yani diyor ki sen S-400'leri istemiyorsan o zaman benim F-35'lerimi ve aynı zamanda üretimdeki rolümü de tekrar geri vereceksin. Bu da Türkiye'nin en doğal hakkı. Sayın seyirciler, ama katsa yaptırımları, kalksa da kalkmasa da kendi silahını kendin üretmeye devam edeceksin. İşin özü bu. Sayın seyirciler, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışını değerlendireceğini açıklamasıyla İsrail'i Türkiye'ye F-35 satışı konusunda derin bir endişe aldı. İsrail basınında Başbakan Netanyahu'nun ABD'ye giderek bu konuyu gündeme taşıyacağı öne sürülüyor. Netanyahu salı günü Amerika'ya gidebilir. İddiaya göre Tel Aviv yönetimi savaş uçaklarının Türkiye'ye verilmemesi için hem açıktan hem perde arkasında girişimlerde bulunuyor. Yani bir tarafta NATO müttefiki Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, ittifak halinde olan iki ülke, diğer yanda İsrail. Türkiye'nin hakkı olan parasını ödediği F-35'ler. Türkiye uçaklarını istiyor, İsrail ise bu uçakları Türkiye'ye verme diyor. Şimdi tam da bir test zamanı. Bakalım parası ödenmiş uçakları, F-35'leri Donald Trump Türkiye'ye mi verecek, yoksa İsrail'in dediğini yapacak, İsrail'e mi mahkum olacak? Bunu göreceğiz.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek Başkan Trump'la Türkiye'nin F-35'lere erişimini görüşecek. İddia İsrail basınından. NATO liderler zirvesi için Ankara'ya gelen Amerikan Başkanı Trump, Türkiye'ye F-35 satışını değerlendireceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından İsrail'i Türkiye'ye F-35 satışı korkusu sardı. Yediot Ahronot gazetesine göre İsrail Güvenlik Kabinesi Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki F-35 savaş uçağı müzakerelerine ilişkin değerlendirmeleri dinledi. Netanyahu'nun gelecek hafta Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret edeceği ve Trump'la görüşmesinde Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarına erişimini gündeme getireceği iddia edildi. Habere göre İsrail'li üst düzey bir yetkili, Trump'ın uçakların teslim edilmesi öncesinde hala bazı şartlar öne sürebileceğini savundu. İsrail'in hava üstünlüğünü koruyacağına inandığını söyleyen yetkili, anlaşmanın hala önüne geçilebileceğini ileri sürdü. Haberde İsrail'in Orta Doğu'daki niteliksel askeri üstünlüğünün korunmasına ilişkin mevzuatı kullanarak Ankara ile Washington arasındaki anlaşmayı bozmak için Kongre ile işbirliği yapabileceği de savunuldu. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich ise F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye verilmemesi için hem açıktan hem perde arkasında girişimlerde bulunduklarını belirtti. Erdoğan'ın oyunun kurallarını değiştirecek silahlara erişimine izin verilmemelidir ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye F-35 vermemesini sağlamak için büyük çaba gösteren Tel Aviv yönetimi, eğer bu çabasında başarısız olursa en azından uçakların özellikleri düşürülmüş versiyonlarının verilmesi için çalışıyor.
0: Neyse, bu işlere bakacağız. Sayın seyirciler, Meşet, Ali Hamaney'in cenaze töreni. İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in cenazesi doğum yeri olan Meşet kentine getirildi. Ve yüz binlerce kişi Hamaney'e veda ediyor. İşte görüntüler. Gerçekten çok farklı şehirlerden, hatta Irak topraklarından, özellikle Şia'nın güçlü olduğu Orta Doğu'daki merkezlerden, İran ve Irak'taki önemli kentlerde Ali Hamaney sonsuzluğa uğurlandı. Ali Hamaney cenaze töreninde 6 gün süren yaz töreninde anılıyor. Ali Hamaney'e Şia burada bütün törenleri ard arda sıralayarak bağlılığını gösteriyor. Şiilerin lideri, dini lideri Ali Hamaney, İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney Meşet'te son yolculuğuna uğurlanıyor. Hamaney bugün yapılan törenle toprağa verilecek. O 6 günün sonu bu. Sabahın erken saatlerinden itibaren İmam Rıza Türbesi çevresinde toplanan

0: Yüz binlerce kişi Hamaney'i son yolculuğuna uğurlamak için tören alanına akın ettiler. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in 28 Şubat'ta yaptığı saldırılarda hayatını kaybeden Ali Hamaney için 6 gündür çeşitli yerlerde törenler düzenleniyordu. Tahran'da başlayan törenler Kum kentinde devam etti. Kum kenti özellikle Şia alimlerinin toplandığı, İran için bir beyin, İran'ın beyni Kum kenti. Kum kentinde devam etti. Hamaney'in cenazesi ardından Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerine götürülmüştü. Kerbela tabii Şia için son derece önemli ve kutsal bir yer. Necef ve Kerbela kentlerine götürüldü Ali Hamaney. Bugünkü törenin ardından Hamaney İmam Rıza Türbesi'nde kendisi için hazırlanan bölüme defnedilecek ve 6 günlük yasta sona erecek. Burası işte Ali Hamaney'in defnedileceği yer ve yüz binlerce İranlı dini liderlerine veda ediyorlar. Bir taraftan Ali Hamaney'in yas töreni başladı. Birkaç gün sonra Amerika Birleşik Devletleri de İran'la 60 gün sürecek olan ateşkesi bozdu ve Hürmüz'de çeşitli noktalara saldırılar düzenlemeye başladı. Bu iş nereye gidecek? Aslında Habertürk'te, haber bültenlerinde, tartışma programlarında özel bir not aktarmıştım size. Kim ne derse desin, Amerika Birleşik Devletleri İran'la hangi ateşkesi yaparsa yapsın, eğer bu ateşkese İsrail evet demezse bu ateşkes sürmez notunu düşmüştüm. Şimdi Ali Hamaney'in cenaze töreni yapılıyor ve İsrail İran'la yapılan ateşkesin asla geçerli olmadığını söylemişti. Tanımadığını söylemişti. Hamaney defnediliyor. Diğer yanda 60 gün sürmesi gereken ateşkes bir ay bile sürmedi. Amerikan uçakları İran'ın farklı noktalarını vurmaya devam ediyor. Dönelim diğer başlıklara sayın seyirciler. Gözler Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yapılması beklenen yeni görüşmeye çevrilmişken Orta Doğu'da sular bir türlü durulmuyor. Hürmüz Boğazı'ndaki iki ticari gemiye yapılan saldırıdan İran'ı sorumlu tutan Amerika saldırılarına devam etti. Daha doğrusu tekrar yeniden başladı ve bu savaş devam ediyor dedi. ABD Başkanı Donald Trump İran anlaşma yapmak için çok istekli derken CENTCOM İran'a ait 90 askeri hedefin vurulduğunu açıkladı. Saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti. Yani Trump'a göre İran ateşkes için tekrar yeniden masa için çok istekli ama bu kez de Amerika diretiyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri yeni saldırı dalgası başlattı. İran misillemeyle yanıtladı. Tarafların masaya oturması beklenirken Orta Doğu'da sular durulmadı. Gerilimi Hürmüz Boğazı'ndaki iki ticari gemiye yapılan saldırı tetikledi. Hürmüz'deki agresifliğe yanıt olarak saldırılar başlatıldı diyen Amerikan Başkanı Trump, Ankara ziyareti dönüşünde de uçakta İran'a yönelik mesajlar verdi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı da İran'a ait yaklaşık 90 askeri hedefin vurulduğunu açıkladı. Saldırılarda hava savunma sistemleri, kıyı gözetleme unsurları, füze ve İHA depolama tesisleriyle askeri lojistik altyapının hedef alındığı belirtildi. Bender Abbas, Sirik, Çabahar, Hunarek ve Buşehir kentlerinde patlama sesleri duyuldu. Hava savunma sistemlerinin düşman hedeflerine müdahale ettiği, Gülistan eyaletinde bir demiryolu köprüsünün hedef alındığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarında can kayıpları da yaşandı. Devrim muhafızları saldırılara karşılık Bahreyn ve Kuveyt'te bulunan Amerikan askeri tesislerinin füze ve İHA'larla hedef alındığını açıkladı. Altyapı tesislerinin vurulduğu saldırılar nedeniyle bölgeden siren sesleri yükseldi. İran Meclis Başkanı Kalibaf, Amerika Birleşik Devletleri zorbalık ve verilen sözleri tutmamanın karşılıksız kalmayacağını henüz öğrenemedi dedi. Hürmüz Boğazı Amerikan tehditleriyle değil, İran'ın düzenlemeleriyle açılır değerlendirmesinde bulundu. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi, katil Trump'la anladığı dilden konuşmak gerekiyor. Görünüşe göre güç dilinden daha iyi anlıyor dedi. İran liderinin danışmanı Rızai, Saldırgan düşman şiddetle cezalandırılmıştı.

0: kaldırılacak açıklaması yaparken İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği saldırılara ilişkin Birleşmiş Milletler'e mektup gönderdi. Tarafların bir sonraki görüşmesinin 11 Temmuz'da Pakistan'da yapılacağı öne sürülüyor. İsrail Devlet Televizyonu ise Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarının birkaç gün daha sürebileceğini belirtiyor.
1: Bir kere bu savaşın kapısı aralandı. Bu savaş tekrar ederek, altını çizerek ifade etmekte fayda var.

0: Ve onu yapacaktır. Donald Trump olsa da yapacaktır, olmasa da. Başka bir Amerikan başkanı gelse de yapacaktır, gelmese de. Hatta Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da ya da dünyanın herhangi bir yerinde kendi politikalarının, İsrail politikalarının üstünde olduğunu, daha doğrusu İsrail politikalarını gütmek zorunda olmadığını kesin bir kararla açıklasa, bildirse bile Amerika Birleşik Devletleri'nin yerine başka bir devleti tahkim ederler ve yine yola devam ederler. Bu savaş öyle bir savaş. Sayın seyirciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi yaptı. Ayrıntılar var. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre o görüşmede bölgedeki son olaylar ve ateşkesle ilgili durum ele alındı. Bakan Fidan, NATO Liderler Zirvesi sonrasında ilk kez İranlı mevkidaşıyla görüştü. Zirve boyunca ABD'li yetkililerle temasta bulunan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile de bir araya gelmişti. Şimdi bu akşam nedir ne değildir var. Programda bir başlığımız da Cumhurbaşkanı'nın NATO liderlerine hediye ettiği silahlar, tabancalar, revolver tabancalar, tarihi NATO zirvesine katılan liderlere özel üretim silahlar hediye edildi. Tabii tartışılıyor. Her yönüyle tartışılıyor. Biz de tartışacağız. Yani NATO zirvesinde gül mü hediye edilseydi, ne olsaydı? Bir kere NATO silahlı bir pakt. Yani NATO müttefikleri aslında savaş arkadaşları, silah arkadaşları, bu anlama gelir. Tıpkı Varşova Paktı'ndaki ülkelerde olduğu gibi. İşte Türkiye'de yapıldı ve el yapımı silahlar hediye edildi. Tartışılıyor. Biz de bu akşam tartışacağız. Enteresan şeyler var. Ay yıldız ve NATO logosu bulunan yerli üretim silahlara liderlerin ismi de işlendi.
1: Ay yıldız işlendi. NATO arması yer aldı. Başkent'te düzenlenen NATO zirvesinde konuk liderlere özel hediye takdim edildi. İsimleri kazınan özel üretim silahları alan liderlerin bir kısmı hediyeleri bağışladı. Erkek liderlere revolver, kadınlara ise polimer gövdeli yerli üretim silahlar armağan edildi. Silahların üzerine liderlerin isim ve soy isimleriyle NATO Ankara zirvesine özel hazırlanan görsel işlendi. President of the Republic of Lithuania. Litvanya Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Cumhurbaşkanı Gitanas Nausea'ya hediye edilen silahın fotoğrafını paylaştı. Tabancanın üzerinde yer alan levhada, Gümüşay, ülkemizde üretilen ilk revolver tipi tabanca ifadesi yer aldı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen gibi bazı liderler silahları müzelere bağışlama kararı aldı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülke kanunlarını gerekçe göstererek hediyeyi ülkesine götürmedi. İngiliz basınında silahın yanında 500 merminin de yer aldığı belirtildi. İngiliz basını Türkiye'nin 2019'da 2024 yılları arasında yaklaşık 3 milyar dolarlık ihracatta Amerika Birleşik Devletleri ve İtalya'nın ardından dünyanın 3. büyük küçük silah ihracatçısı olduğunu yazdı.
0: İngiltere Başbakanı yasalar gereği silahı götürememiş. Yani İngiltere'ye sokamam ben bunu demiş. Silahı aslında İrlanda üzerinden sokabilirdi. Yani İrlanda üzerinden silahı kabul edebilirlerdi. Aslında iyi düşünülmüş bir hediye. Yani silaha elbette karşıyız, silahlanmaya karşıyız, gerçekten karşıyız ama bunun adı NATO. Ortada gerçekler var. Starmer'ın, yani belki şu yönden de düşünmek lazım, belki de İngiltere'de nasıl bir sistem var ki başbakan kendisine hediye edilen bir silahı bile ülkeye sokamıyor. Yani bu yönüyle de konuşulması, tartışılması gereken bir şey. Ama renkliydi. Sayın seyirciler, NATO Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Trump ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasındaki mesafe en çok konuşulan anlardan biri olarak kayda geçti. Aile fotoğrafında Trump'tan uzak duran Meloni, ABD Başkanı'yla göz göze gelmemeye çalıştı. O kadar. Yani gözüm görmesin seni dedi. Trump'sa İzlanda Başbakanı'yla tokalaştı. Yani İzlanda Başbakanı da bir hanımefendi. Meloni olmazsa İzlanda Başbakanı dedi. Trump tokalaştı.
1: Meloni göz göze gelmemeye özen gösterdi. Trump, Meloni'nin hemen önündeki İzlanda Başbakanı ile tokalaştı. Ankara'daki NATO zirvesinde gözler Trump-Meloni arasındaki temas trafiğindeydi.

0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İtalya Başbakanı Meloni ile geçen haftalarda yaşadığı fotoğraf tartışmasının ardından sosyal medya hesabından yeni paylaşımda bulunmuştu. Meloni'nin kendisiyle tokalaştığı fotoğrafı paylaşan Trump, görselle beraber uzaklaştırma kararı gerekiyor ifadesini kullandı. İran savaşı sırasında arası açılan iki lider G7 zirvesinde buzları eritmiş, ancak çok geçmeden aralarında yeni bir kriz patlak vermişti. Trump, G7 liderler zirvesinde görüştüğü Meloni için benimle fotoğraf çektirmek için yalvardığı ifadesini kullanmış. Meloni ise ben ve İtalya asla yalvarmayız sözleriyle karşılık vermişti.
1: Che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti.
0: Trump'ın sert ve alaycı sözlerinin ardından gözler Ankara'daki zirvede iki liderin nasıl bir araya geleceğine çevrildi. İtalya'nın köklü gazetelerinden Corriere della Sera, kulisleri hareketlendiren çarpıcı bir iddiayı gündeme taşımıştı. İddiaya göre Meloni, Trump'la yüz yüze gelmenin yaratabileceği gerginliği engellemek amacıyla zirvenin ev sahibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başvurdu. Erdoğan'la zirve öncesinde telefonda konuşan Meloni, zirve protokolü ve oturma düzeni hazırlanırken Trump'la hiçbir şekilde yan yana getirilmemesini rica etti. Bu iddialardan bir gün sonra Trump ve Meloni arasındaki soğuk rüzgar, NATO Liderler Zirvesi için verilen yemeğin ardından gerçekleşen aile fotoğrafı çekimine de yansıdı. Meloni fotoğraf karesinde yerini alırken Trump'tan olabildiğince uzak bir noktayı tercih etti. Meloni'nin çekim sırasında İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'e yakın durması da dikkat çekti. Zirvenin ikinci gününde de iki lider arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam etti. NATO aile fotoğrafı çekimi öncesi Meloni, Trump'ı fark edince göz göze gelmemeye özen gösterdi. Meloni Trump'ı fark edince başını çevirdi. Trump ise Meloni'nin hemen önündeki İzlanda Başbakanı Frosta Dottir ile tokalaştı.
2: Evet, ekranlarınızda İzlanda Başbakanı. Ama önce Meloni ile ilgili bir iki cümle sarf etmek gerekiyor. Meloni bunu hak ediyor. Bir kere helal olsun. Yani Cumhurbaşkanı'nı arıyor ve diyor ki beni Trump'la lütfen yan yana getirmeyin. Siz ev sahibisiniz, masayı, aile fotoğrafını, şunu bunu siz ayarlıyorsunuz. Ben bu adamı görmek istemiyorum diyor. Yani Sicilya kökenli bir İtalyan başbakanı. Daha önce de benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı falan demişti Trump. Meloni çıktı, ne ben ne de herhangi bir İtalyan kimseye yalvarmaz. Bizim böyle bir adetimiz yok dedi. Yani Trump her kuşun eti yenir zannediyor ama bazı isimler öyle değil. Türkiye'deki hal ve davranışları da öyleydi. Yani burada da efendiydi şimdi. Trump'ın da Allah'ı var. Yani efendiydi. Burada da Beyaz Saray'da başka ülkelerde yaptıklarını yapmıyor. Özellikle Avrupa'nın bazı ülkelerinde yaptıklarını hiç yapmıyor. Ama İtalya Başbakanlığı gerçekten takdir ettim. Şimdi Trump'ın tokalaştığı İzlanda Başbakanı. O da bu tarihi zirvede en dikkat çeken isimlerden biri. 38 yaşında Kristín Frostadóttir ya da Frostadóttir. Soyadı çok zor okunuyor. Ama Kristín deyip geçebiliriz. 38 yaşında genç bir siyasetçi. İzlanda Başbakanı, ordusuz ülkenin genç lideri. İzlanda ile ilgili yakın zamanda bu ülke iflas etti. Yani İzlanda kapandı haberleri geçmişti. Küçük bir ülke. Ama bizim İzlanda deyince hatırladığımız ilk insan Galatasaray'ın çok eski dönemde bir teknik direktörü vardı. Kaşları böyle epey kaba bir adam. Ziggy Held. İzlandalıydı. Benim tanıdığım ilk İzlandalı oydu. Şimdi böyle genç bir başbakan karşımızda. Ordusuz ülkenin en genç lideri. Sevgili İlkay, bu genç başbakanın özelliklerini buraya çıkardı. Ne oldu, ne bitti? Hızlıca seslendireyim size. İzlanda'nın en genç başbakanı, NATO'nun en genç hükümet lideri. 38 yaşında. Ekonomi kariyerinin ardından siyasete girdi. 3 yılda başbakan oldu. Onu iktidara ekonomi mesajları taşıdı. İzlanda ciddi iktisadi sorunlar yaşadı. Ekonomik sorunlar yaşadı. Biraz önce söylemeye çalıştım. Hatta İzlanda iflas etti. Yani devlet kapandı denilmişti. İzlanda kurucu üye olmasına rağmen ordusu bulunmayan tek ülke. NATO işbirliği ve anlaşmalarla güvenliğini karşılayan bir ülke. Stratejik konumu nedeniyle Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından İzlanda'nın NATO'daki rolü de arttı. Yani herkes şöyle dedi. Acaba Ruslar İzlanda'yı...

0: işgal eder mi? Ama Trump bir yerde haklı. Nerede haklı? Şurada. Kurucu üye olmasına rağmen ordusu bulunmayan tek ülke. Yani Trump'ın parayı ben veriyorum, güvenliği siz sağlıyorsunuz, para benden, rahat rahat yaşıyorsunuz dediği ülke tam da İzlanda. İşte o İzlanda özellikle Ukrayna işgalinin ardından, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından bir kez daha dünyanın gündemine geldi. 38 yaşında, yolu açık, genç bir başbakan, bakalım daha nerelerde karşımıza çıkacak. Sayın seyirciler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'ta Ceyhan'a petrol akışının, Irak'tan Ceyhan'a petrol akışının devam edeceğini belirtti. Önümüzdeki 12 ayı kapsayacak bir anlaşmayı son aşamasına getirdik. Orada bir hat var ve uzun süredir, yıllardır devam eden bir akış var. Hiç kesintiye uğramadan petrol sevkiyatı sürecek dedi.
1: Irak-Türkiye boru hattı anlaşmasının bu ay sonuna doğru bitiyor olmasından dolayı önümüzdeki 12 ayı kapsayacak bir anlaşmayı artık son aşamasına getirdik.
2: Irak'tan Ceyhan'a petrol akışının devam edeceğini söyledi. Bir yıllık bir anlaşmada son aşamaya gelindiğini açıkladı.
1: Önümüzdeki günlerde imzalamayı ve kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla Irak'tan Ceyhan'a petrol akışı bu anlamda devam edecek.
2: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Iraklı mevkidaşı Basim Muhammed Hüdeyr ile görüştü. Enerji tedariğindeki çeşitliliğin önemini vurguladı.
1: İran-Amerika arasındaki gerilim, savaş ama onun ötesinde yıllardır devam eden küresel piyasalardaki belirsizlikler bize iki şeyi zorunlu kılıyor. Bunlardan bir tanesi daha çok bağlantısallığa ihtiyaç var ve çok önemli bir çeşitlendirme stratejisi uygulamamız lazım.
2: Bakan Bayraktar hattın kapasitesinin artırılmasına ilişkin de konuştu.
1: Hattın kapasitesiyle alakalı açıkçası bizim düşüncemiz belki başka ülkeleri de, yani üçüncü taraf petrolünü de bu hatta taşımak, yani Körfez'deki diğer üreticileri, en yakın Kuveyt olabilir tabii. Bunu 2,5 milyon varillik bir petrol boru hattına dönüştürmek mümkün olabilir.
0: Dönelim içeriye, yurttan çeşitli başlıklar, çeşitli haberler. Sayın seyirciler, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının üzerinden tam 8 yıl geçti. Yaşamını yitirenler düzenlenen etkinliklerle anıldı.
3: ...25 can tren faciasında yitip gitti. Üzerinden tam 8 yıl geçti. Ama yakınlarının acısı hiç dinmedi.
4: Bazı tarihler takvimlerde kalır. 8 Temmuz bizler için yalnızca bir tarih değildir. Bir sabahın, bir yolculuğun, bir vedanın ardından bir daha eskisi gibi olmayacağının günüdür.
3: Takvim 8 Temmuz 2018'i gösteriyordu. Yüzlerce kişiyi taşıyan tren Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı'ya gitmek üzere harekete geçti. Tren Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine geldiğinde raydan çıktı, devrildi. 7'si çocuk 25 kişi yaşamını yitirdi. 328 kişi yaralandı.
4: Aradan yıllar geçti, mevsimler değişti, çocuklar büyüdü. Hayat herkesi bir yerlere savurdu ama 8 Temmuz yüreğimizde kaldı. Kaldığı yerden hiç ayrılmadı.
3: Faciada yaşamını yitirenler olayın 8. yıl dönümünde de unutulmadı. Çorlu'daki anıtın önünde anma etkinliği yapıldı. Ölenlerin yakınları adına kazada kızı, İki kardeşi ve 6 aylık yeğenini kaybeden Zeliha Bilgin konuşma yaptı.
4: Adalet arayışımız yıllarca sürmesine rağmen asıl sorumlu olan üst düzey yöneticiler asla sorumluluk almamış ve asla yargı önüne çıkarılmamıştır.
3: 6 yıl süren yargılama sonunda 9 sanığa 8 yıl 4 ayla 17 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verilmiş, 4 sanık beraat etmişti.
0: Kızılcık Şerbeti dizisindeki Işıl karakteriyle tanınan oyuncu Ece İrtem'in genç yaşında vefatı başta ailesi olmak üzere herkesi üzmüştü. Kalp krizinden öldüğü değerlendirilen İrtem'in ölüm nedeni açıklandı.
3: Bir gün önce doğum gününü kutladı. Neşesi yerindeydi. Annesiyle gittiği restoranda kameraya yansıyan görüntüler son görüntüleri oldu. Genç oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu.
5: Yok benim bunu...

0: Lan bir an evvel kurtulmam lazım.
1: Ay.
2: 35 yaşındaki dizi oyuncusu Ece İrtem, İstanbul Kadıköy'deki evinde 15 Haziran'da rahatsızlandı ve hayatını kaybetti. Genç oyuncunun cenazesine adli tıp kurumunda otopsi yapıldı.
0: İyi bir şey değil tabii.
3: Hayırdır, ne oldu?
0: Şey, ben çok utanıyorum. Bunu söylemekten ama söylemezsem de işler sarpa saracak.
3: Ya söyle.
0: Abdullah, benim butiğin tedarikçisi beni dolandırdı.
2: En son Kızılcık Şerbeti'nde Işıl karakterine hayat veren Ece İrtem'in kalp krizinden öldüğü değerlendiriliyordu. Ama ölüm nedeni farklı çıktı. İrtem'in kanında yüksek miktarda alkol tespit edildi. Ölümün alkol zehirlenmesine bağlı olduğu belirlendi. Genç oyuncunun avukatı Uğur Gökkoyun konuyla ilgili açıklama yaptı. Avukat açıklamasında olay günü akşam saatlerinde annesiyle birlikte olan müvekkilimin annesiyle birlikte olmadan önceki zaman diliminde alkol aldığını değerlendirmekteyiz dedi.
4: Sayın seyirciler, Sosyal Güvenlik Kurumu'na topladığı primlerin %25'i oranında her ay yapılmakta olan devlet katkısı uygulamasına son verilecek. Devlet katkısı yerine SGK'nın geliri ve gideri arasındaki fark bütçeden finanse edilecek. Devlet katkısının sona ermesi nedeniyle SGK'nın açığı daha yüksek görünecek.
2: Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilen devlet katkısı kaldırılacak. Gelir ve gider arasındaki fark bütçeden finanse edilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açığı daha yüksek çıkacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'na devlet tarafından her ay tahsil edilen malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarıyla genel sağlık sigortası priminin 1/4 yani %25'i oranında katkı yapılıyor. Devlet katkısı olarak hesaplanan tutar, talep edilen tarihi takip eden 15 gün içinde hazine tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödeniyor. AK Parti tarafından meclise sunulan ekonomi torba kanun teklifiyle devlet katkısı uygulamasına son verilecek. Devlet katkısı yerine Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geliri ve gideri arasındaki fark bütçeden finanse edilecek. Teklifin kabul edilmesiyle düzenleme 1 Ağustos 2026 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek. Teklifin gerekçesinde kurumun gelirlerinin giderlerini karşılamaması halinde ortaya çıkan nakit açığı için merkezi yönetim bütçesinden kaynak transferi yapıldığı belirtildi. Bu açığın devlet katkısı ve açık finansman kalemiyle karşılandığı ifade edildi. Düzenlemeyle bütçeden yapılan ödeme unsurlarının teke indirilerek sadeleştirilmesinin hedeflendiği kaydedildi. Devlet katkısı bugüne kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'nun doğal gelir kalemlerinden biri kabul ediliyordu. Bu nedenle sosyal güvenlik sisteminin açığı hesaplanırken devlet katkısı Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gelirlerinin daha yüksek görünmesini sağlıyordu. Devlet katkısının kaldırılmasıyla bundan böyle Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açığı daha yüksek görünecek. Ancak devletin kasasından çıkan para değişmeyecek. Devlet katkısı geçen yıl kaldırılmış olsaydı, Sosyal Güvenlik Kurumu 2025 yılında 35,7 milyar lira fazla vermek yerine 852,9 milyar lira açık verecekti.
4: Aslında bu emeklilik sistemleri dünyada epey ciddi kriz içinde. Bakalım ne olacak? Önümüzdeki yıllarda ve dönemlerde emeklilik sisteminin tamamen kalkacağı bile söyleniyor. Sayın seyirciler, aynı evde 5 yıldır oturuyorsunuz. Kiranızı da her ay yasal oranda yatırıyorsunuz ve olması gerektiği gibi artırıyorsunuz. Peki ev sahibiniz birdenbire bu kira artık çok düşük deyip sizi evden daha fazlasını istemek için çıkarabilir mi? Ya da daha fazlasını ödersen oturabilirsin diyebilir mi? Bütün bu soruların yanıtını mahkeme verdi. Mahkeme. Arzu Kaya ve Alpcan Sayılı'nın özel haberi.
5: 5 yıl boyunca kirasını ödedi. Ev sahibi bu kira çok düşük kaldı dedi. Anlaşamayınca devreye mahkeme girdi.
6: 30 bin lira ödüyorsanız civarda 40 bin liraysa size 40 ödeyeceksiniz. Öder misiniz yoksa yasal oranda mı ben zam yapacağım dersiniz?
7: Ben yasal oranda zam yapmayı düşünüyorum yani. Ne yapmam gerekebilir ki yani, ev sahibiyle ya tartışmam gerekiyor ya problem.
8: Mal sahibinin
1: kirasını diğer emsallere uygun bir hale getirmek üzere kira tespit davası açma hakkı var.

0: Kiracı ev sahibi arasındaki anlaşmazlık mahkemeye taşındı. 5 yıldır aynı noktada oturan kiracı 20 bin lira ödüyordu. Ev sahibi 38 bin lira istedi. Taraflar anlaşamayınca kira tespit davası açıldı.
1: Neler konulur dosyaya? Emsal kira sözleşmeleri konulur. İSKİ'den, BEDAŞ'tan kira sözleşmesi talep edilebilir. Mutlaka bir bilirkişi heyeti gider orada bir araştırma yapar.
0: Bilirkişi bölgede inceleme yaptı. Evin büyüklüğü, konumu gibi veriler dikkate alınarak yeni kira miktarı hesaplandı.
2: Dairenin durumuna, konumuna, mevkiine bağlı. Kiracıyı ezmezdim. Ramazan aylarında da bir kira almazdım.
1: Konumu nasıl, durumu nasıl ve şehrin merkezinde mi, uzağında mı, emsaller neler teşkil edebilir? Buna dair bir rapor sunar.
0: Raporda evin aylık 36 bin lira kira getirebileceği belirtildi. Mahkemede kiracının eski olmasını dikkate alarak indirim uyguladı ve aylık kirayı 32.500 lira olarak belirledi. Peki 5 yılını dolduran kiracı bu ay belirlenen zam oranınca kiramı artıracağım diyebilir mi?
1: İstiyorsa o şekilde ödeyebilir ama dava kesinleşip son rakam çıktığında bu zaman boyunca ödemediği farkı faiziyle beraber ödemek zorunda kalacaktır. Bunun kaçışı yok.
0: Yasal oranda mı zam yaparsınız, emsale eşitlenmesini ister misiniz?
3: Bizim menfaatimiz ve doğrusu neyse o yönde yapmak isterim tabii ki.
4: Kıyamam kiracıya ama hayatta pahalıysa, onlarla arası çok fark varsa onlara yakın bir kira isterim yani.
5: Güzel Anadolu'ya bir bakalım. Tuz Gölü'nde yaz aylarında artan sıcaklık ve buharlaşmaya bağlı olarak suyun tuzluluk oranı en üst seviyelere ulaştı. Göldeki algler ve bakteriler kendilerini korumak amacıyla kırmızı pigment üretmeye başladı. Yaşanan bu doğal süreç göl suyunun kırmızı ve pembe tonlara bürünmesine neden oldu. Genellikle havaların en sıcak olduğu dönemlerde belirginleşen bu doğa olayı ziyaretçilerine görsel şölen yaşatıyor. Burası Tuz Gölü. Gerçekten kıpkırmızı, böyle kırmızı, turuncu bir renge, pembe bir renge bürünüyor. Ya inanılmaz değil mi? Şu görüntüye baksanıza. Hani sanki kanlı göl olmuş, aman olmasın da. Görüntü öyle kıpkırmızı, kızıl ve bir taraftan da o güzel görüntüler Tuz Gölü'nün yaz aylarında özellikle buharlaşmasıyla daha da netleşiyor, belirginleşiyor. Sayın seyirciler, UNESCO Dünya Mirası listesindeki Kapadokya yapılan bir araştırmayla dünyanın zirvesine yerleşti. Kapadokya dünyanın en iyi gün batımı noktası seçildi. Belki Londra her şeyin merkezi, zamanın, saatin, işte mevsimlerin, takvimlerin, şunların, bunların her şeyin başı Londra. Ama burası da Kapadokya. Dünyada UNESCO diyor ki böyle bir gün batımı hiçbir yerde yok. İşte muhteşem Kapadokya.
6: Güneş ufukta yavaşça kayboluyor. Gökyüzü kızıl tonlarına bürünüyor. O anlara balonlar da eşlik edince ortaya işte bu manzara çıkıyor. Doğanın milyonlarca yılda şekillendirdiği peri bacaları, derin vadiler, kaya oyma kiliseler. UNESCO Dünya Mirası listesindeki Kapadokya şimdi de uluslararası bir araştırmada dünyanın en iyi gün batımı noktası seçildi.
7: Gerçekten eşsiz bir keyif. Çok beğendim. Çok güzel. Hak etmiş yani seçilmeyi.
8: Burası çok güzel. Büyüleyici bir manzara var. İlk gördüğümde ağladım. Kapadokya çok romantik bir yer ve tamamen aşkı anlatıyor.
6: Yapılan araştırmada hava şartları, manzara kalitesi, ziyaretçi deneyimleri ve sosyal medya etkileşimleri değerlendirildi. Kapadokya, Waikiki sahili, Büyük Kanyon ve Taj Mahal gibi dünyaca ünlü noktaları geride bırakarak zirvenin sahibi oldu.
9: Hollanda'dan geliyorum. Buraya gün batımı güzel, dünyanın en güzel gün batımı bakmaya geldik.
10: Kapadokya'da gün batımını izlemek bizim için gerçekten çok farklı bir deneyim oldu. Çok güzeldi.
5: İspanya'daki Boğa Festivali devam ediyor. Hazırlanan parkurda binlerce kişi boğaların önünde koştu. 14 Temmuz'a kadar devam edecek festival. Şu ana kadar 3 kişi yaralandı. Bizim çocuklar da bir İspanya'ya gitmek istiyor ama vize problemi var. Avrupa'ya gitmek isteyen herkeste olduğu gibi İspanya'da festival

0: Arka arkaya bakalım neler oluyor. Renkli görüntüler.
1: Festival başladı. Öfkeli boğalar serbest bırakıldı. Binlerce kişi sokaklarda koşmaya başladı. Festivalin açılışı her yıl olduğu gibi Pamplona Belediyesi balkonundan ateşlenen geleneksel Çupinazo fişeği ile yapıldı. Meydanı dolduran binlerce kişi kırmızı fularlarını takarak kutlamalara katıldı. Encierro olarak adlandırılan 875 metrelik parkurda binlerce katılımcı altı boğanın önünde koştu. Beyaz kıyafetler ve kırmızı fularlarıyla koşuya katılanlardan 3 kişi yaralandı. Bir kişi boğa boynuzu darbesiyle hastaneye kaldırıldı. Festivalde katılımcıların açtığı Filistin bayrakları dikkat çekti. 9 gün sürecek festivale dünyanın dört bir yanından yüz binlerce ziyaretçi katılıyor. 200 bin nüfuslu Pamplona festival süresince yaklaşık 1 milyon 800 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Festival tarihinde koşularda 16 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer bu yıl koşu sırasında boğalara dokunan ya da alkollü şekilde koşanlara 6.000 euro, ciddi ihlallerde ise 60.000 euroya kadar para cezası uygulanacağını açıkladı. 7-14 Temmuz tarihleri arasındaki koşular her sabah birkaç dakika içinde tamamlanıyor.
0: Bu akıllı insan işi değil. Reklam.

Şimdi ana haberi bitiriyoruz ama stüdyoyu terk etmiyoruz. Nedir ne değildir var. Önemli konuklarım var, önemli başlıklar. NATO bitti, çok acayip bir rüzgar arkasından. Gerçekten hangi anlaşmalar yapıldı? Kafaları karıştırmadan somut olarak ne oldu ne bitti? Türkiye ne aldı ne verdi? Diğer ülkeler hangi konularda anlaştı? Tek tek başlıklar var. İşin bir de magazin tarafı var. Özellikle şu silah hediyesi. Çok tartışılıyor. Başka ülkelerin başka tepkileri. Hepsine tek tek bakacağız. Az sonra nedir ne değildir başlayacak. Birlikteyiz.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Ellerin yemek hazırlanmadan önce ve çiğ gıdalarla temas sonrasında yıkanması gıda güvenliğinin temel adımlarındandır. Evde hazırlanan yemeklerin oda sıcaklığında uzun süre bekletilmesi bakteri çoğalmasını hızlandırabilir. Konserve ürünlerde şişme, sızıntı veya paslanma görülmesi ürünün bozulmuş olabileceğini işaret edebilir.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden.
2: Sarıyer Kola.

İyi akşamlar, hoş geldiniz. Burası Habertürk, ben Faruk Aksoy. Nedir ne değildir akşamı? Daha doğrusu nedir ne değildir akşamı değil. Yani nedir ne değildir salı günleri. Bugün perşembe ama ekstra bir program yapıyoruz. Merhabalar, önemli konuklar, önemli başlıklar. Tabii Ankara çok ilginç bir iki günü geride bıraktı. Epey stresli iki gündü. Ama Türkiye işin üstesinden geldi. Yani bir NATO zirvesi vardı. Bu eleştiri de yapılıyor. Bunu da konuşuruz. Bu başlığı da açarız. Yani bu kadar fazla NATO zirvelerine önem atfedilmeli mi? Çok mu önemli? Vallahi herkes önemli açıklamalar yaptı. Yani herkes bir bakıma biraz da işini aşırmaya baktı. Kim ne kazanıyor, ne oluyor, ne üretiyor, kim kime ne satıyor, ne alıyor? Bunları konuşacağız. Çünkü kimse boşuna zirve yapmıyor. Kimse boşu boşuna bir yere gitmiyor. Her yerde bir iş var, bir kazanç var. Herkes kendi ülkesi adına bir yerlere artı yazmaya çalışıyor. NATO zirvesi de böyle bir zirveydi. Değerli konuklarımı hemen tanıtayım sizlere. Ondan sonra önemli başlıklara bakalım. Bu işin hem ekonomik, iktisadi tarafı, yani tek tek başlıklar tarafı, hem de işin tabii bir magazin tarafı var. Bu konuda da bazı eleştiriler var, onu da duyuyorum. Arkadaşlar getiriyorlar, gösteriyorlar. Olabilir, tabii eleştirilmek de iyidir. Övülmek de iyidir. Bütün bunların hepsi bu işin içindedir. Tuzu biberidir. Ama doğal olarak Donald Trump Ankara'ya geliyorsa gerçekten ne yediği ne içtiği önemlidir. Bu bir haberdir. Donald Trump'ın eşi gelseydi eğer ne giydiğine bakacaktı tüm dünya, herkes. Hepimiz konuşacaktık. Yani Trump'ın eşi ne giymiş? Fransa Cumhurbaşkanı'nın eşi ne giymiş? Neler olmuş? Bu da siyasetin, daha doğrusu gündemin magazini. Bunlar da konuşulur. Kötü başlıklar değil ama eleştirilir de, o da baş göz üstüne, sıkıntı yok, sorun yok. Şimdi bizim ilk başlığımız özellikle NATO zirvesinin ardından Türkiye bu işten bir şey kazandı mı? Talepleri yerine geldi mi, gelmedi mi? Buna bakacağız. Diğer ülkeler, 5 önemli başlık, ülkeler arasında yapılan anlaşmalar, çok kritik askeri anlaşmalardan bahsediliyor. Bütün bunlarda Türkiye'nin rolü nedir? Sevgili Ali bir 5 tane başlık belirledi. Onları tek tek göreceğiz. Bunları konuşacağız. Ama Yunanistan ve İsrail de bir tarafta NATO zirvesini değerlendirdiler. Yunanistan NATO üyesi bir ülke. İsrail ise sakın ha Türkiye'ye yönelik bu F-35'ler ve diğer meseleler, bunlara dair adım atmayın diyor. Netanyahu'nun salı günü Amerika'ya gideceği konuşuluyor. Bir de NATO zirvesine Yunanistan ve İsrail açısından bakacağız. Onlar bu işi nasıl gördü? Peki kimlerle yapacağız bunu? Önce Ankara'ya bir gidelim. Ankara'da

0: AK Parti milletvekili, Malatya milletvekili Profesör Doktor Abdurrahman Babacan var. Abdurrahman Hoca'yı gördüm. İyi akşamlar. Merhabalar, hoş geldiniz hocam.
1: İyi akşamlar, teşekkürler Faruk Bey. Herkese selamlar.
0: Vallahi bu akşam bütün eleştirileri siz cevaplayacaksınız hükümet adına. Baştan söyleyeyim. Yani Ankara'da olmanız, Ankara'da olmanız sakin olacağınız ya da bu işlerin uzağında kalacağınız anlamına gelmiyor. Bütün eleştirilere cevabı sizden isteyeceğim. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun hocam. Stüdyoya dönelim. Stüdyoda İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Turgay Yerlikaya. Turgay hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Murat Gezici kamuoyu araştırmacısı. Sevgili Murat hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkürler. Bütün bu değerlendirmeleri özellikle hani NATO'dan sonra kamuoyu ne konuşuyor? Bu iş ne yöne doğru evriliyor? Türkiye adına artı yazacağımız bir şey midir? Buluşma mıdır? Bir organizasyon mudur? Değil midir? Biraz kamuoyunun sesine ses vermeni isteyeceğim.
2: Doğru. Bir de aynı zamanda uluslararası güvenlik uzmanlığı var. Yüksek lisansımı uluslararası güvenlik üzerine yaptım.
0: O zaman güvenlik üzerine de özel görüşlerini özellikle isteyeceğim.
2: Tamam.
0: Çok çok teşekkürler. İpek Yezdani gazeteci. İpek Yezdani Ankara'dan geldi. Dün gece mi geldiniz?
3: Dün gece geldim, evet.
0: Yorucu muydu?
3: Çok yorucuydu.
0: Yani ben Ankara'ya gitmedim ama bizim ekip gerçekten müthiş bir iş çıkardı. Zor ama keyifliydi dediler.
3: Doğru. Gerçekten zordu ama keyifliydi.
0: Keyifli miydi?
3: Çok keyifliydi. Özellikle Donald Trump'ın basın toplantısı sırasında herkes kahkaha atarak not aldı.
0: Niye?
3: Çünkü komik bir lider kendisi.
0: Komik
3: anlatacağım.
0: Komik mi?
3: Yani tabii.
0: Bence söyle, çok komik değil.
3: Basın toplantısında Faruk Bey, yani İran savaşı, Rusya-Ukrayna savaşı gibi dünyanın gündemini meşgul eden konular varken çok uzun bir süre mesela komünizm tehdidinden bahsetti.
0: Ben onu dün akşam ana haberde söyledim. Yani gerçekten Sezin Hanım, ana haberde dedim ki herhalde Trump kendine ideolojik bir düşman inşa etmeye çalışıyor. Sezin Öney burada bu arada, hoş geldiniz.
4: Merhaba. Ya onu iç politika için yapıyor. Aslında Amerikan politikasına yönelik bir şeydi. Memdani'nin ve onun desteklediği, onunla beraber yükselen New York Belediye Başkanı malum.
0: Evet.
4: Ve onunla beraber yükselen yeni sosyalist adaylar var. Yani onlara komünist diyemeyiz bence ama daha Demokrat Parti'nin daha sol kanadı. Anladım. Onlar yükseldiği için aslında o tamamen kafası o tarafta, ara seçimlerde ve onlara karşı bir şey. Mesela Çin'e karşı söylüyor, da değil.
0: Bize demiyor yani. İçeriye mesaj veriyor.
4: Bize değil yani. Orada yani kendi kafasındaki ya aslında konuyu dile getiriyor.
0: Ben de dedim ki yani Donald Trump, komünizm, işte komünizm, Sovyetler Birliği falan 80'ler, 90'lar bütün bu yapılar yıkılırken Donald Trump başka eğlencelerin peşindeydi. Hani komünizm, komünistler Trump'a ne yapmış olabilir ki bu kadar? Başka bir şey yapıyor diye
4: ya
0: zannettim.
4: Ya orada işte şey, ama Marco Rubio falan da dile getiriyor aslında.
0: Evet, evet.
4: Kendisi zaten Küba'dan ve komünizmden kaçmış ailesi ama mesele de dış politika değil orada, tamamen iç politika.
0: Peki. Buna da ara ara bir parantez açalım. Neden Trump'a gazeteciler çok güldü, ona da bakarız. Peki. Programın başında hemen bir araya gidelim, dönelim. Gerçekten çok keyifli başlıklarımız var. Herkesi bekliyorum.

0: Efendim döndük ve başlıyoruz. Biraz önce epey başlıklardan bahsettim. Nasıl oluyor, ne oluyor? NATO bitti, kim neyi bekliyor? Ne umdu, ne buldu? Bu iyi oldu. Yani ne umdu, ne buldu o toplantının ardından. Sizin öneyle başlayayım. Yani böyle herkesin tatmin olduğu, herkesin tamam ya bu NATO zirvesine bir gidelim. Bazı şeyler var, başlıklarımız var. Onları konuşuruz, hallederiz gibi devam eden bir iki gün ve sonuç mu ortaya çıktı? Yani umduklarını buldukları bir toplantı mı oldu NATO üyesi ülkeleri?
1: Ne aradığınıza bağlı. NATO üyeleri hangi NATO üyeleri?
0: Sizce ne
1: Avrupa
0: arıyoruz?
1: Tarafına bakarsanız orada farklı bir cevap vereceğiz. Türkiye'ye bakarsak farklı bir cevap vereceğiz. Amerika'ya bakarsak tabii ki NATO üyesi olarak ona da farklı. Ve tabii ki bunun bir de Asya Pasifiği var, Kanada'sı var, İngiltere'si var. Avrupa'dan ne kadar sayarsınız saymazsınız. Bir kere NATO zirvesi gibi değildi. Bu bir Trump zirvesi gibiydi. Trump'ın çevresinde döndü her şey. Ne olursa olsun. Ayrıca Türkiye açısından da bazı şeyler tabii ki iç içe geçmişti. Elbette ki bir NATO zirvesi, büyük bir dünyayı ilgilendiren işte ve bölgeyi ilgilendiren zirve ve onun ötesinde Amerika-Türkiye ilişkilerinin gelecek 10 yıllarını belirleyecek yeni bir resetleme dönemi. Bir kere Türkiye açısından bence en önemli kısmı bu. NATO kısmı birazcık daha geride kalıyor ilginç
0: Türkiye,
1: şekilde.
0: Türkiye-Amerika ilişkileri mi ön plana çıktı?
1: Evet, ister istemez tabii ki ama öte yanda da NATO'nun kendi içinde de işte Avrupa tarafında da Amerika ilişkileri ön plana çıkıyor. Bu aslında işte Trump zirvesi dediğimiz hikaye. Trump'ın bütün zirveyi kaplaması, kapsaması ve onun en vitrininde olması. Bunun kişiliğiyle de alakası var, liderlik stiliyle de alakası var Trump'ın. Ama onun ötesinde tabii ki bir de İran'a müdahale gerçekleşti. Yani daha buradayken, Trump Türkiye'deyken bu müdahalenin gerçekleşmesi de zirveyi bambaşka bir noktaya çekti bana kalırsa.
0: Doğru,
1: Amerikan politikası, Avrupa politikası ve NATO politikasını iç içe sokan ve onları da önümüzdeki dönemde bana kalırsa İran konusunu mesela NATO bağlamında çok daha fazla konuşmaya başlayacağız. Halbuki NATO şimdiye kadar bu İran Savaşı'ndan uzak kalmaya çalışıyordu. Keza Türkiye, keza Avrupa tabii ki. Dolayısıyla bu zirvede birçok şey iç içe geçiyordu. Ama ne olursa olsun ön planında Trump vardı. Ve Trump'ın tabii kendi istedikleri ve bu zirveyi neye çevirmek istediği burada önemli olan
0: neye
1: bana
0: çevirdi?
1: Kalırsa. Bir kere Avrupa tarafı o kadar korkuyordu ki tamamen NATO'dan burada bile çıkabilir, burada bile işte birdenbire bir sert açıklama yapabilir ve ben bırakıyorum gidiyorum NATO'yu, Amerika çıkıyor gibi bir şey yapabilir. O raddede bir endişe vardı.
0: Ama benim size itirazım var. Mesela Avrupa tarafı kim? Hangi Avrupa? İtalya Başbakanı Cumhurbaşkanı'nı arıyor. Diyor ki beni bu adamla karşı karşıya getirme. Masada, yemek masasında bile aynı yerde oturmak istemiyorum. Göz göze gelmek istemiyorum diyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron çok seviyeli, çok tutarlı, net bir Trump karşıtlığı var. Ha şimdi Avrupa'da irili ufaklı ülkeler tamam. Ama Trump sanki o eski hani halk tabiriyle söyleyeyim Avrupa'ya gider yapıyor ama Avrupa'nın köklü devletleri artık bunu yemiyorlar.
1: Ya şimdi şöyle...
0: Benim böyle bir itirazım var.
1: Elbette Avrupa bir ülkelerin de hepsinin farklı farklı kafasında tahayyüller ve bu zirveden ne çıkacağı, onun ötesinde Amerika'nın Avrupa'dan çekiliyor olmasının o NATO 3.0 dediğimiz hikaye aslında gelip ona bağlanıyor. Onun nasıl etkileyeceğini kendileri konusunda veya bundan nasıl bir alan kendilerini açacakları konusunda farklı farklı düşünceleri var. Elbette ki bir Baltık Cumhuriyetlerinin veya İskandinavların düşünceleri onların farklı.
0: Tabii.
1: Fransa gibi çok daha köklü. Bu duruma yani Amerika'nın yokluğuna, Avrupa'da olmamasına en hazırlıklı ülke diyebiliriz. Bir kere nükleer silahı var. O herkes
0: tabii.
1: için belirleyici bir şey.
0: Tabii.
1: Almanya bambaşka bir durumda. Bu kadar büyük bir ülke olmasına rağmen ordusuz tırnak içinde ne kadar öyle.
0: Ekonomik
1: tabii ki.
0: Gücü var.
1: Evet.
0: Sanayi hamlesini yapmış.
1: Ordusuzluğunu kapatmak tabii. durumunda olan bir ülke. İtalya'nın bambaşka bir durumu var. İspanya'nın mesela İtalya ve İspanya'nın söylemlerinde kendi halklarına karşı sosyal güvenlik meseleleri, işte Meloni de bunu söyledi ki Pedro Sanchez de bunu hep söylüyordu.
2: Evet, evet, evet.
1: Kendi ülkelerinin sosyal güvenliğine yatırım yapmaktansa silahlanmaya yatırım yapmak konusunda ikircikli tavırları var. Hı-hı. Meloni birazcık daha farklı ama gene o da bunu dile getirdi burada mesela. Hastane yapmak varken gibi. Onun için yani tabii ki hepsinin farklı düşünceleri
0: beklentileri
1: var.
0: Beklentileri vardı.
1: Beklentileri var ama burada ne olursa olsun o bizim görmediğimiz bir şey. Şimdi hiç yaşamadığımız bir şeyi yaşıyoruz aslında. Bu kadar kişiselleştirilmiş ve bu kadar bir liderin üzerine toplanan bütün o ilgi, onun ne yapacağı, ne düşüneceği, ne edeceği, nasıl hareket edeceği tamamen buna kilitlenmiş durumda. Doğru. Ne olursa olsun.
0: Doğru. O zaman Trump'ın biraz gölgesinde diğer Avrupa ülkelerini kastederek söylüyorum. NATO zirvesinin geçtiğini düşünüyorsunuz. Peki bir genel görelim stüdyoyu. Bütün katılımcılardan, bütün arkadaşlardan görüşlerini alacağım. Sizin için böyle harika bir çalışma yaptık. Yani herhalde takdir edersiniz. Ne yaptık? Ne yaptık? NATO zirvesi dünya basınında. Peki kim ne demiş? Yani dünya basınında ama hangi ülke nasıl görmüş? ABD basını, The New York Times, Türkiye'nin NATO'daki önemi arttı diyor. Bir kısa kısa bunları hızlıca bir değerlendirelim. İpek Hanım arttı mı?
3: Arttı.
0: Yani bu başlığı onaylıyor musunuz?
3: Onaylıyorum. Evet.
0: Bu arada benimle başlıkları burada konuşmak isteyen değerli konuğum olursa buyurup gelebilir. Ama ben sizi zorlamıyorum tabii. Uzaktan da görüşlerinizi alabilirim. Turgay Hoca bu... New York Times'ın söylediği doğru mu? Türkiye'nin NATO'daki önemi arttı mı?
4: Hiç kuşkusuz. Uzunca süredir tartışıyordu. Bir teyit ve tescil mekanizması gibi oldu.
0: Mesela neye dayanarak arttı? Ne diyeceğiz? Arttı, evet. Karşısına ne koyacağız?
4: Şöyle, uzunca bir süredir zaten Trump ilk döneminde NATO müttefikleri içerisinde savunma harcamalarını belli bir orana çekme ile ilgili talebi vardı. Bunu ilk döneminde %2 dolayında bir takım itirazlara rağmen gerçekleştirdi. Evet. İkinci döneminde çok güçlü bir liderlikle bunu %5'e çıkarmaya çalışıyor. Bunu da işte İspanya gibi, İtalya gibi, kısmen Fransa gibi ülkelerin itirazlarına rağmen 2035 dolayında taahhüt ettiklerini görüyoruz. Dolayısıyla burada aslında Türkiye bu savunma meselesini daha öncesinden çözdüğü için müttefikliğin içerisinde bunu yerine getiren, aynı zamanda savunmasına NATO'nun bir bütün olarak katkı veren bir ülke. Dolayısıyla bu anlamda bir örnek olarak da gösteriliyor.
0: Peki Amerika

0: basınından Politico, yani ben bilmiyorum. Sezin Hanım biliyor musunuz?
1: Politico'nun Amerika'daki versiyonu var, bir de Avrupa'daki farklı.
0: Bu şey midir? Yani zirvenin tek kazananı Erdoğan oldu başlığı doğru mudur?
1: Ya bence kazanıp kazanmadığımızı daha göreceğiz.
0: Göreceğiz. Biraz Trump'a zamanla bağlı. Göreceğiz diyorsun.
1: Zamanı ve neye çevirdiğine bağlı Türkiye'nin bunu. Ya burada benim sorduğum soru, Türkiye'nin NATO'daki önemi tamam arttı. Ama Türkiye için NATO'nun önemi daha arttı mı? Artıyorsa da neye göre artıyor?
0: O zaman arttı mı artmadı mı? Sorunuza cevap verin. Türkiye için NATO'nun önemi arttı mı?
1: Onu da işte önümüzdeki dönemdeki gelişmeler hem ve Türkiye'nin kararları gösterecek. Türkiye'nin çok boyutlu bir dış politikası
0: arkası
1: vardı.
0: Arkası yarın gibi diyorsunuz.
1: Çin, Rusya. Evet ama çok belirsizlik var daha o yüzden.
0: Peki.
1: Trump'ın en son kapatırken F-35'lerle ilgili daha düşünüyorum.
0: Düşünüyoruz. Onu özel konuşacağız. Başlıkları getireceğim. F-35'lere bakacağız ne olduğuna. Murat Gezici. Amerikan basını, New York Times, Türkiye'nin NATO'daki önemi arttı diyor.
2: Evet.
0: Politico, zirvenin tek kazananı Erdoğan oldu. İki başlık, hızlıca bir değerlendirme.
2: Şöyle, ben şunun altını çizmek isterim. Aslında buyur buradaki ya. Başlıklardan en önemli başlık Yunanistan basını. Aslında bu NATO zirvesinin tek anlamlı dünyaya verilen mesajda Erdoğan mücadeleyi kazandı. Bu öne çıkıyor bence. Bunun tüm basının... 170'e
0: yani
2: yakın ülkede.
0: Yunan basınında Erdoğan mücadeleyi kazandı başlığı New York Times'ı ve Politico'yu buradaki başlıkları teyit eden bir
2: teyit eden bu. Ana başlık bu aslında.
0: Ne o, kazandı?
2: Maslow kuralı gibi.
0: Kişiselleştirmeden aslında mesele yani ülkenin cumhurbaşkanı Erdoğan diyorsan o zaman Türkiye kazandı anlamına gelir bu. Öyle değil mi?
2: Evet.
0: Peki ve, ne kazandı?
2: Evet. Şöyle bu süreci şöyle okumak lazım. 2004 yılında da NATO toplantısı olmuştu.
0: Evet.
2: Hatta Türkiye ikiye bölünmüştü. Ben de o dönemlerde üniversite öğrencisiydim. Hatta orada bazı protestolara da katılmıştık. Evet, 2004'te.
0: Ya çok gençmişsin ya. O zaman üniversite öğrencisiymiş.
2: Şimdi baktığımız zaman o dönemki...
0: Biz o zaman ekmeğimizi elimize almıştık ya.
2: Evet. O dönemde şuna baktığımız zaman 2004'teki NATO'daki Türkiye ile şu anki NATO'daki Türkiye çok farklı. Birincisi... Başkanlık sistemiyle aslında eleştirdiğimiz o yapının meşruiyetinin giderek arttığı, muhalefetin de artık başkanlık sistemi üzerinden belki de masaya tekrar yatırıp üzerinde konuşması gerekecek bir durum. Yani 2004'teki Türkiye ile 2026'daki NATO'daki Türkiye çok farklı. O yüzden burada Erdoğan'ın öne çıkan önemli bir kurumsal görünürlüğünün de arttığını söyleyebiliriz. Yani,
0: Peki, Yunanistan'daki... Yunanistan'la ilgili benim sıkıntım şu. Arkadaşlar gazetelerin adlarını okuyamıyorum. Problem orada. Turgay Hoca sen okuyabiliyor musun? Ben okuyamıyorum.
3: Katimerina.
0: Katimerina. Öbürü? Evet.
3: Katimerina ortadaki.
0: Şu alttaki?
3: Onu...
0: Ekat. Ekat mı?
3: Evet.
0: K'ye benziyor. Yani neyse. Yani bu, Ali böyle koymuş. Bu böyle devam ediyor.
4: İtalya'da yardımcı olabilir.
0: Efendim?
4: İtalya'da yardımcı
0: olabilir. Abdurrahman Hoca'ya bir soralım mı? Murat devam edelim. Sen burada dur. Yorumla lütfen. Gençmişsin. 2004'te üniversite öğrencisin ya. Abdurrahman Hoca'ya bir sorayım. Hocam bu Amerikan basını diyor ki Türkiye'nin NATO'daki önemi acayip arttı diyor. Sonra Politico diyor ki zirvenin tek kazananı Erdoğan oldu diyor.
2: Evet.
0: Murat da geldi, Murat Gezici sağ olsun. Dedi ki bak burada Yunan basını esas dikkat çekici. Yunan basını diyor ki Erdoğan mücadeleyi kazandı. Tıpkı o Politico gibi ona benzer bir başlık atmış. Gerçekten bu başlıklar doğru mu? Biz ne kazandık?
5: Şimdi Faruk Bey şöyle, 2004'te ben de üniversite öğrencisiydim. Onu söyleyerek başlayayım.
0: Oho!
1: Ya kusura bakmayın da yıllar size yüklenmiş ikinize de.
0: Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Ama genç profesör. Hocam yani kutlamak dünyanın bize düşmez ama bravo. Bravo. Bravo.
5: Estağfurullah.
0: Buyurun.
5: Estağfurullah. Teşekkürler. Şimdi şöyle yani hakikaten aslında dış politika... İç politikanın, iç politika da böyledir de dış politika daha fazla bunu gerektirir. Biraz daha geriye çekilerek bakmayı gerektiriyor. Yani gerçekten Türkiye neredeydi? Ülke nerelerde geldi? Bugün şu an nerede? Biraz böyle kısır siyasi tartışmaların da bunlardan da sıyrılıp biraz yukarıya çekerek kendimizi görmemiz lazım. Çünkü bunu içeriye malzeme edersek... heba ederiz. Ülkenin perspektifini heba ederiz. Ülkenin gelecek oryantasyonunu heba ederiz. Burada

0: özel olarak bir hani nacizane kendi açımdan bir şeyle başlayayım. Şimdi şöyle Faruk Bey, hakikaten Türkiye-Amerikan ilişkileri, Türk-Amerikan ilişkileri işin bir boyutunda. NATO içi süreç, yani NATO'da işte transatlantik ilişkileri işin bir boyutunda. Ama
1: Evet.
0: transatlantik ilişkilerinin dışında kuzey taraf, fı geçtik, kıta Avrupası'nın kendi içindeki çekişmeler yahut anlaşmazlıklar işin

0: odaklanmamız lazım. Bu başlıkların her bir tanesinin Türkiye'nin son 10 yılda gösterdiği performans ve sergilediği ivmeyle birlikte nasıl Türkiye'nin lehine döndüğünü görmemiz lazım. Bu şu demek değil ama. F-35 meselesi çok kolay bir mesele değil. Ya bunun
1: Evet. Abdurrahman
0: farkındayız.
1: Hocam.
0: F-35'ler, S-400'ler buyurun.
1: Bu arada Beyaz Saray'dan bir paylaşım var. Şimdi yeni. Arkadaşlarımız da ekrana getirdiler. Beyaz Saray paylaşımında ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki Amerika öncelikli dış politikayı ön planda tutuyor. Başkan Donald Trump dünya sahnesindeki cesur liderliği sayesinde Amerika geri döndü. Trump'ın dünya sahnesindeki cesur liderliği sayesinde Amerika tekrar geri döndü ve şimdiye dek hiç olmadığı kadar saygın hale geldi. Bu tweet'in altında İşte Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la NATO zirvesinde çekilmiş fotoğrafını koyuyor Beyaz Saray. Bunu da bir kısaca yorumlayın. Yani şöyle mesela Donald Trump için Beyaz Saray'daki işte sosyal medyayı kontrol eden ekip Donald Trump'ın liderliği sayesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin tekrar dünyaya geri döndüğünü, saygın bir yere geldiğini söylüyor. Buna delil olarak da Erdoğan'la çektirdiği bir fotoğrafı koyuyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile olan ilişkilerini tam olarak rayına koyduğunda saygın bir ülke oldu diyor. Yani bu anlaşılıyor buradan. Ne dersiniz?
0: Biraz tersten Faruk Bey.
1: Nasıl?
0: Amerika kaybetmeye başladığı hegemonik gücünü yeniden tesis etmek için Türkiye'nin gözden çıkarılmasına lüksü ve tahammülü yok. Bu aslında onu ifade ediyor.
1: Bir daha söyler misiniz? Ben tam
0: Yani
1: anlayamadım ya. Amerika Birleşik Devletleri, evet.
0: Epey bir zamandan beri kaybetmeye başladığı hegemonik gücünü yeniden tesis etmek için Türkiye'yi ne bölgesel düzlemde ne küresel uluslararası platformda farklı parametreleri de var bunun. İşte enerji, askeri güç, jeopolitik durum bunları ayrı detaylı başka bir zaman konuşuruz ama son tahlilde Türkiye'yi gözden çıkarma, Türkiye'yi yok sayma gibi bir lükse ve alana sahip değil.
1: Bu
0: Gücünün sınırları
1: söylediğiniz
0: ABD
1: şey
0: açısından var.
1: hocam, bu söylediğiniz şey bizim açımızdan iyi bir şey midir, kötü bir şey midir?
0: Yani şöyle, Türkiye kendi politikalarını Amerika'ya göre uygulamaz. Ama Amerika'nın geldiği nokta eğer böyle bir noktaysa Türkiye bundan istifade eder. Dolayısıyla Suriye başta olmak üzere az önce saydığım bütün başlıklarda Türkiye bundan istifade ediyor. Yani
1: Anladım.
0: bütün dış politika akıllarını ve stratejilerini ulusal çıkarları maksimize etme üzerine kurar
1: Anladım,
0: devletler. Hele
1: anladım.
0: Türk devletinin bunca ciddi bir birikimi üzerinde oturduğunu düşünüyorsak, bu 2 günkü NATO zirvesindeki her bir seçilen detay da dahil olmak üzere bize tabiri caizse bu aklı gösteriyor.
1: Peki, Gezici bu fotoğrafa bakınca ve bu tweet'i bir daha genel görelim mi arkadaşlar? Yani burada bir daha bunu daha doğrusu dil bilgisi kurallarına uygun hale getirelim. Eski bir edebiyat öğretmeni olarak şöyle diyor. Amerika için öncelik dış politikayı planlamak, planlı bir dış politika güzergahında ilerlemek, Başkan Trump'ın dünya sahnesindeki önemli ve cesur liderliği sayesinde Amerika tekrar dünya sahnesine geri döndü, bir numaralı koltuğuna oturdu ve şimdiye dek hiç olmadığı kadar da saygın bir ülke haline geldi. İyi yapabildim mi?
2: Hocam
1: Bunu diyor,
2: estağfurullah,
1: bunu
2: gayet
1: diyor.
2: iyisiniz ama şöyle İngilizcesine baktım ben.
1: Heh, orada
2: Diyor
1: ne diyor?
2: ki America First Policy, yani önce Amerika.
1: Onu zaten söylüyor.
2: Evet, önce Amerika eksenli dış politikayı ön planda tutmak.
1: Yani şöyle, önce Amerikan eksenli dış politikayı ön planda tutuyor olmaları, bu fotoğrafı Amerika'nın saygın bir ülke olarak gösterilmesine engel midir?
2: Hayır, değil tabii ki.
1: Mesela bunu değil de başka bir şeyi niye göstermiyor? Yani orada Starmer'la da görüştü, öyle değil mi?

0: Yani Macron'la da oturdu, onunla da yemek yedi. Hadi Meloni ile araya bir kara kedi girdi, onu anladık. Tamam. Ötekilerle niye göstermiyor da sürekli bizi? Ankara'da olduğu için mi?
1: Pardon.
2: Ya buyurun buyurun.
0: Yok yok, Ankara'da yani, olduğu için mi?
1: Ne, şöyle, için onun tabii ki etkisi var ama Ankara'da olmasın. Sadece Ankara'da olması değil. Yani orada zaten Starmer'a, yani İngiltere Başbakanı'na bütün basının önünde verdi, veriştirdi. Yani zaten az bir vakti kaldı dedi.
0: Ya o aile fotoğrafında da öyle. En köşede durmuş. Gidici olduğu belli.
1: Evet. Evet. Zaten az bir vakti kaldı dedi. İşte daha karşımızdaki Winston Churchill değildi dedi. Bize İran Savaşı'nda yanımızda yer almadı dedi. Yani daha önce Starmer'la ilgili söylediği eleştirileri çok daha sert bir dille
0: öyle
1: yeniden dile getirdi.
0: Starmer benim karşımda da bir Roosevelt yok demedi mi? Ya olsam öyle derim yani. Hani sen Churchill arıyorsan ben de bir Roosevelt ararım yani. Sen de o değilsin.
1: Evet, ama tabii kimse kalkıp Trump'a bunu söyleyemez yani. Çünkü Trump'ın hem Amerika'nın başkanı olması hem de müthiş bir egosu olması sebebiyle.
3: Biraz, kimse... biraz Macron de Gaulle'e özeniyor ama o da bir de Gaulle değil. Çünkü
1: yani
3: Avrupa
1: şöyle,
3: eski Avrupa değil.
1: Macron da gerçekten kendisini hep böyle bir ayrıcalıklı yere koymaya çalışıyor. Kendisini dünya sahnesinde en önde gelen liderlerden biri gibi göstermeye
0: değil
1: çalışıyor.
0: Mi?
1: Yani o kadar değil bence. Çünkü mesela NATO zirvesi öncesinde gitti Suriye, yani zirveden hemen önce gitti Suriye El Şara ile görüşmeye. El Şara zaten geldi NATO zirvesine.
0: Orada başka anlaşmalar yaptığı söyleniyor.
1: Evet.
0: Mesela petrol anlaşmaları yaptığı söyleniyor.
1: Macron'un mu?
0: Evet.
1: Macron petrol anlaşmaları mutlaka yapmıştır ama aynı zamanda kendisini konumlandırma şekli yani Donald Trump'la sanki eş seviyede gibi. Yani şimdi beğenin beğenmeyin, sevin sevmeyin. Real politik açıdan baktığımızda Donald Trump tabii ki Macron'dan daha güçlü. Daha bir kere dünya süper gücünün lideri. Şimdi orada mesela basın toplantısına örnek vereyim yine. Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte. Bunların basın toplantılarını... Girdik, izledik, öyle değil mi?
0: Evet.
1: Macron da basın toplantısı yaptı. Fakat sadece davetli gazeteciler gidebildi ona. Yani davet usulü. Yani kendini böyle bir daha ayrıcalıklı konumlandırma. Anlatabiliyor muyum?
0: Bir şey söyleyeyim mi? Ben de nacizane ara ara böyle şey yapıyorum ama... Yani ihtilalin ülkesi. Hani Donald Trump'a bugünkü askeri gücüyle bir önem atfediliyor olabilir. Ama yeryüzünde bir Fransız entelijansiyası... Bir Fransız edebiyatı, bir Fransız kültürü, yani ihtilallerin ülkesi. Hani Macron o kalibrede değildir belki ama normalde dünya değerleri açısından baktığında Macron Trump'ın fersah fersah ilerisinde. Bir de güneş gözlüğü var ayrıca. Onu da
1: ama şimdi
0: yani.
1: Fransız kültürüyle Amerikan kültürünü çarpıştırmıyoruz.
0: Yani, mesela.
1: Ben yani.
0: Mesela tabii ki güç dengeleri.
1: Tabii güç dengeleri,
0: evet.
1: Ve real politik açısından söylüyorum,
0: evet,
1: bunu.
0: Evet, evet.
1: Yoksa tabii ki Avrupa'daki yani binlerce yıllık kültür, sanat, reform, Rönesans, bütün bu süreçlerin Amerika'daki yani 200
0: elbet,
1: yıllık
0: elbet.
1: Devlet yanından
0: geçemez. Ya ben
1: geçemez.
0: Genel anlamda hani bir şey yap.
1: Evet.
0: Yoksa güç dengesi elbette, söylediğiniz doğru. Sezin Hanım çok kısa, bu fotoğrafı niye paylaştı Beyaz Saray sizce?
2: Burada enteresan bir şekilde Türkiye ya aslında Erdoğan üzerinden bir meşruiyet alıyor.
0: Ya bu, Trump.
2: Evet.
0: O çok ilginç. Evet.
2: O çok net bana kalırsa. Ya bu işte zor bir lider ama ben zor liderleri idare edebilirim. Ben hemen kafamda bir ilk beş yaptım. Bu fotoğrafı kiminle başka verirdi? Xi Jinping'le verirdi. Putin'le verirdi. Onun dışında işte Erdoğan'la verirdi. Belki Kim Jong-un'la verirdi.
0: Çünkü Kuzey Kore'deki. Evet.
2: Evet, zor lider ama ben dünyanın korktuğu lider ama ben idare ederim.
0: Yani güçlü liderlerle verirdi.
2: Evet, güçlü figür, baskın figür ve idare etmesi zor bir figür. Herkesin dediğini yapmaz veya herkesle anlaşmaz.
0: Mesela,
2: ama benimle anlaşıyor.
0: Kral Charles da verir miydi?
2: Yok, hayır.
0: Neden?
2: Hiçbir şey. Ben ilk 5 yaptım. 5'in sonrasında 6'yı arıyorum. Henüz bulamadım yani, öyle diyeyim.
0: İngiltere kralı
2: herhangi
0: değil
2: bir
0: mi?
2: Yok, onunla farklı türde verirdi.
0: Başka.
2: Belki kendi biraz daha şey yapmak için, böyle daha kraliyet falan filan, o başka bir şeyler devreye girerdi kültürel olarak. Ama burada o hikaye güçlü lider hikayesi.
0: Hmm, anladım, anladım. Ali, bir şey söyledim, duyamadım. Bir reklama gideceğiz galiba ama ne zaman gideceğiz? Az mı var? Ha, istediğim, peki o çok iyi. Bak, bu en sevdiğim yönetmen. İstedi. Gezici, evet. Bu fotoğrafı niye paylaşıyor Beyaz Saray?
4: Şöyle.
0: Gel böyle
4: burada,
0: istersen. Gel böyle
4: burada,
0: anlat.

0: Amerika geri döndü. Yani aslında
1: nereye döndü Amerika?
0: Burada vermek istediği mesaj, Amerika kamuoyuna vermek istediği, yani o önce Amerika dediğimiz aslında Amerika geri döndü diyerek verdiği bir mesaj var. Bu mesaj çok kıymetli Amerika açısından, Trump açısından. Neden? Biden dönemini hatırlayalım. Dünyadaki o saygınlığı yitirmişti. Ve stratejik olarak...
1: Bu gerçekten böyle miydi? Mesela evet, Biden öyle. Amerika'sı dünyadaki saygınlığını yitirmiş miydi?
0: Ve koltuğunu terk etmek zorunda kaldı.
1: Ya yaşlıydı zaman. Adam, hastaydı yani.
0: Evet. Ve politika anlamında da iç sıkıntıların yoğunlaştığı bir süreçteydi. Tamam. Ve Orta Doğu'daki stratejileri, Balkanlar'daki gibi birçok konuda... Mesela Trump dün açıklama yaptı. Dedi ki ben dedi Rus devlet başkanıyla dedi... Ukrayna devlet başkanıyla görüşüyorum ama Rus devlet başkanıyla daha fazla görüşüyorum dedi. Hı hı. Yani aslında Biden'a baktığınız zaman o 5 yıl içerisinde, görev süresi içerisinde belki 1-2 defa bir araya gelmiştir. Trump'ın Amerika'nın saygınlığını arttırdığı bir gerçek. Yani toplum tarafından ve ara seçimler gerçekleşiyor. Ya
1: bu, bak Gezici, bunu şöyle de anlamalıyız. Belki diğer arkadaşlarımız da şey yapabilir, bize bir fikir, bir ufuk açabilirler. Şimdi saygınlığını artırdı. Amerika'nın saygınlığını mı artırdı?
0: Bunun
1: Amerika'dan Amerika'dan daha çok korkulan bir ülke olmasını mı sağladı?
0: Saygınlığını artırdı derken şu. Hı. Birincisi yatırımı. Ben kişisel karakterinden bahsetmiyorum.
1: Buradaki, onu demiyorum. Anladım. Ya gitti mesela, şimdi sen Venezuela devlet başkanını adamı yatağından aldın getirdin. Hı hı. Şimdi doğru cümleler kuralım. Adamın ülkesindeki petrole de çöktün. Öyle olmadı mı İpek Hanım?
2: Evet, evet.
1: Şimdi adamın petrole de çöktün. Evet. Geldin buraya. Şimdi burada da hani bizimle arası iyi. Ben kendi ülkem adına şu anda büyük bir sorun görmüyorum. Hı-hı. Benim için problem değil. Ama dünya açısından da meseleyi tartışmamız gerekir. Ha, geldin buraya. Burada İran'a musallat oldun. Hı-hı. İsrail'le birlikte. Evet. İran, İsrail Gazze'yi mezarlığa çevirdi.
0: Doğru.
1: Ses çıkarmadın. Kudüs'ü İsrail'in başkenti yaptın. Yani hani senin dışında, özellikle altını çiziyorum, İsrail'in ve Amerika'nın dışında herkesin aleyhine acayip işler yaptın. Bütün Avrupa'yı rahatsız ettin falan. Evet. Ama bunu bir güçle yaptın. Bunu... Şimdi bu saygınlık mıdır? Yoksa karşındakileri korkutmak mıdır? Amerika bunu nasıl? Bunu atıyor ama bunu evet. nasıl yaptı? Bu bizi göstermesi, Türkiye'yi göstermesi, Cumhurbaşkanı'nı göstermesi, Amerika saygınlığını kazandı derken... Burada bizim bayrağın olması, Cumhurbaşkanı'nın olması bizim adımıza olumlu bir şey. Bu değil konu. Ama sen saygınlığını artırdı derken, hocam 8,5-9 milyarlık dünyada Amerika'dan 2 milyar insan nefret ediyorduysa bunu 5'e çıkardın. Bu nasıl saygınlık?
0: Evet. Buradaki saygınlık şu, iktisadi anlamda bakmak
1: evet.
0: lazım. Yani Çin son 10 yılda, 15 yılda Amerika'nın üzerinde bir iktisadi anlamda büyüme gerçekleşti.
1: Evet.
0: Yani Unicorn dediğimiz yüksek teknolojide dünyanın en büyük 20 şirketine bakın, 2010'dan sonra kurulmuş.
1: Tamam.
0: Amerika bunun gerisinde düştü ilk defa. Son 5 yıl içerisinde geriye doğru gittiğini görürüz. Biden döneminde yüksek teknolojideki yatırımların yeteri kadar gerçekleşmiyordu. Biden'dan sonra Trump'ın en büyük yatırım getirdiği bu yıl yaklaşık 3 trilyon dolar getirdiğini görürüz yatırım. Mesela
1: para kazandı
0: Toyota'nın
1: Amerika'da.
0: Üretimi artık evet, orada evet. gerçekleşecek gibi para
1: Amerika'da.
0: Getirdi. Ve hatırlayalım, dünyanın en büyük şirketlerini masanın etrafında topladı.
1: Topladı.
0: Direkt sordu sen ne kadar getireceksin diye. Geçmişte buna benzer vakalar yoktu. Biden döneminde...
1: İşte Gezici onu soruyor. Bu bir saygınlık mıdır, tehdit midir?
0: Bu bir liderliktir.
1: Bak,
0: aslında.
1: Kötü mü soruyorum? Yani bu saygınlık mıdır, tehdit mi ediyorsun karşındakini?
0: Mesela Türkiye'den de son 10 yıl içerisinde baktığınız zaman yerli yatırımcıların batıya gittiğini görüyoruz. Ve Sayın Erdoğan son 4-5 yıldır bunları geri çağırıyor. Ama Biden...
1: Ama Trump gibi açık konuş şimdi. Bu, tehdit etmiyor ki yani gitme burada kal. Hani vergilerde yumuşamalar, burada yatırım yapmak için teşvikler, şunlar bunlar. Bu oturtuyor milleti karşısına. Diyor ki kardeşim bunu yapmazsan bu olur diyor. Bunu yapmazsan bu.
0: Evet.
1: Ya bu tehdit ediyor dünyayı.
0: Bunu şöyle okumak lazım. Mesela biz hatırlayalım, başkanlık sistemine Türk halkı neden destek verdi? Daha güçlü bir devlet olmak için.
1: Tamam.
0: Daha güçlü bir ekonomiye sahip olmak için destek verdi. Biden da döneminde aslında toplumun daha güçlü bir ekonomiye sahip olmadığını, güçlü bir devlet olmadığı kanaatindeydi. O yüzden Biden mı, Trump mı dönemindeki yarışın aslında buydu.
1: Peki.

0: Yani saygınlığın geriye gittiğini düşündü Amerikan halkı. O yüzden Trump'ın iç siyasete verdiği mesajları okuyorum.
1: Peki, çok teşekkür.
0: F-35'le ilgili kısa bir şey söylemek isterim.
2: Buyur, hemen
0: isterim.
2: Oradan anlat ama tamam. Çok kısa olsun lütfen. Bir şeyi daha hızlıca konuşup reklama gitmem lazım. Çok kısa iki cümle söyle. Zaten epey F-35'i konuştuk.
0: F-35'le ilgili baktığımız zaman aslında 25 Haziran'da eğer sorun olmazsa bir Amerika'da bir Türk gazeteci Yunus Paksoy bir soru sordu.
2: Ha, CNN'den.
0: CNN'den.
2: Yunus Paksoy mesela, çok başarılı bir gazeteci.
0: Çok başarılı bir gazeteciliği sergiledi. Bakın orada Sayın Trump ne söyledi?
2: Sadece orada değil, zaten çok başarılı bir gazeteci.
0: Başarılı.
2: Evet.
0: Ama bu süreci de çok iyi bir vitrin olarak kullandı. Burada şunu ifade etmek isterim. Trump'ın orada verdiği soruya cevapla Türkiye'ye NATO toplantısının ilk basın toplantısıyla son basın toplantısına kadar hep söylediği aynıydı aslında.
2: Evet.
0: Yani F-35 konusunu biraz daha ayrı tutmak gerekiyor ama hediyelerle geleceğini ve sorunları çözeceğini söyledi. Hı hı. Burada net olarak, somut olarak şunu söyledi. Ambargoların kaldırılacağını, motoru vereceğini net ifade ettiğini görüyoruz. Bir de şunu hatırlayalım. Bakın Türkiye artık çok sayıda uçak üretimine başladı. Hürjet gibi, İHA, SİHA'ları saymıyorum. Kaan gibi, Anka gibi. Bakın 5. nesil uçağını üreten Türkiye aslında 2030'da biz şu an F-110'un motorunu almaya çalışıyoruz Kaan için. Biz zaten bunu 2030 tarihinde üretecek durumdayız. Yani Türkiye aslında şurada 3-4 yıl sonrasında bu motoru üretmiş bir boyuta gelecek.
2: Peki.
0: O yüzden Türkiye'nin bu F-35 alma konusunda Amerika da biliyor ki ben satmasam daha iyi diyor. 4 yıl sonra bunlar kendileri üretecek
2: Peki.
0: diyor.
2: Umarım öyle olur Türkiye adına. Bir şey söyleyeceğim. Reklama gitmeden bir 5 dakikam var mı? Bir 5. 5 de var. Peki. Ya şu 8 numaralı şey istiyorum. 8 numaralı açıklamaları bilgi ekranına bir getirin, bir görelim arkadaşlar. 8. 8, evet. 8 numara. Bir gelsin 8 numara. 8 numarayı 5 dakikada 2-4-5 kişi tartışacağız. Şimdi ben bu işi çok önemsiyorum. İşin İsrail tarafını önemsiyorum. Birçok gelişmenin İsrail merkezli döndüğünü düşünüyorum. Bir ön yargım yok. Ama bana tarih bunu bu şekilde vaaz ediyor, emrediyor. Böyle oluyor yani. Bu işler böyle gelişiyor. Şimdi Yunanistan ve İsrail'de Türkiye korkusu, korku mu değil mi bilemem. Belki arkadaşlarımız böyle yazdı. Korkup korkmadıklarını gidip kendilerine sormak lazım. Ama şunu biliyorum. Ülkem hala açık bir savaş tehdidiyle karşı karşıyayken bütün NATO müttefiklerinin hassasiyetleri dikkate alınmalı. Mitsotakis, Yunanistan Başbakanı. Kyriakos Mitsotakis'in açıklaması. Netanyahu, bence NATO ülkesi değil İsrail ama en önemli aktör bu işlerde. Türkiye'ye F-35 satışı Orta Doğu'da güç dengesini yok eder. Sizin öneyi iki açıklama. Bu iki açıklamayı aslında F-35'i konuşurken de 2-3 cümleyle eklemek istedim. Yunanistan ne demek istiyor? Yunanistan F-35'i var mı?
3: Evet, ya yani şimdi burada...
2: Onun var, bizim niye yok? Mesela orada niye demiyor, ülke hala açık bir savaş tehdidiyle karşı karşıyayken bütün NATO müttefiklerinin hassasiyeti. Yani sende F-35 olunca Turgay Hoca'nın yok F-35'i. O da o zaman hassasiyet hissediyor.
3: Biden döneminin o çok üstün zekalı şeyiydi.
2: Oraya
3: içinde.
2: Verdi.
3: Hayır, yok, şöyle Türkiye'ye F-16'ları verirken oraya da F-35 veriyorum diye. Orada kendince...
2: Denge kur.
3: Yani evet, hem de oradaki Yunanistan lobisiydi vesaireydi. Hmm. Onları kendince ikna etti. Ettiğini düşündü.
2: Evet.
3: Bana kalırsa tam tersi bir çatıştırma politikası oldu bu. Gerçek bir arabuluculuk falan asla olmadı. Şimdi burada Netanyahu hemen ön alarak Fox News'a çıktı. Hmm. Ve orada Fox and Friends var. Trump tabanının çok izlediği. Trump evet. tabanına oynamaya başladı.
2: Oraya
3: buradaki oynuyor. Hikaye önemli. Ben hep diyorum Türkiye'de işte Financial Times'da yazı çıkmış, muhalefet Newsweek'te yazmış, onu yazmış, bunu yazmış diyor. Hayır, Fox News'a bakın. Fox News'da yazıldığı zaman o zaman orada
2: ben de aynı
3: bir soru işareti, alarm zili çaldırabilirsiniz. Ama ya orada bir

0: ön alma hikayesi var. Ve daha önce de var zaten bu ilişkiler askeri olarak ve diğer bakımlardan gelişmişti önceki yıllarda. Özellikle 2017, o civarlar 18, bu Türkiye'nin o dönem hem işte Mısır'la arası bozuk hem Birleşik Arap Emirlikleri'yle bozuk vesaire. O dönemde Suudi Arabistan keza, orada Yunanistan, İsrail, Güney Kıbrıs zaten bir çeşitli bakımlardan beraber ve farklı farklı ayrı ayrı ilişkilere girmişlerdi askeri olarak ve diğer bakımdan. Şimdi onların tekrar canlanması söz konusu olabilir. Onun için bana kalırsa tamam Miçotakis'e vermehteri gibi ceddinden çalınması hoş gelebilir sosyal medyada ve gurur popallanma
1: yapılabilir. Ama engel
0: ama
1: olabilir.
0: Plana çıktı.
1: Evet. O çok açtı sesi. Şey yükseldi orada.
0: Türkiye'de ve ulusal medyada bir gurur kaynağı olarak lanse edildi. Uluslararası medyada da bir tehdit konusu olarak özellikle Yunanistan tarafından lanse edildi. Bana kalırsa iyi fikir değil. Orada tam tersi onu yapmamak lazım ki böyle bir lobi oluşmasın, iyice coşmasın. Şimdi tam tersi orada bahane olarak...
1: Ürkütmemek lazım.
0: Ya bakın bana bunu yapıyorlar taraf. Oluyor ondan sonra.
1: Sezin Hanım diyor ki karşı tarafı ürkütmemek
0: hayır,
1: lazım.
0: Niyet F-35 almaksa o zaman farklı bir diplomasi, zeka diplomasisi daha önemli. Hamaset diplomasisinden çok.
1: Cumhurbaşkanı dedi ya, bazıları geldi dedi ki dedi, Yeniçerilerinizi de tanıyoruz dedi dedi.
0: Tamam bunu 3 gün konuşuruz bitiyor ama F-35 konusu kalıyor sonra niyette. Oysa başka türlü davranmak lazım. Biraz
2: F-35'te şöyle bir başka
0: bir davranıyor olmak lazım.
1: Şimdi özür dilerim bir saniye. Bir görüş alayım. Şunu alayım geleceğim. Bunu çok kısa yorumlayalım.
3: Evet.
1: Çok kısa. Netanyahu diyor ki Orta Doğu'da dengeleri bozar. Evet. Ben Netanyahu'nun en etkili aktör olduğunu düşünüyorum. Biz F-35'i alamazsak bunun sebebi Netanyahu'dur diyorum. Bak böyle de bir şart düşüyor.
3: Ben size katılıyorum çünkü İsrail bölgede hava kuvvetleri açısından en güçlü ülkelerden biri.
1: Doğru.
3: Yani hatta hani Türkiye'yi dışında tutarsak Orta Doğu'daki en güçlü ülke İsrail. Tabii. Hava kuvvetleri açısından. İsrail'in bir zaten büyük bir kara kuvveti yok.
1: Hava kuvveti var.
3: Şimdi Türkiye'nin hava kuvvetlerinde bu kadar güçlü tespit edilememe özelliğine sahip bir uçağa sahip olmasını tabii ki istemez. İstemiyor. Çünkü o hegemonyasını
1: kırılıyor.
3: Evet. İsrail'in hegemonyasını kıracak bir şey. O nedenle de tabii ki sonuna kadar karşı çıkacaktır.
1: Bir şey olsa mesela bunu da teknik olarak bilmediğimden soruyorum. Mesela Amerika Birleşik Devletleri F-35'leri Türkiye'ye vermeyi kabul etti. İşte kongresi osu busu bütün süreçler geçti. Tamam biz alıyoruz. Mesela Yunanistan bunu engelleyebilir mi? Hani bir NATO ülkesi olarak yok canım vermeyin dese bir karşılığı olur mu?
3: Ben Yunanistan'ın bunu engelleyebileceğini düşünmüyorum. Ama İsrail'in düşünmüyorum. Tamam. Şöyle bir de Miçotakis yani işte ülkem hala açık bir savaş tehdidiyle karşı karşıyayken demiş. Yani yıllardır zaten Yunanistan bununla yatıp bununla kalkıyor. Yani haber televizyonlarda... Yani
1: Yunanistan gereksiz para harcıyor askeriye falan bizden bir şey... Bir tehdit ya. Olmaz. Biz Ege'de yüzeriz. Yunanistan hani dengimiz değil, komşu ülke. Gerçekten bizim taki Yunanistan'da Habertürk'e haberleri geçiyor. Gazeteci arkadaşımız. Yani kendisine bağlandığında da söylüyorum. Ya bizim Yunanistan'la bitmiştir hali. Hatta Yunanistan'a karayolu geçişimiz bizim Trakya'dan. Ya orada bir sıkıntı var. Yani bir araç gidiyor, bir araç geliyor köprünün üstünden.
3: Evet.
1: Ya bu iki tane ülke savaştık bitti 100 yıl önce Yunanistan'da önemli yerler bizi Yunanistan Osmanlı toprağıydı sonra bağımsız oldular tarihtir yaşandı ve bitti. Böyle bir şarkı var ya yaşandı ve bitti diye. Yani şimdi iki turizm ülkesi karşılıklı gitgeller ya bir tane köprünün üstünde bizden biri gidiyor oradan biri geliyor. Başka karayolunda geçiş yok. Hani bir açın kapıları biraz daha genişlesin Yunanistan bu tehdit algılamasını bıraksın. Yani Türkiye gidip Yunanistan'ı işgal mi edecek? Ne olacak? Evet. Ortak bir havuz kurun, inanılmaz bir turizm geliri elde edersiniz. Hani müthiş bir şey olur. Boşu boşuna bir gerginlik. Yunanistan boşu boşuna bu kadar silaha para yatırıyor bence. Yani. Ama bizim için durum farklı. Türkiye'nin tehditleri farklı. Tabii. Algıladığı şeyler farklı. Seninle bizim bir derdimiz yok ki.
2: Faruk Bey, Yunanistan aslında bağımsız bir devlet değil. Fransa hükümeti 3-4 yıl öncesinde 30 tane uçak hibe etti. Ve bunların tadilatlarını güncelleyerek teslim etti. Birleşik Arap Emirliği 28 tane uçak teslim etti. Hindistan çok ciddi anlamda askeri destek

0: sağladı. Ve bu ülkeler...
1: Almanya ekonomik yardımda bulundu, bir sürü şey bakın, yaptı.
0: Siz yani bir Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri neden bir Yunanistan'a uçak hibe eder? Yani baktığınız zaman buradaki gaye aslında Türkiye'nin etrafındaki bir şeritin oluşturulmasına yönelik. Birincisi Yunanistan Türkiye'ye satılması planlanan F-35'lerle aslında temel sorunu değil. Neden? Türkiye zaten kendi uçağını üretiyor. 2030'da bu uçak üretilmiş olacak. Buradaki gaye Türkiye Cumhuriyeti'nin meşruiyetinin artması ve NATO'daki gücünün artması ve Amerika ile pazarlık payının giderek artmasından rahatsız. Anladım. Ama İsrail'in temel sorunu daha da geniş.
1: İsrail'in daha da büyük
0: bir sorun var. Son bir şey daha söyleyeyim. F-35'ler Türkiye devleti için çok önemli. İtibar anlamında. Neden? Amerika bu uçakları bize sattı. Sattıktan sonra biz o uçaklara Türk bayraklarının logolarını, desenlerinin çizildiğini hatırlayalım. Aynı zamanda Türk pilotlarının bu uçaklarda eğitim uçuşları yaptı. Yani o yüzden bize verilen ama sonrasında iptal edilen bir süreç. O yüzden Sayın Erdoğan'ın söylediği bir şey var son cümlesinde. Diyor ki, sözünü tutacağını düşündüğünü ifade ediyor. Aslında biz kamera önünde konuşulanları,
1: sözünü tutmuş olur diyor.
0: Kamera önündeki konuştuklarını biz genelde konuşuruz. Ben şuna eminim ki son Trump cümle, ve Erdoğan aslında kamera arkasında bu konuyu kapattıklarını. Fakat her iki taraf açısından da bunun kamuoyuna satılması gerekiyor. Özellikle Amerika kamuoyuna bunun orta vadeye yayarak satmak isteyecek. Çünkü önünde bir seçim var.
1: Teşekkürler, teşekkürler. Anladım. Bu. Sağ ol Gezici. Çok çok teşekkürler. Anladım. Turgay Hoca'nın hiç vaktimiz yok mu? Yok. Yok mu diyorsunuz? Yani var mı? Turgay Hoca hızlı, çok hızlı lütfen. Çok hızlı.
2: Ya şöyle, Netanyahu...
1: Çaylar da soğumasın. Bak,
2: önünde,
1: çay
2: önünde bir seçim var. İnanılmaz derecede iç kamuoyunu yeni bir güncellenen düşmana ikna etmek zorunda.
1: Evet.
2: Lapid gibi, Bennett gibi muhalefetin önemli isimleri. Netanyahu'nun bu operasyonel gücünün zayıfladığı, dolayısıyla İsrail'i de ciddi anlamda arka plana ittiği kanaatinde. Dolayısıyla iç politika oynuyor. Ama bizim Yunanistan'dan ziyade İsrail'e yönelik güvenlik projeksiyonlarını kurumsal anlamda güncellememiz, bunu topluma da teşmil edebilecek düzeyde bir farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Türkiye sadece, yani İsrail sadece Türkiye açısından değil, bölge açısından bir tehdit. Ama şunu da söyleyeyim, yani Fox News'e çıktı, evet konuşuyor. Ama magacılar içerisinde ciddi anlamda bu İsrail'e yönelik koşulsuz şartsız desteğin yarattığı tedirginlik var. Tucker Carlson mesela geçtiğimiz günlerde Charlie Kirk'le resmini paylaştı, onu andı ve önce Amerika meselesinin Amerika açısından neden önemli olduğunu ifade etti. Önce Amerika ise, Amerika'yı önceleyecekseler, İsrail'e koşulsuz şartsız ya da Netanyahu'ya koşulsuz şartsız bir destek vermenin çok anlamlı olmadıklarını görüyor. Mesela yani Türkiye'nin bu diplomaside ciddi katkısı var. Hem Filistin'de hem de İran'da Netanyahu'yu sınırlandıran şey biraz da Türkiye'nin önce olduğu diplomasi kanallarının kullanılması ve Trump'ın Netanyahu'ya baskı yapması.
1: Teşekkürler hocam. Çok çok teşekkürler. Peki o zaman kısa bir ara, gidip gelelim, başlıklarımız var.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Gittik, hemen geldik. Tabii son bir saate giriyoruz. Önemli başlıkları tartışmayı sürdürüyoruz değerli konuklarımızla. Hem Ankara hem burası. Tabii önemli bir zirve geride kaldı. Dünyada konuşulan şeyler var. Doğrusunu isterseniz hani programın başında ya da en azından baş taraflarında tartıştık, konuştuk ya hediyeler falan. Vallahi bütün dünya bunu konuşuyor. Çok açık söyleyeyim. Herkes o hediyeleri konuşuyor.
1: Türkiye'de bence turizm ve özellikle yiyecek, gıda sektörü bundan yararlanacak. O bakımdan çok acayip bir reklam oldu.
0: Tam bağlantı kuramadım ben.
1: Ya bu NATO zirvesiyle ilgili.
0: Ha, NATO zirvesiyle
1: evet.
0: ilgili. Ben çünkü hediyeler
1: en çok hediyeler falan deyince yani o tarafı, misafirperverlik o konularda
0: evet, mesela çok konuşuluyor olacak. Orada bizim Kütahya'da porselen üretimi var. Yani Kütahya biliyorsunuz dünyada porselen üretiminde bir numara. Orada işte İsmet Bey'in, Nafi Bey'in, Güral Şirketler Grubu, bizim şirketlerimiz yani. Böyle bazı isimler geçince hani reklam falan diyorlar, olsun ne olacak yani, memleketin malı dünyaya satıyorsun, ne güzel. Şimdi o şeyden, masaya konulan tabaklardan, yani o muazzam Kütahya'nın porselenleri, tabaklar, ondan sonra Bitlis'ten gelen bal.
2: Hizam.
0: Mesela onu gördüm ben, dediler ki ya bu bal şey olur, artık zirve olur. Yani bu bal her yerde aranır. Bizim Anzer balı vardı ya, yani Anzer'in yanında tabii doğuda, güneydoğuda çok iyi bal üretimi yapılır. Belli yerlerde, Bitlis'te, Siirt'te falan çok iyidir. Hizam balı.
2: Hizam.
0: Ondan sonra tabii döner. Gerçi döner artık Almanların diyorlar ama.
1: Yanık yoğurt şimdi. Menü de geçen yanık yoğurtlar. Ha, bir de yanık o şimdi yoğurt. O keşfedildi.
0: Denizli. O da şey tabii. mi? Denizli. Denizli. O da Yunus Paksoy'un Amerika'daki hikayesi değil mi? Yanık yoğurt meselesi. Başka şeyler var.
3: Bir de gazetecilere medyaya, o medya alanında verilen
0: açık... O söyledikleri kadar çeşit var mıydı ya?
3: Çok.
0: Gerçekten.
3: Çok. Ben hiçbir zirvede ki çok zirveye katıldım. Çok uluslararası zirveye katıldım. Hiçbirinde bu kadar izzet-i ikram görmedim gazeteci olarak. Yani sürekli bir yemek servisi, sürekli bir çay kahvesi.
0: Ya bu kötü bir şey mi, iyi bir şey mi?
3: Ya bana göre ben tabii ki iyi bir şey olduğunu
0: düşünüyorum. İyi bir şey yani.
3: Yani bu
1: hayır,
3: kötü bir şey değil.
1: O soft power

0: Kuşak güç bakımından. Şimdi o gazeteciler bunu yazıyor. Sonra Japon Savunma Bakanı
1: Kahve.
0: Kapalı Çarşı'ya gitmiş ayrıca vesaire. Türkiye'de gezdiler. Bununla da ilgili paylaşımları oldu.
1: Macaristan Başbakanı
0: evet,
1: ailesiyle 4 gün tatile
2: çıktı. Tarihi Yarımada'da.
0: Evet, Tekirdağ'a gitti. Orada tabii İmre Feköy'li falan Macar, Osmanlı'ya gelmiş, sığınmış Macarların ve Osmanlı tarafından kabul edilmiş. Onların evleri var vesaire. Orada bir tarih var. O bakımdan tabii onların paylaşımları, İzlanda Başbakanı sonra ikinci evim olduğu gibi paylaşım
1: yaptı. Macar dediniz ya, devam edin. Macar dediniz ya. Kütahya'ya biraz fazla pozitif ayrımcılık yapıyorum bu akşam. Mesela Koşut Macarlar için çok önemlidir. Sezin Hanım'ın Macaristan'la olan diyaloglarını biliyorum. İsmet Güral da Macaristan Fahri Konsolosu'ydu. Koşut'un, Macaristan'ın ne diyelim Atatürk'ü. Yani Macaristan, yeni Macaristan'ın kuruluşunda en etkili aktörlerden biri. Mesela Kütahya'da Koşut evi vardır. Çünkü Türkiye'ye evet. gelip Kütahya'da kalmıştır bir süre. Yani
2: Büyükelçi görev süresi boyunca tabii. inanılmaz bir etki bıraktığı için tek başına bir devlet gibi çalıştı burada.
1: Tabii tabii, burada mesela orada Kütahya'da bir müze, Koşut Müzesi gibi bir evi var. Uzun yıllar bu diyaloglar, ilişkiler siz de çok iyi biliyorsunuz zaten. Ama bu yani eleştiri konusu da oluyor. Yani neyi göstermeye çalışıyorsunuz? Hani bu kadar yiyecekler, içecekler, izzet-i ikram falan. Hani bu yönünü de eleştirenler var.
0: Oradaki...
1: Ben doğrusu çok haklı bulmuyorum bu eleştiri. Yani insanlar bu kültürü tanıyabilir, yiyebilir, ikram edebilirsiniz. Yanlış bir şey mi?
0: Yok, elbette ki. Yani zaten o misafirperverlik kısmı işin önemli bir boyutu. Bütün bu zirvelerde öyledir. Ayrıca mesela menü Trump'ın Çin'e ziyaretinde de konuşuldu. Orada nasıl bir menü vardı vesaireydi. Bunlar hep paylaşılır. Bu diplomasi ve gastronomi hep el ele gitmiştir veya o tarz misafirperverlik veya o kültürel dokunuşlar. Onda sorun yok. Bana kalırsa Türkiye'de tartışılmasının sebebi bir, Türkiye'den akreditasyon sorunu yaşaması gazetecilerin, gazetecilerle ilgili sorunlar olması ve onun dışında genel olarak Türkiye'de ekonomik kriz olması. Türkiye'deki sıkıntıların...
1: Eleştirin sebebi bu diyorsun.
0: Evet ya, daha şimdi...
1: Doğru.
0: Bir yani yer bir bakar oluyor
1: tamam,
0: o zaman.
1: Tamam, doğru, şöyle diyorsunuz. Türkiye'de enflasyon yüksek, hayat pahalılığı var. Bunlar olurken çok fazla izzet ikramda bulunmak eleştiri konusu
0: güzel
1: olur.
0: Güzel diyen de olur ama bak, ya, şey bakımından.
1: Doğru.
0: Şimdi mesela uluslararası kanallara bir sürü reklam veriyorsunuz.
1: Evet.
0: Oraya gidendense böyle bir şeyi yapıyor olmak, böyle bir zirvede bu kadar
1: bu
0: yemeklerin, gastronominin, bu kadar Türkiye'nin kültürünün, hatta kedilerinin konuşulması.
1: Ankara kedileri.
0: Çünkü oradaki evet kediler de konuşuldu. İşte aynı zaman toplantı alanında kedilerin olması. Çok sempatik geldi insanlara, hoşlarına gitti. Ya bunlar güzel şeyler. Yumuşak kültürü de, ya, sert kültür çok önemli. O hard power dediğimiz hikaye tamam. Bu dünyada özellikle önemli. Savunma sanayiniz çok iyi olacak, her şey çok iyi olacak. Ama gelin görün ki mesela Kore sadece yumuşak gücüyle dünyada neler kazandı. Ekonomisi ne yaptı? Türkiye'nin de yumuşak gücünü daha konuşturması lazım. Doğru. Bana kalırsa.
3: Ben de şu açıdan bakıyorum. Hani gazetecilere orada verilen yemekler, ikramlar vesaire de eleştirildi. Ki eleştirilebilir tabii ama ben orada çalışan bir gazeteci olarak açıkçası çok memnun kaldım. Aynen. Ve çok gerçekten ben iyi bir şey yapıldığını düşünüyorum. Çünkü orada inanın NATO'yu izlemek için gelen gazetecilerden, yabancı gazetecilerden o kadar çok sayıda insan sadece bir kahvaltı tabağını bile çekip sosyal medyada paylaştı
0: tabii
3: ki.
0: Tabii.
3: Yani
1: hani milyonlarca dolar harcasan
3: evet,
1: bu reklamı yapamazsın.
3: Yapamazsın yani, evet, kesinlikle. Bir de orada yani sonuçta insani bir şey. Yani sabahtan akşama kadar hani biz orada takip ediyoruz. Bir haberin içindeyiz, sahadayız, çalışıyoruz ve hani birileri de size değer veriyor ve size de yemek veriyor, size de çay kahve veriyor. Yani bu da bence kötü bir şey değil.
1: Yok, doğru. Ya ülkenin biraz daha esnemesi lazım. Yani
3: evet,
1: olumlu bir şeyi bile anlatmaktan imtina ediyor insanlar. Olumsuz bir şeyi de söylerken tereddüt ediyor. Ya biraz esnemekle rahat olun. Yani burada işte bir gastronomi, geçen bayağı oldu Çorum'a gittik. Çorum'da, Çorum işte bizim Afyon, Antep, bunlar UNESCO gastronomi şehirleri. Çorum'da olmak istiyor, oraya girmek istiyor. Orada mesela çalışmalar yapılıyor, açık ateşte pişen şeyler, hani Etiler, Hititler, Hattuşa, tarih, Anadolu. Ahmet Arif diyordu ya, hani Havva Ana dünkü çocuk sayılır, burası

Anadolu. Yani bütün bunlar sunarsan, anlatırsan, gösterirsen karşılık bulacak şeyler. Bence doğru çalışmalar, yanlış çalışmalar değil. Ama insanlar dediğim gibi çok gergin ve olumlu bir şeyi bile anlatırken kendini iyi hissetmiyor. Hani aman ben bir şey söylerim de yanlış mı anlaşılır? Ya da bir başka tarafın hedefi mi olurum falan gibi. Buna gerek yok. Bence gerek yok. Ama ben size çok güzel bir şey izleteceğim. Hazırsanız herkes Abdurrahman Hoca da yerini almış. Herkese güzel bir görüntü. Sadece şenlik olsun diye, neşe olsun diye. Yani eleştirebilirsiniz, sorun yok ama güzel bir görüntü. Sevgili Ali, sevgili yönetmenim, şu güzel görüntüyü ekrana bir getirir misiniz? Sesli.

0: Ama güzel. Güzel. İyi, iyi çalışma. İyi yapılmış yani. İyi yapılmış.
1: Yunanistan'da şimdi... da konu oldu.
0: Efendim?
1: Yunanistan'da da konu oldu.
0: Öyle mi?
1: Yunanistan'da da beyan...
0: Nasıl oldu orayı bilmiyorum.
1: Evet, orada
0: bu biraz
1: da dalga
0: böyle dansın
1: geçtiler.
0: Arkadaşlar.
1: Şeyle,
0: ne dediler?
1: Mitsotakis'le dalga geçtiler. Ya şey diye.
0: Yunanistan'la işte... dalga mı geçtiler?
1: Evet. Yani biz
0: bak,
1: biraz
0: rahat yani. Bak, rahat toplum işte. Dalga biz geçmiş başbakanıyla. Böyle falan, mi yürünür
1: öyle,
0: diyor.
1: Öyle öyle öyle evet. Öyle Kriyakos Mitsotakis dalga konusu oldu.
0: Muhalifler mi dalga geçti acaba?
1: Yani orada kendi taraftarları da dalga geçiyor aslında. Biraz çünkü popülaritesi düşüşte.
0: Niye artık böyle yürüyor?
2: Biz orada Yunan gazetecilere sorduk. Niye böyle yürüyor diye.
0: Ne dediler?
2: Kalçasından rahatsızlığı var dediler ama...
0: Bak gerçekten ben bunu bilmiyordum. Eğer öyleyse
2: evet,
0: bunu kaldırıyor.
2: Ama kaldır. Ben yani teyit etmedim bu bilgiyi.
0: Yok yani kalçasından rahatsızlığı var diyor. Kaldır. Ali kal, al, alalım ekrandan. Alabiliriz. Sevgili yönetmenim alalım. Ben bunun böyle olduğunu bilmiyordum mesela. Hani sağlık kalçasından bir sıkıntısı varsa yürüyebilir. Ama bu sanki biraz bize şey gibi geldi.
2: Evet.
0: Hani mehter çaldı ya.
2: Evet.
0: Hani o da bir şekil yapayım dedi yani. Böyle bir yürüyeyim ben dedi.
2: Ya
0: böyle.
2: O da olabilir tabii. Sonuçta Yunan gazetecilerin...
0: Ama o rahatsızlığı varsa
2: ya bu Yunan gazetecilerin yorumu. Hani ben %100 böyledir diyemem. Teyit etmedim bu bilgiyi. Sadece onların söylediğini aktarıyorum.
0: Rahatsızlığı o da... var onun için böyle.
1: Ya benim öyle dediğim de zaten temsiliyetle ilgiliydi. Yani
2: evet,
1: sen orada bize daha sert temsil etmeliydin falan filan. Böyle
0: öyle
1: kendine
0: mi
1: alay konusu yaptın gibi bir şeyler vardı. Evet. Yorumlar.
0: Ama bir girişte ilk geldiğinde normaldi mesela. O mehter çalarken normal yürüyordu. Burada biraz
3: orada
0: omuzu
3: bir de
0: düşürdü
3: mehter...
0: böyle. Akdenizli bir mafya babası gibi. Gerçi Sicilya İtalya'da ama bir Sicilyalı edasıyla.
3: Bir de orada mehterin...
0: Murat kızmazsan soracağım. Böyle yürüyebilir misin? Yürüyemem.
3: Yani bence,
0: kimse yürüyemez.
3: Bence Türkiye'de de bu şekilde...
0: Bak burada normal yürüyor Murat. Bak bak. Bak şimdi ekrana bak. Burada normal yürüyor.
2: Evet,
3: burada yok. Tedirginliği var. Neden? Müzik dozu arttırılıyor. Yani orada da önemli bir mesaj veriyor mehter takımı. Burada fark ettiniz mi bilmiyorum ama belki gazeteci arkadaşlar orada daha rahat
0: evet
3: takip etmiştir. Orada bir dozu arttırıyorlar.
0: Evet. Ses yükseliyor.
3: Ses yükseliyor.
0: Ben Erhan Hoca'yı yayına aldım salı akşamı, Erhan Afyoncu'yu. Konuştuk. Hoca dedi ki ben bu konuyu Bardakçı ile birlikte, Murat Bardakçı ile birlikte yani Türk tarihindeki birlikler, kıyafetler, askeri gelenek devam etmeli. Bu İngiltere'ye gittiğinde kral seni hangi askeri birlikte, hangi kılık kıyafette karşılıyor? Mesela ama, Fransa'da yani Fransa'da Napolyon'un askerleri aynı kıyafetlerle karşılamıyor mu?
3: 1200 yıldır
0: dolayısıyla bu da
3: aslında
0: senin tarihin, bu normal, bunun olması gerektiğini söyledim dedi ama mehter konusunda tam olarak böyle yapın dedim onu bilmem.
3: Yok, Yeniçeri kullanılmıyordu aslında. Türkiye'de kullanılıyordu. 2004 yılında da NATO toplantısında yine mehter çalıyor. Sadece Yeniçeriler ilave ediliyor bu konsepe.
0: Bak orada hoca şunu da söyledi.
3: 200 yıldır yoktur aslında.
0: Erhan Afyoncu
3: Yeniçeri
0: şunu,
3: önemli.
0: Şunu söyledi. Dedi ki bazı askeri kıyafetler var. Sonradan uydurdular. Hoca söyledi. Yani 16 Türk Devleti, Cumhurbaşkanlığı yıldızları falan. Yok öyle bir kıyafet, öyle bir askeri kıyafet yok, öyle bir bilgiye sahip değiliz. Hani kafasına göre düşünüyor. Yani mesela işte Uygurlar ne giyer? Hani gök

0: Türkler, Göktürk askeri nasıl giyinir? Bunu uydurdular, bir şey yazmıştılar, diktiler diyor. Aslında böyle bir şey yoktu ama Yeniçeri biliyoruz, yakın zamanda böyle giyiniyordu ordu falan. Evet, hikaye bu. Şimdi bütün bunlar olurken bir taraftan az önce Miçotakis'le Netanyahu'nun açıklamaları vardı. O açıklamalara karşılık Milli Savunma Bakanlığı'ndan da bir açıklama var. Şu açıklamayı bir görelim mi sevgili Ali? Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklama. 9 numaralı görseli bir görelim. Bakın burada da o deminki hani Miçotakis F-35'lerle ilgili bazı şeyler söylemişti ya. Sonra Netanyahu da bazı şeyler eklemişti. Ardından Türk Silahlı Kuvvetleri şunu söylüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlatıyoruz. Aslında sizin öneğin söylediğini Türk Silahlı Kuvvetleri söylüyor. Diyor ki bizim için Yunanistan, İsrail şu bu tehdit değil. Bizim için tehdit unsuruysa o da tehdit. Yoksa biz kimse için tehdit falan değiliz diyor. Evet. Ne diyorsunuz açıklamaya?
1: Yani aslında bu F-35 konusuyla ilgili yani Miçotakis'in söz ve Netanyahu'nun yaptığı yorumlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu. Üstelik ya orada kısıtlı süre varken birden fazla Yunan gazeteci aynı soruyu sordu ve biraz aslında toplantıyı ele geçirmiş gibi oldular. Şimdi o, Cumhurbaşkanı Erdoğan da aslında biraz buna paralel bir cevap verdi. Dedi ki biz dedi Yunanistan kendisine savunma amaçlı bir takım işte teknolojik şeyler aldığında biz diyor muyuz ki niye bunu aldın ya da Yunanistan'a bunu satmayın diyor muyuz biz dedi.
0: Yani herkes bağımsız istediğini alır
1: evet.
0: Satar.
1: Yani gerçekten de hani Türkiye hiçbir zaman kalkıp Yunanistan herhangi bir savunma amaçlı bir silah ya da savunma sistemi aldığında Yunanistan'ın bunu satmayın ya da niye aldın gibi bir şey söylememiştir. Dolayısıyla aslında Savunma Bakanı'nın açıklaması da biraz bence paralel anlam taşıyor bununla. Yani biz kimse için tehdit oluşturmuyoruz. Kendisine bize tehdit oluşturmadığı sürece.
0: Evet işte bu açıklamayı da Milli Savunma Bakanlığı yapıyor.
1: Evet.
0: Abdurrahman Hoca'yı bir göreyim ben. Şimdi şöyle bir durum var. Özellikle Netanyahu'nun ve Miçotakis'in açıklamaları. Miçotakis demişken... O biraz önceki yürüyüş görüntülerini bir şey olmadı değil mi gözlüğünüze?
1: Yok yok.
0: Az önceki yürüyüş görüntülerini ekrana getirdik ama Yunanlı bir gazeteci ayağında bir sorun var dediği için hemen o neşeli muhabbeti kestim. Çünkü sağlık her şeyden önemli. Böyle bir sorun varsa bu şaka bile olsa yapılacak bir şey değil. Her neyse Netanyahu'nun ve Miçotakis'in açıklamaları. Yani Netanyahu özellikle diyor ki F-35'leri Türkiye'ye verirseniz bütün Orta Doğu'daki dengeler bozulur. Bütün bunlara şöyle bir soruyla açıklık getirmeye çalıştık. Hocam size soramadım ben. Araya gittik çünkü. Mesela İsrail zinhar F-35 Türkiye'ye verilmeyecek. Verilmesini istemiyoruz. Kesin kararımız budur dese bile Amerika Birleşik Devletleri'nin vereceği varsa verebilir mi?
2: Şimdi yani bu Faruk Bey şöyle, çok spekülatif tartışmalar bunlar. Yani dış politika spekülasyonlar üzerinden yürümez. Dış politika mevcut gerçeklikler üzerinden yürür. Ve gerçekçi olmak üzerinden gider. Dolayısıyla biz şimdi ne yaşadığımıza bakıyoruz.
0: Evet.
2: Yani Suriye meselesinde İsrail, Amerika'nın bu pozisyonlanmasını kabul ediyor mu? Etmiyor. Ama Amerika İsrail'in hilafına davranıyor mu? Davranıyor. Dolayısıyla bu mesele de dahil olmak üzere F-35'lerde yani F-35'lere takılıp kalmayalım onu anlatmaya çalışıyorum. F-35'ler de dahil olmak üzere İsrail'in politikaları vardır. Türkiye'nin politikaları vardır. İsrail'le kesişim noktaları ve ayrışım noktaları itibariyle de ABD'nin politikaları vardır.
0: Doğru.
2: Ha buralarda örtüşmeler var tabii ki. Yani ABD ile İsrail'i birbirinden tamamen bağımsız, tamamen bağlantısız kodlamıyorum. Ancak şu değil. Bir yandan özellikle İran meselesi başladığı zamandan itibaren Amerikan iç kamuoyundaki İsrail aleyhtarlığı düzeyini de Trump'ın veya Trump'tan sonra gelecek herhangi bir Amerikan başkanının pekala dikkate alması beklenir. Çünkü orası Amerika. İsrail değil. Yani bu ikisi iki devlet ayrı devletler. Dolayısıyla büsbütün

0: düşünün. Birbirinin patronajlık ilişkisini tarihsel olarak koymamız belli bir yere kadar anlamlıydı. Fakat artık öyle değil. Burası Orta Doğu. Ve Orta Doğu'da örtüşen çıkarları, ayrışan çıkarları, devletlerin kendi içinde kurdukları veya birbirleri arasında kurdukları dengeleme politikalarına bakmak lazım. Trump aslında bunu yapmaya çalışıyor.
1: Tamam
0: Trump epey
1: da şimdi
0: zamandan beri Türkiye'yle,
1: hocam
0: İsrail...
1: özür dilerim. Hocam özür dilerim. Şunu bir
0: Evet.
1: tartışalım hep birlikte. İyi güzel de Trump 60 günlük ateşkese işte imza atıldı. Amerika Birleşik Devletleri attı. İran attı. Hani bir taraftan da az İran'ı da işe katalım. Madem burası Orta Doğu, madem Amerika çok farklı bir ülke, İsrail farklı bir ülke, herkes kendi kararını veriyor. Sizce şu Ankara'da gördüğümüz Trump şu aşamada İran'a saldırmak ister mi? Tekrar savaşı başlatmak ister mi? Trump bunu kimin itelemesiyle, kimin zoruyla yapıyor?
0: Ya bu Trump'ın bir şey yapmasına gerek yok. İsrail burada tek başına zaten bütün provokasyonları yürütmeye devam ediyor. Ateşkes anlaşması imzalandığı gün de masanın altında İsrail bu işi dinamitliyordu. Dolayısıyla İsrail'in dinamitlemesi yeni bir şey değil. Bundan sonra da İsrail'in Lübnan üzerinden, Suriye üzerinden, İran üzerinden, Körfez üzerinden hatta belki bize dönük dinamitleme faaliyetleri bitmeyecek. Bunun pekala Türk dış politikası pekala farkında. Zaten aslında şu an bu yürüyen tartışmaların tamamı,
1: Evet.
0: Mitsotakis'in açıklamaları, Netanyahu'nun açıklamaları, bunların hepsi aslında geleceğe dönük işaretler ve
1: Doğru.
0: geleceğe açıklamalar. Herkes geleceğe hazırlanıyor. Yani altıgen ittifakını kurmamız lazım. Bu radikal Sünni eksene karşı aynı zamanda radikal Şii eksene karşı aynı zamanda radikal Sünni eksen tartışmasını da bizim ciddi bir tehdit olarak masada konumlandırmamız ve buna karşı da savaşmamız lazım diyen Netanyahu.
1: Doğru.
0: Yani bu açık bu ne ifade ediyor bu? Bu şu demek ya ben seni tehdit olarak görüyorum demek. Yani burada laf oyunlarına, kelime oyunlarına hiç gerek yok. Yani İsrail Türkiye'yi tehdit olarak konumlandırıyor. Çok net. Ya burada biz
1: Peki.
0: Sayın Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız 3 seneden beri 7 Ekim'den sonra ısrarla altını çize çize
1: Evet.
0: Türkiye'nin tamamına şunu anlatmaya çalışmıyor muydu? Ya bu İsrail dediğiniz şey öyle bir şeydir ki buradan vazgeçmeyecek. Gerçekçi olun. Herkes gerçekçi olsun.
1: Peki.
0: Ha buna karşı da Türkiye kendi sınırlarını çizer. Trump'la İsrail'den bağlantısız ve bağımsız Trump'la ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi oryantasyonuyla, kendi çıkarlarıyla bu çıkar alanlarından kendi lehine hangilerini döndürebilir? Bunun hesabını yapacak. Türkiye şu an bunu
1: Peki.
0: yapıyor.
1: Peki. Peki. Şimdi işin bir de İran tarafı var. Tabii NATO zirvesinde Trump buradayken ateşkes bozuldu. Birdenbire bozuldu. Bu arada sevgili Ali, Meşet'ten görüntüler var mı? Canlı görüntü getirebiliyor musun ekrana? Tamam. Şu anda bu görüntü şu ekrana, şuraya da bir verirseniz arka tarafa bana. Oradan görmek istiyorum. Orayı çok net şey yapamıyorum. Buraya da verirseniz o görüntüyü. Bu şimdi canlı görüntüler değil mi? Bunlar Meşet'teki şu andaki durum. Yani Ali Hamaney'in 6 günlük yas törenleri sona erdi. İşte Meşet'te defnedildi. Amerika ve İsrail ortaklığında bir saldırıda hayatını kaybetti İran'ın dini lideri. 6 gündür İran halkı bu yası yaşıyor, yas tutuyor ve dini liderlerine veda ediyorlar. Evet, cenaze bugün defnedildi, öyle değil mi? Ali Hamaney'in cenazesi bugün Meşet'te defnedildi. Hatta 6 gün dolaştırıldı. Yani Irak'ta Kerbela'ya gitti. İran'da Kum mesela, Şia'nın beyni, aklı, en önemli düşünce merkezi Kum'da ve diğer önemli şehirlerde cenaze dolaştırıldı. Aslında Şia dünyası bir bütün olarak bir yası tuttu ve Meşet'teki görüntüler, canlı görüntüler, İmam Rıza, değil mi?
2: İmam Rıza Türbesi.
1: İmam Rıza
2: Ben
1: Türbesi.
2: gittim oraya.
1: Buraya gittiniz.
2: Gittim.
1: Ne zaman? Yakın zamanda mı?
2: Yok, yıllar önce
1: Ha,
2: gittim.
1: İran'da.
2: Evet, yıllar önce gitmiştim. Burası İmam Rıza Türbesi Meşet'te İranlılar için çok kutsal bir yer. Yani

0: önemli ve çok kutsal. Normal zamanda da zaten
1: kalabalık.
0: Aşırı kalabalık. Yani oraya çok fazla ziyaretçi gidiyor sürekli. Hı hı. Gidip orada çok dua eden ve ibadet edenler var. Çünkü orası bir nevi, yanlış anlaşılmasın, bir nevi diyorum, haç gibi yani Şii toplumu
1: Şii
0: için.
1: Şii dünyası için, evet, orası, evet, da en kutsal yer, anladım. Evet. Yok, yanlış anlaşılacak bir şey yok. Yani teşbihte hata olmaz.
0: Evet.
1: Yani aslında Şiiler de hacca gidiyor, geliyor Mekke'ye. Yani o ayrı bir şey.
0: Mekke'ye gidiyorlar. Evet.
1: Tabii o ilgi açısından bir benzetme sizinkisi. Evet. Şimdi bu görüntüler Meşhed'den ama sevgili yönetmenim, az önceki alevli ateşli görüntüleri de bir ekrana getirir misin lütfen? Bunlar nereden? Bu görüntüler, bilginiz var mı? Bu görüntüler Hürmüz'de farklı noktalarda, oradaki adalarda, İran topraklarında, yerleşim yerlerinde Amerikan saldırıları. Sezin Öney, bu savaş yeniden başladı mı? Hani NATO burada tamam ama orada bir kıyamet koptu yine.
2: Aslında çok enteresan bir dönemdeyiz. Bir yanda işte bizim gibi analistler, siyaseti analiz etmeye, evet, çalışanlar... Evet. Rasyonel bir şekilde bir rota bulmaya çalışıyor. Tam ne oluyor, ne olacak vesaire. Ama öte yandan da artık eskisi gibi liderlerin sözlerine bakarak veyahut da politika formülasyonlarına bakarak neyin ne olacağını anlamak Trump döneminde mümkün değil. Trump'ın da Ankara'ya gelip de bu mutabakat metnini çöpe atacağını İran'la ve böyle bir saldırı başlatacağını ben size zirve öncesi söyleseydim yapma derdiniz. Böyle bir şey mümkün değil derdi. Analistler
1: yani
2: derdi.
1: Bu emri Ankara'dan mı verdi Trump?
2: Şimdi de biz rasyonel aktörler gibi şöyle düşünme. Bu öyle olmuş oldu. Bunun planı daha önceden yapılmış olabilir. Yapılmıştır, hı-hı, da. Ve ama oradaki bir aciliyet veyahut da durumun belki farklı hesaplanması, ani bir karar şuradan olabilir. Bir savunma bakanı Hegseth'in İsrail ziyareti vardı.
1: Evet.
2: Onu iptal etti, döndü. Demek ki o savunma bakanlığının koordinasyonu işte Pentagon vesaire,
1: evet,
2: Washington'da olması gerekiyordu. Orada bir program değişikliği oldu. Bir de tabii Air Force One'ın Amerikan başkanlık uçağının Katar'ın hediye ettiği uçaktan eski uçağa değiştirilmesi ve Trump'ın bana kalırsa biraz daha Türkiye programı uzayabilirdi. Burada başka bir şeyler yapabilirdi. Biraz hızlı bir şekilde ve eski başkanlık uçağıyla, çünkü eski başkanlık uçağındaki iletişim sistemleri, o füze savarlar, bütün savunma mekanizması tam işte saldırılara göre. Halbuki yeni Air Force One'da Katar'ın hediye ettiğinde bunlar yok. Onun için güvenlik endişesiyle.
1: O daha
2: sivil
1: bir uçak. Yenisi.
2: Evet, yani Amerika'nın içinde uçabilir ancak, hatta yorumları var şu haliyle. Şimdi böyle bir durum bana burada verildiği kararın veya şaşırtma da yapılmış olabilir tabii ki ama bana kalırsa burada verildi o karar ve hızlı hızlı.
1: Amerikan heyeti kararı burada
2: da,
1: verdi.
2: 3 gün sonra, 5 gün sonra belki başka zaman yapılacakken şimdi yapıyoruz. Hikayesi burada oldu. Bana kalırsa bu işte NATO'ya bir mesaj, NATO'ya ihale etmek istiyor. İran bu Hürmüz meselesini, Hürmüz'ün kontrolü meselesini, ki NATO oralı
1: toptan
2: değildi.
1: Toptan NATO'ya havale etmek istiyor.
2: Evet, yani siz zaten NATO'ya kızıyordu. Siz elinizi, evet, taşın altına sokmuyorsunuz. Sizin buna cesaretiniz yok diye. Ve yükümlülükleri olduğunu da düşünüyor. Hürmüz herkesin meselesi, bütün uluslararası ticaretin, bütün Batı ittifakının meselesi diye. Ve ondan dolayı da hem bu meseleyi buraya iteliyor, bütün işte NATO ülkelerine.
1: Evet.
2: Ama onun ötesinde de tabii son şunu söyleyeyim. Benim düşüncem bu saldırılar, yani bugün yapılan analizlerde İran uzmanlarının dediklerine baktığımızda, Amerika'daki vesaire, bu saldırılar çok uzamaz, bugün yarın biter. Çünkü Trump'ın da lehine bir durum değil bu. Trump da bir an önce savaşı bitirmek istiyor. Bu ara seçimleri etkileyecek diyorlardı.
1: Şöyle bir şey
2: fakat,
1: var.
2: Fakat...
1: Evet, evet, evet, evet.
2: Benim düşüncem biraz başlamışken devam etme hikayesi ha,
1: devam
2: olacaktı.
1: Devam eder diyorsunuz siz.
2: Ki bu yönde bugün Axios'a da, ki hep işte haberleri oraya veriyorlar zaten, sızdırıyorlar veya doğrudan açıklıyorlar Beyaz Saray'dan bu dönemde. Bu bir süre, bir hafta falan devam edebilir. Bana kalırsa bir hafta 10 gün o civar, biraz o pencere
1: saldırılar
2: öyle
1: devam eder.
2: Evet.
1: Şimdi bir şey var şöyle, bu da garip. Şimdi biraz önce bu şehir

0: Ve Bender Abbas'ta patlama sesleri duyuldu. İlginç olan şu, İran patlama iddialarını reddetti. Yani niye böyle bir şey yapıyor İran? Eğer bu hani duyulan bir şey reddetti. Turgay Hoca'ya bir sorayım öyle geleyim. Tabii. Turgay Hocam niye yani böyle bir şey olabilir mi yani?
1: Yani 12 gün savaşında da böyleydi. Sonraki süreçte de ateşkese kadar da böyleydi. Aslında savaşın iki taraf açısından ne anlam ifade ettiği hem

0: getiriyor.
1: Muhtemelen iddia edildiği gibi bir kayıp yok anlamında. Yani 2-3 saat önce Trump yine mevzuyla ilgili İran tarafı anlaşmak istiyor diye bir
2: Evet yaptı. Bunu söyledi. İran anlaşmak istiyor bizimle.
1: Yani bu Amerika'nın yine el yükseltmesi olabilir ama az önce tartıştığımız bağlamda burayla ilişkilendirecek çok önemli bir metin var elimizde. NATO'nun sonuç bildirisinde bir madde olarak İran geçti. Yani İran'ın nükleer silaha hiçbir koşulda sahip olmaması gerektiği ve dolayısıyla buna da bağlı olarak Hürmüz'de bu seyir-i sefer güvenliğinin de garantiye altına alınması meselesi NATO'nun artık bir ortak sonuç bildirisinde yer aldı. Yani her ne kadar Amerika Avrupalı müttefiklerini İran aleyhine savaşa sokamadıysa da hem kapasite kullanımı hem silah tedariği hem üslerin kullanımı noktasında burada bir madde olarak eklemesi meselesi önemli. Belki burada agresyonu arttırarak yine İran'la ilgili meseleyi ila nihaya kapatma isteği ortaya çıkmış olabilir. Ama Avrupa'nın yine çok sıcak bakacağı kanaatinde değil. Muhtemelen Trump'ın yine el yükseltmesi olabilir.
3: Ben de bu konuda bir katkıda bulunmak isterim.
2: Lütfen.
3: Sizin adıma çok katılıyorum. Kesinlikle Trump NATO'yu Orta Doğu'ya çekmek istiyor.
2: Hangi NATO'yu?
3: Yani NATO müttefiklerini.
2: Mesela geldiler, ne yapacaklar? Hani çekmek istiyor da bunu bir anlamlandıralım. Yani evet. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'de aşağıda bir abluka kurdu. Abluka koydu. Set oluşturdu. Ve İran'ın izni olan tankerlerin çıkışını engelledi. Şimdi Amerika bunu yapıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin aciz kaldığı ne var ki diğer NATO ülkelerini buna dahil etmek istiyor?
3: Şimdi Faruk Bey, Hürmüz Boğazı'nda Amerika bir çıkmaza girdi, öyle demeyin. Yani İran Hürmüz Boğazı'na önceden hiçbir şekilde karışmazken, Hürmüz Boğazı'ndan geçişler tamamen serbestken öyle bir noktaya geldi ki, çünkü İran bunu bir asimetrik savaş aracı olarak kullanmaya karar verdi Hürmüz'ü ve orayı kontrol etmeye başladı. Yani benden izin almadan geçen gemiyi vururum dedi ve vurdu.
2: Aşağıda da Amerika diyor ki, yani gerçekten anlamak için böyle detaylandırıyor. Amerika da diyor ki, yani siz İran'ın alt tarafı olun, Hürmüz sizin oradan buraya. Amerika da bu masanın buraya kurdu seti. Tamam, sen izin veriyorsun, oradan geleni de buradan ben geçirmiyorum dedi. Ne olacak?
3: Ya bunun hiçbir anlamı yok. Yani Amerika zaten o blokajı kaldırdı.
2: Ama anlaşmayla kaldırdı işte.
3: Evet, anlaşmayla kaldırdı ama Amerika'nın oraya bloke etmesinin hiçbir manası yoktu. Çünkü zaten İran oradan gemileri geçirtmiyordu ki. Yani Amerika'nın görevi İran'ın o blokajını kaldırmaktı. Kendisi yeniden ikinci bir blokaj koymak değil. Yani o bir şey yapmış olmak için yapılmış bir şeydi. Ve bütün bugün bakın dünyadaki analistlere, güvenlik ve savunma uzmanlarına sorun. Hepsi diyecek ki Amerika bu savaşa düzgün bir strateji çizmeden girdi. Düzgün bir B planı yapmadan girdi. Hatta zaten Trump'a bu soruda soruldu basın toplantısında.
2: Tamam, böyle yaptıysa, bu da bu arada dün Bender Abbas değil mi burası? Bakın patlamalara bakın, inanılmaz görüntüler. Yani bunu NATO zirvesine gelmiş Trump'ın Amerikası yapıyor. Şöyle, hani ateşkes var ya ortada.
3: Evet.
2: Şimdi bunu Trump'ın Amerikası yapıyor. 60 gün değil miydi?
3: Zaten. Evet, evet.
2: Şimdi böyle olduğunu farz edelim. Amerika plansız, programsız gitti ve İran'a saldırı başlattı. Bugüne kadar Amerika ne kaybetti?
3: Bugüne kadar bir kere uluslararası ekonomide çok büyük resesyon meydana geldi. Enflasyonist baskılar arttı. Petrol fiyatları yükseldi.
2: Amerika için sorun yok ama.
3: Amerika'da da enflasyon yükseldi.
2: Yani Trump için sorun var mı çok Amerika'da? Bütün bu olanlarda.
3: Var. Petrol fiyatlarının yükselmesi Trump için bir sorun. Hatta Trump'ın bu ateşkesi ilan etmesinin temel sebebinin de petrol fiyatlarını düşürmek olduğu söyleniyor.
2: Petrol fiyatları bir taraftan artarken bundan aynı zamanda Amerika'nın can düşmanı Rusya kazançlı çıkmıyor mu?
3: Çıkıyor.
2: Putin kazançlı çıkmıyor mu?
3: Evet, Rusya kazançlı çıkıyor ama bildiğiniz gibi Amerika'nın Trump dönemindeki hasım ve müttefik algısı tamamen eskiye kıyasla değişmiş, tepe taklak olmuş durumda. Yani Amerika'nın NATO müttefiki dediği Avrupa ülkelerini Trump adeta karşısına almış sürekli. Sanki onlarla bir mücadele içinde gibi. Öte yandan Putin söz konusu olduğunda Putin'den bahsederken çok daha saygılı bir şekilde konuşuyor. İşte Putin'le çok güzel bir görüşme geçirdim diyor
2: mesela. Evet, öyle diyor. Evet.

0: Evet, yani işte Rusya-Ukrayna savaşında da hani hiçbir şekilde Avrupa'nın beklediği ölçüde Putin'in üzerine gitmedi ya da Rusya'nın üzerine gitmedi.
1: Zelenski'den çok görüşüyorum diyor Putin. Öyle diyor değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet.
1: Bir şey söyleyeyim mi? İran'dan açıklama var. Son dakika açıklaması. İran, İrna'ya konuşuyor bir yetkili ve diyor ki bu şehirdeki askeri tesis ABD İsrail füzeleriyle vuruldu.
2: Bu şehirde bir de sivil
1: şimdi
2: nükleer
1: kabul
2: tesisleri
1: ettiler.
2: var.
1: Efendim?
2: Bir de sivil nükleer tesisleri var, enerji
1: Orayla
2: tesisi
1: ilgili
2: var.
1: orada bir sıkıntı yok diyor ama askeri tesis ABD İsrail füzeleriyle vuruldu diyor. Turgay Hoca, savaş başladı mı yeniden?
3: Ya savaşın başlamaması için çok sebep var. Yani Sezin Hanım'ın ifade ettikleri Amerika'yı ilgilendiriyor mu? İlgilendiriyor. Çünkü sadece kendisi işte petrolün galonunun 4 doların üzerine çıkıp içeride bir baskı yaratıp Kasım seçimlerinde bir maliyet olarak dönmesinin dışında bu mesela Atlantik İttifakı içerisinde de bir ayrışma yarattı. İngiltere ile Fransa ile ciddi problemler yaşadılar.
1: Doğru, yaşıyor.
3: Dolayısıyla hani NATO'yu buraya çekme meselesinde ilk etapta başarısız olmuştu. Ya bugün bunu yeniden denemek suretiyle oradaki müttefiklerini İran'ın sahici bir tehdit olduğuna ikna edebilirler mi? Ben çok başarılı olacağı kanaatindeydim. Zaten NATO 3.0'daki temel mesele şu. Ortak güvenlik tehdidi üzerine bir gelecek tasavvuru, gelecek tahayyülü. Onun için yani Atlantik'in iki yakasında Amerika'nın güvenlik tehditleriyle Avrupa'nın güvenlik tehditleri arasında çok ciddi bir ayrışma var. Mesela Trump'ın artık Rusya'yı bir tehdit olarak görmediği çok açık ama Avrupa çok yakından bir tehdit olarak hissediyor. Bu İran'a teşmil edilebilir mi? Yani ilk denemede başarısız olundu ama Avrupa mesela gün geçtikçe güç kaybediyor. İşte Starmer'da itiraz eden bir aktör olarak gidiyor. Macron'un son hani birkaç ayı dolayısıyla böyle düşünüldüğünde Avrupa'da yeni bu Amerikan hegemonyasına ya da NATO 3.0, NATO'nun reorganize meselesine kim itiraz edecek? Burayla ilgili ciddi bir kafa karışıklığı var. Yani Amerika her istediği, kendi önceliklendirdiği meselelerde diğer ittifak ortaklarını ikna edebilecek mi? Ben böyle hani eğriye baktığımda 2016'dan bu yana, ilk döneminden bu yana baktığımda sanki hem politik olarak hem de askeri harcamalar noktasında NATO'yu hem istediği yere getiriyor hem de Avrupa siyasetini de biçimlendiriyor. Özellikle aşırı sağ
1: Ya bu Avrupa siyaseti, NATO. Şimdi geçen akşam Salı günü de biraz tartıştık, sordum. Yani adam diyor ki askeri harcamanızı artıracaksınız. Şimdi askeri harcamayı artır demek, baktım düşündüm. Yani çok uzman olduğum alanlar değil elbet. Bakıp okuyup çalışarak bakıyorum. Yani asker değilim, askeri harcama, NATO uzmanı değilim. Yani her gazeteci ne kadar biliyorsa ben de o kadar biliyorum. Ama şöyle bir yere vardım. Yani adam şunu söylüyor. Askeri harcamayı artırmaktan şunu kastediyor. Benim ürettiklerimi alacaksınız diyor. Ya
3: Öyle
1: böyle bir
3: tabii.
1: şey olabilir mi?
3: Ama
1: Yani
3: bir
1: Trump
3: yönüyle
1: şunu
3: öyle.
1: yapıyor. Yani benden diyor Tomahawk alacaksınız diyor. Benden savaş uçağı alacaksınız diyor. Benden füze alacaksınız diyor. Yani
2: America
1: ben bunu
2: first.
1: o zaman yani şöyle bir
2: Yani
1: durum.
2: ona
1: Hayır,
2: göre.
1: şu. Tamam, iyi anladık da bunları senden alacaksak eğer. Yani NATO ülkeleri bunları senden alacaksa, o zaman zaten o NATO ülkeleri, Avrupalı ülkeler belli bir güce eriştiklerinde sana ihtiyaçları yok ki. Mesela çekip gideriz diyor. Almanya'da 30 bin Amerikan askeri var. O zaman boşalt üstleri git. Yani tek başına bunu
3: Faruk
1: tehdit
3: Aksoy.
1: ederek söylüyor.
3: Faruk Aksoy.
1: Sonra anladım ki demek ki NATO harcamalarınızı artıracaksınız demek aslında şu. Benim stoklarımdaki silahları alacaksınız diyor adam. Yanlış mıyım?
3: Buna mutlak ihtiyaçları var. Çünkü mesela ilk döneminde bunu gerçekleştirirken çok zorlandı. %2 dolayına mesela Merkel çok ciddi bir biçimde itiraz ediyordu. Macron 2017'de seçildikten sonra yine itiraz etti. Mesela en kritik, en krizli son 20-30 sene içerisindeki belki zirvelerden biri 2018'deki Brüksel zirvesi. Orada da Trump tırnak içerisinde Avrupalı liderleri tedip etmeye çalıştı. Hatta haşladı kameralar önünde. Ama bugün daha güçlü bir Trump o seviyenin de üzerine çıkıp %4'ler, %5'leri konuşmaya başladı. Çünkü Avrupa'nın buna ihtiyacı olduğunu görüyor. Mesela İsveç ve Finlandiya neden 2022 Şubat'ından sonra alelacele Türkiye'yi de ikna etmek kaydıyla NATO'ya girmeye
1: Ya
3: çalıştı?
1: hocam
3: O
1: orada
3: güvenlik
1: değilim.
3: tehdidini
1: Biz
3: hissettiler.
1: geliyorum. Bak orada değilim. Ben şunu tartışıyorum. Belki daha fazla işbirliği yapmalıyız. Hani ben anlayamıyorum.
3: Hocam nereden alacak ya silah? Rusya'dan mı alacak?
1: NATO,
3: Çin'den
1: NATO'yu
3: mi alacak?
1: Konuşurken kendi silahını satmanın derdinde. Yani mesela şöyle diyelim. Şöyle diyelim bir saniye. Trump'ı bu tatmin eder mi? Almanya ya İHA, SİHA falan lazım. Hani bizde üretiliyor ya bu. Almanya gel, İran da üretiyor bunu. Çok iyi üretiyor falan. Almanya dedi ki ben vallahi iyi, gerçekten ordumu güçlendirmek istiyorum. Bunları alacağım. Ama ben bunu İran'dan uygun paraya, uygun fiyata buldum. İran'dan alacağım dediğinde Trump tatmin oluyor mu? İşte silah para harcıyor, artırıyor. Kimden aldığına bakıyor. Kendi silahını satmanın derdinde Trump.
3: Ama şöyle, sen Trump açısından bakmıyorsun. Onun açısından baktığında şöyle düşünüyor. Biden şöyle, Amerika'yı önceliyor yani. Amerikan vatanseveri tırnak
1: i̇şte
3: içerisinde.
1: İşte bu NATO'yu güçlendirmek
3: ki,
1: değil.
3: Ama şöyle.
1: Amerika'nın gelirini artırmak.
3: Faruk Aksoy, NATO 2.0'da diyor Avrupa... Ben silah üretirken, ben güvenlik mimarisini tahkim ederken onlar yeşil siyaset, ekolojik denge, refah devleti, kendi çıkarları peşinde koştular. Evet. Ne zaman Rusya Sovyetlerin varlığında olduğu soğuk savaştaki gibi bir sıcak tehdide dönüştü, o zaman bana ihtiyaç duydu. Bana ihtiyacınız varsa o zaman hem beni güçlendireceksiniz hem de mimariyi ayakta tutacaksınız. Onun için ya blöf yaparken aslında blöf yapmıyor NATO'dan çıkma noktasında. Gerçekten Amerika'nın yokluğunda yani Rusya muazzam bir tehdit. Sadece şu, gerçekten 5. madde işletilir mi? Avrupa'ya, Rusya doğrudan herhangi bir NATO müttefikine bir uyarıda, bir itirazda, bir savaş şeyinde bulunduğunda Amerika bizi korur mu? Bu bugünün kaygısı değil. Yani 60'larda De Gaulle bunu söylüyordu. Mesela Rusya balistik füzeyle beni vurduğunda Amerika New York'u mu tercih eder yoksa Avrupa'da beni korumaya mı gelir? O kaygı bugün de var. Ya Macron da düşünüyor, Merkel de ne zaman o zaman düşünüyor.
1: Turgay Hoca,
3: bugün Mers de düşünüyor.
1: Aslan'a demişler ki neden ensen kalın? Kendi işimi kendim yaparım
3: ama
1: ondan demiş.
3: Haklı yani, adam kendisi yapmadı Avrupa'nın bunları.
1: Ben kalkıp bu Trump'ın bu söylediklerinin çok da haklı olduğunu düşünmüyorum. Açık söyleyeyim. Yani kendi silahını satmak için insanlara NATO diyor ki harcamanı artır. Artırdı diyelim. Finlandiya askeri harcaması zaten
3: askerlik
1: artırmış.
3: Askerlik tartışılıyor. Askere gitmek istemiyor insanlar. Niye?
1: Yani,
3: oyun.
1: O
3: mesela komünizm dedik ya.
1: Senin
3: ya komünizm dedik
1: senin
3: ya.
1: Senin derdin kendi ticaretini yapmak. Senin
3: bak
1: için
3: şöyle, woke kültüründen kastı o komünizm tehdidi aslında evet. Şey değil. Yani Stalin gibi bir tehditten bahsetmiyor. Adam diyor ki woke kültürü burada aileyi, dini değerleri, güvenlik şeyini, zafiyetlerini, insanların askerliğe, bu güvenlik meselelerine bakışını derinden etkilediği için kızıyor. Ben olumlamak anlamında söylemiyorum.
1: Yok yok, anlıyorum.
3: Onun penceresinden böyle. 20 sene sen diyor... Yeşil siyasetle, ekolojiyle uğraştıysan refah devletiyle ben seni niye koruyayım diyor. Yani haklı değil doğru, mi kendi doğru. açısından?
2: Orada bu arada şeyi söyleyeyim. Ekolojik yeşil dönüşümle ilgili Çin de çok yatırım yapıyor. Askeri yatırımla yeşil dönüşüm bir arada gidebilir. Çok da iyi olur. Şimdi bu savaşta mesela Çin kendi enerji ihtiyacını dengelemeye başladığı için... Daha az canı yanıyor
3: Trump
2: İran'dan.
3: Trump mesela uluslararası çevre şeylerine de çok
2: size terslik
3: mesafeli.
2: Olsun diye söylemiyorum.
3: Hayır, hayır. Tamam.
2: İkisi de birden
3: o anlamdaki
2: olabilir.
3: Uluslararası evet, kurumları da bypass ediyor.
1: Söyleyin
3: kafa
1: hocam
3: başka
1: ya, ben
3: istiyor.
1: Sizi, söyleyin ben sizi tutuyorum.
2: Hayır. Öyle,
3: anladım ne demek istediğini. Bir dengeleme meselesi.
2: Ya, savunma sanayinde
3: şeyi
2: de
3: bypass ediyor.
2: Belki
1: hayır,
2: daha
1: askeri,
2: başka şeylere yol açacak.
1: Askeri
2: kaynaklar tükenince.
1: Yeşil
2: dönüşüm yani elektrikli yeşil araçlara vesaire.
1: Yeşil yeşil öleceğiz yani. Hem askeri yatırım
2: yok,
1: devam
2: öyle
1: ediyor.
2: Değil.
1: Bir taraftan da yeşil dönüşüm yapılıyor.
2: Ya
1: falan.
2: Elektrikli araçlara yatırım
1: tabii,
2: mesela
1: tabii.
2: Çin'e çok yaradı. Aynı zamanda savunma sanayinde de bunlar kullanılabiliyor. Ve bu kadar da korkulacak, o tarafı işin korkulacak bir şey
1: peki.
2: değil.
1: Peki. Gezici, İran savaşı başladı diyorlar.
4: Evet. Burada Hürmüz Boğazı'nın önemini altını çiziyor. Evet. Bu bombalamada Amerika baktığımız zaman.
1: Kalibaf da diyor ki misliyle karşılık vereceğiz. Bak nereyi vurursanız evet. Her türlü diyor bak burada. Aha işte
4: durduğu
1: burası,
4: bölge
1: yerler.
4: Kalibaf
1: karşısı. Diyor ki misliyle karşılık vereceğiz diyor.
4: Evet. Vurduğu bölge haritada baktığımız zaman Umman'ın tam karşı tarafı.
1: Evet.
4: İran.
1: Şurası.
4: Sahil bölgesini vuruyor. Orada radarlar var. Bu radar istasyonları.
1: Gel göster istersen. Ama burada burayı vuruyor da yani. Az önce şimdi İpek Yezdani siz dediniz değil mi? Amerika'nın evet. Ablukası öyle falan.
0: Evet.
1: Ya onu niye söylediniz? Hala oradayım ben. Murat Gezici de anlatsın da. Yani şimdi adam Amerika'nın gemilerini çektiği yer şu alt taraf değil miydi?
0: Evet.
4: Evet.
1: Şimdi şöyle, İran buradan, İran buradan istediği gemileri gönderiyordu değil mi? Mesela Çin gemisini gönderiyordu.
0: Evet.
1: Tanker gemisini gönderiyor, öyle değil mi?
0: İstediği gemilere izin veriyordu.
1: Şimdi sen buradan istediğin gemiyi gönderemiyorsun işte Amerika aşağıya bu seti kurduktan sonra.
4: Aslında.
1: Ondan sonra onu anlamadım tam. Hmm. Şimdi İran, Amerika bu seti burada tuttuğu müddetçe İran'ın da boğazı sıkılmamış mı oluyor? İran'da boğulmuyor muydu?
0: İran bunu göze aldı ama.
1: Hmm. Aldı da neyle karşılayacaktı? O açık neyle giderecek?
0: İran'ın ekonomisi zaten çok kötü bir durumda ambargolar sebebiyle.
1: Ben zaten bitmişim diyor.
0: Evet, ben zaten bitmişim. Neden sadece ben kaybedeyim diyor. Madem ben kaybediyorum o zaman herkes kaybetsin diyor. Evet.
1: Yani, yansın bu dünya.
0: Evet.
4: Ama bakın çok
1: İran'ın Müslüm Gürses'in şarkısına benziyor. Yakarsa dünyayı garipler yakar.
4: Faruk Bey, ilginç bir süreç var aslında. Kamuoyunundan çok konuşulmayan bir konu var. Aslında İran ve Amerika anlaştı. Neyi anlaştılar? Burada bu gemilerin hangi ölçüde, hangi mil boyutunda geçeceği. Yani aslında gemilerin geçişine izin verdi İran. Fakat kurallar kondu. Yani şu kadar karaya yakın mesafede.
1: Ama kimin gemisi olduğu önemli de her gemiye vermedi ki izin. Verdi mi her gemiye?
0: Her gemiye vermedi.
1: Vermedi.
4: Her gemiye vermedi ama bu geçen gemilere izin verdi. Yani bu batırılan 4 gemiye İran anlaşmasına izin verdi. Burada anlaşamadığı nokta... Aslında Hümeyni'nin cenazesini biliyorsunuz 40 gün bekletildi. Evet. Yas merasimi, özür dilerim.
1: Hameni. Ali Hameni.
4: Evet, cenazesinin yapıldığı bir atmosferde, yani siz bir anda ne oldu da buradan gemiler 300 metre, 600 metre daha yakın geçti diye bombalıyorsun.
1: Niye bakın, bombalıyor? Bir cevabı
4: burada,
1: var mı?
4: Burada sende. Aslında İran kendi içinde de bu anlaşmaya karşı çıkan bir yapı vardı. İran hükümeti bunu içeriye de satmakta zorlandı.
1: Bir saniye. İran'da böyle bir şey var mı? İpek Yezdan İran'ı iyi bilir. Böyle bir şey, Gezici'nin söylediği gibi bir şey var mı?
0: Evet var. Çünkü İran'da Şahin kanat devrim muhafızları daha Şahin olmayan diyeyim, yani reformcu diyemeyeceğim ama Şahin olmayan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Dışişleri Bakanı Arakçı gibi onların yürüttüğü müzakerelere karşı çıkıyorlardı ve çok onların yumuşak davrandıklarını düşünüyorlardı.
1: O zaman Amerika'da. O kanat mı vurdu?
4: Evet. Biz nasıl hatırlayalım?
1: Peki devrim muhafızları içinde, geliyor. Devrim muhafızları içinde böyle şöyle konuşuruz ya Sezin Hanım, hani derin Amerika. Bir de az yukarı şahinler, yok güvercinler, yok taklacı güvercinler falan. Hani Amerika'yı böyle kategorize ederler ya anlatırken. İşte derinin derini Amerika bilmem ne falan. İran'da mesela devrim muhafızlar içinde böyle yapılar mı var? Yani İran devletinin içinde bir yapı bu gemileri vurmamayı öncelerken bir diğer yapı pat diye vuruyor mu? Böyle mi oluyor?
0: Yani bu dediğiniz olası ama bir de şunu da unutmamak lazım. Savaş sırasında biliyorsunuz Türkiye'ye de füze düştü, Azerbaycan'a da füze düştü, öyle değil mi?
1: Şimdi, ya biz idare ettik durumu.
0: Evet ama şunu hatırlatmak istiyorum sadece. İran'daki devrim muhafızlarının komuta ettiği güçleri, askeri güçleri savaş zamanında hepsine bir özerklik verildi.
1: Evet. Ve onlara özerklik verildi.
0: Özerklik verildi, evet. 31 farklı birim vardı. Bu 31 farklı birime özerklik verildi. Ve onlar da kafalarına göre her yere füze sallamaya başladılar.
1: Hedef kendileri belirledi yani.
0: Evet, evet.
1: Yani İran merkezi yönetim, İran'ın merkezinde devlet hücresinin dışında kendi kendilerine de atış yaptılar, sağa sola kararlar verdiler.
0: Çünkü onlara anlık karar verme yetkisi verildi savaş sırasında.
1: Anladım. Peki böyle bir yapı vurmuş olabilir diyor.
4: Evet. Peki, İçeride nasıl bizim hatırlayalım Suriye'deki işte Rus uçağını düşürmemiz gibi. Yani bu
1: FETÖ METÖ işleri vardı o zaman.
4: Vardı ama baktığınız zaman
1: sonra bir sürü şey konuşuldu
4: tamam,
1: yani.
4: Burada da aslında İran'a zarar veren bir süreç. Evet. Yani bu gemilerin aslında sen anlaşma yapmışsın. Bu gemiler, bu menşeli gemilerin geçişine izin vermişsin. Sadece o mesafelerden dolayı fikir ayrılığı oluşuyor ve karar veriyorlar bir anda. Evet. Halbuki o dönemde Irak'ta ve İran'da cenaze merasimleri var. Hı hı. Yani yaklaşık 25 milyon kişinin katıldığı Böyle bir atmosferde
1: yani
4: siz
1: 25
4: burayı...
1: milyon Şii bu cenazelere katılıyor ama aynı zamanda İran 60 gün sürmesi gereken bir ateş

0: ateşkesi bu tankerleri vurarak bozuyor.
1: Evet, bu çok
0: öyle, mesela, yanlış mı söyledim?
1: Doğru.
0: Öyle değil mi?
2: Yani şimdi görünüşte İran tankerleri vurduğu için bozuldu gibi görünüyor ama...
0: Öyle görünüyor, öyle biliyoruz yani.
2: Evet ama yani birçok saldırı ile ilgili de sahte bayrak operasyonu da denildi. Yani aslında...
0: Niye herkesin aklına İsrail geliyor?
2: Evet.
0: Niye öyle? Ben okuyorum, yüzünüzden okuyorum. Herkesin aklına İsrail geliyor.
2: Evet.
0: Böyle oluyor.
3: Her yerde aynısı.
0: Gezici evet. Hızlıca toparla. Bir de Abdurrahman Hoca'ya da söz
1: bakın,
0: vereyim.
1: Bakın burada aslında bu gemilerin batırılmasıyla birlikte İsrail ve Amerika'ya tekrar gün doğuyor. Neden?
0: Doğru.
1: Çünkü NATO'nun Türkiye'de NATO toplantısının olduğu atmosferde tekrar Amerika sesini yükseltti. Aynı tonda, yani buradaki tonu ben belirlerim dedi. Değil yani mi? İran'a karşı düşünün. Siz NATO'daki öncelikli konular Ukrayna, Rusya dosyasının yanında bir de İran dosyası eklemiş oldunuz. Evet, yani biz bu atmosferde ikinci bir dosyayla karşılaştık. Ve Avrupa'ya, Avrupa Birliği'nin NATO üyelerinin çoğunluğunun Avrupa ülkelerinin olduğunu görüyoruz. Ve onlara da bir mesaj veriyor. Diyor ki Hürmüz diyor senin için diyor benden daha kıymetli. Çünkü... Avrupa'yı kendi yanına çekmek istiyor. Temelde neden çekmek istiyor? Diyor ki iktisadi anlamda Avrupa Birliği'nin ekonomik özgürlüğü yani güvenliği tehdit altındadır diyor. Çünkü buradaki Hürmüz'ün yaşanan petrol krizi
0: doğru.
1: Avrupa'yı etkiliyor. Doğru. Hatırlayın Trump sürekli altını çizdi. Ben dedi kendi ülkemde dedi çok sayıda petrol üretiyorum artık dedi. Satıyorum dedi. O yüzden buradaki mesaj Avrupa Birliği'ydi.
0: Bir de öyle demiyor. Bir de diyor ki kendi ülkemde üretiyorum. Bir de gidip diyor milletin ülkesine çöküyorum.
1: Bir de oradan da gelen.
0: Diyor, adamı aldım oradan diyor. Onun petrollerini de millileştirdim falan diyor. Böyle şeyler söylüyor. Hadi toparla bir de şeye söz
1: evet.
0: verelim.
1: Yani burada...
0: Abdurrahman Hoca'ya.
1: Burada Türkiye'de dengeli bir süreci götürdüğünü, yani çok denklemli, çok parçalı bir dış Peki. politikayı götürmeye Peki. çalıştığını da unutmamak Peki. lazım.
0: Gezici bugün çok iyi hazırlanmış. Bir kere kendisini takdir ettim ve teşekkür ederim.
1: Bir de bildiğimiz konular.
4: Anketleri yani bırakıp bu konuya geçsin bence.
0: Efendim?
4: Anketleri bırakıp bu konuya geçsin.
0: Yani, anket de yapar. Niye yapmasın? Ya?
1: İki şapkamız var. Bir tanesi uluslararası güvenlik.
0: Tabii. Anket çalışmaları.
1: Çok kıymetli hocalardan ders aldı.
0: Ya şimdi o anket işi de yani yanılan arkadaşlar da olabilir. Yani hani hata da olur. Evet. Değil mi? Çalışma bunlar. Ama bazı
1: Taran Erdem Bey'in yanında yetiştim uzun yıllar.
0: Bak Taran Erdem çok önemli
1: yani.
0: Bir isim.
1: Duayen.
0: Sizin hanım tanıyorsunuz.
1: Konda iyi bilir. Tabii,
0: tabii. Tanırdınız yani.
1: Rahmetli oldu.
0: Rahmetli tabii.
1: Ve tek tanırdınız. Takip ettiği kişiydim.
0: Öyle mi?
1: Rahmetli evet.
0: Ama bazı şeyler anket dediği için bazı araştırma şirketleri de yani %8, 9, 10 falan.
4: O kazandı
1: demek. Taran Bey'le şey 2001 yılında tanıştık. Yani onun ne yanında güzel. Çalışmak.
0: O zaman rahmetli analım.
1: Evet.
0: Peki Mekanet Abdurrahman Hoca Ankara'da. Ya hocam bu İran savaşı başladı mı başlamadı mı son 3 dakika bize bir anlatın da anlayalım.
5: Yani İran meselesi...
0: Aa bak Hürmüz'ü de getirdi arkadaşlar. Canlı gemi trafiği. Dün burası öyle karışıktı ki şimdi duruldu bak. Ya silah patlayınca herkes bir kendine geliyor. Bakın her boşaldı oralar. Evet, evet hocam.
1: Bir şey ekleyeyim. Çok önemli kritik noktaları vurdu. Bugüne kadarki İran'a saldırıları en önemlisiydi. Peki. Neden? Demir yollarını vurdu ve radar istasyonlarını vurdu, limanları vurdu.
0: Peki. Abdurrahman Hoca buyurun. 2,5 dakika.
5: Ya şöyle söyleyelim. Ateşkes metninin İran ve ABD cephelerine bakıldığında her iki cephenin de pekala kabul edebileceği ve lehine olduğunu görüyoruz. Yani İran açısından ciddi kazanımlar var. Ama Amerika'nın da en azından kendi kamuoyuna da dünyaya da anlatabileceği pekala en başta nükleer mesele başta olmak üzere Hürmüz meselesi. İkisinde Amerika bu metin içerisinde garantilemiş oldu. Ne oldu da bir anda şey oldu?
0: Patladı
5: yani
0: iş.
5: Bu aslında beklenen bir durum.
0: Evet.
5: Beklenen bir durum. Yani bundan sonra da biz... Ya bu metnin anlaşmanın imzalandığı günde beraber de başka yerlerde de. Hı hı. Peki hala bu tarz sabotajların, bu tarz nereden geldiğini şu an itibariyle çok kimsenin bilmediği, kimsenin anlamadığı. Çünkü her iki tarafta birbirini suçluyor. Ama biz bu sabotajların neticelerini yaşıyoruz. Dolayısıyla ben vurgulamaya çalıştığım şey az önce oydu. Yani işin içerisinde İsrail'in olduğu herhangi bir coğrafya, herhangi bir denklem, herhangi bir bağlam bizim karşımıza bundan sonra da çok stabil, kendi içinde durağan bir manzara göstermeyecek. Buna dair bir çerçeve hazırlamak gerekiyor.
0: Peki.
5: Yani tam olarak bu. İşte belirsizlik noktaları neydi? Hürmüz.
0: Peki.
5: Şimdi en kırılgan nokta Hürmüz'dü. Hürmüz de çıktı bu. Bundan sonra Lübnan olacak. Yani şimdi Lübnan'ı metne sokmanız bir anlam ifade ediyor. Çok önemli bir kazanım ama ikinci aşaması da var bunun. Lübnan'da İsrail duracak mı? Beraberinde bu uranyum meselesi. Hadi uranyum meselesi teknik bir mesele. Bu bir şekilde ABD ile İran arasında çözülebilir ama bu iki mesele Hürmüz ve Lübnan doğrudan açık sahalar ve bu açık sahalarda belki de anlaşmanın alt metinlerinde yeni bir takım düzenleyici ifadeler ve düzenleyici maddeler gerekiyor.
0: Peki. Peki hocam. Enfeksiyona açık yani. Her şey olabilir. Peki Profesör Babacan, AK Parti milletvekili, Malatya milletvekili. Hocam teşekkürler. Ankara'dan NATO heyeti gidince bir rahatladınız değil mi? Böyle bir oh be dediniz mi? Sokaklar, caddeler açıldı.
5: Mansur Yavaş'ın 7 yıllık hiçbir şey yapmamasına yaradı diyebiliriz buna.
0: Yahu başka bir siyasi tartışma açma, onu başka akşam tartışırız.
4: Abdurrahman Bey'in Mansur Yavaş gördük ama bugün yani.
0: Mansur Bey Kırkpınar'da gördüm ben kendisini. Kırkpınar'da güreşleri izledim, yağlı güreşleri.
5: Arada bir Ankara'ya da bir şeyler yapsın.
0: Ya şimdi böyle şeyler, hadi siyasi olarak siz söylüyorsunuz tabii, biz taraf değiliz, biz televizyoncuyuz. En sonuna bunları eklediniz.
5: Hayır, Ankara'yı siz açtınız Faruk Bey. Ankara'dan
0: ya ben onu demedim ya. Ben şunu dedim ya. NATO liderler
5: yaşadıklarımı anlatıyorum.
0: Ya liderler gitti ya. Hani böyle bir rahat nefes aldınız yani. Gitti hani o sıkı korumalar falan gitti, bir rahatladık demenizi bekliyordum.
4: Ya ben Abdurrahman Bey'de bir NATO mutluluğu bekliyordum. Yüzünü asık gördüm vallahi.
0: Kimin?
4: Abdurrahman Bey'de bir yüzünü asık gördüm.
0: Niye?
4: Yani. Ya NATO daha bir böyle keyif bekliyordum ama
0: Peki bir dahaki yayında güler.
4: Evet.
0: Bir dahaki yayında daha gülen
3: hoca,
0: bir
3: hoca
0: gülen. Munis, peki. Yönetmenim çok sıkıştırdı. Hocam
4: ciddi sorumluluklar bekliyor Türkiye'yi, o yüzden herhalde.
0: Sevgili Turgay demiş. Hocam çok teşekkürler. Murat gerçekten çok iyi hazırlanmıştın. Çok teşekkürler. Çok faydalandım. Rica eksik olma. İki değerli gazeteci arkadaşımız İpek Yezdani, sizin öneye çok çok teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Bir araya gidelim, sonra konuklarımı ben gönderiyorum, sonra ben kapanış için tekrar geleceğim.

Ve bitti. Noktayı koyduk. Nedir ne değildir'in sonundayız. Epey mesele konuştuk. O meselelerden herkes bir şekilde gerekli sonuçları çıkarmıştır. Olumlu, olumsuz. Biz sadece konuklarımıza sorduk. Onlar da fikirlerini söylediler. Şimdi Evren Aydın gece raporuyla karşınızda. İran-Amerika hattında sıcak gelişmeler var. Başka başlıklar var. Onları sevgili kardeşim Evren gece raporunda tek tek anlatacak. Yarın akşam saatler tam 19'u gösterdiğinde Habertürk'te ana haberde birlikteyiz. İyi geceler Türkiye.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 28, Bursa yer yer yağmurlu 27 derece. Ege bölgesinde hava açık ve güneşli, İzmir 32, Muğla 32 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana parçalı bulutlu 34 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Artvin yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 30, Kayseri 29 derece. Doğu Anadolu'da Van güneşli 28, Kars parçalı bulutlu 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 39, Mardin güneşli 29 derece.

0: Efendim iyi geceler. Habertürk burası ve Orta Doğu'da gerilim yine zirvede. ABD-İran hattında tansiyon yine yükseldi. İran'ın öldürülen dini lideri Ali Hamenei için düzenlenen görkemli cenaze törenlerinin son gününde çatışmalar yeniden alev almış durumda. İddialara göre ABD ve İsrail İran'ın güneyinde çok kritik noktaları şu dakikalarda hedef almaya devam ediyor. Sorular çok. Ateşkes gerçekten artık geride mi kaldı yoksa taraflar yeni bir savaşın hazırlığında mı? Hoş geldiniz Gece Raporu'na, Evren Aydın ben. Bir özetlerimize bakalım. Tüm gelişmeleri teker teker paylaşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesinin ardından çok kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Diplomatik temaslardan yerli silahlara önemli mesajlar verdi ve hava savunma sistemi Çelik Kubbe'ye de 24 milyar dolarlık bir ilave bütçe ayrıldığını duyurdu. O değerlendirmeyi satır başlarıyla birazdan paylaşacağız. Ve Ankara'daki NATO zirvesi sonrası Beyaz Saray'dan da saygın ABD paylaşımı geldi ve paylaşıma Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Donald Trump'ın Beştepe'de çekilen o fotoğrafı da eklendi. Birazdan ekranlara taşıyacağız. Ve açılışta söylediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Zaten gün içinde de tansiyon birçok noktalarda yüksekti. İran medyası da yeni saldırıların olduğunu söylüyor. Gece raporunda konuklarla değerlendireceğiz. Hadi başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi NATO zirvesini değerlendirdi. Trump'la görüşmenin Kaan ve F-35 olmak üzere somut neticelere vesile olacağına inanıyorum dedi. Erdoğan Çelik Kubbe projesi için de 24 milyar dolar ilave bir bütçe ayrıldığını belirtti. Cumhurbaşkanı ayrıca gösterdikleri misafirperverlik için de Ankara halkına teşekkürlerini sundu.
1: NATO zirvesinin başarıyla tamamlandığını söyledi. Gösterdikleri misafirperverlik için Ankaralılara teşekkür etti.
2: Ankara'mızın tanıtımına büyük katkı sunan zirve boyunca gösterdikleri hoşgörü ve eşsiz misafirperverlik için Ankaralı hemşehrilerime gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Zirvenin sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi için fedakarca görev yapan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına şükranlarımı ifade ediyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki tarihi NATO zirvesinin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin NATO'daki ağırlığına dikkat çekti. Trump'la görüşmesinin Kaan ve F-35 başta olmak üzere somut sonuçlara vesile olacağına inandığını belirtti.
2: Türkiye, sahip olduğu askeri kabiliyet, stratejik konum, diplomatik birikim ve savunma sanayisi kapasitesiyle bu dönüşümün tam merkezinde NATO'nun en güçlü aktörlerinden biri olarak yer almaktadır. Kıymetli dostum, ABD Başkanı Sayın Trump'la gerçekleştirdiğimiz yapıcı ve verimli görüşmelerin, milli muharip uçağımız Kaan ve F-35 programı başta olmak üzere, savunma sanayisi alanında ülkemizin beklentilerine uygun somut neticelere vesile olacağına inanıyorum.
1: Türkiye'nin savunma sanayindeki atılımlarına değindi, Çelik Kubbe projesi için 24 milyar dolar ilave bütçe ayırdık dedi.
3: Savunma harcamalarımızı 2030'dan önce %3,5 seviyesine çıkarma irademizi ortaya koyduk. Güvenlik ve dayanıklılıkla bağlantılı harcamalarda ise hali hazırda %1,5'luk bütçe payına ulaşmış durumdayız. Çelik Kubbe projesi için hava ve füze savunma kabiliyetlerine 24 milyar dolar ilave bütçe ayırdığımızı da ifade ettik.
1: Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşı ve İran-ABD müzakere sürecinde barış diplomasisine devam edeceğini belirtti.
4: Öncelikle bir hususu burada.
0: Bu arada akşam saatlerinde Beyaz Saray

0: Da çok dikkat çekici bir paylaşım geldi. ABD Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de tokalaştığı o fotoğraf paylaşıldı. Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabında 36. NATO zirvesinde çekilen fotoğraflar paylaşıldı. Fotoğrafların birinde Trump ve Erdoğan'ın Beştepe'de ikili görüşme öncesinde Cumhurbaşkanlığı Forsu önünde tokalaştıkları görülüyor. Bu fotoğraf önce Amerika ilkesine dayalı dış politika, Başkan Trump'ın dünya sahnesindeki cesur liderliği sayesinde Amerika geri döndü ve her zamankinden daha çok saygı görüyor notuyla paylaşıldı. Ve Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki diplomatik ve askeri ilişkilerin aslında en önemli başlıklarından biri Katsa yaptırımları. NATO zirvesinin ardından yeniden gündemin en üstüne gelmiş durumda. Peki bu yaptırım nedir? Yani ne zaman kalkabilir ve bu konuda nasıl bir patika var önümüze? Nasıl bir yol haritası izlenecek? Tüm Türkiye bunu merak ediyor. Sorunun yanıtı da bu haberde.
1: NATO liderler zirvesinde Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde yeni bir kapı aralandı. Savunma sanayi açısından kritik adımlar atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın zirve kapsamındaki görüşmelerinin ardından Trump, yaptırımları kaldıracağız, F-35'leri değerlendireceğiz dedi. Savunma sanayi adına kısıtlamalara yönelik yeşil ışık yandı. Trump 2020'de Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alınmasının ardından Türkiye'yi 14 Aralık 2020'de Katsa yaptırımları listesine aldı. Türkiye'deki bazı üst düzey savunma sanayi yetkililerine yönelik yaptırımları içeren Katsa'nın açılımı Amerika'nın yaptırımlar yoluyla karşı koyma yasası. Katsa sadece Türkiye değil, İran, Çin, Kuzey Kore ve Rusya'ya yaptırımlar uygulayan bir Amerikan yasası olarak biliniyor. Peki Türkiye'ye yönelik yaptırımların kalkması için nasıl bir yol haritası izlenecek? Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yasa değişikliği yapılması gerekiyor. Bunun için Amerikan Başkanı Trump, yaptırımların kalkması için yasada değişiklik yapılmasına dair bir yazı yazacak. Amerikan Kongresi'nden itiraz gelmezse Türkiye Katsa listesinden düşmüş olacak. Ancak F-35 programına geri dönüş için Katsa yaptırımlarının kaldırılması yeterli değil. Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini envanterinde bulundurmaması gerekiyor. Peki S-400'lerin Türkiye'nin envanterinden çıkarılması için hangi yol izlenecek? S-400'lerin 3. bir körfez ülkesine satışı gündemde. İsrail etkisi sebebiyle S-400'lerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılamayacağı değerlendiriliyor. Katar'ın tercih edilebileceği belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı nedeniyle körfez ülkeleri de gelişmiş savunma sistemlerine ihtiyaç duyuyor. Körfez ülkelerinin kolaylıkla satın alamayacakları S-400 hava savunma sistemlerinin bu boşluğu da doldurması bekleniyor. Ancak sistemlerin üçüncü bir ülkeye devredilebilmesi için Rusya'nın onayı gerekiyor. F-35 programına dönüş için siyasi engelin yanı sıra hukuki engelin de aşılması şart. 2020'de yürürlüğe giren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın 1245. maddesi Türkiye'nin S-400 sistemine sahip olduğu sürece F-35 programına dönüşüne izin vermiyor. Trump'ın Türkiye'ye bu mevzuatın uygulanmaması için bir yazı yazarak Kongre'ye göndermesi gerekiyor.
2: Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var.
1: Yol haritası beklendiği gibi işlerse Türkiye'nin parasını ödediği 6 F-35'in teslimi gündeme gelecek. O dönem Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim alan pilotların bazılarının emekli olması nedeniyle yeni pilotlar eğitilecek.
0: Milli Savunma Bakanlığı'nda da haftalık bilgilendirme toplantısı vardı ve NATO Liderler Zirvesi değerlendirildi o toplantıda. Amerikan Başkanı Trump'ın Katsa yaptırımları hakkındaki açıklaması da ele alındı. Beklentimiz ülkemize yönelik tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır mesajı verildi.
3: İttifakın karşı karşıya bulunduğu güncel tehditlerin kapsamlı şekilde ele alındığı, ortak caydırıcılık ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik stratejik kararların değerlendirildiği tarihi bir buluşma olmuştur.
1: NATO Liderler Zirvesi bu sözlerle değerlendirildi. Müttefikler arasındaki dayanışmanın pekiştirildiği vurgulandı.
3: Zirve, müttefikler arasındaki dayanışmayı pekiştirirken, değişen güvenlik ortamına yönelik ortak vizyonun geliştirilmesine önemli katkılar sağlamıştır.
1: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı, inşası devam eden Ay Yıldız Karargahı'nda yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Katsa yaptırımlarının kalkacağı yönündeki açıklaması ele alındı.
4: Beklentimiz, müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan Katsa yaptırımlarıyla savunma sanayimize yönelik

0: açık veya örtülü tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Bu çerçevede ABD Başkanı tarafından yapılan açıklamaları memnuniyetle karşılıyor, müttefiklerimizle kısıtlamalar yerine karşılıklı güven ve dayanışmanın güçlendirilmesinden yana bir yaklaşımı benimsiyoruz.
1: Zirvede Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, ülkesinin Türkiye tarafından savaş tehdidi altında olduğunu iddia etti. Milli Savunma Bakanlığı ise bu açıklamaya yanıt verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin barıştan yana olduğu vurgulandı.
2: Ülkemiz, bölgemizde barış ve istikrarın korunmasından, mevcut meselelerin yapıcı diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ele alınmasından yanadır. Bu kapsamda, gerilimi artırabilecek söylemlerden kaçınılmasının ikili ilişkilere olumlu katkı sağlayacağını bir kez daha ifade ediyor, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlatıyoruz.
3: Geçelim ana meselemize. Arabulucuların Tahran ve Washington'ı bir yandan masaya döndürme çabaları var ama İran'da da tansiyon yüksek. Üst üste 3. gecede de İran'ın özellikle güneyinde patlama sesleri duyuldu. İran medyasının aktardığına göre patlama sesleri Buşehir, Çuadek ve Kunarek kentlerinde duyuldu. Patlamalara dair şu an itibariyle herhangi bir detay, bilgi paylaşılmadı. Amerikan medyasına konuşan kaynaklarsa Amerikan ordusunun İran'a herhangi bir saldırı düzenlemediğini savundu ve arabulucu Pakistan ve Katar, İran ve ABD'yi müzakere masasına geri getirmek için çabalıyor denildi. Bu arada İsrail Savunma Bakanı Katz'a sosyal medya paylaşımında İsrail ordusu teyakkuzda diye yazdı, İran'ı üçüncü kez vurmaya hazırız diye belirtti. Amerika Birleşik Devletleri dün İran'a yeni saldırı başlattığını açıklamıştı ve hava saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetmişti. Tabii bölge toz duman ama bir yandan da cenaze töreni var. İran'ın eski lideri Ali Hamenei'nin cenazesi doğum yeri olan Meşhed kentine getirildi ve yüz binlerce kişi Hamenei'ye veda ediyor. Hamenei'nin Meşhed'de cenaze töreni düzenleniyor. Sabah erken saatlerden itibaren İmam Rıza Türbesi çevresinde toplanan yüz binlerce kişi Hamenei'yi son yolculuğuna uğurlamak için tören alanına akın etti. Ardından cenaze türbeye getirildi. Cenaze namazını Ali Hamenei'nin en büyük oğlu Mustafa Hamenei kıldırdı. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta yaptığı saldırılarda hayatını kaybeden Ali Hamenei için 6 gündür çeşitli noktalarda törenler düzenleniyor. Tahran'da başlayan törenler Kum kentinde devam etmiş. Hamenei'nin cenazesi ardından da Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerine gönderilmişti. Orta Doğu'nun sıcak gündemini konuşacağız. Kim bizlerle birlikte? Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Direktörü Profesör Doktor Veysel Kurt. Veysel Kurt hocam, hoş geldiniz bu sıcak geceye.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar Evren Bey.
3: Çok sağ olun efendim. Aslında gerginliğin üçüncü güne taştığını söyleyebiliriz. Yani bir yandan devam eden bir bilgi kirliliği de söz konusu. İran medyasına bakıyoruz, farklı bilgiler var. Yani Amerikan medyasına bakıyoruz, farklı veriler geliyor elimize ama yani belli ki şimdi ilk güne baktığımızda 70 noktanın hedef alındığını görmüştük. Ardından 90 nokta hedef alındı. Yani artarak şiddetleniyor gibi duruyor bu saldırılar. Ne dersiniz? Yani Hürmüz üzerindeki kontrol savaşı gitgide alevlenecek mi ve sanırım İran'da bu Hürmüz konusundaki bu Hürmüz kartından pek de vazgeçecek gibi durmuyor hocam. Buyurun, söz size.
4: Çok haklısınız Evren Bey. Çünkü mutabakat metni yayınlandıktan sonra bile, taraflar online olsa da imza attıktan sonra mutabakat metnine, İranlı yetkililer Hürmüz üzerindeki haklarından, tırnak içerisinde haklarından vazgeçmeyeceklerini ve Hürmüz'ün savaş öncesi statüsüne dönmesinin mümkün olmadığını ifade ettiler. Tabii ki Hürmüz'ün kontrolü meselesi bir taraftan jeopolitik bir mesele, fakat bir taraftan da İran için aynı zamanda bir gelir kaynağı olması meselesi. Varil başına 1 dolar koyarak her bir gemiden yaklaşık 2 milyon dolar gelir elde etme amacı taşıyor İran Hürmüz'den, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden. Dolayısıyla fakat Amerika Birleşik Devletleri bu duruma karşı, yani bu durumun petrol fiyatlarını yükselteceğini, ayrıca İran'ın durduk yerde böyle bir gelir kaynağına sahip olmasını asla istemiyor ve dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımızda en azından resmi söylemin Hürmüz Boğazı'nın savaş öncesi statüsüne geri dönmesi gerektiğine yönelik bir vurgu var. Ve bu temel mesele iki taraf arasında hala bir gerilime neden oluyor ulaşılan mutabakata rağmen. Birincisi, vurgulamamız gereken mesele bu. İkincisi Evren Bey, yani daha önce de konuştuk, bu mutabakat metninin taraflarca nasıl anlaşılıyor

0: kıldığı meselesi var ortada. Yani sanki mutabakat metni bütün meseleleri çözmüş gibi bir durum olsa da kısa süreli bir ateşkes, tarafların birbirini veyahut da İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere müdahale etmediği kısa bir zaman yaşamış olsak da aslında ortadaki anlaşmazlık hala devam ediyor.
1: Yani
0: Hatta bu
1: bir
0: anlaşmazlığın
1: yorum
0: bir...
1: farklılığı mı var hocam taraflar arasından mutabakata bakış açısından? Doğru mu anladım?
0: Kesinlikle bir yorum farkı olduğunu ifade edebiliriz. Fakat bundan daha ötede de ciddi bir anlaşmazlık olduğunu ifade etmemiz mümkün. Yani bir tarafıyla baktığımızda İsrail hala kendini güvende hissetmiyor. Hala İran tarafından vurulabileceğini düşünüyor ve dolayısıyla İsrail'in askeri kapasitesinin bir anlaşmayla kendisine tehdit olmaktan çıkarılamayacağını ifade ediyor sürekli İsrailli yetkililer. Tabii ki İsrailli yetkililerin bu yaklaşımı Trump'ı yeniden harekete geçirmeye zorlamak üzere kurgulanmış bir söylem seti. Fakat Trump da bunu aslında en azından şimdilik, yani kongre seçimleri gerçekleşene kadar bu yönde adım atmak istemiyor. Fakat nihayetinde İran'la İsrail arasındaki meselenin çözüldüğünü hala ifade edemeyiz. Ve taraflar arasındaki hem güvensizlik hem de İran'ın sahip olduğu askeri kapasitenin hala İsrail tarafından ciddi bir tehdit olarak algılandığını düşündüğümüzde bu çatışma döngüsünün kimi zaman Hürmüz üzerinden, kimi zaman başka olgular üzerinden devam edecek olması da doğrusu bir sürpriz teşkil etmeyecek.
1: Hocam bu gece yaşananlara dair aklımızda pek çok soru işareti var. Ne kadarını yok edebilirsiniz? Merak ediyorum. Çünkü bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in ortak bir harekat tarzı belirlediğine yönelik iddialar var. İlk iki günde İsrail'in işin içinde olmadığını gördük, bir dahilinin olmadığını gördük ama yani bundan sonraki süreçte acaba İsrail yönetimi de bu gerginliğe dahil olmak istiyor mu? Acaba böyle bir hava sezinliyor musunuz?
0: Medyaya düşen bu tarz haberler var Evren Bey. Özellikle İsrail'in hani Amerika Birleşik Devletleri'ni üçüncü bir angajman için zorladığını ve İsrail'in buna hazırlıklı olduğuna dair
1: Evet.
0: uluslararası medyaya düşen haberler var ve
1: Sanırım
0: bence İsrail
1: Katıf'tan da
0: buna
1: benzer bir
0: oldukça...
1: açıklama vardı değil mi hocam?
0: Evet, kesinlikle
1: Savunma
0: ve bu
1: Bakanı.
0: sadece Netanyahu tarafından istenmiyor. Hatta muhalefet liderleri bile yani Netanyahu'yu pasif kalmakla veya Amerika Birleşik Devletleri ne diyorsa onu yapmakla suçluyorlar. Dolayısıyla İsrail'deki sadece hükümet tarafından değil, muhalefet tarafından da kullanılan bir durum bu ve toplumu militarize etmiş durumda. Haliyle bu durumda İsrail'de işte gerek hükümet gerekse muhalif partiler arasında üzerinde konsensüse varılmış bir konu gibi duruyor İran'a yönelik saldırı meselesi. Öte taraftan baktığımızda aslında İran da çok geri adım atmıyor. Bunun çeşitli sebepleri var Evren Bey bence.
1: Neden
0: Birinci sebebi
1: efendim?
0: şu, bir taraftan şunu düşünüyor, yani eninde sonunda Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail bana tekrar saldıracaklar. Eğer bu gerçekleşecekse o zaman bunun zamanlamasını ben belirleyeyim. Birincisi bu. Yani böyle yukarıda bekleyen ve sürekli bu hani çatışma döngüsünü besleyen esas düşünce tarafların birbirine karşı olan güvensizliği ve çatışmanın zamanlamasını belirleme meselesi.
1: Peki bu
0: İkinci
1: belirleme
0: mesele de şu.
1: İran'a nasıl bir avantaj sağlar ki hocam?
0: Şöyle bir avantaj sağlar. Gayet yerinde güzel bir soru Evren Bey. Şöyle bir avantaj sağlar. Karşı taraf tam olarak hazır olmadan ve karşı tarafa hem askeri hem de siyasi bir maliyeti çıkarabileceğini düşündüğü anda
1: Anlıyorum.
0: saldırmak
1: Maliyetler
0: ister
1: bakımından
0: taraflar.
1: söylüyorsunuz, anlıyorum.
0: Kesinlikle yani Donald Trump'ın işte Kasım ayındaki kongre seçimlerine giderken elinin zayıf olduğunu, dolayısıyla kendisine karşı büyük bir angajmanın gerçekleşmeyebileceğini, hani Amerika harekete geçerse bile Şubat'ta gerçekleşen saldırılar gibi büyük bir saldırı setinin gerçekleşmeyeceğini düşünüyor olabilir. Bu birincisi. İkincisi de İran tarafından baktığımızda, yine medyaya düşen haberlere baktığımızda Evren Bey, İran'ın elinde hala ciddi bir füze stoku olduğu, dolayısıyla İsrail'in canını yakabileceğine dair bir görüş var. İran'daki bu hardliner dediğimiz yani sertlik yanlıları ve müzakere yerine savaşa devam etmeyi düşünenlerin biraz argümanı ve kullandığı gerekçelerden bir tanesi de bu. Şöyle bir hesap yapılıyor. Tabii ne kadar doğru bilmiyoruz. Yani bu tarz rakamlar zaman zaman manipülasyon amacıyla da kullanılıyor ama İran'ın Şubat'tan itibaren başlayan savaş dönemi boyunca yaklaşık 4000 füze

0: kullandığı, fakat elinde hala tabii ki kesin bir rakam olmakla beraber bunun yaklaşık 3-4 katı civarında, yani 12 bin ile 15 bin arasında bir füze olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla İran'ın savaşı sürdürme kapasitesinin oldukça güçlü olduğu ve dolayısıyla İran'ın da geri adım atmamasının perde arkasında bu sahip olduğu füze kapasitesi olduğu ifade ediliyor. Dediğim gibi, yani bu rakamlar ne kadar gerçeği yansıtır bizim bunu bilmemiz mümkün değil. Nihayetinde istihbari bilgiler bunlar. Fakat biraz İran'ın, dediğim gibi, yani hem zamanlamayı kendisini seçmesi hem de muhtemelen elindeki kapasiteye, askeri kapasiteye, mühimmata olan güveni biraz angajmana girmekten kaçınmamasına neden oluyor. Tabii ki bütün İran siyasi elitleri böyle düşünmüyor, biliyoruz. Biz bunu biliyoruz. Bir tarafta işte Celili gibi sertlik yanlısı isimler, bir tarafta işte Pezeşkian gibi daha anlaşmanın olması gerektiğini, aksi takdirde bir ekonomik çöküşün ve bir sosyal patlamanın yaşanabileceğini düşünen, meseleye sadece askeri olarak bakmayan isimler arasında yaşanan bir tartışma bu. Fakat nihayetinde karar alıcılar içerisinde hangi grubun ağırlığı söz konusu ise biraz kararlar o çerçevede şekilleniyor diyebiliriz.
1: Hocam muazzam özetlediniz. Ben de şöyle birkaç cümleyle ekte bulunayım. Yani amiyane bir tabirle halk ağzıyla, yani biraz da Tahran yönetiminin ABD ve İsrail'e gel gel yaptığını söylüyorsunuz ve bu konuda da yani savaşın o hakimiyetini ele alabileceğini düşünüyoruz galiba. Ama yani hocam, bu sertlik yanlıları demek ki çok ciddi bir biçimde etkili ki, yani biz bu şiddet sarmalının arttığını görüyoruz. Yani bu şekilde devam ederse, İran bu konsepti devam ettirirse ne kadar daha katlanabilir bu tarz saldırılara?
0: Şöyle bir şey Evren Bey, aslında her iki tarafta nihai bir zafer kazanamayacağının 3 aşağı 5 yukarı farkında. Dolayısıyla karşı tarafa ne kadar maliyet çıkarsa ve kendisinin pozisyonunu daha iyi tahkim edebileceğini düşündüğü sürece bir şekilde bu çatışma kararları veyahut da savaşın yeniden alevlenmesine yönelik kararlar alınabiliyor. Bu anlamda bir öncelik söz konusu ve İran, dediğim gibi, yani mutabakatın imzalanmasından sonra bile hani Galibaf gibi daha hani çok sertlik yanlısı olmayan, tamamıyla da Pezeşkian'ın pozisyonunda olmayan bir isim bile Hürmüz konusunda yaptığı açıklamalara baktığımızda, Hürmüz'ün kendilerinin hayati olduğunu ve buranın kendileri için bir gelir kaynağına dönüşmesi gerektiğini ifade etmişti. Dolayısıyla bir kere buradan bir kırmızı çizgi çizildikten sonra buradan geri dönüşün muhtemelen bir tür zafiyet olarak algılıyorlar. Bu Hürmüz meselesi hakikaten daha su kaldıracak bir mesele gibi görünüyor. Çünkü baktığımızda İran hani diyor ki, ben aslında geçen gemiler para almıyorum. Onların indirilmesi, mayınlardan uzak bir rotada seyretmesi için ben onlara bir tür aslında mihmandarlık görevi sağlayacağım ve bunun karşılığında para alacağım. Yani bir geçiş ücreti değil, bir yardım ve mihmandarlık ücreti alacağım diyor. Bir şekilde meşruiyet sağlamak için. Öte yandan sadece kendisinin çizdiği bir rota var. Umman yakınından değil de İran kıyılarından yakından geçmesini istiyor gemilerin ve haliyle orada yavaş yavaş bir kontrolü ele geçirme mücadelesinde İran'ın gerçekten direttiğini görüyoruz. Ve bu diretme de zaman zaman çatışmalara yol açıyor. Yani son çatışmaların kaynağı şuydu Evren Bey, yani İran'ın gemilere gösterdiği rotanın dışına çıkmalarından dolayı İran işte sanırım Kuveyt, bir de bir Katar gemisine saldırı düzenledi ve nihayetinde çatışmalar alevlendi. Dolayısıyla Hürmüz meselesine baktığımızda artık böyle katmanlaşmış ve her katmanda çeşitli müzakerelerin yürütüleceği ve dolayısıyla çetre birleştikçe çatışmaların kaynağı da olabilecek bir noktaya geldiğini söyleyebiliriz
1: Hocam,
0: Hürmüz
1: zaten
0: için.
1: 60 günlük bir geçiş döneminden bahsediyorduk ki bunun 3. haftasında zaten yani bu işlerin yürümeyeceğini, mutabakat zaptının ne kadar zayıf olduğunu gördük ki İran zaten bu 60 günlük geçiş dönemi sona erdikten sonra bile, yanlış hatırlamıyorsam, o transit ücretlerini uygulamaya koymak istiyor ama yani Amerika Birleşik Devletleri kesin olarak buna karşı çıkıyor. Yani buranın uluslararası bir su yolu olarak kalması gerektiğini söylüyor. Trump daha dün herhangi bir ücretin kabul edilemez olacağını söyledi. Yani Hürmüz için her iki taraf için de kabul edilebilecek pragmatist bir durum olabilir mi?
0: Oldukça zor. Yani çünkü taraf

tarafların pozisyonlarına baktığımızda birbirlerine tam karşıt pozisyondalar. İran işte eski statüye kesinlikle dönülmeyeceğini, Amerika ise İran'ın taleplerinin karşılanmasının mümkün olmayacağını düşünüyor. Yani meseleyi teknik seviyeye indirirsek evet belki üzerinde müzakere edip anlaşmak kolay. İşte Amerika Birleşik Devletleri diyelim ki petrol fiyatlarını söz konusu ediyor ve diyor ki gemilerden ücret alırsanız bu petrol fiyatlarını etkileyecek, sigorta fiyatlarını etkileyecek vesaire. Fakat baktığımızda aslında yani varil başına bir dolardan bahsediyoruz. Bir kriz olduğunda bir varilin fiyatı işte %50 artabiliyor. Dolayısıyla sadece ekonomik maliyet açısından baktığımızda neden olmasın gibi bir sonuca ulaşılabilir. Fakat mesele bu kadar basit değil. Mesele bir kere

0: Fakat baktığımızda aslında yani varil başına 1 dolardan bahsediyoruz. Bir kriz olduğunda bir varilin fiyatı işte %50 artabiliyor. Dolayısıyla sadece ekonomik maliyet açısından baktığımızda neden olmasın gibi bir sonuca ulaşılabilir. Fakat mesele bu kadar basit değil. Mesele bir kere tarafların kendi pozisyonunda geri adım atmaları. Yani Amerika Birleşik Devletleri bir kere İran'a bir taviz verdiği andan itibaren muhtemelen artık müttefikleri nezdinde
1: ne kadar zayıf olduğunu gördük ki İran zaten bu 60 günlük geçiş dönemi sona erdikten sonra bile yanlış hatırlamıyorsam o transit ücretlerini uygulamaya koymak istiyor ama yani Amerika Birleşik Devletleri kesin olarak buna karşı çıkıyor. Yani buranın uluslararası bir su yolu olarak kalması gerektiğini söylüyor. Trump daha dün herhangi bir ücretin kabul edilemez olacağını söyledi. Yani Hürmüz için her iki taraf için de kabul edilebilecek pragmatist bir durum olabilir mi?
0: Oldukça zor. Yani çünkü tarafların pozisyonlarına baktığımızda birbirlerine tam karşıt pozisyondalar. İran işte eski statüye kesinlikle dönülmeyeceğini, Amerika ise İran'ın taleplerinin karşılanmasının mümkün olmayacağını düşünüyor. Yani meseleyi teknik seviyeye indirirsek evet belki üzerinde müzakere edip anlaşmak kolay. İşte Amerika Birleşik Devletleri diyelim ki petrol fiyatlarını söz konusu ediyor ve diyor ki gemilerden ücret alırsanız bu petrol fiyatlarını etkileyecek, sigorta fiyatlarını
1: Tabii.
0: etkileyecek vesaire. Fakat baktığımızda aslında yani varil başına 1 dolardan bahsediyoruz. Bir kriz olduğunda bir varilin fiyatı işte %50 artabiliyor. Dolayısıyla sadece ekonomik maliyet açısından baktığımızda neden olmasın gibi bir sonuca ulaşılabilir. Fakat mesele bu kadar basit değil. Mesele bir kere tarafların kendi pozisyonunda geri adım atmaları. Yani Amerika Birleşik Devletleri bir kere İran'a bir taviz verdiği andan itibaren muhtemelen artık müttefikleri nezdinde İran'a söz geçiremeyen, kendi argümanını, kendi pozisyonunu kabul ettiremeyen bir güç konumuna düşecek. Ve bu Amerika açısından bir zafiyet olarak kabul edilecek. Yoksa mesele varil başına 1 doların yani petrol fiyatının 1 dolara yansıması meselesi değil sadece. Daha stratejik ve kararların kim tarafından belirleneceğini ne dair ortada ciddi bir aslında çekişme var diyebiliriz.
1: Peki bu son saldırılarla da Amerika Birleşik Devletleri acaba İran'a taviz verdirmeye mi çalışıyor sorusu da aklıma geldi ki NATO zirvesine yaptığı ziyareti mutabakat zaptının zaten bittiğini söylemişti Trump ve ancak müzakereciler isterlerse de görüşmeler devam eder demişti. Sizce devam etse de bir çözüm umudu var mı?
0: Şöyle Evren Bey, biz artık iyice anladık ki Trump'ın sadece tek bir ifadesinden yola çıkarak bir analiz yapmamız mümkün değil. Çünkü zaman zaman bakıyorsunuz barış ve müzakere laflarını en fazla ettiği dönemde çatışmalar alevlenebiliyor. Çatışmaların tam ortasında müzakereye şans tanıyabiliriz gibi bir ifade kullanıyor.
1: Evet, ki
0: Ve en
1: mutabakat
0: son
1: zaptına
0: bahsettiği...
1: imza atılırken de İsviçre'de o anda bile tehditleri devam ediyordu değil mi hocam?
0: Kesinlikle... Hatta işte bu son işte İran bahsettiğimiz 3 tane gemiye müdahale edince artık ateşkes bizim için bitmiştir gibi oldukça sert ve sanki bağlayıcıymış gibi bir cümle kullandı. Fakat daha sonra da tam da ikircikli tavrını ortaya koyarak müzakerelere de şans tanıyabiliriz. İran tarafından müzakere talebi var gibi açıklamalarda da bulunuyor. Dolayısıyla aslında bunu artık Trump'ın oturmuş bir tavrı olarak yorumlamamız mümkün. Bu ikircikli tavrı. Haliyle dediğim gibi yani Trump'ın ne böyle çatışmaya ne de müzakereye dönük laflarını tek başına baz almak yerine ortadaki durumun 3 aşağı 5 yukarı ne olduğunu ve temel anlaşmazlık noktalarının ne olduğuna bakarak bir yorum yapmak bence daha isabetli olur ve dolayısıyla buradan baktığımızda da tam da aslında sizin soruyu sorduğunuz yerden cevap verecek olursam muhtemelen bizim artık bu gelgitlere yani çatışma ve müzakere döngüsüne sanırım alışmamız gerekecek gibi duruyor.
1: Evet hocam, sanırım son birkaç dakikamız daha var. Onu da verimli kullanalım. Şimdi 3 dakikamız varmış. Yani hocam daha önce kimsenin aklına gelmemiş. Yani sıra dışı bir plan olmadığı sürece sizce Trump'ın seçenekleri de baktığımda yani çok sınırlı gibi görünüyor. Katılır mısınız? Ama en olası senaryo ne olabilir? Yani İran'a çok ciddi güç sağlayan o statükoyu yıkmak için Hürmüz'den bahsediyorum. Yani insani, ekonomik ve siyasi bedeller pahasına acaba savaşı tırmandırabilir mi Trump? Böyle bir gelecek mümkün mü?
0: Yani aslında biraz yapısal realizm açısından baktığımızda

0: baktığımızda ve tarafların birbirlerine karşı duyduğu güvensizlik açısından baktığımızda böyle bir senaryo mümkün. Fakat şöyle bir ayrışma oluyor Evren Bey. Eğer
1: Kimin
0: İsrail'in
1: için daha maliyetli olur hocam savaşı tırmandırmak?
0: bence ya tabii ki İran çok büyük yaralar alır. Özellikle enerji tesisleri, su arıtma tesisleri, ne bileyim adalardaki petrol üretim tesisleri vurulduğunda İran çok büyük bir yara alır. Fakat hep söylediğimiz bir şey var, o da İran'ın mevcut rejim durduğu sürece maliyete katlanma direnci Amerika ve İsrail'e göre daha
1: Daha
0: yüksek. Yani
1: yüksek.
0: o direnç eşiği dediğimiz olgu İran için daha yüksek. Amerika'nın vuruş gücü tabii ki çok daha büyük. İran'ın canını yakabilir. Fakat bu Amerika'nın bir kere, yani İran'ın ciddi bir karşılık vermesi durumunda Amerika'nın hegemonik gücüne ve hegemonik durumuna yönelik bir soru işareti oluşturacak. Ve bu sadece Donald Trump yönetimine değil, Amerika'nın kendisine yönelik bir soru işareti oluşturmuş olacak. Donald Trump yönetimi içerideki ekonomiyi yönetmekte zorlayacak
1: Evet.
0: vesaire vesaire. Yani karşılıklı olarak
1: Yani bir süre
0: taraflar
1: daha iki tarafta yumruklarını belli bir oranda, belli bir güçte atmaya devam edecek gibi anlıyorum anlattıklarınızı.
0: kesinlikle öyle ve tarafların alacağı zarar mütekabil olmayacaksa da, yani İran askeri olarak daha büyük yara alır, ekonomik olarak bir çöküşe doğru gidebilir. Amerika ve İsrail bu kadar büyük yara almayabilir. Fakat bunlara Amerika ve İsrail'e oluşacak maliyetin de bu küçük daha az hasarlı, askeri açıdan daha az hasarlı duruma rağmen alacakları siyasi ve ekonomik ve Amerika'nın hegemonik pozisyonu açısından bir maliyet oluşturacağı için farklı bir çerçevede de olsa 3 aşağı 5 yukarı Amerika'nın canını acıtacağını ifade etmemiz mümkün.
1: Peki hocam,
0: Fakat yani
1: buyurun
0: son
1: ekleyin. Buyurun.
0: olarak yani bu durumun nasıl devam edeceği, böyle biz hep iki sarkaç arasında gidiyoruz, gidip geliyoruz. Bir mutabakat gerçekleştiğinde bunun sanki kalıcı bir barışa dönüşebileceğine dair hani ümitlerimiz de bu şekilde yeşeriyor ve bunun kalıcı bir mutabakata dönüşebileceğini düşünüyoruz. Bir çatışma başladığında da artık işte 3. Dünya Savaşı veyahut da cehennemin kapıları açıldı gibi bir ekstremist yorumlara gidebiliyoruz. Fakat bence bundan sonraki süreç, az önce ifade ettiğim gibi, bu çatışma ve müzakere döngüsünün en azından bir süre daha, mesela bu yılın sonuna kadar en azından bu şekilde devam etmesi daha olası gibi.
1: Bu yılın sonuna kadar diyorsunuz. Peki hocam, not aldım bunu. Bir başka yayında bunu soracağım size. Çok sağ olun hocam. Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Direktörü Profesör Doktor Veysel Kurt bizle birlikteydi ki Orta Doğu'da çok sıcak bir geceden geçiyoruz. Neler olup bittiğini bizler için anlattı, aktardı. Sağ olun hocam.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Devam ediyoruz haberlerimizle. Tarihi NATO zirvesiyle devam edeceğiz gece raporuna. Zirve kapsamında zaman zaman diplomasiye de ara verildi. Japon Bakan Türk kahvesinden de övgüyle bahsetti ve İzlanda Başbakanı da Ankara'yı gezdi. O görüntülerle biraz yumuşatalım.
2: Kimi Türk kahvesine hayran kaldı, kimi de Ankara Kalesi'nde tur attı. NATO zirvesinde zaman zaman diplomasiye ara verildi. Ortaya keyifli görüntüler çıktı. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında liderler Türk kültürüyle tanıştı. Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toshimitsu, Türk kahvesi içtiği anlara ilişkin videolu paylaşımda bulundu. Türkiye denilince akla Türk kahvesinin geldiğini belirtti, içimini anlattı.
3: Türk kahvesinin bir özelliği de içtikten sonra keyfinin devam etmesidir. Ne yapılır? Bu fincanı ters çevirip beklersiniz. Sonra fincanın içinde kalan kahve telvesiyle fal bakılıyormuş. Uluslararası durumlar bundan sonra nasıl gelişecek, onu da fal bakarak tahmin etmeye çalışacağım.
2: NATO'nun en genç lideri İzlanda Başbakanı Frostadottir de zirve sonrası Ankara'nın sembol noktalarından birine gitti. Ankara Kalesi'nde tur attı. Belçika Başbakanı Bart de Wever'in de sokak kedisini severken çekilen görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. De Wever gönderisine dostça bir Türk kedisi notunu ekledi. NATO zirvesinde spor diplomasisi de öne çıktı. İngiltere ve Norveç başbakanları Dünya Kupası çeyrek finali öncesinde el sıkıştı.
1: Zirveye katılan liderlerin alışkanlıkları açısından en dikkat çekici ayrıntılardan biriydi. Fransa Cumhurbaşkanı

0: Başkanı Macron NATO zirvesi için geldiği Ankara'da o rutinlerini bozmamayı seçti. Çankaya Köşkü etrafında Seymenler Parkı'nda sabah koşusu yaptı. Peki Macron neden bu rotayı seçmiş olabilir? Bakalım.
1: Günlerce merak edildi. Birçok seçenek vardı. Zorlu bir parkuru tercih etti.
2: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 7 kilometrelik sabah koşusunda başlangıç noktası kaldığı otelin önü oldu. Rotası Seymenler Parkı'na kadar devam etti.
1: Macron'un koşu için bu rotayı tercih etmesinin nedeni otele yakınlığı. Bir başka nedeni ise...
2: Macron'un sabah koşusunda tempo bu noktada biraz daha arttı. Çünkü Çankaya Köşkü etrafındaki bu dik yokuş koşu rotalarından birisiydi.
1: Macron'un koşusu nedeniyle Seymenler Park'a geçici olarak vatandaşların girişine kapatıldı. Macron beraberindeki grupla birlikte Arjantin ve İran caddeleri üzerinden koşarak Seymenler Park'ına girdi.
2: Ankara'nın en sevilen yeşil alanlarından Seymenler Parkı, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktası. Adını Ankara'nın sembolü olan Seymenler'den alan park, 67 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu.
1: Macron yaklaşık bir saat süren 7 kilometrelik sabah koşusunu tamamladıktan sonra oteline döndü. Ardından NATO zirvesi kapsamındaki resmi programa katıldı. Güzergah boyunca Türk güvenlik birimleriyle Fransız güvenlik ekibi koordineli şekilde önlem aldı.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO zirvesi tedbirleri kapsamında 4000'den fazla aranan şahsın yakalandığını açıkladı. Zirve için tedbirleri abartmadık, gerektiği kadar önlem aldık dedi. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
1: NATO zirvesi için alınan güvenlik önlemlerini değerlendirdi. 4000'den fazla aranan şahsın yakalandığını söyledi.
3: Diplomatik olduğu kadar güvenlik açısından da önemli bir zirveydi. 32 üye ülke, 9 gözlemci ülke, toplam 41 ülkeden devlet ve hükümet başkanlarından katılım oldu. 56 bin polis, jandarma sahada etkin görev aldılar. Aylar öncesinden planlama başladı. Ankara'nın çevresindeki illeri birinci kuşak, onu çevreleyen illeri ikinci kuşak ve sınır illerini üçüncü kuşak olarak belirledik. 15 gün kala farklı faza geçtik, tedbirleri artırdık. Bütün riskleri, olabilecek hadiseleri gözden geçirdik. Abartmadık. Alınması gerektiği kadarıyla tedbir aldık. Hapis cezası alan, aranan şahıslar vardı sahada. Yaptığımız çalışmalarda 4412 şahsı yakalamış olduk.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 24 TV kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
3: İçişleri Bakanlığı olarak süreci yakından takip ettiğimizi söylemeliyim. 50 yıllık bir prangadan söz ediyoruz. Bu süreç başarıya ulaştığı zaman ülkemiz bir seviye daha atlamış olacak. Başarısızlığa uğramaması için süreci yakından takip ediyoruz. Terör örgütü mensuplarını ikna yoluyla teslim olmaya yönelik çalışmamız var. Silah bırakmadan bugüne kadar 217 terör örgütü üyesi ikna ile teslim oldu. 130'u 6 aylık süreçte teslim oldu. 58 tane sığınak, barınak veya depo gibi yaşam alanını bulduk ve tasfiye ettik. Emniyet, Jandarma Genel Komutanlık kanadıyla arazi çalışmalarımız devam ediyor.
1: Çiftçi, sokak hayvanlarına dair de bir parantez açtı. Yapılan çalışmalar sonucu Türkiye genelinde %88'inin toplandığını söyledi. Hedefimiz bu senenin sonunda sokaklarımızı güvenli hale getirmek dedi.
0: Ankara'nın ev sahipliğindeki tarihi NATO Liderler Zirvesi büyük bir başarıyla gerçekleştirildi ve dünya basını tarafından da çok yakından takip edildi. Türkiye'nin artan stratejik öneminin vurgulandığı haberlerde özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rolü ve savunma sanayindeki gelişmeler ön plana çıkarıldı.
1: Türkiye'nin artan stratejik önemi vurgulandı. Savunma sanayisindeki kapasitesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvedeki rolü öne çıkarıldı. Ankara'nın ev sahipliğinde yapılan tarihi NATO Liderler Zirvesi, dünya basını tarafından yakından takip edildi. New York Times gazetesi, Ukrayna ve İran'daki savaşlarla Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünün Türkiye'nin NATO müttefikleri nezdindeki değerini artırdığını yazdı. Trump zirveye Erdoğan ev sahipliği yaptığı için katıldı denilen haberde, Türkiye'nin gelişen savunma sanayisi ve NATO'nun Amerika Birleşik Devletleri'nden sonraki en büyük ordusuyla ittifakın geleceği açısından kritik görüldüğü belirtildi. Politico'daki haberde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli savunma sanayisi alanında etkili bir müzakereci ve lider olarak öne çıkmayı başardığına vurgu yapıldı. Savunma haberleriyle tanınan Defense 24'te Avrupa'nın ciddi bir güvenlik mimarisi oluştururken Türkiye'yi dışarıda bırakamayacağını vurguladı. Zirve Alman basınında da öne çıktı. Welt gazetesi Türkiye yeni bir güç faktörü mü manşetiyle çıktığı haberde Trump'ın zirveye Erdoğan nedeniyle katıldığını söylediğini aktardı. Yunan basınındaki haberlerde ise Trump'ın Türkiye'ye F-35 satılması ve Katsa yaptırımlarının kaldırılmasına yeşil ışık yakan açıklamaları öne çıkarıldı. Kati Merini övgüler ve F-35 için verilen sözler başlıklı haberinde Trump'ın Türkiye'yi diğer ülkelere göre daha sadık bir dost olarak tanımladığını aktardı. İtalyan basını da Trump'ın Avrupalıları eleştirirken Erdoğan'ı övdüğüne dikkat çekti. Zirve İsviçre'den Avusturya'ya kadar tüm uluslararası basında yankılanmaya devam ediyor.
0: Siyasetin sınırlarına girelim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın Merkez Yönetim Kurulu'nu toplamaya hazırlanıyor. 36 il başkanı görevden alınan CHP'de birkaç il başkanının daha görevden alınabileceği belirtiliyor. Ayrıca boş kalan bazı il başkanlıklarına da atama yapılacak.
1: İhraçlar, atamalar, olağan kurultay ve bundan sonraki yol haritası. CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun gündemi yoğun. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Bugüne kadar İzmir, Ankara, Eskişehir, Adana ve Antalya dahil 34 il başkanı görevden alınmış, bazıları ise kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Bu Merkez Yönetim Kurulu toplantısında da birkaç il başkanının daha görevden alınabileceği belirtiliyor. Genel merkez kaynakları görevden almalarda partinin kurumsal kimliğini yıpratma, parti disiplinine uymama ve Kılıçdaroğlu'nu tanımama kriterlerinin baz alındığını kaydetti. Görevden almaların ardından bazı il başkanlıklarına atama yapıldı. Ancak 21 ilde ise il başkanlığı koltuğu boş kalmıştı. Merkez Yönetim Kurulu kararıyla boş kalan illerin bir kısmına atama yapılabileceği belirtiliyor. Toplantıda olağan kurultay takviminin de ele alınması bekleniyor. Eylül ayı başında mahallelerden başlayarak ilçe ve il kongrelerinin yapılması planlanıyor. 2027 yılının bahar aylarında ise genel başkan ve parti meclisi üyelerinin seçileceği büyük kurultayın yapılabileceği ifade ediliyor.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk lirasına yönelik açıklamalarda bulundu. Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı son 11 yılın en yüksek seviyesine ulaştı dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, artan öngörülebilirlik ve güçlenen yatırımcı güveni sayesinde ters dolarizasyon sürecinde önemli mesafe kat edildiğini belirtti. Çoklu şoklara rağmen Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payının yaklaşık %62 ile son 11 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını kaydetti. Şimşek, Türk lirasına duyulan güveni pekiştirmek, makro finansal istikrarı güçlendirmek ve sürdürülebilirlik, yüksek büyümenin ön koşulu olan fiyat istikrarını sağlamak için politikalarımıza devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Aracını, otomobilini dış etkenlerden korumak isteyenlerin ilk tercihi tabii ki araç kaplama sistemi, ama yanlış uygulanırsa korumak yerine aracınıza büyük zarar verebiliyor. Üstelik pek çok firma tarafından garantisi de verilmeyen bu sistem birçok mağduriyeti beraberinde getiriyor. Habertürk muhabiri Buse Deviren arkadaşımız gitti, konuyu taraflarıyla konuştu.
4: PPF araçların yüzeyini koruyan, kuş pisliği, reçine, zift ve anahtar çizikleri, taş çubuklarından koruyan bir ürün.
5: Son yıllarda sürücülerin en çok tercih ettiği koruma yöntemlerinden biri PPF kaplama. Dış etkenlere karşı aracın boyasını koruması beklenen bu uygulama, yanlış şeylerde yapıldığında tam tersi sonuç doğurabiliyor.
6: Arabamda bazı hasarlar tespit ettim. Orada direkt arkadaşlara söylediğimde onlar da gözümün önünde müdahale edip düzeltmeye çalıştılar ve maalesef arabaya daha fazla zarar verdiler.
7: Bu işi bilen ve bilmeyen herkes bu işi yapmaya başladı.
5: Pek çok kişi aracı trafik kazasına karıştığında ya da bir sürtünme durumunda otomobili zarar görmesin diye işte bu şekilde PPF adı verilen araç kaplama sistemini kullanıyor. Ancak burada farklı bir durum da ortaya çıkabiliyor. O da şu: eğer gittiğiniz şirket size garanti belgesi sunmuyorsa PPF yaptırmanızın aslında pek de bir anlamı olmuyor. Kapı kolları, çıtalar, aracın bazı gövde parçaları sökülüyor. Deneyimsiz uygulamalarda ise falçata izleri, boya hasarı, hatalı kesimler ve sökme takma sorunları ortaya çıkabiliyor. Aytaç Çokatar da mağdurlardan biri. Aytaç Bey 06

0: aldığı otomobili zarar görmesin diye kaplatmak istedi. Ancak iddiasına göre o aracı zarar görmesin isterken kaplatmak istediği yer aracına zarar verdi. Bu alanda kaplanılan yerlerde açılma meydana geldi. Dahası cam çıtasının olduğu bölge işçilik esnasında işte bu şekilde delindi.
1: Bu kısımda hava tabancasıyla bir delik açmışlar. Önce ben bunu tespit ettim.
2: Şurada bir delik daha açmışlar. Bu zamanla kendi kapatır dediler. Daha sonra yanımda sıcak hava tabancasıyla müdahale etmeye kalktılar ve şu kısmı yaktılar.
3: Ülkemizde günde 4-5 bin tane araç kaplanıyor. Ama piyasada o kadar kötü ürünler var ki, o kadar kötü işçilikler var ki siz paranızla aracınıza zarar veriyorsunuz.
4: Yaparız abi, ederiz abi deniyor. Burada önemli olan yine söylediğim gibi markanın garanti sistemi var mı? Garanti veriyor mu? Geçmişi var mı ve ürünün arkasında ne kadar durduğu çok önemli.
1: Bakacağız, düzelteceğiz. Bayi bunu söylüyor. Distribütör beni hiçbir şekilde ilgilendirmez diyor.
5: Araç kaplama fiyatları 80 binden başlıyor, 200 bin liraya kadar çıkıyor.
3: Aracınızı kaplatırken bunun en temel güvencesi de sigorta. PPF kaplayan ustanın da mesleki yeterlik belgesi olmak zorunda ki evet bu usta bu işi yapabiliyor diyelim.
5: Sektörde araç kaplaması yapan merkezler için standart oluşturulması ve ustaların mesleki yeterlik belgesine sahip olması yönündeki çalışmalar sürüyor.
3: Ticaret Bakanlığımızla bu süreci yönetiyoruz, çalışıyoruz.
6: Antalya'dan bir görüntüyle devam edelim gece raporuna. Bir sürücü trafikte tartıştığı kişiye çarpıp onu gitti kapıya sıkıştırdı ve güvenlik kamerasına yansıyan o olayda ağır yaralanan kişi ne yazık ki hayatını kaybetti.
7: Bir anda hızlandı. Tartıştığı kişiye çarpıp böyle sıkıştırdı. Antalya-Konya altında iki kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma giderek büyüdü. Taraflardan biri aracına bindi. Diğeri de aracın kapılarını açıp saldırmaya çalıştı. Sürücü aracını hareket ettirdi. Önce geriye doğru gitti. Ardından gaza basıp öne hareket etti. O sırada tartıştığı kişi de aracın önündeydi. Araçla apartman kapısı arasında sıkışan adam ağır yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Cemal Battal ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Sürücü ilk ifadesinde kaçmak isterken çarptım dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
6: Evet, gördünüz bir de ifadesinde kaçmak isterken çarptım diyorum. Aracı hangi yöne doğru sürdüğünü zaten hepimiz gördük. Zonguldak'a gidelim. Trafik kazası sonrası çıkan kavgada otomobil sürücüsü dikiz aynasıyla bir kadını darp etmişti. Gözaltına alınan o sürücü için bakın ne karar çıktı.
7: Kırılan aynayı eline aldı. Kadının yüzüne defalarca vurdu. O saldırgan ifadesinin ardından serbest kaldı. Zonguldak Gazipaşa Caddesi'nde seyir halinde olan otomobil ve motosiklet bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazanın ardından kadın motosiklet sürücüsü ve otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Kırılan dikiz aynasını eline alan erkek sürücü bir anda kadına saldırdı. Kadının erkek arkadaşı da kavgaya karıştı. Saldırgan ikisine de aynayla vurdu. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandı. Olay sonrası iki tarafta birbirinden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan saldırgan sürücü ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakimliğe çıkarılan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
6: Kızılcık Şerbeti dizisindeki Işıl karakteriyle tanınan oyuncu Ece İrtem'in genç yaşında ölmesi başta ailesi olmak üzere tüm Türkiye'yi üzmüştü. Kalp krizinden öldüğü değerlendirilen İrtem'in ölüm nedeni bakın ne çıktı.
7: Bir gün önce doğum gününü kutladı. Neşesi yerindeydi. Annesiyle gittiği restoranda kameraya yansıyan görüntüler son görüntüleri oldu. Genç oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu.
8: Yok, benim bundan bir an evvel kurtulmam lazım. Ay.
7: 35 yaşındaki dizi oyuncusu Ece İrtem İstanbul Kadıköy'deki evinde 15 Haziran'da rahatsızlandı ve hayatını kaybetti. Genç oyuncunun cenazesine adli tıp kurumunda otopsi yapıldı.
8: İyi bir şey değil tabii.
9: Hayırdır, ne oldu?

0: Şey, ben çok utanıyorum. Bunu söylemekten ama söylemezsem de işler sarpa saracak.
1: Ya söyle.
0: Abdullah, benim butiğin tedarikçisi beni dolandırdı.
2: En son Kızılcık Şerbeti'nde Işıl karakterine hayat veren Ece İrtem'in kalp krizinden öldüğü değerlendiriliyordu. Ama ölüm nedeni farklı çıktı. İrtem'in kanında yüksek miktarda alkol tespit edildi. Ölümün alkol zehirlenmesine bağlı olduğu belirlendi. Genç oyuncunun avukatı Uğur Gökkoyun konuyla ilgili açıklama yaptı. Avukat açıklamasında olay günü akşam saatlerinde annesiyle birlikte olan müvekkilimin annesiyle birlikte olmadan önceki zaman diliminde alkol aldığını değerlendirmekteyiz dedi.
3: Şırnak'ta yaşayan Hakan Sak ve arkadaşlarının piknik keyfi bir faciaya dönüştü. Serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılan genç kayboldu. Ekipler kendisi için arama çalışması başlattı, devam ediyor.
4: Arkadaşlarıyla pikniğe gitti, serinlemek için çaya girdi ancak kuvvetli akıntıda kayboldu. Ekipler şimdi genç adamı arıyor. Şırnak'ta yaşayan 27 yaşındaki Hakan Sak, arkadaşlarıyla piknik için Taşarası köyüne gitti. Bir süre sonra Habur çayına girdi. Ancak iddiaya göre dengesini kaybetti. Kuvvetli akıntıya kapılan Sak, saniyeler içinde gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine çok sayıda arama kurtarma, sağlık ve jandarma ekibi geldi. Ekipler Habur Çayı ve çevresinde Hakan Sak'a ulaşabilmek için çalışma başlattı. Ailesi ve arkadaşlarının ise gözü kulağı Sak'tan gelecek iyi bir haberdi.
3: Avrupa sıcak hava dalgasının etkisinden bir türlü çıkamıyor. Fransa'dan İspanya'ya pek çok ülkede termometreler rekor seviyeleri gördü. Bazı bölgelerde aşırı sıcaklık nedeniyle can kayıpları da var. Batı Avrupa kayıtlarındaki en sıcak Haziran ayını yaşıyor. Dünyada da kaydedilen en sıcak ikinci Haziran ayı oldu.
2: Yüzyıllık rekorlar alt üst oldu. Hava sıcaklıkları mevsim normallerini aşarak rekora koştu. Geçen ay dünyada kaydedilen en sıcak 2. Haziran ayı oldu. Kopernikus İklim Değişikliği Servisi, küresel kara yüzeyi sıcaklığının Haziran'da 16,54 dereceyle 1991-2020 ortalamasının 0,56 derece üzerine çıktığını açıkladı. Batı Avrupa'da kayıtlardaki en sıcak Haziran ayı yaşanırken geçen ay dünyada kaydedilen en sıcak 2. Haziran ayı oldu.
5: Sıcağı hiç sevmedim. Asla asla. Ne bu yaşımda ne de gençken. Çünkü hiç zevk vermiyor.
2: Belçika, Portekiz ve Hollanda'da sıcaklıklar rekor kırarken Almanya, İspanya ve Fransa'da sıcaklık nedeniyle yaşanan can kaybı artmaya devam etti. Almanya'da bu yıl aşırı sıcaklarla bağlantılı can kaybı 5000'i geçti. Fransa'da 72 vilayette turuncu alarm verilirken Louvre Müzesi'nin kapılarını ziyarete erken kapatacağı bildirildi.
6: Benim için soğuk da sıcak da kötü. Sıcağı sevmiyorum ama ne yapabilirim? Yapabileceğim bir şey yok.
2: Avrupa'daki iş yerleri, evler ve okulların bu gibi yüksek sıcaklıklara uygun inşa edilmediği belirtilirken klimaya yönelik talep de artıyor.
5: Kimse buna dayanamaz. Yani sokağa çıkıyorsunuz ve terlemeye başlıyorsunuz. Evde klima ve hatta vantilatörünüzle rahatça oturmanız gerekiyor. Çünkü dürüst olmak gerekirse dayanılmaz.
2: Aşırı sıcaklar Avrupa genelinde orman yangınlarını da tetikledi. Fransa ve İspanya'da on binlerce hektarlık alan küle döndü. Meteorologlar mevcut koşulların son yılların en uzun süreli sıcak hava dalgalarından birine dönüşebileceğini ifade ediyor.
3: Yapay zeka bizlerin haber spikerlerinin görevini elinden alabilir mi? Şu an için böyle bir risk yok ama sinemada bu risk çoktan başlamış durumda. Yapay zeka oyuncu Tilly Norwood ilk kez bir uzun metraj filmde hem de başrol oynamaya hazırlanıyor. Yapım sürecine yapay zeka eğitimi ve mentorluk programları da entegre edilecekmiş.
2: Yapay zeka dünyası Hollywood'da yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Dünyanın ilk yapay zeka oyuncularından Tilly Norwood, ilk kez bir uzun metrajlı sinema filminde başrol oynamaya hazırlanıyor. Misaline adlı yapım tamamen yapay zeka teknolojilerine odaklanan bir şirket tarafından hayata geçirilecek. Projeyi üstlenen yapım şirketi filmin yapay zeka kaosunu anlatan bir komedi dram yapımı olacağını duyurdu. Sıra dışı hikaye, bulut teknolojisi içinde geçen ve Tillyverse olarak adlandırılan dijital bir evrende geçiyor. Olaylar, karanlık ağdan gelen asi bir botun Tilly'yi güvenlik sınırlarını aşmaya ikna etmesiyle başlıyor. Tilly filmde hırslar geliştirmeye başlayarak giderek daha insani bir hale geliyor. Başroldeki yapay zeka oyuncusu Norwood, geçen yıl bir yetenek ajansıyla anlaşma yaparak sinema sektöründeki yapay zeka tartışmalarının odağı haline gelmişti.
3: Yapay zeka sinemaya girerken dünya müziği de bir yıldızını daha kaybetti. Total Eclipse of the Heart ve Holding Out for a Hero gibi eserleriyle hafızamıza kazınan Bonnie Tyler 75 yaşında hayata veda etti.
2: Total Eclipse of the Heart. Holding Out for a Hero. Dünya onu bu şarkılarla tanımış, çok sevmişti. Müzik tarihine iz bırakan Bonnie Tyler 75 yaşında hayata veda etti. Sanatçının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Tyler'ın Portekiz'de tedavi gördüğü hastanede mücadele ettiği hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklamada Bonnie'nin ailesi ve ekibi bu kaybı büyük bir üzüntüyle duyuruyor denildi. Tyler geride 50 yılı aşkın süredir evli olduğu eşi Robert Sullivan'ı bıraktı. Tyler geçen ay bağırsak delinmesi nedeniyle acil ameliyata alınmış, tedavi sürecinde bir süre doktorlar tarafından uyutulmuştu. İlk açıklamalarda ameliyatın başarılı geçtiği belirtilse de sağlık durumunun daha da kötüleştiği ve solunum cihazına bağlandığı açıklanmıştı. Dünya çapında ün kazanan şarkıcı 1977'de yayımladığı It's a Heartache ile uluslararası başarı kazanmıştı. Sanatçının kariyerindeki en büyük çıkışsa 1993 yılında Total Eclipse of the Heart ile gelmişti. Şarkı dünya genelinde büyük başarı elde ederek Tyler'ın kariyerinin simgesi olmuştu. Tyler 2013 yılında da İngiltere'yi Eurovision şarkı yarışmasında temsil etmişti.
3: Gece raporunu çok kısa bir reklam aramız var. Dönüşte buradayız efendim.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: Efendim Habertürk'tesiniz. Gece raporunda ikinci dilime başlıyoruz. Yeni bir güne 10 Temmuz Cuma gününe adım atıyoruz ve yeni günün başlıklarıyla şöyle taze bir başlangıç yapalım. Arabulucuların Tahran ve Washington'ı masaya döndürme çabaları devam ederken İran'da üst üste 3. gecede de patlama sesleri duyuldu. İran medyasının aktardığına göre patlama sesleri bu şehir, Çuadek, Kunarek ve kritik Bender Abbas kentlerinde patlamalar yaşandı. İsrail'den de İran'ı vurmaya hazırız açıklaması gelmişti önceki saatlerde. Bu arada İran'ın eski lideri Ali Hamaney'in cenaze töreni de devam ediyor. 6 gündür çeşitli noktalarda devam eden törende son durak Hamaney'in memleketi Meşet. Binlerce kişinin katıldığı törenin ardından Hamaney İmam Rıza Türbesi'nde kendisi için hazırlanan o bölüme defnedilecek. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi NATO zirvesini yorumladı. Trump'la görüşmenin Kaan ve F-35 olmak üzere somut neticelere vesile olacağına inanıyorum mesajını verdi Erdoğan ve Çelik Kubbe projesi için de 24 milyar dolarlık bir ilave bütçe ayrıldığını belirtti. Cumhurbaşkanı ayrıca gösterdikleri misafirperverlik için de Ankaralılara teşekkür etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de NATO zirvesi tedbirleri kapsamında 4000'den fazla aranan şahsın yakalandığını duyurdu. Zirve için tedbirleri abartmadık, gerektiği kadar önlem aldık dedi. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu toplamaya hazırlanıyor ve 36 il başkanı görevden alınan CHP'de birkaç il başkanının daha görevden alınabileceği belirtiliyor. Ayrıca boş kalan bazı il başkanlıklarına da atamalar yine gündemde olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise Türk lirasına yönelik bazı açıklamalarda bulundu. Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı yaklaşık son 11 yılın en yüksek seviyesine ulaştı dedi. Bu arada Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı da planlı alanlar imar yönetmeliğinde bir değişikliğe gitti. Yönetmelikle elde kalan, satılamayan ve kiralanamayan boş ofis alanları konuta dönüştürebilecek ve düzenlemenin kiralık ev sorununa da çözüm olması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Zirvesi sonrasında hız kesmedi ve diplomasi trafiğini sürdürdü. Slovakya Cumhurbaşkanı ile Karadağ ve Arnavutluk Başbakanları ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerine dair ayrıntıları İletişim Başkanlığı paylaştı. Erdoğan, Karadağ Başbakanı Spahiç'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye-Karadağ ikili ilişkileriyle bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin öncülüğünde kurulan Balkan Barış Platformu'nun Balkanlarda sınır güvenliği, enerji ve ulaşım gibi birçok konunun ele alındığı bir zemin olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ile de görüştü. Türkiye ile Slovakya'nın karşılıklı ticaret ve yatırım alanlarındaki hedeflerine ulaşmak için gayretlerini artırması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son kabul ettiği isim ise Arnavutluk Başbakanı Edir Rama'ydı. Görüşmede Türkiye ile Arnavutluk ilişkilerini daha ileri taşımak için çalışıldığını, savunma sanayi alanındaki işbirliğini derinleştirmeyi arzu ettiğini ifade etti. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi sonrasında yaptığı basın toplantısında terörsüz Türkiye sürecine dair önemli mesajlar verdi. Terörsüz Türkiye sürecini hükümetimiz başardı dedi. Gözlerse artık meclise gelmesi beklenen o çerçeve yasada hedef meclisin yaz saatine girmeden önce çerçeve yasanın çıkması.
1: Terörsüz Türkiye sürecini hükümetimiz başardı. Artık Güneydoğu'da, doğuda, çobanlarımız yaylada. Böyle bir gündemi artık yakaladık.
2: NATO Liderler Zirvesi sonrası yaptığı basın toplantısında terörsüz Türkiye'ye bir kez daha kararlılık mesajı verdi. Gözler süreç kapsamında çıkarılacak çerçeve yasaya çevrildi. Ankara tarihi zirveyi geride bıraktı. Çalışmalarına ara veren meclis haftaya açılacak. Gündem yoğun. Hedefse meclisin yaz tatiline girmeden önce çerçeve yasanın çıkması. DEM Parti çerçeve yasayla ilgili mutabakatın sağlandığını belirtmişti. Hafta başında çerçeve yasa taslağının DEM Parti ile paylaşılması bekleniyor. Çerçeve yasa taslağı DEM Parti'nin yetkili kurullarında ele alınacak. Taslak üzerinde yeni öneriler veya eklemeler olabilir. DEM Parti ilgili kurullardaki çalışmasını tamamladıktan sonra İmralı heyetinin adaya gitmesi bekleniyor. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli nokta terör örgütünün tüm unsurlarıyla silahlarını bırakması. Çerçeve yasada silah bırakmayı takip edecek bir izleme kurulunun oluşturulmasına yönelik düzenlemenin yer alabileceği belirtiliyor. DEM Parti bu kurulun oluşması halinde kurul üyelerinin Öcalan'la da teması kurmasını istiyor. Temasların tamamlanması halinde teklifin Temmuz ayının 3. haftasında meclise sunulabileceği ifade ediliyor. Mecliste ise çalışmaların Ağustos ayının ilk haftasına kadar sürmesi öngörülüyor.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. 36 il başkanı görevden alınan CHP'de birkaç il başkanının daha görevden alınabileceği belirtiliyor. Ayrıca boş kalan bazı il başkanlıklarına da atama yapılacak.
2: İhraçlar, atamalar, olağan kurultay ve bundan sonraki yol haritası. CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun gündemi yoğun. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Bugüne kadar İzmir, Ankara, Eskişehir, Adana ve Antalya dahil 34 il başkanı görevden alınmış, bazıları ise kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Bu Merkez Yönetim Kurulu toplantısında da birkaç il başkanının daha görevden alınabileceği belirtiliyor. Genel merkez kaynakları görevden almalarda partinin kurumsal kimliğini yıpratma, parti disiplinine uymama ve Kılıçdaroğlu'nu tanımama kriterlerinin baz alındığını kaydetti. Görevden almaların ardından bazı il başkanlıklarına atama yapıldı. Ancak 21 ilde ise il başkanlığı koltuğu boş kalmıştı. Merkez Yönetim Kurulu kararıyla boş kalan illerin bir kısmına atama yapılabileceği belirtiliyor. Toplantıda olağan kurultay takviminin de ele alınması bekleniyor. Eylül ayı başında mahallelerden başlayarak ilçe ve il kongrelerinin yapılması planlanıyor. 2027 yılının bahar aylarında ise genel başkan ve parti meclisi üyelerinin seçileceği büyük kurultayın yapılabileceği ifade ediliyor.
0: Yükseköğretim Kurumu özel bir üniversitenin mezuniyet töreninde yaşanan olaya ilişkin bir soruşturma başlattı. Kurumdan yapılan açıklamada üniversitenin hukuk fakültesi mezuniyet töreni sırasında yaşanan ve kamuoyuna da yansıyan olayla ilgili soruşturma açıldığı belirtildi. Üniversiteler farklı görüşlerin ve inançların özgürce barındığı müstesna kurumlardır. Gençlerimizin anayasal güvence altında olan inanç, ifade ve eğitim haklarının zedelenmesine müsamaha gösterilmesi kesinlikle söz konusu olamaz denildi. Mezuniyet töreninde Kur'an-ı Kerim'den ayetin yer aldığı pankart bir grup öğrenci tarafından kapatılmış ve bunu alkış destek verenler olmuştu. Bu arada törende yaşananlara dair AK Parti sözcüsünden Ömer Çelik'ten de tepki geldi. Çelik paylaşımında barbarca eylemde bulunanlar sadece kendi alınlarına büyük bir utanç yazdılar dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'tan Ceyhan'a petrol akışının devam edeceğini müjdeledi. Önümüzdeki 12 ayı kapsayacak bir anlaşmayı artık son aşamasına getirdik dedi.
3: Irak-Türkiye boru hattı anlaşmasının bu ay sonuna doğru bitiyor olmasından dolayı önümüzdeki 12 ayı kapsayacak bir anlaşmayı artık son aşamasına getirdik.
4: Irak'tan Ceyhan'a petrol akışının devam edeceğini söyledi. Bir yıllık bir anlaşmada son aşamaya gelindiğini açıkladı.
3: Önümüzdeki günlerde imzalamayı...

0: kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla Irak'tan Ceyhan'a petrol akışı bu anlamda devam edecek.
1: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Iraklı mevkidaşı Basim Muhammed Hüdeyir ile görüştü. Enerji tedariğindeki çeşitliliğin önemini vurguladı.
0: İran-Amerika arasındaki gerilim, savaş ama onun ötesinde yıllardır devam eden küresel piyasalardaki belirsizlikler bize iki şeyi zorunlu kılıyor. Bunlardan bir tanesi daha çok bağlantısallığa ihtiyaç var ve çok önemli bir çeşitlendirme stratejisi uygulamamız lazım.
1: Bakan Bayraktar hattın kapasitesinin artırılmasına ilişkin de konuştu.
0: Hattın kapasitesiyle alakalı açıkçası bizim düşüncemiz belki başka ülkeleri de yani üçüncü taraf petrolünü de bu hatta taşımak yani Körfez'deki diğer üreticileri en yakın Kuveyt olabilir tabii. Bunu 2,5 milyon varillik bir petrol boru hattına dönüştürmek mümkün olabilir.
2: Son birkaç gündür yaşanan çatışmalar sonucunda Hürmüz Boğazı'na durum hiç de iç açıcı değil. Yani bir kez daha Hürmüz Boğazı kapanma noktası diyebiliriz aslında. ABD ve İran arasında o yeniden başlayan saldırıların ardından Boğaz'daki trafik önemli ölçüde azaldı. Neredeyse durma noktasında. Bu arada Fransa dikkat çekici bir öneride bulundu. Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak Suriye'yi işaret etti.
3: Vay.
4: Amerika Birleşik Devletleri ve İran karşılıklı saldırılarını yeniden başlattı. Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği yine önemli ölçüde azaldı. Bloomberg'un gemi takip verilerine göre Hürmüz'deki trafik durma noktasına geldi. Çarşamba günü Boğaz'dan her iki yönde toplam 14 emtia taşıyan gemi geçti. Gemi trafiğinin çoğu İran'ın onay verdiği kuzey rotasında görüldü. Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği Umman koridorundaki trafik ise azaldı. Bazı gemilerin takip cihazlarını kapatarak geçiş yapmış olabileceği belirtildi. İran devrim muhafızları ise Hürmüz konusunda Amerika Birleşik Devletleri'ne uyarıda bulundu. Bir bildiri yayımlayan devrim muhafızları, yabancı unsurların bölgede ve Hürmüz Boğazı'nda hiçbir hakkının olmadığını vurguladı. Bildiride ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin geçiş güzergahı belirlemeye yönelik müdahalesi, Hürmüz'ün yeniden açılma sürecini ciddi sorunlarla karşı karşıya bırakacaktır denildi. Uluslararası Denizcilik Örgütü Başkanı Arsenio Dominguez, Hürmüz'de 6000 denizcinin mahsur kaldığını açıkladı. Masum denizcilerin yeniden ciddi bir tehlike altında olduğunu söyleyen Dominguez, hiçbir denizci yalnızca işini yaptığı için hayatını riske atmak zorunda kalmamalıdır dedi. Hürmüz'de aylardır devam eden kriz alternatif arayışını da hızlandırdı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, bölgede sükunetin sağlanması, mayın temizleme operasyonlarının başlaması ve seyri sefer özgürlüğünün yeniden tesis edilmesini istediklerini söyledi. Körfez petrolünün Suriye üzerinden Akdeniz'e ulaştırılması projesini desteklediklerini ifade etti. Konu Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Şam ziyaretinde de gündeme gelmiş. Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Hürmüz'deki krizin ardından dünya buradaki güvenli ve istikrarlı ulaşım koridorlarının değerini gördü demişti.
2: Polonya, Rusya'nın casusluk ve sabotaj ağlarından endişeli ve şikayetçi. Dışişleri Bakanı Sikorski de bir kez daha bu konuyu gündeme getirdi ve Rusya'nın ülkesine karşı bir hibrit savaş yürüttüğünü söyledi.
5: Rusya'nın plan yaptığını söyledi, Polonya topraklarında provokasyon tehdidine dikkat çekti. Açıklama Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski'den. Sikorski, Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanlarıyla ortak basın toplantısında konuştu. Rusya'nın Polonya ve Fransa'ya karşı hibrit savaş yürüttüğünü savundu. Moskova kritik altyapıyı hedef alıyor, kundaklama ve demir yollarına sabotajlar düzenliyor dedi. Rus lideri Putin'in muhaliflerini öldürmek için ölüm timleri gönderdiğini öne sürdü. Sikorski, Rus paramiliter örgütü Wagner'in faaliyetlerine de değindi. Grubun Afrika'da müttefik hedeflere saldırdığını iddia etti. Polonya topraklarındaki olası provokasyonlara ilişkin konuşan Sikorski, Rusların bir şeyler planladığına dair güvenilir bilgilere sahibiz dedi. Öte yandan Rus bir çift Polonya'da casusluk suçlamasıyla hapse atıldı. Varşova yönetimi Moskova'nın casusluk ve sabotaj ağları sebebiyle Rus yetkilileri uyarıyor.

0: bu ağları ortadan kaldırmaya yönelik operasyonlarını sürdürüyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışını değerlendireceğini duyurmasıyla İsrail'e Türkiye'ye F-35 satış konusunda bir korku sardı. İsrail basınında Başbakan Netanyahu'nun ABD'ye giderek bu konuyu gündeme taşıyacağı öne sürüldü. İddiaya göre Tel Aviv yönetimi savaş uçaklarının Türkiye'ye verilmemesi için hem açıktan hem de perde arkasında hem de lobicilik faaliyetleri açısından girişimlerde bulunuyor.
2: İsrail Başbakanı Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek Başkan Trump'la Türkiye'nin F-35'lere erişimini görüşecek. İddia İsrail basınından. NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya gelen Amerikan Başkanı Trump, Türkiye'ye F-35 satışını değerlendireceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından İsrail'i Türkiye'ye F-35 satışı korkusu sardı. Yediot Ahronot gazetesine göre İsrail Güvenlik Kabinesi Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki F-35 savaş uçağı müzakerelerine ilişkin değerlendirmeleri dinledi. Netanyahu'nun gelecek hafta Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret edeceği ve Trump'la görüşmesinde Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarına erişimini gündeme getireceği iddia edildi. Habere göre İsrail'li üst düzey bir yetkili, Trump'ın uçakların teslim edilmesi öncesinde hala bazı şartlar öne sürebileceğini savundu. İsrail'in hava üstünlüğünü koruyacağına inandığını söyleyen yetkili, anlaşmanın hala önüne geçilebileceğini ileri sürdü. Haberde İsrail'in Orta Doğu'daki niteliksel askeri üstünlüğünün korunmasına ilişkin mevzuatı kullanarak, Ankara ile Washington arasındaki anlaşmayı bozmak için Kongre ile işbirliği yapabileceği de savunuldu. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich ise F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye verilmemesi için hem açıktan hem perde arkasında girişimlerde bulunduklarını belirtti. Erdoğan'ın oyunun kurallarını değiştirecek silahlara erişimine izin verilmemelidir ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye F-35 vermemesini sağlamak için büyük çaba gösteren Tel Aviv yönetimi, eğer bu çabasında başarısız olursa en azından uçakların özellikleri düşürülmüş versiyonlarının verilmesi için çalışıyor.
1: ABD Başkanı Trump 2 günlük Ankara ziyaretini hatırlayacaksınız. O yeni Air Force One uçağıyla gelmişti, Katar'dan almış olduğu. Ancak dönüş yolunda İngiltere'ye kadar eski başkanlık uçağını tercih etti. Bu da bir takım soru işaretlerini beraberine getirdi. Acaba değişikliğin nedeni güvenlik endişeleri olabilir mi?
2: Yeni Air Force One'la geldi. Eskisiyle ayrıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Ankara'dan ayrılırken eski başkanlık uçağını kullandı. Nedenin güvenlik endişeleri olduğu iddia edildi. Trump Ankara'ya Katar'ın hediye ettiği Boeing 747-800 tipi uçakla gelmişti. Başkanlık uçağına dönüştürülen uçağı ilk kez bir yurt dışı seyahatinde kullandı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'ne dönüş yolunda İngiltere'ye kadar 35 yıllık başkanlık uçağı Boeing VC-25A tipi uçağı tercih etti. İngiltere ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki yolculuğu ise yeni başkanlık uçağıyla yaptı. Associated Press'in haberine göre Trump uçak değişikliğine ilişkin bir açıklama yapmadı. Ajansa konuşan uzmanlar değişikliğin güvenlik nedeniyle yapılmış olabileceğini, yeni uçağın eskisinde kullanılan bazı füze tespit ve savunma sistemlerine sahip olmadığını iddia etti. Amerikan Hava Kuvvetleri, Katar'ın hediye ettiği uçağı başkanlık uçağına dönüştürürken planlanan bazı teknik değişikliklerin ertelendiğini açıklamıştı. Uçak değişikliğinin Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırılar düzenlediği günlere denk gelmesi de dikkat çekti. Bazı uzmanlar İran'ın elindeki drone ve balistik füzelerin Türkiye'yi hedef alabilecek menzile sahip olduğunu söyledi. Trump, İran'ın Air Force One'a yönelik bir tehdit oluşturup oluşturmadığı sorusuna "Ben her zaman tehdit altındayım. Onların listesindeki bir numaralı hedef benim" yanıtını verdi. Amerika Birleşik Devletleri başkanlarının 35 yıldır kullandığı Boeing VC-25A tipi başkanlık uçağı Soğuk Savaş'ın son döneminde yapılmıştı. Nükleer patlamalara dayanıklı olarak tasarlanan uçak, füze savunma sistemleri, havada yakıt ikmal kabiliyeti ve uçan ameliyathane gibi gelişmiş özelliklere sahip.
1: Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'nin yansımalarıyla devam edelim. Dünya liderleri yaptıkları değerlendirmelerde özellikle Türkiye'nin Ankara'nın ev sahipliğine teşekkür etti ve zirvede birlik ve dayanışma mesajının öne çıktığını dile getirdi. İşte o mesajlar.

0: Ankara'daki NATO zirvesi sona erdi. Liderler zirvenin ardından yaptıkları açıklamalarda birlik mesajları verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump zirveyi Air Force One uçağında değerlendirdi. Ankara'da çok iyi iki gün geçirdiğini söyleyen Trump, Türkiye ile çok iyi ticaret anlaşmaları yaptık dedi. Türkiye'nin çok iyi bir ortak olduğunu da ifade eden Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan için kendisi harikaydı ifadelerini kullandı. NATO Genel Sekreteri Rutte zirvede büyük bir birlik duygusu gözlemlediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mükemmel ev sahipliği yaptığı Ankara'da Lahey zirvesinde verilen taahhütler artık hayata geçiriliyor dedi. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Türkiye'nin muhteşem bir zirve düzenlediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapıcı bir ilişki yönünde işbirliğine devam edeceğim dedi. İngiltere Başbakanı Starmer, NATO bu zirveden daha güçlü ve daha birlik içinde çıktı değerlendirmesini yaptı. İtalya Başbakanı Meloni de Avrupa'nın kendi güvenliğini kendi başına sağlamasının zamanı geldi dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'dan asker çekme planlarına değindi.
1: ABD birliklerine gelince şu an itibariyle herhangi bir resmi geri çekilme konusunda bilgilendirilmedik.
0: Konu İspanya Başbakanı Sanchez'in de gündemindeydi. Bu karar Washington yönetiminin egemen kararıdır diyen Sanchez, Trump'ın ticareti durdurma tehditlerine rağmen dostane bir görüşme yaptıklarını söyledi. Almanya Başbakanı Merz de zirvenin ardından NATO'nun birliğini sağlamaya büyük katkıda bulunduğumuzdan emin olarak Almanya'ya dönüyorum ifadelerini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise zirvede birlik ve profesyonellik mesajının öne çıktığı değerlendirmesini yaptı. Liderler bir sonraki NATO zirvesinde Arnavutluk'ta bir araya gelecek.
2: Pekala, Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasında Lübnan konusunda bir çatlak var mı yok mu ona bakacağız. Amerikan Başkanı Trump, NATO marjında İsrail'in işgal ettiği Lübnan'ın güneyindeki askerlerini geri çekeceğini düşündüğünü söylemişti. Şimdi bu açıklamaya Tel Aviv yönetiminden sert bir tepki geldi. İsrail Savunma Bakanı konuştu. Katz, Lübnan'da kalmak için kimseden izin almaya ihtiyacımız yok dedi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İsrail'in işgal ettiği Lübnan'ın güneyinden askerlerini geri çekeceğini düşündüğünü söylemişti. İsrail Savunma Bakanı Katz, Trump'a tepki gösterdi. Lübnan'da kalmak için kimseden izin almaya ihtiyacımız yok dedi. Ankara'daki NATO zirvesine katılan Trump'a, İsrail'in Lübnan'dan çekilip çekilmeyeceği sorulmuştu. Ancak bu açıklamaya İsrail'den tepki gecikmedi. Katz, Lübnan'a giderken de kimseden izin istemedik ve kalmak için de kimseye sormayız dedi. Hizbullah, Lübnan genelinde silahsızlandırılana ve kuzey sakinlerine yönelik tehdit ortadan kaldırılana kadar Lübnan'daki güvenlik şeridinde kalmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. İsrail ve Lübnan'ın Washington'daki büyükelçileri Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında bir araya gelmiş. 5. tur görüşmelerin ardından 26 Haziran'da çerçeve anlaşması imzalanmıştı. Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun, Amerika Birleşik Devletleri'nin Beyrut Büyükelçisi İsa ile ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, çerçeve anlaşmasının uygulanmasıyla Washington'a gerçekleştireceği resmi ziyaretin hazırlıklarını ele aldı. Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ise Lübnan yönetiminin İsrail'e yürüttüğü doğrudan müzakerelere karşı olduklarını yineledi. Hizbullah çerçeve anlaşmasının tamamen İsrail'in çıkarlarına olduğunu savunuyor.
2: NATO'nun biraz da magazinel kısmına bakacağız. Liderler zirvesinde Amerikan Başkanı Donald Trump ve İtalya Başbakanı Meloni arasındaki o mesafe en çok konuşulan başlıklardan biri olarak kayda geçti ki bir süreye kadar ikili arasında su sızmazdı. Aile fotoğrafında Trump'tan uzak durmayı seçti Meloni ve Amerikan Başkanı'yla göz göze gelmemeye de çalıştı. Bu arada Trump ise kendinden pek haz etmeyen İzlanda Başbakanı'yla tokalaştı.
0: Meloni göz göze gelmemeye özen gösterdi. Trump, Meloni'nin hemen önündeki İzlanda Başbakanı ile tokalaştı. Ankara'daki NATO zirvesinde gözler, Trump-Meloni arasındaki temas trafiğindeydi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İtalya Başbakanı Meloni ile geçen haftalar...

0: Twitter'da yaşadığı fotoğraf tartışmasının ardından sosyal medya hesabından yeni paylaşımda bulunmuştu. Meloni'nin kendisiyle tokalaştığı fotoğrafı paylaşan Trump, görselle beraber uzaklaştırma kararı gerekiyor ifadesini kullandı. İran savaşı sırasında arası açılan iki lider G7 zirvesinde buzları eritmiş, ancak çok geçmeden aralarında yeni bir kriz patlak vermişti. Trump, G7 liderler zirvesinde görüştüğü Meloni için benimle fotoğraf çektirmek için yalvardığı ifadesini kullanmış. Meloni ise ben ve İtalya asla yalvarmayız sözleriyle karşılık vermişti.
1: Che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti.
0: Trump'ın sert ve alaycı sözlerinin ardından gözler Ankara'daki zirvede iki liderin nasıl bir araya geleceğine çevrildi. İtalya'nın köklü gazetelerinden Corriere della Sera, kulisleri hareketlendiren çarpıcı bir iddiayı gündeme taşımıştı. İddiaya göre Meloni, Trump'la yüz yüze gelmenin yaratabileceği gerginliği engellemek amacıyla zirvenin ev sahibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başvurdu. Erdoğan'la zirve öncesinde telefonda konuşan Meloni, zirve protokolü ve oturma düzeni hazırlanırken Trump'la hiçbir şekilde yan yana getirilmemesini rica etti. Bu iddialardan bir gün sonra Trump ve Meloni arasındaki soğuk rüzgar, NATO liderler zirvesi için verilen yemeğin ardından gerçekleşen aile fotoğrafı çekimine de yansıdı. Meloni fotoğraf karesinde yerini alırken Trump'tan olabildiğince uzak bir noktayı tercih etti. Meloni'nin çekim sırasında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e yakın durması da dikkat çekti. Zirvenin ikinci gününde de iki lider arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam etti. NATO aile fotoğrafı çekimi öncesi Meloni, Trump'ı fark edince göz göze gelmemeye özen gösterdi. Meloni Trump'ı fark edince başını çevirdi. Trump ise Meloni'nin hemen önündeki İzlanda Başbakanı Frosta Dottir ile tokalaştı.
2: Tarihi NATO zirvesinde yer alan liderlere özel üretim silahlar da hediye edildi. Ay yıldız ve aynı zamanda NATO logosu bulunan yerli üretim silahlara liderlerin ismi işlendi.
0: Ay yıldız işlendi. NATO arması yer aldı. Başkent'te düzenlenen NATO zirvesinde konuk liderlere özel hediye takdim edildi. İsimleri kazınan özel üretim silahları alan liderlerin bir kısmı hediyeleri bağışladı.

0: fotoğrafını paylaştı. Tabancanın üzerinde yer alan levhada Gümüşay, ülkemizde üretilen ilk revolver tipi tabanca ifadesi yer aldı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen gibi bazı liderler silahları müzelere bağışlama kararı aldı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ülke kanunlarını gerekçe göstererek hediyeyi ülkesine götürmedi. İngiliz basınında silahın yanında 500 merminin de yer aldığı belirtildi. İngiliz basını Türkiye'nin 2019'da 2024 yılları arasında yaklaşık 3 milyar dolarlık ihracatta Amerika Birleşik Devletleri ve İtalya'nın ardından dünyanın 3. büyük küçük silah ihracatçısı olduğunu yazdı.
1: NATO Liderler Zirvesi'nin ilk gününde ise Ay Yıldız Karargahı'nda NATO Savunma Bakanları resepsiyonu vardı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğindeki resepsiyonda akşam yemeği menüsü ise oldukça dikkat çekti. Her sunumda en az bir coğrafi işaretli ürüne yer verildi.
0: Anadolu'nun ilk selamı, Bozkır'ın kudreti ya da Mavi Vatan'ın izleri. Bu ifadeler NATO Liderler Zirvesi'nde savunma bakanları için hazırlanan yemek menüsünden. Milli Savunma Bakanlığı'nın yapımı devam eden yeni karargahı Ay Yıldız'da 7 Temmuz akşamı Bakan Yaşar Güler ev sahipliğinde NATO Savunma Bakanları ve üst düzey temsilcileri resepsiyonu yapıldı. Resepsiyonda yer alan yemek menüsünde dikkat çeken detaylara imza atıldı. Menüde bu sofra bir davet değil, bir mirasın devamıdır ifadelerine yer verildi. Savunma Bakanlarının yemeği, Anadolu'nun ilk selamı ve Mavi Vatan'ın izleri isimli başlangıçlarla başladı. Tüm yemeklerde Türkiye'nin farklı bir bölgesinden coğrafi işaret alan en az bir ürün yer aldı. Ana yemek olarak İpek Yolu'nun mirası ve Bozkır'ın kudreti seçenekleri dikkat çekti. NATO Liderler Zirvesi kapsamında yapılan resepsiyonda tatlı olaraksa Bereketin Zirvesi isimli tatlı ikram edildi.
2: NATO Savunma Bakanları resepsiyonunda bakanlar için hazırlanan yemekler alanda böyle cam platformlara 3 boyutlu olarak yansıtıldı ve bu yansımalarda yemeklerin özellikleri yer aldı.
0: Resepsiyondaki atıştırmalık ikramlar Türkiye'nin Amiral Savaş Gemisi TCG Anadolu şeklinde tasarlanan sunum tabağında servis edildi. Ayrıca pek çok noktada Türk savunma sanayi ürünlerinin minyatür maketleri de yer aldı.
1: Efendim, bugün Dünya Nüfus Günü ve Türkiye İstatistik Kurumu da 2026 Dünya Nüfus Günü. Dolayısıyla nüfus verilerini paylaştı. Ortaya da çok dikkat çekici rakamlar çıktı ki Türkiye'nin nüfus büyüklüğünde kaçıncı sırada yer aldığını da görmüş olduk. Şimdi bir liste hazırladı kıymetli editörüm Aykut ve o listeye yakından bakalım. Şimdi nüfus büyüklüğünde 18. sıradayız dedik Türkiye olarak ama hangi ülkeler nüfus sıralamasında başı çekiyor? Şöyle bir bakacağız. Aslında dünya nüfusuna baktığımızda TÜİK kaynaklarına göre 8 milyar 231 milyon 600 bin sınırına dayanmış durumda, maşallah diyelim. Şimdi Hindistan başı çekiyor dünyada nüfus oranlarına baktığımızda, işte gördüğünüz gibi 1,4 milyar seviyesini çoktan aşmış durumda ve hemen onu bir diğer Asya ülkesi takip ediyor. Çin de nüfus bakımından Hindistan'la yarışır vaziyette 1 milyar 416 milyon 100 bin sınırında. Bu iki Asya ülkesini Amerika Birleşik Devletleri takip ediyor. 347 milyonu aşan nüfusuyla aslında şöyle bir hızlıca baktığımızda bu sütunlara, yani çoğunlukla Asya ülkelerinin yer aldığını görüyoruz. Yüksek nüfuslu ülkeler arasında şöyle ilk onda yine dikkatimiz çeken ülkeler arasında Meksika ve Japonya var. Onlar da 131 milyon ve 123 milyon sınırını aşmış ülkeler arasında. Türkiye ve İran birbirine çok yakın nüfusa sahip komşu ülkeler. İran 92 milyon 400 bin sınırını aşmış durumda. Türkiye ise 86 milyon sınırını aşan ülkeler arasında. Aslında tam rakamını da söyleyeyim size, 86 milyon 92 bin 168 kişilik bir nüfusumuz var. Çarpıcı bir bilgi aslında, dünya nüfusunun da Türkiye böylece %1'ini kapsıyor. Yani dünyada yaşayan her 100 kişiden biri de ülkemizde yaşıyor. Şimdi bunlar basit rakamlardı ama bir grafiğimiz daha var ki o da aslında birçok endişeyi beraberinde getiren bir raporu beraberinde getiriyor. TÜİK'in derlediği bazı veriler var ve o verilerde de gözler önüne serilen büyük bir gerçek var. Türkiye'de çocuk nüfus oranı, doğurganlık hızı gibi göstergelerde ne yazık ki dünya ortalamasının yavaş yavaş altında kalmaya başladık. O verilere bir bakalım. Çocuk nüfus oranı dünyada %29,3 seviyesinde ve Türkiye %5 altında, bunun %24,8'e düşmüş durumda. Bir zamanlar

0: Çok övündüğümüz o genç nüfus oranında da ne yazık ki son yıllarda, son 6-7 yılda bir geri çekilme söz konusu. Dünyada %15,6 seviyesinde ama Türkiye'de bunun neredeyse 0,8 altında. Türkiye'de genç nüfus oranı toplam nüfus oranı içinde %14'e düştüğünü görüyoruz ki %20'ler seviyesindeydi. Yaşlı nüfus oranına baktığımızda dünyaya yakın bir seviyede. Dünyada %10,4 seviyesinde gözüküyor. Türkiye'de ise %11,1 seviyesinde ve aslında bu hazırlamış olduğumuz tablonun en kritik verisi bu. Doğurganlık hızı. Dünyada artık ortalama seviyede diyebiliriz. Dünyada 2,24 seviyesi dikkat çekiyor ama Türkiye'ye baktığımızda, geldiğimizde doğurganlık hızının 1,42'ye düştüğünü gördük. Peki diyeceksiniz, bu doğurganlık hızı neden düşüyor? Temel sebepler aslında belli. Evlilik yaşı ülkemizde çok yükseldi. Boşanma oranlarının nasıl arttığını görüyorsunuz ve tabii evlilikler de ciddi oranda azaldı ki kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuya değinmişti ve hepimiz için bunun tedirgin edici olduğunu söylemişti. Doğurganlık hızının düşmesini, ki bu konuda acil uyarılarda da bulundu. Bir strateji de açıklandı ki yani bu noktada toplumsal farkındalığı artırmak çok önemli. Bu önümüzde 10 yıl var. Yapılacak çok şey var. Ki malumunuz, aile güçlü olduğu zaman toplumda otomatikman güçlü oluyor. Aile zayıfladığında ise toplum kan kaybetmeye devam ediyor. Bu çok basit bir gerçek. Devam edelim. Aynı evde yaklaşık 5 yıldır oturuyorsunuz. Kiranızı da her yıl yasal oranda artırıyorsunuz. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Peki ev sahibiniz bu kira artık çok düşük deyip sizden daha fazlasını isteyebilir mi? Yanıtı mahkeme verdi. Arzu Kaya ve Alpcan Sayalı'nın özel haberine gidelim.
1: 5 yıl boyunca kirasını ödedi. Ev sahibi bu kira çok düşük kaldı dedi. Anlaşamayınca devreye mahkeme girdi.
2: 30 bin lira ödüyorsanız, civarda 40 bin liraysa size 40 ödeyeceksiniz. Öder misiniz yoksa yasal oranda mı ben zam yapacağım dersiniz?
3: Ben yasal oranda zam yapmayı düşünüyorum ya. Ne yapmam gerekebilir ki yani? Ev sahibiyle ya tartışmam gerekiyor ya problem.
4: Mal sahibinin kirasını diğer emsallere uygun bir hale getirmek üzere kira tespit davası açma hakkı var.
2: Kiracı ev sahibi arasındaki anlaşmazlık mahkemeye taşındı. 5 yıldır aynı noktada oturan kiracı 20 bin lira ödüyordu. Ev sahibi 38 bin lira istedi. Taraflar anlaşamayınca kira tespit davası açıldı.
4: Neler konulur dosyaya? Emsal kira sözleşmeleri konulur. İSKİ'den, BEDAŞ'tan kira sözleşmesi talep edilebilir. Mutlaka bir bilirkişi heyeti gider, orada bir araştırma yapar.
2: Bilirkişi bölgede inceleme yaptı, evin büyüklüğü, konumu gibi veriler dikkate alınarak yeni kira miktarı hesaplandı.
5: Dairenin durumuna, konumuna, mevkiine bağlı. Kiracıyı ezmezdim. Ramazan aylarında da bir kira almazdım.
4: Konumu nasıl, durumu nasıl ve şehrin merkezinde mi, uzağında mı, emsaller neler teşkil edebilir, buna dair bir rapor sunar.
1: Raporda evin aylık 36 bin lira kira getirebileceği belirtildi. Mahkemede kiracının eski olmasını dikkate alarak indirim uyguladı ve aylık kirayı 32.500 lira olarak belirledi. Peki 5 yılını dolduran kiracı bu ay belirlenen zam oranınca kiramı artıracağım diyebilir mi?
4: İstiyorsa o şekilde ödeyebilir ama dava kesinleşip son rakam çıktığında bu zaman boyunca ödemediği farkı faiziyle beraber ödemek zorunda kalacaktır. Bunun kaçışı yok.
2: Yasal oranda mı zam yaparsınız, emsale eşitlenmesini ister misiniz?
6: Bizim menfaatimiz ve doğrusu neyse o yönde yapmak isterim tabii ki.
7: Kıyamam kiracıya ama hayatta pahalıysa, onlarla arası çok fark varsa onlara yakın bir kira isterim yani.
0: Sosyal Güvenlik Kurumu'na topladığı primlerin %25'i oranında her ay yapılmakta olan devlet katkısı uygulamasına son verilecek. Devlet katkısı yerine SGK'nın geliri ve gideri arasındaki fark bütçeden finanse edilecek. Bu arada devlet katkısının sona ermesi nedeniyle SGK'nın açığı daha yüksek görünecek.
8: Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilen devlet katkısı kaldırılacak. Gelir ve gider arasındaki fark bütçeden finanse edilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açığı daha yüksek çıkacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'na devlet tarafından her ay tahsil edilen malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarıyla genel sağlık sigortası priminin dörtte biri yani %25'i oranında katkı yapılıyor. Devlet katkısı olarak hesaplanan tutar, talep edilen tarihi takip eden 15 gün içinde hazine tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödeniyor. AK Parti tarafından meclise sunulan ekonomi torba kanun teklifiyle devlet katkısı uygulamasına son verilecek. Devlet katkısı yerine Sosyal Güvenlik Kurumu'nun

0: geliri ve gideri arasındaki fark bütçeden finanse edilecek. Teklifin kabul edilmesiyle düzenleme 1 Ağustos 2026 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek. Teklifin gerekçesinde kurumun gelirlerinin giderlerini karşılamaması halinde ortaya çıkan nakit açığı için merkezi yönetim bütçesinden kaynak transferi yapıldığı belirtildi. Bu açığın devlet katkısı ve açık finansman kalemiyle karşılandığı ifade edildi. Düzenlemeyle bütçeden yapılan ödeme unsurlarının teke indirilerek sadeleştirilmesinin hedeflendiği kaydedildi. Devlet katkısı bugüne kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'nun doğal gelir kalemlerinden biri kabul ediliyordu. Bu nedenle sosyal güvenlik sisteminin açığı hesaplanırken devlet katkısı Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gelirlerinin daha yüksek görünmesini sağlıyordu. Devlet katkısının kaldırılmasıyla bundan böyle Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açığı daha yüksek görünecek. Ancak devletin kasasından çıkan para değişmeyecek. Devlet katkısı geçen yıl kaldırılmış olsaydı Sosyal Güvenlik Kurumu 2025 yılında 35,7 milyar lira fazla vermek yerine 852,9 milyar lira açık verecekti.
1: 1 anlık dalgınlık bir aileyi ciddi bir paradan ediyordu. Eşinin içinde 400 bin lira olan poşeti yanlışlıkla çöpe attığını öğrenen koca harekete geçti ve 15 ton çöpün bulunduğu alanı taradı. Peki poşet bulundu mu? Hadi bakalım.
2: İş çıkışı arkadaşın yanına uğradım. Bana 400 bin TL para teslim etti. Ben de bunu eve götürdüm. Evde mutfağa bıraktım. Tabii eşime bir şey söylemedim. Para olduğunu, içinde para olduğunu unuttum.
0: Kocasının mutfağa bıraktığı para dolu poşeti bilmeden çöpe attı. 400 bin liranın bulunması için herkes seferber oldu.
2: Ben ve kardeşlerim ve akrabalarımı çağırdım. Çünkü 15 ton çöpü elemek, onları ayrıştırmak kolay değil yani.
0: İzmir'in Karabağlar ilçesinde kuyumculuk yapan Mehmet Güneş, arkadaşının altın almak için poşette verdiği 400 bin lirayı eve götürdü. Ama durumu söylemediği eşi, para dolu poşette çöp var sanıp çöp konteynerine attı.
2: Arkadaşım diyor ki ne yaptın diyor, işte altın alalım dedi. Ben de eşimi telefon açtım. Dedim ki paraları almaya geliyorum dedim. Eve para getirmiştim. Dedi ne parası deyince ağlamaya başladı eşim. Telaşlandı tabii. Ben dedi onu dedi çöpe attın dedi. Tabii bizim başımızdan kaynar sular döküldü.
0: Mehmet Güneş belediye ekiplerinden yardım istedi. Yakınlarıyla birlikte atık toplama merkezine gitti. Ama 15 ton çöpün arasında para bulunamadı.
2: Burada yaklaşık 6,5 saat aradık.
0: Bunun üzerine mahalledeki güvenlik kameralarının kayıtları incelendi. Poşet konteynerden çıktı.
2: Çok şükür parlarımıza kavuştuk.
1: İstanbul'da metruk gecekonduda cansız bedeni bulunan kadının katil zanlısı iş arkadaşı çıktı. Zanlı suçunu da itiraf etti. Peki cinayeti neden işledi? Bakalım.
0: Katiliyle ölüme böyle yürüdü. Tekstil işçisi kadının katili bu görüntüler sayesinde yakalandı. İstanbul Kartal'da pazartesi günü metruk gecekonduda bir kadının cesedi bulundu. Polis kadının boğularak öldürüldüğünü belirledi. O kadın tekstil işçiliği yapan ve hakkında kayıp ihbarı bulunan Gülay Polat'tı. Polat'ın ziynet eşyaları üstünde değildi.
3: Gözünü falan gelmiş mi?
0: Polis kamera kayıtlarını inceledi. Gülay Polat iş yerine doğru yürürken sokağa bir erkekle birlikte girmişti. Erkeğin bir süre sonra sokaktan tek başına çıktığı belirlendi. Şüpheli erkek tanıdık bir isimdi. Gülay Polat'ın bir yıldır birlikte çalıştığı iş arkadaşı olan Erkan Kuduoğlu gözaltına alındı. Zanlı, Gülay Polat'la her sabah çay ocağında kahvaltı yapıp iş yerine beraber gittiklerini, cuma günü onu beklemesine rağmen Polat'ın gelmediğini iddia etti. O gün iş yerine tek başına gittiğini, bir süre sonra da Kocaeli'deki çocuklarını görmek için izin aldığını ileri sürdü. Oysa kamera görüntülerinde Gülay Polat'la birlikte olduğu görülüyordu. Erkan Kuduoğlu köşeye sıkışınca suçunu itiraf etti. İş arkadaşını kolundaki bilezik ve altın künyeyi çalmak için boğduğunu söyledi. Bilezik ve künyeyi farklı kuyumculara gidip 35 gram altın ve 22 bin lira nakit paraya çevirdiği belirlendi. Katil zanlısı altınlarla borcunu ödemişti. Gülay Polat'ın telefonunu da çöpe attığı tespit edildi. Zanlı işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
1: İstanbul'da kaza yaptığı sanılan ancak silahla vurulduğu ortaya çıkan genç hayatını kaybetmişti. O olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
0: iki kişi motosikletle yaklaştı. İçlerinden biri tetiğe bastı. Yaralı halde kaçmaya çalışan genç kaza yaptı. Hastaneye ulaşamadan öldü. İstanbul Beylikdüzü'nde yaşayan 21 yaşındaki Baran Yusuf Dağdeviren 2 Temmuz günü aracıyla kaza yaptı. Yardıma koşanlar yaralı genç için sağlık ekibi çağırdı. Hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybeden Dağdeviren'in kazada yaralanmadığı, silahla vurulduğu ortaya çıktı. Polis çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Çok geçmeden Baran Yusuf Dağdeviren'in vurulduğu anın görüntülerine ulaşıldı. Genç adam sokakta aracında otururken yanına motosikletli iki şüpheli gelmiş ve silahla ateş etmişti. Yapılan operasyonda ikisi motosikletteki şüpheliler olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. Silahı kullandığını itiraf eden Serhat de aramızda husumet vardı dedi. Olayın nedeninin alacak verecek meselesi olduğu iddia edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklandı. 5 kişi adli kontrol şartıyla bırakıldı.
1: Halen bazı sürücüler yaya geçitlerinde hız kesmeyi bilmiyor. Bu da kazaları beraberinde getiriyor. Birçok örneğini gördük. Son olay Adana'da yaşandı. Direksiyonda bu kez bir minibüs şoförü vardı. Bir genç kız o kazada canından oldu.
0: Yaya geçidinde Ümmü'ye çarptı. Genç kızı hayattan kopardı. Kaçan minibüs şoförü alkollü çıktı.
4: Sabahın saatinde neden alkollüydün?
0: 23 yaşındaki Ümmü Elsun Adana'da yaşıyordu. Salı sabahı evden çıktı, yolun karşısına geçecekti. Yolcu minibüsü şoförü Mehmet L. yaya geçidine yaklaşınca yavaşlamadı. Oldukça hızlıydı. Yolun karşısına geçen Ümmü Elsun'a çarptı. Ağır yaralanan genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan sürücü polis tarafından araçla seyir halindeyken yakalandı. Yapılan kontrolde Mehmet L.'nin 2.63 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetine 2 yıl süreyle el konulan sürücüye alkollü araç kullanmak ve kaza yerini terk etmekten toplam 100 bin lira para cezası kesildi.
5: Alkollü değil mi? Buldum.
4: Alkollü değil miydi?
5: Hayır.
4: 2.63 promil mi ya?
5: Hayır.
0: Gözaltına alınan sürücü emniyetteki ifadesinde iddiaya göre gördüm, frene bastım ama duramadım. Korktuğum için kaçtım dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
4: Pişman mısın?
5: Yok pişman.
4: Neden kaçtın?
5: Kaçmadım.
1: Erzurum'dan haber. Motosiklet kullanan henüz 14 yaşındaki bir çocuk polisten kaçmaya çalışırken kaza yaptı. Çocuk sürücünün yaralandığı kaza sonrası olan babasını oldu. Yüklü miktarda ceza kesildi.
0: Durmak yerine gaza bastı. Polisten kaçmaya çalıştı. O kaçışın sonu hastanede bitti. Erzurum'da 14 yaşında bir çocuk arkadaşıyla birlikte plakasız motosikletle seyir halindeydi. Polis ekipleri motosikleti görünce durdurmak istedi. Ancak çocuk sürücü durmadı, gaza bastı. Bir süre kovalamaca devam etti. Kavşağa geldiğinde de yavaşlamayan çocuk o sırada dönüş yapmaya çalışan otomobile çarptı. Çocuk sürücü kazada yaralandı. Arkasındaki arkadaşıysa kaçtı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri motosikletin sahibi olan babasına 247 bin lira ceza kesti. Kaçan çocuk da kısa süre sonra yakalandı.
1: Milli Eğitim Bakanlığı 81 il müdürlüğüne yazı gönderdi. Okul sitelerindeki kişisel verilerin kaldırılması istendi.
0: Okulların internet siteleri ve sosyal medya hesaplarına sınırlama getirildi. Öğrencilere ait bilgi ve fotoğrafların paylaşımı tamamen yasaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı kişisel verilerin korunması kanunu çerçevesinde 10 maddelik tebliğ hazırlandı. Yeni kararla okul ortamında veri sızıntısına yol açan dijital uygulamalara karşı yeni bir döneme geçildi. Düzenlemeye göre eğitim kurumlarına ait resmi web sayfalarında veya kurumsal sosyal medya hesaplarında çocukların sınıf listeleri, okul ve kimlik numaraları yayımlanmayacak. Öğrencilerin sınav notları, devamsızlık tabloları, sağlık durumları ve disiplin cezaları gibi bilgiler internet ortamında paylaşılmayacak. Denetimlere geçmiş paylaşımlar da dahil edildi. Okul müdürlükleri geçmişe dönük dijital temizlik yapacak. Hesaplar tek tek incelenecek. Okul yöneticileri ve öğretmenler Öğretmen Bilişim Ağ platformundaki farkındalık eğitimlerine katılmaya teşvik edilecek. Bakanlık bilgi sistemlerine yapılan erişim, sorgulama, veri alma ve aktarma gibi tüm işlemler sistem kayıtları üzerinden takip edilecek. Yetkisiz erişim veya parola paylaşımı tespit edilmesi halinde ise idari ve hukuki süreçler başlatılacak.
1: Yani gerçekten de Türkiye aşkı sınır tanımıyor. Dünyanın bir ucunda Brezilya'da bir temizlik işçisi, sadece bir işçi değil, çöp toplarken Türkçe şarkılar söylüyor, dans ediyor ve kendisi sosyal medyada bugünlerde izlenme rekoru kırıyor. Bir fenomen o. Luis Fernando Sanchez adı. Türkiye sevdasını da Habertürk muhabiri İrem Şimşek'e anlattı.
6: Her sabah erkenden kalkıyor, mahalle mahalle gezip çöp topluyor. Brezilyalı temizlik işçisi Luis Fernando Sanchez aynı zamanda bir sosyal medya fenomeni. Onu bu kadar ünlü yapansa çöp toplarken yaptığı danslar ve seçtiği Türkçe müzikler.
7: Türkçe şarkılar çok hareketli ve coşkulu. Çok fiziksel bir iş yaptığım için işimi yaparken beni motive ediyor. Hem işimi yapmaya hem de dans videoları çekmeye motive oluyorum.
6: Binlerce kilometre uzakta yaşayan Luis Fernando Sanchez, Türkiye'ye ve Türkçe'ye olan sevdasını Habertürk'ten İrem Şimşek'e anlattı.

0: Gerçekten ülkenizi, insanları, şarkıları, kültürünüzü çok seviyorum. Kendi kültürümüzle çok benzetiyorum. Türkiye hakkında her şeye aşık oldum. Herkese sevgilerimi yolluyorum.
1: Tarkan, Mustafa Sandal, Mahsun Kırmızıgül, Sanchez Türkiye'den birçok şarkıcıyı severek takip ediyor. Fenomene dönüşen temizlik görevlisi tüm çalışma arkadaşlarına da bu sevgiyi aşılamış.
0: İş arkadaşlarım da işe gittiğimde bu şarkıları açmamı istiyor. Çöp toplama işimiz için oluşturduğumuz çalma listemiz Türkçe şarkılardan oluşuyor artık.
1: Sosyal medyada paylaştığı videolarla milyonlarca beğeni alan Brezilyalı fenomenin hayaline gelince.
0: Daha önce Türkiye'ye gelmedim ama gelmek istiyorum. Bir gezi ajansı bana teklif yaptı. Yakında İstanbul'u, Kapadokya'yı gezmeye geleceğim.
2: Gece raporuna bir de İspanya'ya götürelim sizleri. Boğa Festivali devam ediyor İspanya'da. O parkurda binlerce kişi boğaların önünde hiç korkmadan koştu. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama 14 Temmuz'a kadar da devam edecek festival. Şu ana kadar da yaralılar var. Buyurun.
3: Festival başladı. Öfkeli boğalar serbest bırakıldı. Binlerce kişi sokaklarda koşmaya başladı. Festivalin açılışı her yıl olduğu gibi Pamplona Belediyesi balkonundan ateşlenen geleneksel Chupinazo fişeği ile yapıldı. Meydanı dolduran binlerce kişi kırmızı fularlarını takarak kutlamalara katıldı. Encierro olarak adlandırılan 875 metrelik parkurda binlerce katılımcı altı boğanın önünde koştu. Beyaz kıyafetler ve kırmızı fularlarıyla koşuya katılanlardan 3 kişi yaralandı. Bir kişi boğa boynuzu darbesiyle hastaneye kaldırıldı. Festivalde katılımcıların açtığı Filistin bayrakları dikkat çekti. 9 gün sürecek festivale dünyanın dört bir yanından yüz binlerce ziyaretçi katılıyor. 200 bin nüfuslu Pamplona festival süresince yaklaşık 1 milyon 800 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Festival tarihinde koşularda 16 kişi hayatını kaybetti.

0: Yetkililer bu yıl koşu sırasında boğalara dokunan ya da alkollü şekilde koşanlara 6.000 euro, ciddi ihlallerde ise 60.000 euroya kadar para cezası uygulanacağını açıkladı. 7-14 Temmuz tarihleri arasındaki koşular her sabah birkaç dakika içinde tamamlanıyor.
1: Gece raporunda şimdi terlik dosyasını açacağız. Öyle ki İtalya'nın ünlü turizm bölgesinde parmak arası terliğe yasak, üstüne üstlük para cezası bile getirildi. Ki Türkiye'den de ünlü bir isim yakın zamanda parmak arası terlik mağduru olmuştu. Ayak bileğini kırmıştı, hatırlayacaksınız. Şimdi şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Sıcak havada ayağımıza ne giymeliyiz? Hangi özelliklerde olmalı? Parmak arası sağlıklı mı? Özgür Karslı Çetiner bu soruların peşine düştü.
2: Ay! Ay! Ay! Ay!
3: Sadece parmak arası terlik giymesin kızlar dışarıda, özellikle merdivenlerin olduğu yerlerde.
4: Parmak arası terlik vardı. Kaydım ve düşme tehlikesi geçirdim.
5: Yani bu ürünleri kullandığınızda alırken dikkat etmeniz gereken kalın tabanlı olması. Yere basmakla aynı olan ince tabanlı bir terlik veya ayakkabı ister istemez bütün sistemi mekanik olarak etkiliyor.
6: Parmak arası terlikler özellikle yaz aylarında kadınlar tarafından bir hayli tercih ediliyor. Bu terlikleri habere konu edense İtalya'nın getirdiği yasak.
5: Bu terliklerin tabanında kaydırmaz fonksiyon yok. Engelebilir arazide kaydığınız zaman bileğiniz döner zaten. Yani halk sağlığı için alınmış bir karar bu tabii ki. Gayet mantıklı bir karar. Yani çözümü bunda bulmuşlar.
7: Bana göre çok kullanacak konforlu değil. Anca sadece denizde olabilir.
6: Her yıl İtalya'nın ünlü turistik bölgesi Cinque Terre'de turistlerin yanlış ayakkabı kullanımı nedeniyle kazalar ve kurtarma operasyonları artınca bölgede parmak arası terliğe yasak geldi. Bu tip terlik giymenin cezası 2500 euro.
8: Çok konforlu olduğunu söyleyemem. İşte engebeli bir yerde yürümekte zorlanıyorum.
4: Yokuş aşağı inerken böyle bir sanki parmağımın arası yırtılacakmış gibi böyle değişik bir his oluyor.
6: Sevda Demirel de geçen ay Maçka Parkı'nda yürürken parmak arası terliği ters döndü, ayak bileği kırıldı.
9: Uzmanlara göre parmak arası terliği tercih etmek kötü kullanım sonucuna bağlı olarak ayakta, bilekte, tendon kırıklarına kadar yol açabilir.
5: Ayak çevrelenmediği için ayak altındaki, parmak altındaki kaslar daha fazla çalışıyor. Uzun süreli kullanımda çalışmak, spor yapmak, beton zeminde bu terliklerin kullanımıyla beraber bu kaslar da fazla yoruluyor. Ayak fazla çalışıyor.
6: Bu tip terlikler terleme de yaptığı için enfeksiyona yatkın olan hastalar da dikkat etmeli.
5: Burada şu çok önemli. Eğer ki diyabet rahatsızlığı varsa veya ekstra bir enfeksiyon riski varsa hastanın, bu parmak arası terlikler orada yapacağı işte nasır ve yaraya bağlı ciddi sorunlar yaratabilir. Bu hastaların dikkat etmesi lazım mutlaka. Her zaman ayağı dediğim gibi kavisini destekleyen, tabanı yumuşak, kalın, mümkünse jel destekli ve topuğu saran, topuğun kaymasına dönmesine izin vermeyen ve tabanı da kaymaz tabanlı ayakkabılar, terlikler öneririm.
1: Ve böylece gece raporunun sonuna geldik. Ben Evren Aydın, huzurlarınızdan ayrılıyorum. Birazdan Nurdan Hüsrev sizlerle olacak ve gelişmeleri aktarmaya devam edecek. İyi geceler efendim.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 28, Bursa yer yer yağmurlu 27 derece. Ege bölgesinde hava açık ve güneşli, İzmir 32, Muğla 32 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana parçalı bulutlu 34 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Artvin yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 30, Kayseri 29 derece. Doğu Anadolu'da Van güneşli 28, Kars parçalı bulutlu 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 39, Mardin güneşli 29 derece.

0: Habertürk ekranlarından iyi geceler değerli izleyiciler. 9 Temmuz 10 Temmuz'a bağladığımız gecede saatlerimiz 1'e yaklaşırken günden geceye yansıyan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi NATO zirvesini değerlendirdi. Trump'la görüşmenin Kaan ve F-35 olmak üzere somut neticelere vesile olacağına inanıyorum diyen Erdoğan, Çelik Kubbe projesi için 24 milyar dolar ilave bütçe ayrıldığını belirtti. Cumhurbaşkanı gösterdikleri misafirperverlik için Ankaralılara da teşekkür etti.
1: NATO zirvesinin başarıyla tamamlandığını söyledi. Gösterdikleri misafirperverlik için Ankaralılara teşekkür etti.
2: Ankara'mızın tanıtımına büyük katkı sunan zirve boyunca gösterdikleri hoşgörü ve eşsiz misafirperverlik için Ankaralı hemşehrilerime gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Zirvenin sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi için fedakarca görev yapan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına şükranlarımı ifade ediyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki tarihi NATO zirvesinin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin NATO'daki ağırlığına dikkat çekti. Trump'la görüşmesinin Kaan ve F-35 başta olmak üzere somut sonuçlara vesile olacağına inandığını belirtti.
2: Türkiye, sahip olduğu askeri kabiliyet, stratejik konum, diplomatik birikim ve savunma sanayisi kapasitesiyle bu dönüşümün tam merkezinde NATO'nun en güçlü aktörlerinden biri olarak yer almaktadır. Kıymetli dostum, ABD Başkanı Sayın Trump'la gerçekleştirdiğimiz yapıcı ve verimli görüşmelerin milli muharip uçağımız Kaan ve F-35 programı başta olmak üzere savunma sanayisi alanında ülkemizin beklentilerine uygun somut neticelere vesile olacağına

0: inanıyorum.
1: Türkiye'nin savunma sanayindeki atılımlarına değindi. Çelik kubbe projesi için 24 milyar dolar ilave bütçe ayırdık dedi.
2: Savunma harcamalarımızı 2030'dan önce %3,5 seviyesine çıkarma irademizi ortaya koyduk. Güvenlik ve dayanıklılıkla bağlantılı harcamalarda ise hali hazırda %1,5'luk bütçe payına ulaşmış durumdayız. Çelik kubbe projesi için hava ve füze savunma kabiliyetlerine 24 milyar dolar ilave bütçe ayırdığımızı da ifade ettik.
1: Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşı ve İran-ABD müzakere sürecinde barış diplomasisine devam edeceğini belirtti.
3: Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki diplomatik ve askeri ilişkilerin en önemli başlıklarından biri olan Katsa yaptırımları NATO zirvesinin ardından yeniden gündemde. Peki bu yaptırımlar nedir ve ne zaman kalkacak? Nasıl bir yol haritası izlenecek? Ayrıntılar haberimizde.
4: NATO liderler zirvesinde Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde yeni bir kapı aralandı. Savunma sanayi açısından kritik adımlar atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın zirve kapsamındaki görüşmelerinin ardından Trump, yaptırımları kaldıracağız, F-35'leri değerlendireceğiz dedi. Savunma sanayi adına kısıtlamalara yönelik yeşil ışık yandı. Trump, 2020'de Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alınmasının ardından Türkiye'yi 14 Aralık 2020'de Katsa yaptırımları listesine aldı. Türkiye'deki bazı üst düzey savunma sanayi yetkililerine yönelik yaptırımları içeren Katsa'nın açılımı Amerika'nın yaptırımlar yoluyla karşı koyma yasası. Katsa sadece Türkiye değil, İran, Çin, Kuzey Kore ve Rusya'ya yaptırımlar uygulayan bir Amerikan yasası olarak biliniyor. Peki Türkiye'ye yönelik yaptırımların kalkması için nasıl bir yol haritası izlenecek? Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yasa değişikliği yapılması gerekiyor. Bunun için Amerikan Başkanı Trump, yaptırımların kalkması için yasada değişiklik yapılmasına dair bir yazı yazacak. Amerikan Kongresi'nden itiraz gelmezse Türkiye Katsa listesinden düşmüş olacak. Ancak F-35 programına geri dönüş için Katsa yaptırımlarının kaldırılması yeterli değil. Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini envanterinde bulundurmaması gerekiyor. Peki S-400'lerin Türkiye'nin envanterinden çıkarılması için hangi yol izlenecek? S-400'lerin 3. bir körfez ülkesine satışı gündemde. İsrail etkisi sebebiyle S-400'lerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılamayacağı değerlendiriliyor. Katar'ın tercih edilebileceği belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı nedeniyle körfez ülkeleri de gelişmiş savunma sistemlerine ihtiyaç duyuyor. Körfez ülkelerinin kolaylıkla satın alamayacakları S-400 hava savunma sistemlerinin bu boşluğu da doldurması bekleniyor. Ancak sistemlerin üçüncü bir ülkeye devredilebilmesi için Rusya'nın onayı gerekiyor. F-35 programına dönüş için siyasi engelin yanı sıra hukuki engelin de aşılması şart. 2020'de yürürlüğe giren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın 1245. maddesi Türkiye'nin S-400 sistemine sahip olduğu sürece F-35 programına dönüşüne izin vermiyor. Trump'ın Türkiye'ye bu mevzuatın uygulanmaması için bir yazı yazarak Kongre'ye göndermesi gerekiyor.
5: Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var.
4: Yol haritası beklendiği gibi işlerse Türkiye'nin parasını ödediği 6 F-35'in teslimi gündeme gelecek. O dönem Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim alan pilotların bazılarının emekli olması nedeniyle yeni pilotlar eğitilecek.
3: Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yapıldı. NATO Liderler Zirvesi'nin değerlendirildiği toplantıda ABD Başkanı Trump'ın Katsa yaptırımları hakkındaki açıklaması da ele alındı. Beklentimiz ülkemize yönelik tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır ifadeleri kullanıldı.
6: İttifakın karşı karşıya bulunduğu güncel tehditlerin kapsamlı şekilde ele alındığı, ortak caydırıcılık ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik stratejik kararların değerlendirildiği tarihi bir buluşma olmuştur.
4: NATO Liderler Zirvesi bu sözlerle değerlendirildi. Müttefikler arasındaki dayanışmanın pekiştirildiği vurgulandı.
6: Zirve, müttefikler arasındaki dayanışmayı pekiştirirken, değişen güvenlik ortamına yönelik ortak vizyonun geliştirilmesine önemli katkılar sağlamıştır.
4: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı inşası devam eden Ay Yıldız Karargahı'nda yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Katsa yaptırımlarının kalkacağı yönündeki açıklaması ele alındı.
2: Beklentimiz, müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan Katsa yaptırımlarıyla savunma sanayi

0: Mesaimize yönelik açık veya örtülü tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Bu çerçevede ABD Başkanı tarafından yapılan açıklamaları memnuniyetle karşılıyor, müttefiklerimizle kısıtlamalar yerine karşılıklı güven ve dayanışmanın güçlendirilmesinden yana bir yaklaşımı benimsiyoruz.
1: Zirvede Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, ülkesinin Türkiye tarafından savaş tehdidi altında olduğunu iddia etti. Milli Savunma Bakanlığı ise bu açıklamaya yanıt verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin barıştan yana olduğu vurgulandı.
2: Ülkemiz, bölgemizde barış ve istikrarın korunmasından, mevcut meselelerin yapıcı diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ele alınmasından yanadır. Bu kapsamda, gerilimi artırabilecek söylemlerden kaçınılmasının ikili ilişkilere olumlu katkı sağlayacağını bir kez daha ifade ediyor, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlatıyoruz.
3: Tarihi NATO zirvesine katılan liderlere özel üretim silahlar hediye edildi. Ay Yıldız ve NATO logosu bulunan yerli üretim silahlara liderlerin ismi işlendi.
1: Ay Yıldız işlendi. NATO arması yer aldı. Başkent'te düzenlenen NATO zirvesinde konuk liderlere özel hediye takdim edildi. İsimleri kazınan özel üretim silahları alan liderlerin bir kısmı hediyeleri bağışladı. Erkek liderlere revolver, kadınlara ise polimer gövdeli yerli üretim silahlar armağan edildi. Silahların üzerine liderlerin isim ve soy isimleriyle NATO Ankara zirvesine özel hazırlanan görsel işlendi.
4: President of the Republic of Lithuania.
1: Litvanya Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Cumhurbaşkanı Gitanas Nausėda'ya hediye edilen silahın fotoğrafını paylaştı. Tabancanın üzerinde yer alan levhada, Gümüşay, ülkemizde üretilen ilk revolver tipi tabanca ifadesi yer aldı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen gibi bazı liderler silahları müzelere bağışlama kararı aldı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülke kanunlarını gerekçe göstererek hediyeyi ülkesine götürmedi. İngiliz basınında silahın yanında 500 merminin de yer aldığı belirtildi. İngiliz basını Türkiye'nin 2019'da 2024 yılları arasında yaklaşık 3 milyar dolarlık ihracatta Amerika Birleşik Devletleri ve İtalya'nın ardından dünyanın 3. büyük küçük silah ihracatçısı olduğunu yazdı.
3: NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'daki havalimanlarında yoğun hava trafiği yaşandı. 6 ila 9 Temmuz tarihleri arasında 145 uçuş başarıyla tamamlandı. Uçuş hareketliliği zirvenin son gününde yoğunlaştı.
1: Liderlerin uçakları peş peşe piste teker koydu. Yüzden fazla uçuş gerçekleşti. NATO zirvesinde yoğun hava trafiği yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki hava trafiğine ilişkin değerlendirmede bulundu. Zirvenin son gününde havalimanlarından kalkışların yoğunlaştığını kaydetti.
5: NATO Ankara Zirvesi kapsamında 3 günlük dönemde Ankara Esenboğa Havalimanı ve Ankara Havalimanı'nda 83 iniş 62 kalkış olmak üzere 145 uçuş yapıldı. Ankara Havalimanı'nda bu dönemde 44 iniş 38 kalkış olmak üzere toplam 82 uçuş, Esenboğa Havalimanı'nda 39 iniş 24 kalkış toplam 63 uçuş sorunsuz tamamlandı. Uluslararası standartlarda sunduğumuz hava trafik hizmetleri ve güçlü operasyonel koordinasyonumuzla NATO Ankara Zirvesi kapsamındaki uçuş operasyonlarını emniyetli ve kesintisiz şekilde sürdürdük.
6: Zirve kapsamında Ankara semalarında yoğun hava trafiği başarıyla yönetildi. 6 Temmuz'da Esenboğa ve Ankara Havalimanı'na 20 iniş 6 kalkış olmak üzere toplam 26 uçuş hareketliliği yaşandı.
1: Zirvenin ilk günü olan 7 Temmuz'da yoğun hava trafiği devam etti. İki havalimanından 52 iniş, 5 kalkış olmak üzere toplam 57 uçuş hareketi tamamlandı. Bakan Uraloğlu, modernizasyon çalışması sonrasında açılan Ankara Havalimanı'na da değindi. Bu havalimanı sadece askeri bir meydan olmaktan çıkarak geniş gövdeli uçakların inebileceği ve küresel liderlerin ağırlanacağı uluslararası bir havacılık merkezine dönüştürüldü.
3: Tarihi NATO zirvesinde zaman zaman diplomasiye ara verildi. Japon bakan Türk kahvesinden övgüyle bahsetti. İzlanda başbakanı ise Ankara'yı gezdi. İşte o anlar.
1: Kimi Türk kahvesine hayran kaldı, kimi...

0: 2020'de Ankara Kalesi'nde tur attı. NATO zirvesinde zaman zaman diplomasiye ara verildi. Ortaya keyifli görüntüler çıktı. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında liderler Türk kültürüyle tanıştı. Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toshimitsu, Türk kahvesi içtiği anlara ilişkin videolu paylaşımda bulundu. Türkiye denilince akla Türk kahvesinin geldiğini belirtti, içimini anlattı.
1: Türk kahvesinin bir özelliği de içtikten sonra keyfinin devam etmesidir. Ne yapılır? Bu fincanı ters çevirip beklersiniz. Sonra fincanın içinde kalan kahve telvesiyle fal bakılıyormuş. Uluslararası durumlar bundan sonra nasıl gelişecek, onu da fal bakarak tahmin etmeye çalışacağım.
0: NATO'nun en genç lideri İzlanda Başbakanı Frostadottir de zirve sonrası Ankara'nın sembol noktalarından birine gitti. Ankara Kalesi'nde tur attı. Belçika Başbakanı Bart de Wever'in de sokak kedisini severken çekilen görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. De Wever gönderisine dostça bir Türk kedisi notunu ekledi. NATO zirvesinde spor diplomasisi de öne çıktı. İngiltere ve Norveç başbakanları Dünya Kupası çeyrek finali öncesinde el sıkıştı.
2: Arabulucuların Tahran ve Washington'ı masaya döndürme çabaları sürerken İran'da üst üste 3. gecede de patlama sesleri duyuldu. İran medyasının aktardığına göre patlama sesleri Buşehir, Çoadek ve Kunarek kentlerinde duyuldu. Patlamalara dair detaylı bilgi paylaşılmadı. Amerikan medyasına konuşan kaynaklar ise ABD ordusunun İran'a herhangi bir saldırı düzenlemediğini iddia etti. Arabulucu Pakistan ve Katar, İran ve ABD'yi müzakere masasına geri getirmek için çabalıyor denildi. İsrail Savunma Bakanı Katz ise sosyal medya paylaşımında İsrail ordusu teyakkuzda diye yazdı. İran'ı üçüncü kez vurmaya hazırız diye belirtti. ABD dün İran'a yeni saldırı başlattığını açıklamıştı. Hava saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetmişti. İran'ın eski lideri Ali Hamane'nin cenazesi doğum yeri olan Meşet kentine getirildi. Yüz binlerce kişi Hamane'ye veda ediyor. Hamane'nin Meşet'te cenaze töreni düzenleniyor. Sabah erken saatlerden itibaren İmam Rıza Türbesi çevresinde toplanan yüz binlerce kişi Hamane'yi son yolculuğuna uğurlamak için tören alanına akın etti. Ardından cenaze türbeye getirildi. Cenaze namazını Ali Hamane'nin en büyük oğlu Mustafa Hamane'yi kıldırdı. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta yaptığı saldırılarda hayatını kaybeden Ali Hamane için 6 gündür çeşitli yerlerde törenler düzenleniyor. Tahran'da başlayan törenler Kum kentinde devam etmiş. Hamane'nin cenazesi ardından da Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerine götürülmüştü. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nda Kıbrıs konusunda kabul edilen karara tepki gösterdi. Açıklamada kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik asılsız ve akıl dışı iddialar içeren karar yok hükmündedir ifadeleri kullanıldı. Karar hakkında KKTC Dışişleri tarafından yapılan açıklamaya tam destek veriyoruz denildi. Kararın alçakça iftiralar barındırdığı vurgulandı. AB ve AP'nin Kıbrıs meselesiyle ilgili yanlı ve çarpık yaklaşımının son örneği olduğu belirtildi. AB kurumlarının Kıbrıs meselesine yönelik tarihi gerçekliklerden ve tarafsızlıktan uzaklaşan yaklaşım içine girmesini endişe verici buluyoruz ifadelerine yer verildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'tan Ceyhan'a petrol akışının devam edeceğini belirtti. Önümüzdeki 12 ayı kapsayacak bir anlaşmayı son aşamasına getirdik dedi.
3: Irak-Türkiye boru hattı anlaşmasının bu ay sonuna doğru bitiyor olmasından dolayı önümüzdeki 12 ayı kapsayacak bir anlaşmayı artık son aşamasına getirdik.
4: Irak'tan Ceyhan'a petrol akışının devam edeceğini söyledi. Bir yıllık bir anlaşmada son aşamaya gelindiğini açıkladı.
3: Önümüzdeki günlerde imzalamayı ve kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla Irak'tan Ceyhan'a petrol akışı bu anlamda devam edecek.
4: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'ın

0: başkenti Bağdat'ta Iraklı mevkidaşı Basim Muhammed Hüdeyir ile görüştü. Enerji tedariğindeki çeşitliliğin önemini vurguladı.
1: İran-Amerika arasındaki gerilim, savaş ama onun ötesinde yıllardır devam eden küresel piyasalardaki belirsizlikler bize iki şeyi zorunlu kılıyor. Bunlardan bir tanesi daha çok bağlantısallığa ihtiyaç var ve çok önemli bir çeşitlendirme stratejisi uygulamamız lazım.
0: Bakan Bayraktar hattın kapasitesinin artırılmasına ilişkinde konuştu.
1: Hattın kapasitesiyle alakalı açıkçası bizim düşüncemiz belki başka ülkeleri de yani üçüncü taraf petrolünü de bu hatta taşımak yani Körfez'deki diğer üreticileri en yakın Kuveyt olabilir tabii. Bunu 2,5 milyon varillik bir petrol boru hattına dönüştürmek mümkün olabilir.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. 36 il başkanı görevden alınan CHP'de birkaç il başkanının da görevden alınabileceği belirtiliyor. Ayrıca boş kalan bazı il başkanlıklarına da atama yapılacak.
3: İhraçlar, atamalar, olağan kurultay ve bundan sonraki yol haritası. CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun gündemi yoğun. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Bugüne kadar İzmir, Ankara, Eskişehir, Adana ve Antalya dahil 34 il başkanı görevden alınmış, bazıları ise kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Bu Merkez Yönetim Kurulu toplantısında da birkaç il başkanının daha görevden alınabileceği belirtiliyor. Genel merkez kaynakları görevden almalarda partinin kurumsal kimliğini yıpratma, parti disiplinine uymama ve Kılıçdaroğlu'nu tanımama kriterlerinin baz alındığını kaydetti. Görevden almaların ardından bazı il başkanlıklarına atama yapıldı. Ancak 21 ilde ise il başkanlığı koltuğu boş kalmıştı. Merkez Yönetim Kurulu kararıyla boş kalan illerin bir kısmına atama yapılabileceği belirtiliyor. Toplantıda olağan kurultay takviminin de ele alınması bekleniyor. Eylül ayı başında mahallelerden başlayarak ilçe ve il kongrelerinin yapılması planlanıyor. 2027 yılının bahar aylarında ise genel başkan ve parti meclisi üyelerinin seçileceği büyük kurultayın yapılabileceği ifade ediliyor.
2: Kızılcık Şerbeti dizisindeki Işıl karakteriyle tanınan oyuncu Ece İrtem'in genç yaşta vefatı başta ailesi olmak üzere herkesi üzmüştü. Kalp krizinden öldüğü değerlendirilen İrtem'in ölüm nedeni bakın ne çıktı.
3: Bir gün önce doğum gününü kutladı. Neşesi yerindeydi. Annesiyle gittiği restoranda kameraya yansıyan görüntüler son görüntüleri oldu. Genç oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu.
4: Yok, benim bundan bir an evvel kurtulmam lazım. Ay.
3: 35 yaşındaki dizi oyuncusu Ece İrtem, İstanbul Kadıköy'deki evinde 15 Haziran'da rahatsızlandı ve hayatını kaybetti. Genç oyuncunun cenazesine adli tıp kurumunda otopsi yapıldı.
5: İyi bir şey değil tabii.
6: Hayırdır, ne oldu?
5: Ben çok utanıyorum. Bunu söylemekten ama söylemezsem de işler sarpa saracak.
6: Yahu söyle.
5: Abdullah, benim butiğin tedarikçisi beni dolandırdı.
3: En son Kızılcık Şerbeti'nde Işıl karakterine hayat veren Ece İrtem'in kalp krizinden öldüğü değerlendiriliyordu. Ama ölüm nedeni farklı çıktı. İrtem'in kanında yüksek miktarda alkol tespit edildi. Ölümün alkol zehirlenmesine bağlı olduğu belirlendi. Genç oyuncunun avukatı Uğur Gökkoyun konuyla ilgili açıklama yaptı. Avukat açıklamasında olay günü akşam saatlerinde annesiyle birlikte olan müvekkilimin annesiyle birlikte olmadan önceki zaman diliminde alkol aldığını değerlendirmekteyiz dedi.
2: Sürücüler ne yazık ki yaya geçitlerinde hız kesmiyor. Bu da kazaları beraberinde getiriyor. Birçok örneğini gördük. Son olaysa Adana'dan. Direksiyonda bu kez bir minibüs şoförü vardı. Bir genç kız o kazada canından oldu.
3: Yaya geçidinde Ümmü'ye çarptı. Genç kızı hayattan kopardı. Kaçan minibüs şoförü alkollü çıktı.
7: Sabahın o saatinde neden alkollüydü?
3: 23 yaşındaki Ümmü Elsun Adana'da yaşıyordu. Salı sabahı evden çıktı, yolun karşısına geçecekti. Yolcu minibüsü şoförü Mehmet L. yaya geçidine yaklaşınca

0: da yavaşlamadı. Oldukça hızlıydı. Yolun karşısına geçen Ümmü Ersun'a çarptı. Ağır yaralanan genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan sürücü polis tarafından araçla seyir halindeyken yakalandı. Yapılan kontrolde Mehmetli'nin 2.63 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetine 2 yıl süreyle el konulan sürücüye alkollü araç kullanmak ve kaza yerini terk etmekten toplam 100 bin lira para cezası kesildi.
1: Alkollü değildi, buldum.
2: Alkollü değil miydi?
1: Hayır.
2: 2.63 için mi ya?
1: Hayır.
0: Gözaltına alınan sürücü emniyetteki ifadesinde iddiaya göre gördüm, frene bastım ama duramadım. Korktuğum için kaçtım dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
2: Pişman mısın?
3: Neden kaçtın?
4: Antalya'da bir sürücü tartıştığı kişiye çarpıp kapıya sıkıştırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.
0: Bir anda hızlandı. Tartıştığı kişiye çarpıp böyle sıkıştırdı. Antalya-Konya altında iki kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma giderek büyüdü. Taraflardan biri aracına bindi. Diğeri de aracın kapılarını açıp saldırmaya çalıştı. Sürücü aracını hareket ettirdi. Önce geriye doğru gitti. Ardından gaza basıp öne hareket etti. O sırada tartıştığı kişiyle aracın önündeydi. Araçla apartman kapısı arasında sıkışan adam ağır yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Cemal Battal ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Sürücü ilk ifadesinde kaçmak isterken çarptım dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
4: Sosyal Güvenlik Kurumu'na topladığı primlerin %25'i oranında her ay yapılmakta olan devlet katkısı uygulamasına son verilecek. Devlet katkısı yerine SGK'nın geliri ve gideri arasındaki fark bütçeden finanse edilecek. Bu da tabii ki devlet katkısının sona ermesi nedeniyle SGK'nın açığı daha yüksek görünmesine sebebiyet verecek.
0: Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilen devlet katkısı kaldırılacak. Gelir ve gider arasındaki fark bütçeden finanse edilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açığı daha yüksek çıkacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'na devlet tarafından her ay tahsil edilen malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarıyla genel sağlık sigortası priminin 1/4 yani %25'i oranında katkı yapılıyor. Devlet katkısı olarak hesaplanan tutar, talep edilen tarihi takip eden 15 gün içinde hazine tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödeniyor. AK Parti tarafından meclise sunulan ekonomi torba kanun teklifiyle devlet katkısı uygulamasına son verilecek. Devlet katkısı yerine Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geliri ve gideri arasındaki fark bütçeden finanse edilecek. Teklifin kabul edilmesiyle düzenleme 1 Ağustos 2026 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek. Teklifin gerekçesinde kurumun gelirlerinin giderlerini karşılamaması halinde ortaya çıkan nakit açığı için merkezi yönetim bütçesinden kaynak transferi yapıldığı belirtildi. Bu açığın devlet katkısı ve açık finansman kalemiyle karşılandığı ifade edildi. Düzenlemeyle bütçeden yapılan ödeme unsurlarının teke indirilerek sadeleştirilmesinin hedeflendiği kaydedildi. Devlet katkısı bugüne kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'nun doğal gelir kalemlerinden biri kabul ediliyordu. Bu nedenle sosyal güvenlik sisteminin açığı hesaplanırken devlet katkısı Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gelirlerinin daha yüksek görünmesini sağlıyordu. Devlet katkısının kaldırılmasıyla bundan böyle Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açığı daha yüksek görünecek. Ancak devletin kasasından çıkan para değişmeyecek. Devlet katkısı geçen yıl kaldırılmış olsaydı Sosyal Güvenlik Kurumu 2025 yılında 35,7 milyar lira fazla vermek yerine 852,9 milyar lira açık verecekti.
4: Kullanılmayan elde kalan ofisler tadilatla konuta dönüştürülecek. İmar yönetmeliğinde yapılan değişikliğin kiralık ev sorununa çözüm olması hedefleniyor.
0: Ofisler tadilatla eve dönüşecek. Kiralık konut arzına çözüm bulunacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, planlı alanlar imar yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Yeni yönetmelik 1 Temmuz'da resmi gazetede yayımlandı. Yönetmelikle elde kalan

satılamayan ve kiralanamayan boş ofis alanları konuta dönüştürülebilecek. Yeni yönetmelikle ofis sahibi imar planında konut yapılmasına dair hüküm varsa bir yıl içinde başvuracak. Binadaki ofislerin %60'ını doğrudan daireye çeviren tadilat ruhsatını hızlıca alabilecek. İstanbul'da 750 bin 800 bin metrekare boş ofis alanı bulunduğu belirtiliyor. Boş ofislerin 7500-8000 konuta denk gelmesi bekleniyor.

0: Oldu. Bodrum'da daire, dükkan, depo yoksa asansörün Bodrum'a kadar inme zorunluluğu ise kaldırıldı.
1: Aynı evde 5 yıldır oturuyorsunuz. Kiranızı da her yıl yasal oranda artırıyorsunuz. Peki ev sahibiniz bu kira artık çok düşük deyip sizden daha fazlasını isteyebilir mi? Yanıtı mahkeme verdi. Arzu Kaya ve Alpcan Sayılı'nın özel haberi gelsin.
2: Size 40 ödeyeceksiniz. Öder misiniz yoksa yasal oranda mı ben zam yapacağım dersiniz?
3: Ben yasal oranda zam yapmayı düşünüyorum ya. Ne yapmam gerekebilir ki yani? Ev sahibiyle ya tartışmam gerekiyor ya problem.
4: Mal sahibinin kirasını diğer emsallere uygun bir hale getirmek üzere kira tespit davası açma hakkı var.
2: Kiracı ev sahibi arasındaki anlaşmazlık mahkemeye taşındı. 5 yıldır aynı noktada oturan kiracı 20 bin lira ödüyordu. Ev sahibi 38 bin lira istedi. Taraflar anlaşamayınca kira tespit davası açıldı.
4: Neler konulur dosyaya? Emsal kira sözleşmeleri konulur. İSKİ'den, BEDAŞ'tan kira sözleşmesi talep edilebilir. Mutlaka bir bilirkişi heyeti gider orada bir araştırma yapar.
2: Bilirkişi bölgede inceleme yaptı. Evin büyüklüğü, konumu gibi veriler dikkate alınarak yeni kira miktarı hesaplandı.
5: Dairenin durumuna, konumuna, mevkiine bağlı. Kiracıyı ezmezdim. Ramazan ayında da bir kira almazdım.
4: Konumu nasıl, durumu nasıl ve şehrin merkezinde mi, uzağında mı, emsaller neler teşkil edebilir? Buna dair bir rapor sunar.
2: Raporda evin aylık 36 bin lira kira getirebileceği belirtildi. Mahkemede kiracının eski olmasını dikkate alarak indirim uyguladı ve aylık kirayı 32.500 lira olarak belirledi. Peki 5 yılını dolduran kiracı bu ay belirlenen zam oranınca kiramı artıracağım diyebilir mi?
4: İstiyorsa o şekilde ödeyebilir ama dava kesinleşip son rakam çıktığında bu zaman boyunca ödemediği farkı faiziyle beraber ödemek zorunda kalacaktır. Bunun kaçışı yok.
2: Yasal oranda mı zam yaparsınız, emsale eşitlenmesini ister misiniz?
6: Bizim menfaatimiz ve doğrusu neyse o yönde yapmak isterim tabii ki.
7: Kıyamam kiracıya ama hayat da pahalıysa, onlarla arası çok fark varsa onlara yakın bir kira isterim yani.
1: Mersin'de 1,5 yaşındaki Yamaç evinin balkonunda elektrik akımına kapıldı. 15 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren bebek hayata tutunamadı.
8: Ben kapının önüne dışarıya çıkarmak bile istemiyordum. Çünkü yani korkuyordum çocuğuma bir şey olsun diye.
0: Gözünden sakındığı bebeği balkonda elektrik akımına kapıldı. Günlerdir süren yaşam mücadelesini kaybetti.
9: Çocuk da demiri tutuyordu. Çocuklara bakıyordu. Ben de onun yanındaydım. Bir baktım çocuğu çektim. Ceyra beni tuttu.
0: Olay 24 Haziran'da Mersin'in Akdeniz ilçesinde meydana geldi. Asiyete ve Dilber'in Erdemci çiftinin 1,5 yaşındaki çocukları Yamaç Ali balkondaydı. Demir korkuluklara tutunduğu sırada dışarıdan korkuluğa temas eden kablo nedeniyle elektrik akımına kapıldı.
10: Birbirlerine dolanmış. Oradan elektrik akımı geliyor. Hatta bir iki komşum da şikayette bulundu. Dediler ki burada elektrik var.
0: Hemen hastaneye kaldırılan çocuğun duran kalbi çalıştırıldı.
8: 15 gün oldu, şehir hastanedir şu an. Doktorlar bugün dedi yarın hazırlıklı olun.
0: Aile oğullarından iyi haber beklerken yüreklerini yakan haber geldi. 15 gündür yaşam mücadelesi veren Yamaç Ali hayata veda etti. Acılı aile sorumluların cezalandırılmasını istiyor.
8: 10-15 gün önce bize de olay olduktan sonra söylediler. Bizim komşumuzun çocuğuna çarpmış ama o da 2 yaşında, 1,5 yaşında. Sonuna kadar şikayetçiyiz. Şikayetimizden vazgeçmiyoruz.
1: İstanbul'da kaza yaptığı sanılan ancak silahla vurulduğu ortaya çıkan genç hayatını kaybetmişti. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
0: İki kişi motosikletle yaklaştı. İçlerinden biri tetiğe bastı. Yaralı halde kaçmaya çalışan genç kaza yaptı. Hastaneye ulaşamadan öldü. İstanbul Beylikdüzü'nde yaşayan 21 yaşındaki Baran Yusuf Dağdeviren 2 Temmuz günü aracıyla kaza yaptı. Yardıma koşanlar yaralı genç için sağlık ekibi çağırdı. Hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybeden Dağdeviren'in kazada yaralanmadığı, silahla vurulduğu ortaya çıktı.
11: lan bakalım.

0: Polis çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Çok geçmeden Baran Yusuf Dağdeviri'nin vurulduğu anın görüntülerine ulaşıldı. Genç adam sokakta aracında otururken yanına motosikletli iki şüpheli gelmiş ve silahla ateş etmişti. Yapılan operasyonda ikisi motosikletteki şüpheliler olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. Silahı kullandığını itiraf eden Serhat de aramızda husumet vardı dedi. Olayın nedeninin alacak verecek meselesi olduğu iddia edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklandı. 5 kişi adli kontrol şartıyla bırakıldı.
1: İstanbul'da metruk gecekonduda cansız bedeni bulunan kadının katil zanlısı iş arkadaşı çıktı. Zanlı suçunu itiraf etti. Peki cinayeti neden işledi? Detayları haberimizle birlikte izleyelim.
0: Katiliyle ölüme böyle yürüdü. Tekstil işçisi kadının katili bu görüntüler sayesinde yakalandı. İstanbul Kartal'da pazartesi günü metruk gecekonduda bir kadının cesedi bulundu. Polis kadının boğularak öldürüldüğünü belirledi. O kadın tekstil işçiliği yapan ve hakkında kayıp ihbarı bulunan Gülay Polat'tı. Polat'ın ziynet eşyaları üstünde değildi. Polis kamera kayıtlarını inceledi. Gülay Polat iş yerine doğru yürürken sokağa bir erkekle birlikte girmişti. Erkeğin bir süre sonra sokaktan tek başına çıktığı belirlendi. Şüpheli erkek tanıdık bir isimdi. Gülay Polat'ın bir yıldır birlikte çalıştığı iş arkadaşı olan Erkan Kuduoğlu gözaltına alındı. Zanlı, Gülay Polat'la her sabah çay ocağında kahvaltı yapıp iş yerine beraber gittiklerini, cuma günü onu beklemesine rağmen Polat'ın gelmediğini iddia etti. O gün iş yerine tek başına gittiğini, bir süre sonra da Kocaeli'deki çocuklarını görmek için izin aldığını ileri sürdü. Oysa kamera görüntülerinde Gülay Polat'la birlikte olduğu görülüyordu. Erkan Kuduoğlu köşeye sıkışınca suçunu itiraf etti. İş arkadaşını kolundaki bilezik ve altın künyeyi çalmak için boğduğunu söyledi. Bilezik ve künyeyi farklı kuyumculara gidip 35 gram altın ve 22 bin lira nakit paraya çevirdiği belirlendi. Katil zanlısı altınlarla borcunu ödemişti. Gülay Polat'ın telefonunu da çöpe attığı tespit edildi. Zanlı işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
1: İzmir'de bir anlık dalgınlık bir aileyi parasından ediyordu. Eşini içinde 400 bin lira olan poşeti yanlışlıkla çöpe attığını öğrenen koca harekete geçti. 15 ton çöpün bulunduğu alanı taradı. Poşet bakın nerede bulundu.
2: İş çıkışı arkadaşın yanına uğradım. Bana 400 bin TL para teslim etti. Ben de bunu eve götürdüm. Evde mutfağa bıraktım. Tabii eşime bir şey söylemedim. Para olduğunu, içinde para olduğunu unuttum.
0: Kocasının mutfağa bıraktığı para dolu poşeti bilmeden çöpe attı. 400 bin liranın bulunması için herkes seferber oldu.
2: Ben ve kardeşlerim ve akrabalarımı çağırdım. Çünkü 15 ton çöpü elemek, onları ayrıştırmak kolay değil yani.
0: İzmir'in Karabağlar ilçesinde kuyumculuk yapan Mehmet Güneş, arkadaşının altın almak için poşette verdiği 400 bin lirayı eve götürdü. Ama durumu söylemediği eşi, para dolu poşette çöp var sanıp çöp konteynerine attı.
2: Arkadaşım diyor ki ne yaptın diyor, işte altın alalım dedi. Ben de eşimi telefon açtım. Dedim ki paraları almaya geliyorum dedim. Eve para getirmiştim. Dedi ne parası deyince ağlamaya başladı eşim. Telaşlandı tabii. Ben dedi onu dedi çöpe attın dedi. Tabii bizim başımızdan kaynar sular döküldü.
0: Mehmet Güneş belediye ekiplerinden yardım istedi. Yakınlarıyla birlikte atık toplama merkezine gitti. Ama 15 ton çöpün arasında para bulunamadı.
2: Burada yaklaşık 6,5 saat aradık.
0: Bunun üzerine mahalledeki güvenlik kameralarının kayıtları incelendi. Poşet konteynerden çıktı.
2: Çok şükür parlarımıza kavuştuk.
1: İstanbul Valiliği havai fişek patlatılmasını yasakladı ama yasağa uymayanlar var. Esenyurt'ta bir sitede tam da bu nedenle kavga çıktı. Yaşananları izleyelim.
0: Havai fişekler patladı. Ortalık bir anda karıştı. Görüntüler İstanbul Esenyurt'tan. İddiaya göre kutlama yapmak isteyen bir aile havai fişek patlattı. Patlatılan havai fişeklerden biri sitedeki bir eve girdi. Neye uğradığını şaşıran ev sahibi aile havai fişek patlatanlara tepki gösterdi.

0: site bahçesinde çıkan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. İki ailenin üyeleri birbirine girdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis tarafları güçlükle ayırdı.
1: Bursa'da park halindeki bir otomobil alevlere teslim oldu. Elektrik aksamından çıktığı sanılan yangının nedeni kamera görüntüleri izlenince ortaya çıktı.
0: Yanıcı maddeyi döküp çakmağa çaktı. Otomobili yakıp kaçtı. Bursa'nın İznik ilçesinde gece saatleriydi. İddiaya göre plakasız motosikletle gelen ve yüzünü kapatan şüpheli park halindeki otomobili üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Şüpheli motosikletle kaçtı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, kaçan kundakçıyı yakalamak için çalışma başlattı.
1: Zonguldak'ta trafik kazası sonrası çıkan kavgada otomobil sürücüsü dikiz aynasıyla bir kadını darp etmişti. Gözaltına alınan o sürücü için bakın ne karar çıktı.
0: Kırılan aynayı eline aldı. Kadının yüzüne defalarca vurdu. O saldırgan ifadesinin ardından serbest kaldı. Zonguldak Gazipaşa Caddesi'nde seyir halinde olan otomobil ve motosiklet bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazanın ardından kadın motosiklet sürücüsü ve otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Kırılan dikiz aynasını eline alan erkek sürücü bir anda kadına saldırdı. Kadının erkek arkadaşı da kavgaya karıştı. Saldırgan ikisine de aynayla vurdu. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandı. Olay sonrası iki tarafta birbirinden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan saldırgan sürücü ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakimliğe çıkarılan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
1: Erzurum'da motosiklet kullanan 14 yaşındaki bir çocuk polisten kaçarken kaza yaptı. Çocuk sürücünün yaralandığı kaza sonrası babasına yüklü miktarda ceza kesildi.
0: Durmak yerine gaza bastı. Polisten kaçmaya çalıştı. O kaçışın sonu hastanede bitti. Erzurum'da 14 yaşında bir çocuk arkadaşıyla birlikte plakasız motosikletle seyir halindeydi. Polis ekipleri motosikleti görünce durdurmak istedi. Ancak çocuk sürücü durmadı, gaza bastı. Bir süre kovalamaca devam etti. Kavşağa geldiğinde de yavaşlamayan çocuk o sırada dönüş yapmaya çalışan otomobile çarptı. Çocuk sürücü kazada yaralandı. Arkasındaki arkadaşıysa kaçtı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri motosikletin sahibi olan babasına 247 bin lira ceza kesti. Kaçan çocuk da kısa süre sonra yakalandı.
1: Şırnak'ta yaşayan Hakan Sak ve arkadaşlarının piknik keyfi faciaya dönüştü. Serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılan genç kayboldu. Ekipler Sak için arama çalışması başlattı.
2: Arkadaşlarıyla pikniğe gitti, serinlemek için çaya girdi ancak kuvvetli akıntıda kayboldu. Ekipler şimdi genç adamı arıyor. Şırnak'ta yaşayan 27 yaşındaki Hakan Sak, arkadaşlarıyla piknik için Taşarası köyüne gitti. Bir süre sonra Habur çayına girdi. Ancak iddiaya göre dengesini kaybetti. Kuvvetli akıntıya kapılan Sak, saniyeler içinde gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine çok sayıda arama kurtarma, sağlık ve jandarma ekibi geldi. Ekipler Habur Çayı ve çevresinde Hakan Sak'a ulaşabilmek için çalışma başlattı. Ailesi ve arkadaşlarının ise gözü kulağı Sak'tan gelecek iyi bir haberdi.
1: Batman'da bir markete ait depo alevlere teslim oldu. Yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Depo

0: içindeki gıda ve eşyalarla birlikte küle döndü.
1: Bir kıvılcımla başlayan yangın milyonlarca lira zarara neden oldu. Market deposu alevlere yenildi. Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde bir markete ait depoda gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü ve bitişikteki depolara da sıçradı. Olay yerine hem itfaiye hem de Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarmaya ait tomalar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangını kontrol altına almak kolay olmadı. Ekiplerin yaklaşık 7 saatlik zorlu çalışmasıyla yangın söndürüldü. Depolarda bulunan gıda ve eşyaların yanı sıra forklift, kamyon ve kamyonetler de kullanılamaz hale geldi. Milyonlarca liralık zarara yol açan yangının nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.
0: Ayağımıza giydiklerimizi ayakkabı ya da terlik deyip geçmemeliyiz. Öyle ki İtalya'nın ünlü turizm bölgesinde parmak arası terliğe yasak ve para cezası bile getirildi. Türkiye'den de ünlü bir isim yakın zamanda parmak arası terlik mağduru olup ayak bileğini kırdı. Peki sıcaklarda ayağımıza ne giyeceğiz? Hangi özelliklerde olmalı bu ayakkabılar ya da terlikler? Öznur Kars'ta Çetiner'in haberine bir göz atalım.
2: Ay!
3: Ay! Aa!
4: Ayağım! Sadece parmak arası terlik giymesin kızlar dışarıda, özellikle merdivenlerin olduğu yerlerde.
5: Parmak arası terlik vardı. Kaydım ve düşme tehlikesi geçirdim.
6: Yani bu ürünleri kullandığınızda alırken dikkat etmeniz gereken kalın tabanlı olması. Yere basmakla aynı olan ince tabanlı bir terlik veya ayakkabı ister istemez bütün sistemi mekanik olarak etkiliyor.
7: Parmak arası terlikler özellikle yaz aylarında kadınlar tarafından bir hayli tercih ediliyor. Bu terlikleri habere konu edense İtalya'nın getirdiği yasak.
6: Bu terliklerin tabanında kaydırmaz fonksiyon yok. Engelebilir arazide kaydığınız zaman bileğiniz döner zaten. Yani halk sağlığı için alınmış bir karar bu tabii ki. Gayet mantıklı bir karar. Yani çözümü bunda bulmuşlar.
8: Bana göre çok kullanacak zorlu değil. Ancak sadece denizde olabilir.
7: Her yıl İtalya'nın ünlü turistik bölgesi Cinque Terre'de turistlerin yanlış ayakkabı kullanımı nedeniyle kazalar ve kurtarma operasyonları artınca bölgede parmak arası terliğe yasak geldi. Bu tip terlik giymenin cezası 2500 euro.
8: Çok konforlu olduğunu söyleyemem. İşte engebeli bir yerde yürümekte zorlanıyorum.
5: Yokuş aşağı inerken böyle bir sanki parmağımın arası yırtılacakmış gibi böyle değişik bir his oluyor.
7: Sevda Demirel de geçen ay Maçka Parkı'nda yürürken parmak arası terliği ters döndü, ayak bileği kırıldı.
9: Uzmanlara göre parmak arası terliği tercih etmek kötü kullanım sonucuna bağlı olarak ayakta, bilekte, tendon kırıklarına kadar yol açabilir.
6: Ayak çevrelenmediği için ayak altındaki, parmak altındaki kaslar daha fazla çalışıyor. Uzun süreli kullanımda çalışmak, spor yapmak, beton zeminde bu terliklerin kullanımıyla beraber bu kaslar da fazla yoruluyor. Ayak fazla çalışıyor.
7: Bu tip terlikler terleme de yaptığı için enfeksiyona yatkın olan hastalar da dikkat etmeli.
6: Burada şu çok önemli. Eğer ki diyabet rahatsızlığı varsa veya ekstra bir enfeksiyon riski varsa hastanın, bu parmak arası terlikler orada yapacağı işte nasır ve yaraya bağlı ciddi sorunlar yaratabilir. Bu hastaların dikkat etmesi lazım mutlaka. Her zaman ayağı dediğim gibi kavisini destekleyen, tabanı yumuşak, kalın, mümkünse jel destekli ve topuğu saran, topuğun kaymasına dönmesine izin vermeyen ve tabanı da kaymaz tabanlı ayakkabılar, terlikler öneririm.
0: UNESCO Dünya Mirası listesindeki Kapadokya yapılan bir araştırmayla dünyanın zirvesine yerleşti. Kapadokya dünyanın en iyi gün batımı noktası seçildi.
1: Güneş ufukta yavaşça kayboluyor. Gökyüzü kızıl tonlarına bürünüyor. O anlara balonlar da eşlik edince ortaya işte bu manzara çıkıyor. Doğanın milyonlarca yılda şekillendirdiği peri bacaları, derin vadiler, kaya oyma kiliseler. UNESCO Dünya Mirası listesindeki Kapadokya şimdi de uluslararası bir araştırmada dünyanın en iyi gün batımı noktası seçildi.

0: Gerçekten eşsiz bir keyif. Çok beğendim. Çok güzel. Hak etmiş yani seçilmeyi.
1: Burası çok güzel, büyüleyici bir manzara var. İlk gördüğümde ağladım. Kapadokya çok romantik bir yer ve tamamen aşkı anlatıyor.
2: Yapılan araştırmada hava şartları, manzara kalitesi, ziyaretçi deneyimleri ve sosyal medya etkileşimleri değerlendirildi. Kapadokya, Waikiki sahili, Büyük Kanyon ve Taj Mahal gibi dünyaca ünlü noktaları geride bırakarak zirvenin sahibi oldu.
3: Hollanda'dan geliyorum. Buraya gün batımı güzel, dünyanın en güzel gün batımı bakmaya geldik.
4: Kapadokya'da gün batımını izlemek bizim için gerçekten çok farklı bir deneyim oldu. Çok güzeldi.
5: Avrupa ülkeleri sıcak hava dalgasının etkisinde Fransa'dan İspanya'ya pek çok ülkede termometreler rekor seviyeleri gördü. Bazı bölgelerde aşırı sıcaklık nedeniyle can kayıpları yaşandı. Batı Avrupa kayıtlardaki en sıcak Haziran ayını yaşarken dünyada da kaydedilen en sıcak 2. Haziran ayı oldu.
2: Yüzyıllık rekorlar alt üst oldu. Hava sıcaklıkları mevsim normallerini aşarak rekora koştu. Geçen ay dünyada kaydedilen en sıcak 2. Haziran ayı oldu. Kopernikus İklim Değişikliği Servisi, küresel kara yüzeyi sıcaklığının Haziran'da 16,54 dereceyle 1991-2020 ortalamasının 0,56 derece üzerine çıktığını açıkladı. Batı Avrupa'da kayıtlardaki en sıcak Haziran ayı yaşanırken, geçen ay dünyada kaydedilen en sıcak 2. Haziran ayı oldu.
1: Sıcağı hiç sevmedim. Asla asla. Ne bu yaşımda ne de gençken. Çünkü hiç zevk vermiyor.
2: Belçika, Portekiz ve Hollanda'da sıcaklıklar rekor kırarken, Almanya, İspanya ve Fransa'da sıcaklık nedeniyle yaşanan can kaybı artmaya devam etti. Almanya'da bu yıl aşırı sıcaklarla bağlantılı can kaybı 5000'i geçti. Fransa'da 72 vilayette turuncu alarm verilirken Louvre Müzesi'nin kapılarını ziyarete erken kapatacağı bildirildi.
6: Benim için soğuk da sıcak da kötü. Sıcağı sevmiyorum ama ne yapabilirim? Yapabileceğim bir şey yok.
2: Avrupa'daki iş yerleri, evler ve okulların bu gibi yüksek sıcaklıklara uygun inşa edilmediği belirtilirken klimaya yönelik talep de artıyor.
7: Kimse buna dayanamaz. Yani sokağa çıkıyorsunuz ve terlemeye başlıyorsunuz. Evde klima ve hatta vantilatörünüzle rahatça oturmanız gerekiyor. Çünkü dürüst olmak gerekirse dayanılmaz.
2: Aşırı sıcaklar Avrupa genelinde orman yangınlarını da tetikledi. Fransa ve İspanya'da on binlerce hektarlık alan küle döndü. Meteorologlar mevcut koşulların son yılların en uzun süreli sıcak hava dalgalarından birine dönüşebileceğini ifade ediyor.
5: Yapay zeka oyuncu Tilly Norwood ilk kez bir uzun metraj filminde başrol oynamaya hazırlanıyor. Yapım sürecine yapay zeka eğitimi ve mentorluk programları da entegre edilecek.
2: Yapay zeka dünyası Hollywood'da yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Dünyanın ilk yapay zeka oyuncularından Tilly Norwood ilk kez bir uzun metrajlı sinema filminde başrol oynamaya hazırlanıyor. Misaligned adlı yapım tamamen yapay zeka teknolojilerine odaklanan bir şirket tarafından hayata geçirilecek. Projeyi üstlenen yapım şirketi filmin yapay zeka kaosunu anlatan bir komedi dram yapımı olacağını duyurdu. Sıra dışı hikaye bulut teknolojisi içinde geçen ve Tillyverse olarak adlandırılan dijital bir evrende geçiyor. Olaylar karanlık ağdan gelen asi bir botun Tilly'yi güvenlik sınırlarını aşmaya ikna etmesiyle başlıyor. Tilly filmde hırslar geliştirmeye başlayarak giderek daha insani bir hale geliyor. Başroldeki yapay zeka oyuncusu Norwood, geçen yıl bir yetenek ajansıyla anlaşma yaparak sinema sektöründeki yapay zeka tartışmalarının odağı haline gelmişti.
5: İspanya'daki boğa festivali sürüyor. Hazırlanan parkurda binlerce kişi boğaların önünde koştu. 14 Temmuz'a kadar devam edecek festivalde şu ana kadar 3 kişi yaralandı.
2: Festival başladı. Öfkeli boğalar serbest bırakıldı. Binlerce kişi sokaklarda koşmaya başladı. Festivalin açılışı her yıl olduğu gibi Pamplona Belediyesi balkonundan ateşlenen geleneksel

0: Çupinazo fişeğiyle yapıldı. Meydanı dolduran binlerce kişi kırmızı fularlarını takarak kutlamalara katıldı. Encierro olarak adlandırılan 875 metrelik parkurda binlerce katılımcı 6 boğanın önünde koştu. Beyaz kıyafetler ve kırmızı fularlarıyla koşuya katılanlardan 3 kişi yaralandı. Bir kişi boğa boynuzu darbesiyle hastaneye kaldırıldı. Festivalde katılımcıların açtığı Filistin bayrakları dikkat çekti. 9 gün sürecek festivale dünyanın dört bir yanından yüz binlerce ziyaretçi katılıyor. 200 bin nüfuslu Pamplona festival süresince yaklaşık 1 milyon 800 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Festival tarihinde koşularda 16 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer bu yıl koşu sırasında boğalara dokunan ya da alkollü şekilde koşanlara 6.000 euro, ciddi ihlallerde ise 60.000 euroya kadar para cezası uygulanacağını açıkladı. 7-14 Temmuz tarihleri arasındaki koşular her sabah birkaç dakika içinde tamamlanıyor.
1: Dünya müziği bir yıldızını daha kaybetti. Total Eclipse of the Heart ve Holding Out for a Hero gibi isimleriyle, eserleriyle hafızalara kazınan Bonnie Tyler 75 yaşında hayata veda etti. Dünya ünlü sanatçı Mayıs ayında geçirdiği bağırsak ameliyatının ardından yapay komaya alınmıştı.
0: Total Eclipse of the Heart... Holding Out for a Hero, It's a Heartache. Dünya onu bu şarkılarla tanımış, çok sevmişti. Müzik tarihine iz bırakan Bonnie Tyler, 75 yaşında hayata veda etti. Sanatçının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Tyler'ın Portekiz'de tedavi gördüğü hastanede mücadele ettiği hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklamada Bonnie'nin ailesi ve ekibi bu kaybı büyük bir üzüntüyle duyuruyor denildi. Tyler geride 50 yılı aşkın süredir evli olduğu eşi Robert Sullivan'ı bıraktı. Tyler geçen ay bağırsak delinmesi nedeniyle acil ameliyata alınmış, tedavi sürecinde bir süre doktorlar tarafından uyutulmuştu. İlk açıklamalarda ameliyatın başarılı geçtiği belirtilse de sağlık durumunun daha da kötüleştiği ve solunum cihazına bağlandığı açıklanmıştı. Dünya çapında ün kazanan şarkıcı 1977'de yayımladığı It's a Heartache'le uluslararası başarı kazanmıştı. Sanatçının kariyerindeki en büyük çıkışsa 1993 yılında Total Eclipse of the Heart'la gelmişti. Şarkı dünya genelinde büyük başarı elde ederek Tyler'ın kariyerinin simgesi olmuştu. Tyler 2013 yılında da İngiltere'yi Eurovision şarkı yarışmasında temsil etmişti.
1: Bir ara verelim, gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 28, Bursa yer yer yağmurlu 27 derece. Ege bölgesinde hava açık ve güneşli, İzmir 32, Muğla 32 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana parçalı bulutlu 34 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Artvin yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli.

Ankara 30, Kayseri 29 derece. Doğu Anadolu'da Van güneşli 28, Kars parçalı bulutlu 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 39, Mardin güneşli 29 derece.

0: Habertürk ekranlarında aranın ardından saatlerimiz 2'ye yaklaşırken yeniden beraberiz. 2026 Dünya Kupası'nda yarı final yarışı sürüyor. Fransa rakibi Fas'ı 2-0 mağlup etti. Maçın ilk golünü 60. dakikada Kylian Mbappé attı. Fransa'yı öne geçiren ikinci gol ise Osman Dembele'den geldi. Fransa böylelikle maçı 2-0 kazanarak Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmeyi hak kazandı. Fas ise kupaya veda etti. Fransa'nın rakibi İspanya-Belçika maçı sonrası belli olacak. Arabulucuların Tahran ve Washington'ı masaya döndürme çabaları sürerken İran'da üst üste 3. gecede de patlama sesleri duyuldu. İran medyasının aktardığına göre patlama sesleri Buşehir, Çuadek ve Kunarak kentlerinde duyuldu. Patlamalara dair detaylı bilgi paylaşılmadı. Amerikan medyasına konuşan kaynaklarsa ABD ordusunun İran'a herhangi bir saldırı düzenlemediğini iddia etti. Arabulucu Pakistan ve Katar, İran ve ABD'yi müzakere masasına geri getirmek için çabalıyor denildi. İsrail Savunma Bakanı Katz'a sosyal medya paylaşımında İsrail ordusu teyakkuzda diye yazdı. İran'ı üçüncü kez vurmaya hazırız diye belirtti. ABD dün İran'a yeni saldırı başlattığını açıklamıştı. Hava saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetmişti. Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi tamamlandı. Liderler yaptıkları değerlendirmelerde Türkiye'ye ev sahipliği için teşekkür ederken zirvede birlik mesajının öne çıktığı dile getirildi.
1: Ankara'daki NATO zirvesi sona erdi. Liderler zirvenin ardından yaptıkları açıklamalarda birlik mesajları verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump zirveyi Air Force One uçağında değerlendirdi. Ankara'da çok iyi iki gün geçirdiğini söyleyen Trump, Türkiye ile çok iyi ticaret anlaşmaları yaptık dedi. Türkiye'nin çok iyi bir ortak olduğunu da ifade eden Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan için kendisi harikaydı ifadelerini kullandı. From now on, of course, the next summit is not in Ankara because we are in Ankara now. NATO Genel Sekreteri Rutte zirvede büyük bir birlik duygusu gözlemlediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mükemmel ev sahipliği yaptığı Ankara'da Lahey zirvesinde verilen taahhütler artık hayata geçirildi.

0: diyor dedi. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Türkiye'nin muhteşem bir zirve düzenlediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapıcı bir ilişki yönünde işbirliğine devam edeceğim dedi. İngiltere Başbakanı Starmer, NATO bu zirveden daha güçlü ve daha birlik içinde çıktı değerlendirmesini yaptı. İtalya Başbakanı Meloni de Avrupa'nın kendi güvenliğini kendi başına sağlamasının zamanı geldi dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'dan asker çekme planlarına değindi.
1: ABD birliklerine gelince şu an itibariyle herhangi bir resmi geri çekilme konusunda bilgilendirilmedik.
0: Konu İspanya Başbakanı Sanchez'in de gündemindeydi. Bu karar Washington yönetiminin egemen kararıdır diyen Sanchez, Trump'ın ticareti durdurma tehditlerine rağmen dostane bir görüşme yaptıklarını söyledi. Almanya Başbakanı Merz de zirvenin ardından NATO'nun birliğini sağlamaya büyük katkıda bulunduğumuzdan emin olarak Almanya'ya dönüyorum ifadelerini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise zirvede birlik ve profesyonellik mesajının öne çıktığı değerlendirmesini yaptı. Liderler bir sonraki NATO zirvesinde Arnavutluk'ta bir araya gelecek.
2: ABD Başkanı Trump'la İsrail Başbakanı Netanyahu telefonda görüştü. Trump, Netanyahu'yu bilgilendirdi. Açıklamayı İsrail Başbakanlık Ofisi yaptı. Netanyahu ve Trump ek telefon görüşmesi yaptı denildi. Trump'ın Netanyahu'yu Körfez'deki Amerikan hamleleri hakkında bilgilendirildiği aktarıldı. Ofisten yapılan açıklamada ayrıca Netanyahu İsrail sınırları boyunca güvenlik bölgelerine duyulan ihtiyacı dile getirdi ifadeleri kullanıldı. İsrail basını Netanyahu'nun gelecek hafta ABD'yi ziyaret edeceğini iddia ediyor. NATO Liderler Zirvesi'nin Ankara'da düzenlenmesi anısına özel tasarımlı 5 lira hatıra parası basılıyor. Habertürk basımın gerçekleştiği darphaneyi ziyaret etti. Tedavüle giren ve basımı halen süren hatıra paralarını görüntüledi.
0: Ön yüzü tedavüldeki 5 liranın aynısı. Arka yüzünde özel bir tasarım yer alıyor. NATO hatırası için özel olarak basılan madeni paralar tedavülde. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ankara'da düzenlenen 36. NATO zirvesi anısına tedavülde kullanılabilecek özel tasarımlı 5 lira hatıra parası bastı.
3: Ankara'da düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi anısına basılan özel tasarımlı madeni paranın arkasında NATO'nun simgesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin süliyeti bulunuyor. Aynı zamanda zirvenin düzenlendiği tarih olarak 7-8 Temmuz Ankara Zirvesi yazıyor.
0: Hatıra parasıyla NATO zirvesinin Ankara'da düzenlenmesinin anısının yaşatılması ve vatandaşların günlük hayatta kullanabileceği özel bir hatıra parasının dolaşıma sunulması amaçlanıyor. Koleksiyonerler için de ayrı bir önem taşıyor.
3: Elinize NATO için basılan bu hatıra paraları geçerse şanslısınız. Çünkü şimdiye dek sadece 100 bin adet basıldı ve tedavüle verildi. Ancak 400 bin adet madeni para daha basılıyor. Bakanlığın onaylamasının ardından tedavüle verilmesi bekleniyor.
2: Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları bugün açıklanacak. Sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Aynı gün sınavlı alan liselerin sayısı ve kontenjanları da ilan edilecek. Yerleştirme tercihleri 13-24 Temmuz arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Boş kalan kontenjanlar için iki nakil süreci düzenlenecek. LGS kapsamındaki merkezi sınav hatırlayacaksınız 13 Haziran'da yapılmıştı. Yunanistan'da F-16 savaş uçağı acil inişin ardından alev aldı. Uçağın pilotu kurtarıldı. Havalimanı güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağında eğitim uçuşu sırasında arıza meydana geldi. Arıza sonrası pilot İyon denizindeki Zakynthos adasındaki uluslararası havalimanına acil iniş yaptı. İnişin ardından uçak alev alırken pilot hızla tahliye edildi ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Yetkililer ilk belirlemelere göre olayın motor ya da iniş takımında yaşanan bir

0: bir arızadan kaynaklanmış olabileceğini bildirdi. Güvenlik gerekçesiyle Zakynthos Uluslararası Havalimanı geçici olarak uçuşlara kapatıldı. Uçağın uğradığı hasarın boyutu ve olayın kesin nedenine ilişkin inceleme ise sürüyor. Dünyanın bir ucunda Brezilya'da bir temizlik işçisi. Sadece bir işçi değil. Çöp toplarken Türkçe şarkılarla dans eden ve sosyal medyada izlenme rekoru kıran bir fenomen. Luis Fernandez Sanchez Türkiye sevdasını Habertürk muhabiri İrem Şimşek'e anlattı.
1: Her sabah erkenden kalkıyor, mahalle mahalle gezip çöp topluyor. Brezilyalı temizlik işçisi Luis Fernando Sanchez aynı zamanda bir sosyal medya fenomeni. Onu bu kadar ünlü yapansa çöp toplarken yaptığı danslar ve seçtiği Türkçe müzikler.
2: Türkçe şarkılar çok hareketli ve coşkulu. Çok fiziksel bir iş yaptığım için işimi yaparken beni motive ediyor. Hem işimi yapmaya hem de dans videoları çekmeye motive oluyorum.
1: Binlerce kilometre uzakta yaşayan Luis Fernando Sanchez, Türkiye'ye ve Türkçe'ye olan sevdasını Habertürk'ten İrem Şimşek'e anlattı.

0: Gerçekten ülkenizi, insanları, şarkıları, kültürünüzü çok seviyorum. Kendi kültürümüzle çok benzetiyorum. Türkiye hakkında her şeye aşık oldum. Herkese sevgilerimi yolluyorum.
1: Tarkan, Mustafa Sandal, Mahsun Kırmızıgül, Sanchez Türkiye'den birçok şarkıcıyı severek takip ediyor. Fenomene dönüşen temizlik görevlisi tüm çalışma arkadaşlarına da bu sevgiyi aşılamış.
0: İş arkadaşlarım da işe gittiğimde bu şarkıları açmamı istiyor. Çöp toplama işimiz için oluşturduğumuz çalma listemiz Türkçe şarkılardan oluşuyor artık.
1: Sosyal medyada paylaştığı videolarla milyonlarca beğeni alan Brezilyalı fenomenin hayaline gelince.
0: Daha önce Türkiye'ye gelmedim ama gelmek istiyorum. Bir gezi ajansı bana teklif yaptı. Yakında İstanbul'u, Kapadokya'yı gezmeye geleceğim.
2: Passeio totalmente incluso por Istambul, tal que você.
3: Değerli izleyiciler, dünya müziği bir yıldızını daha kaybetti. Total Eclipse of the Heart ve Holding Out for a Hero gibi eserleriyle hafızalara kazınan Bonnie Tyler, 75 yaşında hayata veda etti. Dünya ünlü sanatçı, Mayıs ayında geçirdiği bağırsak ameliyatının ardından yapay komaya alınmıştı.
4: Total Eclipse of the Heart. Holding Out for a Hero. It's a Heartache. Dünya onu bu şarkılarla tanımış, çok sevmişti. Müzik tarihine iz bırakan Bonnie Tyler, 75 yaşında hayata veda etti. Sanatçının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Tyler'ın Portekiz'de tedavi gördüğü hastanede mücadele ettiği hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklamada Bonnie'nin ailesi ve ekibi bu kaybı büyük bir üzüntüyle duyuruyor denildi. Tyler geride 50 yılı aşkın süredir evli olduğu eşi Robert Sullivan'ı bıraktı. Tyler geçen ay bağırsak delinmesi nedeniyle acil ameliyata alınmış. Tedavi sürecinde bir süre doktorlar tarafından uyutulmuştu. İlk açıklamalarda ameliyatın başarılı geçtiği belirtilse de sağlık durumunun daha da kötüleştiği ve solunum cihazına bağlandığı açıklanmıştı. Dünya çapında ün kazanan şarkıcı 1977'de yayımladığı It's a Heartache'le uluslararası başarı kazanmıştı. Sanatçının kariyerindeki en büyük çıkışsa 1993 yılında Total Eclipse of the Heart'la gelmişti. Şarkı dünya genelinde büyük başarı elde ederek Tyler'ın kariyerinin simgesi olmuştu. Tyler 2013 yılında da İngiltere'yi Eurovision şarkı yarışmasında temsil etmişti.
3: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz şimdi, hoşçakalın.

0: İyi akşamlar, hoş geldiniz. Burası Habertürk, ben Faruk Aksoy. Merhabalar, önemli konuklar, önemli başlıklar. Tabii Ankara çok ilginç bir iki günü geride bıraktı. Epey stresli iki gündü. Ama Türkiye işin üstesinden geldi. Yani bir NATO zirvesi vardı. Bu eleştiri de yapılıyor. Bunu da konuşuruz, bu başlığı da açarız. Yani bu kadar fazla NATO zirvelerine önem atfedilmeli mi? Çok mu önemli? Vallahi herkes önemli açıklamalar yaptı. Yani herkes bir bakıma biraz da işini aşırmaya baktı. Kim ne kazanıyor, ne oluyor, ne üretiyor, kim kime ne satıyor, ne alıyor, bunları konuşacağız. Çünkü kimse boşuna zirve yapmıyor, kimse boşu boşuna bir yere gitmiyor. Her yerde bir iş var, bir kazanç var. Herkes kendi ülkesi adına bir yerlere artı yazmaya çalışıyor. NATO zirvesi de böyle bir zirveydi. Değerli konuklarımı hemen tanıtayım sizlere. Ondan sonra önemli başlıklara bakalım. Bu işin hem ekonomik, iktisadi tarafı, yani tek tek başlıklar tarafı, hem de işin tabii bir magazin tarafı var. Bu konuda da bazı eleştiriler var, onu da duyuyorum. Arkadaşlar getiriyorlar, gösteriyorlar. Olabilir, tabii eleştirilmek de iyidir. Övülmek de iyidir. Bütün bunların hepsi bu işin içindedir, tuzu biberidir. Ama doğal olarak Donald Trump Ankara'ya geliyorsa gerçekten ne yediği ne içtiği önemlidir. Bu bir haberdir. Donald Trump'ın eşi gelseydi eğer, ne giydiğine bakacaktı tüm dünya, herkes. Hepimiz konuşacaktık. Yani Trump'ın eşi ne giymiş? Fransa Cumhurbaşkanı'nın eşi ne giymiş? Neler olmuş? Bu da siyasetin, daha doğrusu gündemin magazini. Bunlar da konuşulur. Kötü başlıklar değil. Ama eleştirilir de, o da baş göz üstüne, sıkıntı yok, sorun yok. Şimdi bizim İlk başlığımız özellikle NATO zirvesinin ardından Türkiye bu işten bir şey kazandı mı? Talepleri yerine geldi mi, gelmedi mi? Buna bakacağız. Diğer ülkeler, 5 önemli başlık, ülkeler arasında yapılan anlaşmalar, çok kritik askeri anlaşmalardan bahsediliyor. Bütün bunlarda Türkiye'nin rolü nedir? Sevgili Ali bir 5 tane başlık belirledi. Onları tek tek göreceğiz, bunları konuşacağız. Ama Yunanistan ve İsrail de bir tarafta NATO zirvesini değerlendirdiler. Yunanistan NATO üyesi bir ülke. İsrail ise sakın ha Türkiye'ye yönelik bu F-35'ler ve diğer meseleler, bunlara dair adım atmayın diyor. Netanyahu'nun salı günü Amerika'ya gideceği konuşuluyor. Bir de NATO zirvesine Yunanistan ve İsrail açısından bakacağız. Onlar bu işi nasıl gördü? Peki kimlerle yapacağız bunu? Önce Ankara'ya bir gidelim. Ankara'da AK Parti milletvekili, Malatya milletvekili Profesör Doktor Abdurrahman Babacan var. Abdurrahman Hoca'yı gördüm. İyi akşamlar. Merhabalar, hoş geldiniz hocam.
1: İyi akşamlar. Teşekkürler Faruk Bey. Herkese selamlar.
0: Vallahi bu akşam bütün eleştirileri siz cevaplayacaksınız hükümet adına. Baştan söyleyeyim. Yani Ankara'da olmanız
1: eyvallah.
0: Ankara'da olmanız sakin olacağınız ya da bu işlerin uzağında kalacağınız anlamına gelmiyor. Bütün eleştirilere cevabı sizden isteyeceğim. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun hocam. Stüdyoya dönelim. Stüdyoda İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Turgay Yerlikaya. Turgay hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. Murat Gezici kamuoyu araştırmacısı. Sevgili Murat hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkürler. Bütün bu değerlendirmeleri özellikle hani NATO'dan sonra kamuoyu ne konuşuyor? Bu iş ne yöne doğru evriliyor? Türkiye adına artı yazacağımız bir şey midir? Buluşma mıdır? Bir organizasyon mudur, değil midir? Biraz

0: kamuoyunun sesine ses vermeni isteyeceğim.
1: Doğru. Bir de aynı zamanda uluslararası güvenlik uzmanlığı var. Yüksek lisansımı uluslararası güvenlik üzerine yaptım.
0: O zaman güvenlik üzerine de özel görüşlerini özellikle isteyeceğim.
1: Tamam.
0: Çok çok teşekkürler. İpek Yezdani gazeteci. İpek Yezdani Ankara'dan geldi. Dün gece mi geldiniz?
2: Dün gece geldim, evet.
0: Yorucu muydu?
2: Çok yorucuydu.
0: Yani ben Ankara'ya gitmedim ama bizim ekip gerçekten müthiş bir iş çıkardı. Zor ama keyifliydi dediler.
2: Doğru. Gerçekten zordu ama keyifliydi.
0: Keyifli miydi?
2: Çok keyifliydi. Özellikle Donald Trump'ın basın toplantısı sırasında herkes kahkaha atarak not aldı.
0: Niye?
2: Çünkü komik bir lider kendisi.
0: Komik
2: anlatacağım.
0: Komik mi?
2: Yani tabii.
0: Bence söyle, çok komik değil.
2: Basın toplantısında Faruk Bey, yani İran savaşı, Rusya-Ukrayna savaşı gibi dünyanın gündemini meşgul eden konular varken çok uzun bir süre mesela komünizm tehdidinden bahsetti.
0: Ben onu dün akşam ana haberde söyledim. Yani gerçekten Sezin Hanım, ana haberde dedim ki herhalde Trump kendine ideolojik bir düşman inşa etmeye çalışıyor. Sezin Öney burada bu arada, hoş geldiniz.
3: Merhaba. Ya onu iç politika için yapıyor. Aslında Amerikan politikasına yönelik bir şeydi. O Memdani'nin ve onun desteklediği, onunla beraber yükselen New York Belediye Başkanı malum.
0: Evet.
3: Ve onunla beraber yükselen yeni sosyalist adaylar var. Yani onlara komünist diyemeyiz bence ama daha Demokrat Parti'nin daha sol kanadı. Onlar anladım, yükseldiği için aslında o tamamen kafası o tarafta, ara seçimlerde ve onlara karşı bir şey. Mesela Çin'e karşı söylüyor, da değil.
0: Bize demiyor yani. İçeriye mesaj veriyor.
3: Bize değil yani. Orada yani kendi kafasındaki ya aslında konuyu dedi, dile getiriyor.
0: Ben de dedim ki yani Donald Trump, komünizm, işte komünizm, Sovyetler Birliği falan 80'ler, 90'lar bütün bu yapılar yıkılırken Donald Trump başka eğlencelerin peşindeydi. Hani komünizm, komünistler Trump'a ne yapmış olabilir ki bu kadar? Başka bir şey yapıyor diye
3: ya
0: zannettim.
3: Ya orada işte şey, ama Marco Rubio falan da dile getiriyor aslında.
0: Evet, evet.
3: Kendisi zaten Küba'dan ve komünizmden kaçmış ailesi ama mesele de dış politika değil orada, tamamen iç politika.
0: Peki. Buna da ara ara bir parantez açalım. Neden Trump'a gazeteciler çok güldü, ona da bakarız. Peki. Programın başında hemen bir araya gidelim, dönelim. Gerçekten çok keyifli başlıklarımız var. Herkesi bekliyorum.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Efendim döndük ve başlıyoruz. Biraz önce epey başlıklardan bahsettim. Nasıl oluyor, ne oluyor? NATO bitti, kim neyi bekliyor? Ne umdu, ne buldu? Bu iyi oldu. Yani ne umdu, ne buldu o toplantının ardından. Sizin öneyle başlayayım. Yani böyle herkesin tatmin olduğu, herkesin tamam ya bu NATO zirvesine bir gidelim. Bazı şeyler var, başlıklarımız var. Onları konuşuruz, hallederiz gibi devam eden bir iki gün ve sonuç mu ortaya çıktı? Yani umduklarını buldukları bir toplantı mı oldu NATO üyesi ülkeleri?
1: Ne aradığınıza bağlı. NATO üyeleri hangi NATO üyeleri?
0: Sizce ne
1: Avrupa
0: arıyoruz?
1: Tarafına bakarsanız orada farklı bir cevap vereceğiz. Türkiye'ye bakarsak farklı bir cevap vereceğiz. Amerika'ya bakarsak tabii ki NATO üyesi olarak ona da farklı. Ve tabii ki bunun bir de Asya Pasifiği var, Kanada'sı var, İngiltere'si var. Avrupa'dan ne kadar sayarsınız saymazsınız. Bir kere NATO zirvesi gibi değildi. Bu bir Trump zirvesi gibiydi. Trump'ın çevresinde döndü her şey ne olursa olsun. Ayrıca Türkiye açısından da bazı şeyler tabii ki iç içe geçmişti. Elbette ki bir NATO zirvesi, büyük bir dünyayı ilgilendiren işte ve bölgeyi ilgilendiren zirve ve onun ötesinde Amerika-Türkiye ilişkilerinin gelecek 10 yıllarını belirleyecek yeni bir resetleme dönemi. Bir kere Türkiye açısından bence en önemli kısmı bu. NATO kısmı birazcık daha geride kalıyor ilginç
0: Türkiye,
1: şekilde.
0: Türkiye-Amerika ilişkileri mi ön plana çıktı?
1: Evet, ister istemez tabii ki ama öte yanda da NATO'nun kendi içinde de işte Avrupa tarafında da Amerika ilişkileri ön plana çıkıyor. Bu aslında işte Trump zirvesi dediğimiz hikaye. Trump'ın bütün zirveyi kaplaması, kapsaması ve onun en vitrininde olması. Bunun kişiliğiyle de alakası var, liderlik stiliyle de alakası var Trump'ın. Ama onun ötesinde tabii ki bir de İran'a müdahale gerçekleşti. Yani daha buradayken, Trump Türkiye'deyken bu müdahalenin gerçekleşmesi de zirveyi bambaşka bir noktaya çekti bana kalırsa. Amerikan politikası, Avrupa politikası ve NATO politikasını iç içe sokan ve onları da önümüzdeki dönemde bana kalırsa İran konusunu mesela NATO bağlamında çok daha fazla konuşmaya başlayacağız. Halbuki NATO şimdiye kadar bu İran savaşından uzak kalmaya çalışıyordu. Keza Türkiye, keza Avrupa tabii ki. Dolayısıyla bu zirvede birçok şey iç içe geçiyordu. Ama ne olursa olsun ön planında Trump vardı. Ve Trump'ın tabii kendi istedikleri ve bu zirveyi neye çevirmek istediği burada önemli olan
0: neye
1: bana
0: çevirdi?
1: Kalırsa. Bir kere Avrupa tarafı o kadar korkuyordu ki tamamen NATO'dan burada bile çıkabilir, burada bile işte birdenbire bir sert açıklama yapabilir ve ben bırakıyorum gidiyorum NATO'yu, Amerika çıkıyor gibi bir şey yapabilir. O raddede bir endişe vardı.
0: Ama benim size itirazım var. Mesela Avrupa tarafı kim? Hangi Avrupa? İtalya Başbakanı, Cumhurbaşkanı'nı arıyor. Diyor ki beni bu adamla karşı karşıya getirme. Masada, yemek masasında bile aynı yerde oturmak istemiyorum. Göz göze gelmek istemiyorum diyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron çok seviyeli, çok tutarlı, net bir Trump karşıtlığı var. Ha şimdi Avrupa'da irili ufaklı ülkeler tamam. Ama Trump sanki o eski hani halk tabiriyle söyleyeyim Avrupa'ya gider yapıyor ama Avrupa'nın köklü devletleri artık bunu yemiyorlar.
1: Ya şimdi şöyle...
0: Benim böyle bir itirazım var.
1: Elbette Avrupa bir ülkelerinde hepsinin farklı farklı kafasında tahayyüller ve bu zirveden ne çıkacağı, onun ötesinde Amerika'nın Avrupa'dan çekiliyor olmasının o NATO 3.0 dediğimiz hikaye aslında gelip ona bağlanıyor. Onun nasıl etkileyeceğini kendileri konusunda veya bundan nasıl bir alan kendilerini açacakları konusunda farklı farklı düşünceleri var. Elbette ki bir Baltık Cumhuriyetlerinin veya İskandinavların düşünceleri onların farklı.
0: Tabii.
1: Fransa gibi çok daha köklü. Bu duruma Amerika'nın yokluğuna, Avrupa'da olmamasına en hazırlıklı ülke diyebiliriz. Bir kere nükleer silahı var. O herkes
0: tabii.
1: için belirleyici bir şey.
0: Tabii.
1: Almanya bambaşka bir durumda. Bu kadar büyük bir ülke olmasına rağmen ordusuz tırnak içinde ne kadar öyle.
0: Ekonomik
1: tabii ki.
0: Gücü var.
1: Evet.
0: Sanayi hamlesini yapmış.
1: Ordusuzluğunu kapatmak tabii. durumunda olan bir ülke. İtalya'nın bambaşka bir durumu var. İspanya'nın, mesela İtalya ve İspanya'nın söylemlerinde kendi halklarına karşı sosyal güvenlik meseleleri, işte Meloni de bunu söyledi ki Pedro Sanchez de bunu hep söylüyordu.
2: Evet, evet, evet.
1: Kendi ülkelerinin sosyal güvenliğine yatırım yapmaktansa silahlanmaya yatırım yapmak konusunda ikircikli tavırları var. Hı-hı. Meloni birazcık daha farklı ama gene o da bunu dile getirdi burada mesela. Hastane yapmak varken gibi. Onun için yani tabii ki hepsinin farklı düşünceleri
0: beklentileri
1: var.
0: Beklentileri
1: vardı. Beklentileri var ama burada ne olursa olsun o bizim görmediğimiz bir şey. Şimdi hiç yaşamadığımız bir şeyi yaşıyoruz aslında. Bu kadar kişiselleştirilmiş ve bu kadar bir liderin üzerine toplanan bütün o ilgiyi, onun ne yapacağı, ne düşüneceği, ne edeceği, nasıl hareket edeceği tamamen buna kilitlenmiş durumda. Doğru. Ne olursa olsun.
0: Doğru. O zaman Trump'ın biraz gölgesinde diğer Avrupa ülkelerini kastederek söylüyorum. NATO zirvesinin geçtiğini düşünüyorsunuz. Peki bir genel görelim stüdyoyu. Bütün katılımcılardan, bütün arkadaşlardan görüşlerini alacağım. Sizin için böyle harika bir çalışma yaptık. Yani herhalde takdir edersiniz. Ne yaptık? Ne yaptık? NATO zirvesi dünya basınında. Peki kim ne demiş? Yani dünya basınında ama hangi ülke nasıl görmüş? ABD basını, The New York Times, Türkiye'nin NATO'daki önemi arttı diyor. Bir kısa kısa bunları hızlıca bir değerlendirelim. İpek Hanım arttı mı?
3: Arttı.
0: Yani bu başlığı onaylıyor musunuz?
3: Onaylıyorum. Evet.
0: Bu arada benimle başlıkları burada konuşmak isteyen değerli konuğum olursa buyurup gelebilir. Ama ben sizi zorlamıyorum tabii. Uzaktan da görüşlerinizi alabilirim. Turgay Hoca bu... New York Times'ın söylediği doğru mu? Türkiye'nin NATO'daki önemi arttı mı?
4: Hiç kuşkusuz. Uzunca süredir tartışıyordu. Bir teyit ve tescil mekanizması gibi oldu.
0: Mesela neye dayanarak arttı? Ne diyeceğiz? Arttı, evet. Karşısına ne koyacağız?
4: Şöyle, uzunca bir süredir zaten Trump ilk döneminde NATO müttefikleri içerisinde savunma harcamalarını belli bir orana çekmeyle ilgili...

ilgili talebi vardı. Bunu ilk döneminde %2 dolayında bir takım itirazlara rağmen gerçekleştirdi. Evet. İkinci döneminde çok güçlü bir liderlikle bunu %5'e çıkarmaya çalışıyor. Bunu da işte İspanya gibi, İtalya gibi, kısmen Fransa gibi ülkelerin itirazlarına rağmen 2035 dolayında taahhüt ettiklerini görüyoruz. Dolayısıyla burada aslında...

0: Türkiye bu savunma meselesini daha öncesinden çözdüğü için müttefikliğin içerisinde bunu yerine getiren, aynı zamanda savunmasına NATO'nun bir bütün olarak katkı veren bir ülke. Dolayısıyla bu anlamda bir örnek olarak da gösteriliyor.
1: Peki Amerikan basınından Politico, yani ben bilmiyorum. Sezin Hanım biliyor musunuz?
2: Politico'nun Amerika'daki versiyonu var, bir de Avrupa'daki farklı.
1: Bu şey midir? Yani zirvenin tek kazananı Erdoğan olduğu başlığı doğru mudur?
2: Ya bence kazanıp kazanmadığımızı daha göreceğiz.
1: Göreceğiz. Zamanla göreceğiz diyorsun. Ve neye
2: çevirdiğine bağlı Türkiye'nin bunu. Ya burada benim sorduğum soru, Türkiye'nin NATO'daki önemi tamam arttı. Ama Türkiye için NATO'nun önemi daha arttı mı? Artıyorsa da neye göre artıyor?
1: O zaman arttı mı artmadı mı? Sorunuza cevap verin. Türkiye için NATO'nun önemi arttı mı?
2: Onu da işte önümüzdeki dönemdeki gelişmeler hem ve Türkiye'nin kararları gösterecek. Türkiye'nin çok boyutlu bir dış politikası
1: vardı. Arkası
2: vardı.
1: Yarın gibi
2: Çin,
1: diyorsunuz.
2: Rusya. Evet ama çok belirsizlik var daha o yüzden.
1: Peki.
2: Trump'ın en son kapatırken F-35'lerle ilgili daha düşünüyorum.
1: Düşünüyoruz. Onu özel konuşacağız. Başlıkları getireceğim. F-35'lere bakacağız ne olduğuna. Murat Gezici, Amerikan basını New York Times, Türkiye'nin NATO'daki önemi arttı diyor.
3: Evet.
1: Politico, zirvenin tek kazananı Erdoğan oldu. İki başlık, hızlıca bir değerlendirme.
3: Şöyle, ben şunun altını çizmek isterim. Aslında buradaki başlıklardan en önemli başlık Yunanistan basını. Aslında bu NATO zirvesinin tek anlamlı dünyaya verilen mesajda Erdoğan mücadeleyi kazandı. Bu öne çıkıyor bence. Bunun tüm basının 170'e
1: yani
3: yakın ülkede...
1: Yunan basınında Erdoğan mücadeleyi kazandı başlığı New York Times'ı ve Politico'yu buradaki başlıkları teyit eden bir
3: ana başlık bu aslında.
1: Ne kazandı?
3: Maslow kuralı gibi.
1: Kişiselleştirmeden aslında mesele, yani ülkenin cumhurbaşkanı Erdoğan diyorsan o zaman Türkiye kazandı anlamına gelir bu. Öyle değil mi?
3: Evet.
1: Peki ne kazandı?
3: Evet. Şöyle, bu süreci şöyle okumak lazım. 2004 yılında da NATO toplantısı olmuştu.
1: Evet.
3: Hatta Türkiye ikiye bölünmüştü. Ben de o dönemlerde üniversite öğrencisiydim. Hatta orada bazı protestolara da katılmıştık. Evet, 2004'te.
1: Ya çok gençmişsin ya. O zaman üniversite öğrencisiymişsin.
3: Şimdi baktığımız zaman o dönemki...
1: Biz o zaman ekmeğimizi elimize almıştık ya.
3: Evet. O dönemde şuna baktığımız zaman 2004'teki NATO'daki Türkiye ile şu anki NATO'daki Türkiye çok farklı. Birincisi başkanlık sistemiyle aslında eleştirdiğimiz o yapının meşruiyetinin giderek arttığı, muhalefetin de artık başkanlık sistemi üzerinden belki de masaya tekrar yatırıp üzerinde konuşması gerekecek bir durum. Yani 2004'teki Türkiye ile 2026'daki NATO'daki Türkiye çok farklı. O yüzden burada Erdoğan'ın öne çıkan önemli bir kurumsal görünürlüğünün de arttığını söyleyebiliriz. Yani
1: Yunanistan'la ilgili benim sıkıntım şu. Arkadaşlar, gazetelerin adlarını okuyamıyorum. Problem orada. Turgay Hoca, sen okuyabiliyor musun? Ben okuyamıyorum.
4: Katimerina.
1: Katimerina. Öbürü? Evet.
4: Katimerina ortadaki.
1: Şu alttaki?
4: Onu...
1: Ekat. Ekat mı?
4: Evet.
1: K'ye benziyor. Yani neyse. Yani bu, Ali böyle koymuş.
2: Sky.
1: Böyle devam ediyor.
0: İtalya'da yardımcı olabiliriz.
1: Efendim?
0: İtalya'da yardımcı.
1: Abdurrahman Hoca'ya bir soralım mı? Murat, tamam. Devam edelim. Sen burada dur. Yorulma lütfen. Gençmişsin. 2004'te üniversite öğrencisin ya. Abdurrahman Hoca'ya bir sorayım. Hocam, bu Amerikan basını diyor ki Türkiye'nin NATO'daki önemi acayip arttı diyor. Sonra Politico diyor ki zirvenin tek kazananı Erdoğan oldu diyor.
3: Evet.
1: Murat da geldi, Murat Gezici sağ olsun. Dedi ki bak, burada Yunan basını esas dikkat çekici. Yunan basını diyor ki Erdoğan mücadeleyi kazandı. Tıpkı o Politico gibi ona benzer bir başlık atmış. Gerçekten bu başlıklar doğru mu? Biz ne kazandık?
5: Şimdi Faruk Bey, şöyle, 2004'te ben de üniversite öğrencisiydim. Onu söyleyerek başlayayım.
1: Oho!
2: Ya kusura bakmayın da yıllar size yüklenmiş ikinize de.
1: Öyle değil mi?
2: Evet.
1: Ama genç profesör. Hocam, yani kutlamak dünyanın bize düşmez ama bravo. Bravo. Bravo.
5: Estağfurullah.
1: Buyurun.
5: Teşekkürler. Şimdi şöyle, yani hakikaten aslında dış politika iç politikanın, aslında iç politika da böyledir de dış politika daha fazla bunu gerektirir. Biraz daha geriye çekilerek bakmayı gerektiriyor. Yani gerçekten Türkiye

0: neredeydi? Ülke nerelerde geldi? Bugün şu an nerede? Biraz böyle kısır siyasi tartışmaların da bunlardan da sıyrılıp biraz yukarıya çekerek kendimizi görmemiz lazım. Çünkü bunu içeriye malzeme edersek heba ederiz. Ülkenin
1: Evet.
0: perspektifini heba ederiz. Ülkenin gelecek oryantasyonunu heba ederiz. Burada özel olarak bir hani nacizane kendi açımdan bir şeyle başlayayım. Şimdi şöyle Faruk Bey, hakikaten Türkiye-Amerikan ilişkileri, Türk-Amerikan ilişkileri işin bir boyutunda. NATO içi süreç, yani NATO'da işte transatlantik ilişkileri işin bir boyutunda. Ama
1: Evet.
0: transatlantik ilişkilerinin dışında kuzey tarafı geçtik. Kıta Avrupası'nın kendi içindeki çekişmeler yahut anlaşmazlıklar işin başka bir tarafında. Şimdi bunların her bir tanesini şöyle koyduğumuzda aslında bu anlaşmazlıkların, bu iç çekişmelerin herhangi bir tarafı olmayan bir Türkiye görüyoruz.
1: Evet.
0: Ne Fransa'nın Almanya'yla çekişmesine herhangi bir yerden bir taraf olarak bakan Türkiye var. Ne ABD ile kıta Avrupası arasındaki çekişmeleri, anlaşmazlıkları kendisini doğrudan bir taraf görerek meseleye bakan bir Türkiye var. Ne de NATO haricinde, yani bu NATO'nun işte bütün kurumsal yapısının dışarıda başka aktörlerle, en başta da Çin ve Rusya olmak üzere başka aktörlerle olan anlaşmazlıklarında kendisini net şekilde bir tarafı diğer tarafa feda eder pozisyonda bakan bir Türkiye var.
1: Peki.
0: Dolayısıyla bu esasında
1: İlave et.
0: Türkiye'nin geldiği noktayı bu merkezlik, o kendisi daha merkeze oturtma olgusunu yavaş yavaş artık fiiliyata geçirdiğini, düşünceden yavaş yavaş artık somut çıktılara dönüştürdüğünü bize anlatıyor. Bence en tepeden baktığımızda bir bunu görmemiz lazım. Bunun alt parametrelerini
1: Konuşuruz.
0: tartışırız. Yani çok not aldım, konuşuruz onları da.
1: Abdurrahman Hoca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir tweet'i var.
0: Hı.
1: Yani burada az önce şimdi tekrar getireceğiz dünya basınındaki kısa başlıkları. İşte Erdoğan kazandı, kazananı diyor Yunan basını. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, NATO'nun çok önemli, önemi arttı diyor. Daha önemli oldu falan diyor. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan da işte arkadaşlar sevgili Ali tweet'i getirdi, tamam. Şöyle, Ankara'mızın tanıtımına da büyük katkı sunan zirve boyunca gösterdikleri hoşgörü ve eşsiz misafirperverlik için Ankaralı hemşerilerime gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Kolluk kuvvetlerimizin başta olmak üzere medyadan teknik işlere, medya derken sizi kastediyor arkadaşlar. Ben yoktum Ankara'da. Medyadan teknik işlere, sağlıktan ulaşıma, protokolden ikram hizmetlerine kadar birçok alanda zirvenin sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi için fedakarca görev yapan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına şükranlarımı ifade ediyorum, şükranlarımı sunuyorum diyor. Özellikle Mark Rutte'ye Ankara Zirvesi'nin hazırlık ve icrasında gösterdiği işbirliği odaklı yaklaşım ve çabaları için Genel Sekreter Sayın Mark Rutte'ye hasreten teşekkür ediyorum diyor. Evet, bunu diyor. Şimdi şu başlıkları bir daha hızlıca göreyim sevgili yönetmenim. Ondan sonra onları çok hızlı bir değerlendirelim. Bir de şey var, bir hediye, silah işi var. Yani revolver silah hediye etti. Bu tartışmalara da yol açtı ama bence NATO'da ne hediye edilebilir ki yani? Nihayetinde silahlı bir yapılanma. Başka ne yapılabilir? Şimdi burada Avrupa basını Türkiye yeni bir güç faktörü. Erdoğan zirve öncesi prestij kazandı. Ondan sonra Türkiye Avrupa güvenliğindeki kilit güç. Yani bayağı iddialı başlıklar bunlar. Hani bizim içerideki basına yakın başlıklar bunlar. Epey ciddi iddialar. Yunan basınını sevgili Murat Gezici söyledi zaten. Erdoğan zirvenin en büyük kazananı. Trump'ın F-35 mesajları dikkat çekti. Erdoğan mücadeleyi kazandı. İtalyan basını, Trump buraya Erdoğan için geldim. Bunu öne çıkardı İtalyan basını. Repubblica, ondan sonra Corriere della Sera, Trump dostu Erdoğan'la görüştü diyor. Bak onlar sadece Trump-Erdoğan ilişkisi üzerinden gitmiş İtalyanlar. Ondan sonra Erdoğan için önemli dost ve lider dedi. Bakın bütün başlıklar İtalya'da Trump ve Erdoğan ilişkisi üzerine, dostluğu üzerine devam etmiş. Sonra İsviçre, Avusturya basını Türkiye stratejik konumuyla öne çıktı. Trump'ın F-35 mesajı Ankara için önemli. Erdoğan Avrupa'nın ihtiyacını gösterdi diyor. Yani Avrupa'nın ihtiyacı Türkiye gibi bir ülke diyor. Türkiye'nin gücü diyor. Son olarak da Balkan basını çelik kubbe ve hava savunması öne çıktı. Türkiye kısıtlamaların kaldırılmasını istedi. Türkiye savunma sanayisini gösterdi. Vallahi Balkan basını çok sağlıklı analiz yapmış bence. Yani Balkan basınına bakın. Yani buradaki diğer başlıklar da önemli ama mesela burada diyor ki çelik kubbe ve hava savunması öne çıktı. Çünkü Türkiye'nin o 5 şey içinde olması önemli anlaşmalar. Bir de Türkiye'nin kısıtlamaların kaldırılmasını istedi. Önemli. Ve bir de Türkiye savunma sanayisini gösterdi. Ne üretip ne üretmediğini gösterdi.
2: İlave bir şey yapmak
1: yap ilavenin. Sizin öne geliyorum. Söyle. Tek tek hızlıca bunu alayım sonra şeye geleceğim.
2: Türkiye NATO içerisinde kenarda tutulan sorunlu bir üye görüntüsünden artık güvenlik anlamında, güvenliğin mimarı olarak zorunlu bir aktör rolüne geçtiğini görüyoruz. Bu fakat bir anda gerçekleşmedi. 2020 yılını hatırlayalım. Evet. Sayın İbrahim Kalın Bey'in Amerika ile ilgili çok ciddi arka kapı diplomasisini geliştirdi ve diplomatik görüşmelerini gerçekleştirdi. O dönemde yine Hakan Fidan, Ömer Çelik gibi önemli isimlerin Amerika ile doğrudan görüşerek bir arka kapı diplomasisini geliştirerek aslında bu süreci bir yandan yürüttüler. Bir yandan da Türkiye kendi içinde savunma sanayisindeki ciddi yatırımlarıyla aslında bu döneme geldi.
1: Evet.
2: Soğuk savaş dönemini hatırlayalım. Türkiye farklı bir eksende yer alıyordu. Geçmişte emperyalist yapı diyelim ki silahı veriyordu ve düşmanı gösteriyordu. Ama Türkiye son dönemde son 8 yıl içerisinde aslında kendi ekseninde, kendi stratejisinde çok parçalı, çok denklemli bir uluslararası diplomasiyi geliştirdi. Aslında burada Türkiye kendi içindeki görünürlüğünün dışında dünyada görünürlüğünü ve pazarlık payını ortaya koyabilecek bir ülke dönemine getirdi.
1: Peki, burada Balkan basınında ortaya konulan
2: doğru
1: görüşler
2: bir analiz. Doğru.
1: Genel hatlarıyla
2: Yunanistan'ın iki gazetesinin aslında ortak noktasında Erdoğan'ı öne çıkardığını görürüz. Amerika'daki
1: evet, evet.
2: De.
1: Genel anlamda olumlu ama İtalyanların özellikle Trump Erdoğan eşleşmesi.
2: Burada şöyle bir şey de var ama Faruk Bey. Avrupa için baktığımız zaman Amerika ile Avrupa arasında çok ciddi bir kriz var. Güvenlik konusunda anlaşamıyorlar. O yüzden Türkiye Avrupa için de ayrı bir önem kazanıyor.
1: Onu söylüyor zaten. Türkiye yerini gösterdi diyor. Hem, burada İsviçre basını değil mi? Öne çıktı diyor. Ankara mesajı. Erdoğan Avrupa'nın ihtiyacını gösterdi diyor İsviçre ve Avusturya basını. Yani diyor ki Avrupa'nın ihtiyacı normalde artık biziz. Biziz diyor. Eskiden, Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri diyor.
2: Eskiden beri Avrupa Amerika'ya güvenmiştir ve tek boyutlu bir strateji göstermiştir. Evet. Ama artık Avrupa içinde Amerika'ya karşı Türkiye alternatifi var.
1: Peki.
2: O yüzden Türkiye hem Amerika açısından hem Avrupa açısından önemli bir noktada duruyor.
1: Peki, çok teşekkürler. Şimdi şöyle bir şey var. Sezin Öney, gazetelerle ilgili toplam 3 cümle istiyorum. Genel anlamda itiraz ettiğin bir başlık var mı?
3: Yok ama çok fazla işte sizin söylediğiniz gibi o kişiselleştirilmiş ilişkiye aslında dikkat var. Bu da ister istemez medyanın bir yaklaşımı genel olarak. Bak,
1: medya mı böyle yaptı diyorsun? Yani medya mı öne çıkardı? Böyle olsun
3: tabii
1: istedi.
3: Ki ya, burada daha İngilizce öyle bir laf vardır. When it bleeds it leads diye. Kan varsa manşete çıkar. Bu da farklı biçimde yani orada kastedilen. Sansasyonel bir durum varsa manşete çıkar.
1: Evet.
3: Burada da Trump çok sansasyonel bir figür ister istemez ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da kişisel ilişkisiyle ön plana çıkıyor. Ama mesele çok daha bence karmaşık ve içinde daha açılması gereken ve başlık başlık çok fazla konu var. Ve kişiselleştirilmiş ilişkilere bağlarsak her şeyi altındaki alt planındaki
1: kaçırırız.
3: Tabii ki yani bu aynı zamanda dışişlerinin burada büyük bir yaptığı şey var. Dışişleri bürokrasisi, onun dışındaki bütün o savunma sanayi o vesaire vesaire. Yani burada tek bir figüre odaklayamayız.
1: Trump'a
3: şey.
1: Odaklanamayız.
3: Hayır,
1: ya da sadece liderlere odaklanamayız.
3: Bir şey.
2: Neden Trump öne çıktığıyla ilgili şöyle bir bilgi vereyim. Basında takip eden arkadaşlar da bunu fark ettiler. NATO'da geçmişte toplantılarda hep tartışmalı olmuştur ve çok başlıklar tartışma üzerinden kıyasıya rekabetin de olduğu bir platformda gerçekleşti. Ve Avrupa liderlerine bu soruluyor özellikle. Nasıl geçti toplantıda? Ayrı düşündüğünüz nokta var mıydı? Hayır diyorlar. Neden dediklerinde ise örneğin Arnavutluk Cumhurbaşkanı başkanın da aynı yönde açıklama yaptı. İtalya da aynı yönde.
1: Evet.
2: Aslında şunu söylüyorlar. Diyorlar ki toplantıya çok iyi hazırlanmışlardı. Öncesinden bilgiler verildi, hazırlandık. Hem fikir olduğumuz konular sunuldu. O yüzden iki tane konuda fikir ayrılıkları oluşmuş.
1: Onu anladım. O tamam. Yüzden, yani Türkiye'nin hazırlıkları ama sizin öneğin dikkat çektiği şey başka.
2: İçerideki konu başlıklarının çok ayrışan bir başlıklar yoktu. Hem fikirlerde o yüzden NATO içerisinde tartışmalı konu başlıkları olmamasından Trump ve Sayın Erdoğan daha öne geçmiştir.
4: Ya ben buna katılmıyorum kesinlikle.
1: Neden katılmıyorsunuz? Neyine katılmıyorsunuz?
4: Şimdi şöyle, iki gün boyunca zirveyi orada birebir izledim.
1: Evet,
4: ve basın toplantılarında mümkün mertebe birebir katılmaya çalıştım. Bir kere Donald Trump'ın ön planı çıktığı çok doğru. Çünkü kendisi zaten karakteri gereği çok iddialı açıklamalar yapmayı seven... deyim yerindeyse çoğu zaman ilkokul çocuğunun kelimeleriyle konuşan ve
1: ama o hep öyle zaten
4: evet,
1: yani.
4: O seçtiği kelimeler yüzünden de
1: sizin öneye gülüyor öyle yani Trump
4: evet,
1: öyle.
4: Ama işte şöyle seçtiği kelimeler nedeniyle de aslında birdenbire dikkatleri ya da şimşekleri üzerine çeken bir
1: doğru,
4: lider. Mesela
1: doğru.
4: Ne dedi? Çıktı dedi ki İspanya berbat bir ortak dedi. Yani şimdi o kadar da hani herkes her konuda her hemfikir değildi.
2: Ama onu daha önceden de söylüyordu. Yani bu toplantı öncesinde de söylüyordu.
1: Benim kötü bir ortak, kötü bir müttefik.
2: Konu başlıkları üzerinde ayrışmadılar. Hemfikir kaldılar.
4: Şöyle aslında bence...
2: Ayrıştıkları başlık var mı zihninizde kalan?
4: En büyük
2: kalan?
4: Tabii ki ayrıştıkları nokta Trump'ın yani çok uzun zamandan beri söylediği müttefiklerin... savunma bütçelerini artırmaları gerektiği
2: İki
4: konusu.
2: İki ülke karşı çıktı buna.
4: Efendim?
2: İki ülke karşı çıktı. Biri de hemfikir olmuş toplantıda, biri de değerlendireceğini söylüyor. Yani ayrışan dediğimiz aslında iki ülke.
4: Zaten bu birdenbire bugünden yarına olacak bir şey değil. Yani 10 yıllık bir süre zarfında ulaşılması gereken bir hedef var.
1: Evet.
4: Ve %5 bu hedefte. Şimdi bu hedefe ulaşılma yolunda... ilerleniyor deniyor. Yani geçen sene Lahey'de yapılan NATO zirvesinde bu işte hedefin bir kısmına ulaşıldı. %4'e kadar çıkan ülkeler oldu denildi. Şimdi bu Ankara zirvesinde de zaten NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin kendini yırtarcasına, parçalarcasına sürekli Trump'a anlatmaya çalıştığı şey... Bir bakın Avrupalı ülkeler sözünü tuttu, NATO
1: evet.
4: sözünü tuttu, savunma bütçelerini artırıyorlar, biz bu hedefe ulaşacağız hı hı. Şeklinde sürekli bir Trump'ı, dolayısıyla da Amerika'yı aslında NATO'nun içinde tutma çabası vardı.
1: Siz niye güldünüz Trump'a?
4: Niye güldüm? Bir kere Donald Trump'ın basın toplantısında şunu söyleyeyim, hani bir gözlem olarak... neredeyse 1000 gazeteci izledi diyebilirim. Çok kalabalıktı.
1: Salonda.
4: Salonda.
1: 1000 kişi var, evet.
4: İnsanlar ayakta kaldı. Saatlerce ayakta beklediler. Trump'ın gelmesini yaklaşık 2 saat bekledik. Daha sonra çünkü Trump'tan önce Mark Rutte basın toplantısı yapmıştı.
1: O 2 saatte ne yaptığı konusunda bilginiz var mı?
4: Ne yaptığını bilmiyoruz. Fakat o liderlerle görüşmeleri uzadı tahminimizce. Fakat şöyle bir şey oldu. İlginç bir anekdot size anlatmak isterim.
1: Lütfen.
4: Korumaları geldi önce.
1: Trump'ın. Evet.
4: Ve dedi ki biz dedi sahneyi düzenleyeceğiz. Bütün dedi basın mensupları dediler dışarı çıksın. Düşünün yani bine yakın kişi var orada.
1: Bunu Trump'ın korumaları mı söylüyor?
4: Korumaları ve de...
1: Yani Amerikan heyeti söylüyor.
4: Amerikan heyeti evet. bize dedi ki orada bakın dünyanın her yerinden hı-hı. bu zirveye 1200 gazeteci geldi. Hı hı. Dünyanın her yerinden basın mensubu var ve dediler ki oradaki yüzlerce gazeteciye salonu boşaltın. Biz sahneyi Trump için düzenleyeceğiz. Tabii kimse kalkmadı yerinden. Çünkü
1: bravo.
4: Biz, niye kalkmadı? Çünkü kimse yerini kaybetmek istemiyor.
1: Herkes oturdu. Bir koltuk bulmuş.
4: Evet.
1: Şey oynuyoruz yani çocukken oynuyorduk ya kalkınca kalkarsan biri yerine oturur.
4: Kesinlikle evet. Tam öyle güzel. Faruk Bey. Kimse koltuğunu kaybetmek istemediği
1: ben
4: için.
1: Ben de kalkmam.
4: Ben de kalkmadım açıkçası.
1: İyi. Sonra?
3: Kimse kalkmıyor
4: sonra zaten. Kimse, sonra baktılar kimse kalkmıyor. Bu sefer tehdit ettiler şu şekilde. Dediler ki eğer salonu boşaltmazsanız
1: gelmiyor.
4: Gelmeyecek.
1: İşte dediler. Buyur.
3: Amerikan vizeleri iptal.
1: Amerikan vizelerini bilmem de İspanya vizelerinde sorun var. Evet.
4: Donald Trump dediler basın toplantısı yapmayacak ve gelmeyecek.
1: Sonra ne yaptınız?
4: Sonra mecburen artık dediler ki.
1: İşte 2 saat onun için bekletmiş sizi.
4: Çantalarınızı bırakabilirsiniz dediler yerinize. Çünkü anladılar kimsenin yerini kaybetmek istemediğini. O zaman herkes çantasını bıraktı koltuğuna.
1: Ha, kalktınız.
4: Kalktık o zaman. Dışarı çıktık.
3: Siz geri, size de katsa geliyormuş.
1: Siz
3: yani.
1: Katsa yaptırımlar. Siz geri adım atmışsınız ama.
4: Yani Faruk Bey koskoca NATO Genel Sekreteri geri adım atmış. Biz atsak ne olur yani?
1: Atmayacaksınız. Burası Ankara. Türkiye'nin başkenti. Siz de basın kalkmayacaksınız. Oturuyorsanız oturacaksınız. Bu iş böyle. Ama ilginç yani.
4: İlginç.
1: Ama bunu yapıyorlar yani. Yaparlar. Bunu her yerde yaparlar.
4: Sonra neyse 2 saat sonra işte biz dışarıda bekledik epey bir süre falan, böyle bir izdiham oldu, işte insanlar üst üste çıktı falan. Sonra yeniden girdik içeri.
1: Tamam.
4: Hazır olunca sahne ve bir süre sonra işte Donald Trump geldi. Arkasında işte Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, işte Maliye Bakanı, bir takım danışmanları, arkasında bir heyet ve konuşmaya başladığı andan itibaren ya ilk zaten şununla başladı. Beni çok seviyorlar diye. Yani liderler zirvesinde, çünkü basın toplantısından önce liderler zirvesi oluyor, hı-hı, yuvarlak masa toplantısı. İçeride dedi tam bir sevgi ortamı hakimdi.
1: Yani ve, içeride de değil, liderler mi beni seviyor
4: evet,
1: diyor.
4: Evet, liderler beni çok seviyor.
1: Bütün liderler diyor. Beni seviyor.
4: Evet.
1: Siz demediniz bir soralım kendilerine. Hani bir hepsine soralım kim seviyor kim sevmiyor.
4: Yani tabii öyle konuşuyor.
1: Soru da yok yani.
4: Soru en sonunda soru aldı.
1: Aldı ama soru aldı.
4: Soru aldı. Ama konuşma sırasında tabii öyle sözünü kesip bir soru soramayız. Beni dedi çok seviyorlar. Tam bir sevgi ortamı var. Tam bir birlik var içeride dedi. Ve oradan komünizme geçiş yaptı.
1: Buna güldünüz siz. Komünizm işine.
4: Şimdi buna da güldük. Çünkü yani sanki dünyanın hiçbir sorunu yokmuş gibi, bir numaralı sorun komünizmmiş gibi. Neredeyse yani yarım saate yakın komünizm korkunç bir şey, felaket.
1: Sanki
4: bir
1: Sovyetler
4: şey. Evet.
1: Füzeleri, nükleer başlıklı füzeleri aldık, Küba'ya götürdü, konuşlandırdı yani. Evet. Böyle bir ana gittik yani.
4: Evet, böyle bir ana gittik ama az önce Sezgin Öner onu çok güzel açıkladı. Amerikan iç politikasında bunu bir malzeme, siyasi malzeme olarak bu söylemi kullanıyor Donald Trump. Neyse NATO, tabii NATO zirvesinde yeri yoktu aslında. Yine bir başka konuştuğu konu, dedi ki ben İran'ın dedi öldürülecekler listesinde 1 numarada yer alıyorum dedi. Halbuki dedi ben TikTok'ta 1 numara olmak istiyorum dedi.
1: Orada da 1 numarayım dedi. Ben burada haber sunuyordum. Araya geldi Trump
3: seçim
1: gelince.
3: Seçim kazandırdı bana dedi.
1: Hayır, Trump Çin'in gelince biz de mecburen sustuk yani. Trump dedi ki ben TikTok'ta en çok izleniyorum.
4: En çok
1: ben dedi falan.
4: Dedi. Evet.
1: Ama komünizm gerçekten dikkat çekici. Yani neden böyle bir şeye ihtiyaç duydu? Turgay Hoca niye öyle bir şey yaptı?
5: Sovyet tehdidinden ziyade zaten öyle bir tehdit algısı
1: yok. Yok öyle bir şey.
5: Daha çok solun, demokratların özgürlükçü ya da Vox söylemi üzerinden Amerika'da hegemonya oluşturma tehlikesine vurgu yapıyor. Tabii ki iç politik bir malzeme. Yani daha yaşam tarzı üzerinden LGBT, evet, özgürlükler meselesi, din meselesi, bunları konu edinmiş durumda. Yani Kasım'da ara seçimler olduğu için bunlar üzerinden gidiyor.
1: Aslında Amerika'ya mı mesaj verdi?
5: Ya Amerika'nın gözünde, hele Trump'ın gözünde,
1: sizin
5: Rusya'nın bir
1: öyle
5: tehdit,
1: diyor,
5: olma,
1: Amerika'ya mesaj
5: tehdit
1: içeriye
5: olma ihtimali yok. Yani yaşam tarzı ve politik önceki, hatta demokratların daha sol liberal ekonomi politikalarının da Amerika'yı çok başka bir yere götüreceğine dair bir şerhi var. Dolayısıyla bunu böyle kuvvetli biçimde vurguluyor. Yani Soğuk Savaş dönemindeki tehdit algısı gibi bir tehdit algısı yok tabii.
1: Evet, garip yani, özellikle buna bak.
4: Evet. Bir diğer konu sürekli mesela.
1: Biraz hızlı.
4: Uykucu Biden dedi yine. Yani yine Biden'dan ve Obama'dan. Onların yaptığı dönemin, evet, onların başkanlık döneminde.
1: Amerikan tarihinin diyor en rezil dönemi diyor.
4: Evet.
1: En başarısız dönemi diyor. Yani çok, daha ağır şeyler söylüyor.
5: Bu çok
1: yani,
5: rutin bir şeye döndü.
1: Tabii. Yani tabii çok dönüyor. Şeyler söylüyor.
4: Sanki
5: İran meselesinde
4: karşılıyor. Tabii tabii. Yani iç, sanki orada bir iç kamuoyuna seçim kampanyası konuşması yapıyor, evet, gibiydi açıkçası. Bütün bunlar bizi güldürdü tabii.
1: Ama buna güldünüz.
4: Bunlara güldük yani. Başka başlıklar da var ama şimdi uzatmayayım. Yalnız orada sizinle hani şeyin programın başında konuştuğumuz önemli bir konu var. Türkiye'nin dikkat etmesi gereken. Donald Trump 2 gün zirvenin her 2 gününde de bir Türkiye ile ilgili bir iddia ortaya attı.
1: Evet.
4: Bu da şu, diyor ki sürekli İran sorusu soruluyor kendisine. Hmm. Ve diyor ki Türkiye diyor savaşa girecekti. Benim yüzümden girmedi.
1: Ben mi engelledim diyor.
4: Ben engelledim
1: Türkiye
4: diyor.
1: Kiminle savaşa girecekmiş?
4: İsrail'le savaşa girecekmiş.
1: Trump bunu ısrarla söylüyor.
4: Trump bunu ısrarla iki gün üst üste bunu söyledi ve ben hani bu bunun biraz tehlikeli bir söylem olduğunu düşünüyorum. Çünkü böyle bir şey aslında olmadığını biz biliyoruz. Hani Türkiye'nin İsrail'le savaşa gireceği gibi bir
1: Hayır,
4: durum.
1: Yok böyle
4: yok,
1: bir şey.
4: Böyle bir şey yok. Fakat
1: bunu bütün kaynaklar reddeder yani böyle bir şey yoktu. Evet. O ne biliyor musunuz bence? Kendine güç vehmediyor. Yani hani Türkiye bile İsrail'e vuracaktı ama ben durdurdum. Ben hani onu da Ankara'da olduğu için muhtemelen bunu söylüyor. Tel Aviv'de olsa
5: bazen,
1: başka bir şey söyleyecek.
5: Kendine şöyle,
1: güç vehmetmek için de bizi araya dereye koyuyor ama yok öyle bir şey yoktu yani. Hiç öyle bir şey olmadı.
5: Bağlam genelde İran Savaşı ile ilgili Türkiye müdahil olacaktı. Taleplerimiz doğrultusunda dışarıda kaldı şeklinde oluyor.
1: Neye müdahil olacak
5: şöyle,
1: mesela?
5: Yani savaşın içerisine sıcak savaşa çekilme ihtimaline karşı. Özellikle bu füze meselesini hatırlarsak. Orada bağlamı da karıştırmış olabilir. Doğrudan İsrail-Türkiye çatışması bugüne kadar zikrettiği bir şey.
1: Ya Allah direkt, aşkına Turgay hocam.
4: Hayır,
1: bak
4: söyledi.
1: Burada oturmuşuz
4: İsrail'i
1: Abdurrahman Hoca da Ankara'da. Yani hayır, siyaset bilimcisiniz, hayır, gazetecisiniz
5: hocam,
1: meseleyi biliyorsunuz.
5: Japonya İslam Cumhuriyeti diyebiliyor ya.
1: Hocam efendim? Türkiye.
5: Japonya İslam Cumhuriyeti evet, diyebiliyor
4: ama
5: ya.
4: Hocam, orada İran'a karşı değil İsrail'e
5: bağlam,
4: karşı.
5: Bağlamla ilgili yani genel. Ya,
4: hayır Türkiye. Bağlamdan çıkarıp söylemiyorum
1: bunca
4: ben
1: tecrübeli,
4: bunu.
1: Tecrübeli insanlarsınız. Bu kadar dünyayı takip ediyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1639'dan bu yana taş atmadığı İran'la İsrail ve Amerika arasında bir olay var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu Amerika'ya mı soracak? İran'la mı savaşsam ise böyle bir şey olur mu? Bu devletin aklı yok mu? Trump orada kendine güç vehmediyor. Yani ben engelledim falan diyor. Türkiye'nin öyle bir planı yok ki. Ne İran'la açıktan savaşmak,
4: dediğiniz,
1: ne İsrail'le savaşmak
4: evet,
1: gibi bir şey yok yani.
4: O dediğiniz çok doğru. Trump kendine güç vehmediyor.
1: Tabii canım.
4: Ama bunun Türkiye açısından şöyle sakıncalı bir tarafı var. Bu laf dolaşıma girip ondan sonra uluslararası basında Türkiye İsrail'le savaşacaktı ya dönüşmemeli. Yani bir şey biliyorsunuz.
1: Trump'ın biraz tırnak içinde boşboğazlığı olmuş yani.
4: Evet.
1: Yani Türkiye İsrail'le savaşacaktı da ben engelledim. Yani tırnak içinde derler ki sen kimsin? Burada bir ülke var, devlet var, karar var, bilmem ne var. Yani o çok dikkate alınacak bir şeydi. Herhalde almamışlardır da.
4: Kimse
1: muhtemelen.
4: Kimse dikkate almadı. Fakat yani zaten böyle bir şey olmadığını herkes biliyor.
1: Evet.
4: Ama yarın öbür gün İsrail bunu Türkiye'ye karşı bir malzeme olarak kullanmasın. Anlatabiliyor muyum?
1: Anladım, anladım, anladım. Çok iyi anladım. Peki Abdurrahman Hoca'ya şu silah işini sorayım mı arkadaşlar? Hep beraber soralım mı? Yani AK Parti milletvekili, öyle değil mi? Cumhurbaşkanı gelen NATO liderlerine bir silah hediye etti. Revolver, bir tabanca ve şeyleri var, mermiler de var falan. Şimdi burada bak genel görünce burada hemen Erdoğan'dan liderlere anlamlı hediye. NATO zirvesinde Cumhurbaşkanından alışılmadık bir hediye. Mühimmatlı bir Magnum tabancası adıma kazınmış olarak. Silah burada. Yani burada isim de yazıyor. Değil mi? Başbakan bunu buraya da yazmış. Benim adıma diyor kazındı diyor. Son derece
4: Macaristan başbakanı.
1: Tabii tabii Macaristan'ın başbakanı. Yani ilginç bir şey, hediye. Yalnız burada silahta şey var, Ay Yıldız var. Bakın kabzanın üstünde. Hemen orada Ay Yıldız var. Herkesin adı namluya kazınmış durumda. Sezin Öney pek hediyeden hoşlanmadınız mı?
3: Öyle diyeyim. Şimdi bu dışarıya
1: Abdurrahman hocam geliyorum.
3: Şu hediye verilmiş, bu hediye verilmiş değil. Ben
0: Eyvallah.
3: İç kamuoyu açısından düşünüyorum. Türkiye şiddetin çok maalesef yükseldiği bir ülke.
1: Evet.
3: Özellikle bu silahlarla vesairelerle günlük hayatta
1: evet,
3: maalesef bu tür çatışmaları gözümüzün önünde bile görüyoruz. Ben de birkaç yerde yaşadığım ki muteber mahalleler tırnak içinde olmasına rağmen silahlı çatışma da gördüm vesaire. Hiç hayatımda bunca yaşıma kadar görmedim. Onun için bence kendi kültürümüz açısından iç kamuoyu için bence özellikle yanlış. Yani
1: Anladım.
3: bu tarz peki, bir mesaj verilmesin. Cumhurbaşkanlığı peki, tarafından verilmesin.
1: Tamam. Tamam. Abdurrahman Hoca'ya gidelim. Ben de görüşümü söyleyeceğim. Açık açık bu konuda bir Karadenizli olarak görüşüm.
3: Ya silah güzel bir silah ama
1: Karadenizli deyince tabii
3: bu kadar sevmeyelim.
1: Belliymiş gibi bir şey çıkıyor
3: orada. Yadırgayalım.
1: Abdurrahman Hoca bu Sezin Hanım'ı anlıyorum. Yani verdiği mesajı çok iyi anlıyorum. Ama ben de görüşümü söylerken sebeplerini de söyleyeceğim. Ama çok iyi anlıyorum.

0: Abdurrahman Hoca nasıl bir armağan, hediye? Yani NATO'da nihayetinde silahlı güçlerin, orduların, devletlerin ittifak ettiği, müttefik olduğu aslında temelinde silah olan bir yapı. Bu hediyeyi garipseyenler niye garipsiyor?
1: Şöyle, Yeniçerilerin olması, Mehter'le Yunanistan Başbakanı'nın karşılanması ve NATO zirvesine katılan devlet başkanlarına, NATO ülkeleri liderlerine giderken silah verilmesi. Bunlar bu bir paket. Bu şu demek. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri kendi savunmanızı, kendi bütün şeyinizi Amerika'ya yaslamışsınız. Herhangi bir bölge içi ya da bölge dışı, alan içi ya da alan dışı.
2: Evet.
1: Dünyanın bütün problemli alanlarının hiçbir tanesinde NATO olarak, NATO ülkeleri olarak, Avrupa ülkeleri olarak yoksunuz. Artık buralara dair bir farkındalık geliştirin. Ve bu farkındalığında Ankara zirvesi sizin açınızdan bir millet olsun.
2: Evet.
1: Esasında yani NATO liderlerine veriliyor bu. Avrupa Birliği zirvesinden sonra verilmez.
0: Yani bu anlamda yerinde bir hediye olarak görüyorsunuz.
1: Ya şöyle bakın. Belçika Başbakanı yahut Hollanda Başbakanı düşünün. Yani kendileriyle alakalı da kendi dışındaki coğrafyada yahut işte yine Avrupa coğrafyası içerisinde var olan bütün insani dramlarda da krizlerde de hakikaten bu ülkeler ne yaparlar? Yani şu ana kadar ne yaptılar mesela? Nasıl bir perspektif sundular? Bize ne getirdiler? Hani Fransa negatif yönleriyle getirdi. Hala Afrika'ya emperyal dürtülerle tabiri caizse musallat olmaya çalışıyor.
2: Evet.
1: Yapamıyor ama hala onu şey yapmaya çalışıyor. İngilizler başka bir taraftan bir şeyler yapıyor.
2: Doğru.
1: Ama son tahlilde tabiri caizse biz kardeşim Türkiye olarak böyle %5'li, %2'li, %4'lü oranları alt kota olarak kendimize koymuyoruz. Kendimizi merkeze oturtuyoruz. Savunma sanayi yatırımlarımızı da, perspektifimizi de, nasıl bir coğrafya içerisinde yer aldığımızı bilerek kodluyoruz.
2: Evet.
1: Aynı zamanda da bir NATO paktı ülkesi olarak ve NATO'nun en büyük ikinci ordusu olarak bunları ne anlama geldiğini bilerek bilinçli bir şekilde politikalarımızı icra ediyoruz. Sahada aynı anda askeri güç tahkimatımızı hiç aksatmadan yapıyoruz. Sert güç unsurlarıyla. Ama bir yandan da hiç kimsenin müdahil olmayacağı, olamadığı hem Rusya'yı, hem Ukrayna'yı, hem İran'ı, hem Amerika'yı, hem Suriye'yi aynı anda masaya getirebiliyoruz. Şimdi bu şu değil. Yani bu silahın anlamı şu değil. Biz sadece meseleyi silahtan ibaret görürüz değil.
0: Bak şimdi Abdurrahman Hoca,
1: NATO ülkelerinin pasifliğini, inaktifliğini kendi... Buyurun.
0: Bak çok güzel bir şeye geldin. Onun için uzaktasın ya, sözünü kesiyor gibi oluyorum. Sonra... Tekrarını izlerken iyi bir görüntü olmadığını hissediyorum izlerken, ama uzakta olduğun için mecburum. Sadece silah değil. Burada bir başka hediye daha var. Az önce söylediğin şeyi toparlaması açısından. Bak Sezin Öney o hediyeyi beğenecek mesela. O hediye gelsin arkadaşlar.
3: Ya silah yerine de mesela
0: bir hediye daha var.
3: Savunma sanayinden bir maket olabilirdi.
0: Bak, İlla bir hediye
3: mesela,
0: daha var.
3: Başka silah olması hediye. Gerekmiyor. Tabanca biraz ürkütücü ve...
0: Bak burada... Sezin Hanım, beğendiniz mi?
3: Tamam, ona bir sözümüz yok. Bu güzel.
0: Ya şu kırmızı kalemler var ya, şu kırmızı kalemler bizim Habertürk'ün de var böyle kalemi, de bende yok. Bak kalemler var. Şöyle değil mi? İsteyene kalem, isteyene silah.
3: Yok, bak.
0: Öyle de bir şey var.
3: Abdurrahman Bey, tamam anlıyorum o paketi ama pakette ayrıca ben Yeniçeri müziğini çok severim. Mesela çok...
0: Gerçekten sever misiniz?
3: Gerçekten severim çünkü
0: ben de severim.
3: Ben mesela hep Gazan mübarek olsun derim sevdiklerime. Yani öyle bir özel benim için anlamı vardır.
0: Tabii.
3: Bu arada. Aha. Ama silah onu düşünenler bence biraz daha ince düşüncelerdi. Bir ama savunma sanayinden maket olurdu.
1: Sezin Hanım.
3: Mesela o kadar çok
1: Sezin Hanım'ı anlıyorum ben gerçekten.
3: Geliştirilen tabii. Şeyler var.
0: Kalem tamam ama.
3: Kalem tamam ama o tabancayı mesela ben çocuklara anlatamam. Ya yarın öbür gün
0: ben anlatırım. Ben anlatmayı şimdi bana bırakın.
3: Ben şey yapamam. Hayır.
4: Avrupa 20 yıl böyle düşündüğü için Ukrayna Savaşı'ndan sonra tamamen Amerikan hegemonyasını NATO'da kabul etmek zorunda kaldı.
3: Bakın, aslında ben ne diyorum?
4: Oradaki
3: savunma
4: milat
3: sanayinden... Amerikan